0: Şimdi aslında bir de bu meselede bir taraftan hani dedik ya yeteneğiyle var olmak meselesi. Ya ben çok yetenekliydim ama dediğinize katılıyorum yani. Bütün camiada her kategoride insanların yaşayabileceği şeylerden bahsediyoruz. Ama bir taraftan da mesela çok anlaşılabilir ya mesela oyunculuk camiasında gerçekten yetenekli oyuncular hak ettiği değeri buluyor mu sorusu mesela mutlaka size soruluyordur. Ya da işte bu ayak kaydırmalar falan filan hepsini aslında bütün oyuncularda hemen hemen yaşadığı şeylerdir. Fakat burada mesela son zamanlarda gördüğümüz şey sizin dışınıza söylüyorum. Mesela ben baktığımda çok yetenekli bir oyuncu şöyle bir tweet atabiliyor ya da böyle bir işte içerik hazırlayabiliyor. Diyor ki ya ben çok donanımlı bu anlamda şu okulu okudum fakat hak ettiğim yerde değilim. Çünkü bu bir rant skalası ve tekelleşmiş bir şey var. Orada bir yapı var. Hı-hı. Bunu aşabilmek ayrıca hem oraya gelebilene kadar bir duvar hem de o duvarı aşabilmek için ikinci bir şey çok fazla değil mi sizce?
1: Çok fazla var. Aslında üçüncü duvar var. Bir de orada kalabilmek var.
0: Kalabilmek var. Yani şöyle söyleyeyim. Serhan Hüner bunu yaşadı mı? Ya da yaşayan kardeşlerimiz için ne söyleyebilir? Niye bunu böyle genişletelim?
1: Şöyle bence şu dönemdeki kadar biz sert yaşamadık.
0: Değil mi?
1: Evet. Yaşadık ama çok sert yaşamadık. Ben şimdi Yeşilçam'dan çıkma bir oyuncuyum. Bizim orada benim dönemimde sözleşme diye bir şey yoktu. Saruhan yarın şu işi çekiyoruz. Sen şu kadar alıyorsun. Şu kadar gün çalışacağız. Bitti. Kimse kimseye yanlış yapmazdı. Yapamazdı da zaten. Çünkü çok küçük bir mecra. Bir daha iş bulamama ihtimaliniz çok yüksekti. O yüzden çok ahlaklı çalışabilen insanlar ekmek yiyebilirdi. Biz şimdi oradan geldiğim için ben ve o sözlerin senet olduğu dönemden geldiğim için
0: ne kadar güzel bir ortam.
1: Evet.
0: Söz senettiri algılayabilen insan.
1: Evet. O dönemden geldiğim için benim için şimdi sözleşme yapmadan bile sete çıkmam benim için sorun değil. Ben sözümde duracağım. Önemli olan sen duracak mısın sözünde? Benim kafam şu an öyle yani. Ama şimdi herkes herkesle farklı bir şekilde düşünüp kazık demeyin de kazık biraz ağır olur da işte ne bileyim ben vazgeçme diyeyim. Geçtiği zaman herkesin işi bozulabiliyor. Ve tekrardan dönecek olursak size verilen çok iyi bir rol var. Ama siz o rolü alana kadar 30 takla atıyorsunuz. Aldıktan sonra da karşınızdaki ve setteki herkese 30 takla atlattırıyorsunuz.
0: Yani
1: bu bir suistimal oluyor baktığınızda. Sonrasında eğer o insan çok iyi oyuncuysa, dizisi tuttuysa, biraz da star olduysa onun bazı şeyleri insanlar görmezden gelip o şekilde onu devam ettirebiliyorlar. Ama bir yerde tıkanıyor tabii ki bu. Kendi adıma söyleyecek olursam Allah yardımcım oldu. Bir yere kadar geldim.
0: Maşallah.
1: Bir yerden sonra o şöhreti yakaladım. O şöhreti devam ederken kimseyi üzmeden, incitmeden kendi başıma mutlu olabilmeyi öğrendim. Ama bunların hepsinden daha çok dizi yapmadığım dönemde bile kemik bir izleyicim olup bana hala işte sevgiyle, saygıyla bana mesajlar atıp çünkü sosyal medyadan ulaşabiliyorlar. Onların hala oluyor ve beni o sevgiyle kucaklıyor olabilmeleri benim doğru bir yerde ve doğru bir şekilde yürüdüğüm anlamına geliyor. O da beni mutlu ediyor.
0: Çok doğru.
1: Ve genelde de erkek oyuncuları çok fazla kadın takip eder. Kadınları da erkekler takip eder. Bu işin matematiği budur. Benim takipçilerime baktığımızda evet erkeklerden biraz daha kadın var. Ama erkeklerin çok olması benim hoşuma gidiyor. Beni rol model alıyor olmaları.
0: Çok güzel.
1: Bu beni mutlu ediyor.
0: Muhteşem. Ya aslında şunu da söylemek lazım. Sizde gördüğüm şey galiba hırsı sayfasını kapattık. Değil
1: çok
0: mi?
1: Da hiçbir zaman öyle hırsı da olmadım ya.
0: Açmamıştık zaten.
1: Olmadım vallahi olmadım.
0: Bu mesele önemli. Korkutucu geliyor mu çok hırslı insan?
1: Çok.

Ben geçen gün katıldığım bir yerde de söyledim. Taksim civarında bir stüdyoda çekiyoruz. Dedim ki bakın dedim önümüz, arkamız, sağımız, solumuz hep dedim mezarlık. Hırslı olan, hırsından dolayı çok para kazanan herkes dedim oralardalar şu an dedim. Neredeler? Orada.

0: Bajaj yani. En azından ben öyle düşünüyorum. Başka türlü düşünenlere de saygı duyuyorum.
1: Başkalarının tecrübelerinden değil, aslında ilk önce kendiniz tecrübe ederek.
0: Elbette. Hı-hı. Elbette. Hı-hı. O yüzden hırstan ziyade ben çalışmaktan hiç erinen bir adam değilim. Her şeyi de yaparım. Ya atıyorum örnek, temizlikçi o halıyı süpürmesi, onu bile süpürebilecek kadar kendi evim yani derim. Anlatabiliyor muyum? İşimde de bu böyle. Çok da önemli değil yani. Ben işimi iyi yaparım. Yani başarılı bir şekilde yaparsam arkasından her şey gelir bana zaten.
1: Hep öyle olmuş ama. Ben şimdi bakıyorum mesela, evet, genelde sevilen bir karaktersiniz. Oyunculukta da öyle. Yani kendi sosyal çevrenizde de öyle. Sevilen bir karakter ve başarılı bir oyuncu.
0: Estağfurullah. Yani iyi bir insan olmaya çalışmak. Yani biz annemizden ve babamızdan hep böyle gördük. İyi insan olabilmek. Önce insan olabilmek. Önce insan olun. Sonra yapacağınız işte çok iyi olabilirsiniz. Ama önce insan olmanız lazım. Çünkü işinizde çok iyi olup da insan olamadığınızda bence eksiksiniz yani. Çok paranız var ama kimse sevmiyor sizi. Ne anlamı var ki? Adam da diyor ki ya benim çok param var, parayla sevgi alırım. Aldığını zannediyor. Ama demin dedim mi bilmiyorum içeride. Buradan giderken güzel ameller yapıp gitmek lazım.
1: Çok.
0: Bence en önemlisi o. Hepsi emanet işte. Yani o kafadayım. Yıllardır da böyle kafadayım yani. O yüzden bugün hatta bir arkadaşım söyledi. Ya dedi, onu da mı tanıyorsun sen? Ya diyorum, işte o insan da benim 30 yıllık arkadaşım. Arkadaşlık ve dostluk benim için çok önemli olduğu için uzun yıllara yayılan bir durum.
1: Peki bu arkadaşlık çevresinde, halkası içerisinde Sarah Hünel ketum mu? Yani kendisini anlatmada, yoksa dinlemede mi çok mahir hissediyor kendisini?
0: Dengede tutmaya çalışıyorum. Bazen çok konuştuğumu biliyorum.
1: Yok.
0: Bazen arkadaşlarıma şey diyorum, böyle sohbet ediyoruz. Diyorum ki lan oğlum diyorum, çok mu konuştum ben ya diyorum farkında olmadan. Yok yok abi, güzel diyor. Sohbet diyor boş değil diyor. Güzel konuşuyorsun diyor. Kendi öz eleştirimi de yapabiliyorum ara ara. Ama eğer ki karşıdaki insandan bir şey öğrenebiliyorsam dinlemeyi çok seviyorum. Dinlerim yani.
1: Yok, bir ketumluk galiba var.
0: Birazcık.
1: Kendisini anlatmayı sevmeyen belki bir Sarah Hünel mi var?
0: Ben çok anlatmıyorum. Yani kendimle ilgili özel şeyleri çok anlatmayı sevmiyorum.
1: Ben çatısına çok sığınmayan bir Sarah Hünel. Evet. Bu niye böyle oldu?
0: Tebrik ederim. Çatı yaptın ya ondan.
1: Çatı yaptın. Çocukluğumda çizdiğin gibi. Peki Sarah Hünel. Dünyada. Biraz dünyaya bakalım. Maalesef dünyanın bir kıyısında, ya da bir kıyı bile değil, küçük bir adasında. Masal değil, gerçek. Gazze, Filistin. Unutmak da bir işgaldir diyerek, onları hatırlatmak bir insani borç olduğunu hissederek. Biliyorum ki Sarah Hünel de vicdanıyla tanınan bir sanatçı. Bu anlamda ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz orada? Nasıl takip ediyorsunuz? Ne hissediyorsunuz?
0: Bir kere... Çok mu belki çok yani biraz klasik olacak ama sadece o görüntülerle ne yazık ki avunmak zorunda kalıyoruz. O acıları sadece görüntüden ibaret olarak görüyoruz. Ama orada olsak biliyorum ki daha büyük travma geçireceğiz o acılarla. Ama ekrandan gördüğünüzde belirli bir yere kadar herkes etkilenir. Ama yaşadığınızda ki Hatay depreminde bizzat gittim oralarda, gördüm, temas ettim, günlerce kaldım. Gazze'ye öyle bir durumumuz olmadı. Yani şartlar el vermediği için. Ama sadece dua edebiliyoruz şu an. Yani dünyayı yönetenler mi, ülkeyi yönetenler mi bilemem ama umarım inşallah bir an önce oraların toparlanmasını çok arzu ediyorum. Üstümüze bir şey düşüyorsa da sırf sanatçı olarak değil, insan olarak bir şey yapmaya gayret ederim kendi adıma. Ama baktığımızda bu çok tehlikeli bir coğrafyada şu an yaşıyoruz. Her tarafımızda savaş var.
1: İşte orada bir savaş yok, işgal var. O yüzden unutmam başka.
0: İşte o da bir savaş ya finalde. Onlar savaşamıyor ne yazık ki. Dediğin gibi yani bir işgal var.
1: Katliam ama var.

0: Var. Var ama işte bizim yapabileceklerimiz çok kısıtlı ya. Ama bu kadar bu yanan bir coğrafyanın içerisinde Türkiye olarak bu kadar sağlam kalabiliyorsak bunun bir sebebi var. Bu çok önemli bence. Yani tabii ki bu kadar sıkıntıların içerisinde ekonomik krizlerimiz olacak, sıkıntılarımız olacak. Ama ben her zaman tüm arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Yanı başımızda diyorum savaş var. Ya diyorum bize de sıçrasa. O zaman bir akıllarına geliyor. Aa evet diyor.
1: Galiba
0: Burada
1: o konuda herkes bir mutabık oldu değil mi o şey
0: bence
1: konusunda?
0: yani mutabık olmayanı da ben mutabık etmeye çalışıyorum. Niye? Farkındalığını fark etsin. Yani buradan herkesin düşüncesine saygı duyuyorum ama şu an Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, diğer Dışişleri Bakanımız olsun hepsi maksimum gayrette bizi o ateşin içerisinden kurtarmaya değil,
1: Çektiler.
0: ateşin çemberin kenarından bize sıçramaması için uğraştıklarını ben hissediyorum ve görüyorum zaten. Şimdi bu kadar etkilenmemiz de bence normal. Her taraf yanıyor. O ısıyı bizim hissetmemiz çok normal diye düşünüyorum. Yani biz de bir belki hani Gazze'deki gibi bir durum olmazdı ama
1: Doğru.
0: ya başka bir şey olabilirdi bize de. Hala da olabilir. Ve demin dediğim gibi yani bize o çemberin içerisinde maksimum derecede korumaya çalışıyor şu anki yönetimimiz. Çok
1: Ya
0: önemli bir şey.
1: şu peki şunu düşünüyor musunuz? Yani bazen bunları söylediğiniz zaman da bunu sanki bir siyasi partiye angajeymiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar ya bize.
0: Evet.
1: Halbuki bu devletler üstü yani pardon özür dilerim siyaset üstü bir şey değil midir? Yani mesela
0: Evet, o
1: bunu
0: yüzden böyle konuşuyorum
1: niye
0: zaten.
1: mesela böyle oluyor, böyle algılanıyor? Çok
0: Ya
1: enteresan.
0: ama normaldir. Yani insanlar ben istediğim kadar burada konuşayım. Ama insanlar istediği şeyi duyup cımbızla alıp onu söylerler size. Yani anlamak istediği kadarını anlar. Ama ben global konuşuyorum. Burada savaş var mı? Yanı başımızda var.
1: Var.
0: Burada katliam var mı? Var. Aşağıda var mı? Yukarıda var mı? Çevrede var mı? Ya yukarı bakıyorsun, Karadeniz'de var. Yani ismini söyleyeyim. Aşağı bakıyorsun, aşağısı yanıyor. Öyle bir coğrafyadayız ki. Şimdi ben siyasal mı oldum yani? Yok, görünenin içerisinde bize temas etmemesi için uğraşılıyor. Ben bunun farkındayım diyorum.
1: Peki tabii ki. Peki şimdi bize ne oldu sorusunu soracağız ama küçük bir ara gelsin.
0: Olur.
1: Aradan
0: Söyleyeceğim abi.
1: sonra pek tabii ki oyuncu Sarı Antunel'le muhteşem bir sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Evet, Arap'ta Sorular programına devam ediyoruz. Kim var programımızda? Ünlü oyuncu Sara Ünlü'yle muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Nerede kalmıştık diye hemen topu atıyorum çünkü ben çok unutkanım. Evet, buyurunuz. Demek sizin ki çok hafızanızın iyi olduğunu duydum. O yüzden bu görevi size verdim diyebilirim.
3: Demek ki ortak bir noktamız var, ben de hatırlamıyorum.
2: Şöyle dedik. Dedik ki bizi bu ülkenin, bu toprakların menfaatine konuşmak ya da savunmak bizi bir siyasi partiye angaje etmez.
3: Doğru.
2: Ya da bizi bir siz katıldınız, siyasallaştırmaz dediniz. Oradan devam edebiliriz.
3: Demin de söylediğim
2: öyle
3: gibi
2: öyle mi zannediliyor ya da işte bu şekilde bir yaftalamalar oluyor
3: işte,
2: diye konuştuk.
3: Yani şöyle, benim bir partiye mensupluğum veya orayı savunacağım, burayı savunacağım değil. Ben ülkesini seven Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak konuşuyorum şu an baktığımızda. İnsanlara da öyle bakmayı tavsiye ediyorum aslında. Yani biz birbirimizle didişeceğimize çevremize bakıp çevremizde ne oluyor şu an? İşte demin dediğim gibi orada savaş var, burada işgal var, aşağıda yine savaş var, oradan başka bir taraf bastırıyor, yok Kıbrıs'ın oradan bilmem nesi oluyor falan. Demin dediğim gibi yani şu anki ülkemizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, İçişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, MİT Müsteşarımız, ben yakinen de takip ediyorum aslında. Hani ne oluyor? Neler yapılıyor? Şimdi haklı olarak da her şeyi halka bunu açıklama gibi bir durumu yok. Malum. Yani bir sürü karma karışık bilgiler vardır. Bunu da halka indirgenebilecek bir şekilde açıklanabileceğine de pek inanmıyorum ben. Dolayısıyla baktığımızda evet oralar yanıyor ama bize ufak bir ısısı geliyor. Isı nedir? İşte ekonomik olarak sıkıntımız oluyor ki olacak. Yani ben arkadaşlarımla böyle sohbet ederken de diyorum ki yani şu an diyorum belki diyorum sıkışıyoruz ekonomik olarak ama Allah korusun diyorum savaş olsa daha mı iyi diyorum. Allah korusun diyor, aman olmasın diyor. Buna razı oluyorsun. Yani birazcık farkındalık olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ve o şekilde anlatmaya çalışıyorum. Burada da onu yapmaya çalıştım.
2: Mesela şöyle bir şey de oluyor mesela. Sanatçı muhalif olmalıdır şeyi var ya, bir kabulü var.
3: Ne alakası? Ben ona inanmıyorum. Niye muhalif olsun
2: ki? Öyle bir şey var. Mesela mutlaka sizin de buna bir karşıt ya da katılabilen düşünceleriniz olur olmaz onu bilemem ama mesela sanatçı muhalif olmalıdır. Peki biz muhalefetten ne anlıyoruz?
3: İşte onu diyecektim. Evet. Niye muhalefet ne oluruz ki?
2: Siz Sarı Ünal muhalefetten ne anlıyor? Muhalefet derken bir ideolojik olarak tamamıyla karşıtlıktan bahsetmiyorum. Kendi içimizde de eleştirebildiğimiz şeyleri bir muhalefet olabiliriz. Muhalif bir prototip sunabiliriz. Ama neden bütün bunlar biraz önce söylediklerimiz bu hepsi o prolog kısmı şöyle algılanıyor. Yani hayır, sanatçı bunu savunamaz, söyleyemez. Sanatçı bir fikir beyan edemez ama muhalif olabilir mesela. Niye göre muhalif? Hadi bakalım buyurun.
3: Neye göre derken?
2: Niye göre?
3: Neye muhalif olacağız?
2: Neye muhalif?
3: Yani? Anlatabiliyor muyum?
2: Evet.
3: Şimdi iyi bir şeyler olurken muhalif olmanın ne gibi anlamı var? Ben biraz değil, ben adaletli bir insanım.
2: Evet.
3: Her şeyde de öyleyim
2: hep
3: yani.
2: Öyle.
3: Hep öyle. Hayatım böyle geçti zaten. Daha daha genç, geçmiş zamanda, daha gençken diye toparlayayım. Yani bir iş portajı, bir zabıta tezgahını kaldırıyor. Olabilir, işi bu. Ama onun ailesine küfrederken ben müdahale oldum işe. Dedim ki ya kardeşim sen zabıtasın. Sen dedim buna dedim niye dedim küfrediyorsun ki? Senin işin dedim onu dedim alıp kaldırmak dedim. Bana döndü dedi ki sen onun avukatı mısın dedi, akrabası mısın dedi. Dedim yok kardeşim ben dedim vatandaşım. Senin dedim vatandaş, o da vatandaş. O iş portacı ben dedim yoldan geçen bir vatandaşım dedim. Ona dedim küfür etmeye hakkın yok dedim. Ben öyle deyince diğer oradaki iş portacı arkadaşlar da benden herhalde güç aldılar. Herkes birbirine girdi ben de kavganın ortasında kaldım. Sonra bunu niye anlatıyorum toparlayacağım. Karakola gittik. Dizdiler böyle. Şimdi zabıtalar burada. İş portacı arkadaşlar burada. Ortada bir tane böyle tabiri caizse sap gibi ben duruyorum. Komiser dedi ki oğlum dedi, senin ne alakan? İş portacı mısın? Yok. Zabıta mısın? Yok. Dedim ki efendim ben dedim vatandaşım dedim. Haksızlığa gelemedim. Böyle böyle küfür ediyordu. Ben dedim araya girdim. Girince dedim kavganın ortasında kaldım. Ben de bu şekilde geldim dedi. Ben dedi seni anladım. Sen dedi böyle geldin. Sen de buradan çık git. Ben onlarla halledeceğim dedi. Yıllar önce ben bunu yaşadım.
2: Ben her zaman iş portacının yanında durmayı mesela.
3: Şöyle. İş portacının yanında adaletli davranmak önemli. Oradan. Benim için bu önemli. Sen işini yapıyorsan muhalif olman için bir sebep yok. Ama işinin haricinde olayları şahsileştiriyorsan o zaman ben muhalif oluyorum işte. Doğru anlatabildim mi? Doğru. O yüzden ben bunu

0: örnek verdim. Yoksa iyi bir şeyler olurken ben niye muhalif olayım ki? Ne anlamı var ya? Yani sırf muhalif olmak için, işte sırf sivri olabilmek için bunu söylemenin hiçbir anlamı
1: yok. Çok önemli bir başlık söylediniz. Sırf muhalif olmak için. Mesela o zaman şöyle söyleyelim. Biraz daha spesifik bir şeye çekelim. Bu işin içine biraz mahalle baskısı da giriyor sanki. Giriyor mu? Bence burada bir duralım.
0: Bence giriyor.
1: Duralım.
0: İşte ben demin, şimdi bu sefer ta programın başına gidiyoruz.
1: Gidelim. Bu
0: niye
1: programın
0: gittik?
1: Başına mı? Hangi program?
0: Bu program.
1: Tamam.
0: Niye bu programın başına gittik? Programın başına dedik ya, niye bu kadar insanlardan soyutlanıp da kendi başına bir hayat kuruyorsun ve o kendi başına kurduğun hayatta az insanlarla muhatap
1: çok
0: oluyorsun?
1: Doğru.
0: İşte bu insanlarla muhatap olmayıp bu baskıları görmemek için aslında.
1: Nasıl baskı görüyor mesela? Saran Hünel baskı göremez değil mi?
0: Yok,
1: kendisine baskı
0: asla
1: yaptırmaz.
0: Benim ne rahmetli annem ne
1: babam.
0: Peki bu
1: görmediği anlamına gelir mi mesela?
0: Belki görmüşümdür ama umursamamış
1: tecrübe
0: olabilirim.
1: Tecrübe etmişimdir mesela, öyle sorsak.
0: Etmişimdir ama şu an bana desen ki ya Saran ne zaman nerede gördüm vallahi hatırlamam. Ama baskı bana çok da şey yapmaz. Amiyane söyleyeyim, takmam yani o baskıyı. Ben doğru bildiğim yoldayım. Çünkü benim doğru bildiğim yolda ben bedavadan doğru bildiğim yolda yürümem. Araştırırım. Mesela senin programına geleceğim değil mi? Ben bu programa geleceğim de ben bir araştırayım ya. Bu programda neler oluyor? Neler bitiyor? Kimler çıkıyor? Neler oluyor diye. Ben o şekilde gelirim. Savunduğum şeylerin üzerine de demin geriye dönüyorum. Bedavadan muhalefet değil, okuyarak, öğrenerek, anlayarak muhalefet yapacaksın veyahut da onu taltif edeceksin. Çok güzel iş yapılmış, tebrik ederim diyeceksin.
1: Yani diyorsunuz ki benim anladığım, lütfen yanlışsan beni düzeltin.
0: Estağfurullah.
1: Bu ülkenin en azından mesela bir örnek vermek gerekirse savunma sanayisindeki girişimlerine, atılımlarına, kalkınmasına da muhalif olmazsın be kardeşim mi diyoruz?
0: Ya şöyle, ben demin ki mevzuya geleceğim tekrardan. Evet. Bunu bile kişiselleştirmek durumuna soktukları için muhalif oluyorlar aslında.
1: Mesela burada...
0: Ülke için değil de işte ya Esra yapıyor ya bunu. Ben Esra'yı hiç sevmem ya. Veya Saruhan yapıyor ya bunu. Ben Saruhan'ı hiç sevmiyorum. Keşke o yapmasa da işte Mehmet yapsa, Ahmet yapsa. Buna gerek yok. Ya birisi yapsın da bu ülkeye faydası olsun. Kim yaparsa yapsın. Ben beceremiyorum. Esra da beceremiyor. Ahmet çok iyi beceriyor. Ahmet yapsın.
1: Yani Ahmet yapsa böyle bir kabulleri olacak mı? Olur mu?
0: Bence olmalılar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şahıslara hizmetten bahsetmiyorum ben. Ülkeye hizmetten bahsediyorum. Ülkeye kim hizmet ediyorsa ben onu alkışlarım. Tebrik ederim. Dua ederim. Allah razı olsun da derim.
1: Şöyle söyleyeyim, sen nostalji yapmak adına söylemiyorum. Bellik takıntım olduğundan da değil ama geçmişle bugün arasında, lütfen yanlış anlamayın, yaşınıza matuf herhangi bir şey söylediğimden
0: evet,
1: değil. Ama bütün dönemleri, estağfurullah, bütün dönemleri çok iyi bilen, iyi hazmetmiş. Bütün siyasi partileri değil mi? En azından o zamanlar işte 90'lı yıllar falan hepsini gördüğümüz zamanlar. Oradan kıyas ettiğimizde gerçekten hani ya biz çok önemli bir noktadayız diyen sanatçılar da bir yandaşlıkla hani şey yapıyor ya. Yaftalanıyor.
0: Evet.
1: Bu çok haksızca bir şey değil mi sizce de? Mesela hani bunu en azından mesela yeni yetme ya da estağfurullah yakın bir zamandaki çok genç bir oyuncu değil de en azından bunları tecrübe etmiş bir Saruhan Hünel söylüyorsa mesela. Ya kardeşim bak biz şu zamanlardan geldik. Şöyle bir şey yaşadık. Bakın şuradan döndük ya şu kıyıdan döndük. Şu çok, çok tehlikeli bir sulardı mesela.
0: Yaşama ettiği için söylüyorum. Ve yaşı yeten birçok insan da şu an seyrediyordur.
1: Evet.
0: Ve bana katılacağına da eminim.
1: Evet.
0: Ya biz ihtilal görmüş bir jenerasyonuz.
1: Tam olarak bundan bahsediyorum.
0: Bu bir. İkincisi, daha geçen gün, 3 gün önce falan bir ortamda konuştuk. Ya hatırlıyor musunuz dedim. Bizim dedim en büyük hobimiz neydi çocukken hatırlıyor musunuz dedim. Neydi dediler. Tüp gaz kuyruğuydu dedim. Gülmeye başladılar. Bir tane daha hobimiz vardı dedim. Nedir dedim. Yağ kuyruğuydu dedim.
1: Evet.
0: Bizden daha o dönemde bizden daha büyük abilerimiz benzin kuyruğunda. Ya kuyruk diye bir sistem vardı o zaman. Durum vardı daha doğrusu.

0: hal vardı. Kuyruksuz, siz hatırlamazsınız, gençsiniz belki diye başlayayım böyle. Yaşım çıktı ortaya ama olsun, önemli değil. Ama şöyle, ben şahsen tüp kuyruğuna girmiş bir çocuktum. Yağ kuyruğuna girmiş bir çocuktum. Ama az ama çok. Ben bunları yaşadım. Ben bunları yaşadıktan sonra bir şeylere zor ulaşan bir çocuk olduğumuz için, daha doğrusu öyle bir nesil olduğumuz için, şimdiki bazı rahatlıkları gördüğümüzde kıyas yapıyorsunuz tabii yani.
1: İşte bundan bahsediyorum, evet. Yani bu bile...
0: Ben hep de şükrederim yani. Ne yaparsanız yapın, finalde şu an her şeye ulaşabiliyoruz. Ha diyecekler ki bizim paramız yok, ulaşamıyoruz. Ya Allah aşkına, atıyorum bu 1 liralık kupa, 10 kuruşluk da kupa var. Ama kupa. Anlatabiliyor muyum? O zamanlar herkesin en fazla 2 çift ayakkabısı vardı. Veya 3 çift ayakkabısı vardı çocukların. Hani orta direk bir aileden bahsediyoruz. Şimdi 1 milyon tane marka var. 1 milyon tane fiyat skalası var. Herkes kendine göre bir şey bulabiliyor. Bak, bulabiliyor diyorum. Sıra beklemeden. Ve bütçesine göre bulabiliyor. Anlatmak istediğim bu şu an. Şartlar böyle yani. Ve insanlara her zaman şunu söylüyorum. Ya arkadaş, her zaman daha fazlasını istiyorsunuz da daha azı olanı niye görmüyorsunuz? Ben hep onu söylerim. Kendim için de söylerim.
1: Daha azı olan derken?
0: Daha azı olan derken daha az imkanlara sahip ülkelerden bahsediyorum yani. Burada belki yine şey diyecek, siyasallaştı, o yaptı. Yok. Hani mesela ben Afrika'ya gittim. Uganda'ya kadar gittim. Uganda'da kaldım. Turistik şey, merak ediyordum, oraya gittim. Böyle gece çok sıcaktı. Çıktım böyle dışarıda bir karaltı yürüyor böyle ama sonra böyle bir gördüm. Oranın vatandaşı, zenci bir vatandaş. Elinde Kalaşnikov'la geziyor. Kaldığımız otelin bahçesinde. Resepsiyon, arkadaşlar dedim ya böyle böyle bir adam. Dedi ki o kadar açlık var ki otele saldırıyorlar yemek için. Allah. Oteli korumak için. Şimdi ben bunu gördüm. Yıllar önce gördüm bir de. Afrika hala aynı Afrika bu arada. Düzelen hiçbir şey yok.
1: Hep sömürülen.
0: Evet, hep sömürülen. Dönüp bakıyoruz. Şimdi yiyecek için bir yere saldırı duydun mu Türkiye'de? Biz çok açtık, gittik lokantayı parçaladık. Veya fırını talan ettik diye. Ben onu görünce buraya diyorum ki iyi. Tabii ki bir Avrupa insanlar diyor işte Amerika'yı. Ben Amerika'ya da gittim, gördüm. Hiç de öyle. Amerika işte uzaktan, bazı şeyler uzaktan çok güzel görünür ya.
1: Çok doğru.
0: Vallahi öyle değil. Gitti, turistik değil. Ben 6 ay orada dizi çektim. Orada uzun dönem kalınca o sokakta yatanlar, çok affedersiniz kesif bir idrar kokusu, bir sürü yani. Ben bunları da yaşadım. Hani en modern ülkeydi. Ne oldu?
1: Medeniyet.
0: Medeniyetti. Ne oldu? Hani şeyi de söylemeyeyim. Şöyle şöyle fareler gördüm ben New York'un ortasında. Neye ve kime göre medeniyet? Bir şey yaşadım ben. Bak, medeniyeti anlatayım. Çok konuşturdum beni. Her şey de aklıma geliyor ya.
1: Çok güzel. Gelsin.
0: Times Square'a doğru çıkan böyle bir yol var. Bir tane adamcağız düştü böyle. Ağzından köpükler çıkıyor. Muhtemelen Sara krizi geçiriyordu. Ben de biliyorum nasıl müdahale edeceğimi. Elimi adamın başının altına koydum böyle vurmasın diye. İşte sakinleştirmeye çalışıyorum. O arada işte birileri bağırıyor. 911, 911 arayın, işte ambulans gelsin falan derken. Neyse, adamcağız biraz sakinleşti. Ben böyle yerdeyim. Şöyle döndüm. Böyle küçük büfeler vardır böyle yolun kenarında. Dedim bir tane su verir misin dedim. Şu kadarcık bir su verecek bana. Dedi ki parayı öde. Suyu verip de hani orada işimi görüp parayı ödeyeceğim, kalkamıyorum ama. Dedi ki parayı öde. Yani adama su medeniyet vermiyorlar. Hani medeniyette ne oldu? Şimdi biz buradan çıkalım. X bir yerde, şurada arkada lokanta, o bu açık, neresi varsa gitsek, desek ki ya abi biz çok açız, paramız yok, yolda kaldık, bize bir çorba ile bir dilim ekmek ver desek, verirler mi?
1: Verirler.
0: İşte biz böyle bir ülkeyiz.
1: İşte burası medeniyet.
0: Yani. Çünkü geçmişimiz var.
1: Kesinlikle.
0: Toprağın kökü var. Medeniyet, eski bir medeniyetin çocuklarıyız, devamı böyle yani. O yüzden medeniyet baktığınızda kime göre, neye göre? Ve ben bunları yaşadığım için anlatıyorum bu arada. Birebir yaşadığım için. Duymuş bir şey değil
1: mesela,
0: yani.
1: O zaman şöyle yapalım. Mesela medeniyet demişken Anadolu, hani çok klişelendirilmiş ve tahkir etmek için çok böyle konuşuyorlar ama işte Anadolu irfanı falan filan deyip ağız burun bükenlere baktığınız zaman, mesela bir sanatçı inancından, duruşundan, değil mi? Hı-hı. İşte kültürüne olan bağlılığından, toprağına olan, işte o kendini tahkim ettiği yerden vurulmamalı mesela. Ama biz bunu çok görüyoruz mesela. Kılığından, kıyafetinden insanları yargılayanlar, bu anlamda kendilerini çok tırnak içerisinde modern zannedenler falan. Bu anlamda gerçekten özüyle hani bağlantı meselesini biraz konuşmak. Şu öz bağlantıyı, o reçineyi konuşmak istiyorum.
0: Ne diyeyim yani şimdi sen?
1: Hayır, şundan,
0: söyle bana.
1: Şunu diyorum.
0: Yani beni öyle bir şey kaşıyorsun ki ben böyle bir höy diye konuşasım geliyor. Yapma
1: tamam,
0: onu
1: işte,
0: yani.
1: Tamam, işte yapalım.
0: Yok yok, yapmayalım,
1: yapmayalım
0: yani.
1: Yapmayalım peki.
0: Neden yapmayalım, niye biliyor yapmayalım musun?
1: Evet,
0: şimdi
1: niye?
0: Şöyle, ben burada bunu konuştuğum zaman, o zaman da işte onu farklılaştıran insanlar diyecek ki sen de farklılaştırıyorsun. Ben o duruma düşmek
1: neyi
0: istemiyorum yani.
1: Mesela
0: şimdi onlar diyor ya, tırnak içerisinde diyorsun ya, işte bu insanlar işte toprağına bağlı olan sanatçılara veya insanlara
1: öyle
0: bu şekilde
1: bakın,
0: görüyor diyor.
1: Ben size bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta yayınımızda da sevgili Aslı Ünel'le de buradan selam olsun. Çok seviyorum kendisini. Onunla konuşurken de aynı şey. Bakın, Eskişehir Mihal Gazi Belediye Başkanı yazmasından, yani o yalı yazmasından, şallarından, o öyle bir temsiliyet gidiyor.
0: Ne
1: ve
0: güzel.
1: Muhteşem. Kendisine buradan çok selam olsun Zeynep Hanım'a. Kendisiyle birebir de görüştüm. O kadar ağır bir hakaret ve tahkir edilerek, ki o insan da zaten şu anda bulunduğu siyasi partiden istifa ettirildi falan filan, neyse. Hı-hı. Ama bunun meyidesi gerçekten vicdanlardaki ve ruhlardakidir. Yani orada da tabii hani ben aslında şöyle yazmıştım. Sende garip bir hal var, bende tiril tiril şal var diye yazmıştım.
0: Güzel.
1: Orada o kadar güzel cevaplar millet tabii ki verdi ki. İşte burada bu küçümsediğin kadarsın. Hani niye küçümsüyorsun?
0: Evet.
1: Geldiğin yeri küçümsüyorsan o zaman sen çok daha başka bir dehlizden geliyorsun. Onu söylemek. Yani bu anlamda ben sanatçıların da, işte yazar çizerlerin de, işte entelektüel duruşa sahip olanların da daha sert tepkiler vermesini çok doğru buluyorum. Çünkü orası gerçekten bizim kundağımız. Yani çıktığımız.
0: Evet, evet.
1: Sadır olduğumuz bir yer. Dolayısıyla bu anlamda biliyorum ki herhangi bir sanatçı, herhangi bir işte bu anlamda söz söyleyecek olan insanlar da şundan korkuyorlar. Sizi tenzih ediyorum. Ya biz şimdi bunu söylersek bir şekilde bizim farklı bir mühendislikle söylediğimiz şey başka bir algıya rağmen edilecek.
0: Benim bahsettiğim gibi işte siyasal bir duruma dönecek
1: bundan
0: diye.
1: Bundan bahsediyorum.
0: Evet.
1: Ama bunun siyasal bir durumla hiç alakası yok.
0: Yok. Bizim Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri ne biliyor musun? Ben bunu yıllar önce keşfettim.
1: Evet.
0: Nasıl keşfettiğimi de söyleyeyim mi? Hı hı. Arkadan gelen ambulansa ya bunun içinde hasta yoktur deyip yol vermeyen insanlar bir gün o ambulansın içinde olup da yol isteyecek insan olduğunun farkında değiller.
1: Ya.
0: Sıfır empatiyle yaşayan bir ülke olmaya
1: tabii
0: başladık. Hı. Bundan dolayı da orada o yerel giysilerle görünen o insanı farklı bir tarafa alıp modern olmamakla belki de suçlayıp onu bu şekilde yargılıyor. Tam tersine onu içselleştirip, hı hı, onu bir değer olarak görüp o değeri de parlatıp daha da yüceleştirmek gerekiyor aslında baktığımızda.
1: Hı hı.
0: Yani yarın öbür gün sizin, ben her zaman şunu söylüyorum. Hepimizin annesi, babası, kardeşi var.
1: Evet.
0: Buna göre empati yapıp insanlara da ona göre davranmak lazım. Hiçbir zaman başımıza gelmeyecek, biz bunu yaşamayacağız dememek lazım. O yüzden empati yoksunuyuz. Sorun burada zaten.

0: Orada da aynı şey olduğuna inanıyorum ben. Modernleşmeyi kıyafet üzerinden algılatıyorlar. Onu sevmiyorum
1: ben. Ya da medeniyeti.
0: Medeniyeti. Yani.
1: Bugün bizim asıl tat şeyimiz medeniyet.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Ben onu sevmiyorum. Herkesi olduğu gibi kabul ettiğimiz takdirde o zaman çok mutlu oluruz. Ben çok seviyorum. Onun türbanı var. O modern, o sarışın. Öteki şortla, öteki atletle. Yani baktığımızda hatta bu şey de böyle bir atasözde yok mu? Her koyun kendi bacağından. Hı hı. Bir sene. Ya bırak insan istediği gibi yaşasın. Ve sen onu yargılama. Ya ben bir yerde şöyle bir kelime kullandım. Eğer yanlışsam da lütfen düzeltin beni.
1: Estağfurullah.
0: Ya insanları döneminde peygamber bile yargılamamış. Siz kimsiniz ki yargılıyorsunuz diyorum ya. Hı-hı. Bırakın abi yargılamayı artık. Bırakın ya. Yolumuzda gidelim biz. Biz bu ülkeyi yüceltelim. İnsan biz birbirimizi sevmeyi bıraktığımızdan beri böyle oluyor. Farkında mısınız?
1: Doğru.
0: Mahalle kültürü vardı. Biz mahalle kültüründe yetişmiş evet, çocuklarız ya.
1: Gidelim mi mesela? Fatih, evet. Fatih değil mi?
0: Evet.
1: Edirne Kapı. Yani ben çok seviyorum oraları. Bizim, Kariye benim.
0: Komşularımız, bizim akrabalarımız gibiydi. Ve komşularımızdan biri, biz eğer sokakta oynuyorsak, işte yavrum bana bir tane ekmek al gel dediğinde üç çocuk koşardık biz. Biz ekmek alıp da işte Ayşe teyzeye götürebilmek için mutlu olurduk. Hı. Ve ben şuna rastladım yıllar sonra. Kadıncağız bağırıyor işte. Ahmet oğlum bana bir ekmek al. Senin hizmetçin var mı diye bağırdığını duydum ben kadıncağızın. Nereden geldik?
1: Aynı semtte mi?
0: Yok. Başka bir semtte. Hmm. Ama finalde bir jenerasyon atladı. Ve atlayan jenerasyon iyi bir atlama yapmamış durumdaydı yani. Anlatabiliyor
1: muyum? Jeneratör oldu.
0: Yani.
1: Yani evet.
0: Saygı, sevgi ve empatiyi kaybetmemek evet. lazım. Ben buradan tüm yani ne kadar insan izliyorsa bizi, ne kadar insana ulaşabiliyorsak ne olursunuz sevelim ve empati yapalım. Empat insan olalım. Bugün size, yarın bana, öbür gün ötekine diye. Hep bunu düşünerek hareket edersek vallahi çok güzel olacak her şey. Ben buna inanarak
1: İşte bir
0: konuşuyorum.
1: Şeylerden bir ruhumuza bir antivirüs programı gerekiyor.
0: Bilemiyorum. Evet. O kadar teknik terimler, antivirüsler falan.
1: İşte antivirüs. Ama bir virüs var ya mesela, hasetlik virüsü gibi. Değil mi? Öyle değil mi ya? Kibir, hırs.
0: İşte ben söyleyeceğimi söyledim artık ya.
1: Biriktirmek.
0: Bence sevgi sevgi her şeyin temelinde. Sevdiğiniz zaman her şey çözülüyor. Sevgiyle bakmak lazım. Evet. Sevmeseniz bile sevmediğiniz bir olay var. Onu düzelterek devam etmek lazım. Eskiden bir laf vardı, hatırlar mısın bilmiyorum. Hı. İnsanlar komşuların birbirlerinin açıklarını öğrendikleri zaman onu kapatmaya çalışırlardı.
1: Setretmek derler, evet. Setreden.
0: Bilmiyorum bununla o kelimeyi ilgili. Şimdi öğrendim, teşekkür ederim. Ama şimdi herkes birbirinin açığını bulup bu sosyal medyadan yayınlamakla ve oradan izleyici, takipçi alabilmekle mutlu olabilen bir insana dönüştü herkes. Evet. Yapma yani, bu ne anlamı var ya? Orada sizi takip etseler ne olur yani? İşte burada da yine programın başına dönüyoruz. Egosantrik bir durum oluyor. Sadece oyuncularda değil. Aynen. Sosyal medya olduğundan beri herkes de çok ekstrem bir vaziyette. Bakın ekstrem bir vaziyette ve travmatik olarak bu ego durumu yükselmiş durumda.
1: Eşitliyor.
0: Fena bir durum.
1: Bence en büyük etkileşim sitesi mezarlıklar diye düşünüyorum.
0: Ben her zaman da şunu söylüyorum. Yaşı ne olursa olsun herkesin cenazeye gitmesini tavsiye ediyorum.
1: Tam onu söyleyecektim.
0: Evet.
1: Çünkü bütün menfaatlerin bittiği ya da merhumun kalkıp sizden hesap soramayacağı, bu anlamda sizin...
0: Veya sizin merhumdan hesap soramayacağınız.
1: Evet, ama şöyle oluyor mesela, hakkınızı helal eder misiniz sorusu aslında bir ufak öbür dünyadaki hesaplardan birazcık düşebilecek ufak bir giriş sorusu ya.
0: Evet.
1: Dolayısıyla orada bir hesaplaşma aslında var. Ama öbür türlü işte nesnel olarak işte merhumun bundan hesap

0: soramayacağı, işte sen niye geldin ya da niye gelmedin demeyeceği çok sahi bir ortam. O yüzden ben yani düğünlerden çok galiba, evet.
1: Düğüne oradaki... herkes geliyor. Hı. Cenazeye herkes gelmiyor. Ben bunu biliyorum. Ve şu an şimdi o galiba kaosa sokmak istemiyorum ama bazı şeyler yaşadım zamanında. Onu çok anlatmak istemiyorum ama ne zaman ki o cenaze ve mezarlığın içselleştirdiğiniz zaman bu tarafa döndüğünüzde çok başka bir moda dönebiliyor. Ama geçen gün yine bir cenazeye gittim. Cenazelerde insanlar birçok insan dostlarıyla görüşmüyor. Sanki bir parti edasında orada bir araya geldiklerinde sohbet edip gülüşüyorlar ve ben buna da çok karşıyım. Acımasız. Orada da şeyi defansımı gösteriyorum, tepkimi de gösterdim birkaç kişiye. Dedim ayıp olmuyor mu ya dedim, yani bak insanların acısı var. Aa evet falan. Yani insanlar biraz şuursuz durumda şu an. Cenazelerde bile oluyor bu. Düşünün yani. Hele ki ünlü cenazelerinde neler oluyor?
0: Tam işte oraya geleceğim yani. Galiba orada biraz şey.
1: Evet yani. Hmm. Ben yıllar önce rahmetli Kadir İnanır'la da çalışmıştım. Gitmek, ben her cenazeye katılmaya çalışan bir insanım.
0: Evet.
1: Tanıdığımsa eğer. Gittik. Vallahi hani bir kaos içerisinde, ter içerisinde ve herkes enteresan bir şekilde kameraya görünmenin derdindeydi. Biz namazımızı kıldık, çıktık. Orada görünsek ne olur, görünmesek ne olur? Bir soru geldi galiba.
0: Yok, bir soru geliyor da ben zaten şey soru gerçekten hani yayın şeyi gereği.
1: Soramıyoruz.
0: Tekniği gereği.
1: Evet.
0: Alamıyorum ben çünkü çok fazla geliyor. Hı-hı. Ama genelde güzel bir şey ya. Sevilmek güzel bir şey. Şimdi oraya
1: mutlaka
0: geleceğim. Yani bu etki de galiba sevilmenin de.
1: Cenazeniz kalabalıksa seviyorsunuz demektir.
0: Gerçekten çok katılıyorum buna. Çünkü bu çok belli oluyor.
1: Evet. Yani ben çok merak ediyorum kendi cenazemi, biliyor musun?
0: Allah güzel ömürler versin.
1: Mutlaka. Ama her canlı onu tadacak yani. Onu yazmışlar kocaman bir de oraya, biliyorsun. O yüzden çok merak ediyorum. Demin de bak tekrar programın başına dönüyoruz. İyi ameller yapıp buradan gitmeyi nasip etsin diyorum. Her daim. Aynen.
0: İnşallah.
1: Her daim bunu söylüyorum.
0: Ama mesela şöyle oluyor ya. Hani bir yerde dünyanın yükü, of çok yorulmuşluklar, çok fazla insanın konuştuğu, herkesin gerçekten çok şey olmak istediği. Orada bir sessizleşmeye, kendimize bir sessizliğe almak, dünyayı bir sessiz almak istediğimizde. Herkesin bir çekilme hissi var ya, bu çok normal mi yani? Ya işte ben şu köyüme gidip şöyle yapacağım, patates ekeceğim, doğayla falan filan. Bir de oradan da bir çekilme var ya yani, onu da istememek. Hiçbir şey yapmayı istememek.
1: Hı hı.
0: Depresyon halinden bahsetmiyorum.
1: Tabii.
0: Tamamıyla bir inzila.
1: Anlıyorum ben.
0: Dünyaya karşı bir riyazet halinden bahsediyorum. Yani. Bu çok normal bir şey aslında. Hepimizin yaşaması belki de normal ama şimdi ölümü düşünmek işte o başka bir seviye. Yani. Çünkü orada biri kaçmak var. Hani mesela bir odaya bir şey sıkıştırıp kapıyı da kilitlersin ya falan işte. Ya da orayı bir misafirlere göstermek istemezsin falan filan.
1: Ama yani insan...
0: O odamız.
1: Bence insan da bir makine değil mi? Arada doğru, bir standby almak gerekmiyor mu? Yani?
0: Tabii.
1: Çünkü ısınıyor. Yani bu da ısınıyor. Her şey ısınıyor yani. Bir ısısı var her şeyin. Bir frekansı var yani. Arada bir standby'a alıp onu bir dinlendirmek gerekiyor. Mesela
0: isınmak.
1: Benim en kolay şey yaptığım zaman standby'a aldım. Ayaklarımı soğuk suyla yıkarım mesela. Tık diye resetlerim kendimi.
0: Allah Allah, hiç onu duymamıştım.
1: Evet. En sevdiğim şeydir yaz kış. Çok önemli bir şey. Resetlersiniz kendinizi. İşte insanlar bir şekilde resetlemeli kendini, cihazlar gibi yani. Diyor ya adam, bilgisayarım bilmem ne oldu, dondu. Reset diyelim. Veya niye kapatmadın bunu kardeşi falan. Yani biz de birer baktığınızda şey gibiyiz, cihaz gibiyiz yani. Düşünüyoruz, yazıyoruz, okuyoruz, işte hafızaya alıyoruz, siliyoruz.
0: Şöyle bir şey de var mesela, bu acaba sanatçılar, sizin gibi sanatçılar yaşıyor mu merak ediyorum. Bir yerde olmadığın zaman unutulduğunu hissetmek. Ya da bir yerde görünmediğin zaman ya da çok görünmediğin zaman, çok görünmeme zincirine dahil olduğun zaman yok olduğunu ya da yok sayıldığını ya da unutulduğunu, bence doğru olan bu, hissetmek. Öyle oluyor mu sizce?
1: Belki bundan

0: 15-20 yıl önce olabilirdi. Ama şimdi olmuyor. Nedenini söyleyeyim mi? Söylüyorum. Sosyal medya var. Unutulmadığınızı devamlı oradan bir naklen olarak alabiliyorsunuz. Ve size ne kadar talep olduğunu insanlar oradan size ulaşarak istiyor. Çok önemli bir şey. Farkınıza varıyorsunuz.
1: Ama ben başka bir açıdan bakacağım.
0: Hangi açıdan?
1: Şu açıdan bakmak istiyorum. Bazen de çok görünmemenin hakikatli olduğunu düşünen mesela öyle bir celebrity karakterler görüyorum mesela.
0: Mesela?
1: Sizin gibi.
0: Benimkisi...
1: Mesela görünmemek ile görünmek arasında mesafe bu değil ama şu saklı olmanın, sözü saklamanın ve doğru yerde ortaya çıkmanın muhteşem konforundan bahsediyorum.
0: O çalışmıyor artık. O çalışmıyor. Hep faal, hep içeride, hep online olmanız gerekiyor aslında baktığınızda. Bu nerede online olabilirsiniz? Twitter'da olabilirsiniz.
1: Ben
0: işte isim kullanmayacaktım da öyle ağzımdan kaçtı. Sosyal medyada. Yani sosyal medyanın çeşitli mecralarında olduğunuz zaman online içeridesiniz. Yani ne kadar kendi inzivanızda olsanız veya gözükmemeye çalışsanız da orada bir şekilde gözükmeniz gerekiyor. Yani gözden ırak, gönülden ırak durumu şu an.
1: O işliyor artık değil mi? Bir ara işlemiyordu galiba.
0: Yok yok. Şu an %100 işliyor yani.
1: İşliyor.
0: Tabii ki.
1: Ya öyle olduğu için ben kendi işimi yapabiliyorum diyebiliyoruz mu mesela? Çok böyle bir gerçekliği
0: yok,
1: var.
0: Yok, o çok üstünü örtmüyor ama yine de bir parça hissettiriyor yani.
1: Hissettiriyor diyorsunuz.
0: Tabii.
1: Peki. Şimdi yavaş yavaş programımızın yavaş yavaş o şeye gelirken siz sevinin. Çünkü galiba siz bu saatte...
0: Erken yatıyorum ben, onu demek istiyorsam.
1: Yok estağfurullah yani ben genelde...
0: Yok ama erken yatmanın estağfurullah olur mu? Erken yatıyorum işte yani.
1: Hayır.
0: Ve erken çok kalkıyorum ondandır.
1: Hayır şundan bahsediyorum. Ben bundan bir şikayet ya da eder gibi değil de en azından şu. Burada şunu ortaya koymak yani çok fazla yine... O bilindik bir sanatçının yaşayacağı gibi ya da öyle zannedildiği gibi yaşamıyor olmak.
0: Ah tabii.
1: Gerçeği de var. Onu bahsediyorum.
0: Tabii. Şimdi insanlar dışarıdan sizi nasıl görüyor bilmiyorum ama aslında artık her sanatçının nasıl yaşadığını az çok insanlar biliyor.
1: Bence anlıyor. Biliyorlar
0: şimdi
1: evet.
0: Bakıyor, görüyor. Diyor ki ya Saruhan Hünel diyor hiç diyor magazinde yok diyor. Çünkü magazinel bir insan değilim baktığınızda.
1: Nasıl hep öyleydi ama değil mi?
0: Hep öyleydi. Yani beni magazinde nasıl görürsünüz? İşte herkesi görülebilecek şekilde ekstrem bir magazinel bir unsur olmadım hiçbir zaman.
1: O zaman bu magazincinin ya da magazin figürünün isteğine bağlı bir şey haline geliyor.
0: Tabii. Yani magazin olmak istiyorsanız ona göre...
1: Olursunuz.
0: Tabii ona göre yaşarsınız ve olursunuz yani. Ben ona göre hiçbir zaman yaşamadım. Belki de yaşamayı tercih etmedim diyelim.
1: Çok doğru. Çünkü magazin figürü olmanın da belirli gerekli evrakları var galiba.
0: Gerekli evrak ve kıstasları var.
1: Evrak. Bu evrak çantasını açalım
0: ve,
1: bence.
0: Ve onun karşılığı magazinel olduğunuzda ondan gelebilecek etkileri de göğüsleyebilecek de farklı bir gücünüz olmalı.
1: Ne gibi bir güçten bahsediyoruz?
0: Yani çok fazla göz önünde olduğunuz takdirde çok fazla negatif etkilere maruz kalabilirsiniz.
1: Linçler de var.
0: Linçler var, negatif etkiler var, küfürler var. İşte ne bileyim ben yaptığınız her şeyi herkesle paylaştığınızda ve herkes onu gördüğünde şey de var. İşte biri beğeniyor, biri beğenmiyor. Yani benim onlarla uğraşacak şeyim
1: vaktim
0: yok. Enerjim
1: yok,
0: ve
1: ya
0: belki vaktim de yok hakikaten. Ne gereği var bunlarla uğraşayım diyorum yani. Hani belki insan diyecek ya onunla uğraşma, bununla uğraşma, neyle uğraşıyorsun? Onları söyleyemem uğraştıklarımı, o da bana kalsın.
1: Değil mi? Aslında böyle çok, hep demiştim ya yine programın başına gidiyoruz efendim. O yüzden söylemiştim yani çok mesela Saruhan Hünel ya da Hünel ailesi, çok selam olsun buradan. Herkese. Kendisi ya da yaptıklarını olumlu şeyleri de anlatabilmeyi seven insanlar değiller. Bu önemli bir şey. Çünkü herkesin her şeyi maalesef bunu söylemek zorundayım. Böyle pazarladığına tırnak içerisinde söyleyeyim. Yanlış bir şey olmasın ama herkes böyle bir şey yapıyor ya. Ya da bunu bir kazanca dönüştürme ya da bunu bir görünebilir bir itibara dönüştürme bir yarışı var ya. O yüzden hiç buna tevessül etmeyen bir Hünel profili var.

0: Bundan bahsediyorum.
1: Hep öyle oldu. Ben onu beceremedim. Belki de becermek
0: istemedim. Becerebilecek bir şey de olduğunu zannetmiyorum. Yani. Bu bir ama, beceri isteyen bir şey.
1: Ama becerenlere de çok büyük saygı duyuyorum. O da bir yetenek aslında baktığınızda. Kendinizi, her yaptığınızı bire bin katarak anlatıp başka bir boyuta o boyuta geldiği zaman da o insanlar da ona inanıyor, biliyor musunuz? Öyle de bir durum var yani.
0: İnsanlar inanıyor derken?
1: İnanıyor. Şimdi biri 10 yaptığınızda, onu da 100 yaptığınızda ve bunu insanlara gösterdiğinizde onun 100 olduğuna inandırabiliyorlar.
0: Peki bu bir hayal kırıklığı mı?
1: Değil. Saygı duyuyorum dediğim hayır, gibi yani.
0: Hayır, şunun için yani.
1: Niye göre hayal kırıklığı?
0: İnsanların bu kadar... Gerçi öyle bir şey de var ya, onu düşünüyorum bazen. Mesela
1: ya işte, o kadar hızlı tüketiliyor ki Esra
0: işte
1: her şey.
0: Ya ondan bahsediyorum.
1: Yani o bir şey yapıyor, büyütüyor. Ertesi gün yok. Ya ertesi gün olmayacak bir şey
0: mesela
1: içinde bu kadar...
0: Mesela şöyle söyleyeyim. Çok konuşuluyor. Çok konuşulduğu için söyleyeceğim. Mesela bir yardım derneği vardı ya hani böyle.
1: Evet.
0: Bunun ismini söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Evet, zaten şu anda bütün her yerde konuşuluyor. Ahbap. Burada mesela... Halk nezdinde şu olabilir, yani bu çok normaldir. Ya evet, ne kadar güzel doğru şeyler yapılıyor falan filan, ama bir taraftan o işin içerisinde olup da ya da işte bu figürün, o şahsın gerçekten bu anlamdaki cürümleri de çok ortadayken. Bizler akletmez misinin sorusuna çok muhatap olan kullar olarak bu anlamda araştıran insanlarız. İşte sanatçısı da öyle, işte gazetecisi de öyle, yazarı da öyle. Fakat ne olduysa mesela bir takım ünlü mamullerin bu iş skalanın içerisinde herkesin çok gariban insanları da işte bu işin içine dahil ederek, en azından böyle modifiye ederek ya da öyle sunarak, ama herkesin her şeyden çok kolay sıyrıldığı, şimdi herkesin böyle çok güzel o ne dedik, yazdıklarına, şeznoklarını açtığı bir şeyde unutulmuşken. Şimdi bu gariban insanları, özellikle çok üzülerek söylüyorum, deprem bölgesindeki can kardeşlerimizi. Ya bundan küçük bir vebal hissediyorlar mı? Ben çok merak ediyorum ya.
1: Bilmem.
0: İşte bunu size sormuyorum. Çünkü siz en başından beri zaten orada bir müşahhas, bizatihi oradaydınız. Yani orada gördünüz. Yani gerçekten bu, bence yeterince biz bu olayı işlemiyoruz gibi geliyor bana. Yani.
1: Olayın sadece bir tarafından bakılıyor gibi geliyor bana aslında.
0: Hangi tarafından bakılıyor?
1: İşte dernek bunları aldı. Derneğin başındakiler de bunları çarçur etti veya yedi, yuttu falan filan. Ya tamam da onunla, o paraları oraya gönderen insanlar başkaları için, orada ihtiyaç sahipleri için göndermiş. Oraya ulaşmadı. O ulaşmayan paraların veya oradaki ihtiyaç sahiplerine gelmediğinde onların vebalinle alakalı olarak insanlar ne yapacak? Onlar, bir de gidip onlara sormak lazım.
0: Nasıl yani? Ha, bunun sorgulanması gerektiğini, onlardan evet, hesap sorulması yani, gerektiğini düşünüyorsun,
1: evet,
0: değil mi?
1: Tamam, yani, evet, tamam. Burada bir suç işlenmiş mi?
0: Evet.
1: İşlenmiş. Fakat onun devamında o suçtan doğan zarar ne durumda? O insanlar ne durumda? Ben
0: vallahi çok özür dilerim. Ben bir tanesini gördüm mesela. Bir kızcağız, canım benim, orada gerçekten devletimiz mutlaka ona dolaşacaktır. İşitme cihaz.
1: Evet.
0: Ve kulağıyla ilgili çok ciddi bir problem var. Ailenin telefonları açılmıyor falan. Şu anda mesela o kardeşimiz bekliyor. Mesela bu bir. Evet. Benim gördüğüm.
1: Şimdi şöyle. Ben bölgeye gitmiş bir insan olarak hasbelkader bir şekilde gittim.
0: Evet.
1: Orada 15'te 20 gün civar, tam hatırlamıyorum ama kaldım. Oradaki sadece insanlar değil, hayvanlar da çok zor durumdaydı. Sahipsiz kalan hayvanlar vardı, aç kalan hayvanlar vardı. Yani canlılar olarak orada tüm canlılar zor durumdaydı. Ben bunları bizzat kendim gördüm, yaşadım. O insanları dolandıran diyeyim veya suistimal eden, şu an cezaevinde olan insanlar da buralara gitti. Ya bunları görüp de bunu nasıl yapabilirsin? Ben oraya gittikten sonra geldim, günlerce burada uyuyamadım ya. Yani. Bırak hani
0: işte
1: 1 lira bir şey, hani menfaatle alakalı olarak. Benim bütün dengem.

0: Ne bozuldu ya? Çadırlarda yaşayan insanlar çok, çünkü depremin hemen sonrasında değil ama bir sonrasında, bir sonraki kademede, yani artık yardımlar gittikten sonraki ve dağıtılmaya başlandıktan sonraki, biz de çünkü bir yardım götürdük oraya. Genelde de böyle çocuklara ben yardım götürmeye çalıştık ve bazı Instagram'a da çıkan haberler vardı, onları da oraya koydum. Benim koymamın sebebi de bak ben bunları yaptım diye değil. Ya ben yapıyorum, siz de yapabilirsiniz aslında. Ama ben bu kadar yapıyorum, siz de bu kadar yapabilirsiniz diye, örnek olsun diye onları aslında orada paylaşıyorum ben. Mutlu olsunlar diye veya görsünler diye. Ve orada çocuklara birebir iletişim kurdum. Niye? Ya onlara tamam bunu verdim. Çok mutlu oldu ama bunu aldıktan sonra bunu benle paylaşmak istedi. Beraber resim yapalım mı diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Orada o desteği sağlamak önemli. Şimdi bu kadar zorluklarla orada mücadele ederken üstünde damı yok, suyu yok, affedersin tuvaleti yok. Yok yok, yokluklar içerisinde. Düşünsenize. Bu gece yatıyorsunuz, sabah bir kalkıyorsunuz, hiçbir şeyiniz yok. Üzerinize giyecek çamaşırınız yok.
1: Yok.
0: Sen bu insanların parasını bu şekilde yapıyorsan ben ne diyeyim ki yani, diyecek bir şeyim yok yani. Bunu ben değil zaten. Bunu gerekli mecralar onlara hesabını
1: Şu an
0: soracaktır.
1: soruyorlar zaten ama
0: Ama
1: bir o
0: işte
1: kadar da işte.
0: öteki taraf mağdur. Oraya da bir şey yapmak gerekiyor aslında baktığımızda.
1: Onlara söz verip
0: Ve
1: de
0: ben
1: ulaşamadık.
0: şuna da inanıyorum. Birçok insan o derneğe işte iyi niyetli olarak milyonlarca lira para yolladılar.
1: Evet.
0: Saygı duyuyorum. İyi niyetle ve inanarak. Bizim Türk insanı çok merhametlidir.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çabuk inanıyor.
1: Evet.
0: Hele ki işte hani diyorum ya, empatiyi kaybettik ama böyle çok ağır durumlarda o empati geri geliyor. Ama o empatizi farklı şekilde kullanan insanlara işte bir şekilde alet olunca da o kale
1: Daha ağır geliyor.
0: yıkılıveriyor yani.
1: Daha da ağır geliyor. Yani gerçekten hani kime güveneceğiz
0: Abi
1: kısmı.
0: bunu konuşurken bile dilim damağım kurudu şu an yani. Su içeceğim
1: Su.
0: izninizle.
1: Ya bu aslında şey var yani, bağış başka bir şey, bir trafik başka bir şey. Onunla da zaten MASAK ilgileniyordur
0: Bence
1: diye
0: de.
1: düşünüyoruz. Evet, programımızın son dakikaları. O yüzden diyorum ki konuşulmadık bir şey kalmasın. Yeni bir proje, yeni bir çalışma var gibi hissediyorum. Bak hiç konuşmadık ama niye öyle oldu? Var mı?
0: Sen gönlü güzel bir insansın, hissediyorsun demek ki.
1: Çok sevindim, çok sevindim. Çok teşekkür ederim ama
0: Ben
1: herhalde
0: teşekkür ediyorum.
1: hani sizin de sevineceğiniz bir proje mi?
0: Umarım öyle olur. Çünkü her proje, ben yıllardır bu sektörün içerisindeyim ama her bir projeye başlarken sanki yeniden bir şey yapıyormuşum, bir sıfırdan bir şey yapıyormuşum kadar heyecanlanıp ve o acemi ruhla başlıyorum her şeye. O da beni çok mutlu ediyor. O da zaten başladıktan sonra seyirciye geçiyor diye düşünüyorum ben. Samimiyet her zaman kazanır.
1: Bir
0: Ben
1: de
0: buna
1: şöyle bir şey, onu
0: inanıyorum.
1: da konuşacağım hemen kapatalım sonrasında ama bu bir dizi vardı. Şimdi benim çocukluğum, bu Aynalı
0: Aynalı
1: Tahir
0: Tahir.
1: mesela.
0: Evet.
1: Orada ve ondan sonraki dizilerde sevimli kötü
0: Evet.
1: mi bir karakter mi hep
0: Antik
1: var?
0: kahramandım genelde.
1: Öyleydi değil mi?
0: Evet.
1: Peki bu mesela onunla çok kötüyü iyi oynamak da bir çok iyi bir oyunculuk ya, başarı.
0: Estağfurullah.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Kötüyü iyi oynamak.
0: Evet.
1: Ama iyi de iyi oynamak da çok büyük bir başarı. O yüzden de mesela benim bildiğim, hani eğer Saron Hünel kötü karakter oynadığı için bir tepki aldığında dışarıda, mesela biliyorsunuz herkesin,
0: Tabii
1: bütün
0: tabii tabii.
1: oyuncuların yaşadığı şey. Bu aslında üzücü bir şey mi haline geliyordu, yoksa açıklama ihtiyacı hissediyor muyuz?
0: Yo, hiç açıklamazdım. Çok da memnun olurdum. Çok mutlu olurdum. Şunu
1: İyi
0: unutma
1: oynadığınız için
0: Esra.
1: işte.
0: İyi kahramanı yücelten tek bir şey vardır. Kötü kahraman. Kötü kahraman olmazsa iyi kahramana iş düşmez. Ve sistem çalışmaz. Kötü kahramanı iyi oynarsanız seyirci ondan o kadar nefret eder ki gelsin de iyi birisi bizi bu kötüden kurtarsın der.

0: Ama hep öyle değildi değil mi sizdeki çizelge yani?
1: Yok değil. Değil. Ben işte kötüyü de oynadım. Anti kahramanı da oynadım. Aşık adamı da oynadım. Mafyayı da oynadım. Emniyet müdürünü de oynadım. Şeyi seviyorum. Renkli, farklı farklı karakterleri oynamayı seviyorum.
0: Ama oynamam çizginiz var mı? Mesela oynamam çizginiz.
1: Yani oynamam çizgin derken zaten seyirci onu kabul etmiyor. Esa. Yani Saruhan karakter olarak bir kafada bir yerde yerleştiriyor kendisine. İşte 3-4 tane şey var. Bir de biz dizi yapıyoruz. Sinema olsa belki hani başladı ve bittisi var onun. 1 saat, 1,5 saat. Ama dizide bu kadar uç karakterleri oynadığımızda seyirci onu kabul etmiyor. Doğru anlatabildim mi?
0: Çok iyi anladım ama o zaman seyircide şöyle bir şey de oluyor mesela. Seyirciyi ya ben bunu bile göz ardı etmiştim. Seyirci bunu nasıl anlamış dediği bir şey yaşıyor musunuz mesela?
1: Yok.
0: Şunu ben hissetmemiştim ama seyirci bunu
1: seyirci
0: anlamış.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Son 10 yılda kanalların artmasıyla, dijitalleşmenin de artmasıyla seyirci çok kaliteli yapımları seçebilecek durumun üstüne geldi.
0: Geldi, çok güzel.
1: Farkındalığı anormal yükseldi ve anında ayırıp düşünsenize elinde bir tane kumanda var ve yaklaşık milisaniye ile sizi ipe götürebiliyor. Tık diye bir basıyor, geçtiniz, bittiniz. Dolayısıyla seyirci her şeyin farkında, kaliteli yapımı da anlıyor, kalitesiz de anlıyor.
0: Yani şunu da anlıyor ya da mesela çok iyi bir aktör, senaryo çok iyi ama öyle bir zaman ki mesela tutmuyor.
1: Olmaz.
0: Hiç böyle ıskaladık mı?
1: Evet. Olmaz. Ben sadece şunu söylüyorum. Bizim yaptığımız işte bir tane kral var. O da senaryo. Senaryonuz iyiyse,
0: senaryo.
1: Kim oynarsa, kim çekerse çeksin ki tabii ki iyi oynamalı, tabii ki iyi çekilmeli, iyi bir müzik yapılmalı, iyi bir saatte olmalı, doğru saatte olmalı. O zaman tadından yenmez. Ama senaryo kötüyse diğerlerinin hiçbir anlamı kalmıyor.
0: Peki hiç orada yanıldığınız oldu mu?
1: Hiç olmadı.
0: Hiç olmadı.
1: Bak bizim sektörden, eşin de bizim sektörde. Sor.
0: Soracağım.
1: Evet. De ki ya sen Alemi Cihan yönetmensin. Kötü bir senaryo gördü. Olur mu, iş yapar mı? Yok diyecek.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hikaye çok önemli. Hikaye işlemek de önemli ama kötü hikayeyi ne kadar iyi işlersen işle, çalışmaz. O yüzden kral senaryodur.
0: Var mı bir hazırladığınız bir senaryo? Hiç oldu mu?
1: Yok. Benim hiç öyle bir yeteneğim yok. Senaryo yazma, hikaye yazma gibi bir yeteneğim yok.
0: De hikaye kurgu falan?
1: Yok. Ben oynarım.
0: Bu çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Beni kırmadığınız için. Sizi bu saatlerde burada yorduk bu arada.
1: Şu an rüyada gibiyim zaten.
0: İnşallah kabus değildir efendim.
1: Yok, ben teşekkür ediyorum. Beni buraya davet ettiğin için çok
0: keyifliydi. Gerçekten benim için çok kıymetliydi. Ben hep diyordum ki Saruhan Hünel'le bir bu programı yapalım. Çünkü gerçek bir sanatçı oluşunuz. Bu anlamda çok cazip bir sohbet olacağına hiçbir zaman şüphe ettirmedi. O yüzden tekrar çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız için.
1: Bir mukabele, teşekkür
0: Allah razı olsun. Evet, biz gidiyoruz değerli 24 TV izleyicileri. Çok güzel mesajlar atmışsınız. Saruhan Hünel'i çok sevdiğinizi biliyorduk. Bu anlamda da bence kendisi de farkındadır diye düşünüyorum. Saruhan Hünel de bunu biliyor. Bu da bir şükür sebebi. Kendisine çok teşekkür ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi gidiyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olunuz. Eyvallah diyoruz. Bir de hoşçakalın diyoruz.

Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz

internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.

0: para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler, 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Bugün sizinle kıymetli bir misafirimde tarihteki bir yöne doğru bakacağız, bir kişiye doğru bakacağız. Genel alışkanlığımız kişilerin kendi hikayelerini, kişisel meselelerini, duruşlarını, yaptıklarını, görüldükleri biçimleri okumaya çalışırken aslında bir dönemi de algılamış oluyoruz. Bu bakımdan tarihte var olmuş kişilerin kendi kişisel hikayeleriyle ilgileniyormuş gibi görünsek de bir dönemi anlama konusundaki bize katkıları ve yardımları bakımından önemsiyoruz. Böyle kıymetli bir çalışma var elimizde. Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından, Kürşat Karacagil tarafından hazırlanmış. Ahmet Rüstem Bey'in hikayesini anlatıyor bize bu çalışma ve alt başlığında şöyle diyor: neden özellikle, kimdir, hocamıza soracağız ama Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sıra dışı bir diplomat. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Birbirine bağlı iki dönem ama birbirinden farklı dinamikleri olan iki dönem aynı zamanda. Burada varlık göstermiş Ahmet Rüstem Bey kimdi? Nasıl ortaya çıkmıştı? Kökleri nereye uzanıyordu? Bütün bunları soracağız ama öncelikle hep birlikte isterseniz hatta hoş geldiniz diyelim misafirimize. Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Rica ediyoruz. Büyük bir zevk ve büyük bir merakla aynı zamanda. Çünkü bir geçiş dönemi insanı Ahmet Rüstem Bey. Ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan o 10 yıllarda, yani öncesindeki birkaç 10 yıl, devamındaki birkaç 10 yılda pek çok şeye dair iyi bir okuma zemini oluşturuyor insan hayat hikayeleri de bizler için. Sizin bir tarihçi olarak ilgilendiğiniz pek çok şeyin yanı sıra kişisel hikayelerde galiba ilgi alanınıza giren şeyler. Şimdi Ahmet Rüstem Bey'in hayatına bakacağız ama biraz tür olarak ilgimizi çekiyor bizim. Bir tarihçiye bunu söylemek çok ayıp, bunun farkındayım ama. Bir dizin halinde, bir kronolojik sırayla olayları veya kişilerin varoluşlarını gözümüzün önünden geçirdiğimizde bu bilgi kısa bir süre bize yar oluyor. Fakat yaşamış kişileri iyi algıladığımızda, onların insan olduğunu da fark ettiğimizde bilhassa çok daha yerleşik, çok daha sindirilmiş bir bilgiye kavuşabiliyoruz. O bakımdan belki de insan hikayesi olması bakımından biyografiler, otobiyografiler ilgimizi çekiyor. Tarih açısından da, tarihçilik açısından da daha doğrusu nerede duruyor bu tarz çalışmalar hocam?
1: Şöyle, siz de dediniz, merkezde bir çalışmayı yaparken, bir insanı şöyle biyografi çalışırken en başta karşımızdakinin bir insan olduğunu, özellikle tarihi kişiler de göz önüne alırsak bilmemiz gerekiyor ki şöyle, onun normal insan gibi yediğini, içtiğini, bir hayatının olduğunu,

0: olduğunu göz ardı etmemiz gerekiyor. Bunu göz ardı ettiğimiz takdirde biz bu kişiyi ya çok göklere çıkarıyoruz ya da işte yerlere düşürüyoruz. Ama onun da bir insan olduğunu asla unutmamamız gerekiyor hatalarıyla, sevaplarıyla. Biyografi çalışmaları Türkiye'de esasında bilinen ama çok da ne diyebilirim bilinen ama çok da önem verilmeyen ama son yıllarda giderek önemin anlaşıldığı bir çalışma. Çünkü dönem üzerinden, hadiseler üzerinden tartışabilirsiniz, anlayabilirsiniz ama bir dönemin bir bakış açısı da kişiler üzerindendir. Bu mesela Süreyya Paşa üzerinden, Süreyya Paşa üzerinden ya da Ahmet Rüstem Bey üzerinden bir dönemi Cumhuriyet tarihinden Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecini görebiliriz. Bu açıdan önemli. Tabii biyografinin kaynakları vardır. Biyografinin kaynakları dediğimizde birinci kaynak olarak arşivler, dönemin basını, hatıratlar ya da ailenin size naklettikleri gibi kaynaklar var. Tabii bütün bu kaynaklara yaklaşırken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar gerçek, ne kadar yanlış. Çünkü bir hatırattan bahsederken mesela A hatırat, isim vermeyeceğim. A hatırat bir hadiseyi anlatırken farklı anlatır. B hatırat farklı anlatır. Neden? Çünkü A'daki hatıratta anlatılan kişi ile işte hayatını anlattığı kişiyle arasındaki ilişki iyidir, seviyordur ama B'yi anlatan kişiyle arasında problem vardır. Bundan dolayı kaynakları iyi tetkik etmek gerekiyor. Yani A'nın dediği ne tamamen doğru ne de tamamen yanlış.
1: Çok merak ettiğim tarafı tam olarak
0: evet.
1: bu.
0: Evet.
1: Sizin üzerine çalıştığınız isimleri örneklendirerek evet. gideceğim. Tabii. Süreyya Paşa ile ilgili evet. siz araştırmaya başladığınızda, evet, evet insan olarak yani dediğiniz prensipte evet. katılıyorum. Evet. evet. insandır.
0: Evet.
1: Artısını, eksisini yani yargılamak üzerine de değil, ne olduğunu görmeye çalışabilirsiniz evet. bir profesyonel olarak da,
0: tabii.
1: bir vicdan ve izan sahibi bir bilim insanı evet. olarak da. Fakat çalışmaya başladıkça tanımaya, tanışmaya da başlarsınız. Evet. Tanışmaya başladıkça sevme ihtimali de doğabilir veya kızma ihtimali de doğabilir orada. Burada benimsemekle yargılamak arasındaki dengeyi nasıl kurabilir araştırmacı? Bunu gerçekten merak ediyorum.
0: Yani esasında tam olarak kuramaz ama çünkü çalıştığınız kişi belli bir zaman sonra özümsüyorsunuz. Mesela doktora tez çalışma benim Süreyya Paşa'ydı. Hı hı. Belli bir zaman sonra o kadar özümsedim ki yani kütüphaneye her gittiğimde bulduğum herkese işte Süreyya Paşa şöyle böyle anlatıyordum. Ama zaman içerisinde şunu fark ettim ki arama mesafe koymam gerekiyor. Hı. Yoksa objektif bir çalışma, objektif bir biyografi olmayacak. Ama tam olarak objektif olur musunuz? Hiçbir tarih çalışmasında objektif olamazsınız. Çünkü hayata bakış açınız vardır. Hı hı. Bu çalışmalarınıza da ister istemez yansır. Mesela Ahmet Rüstem Bey'den bahsediyordu Süreyya Paşa. Süreyya Paşa'yı ben farklı yazarım, siz farklı yazarsınız. Başka birisi farklı yaşar. Çünkü bulunduğu ortam, hayat görüşü, bütün bunların hepsi etkiler. Ama mümkün olduğunca belgeler üzerinden, hatıratlar üzerinden bunları da mümkün olduğunca doğrulatarak, çünkü her arşiv belgesi size tamamen doğru bilgi vermez. Her basın, her gazete, dönemin gazetesi size doğru bilgi vermez. Çünkü A gazetesi olayı bakış açısını, dünyaya bakış açısını farklı bir bakış açısı sahipken B gazetesi farklı olabilir. Eğer siz sadece bir gazeteden alarak bir tarihi hadiseyi ya da bir kişiyi değerlendirirseniz hata yapabilirsiniz. Bundan dolayı esasında biyografi çalışmaları da kılı kırk yarmak gerekiyor. Yani bütün ulaşabildiğiniz bütün kaynaklara ulaşarak karşılıklı işte doğrulamanız önem arz ediyor. Çünkü bir kaynağa bağlı kalırsanız hata yapabilirsiniz. Mesela bir hadiseyi işte anlatırken bir kaynak farklı anlatır, diğer kaynak farklı anlatabilir. Bu dengeyi işte doğrulatmanız gerekiyor. Yani ne bileyim başka bir kaynağa daha ulaşarak ya da satır aralarından ya da dönemi bilmeniz gerekiyor. Dönemden çıkarmanız
1: aslında
0: önem arz ediyor.
1: Evet yani evet. verili bilgilerin o kayda geçmiş evet. olan diyelim devlet arşivleri de bunun bir araştırma zeminini oluşturur. Evet. Basın da bunun evet.

0: veya başkalarına ait hatıralar da hatırat içinde de iz sürülebilir. Ama o nesnel, o somut görünen şey ne olursa olsun onun da kokusunu iyi almak gerekiyor
1: tabii,
0: galiba.
1: Tabii. Ondan dolayı dönemi bilmeniz önem arz ediyor. Çünkü dönemi bilmediğiniz takdirde kullandığınız kaynağa dayanarak yazdığınızda hata yapabilirsiniz. Yanlış bir yorumda bulabilirsiniz. Bu açıdan dönem ve kaynak dengeli olması. Bazı durumlarda da mesela biyografiler özelinde diyecek olursak, mesela Ahmet Rüstem Bey'e döneceğim tekrar. Hı hı. Ahmet Rüstem Bey siyasi konularda ya da işte vazifeleriyle ilgili bilgilere ulaşabilme imkanımız mümkünken özel hayatıyla ilgili bir bilgiye ulaşmamız oldukça zor. Bunun arka planında ne var? Mesela Ahmet Rüstem Bey'e baktığımızda insanla iletişiminin biraz sıkıntılı olması, yani aşırı duygusal olması ya da çok yazmasına rağmen, yazdığı konular işte makaleler, kitaplar olmasına rağmen özel hayatıyla ilgili bilgiye ulaşma, herhangi bir bilgi vermemesi sizi çalışmanızda zorlayabiliyor. Yani özel hayatıyla alakalı bir bilgiyi mesela Ahmet Rüstem Bey'le Celal Nuri İleri'nin bir makalesinden mesela birçok hayatıyla ilgili özel bilgiyi 3-4 sayfalık bir makalesi var, oradan ulaştım. Böyle sıkıntılar da olabiliyor. Ama tam tersine mesela Süreyya Paşa'yı da bahsederken kendisiyle ilgili özel hayatıyla ilgili bilgilere de kısmen ulaşabiliyorsunuz ya da basında bulabiliyorsunuz ama diğerinde bulamıyorsunuz. Yani bazen biyografilerde fazla bilgiye ulaşırken diğer bazen de hiçbir bilgiye ulaşamayabiliyorsunuz ya da satır aralarından çekip çıkarmanız gerekiyor. Bu da çalışmanızın uzamasına sebep olabiliyor. Yani mesela Ahmet Rüstem Bey'i yazarken yaklaşık 7 seneme mal oldu benim. Çünkü yabancı kaynaklarda işte İngiliz, Fransız, Yunan kaynaklarından teker teker mesela bir Doğalya hadisesi var. Doğalya hadisesi Osmanlı arşivinde bahsediyor ama ayrıntılarını Yunan gazetesinde buldum. Doğalya hadisesini ya da basında Ahmet Rüstem Bey evliliği var. 3 ay kadar süren bir evliliği var. Bu evliliğini küçük bir gazetede işte yanlış hatırlamıyorsam Tanin gazetesi miydi, tam çıkaramayacağım şu anda. Orada gazeteyi tararken yani dönemi taramak istedim. O tarihte bir ufak bir ipucu, yani dedektiflik gibi bir noktada ufacık bir haberde Ahmet Rüstem Bey'in işte evlendiğinden bahsediyor. Satır aralarında yakalayabiliyorsunuz, böyle zorluklar var. Yani o bir evliliğine ulaşmam benim 6 aylık bir süremi aldı desem yerindedir. Yani biyografi çalışması bir nevi tarihin dedektiflik gibi de.
0: Dedektifliği gerçekten. Gibi de oluyor.
1: Evet.
0: Ve kişisel tarih olduğu için de kaynakların çeşitliliği söz konusu. Belki birbirini tamamen nakseden şeylere de ulaşıyorsunuz. Tabii. Şimdi bir yerde başka türlü, bir yerde başka türlü geçerken bunlardan hangisine güveneceğim ben?
1: Evet.
0: Yani üçüncü bir kaynağa ulaşıp ondan buna doğru, hangisine daha yakın olacak gibi bir koşturmanın içine de,
1: tabii,
0: bir çabanın içine de sürüklüyor araştırmacısını.
1: Doğrulamanız gerekiyor. Yani bir kaynağa güvenerek, biz mesela öğrencilerime de bunu diyorum, bir kaynağı tamamen doğru kabul edemezsiniz. Hı hı. Bunu doğrulatmanız gerekiyor. Yani o verilen bilgi ne kadar doğru? Bunu sorguladığınız zaman iyi bir çalışma ortaya çıkıyor. Ama bir kaynağa güvenerek yazdığınızda bu problem olabiliyor. Sonra sizin önünüze çıkabiliyor farklı şekillerde. Bu oldukça önemli.
0: Zorlu bir alan mutlaka aslında kişi hikayesi üzerine gitmek. Dediğim gibi en başta da bir dönemi, belki siyasetin bütününü, kendisini, tarihi olarak olayların örgüsünü anlamanın yollarından biri bir kesit olarak bir insanı seçmek.
1: Evet.
0: Ama hangi insan? Yani bir dönemi anlamak için de hangi insanın peşine gideceğiz? Şimdi ben kendi halimde bir yerde, bir köşede oturuyorsam gündelik hayata dair bir şey benden çıkarabilirsiniz. Ama çok daha büyük ölçekli bir şeyi kavrayabilmek için bazı özel insanlara ilgi yönelebiliyor. Siz seçimlerinizi bu anlamda neye göre yaptınız? Süreyya Paşa neden ilginizi çekti? Evet. Ya da Ahmet Rüstem Bey neden ilginizi çekti?
1: Süreyya Paşa'yı da Ahmet Rüstem Bey de oldukça ilginç kişilik.

0: Türkler ve Osmanlı döneminde doğup Cumhuriyet döneminde de faaliyette bulunan mesela Süreyya Paşa dediğimizde Süreyya Paşa Osmanlı'da havacılığın havacılık teşkilatının kurucusu. Mahmut Şevket Paşa kendisini görevlendiriyor. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde hem sanayici, mensucat sanayiyle meşgul, hem de siyasetle uğraşıyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında yer alıyor. Yani hem Süreyya Paşa'da mesela dönemi Osmanlı'yı da görebiliyorsunuz. Osmanlı'nın son dönemindeki yenilik alanında havacılık faaliyetlerini, havacılık teşkilatının kurulmasını, Cumhuriyet'e geldiğimizde de siyasi yönünü ya da ticari faaliyetlerini görebiliyorsunuz. Ahmet Rüstem Bey'e bakacak olursak Osmanlı'da bir hariciyesinde görev alıyor. Washington'a sefirliğe kadar ulaşıyor. Cumhuriyet dönemine geçişte de milli mücadelede esasında oldukça önemli bir kişi. Batılıların İngiliz kaynaklarında Big Four, Büyük Dörtlü arasında milli mücadelenin dört önemli siması arasında gösteriliyor. Yine Divan-ı Örfi'de yargılanıyor. Atatürk'le beraber idam cezasına çarptırılan kişiler arasında gözüküyor. Mesela İstanbul'un işgal edileceği dönemde İstanbul'a Kazım Karabekir'in Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği telgrafta işte şu zevat, şu kişiler gelmesin dediği kişiler arasında görüyorsunuz. Bu bağlamda iki dönemi de görebileceğim bir de özel hayatıyla, yaşamıyla enteresan bir kişilik olarak gördüğüm için bu iki ismi dikkatimi çekti. Yani bu gerek Süreyya Paşa, gerekse Ahmet Rüstem Bey hakkında çalışmalar oldukça yani yeterli değil. Hayatının bir dönemi hakkında çalışmalar var ama bütün olarak değerlendirilmediğinden bu kişilerin benim ilgimi çekti. Bu şekilde söyleyebilirim.
1: Bu şekilde sizin kadrajınıza girdi. Evet. Şimdi Ahmet Rüstem Bey'e geleceğiz. Yavaş yavaş ona adımlıyoruz ama işaret ettiğiniz kısımda bir de bir döneme yönelik ilginiz olduğunu fark ediyorum. Bu dönemin ilginç olmasının sebebi ne? Bir, ikincisi bu dönemin ortaya çıkardığı özellikli bir isim olarak öne çıkmış Ahmet Rüstem Bey. Fakat dönemin ortaya koyduğu insan profilinin bir kesişim kümesi var mı? Yani Osmanlı son dönemiyle Cumhuriyet ilk dönemi aydını, askeri, diplomatı nasıl bir profil ortaya çıkarıyor oradaki yetişmiş insan?
0: Osmanlı'nın son dönemindeki aydın profili Cumhuriyet'te de yansıdığını, son dönemindeki mesela asker ya da sivil bürokrasiye baktığımızda benim dikkatimi çeken hepsinin çok okuyan, kültürlü bir kültürlü kişiler olduğu, yani genel itibariyle çok okuyan ve en büyük problemi ülkeyi Osmanlı'nın son döneminde acaba içinden kötü durumdan nasıl çıkartabiliriz bakış açısına sahip olduğunu görüyorum. Hepsi kendi açısından bir kurtuluş arayışı içerisine girdiğini, acaba ülkeyi nasıl kurtarabiliriz, Osmanlı Devleti'ni nasıl yıkılmaktan kurtarabiliriz ya da yeni kurulan cumhuriyeti nasıl sağlam temeller üzerine oturtabiliriz düşüncesine sahip olduğunu görüyoruz. Yani yöntem olarak insan faktörü diyeceğiz, yine insan diyeceğiz. Hata, insan olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani tarih kişiyle çalışırken insan olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hatalar olabilir, o görüşünden kaynaklanan hatası olabilir, sevabı olabilir ama ortak nokta bence vatan ve ülkenin içinde bulunduğu durumdan nasıl aydınlığa çıkartırız düşüncesine sahip olduğunu düşünüyorum bu dönemdeki
1: insanların. O zaman insana bakarken diyorsunuz ki aşık da olmayın, nefret de etmeyin, tabii. Gerek yok
0: buna ya. İfratla tefrit arasında olmayın. Yani bir orta yol benimseyin. İnsan faktörü çok önemli çünkü hepimizin hatası var. Eğer mesela bir örnek vereceğim, Türkiye'de bu oldukça gündemdedir. Abdülhamit'e bakış mesela önemlidir. Türkiye'de kimi bir kesim ne der işte bunu Kızıl Sultan olarak görür. Kimisi ise cennet mekan Abdülhamit Han der. İki bakış açısında da esasında belli noktalarda hata var. Çünkü insan olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Hata yapabileceğini ya da artısının da olduğunu, eksisinin de olduğunu düşünmemiz önem arz ediyor. Ben böyle bakılmasını
1: cennet mekan Abdülhamit Han derken biz birbirimiz için iyi dileklerin de bir dil

0: Tabii,
1: uzantısı olarak kabul edebiliriz bunu. Evet. Fakat evet, hatasızlığa doğru yükseltmeye çalıştığımızda en büyük hayal kırıklığını bir kendi kendimize yaşarız. İki, belki o yaşayan insana da, yaşamış olan o insana da daha doğrusu haksızlık etmiş olabiliriz. Evet. Çünkü o da kendi sınavını vermekteydi. Tabii. Biz bütününe baktığımızda evet bir seçim, bir tercih yapabiliyoruz. Evet. Ama bu bakış açısının, yani sizin peşinde olduğunuz şeyin mümkün olduğunca tamamen objektif olamayacağını da söylediniz. Serin kanlı bir bakış açısıyla görmeye, tanımaya çalıştığınızı gözlemlemek mümkün. Evet. Peki adımlarımızı yönlendirdiğimiz yerde karşımıza şu anda çıkan isim Ahmet Rüstem Bey. Ahmet Rüstem Bey'i ilgilenmeye değer kılan neydi? Galiba onun hikayesi kendinden bir kuşak öncesinde başlıyor. Tabii. Nereden başlıyor? Tabii. Kimdi?
0: Ahmet Rüstem Bey...
1: Özür dileyerek doğrudan şimdi ikinci başlığı olarak, yani Ahmet Rüstem Bey kitabınızın üst başlığı Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sıra dışı bir diplomat. Diplomat olduğunu anlıyoruz. Bir bürokrat olduğunu görüyoruz. Ama tam olarak o kademelerde nerede bulundu? Yani ne olarak tanıyoruz? Vasfı, mesleğindeki titri, unvanı
0: tabii ki
1: neydi?
0: Büyük bir Fransızca tercüman, Bulgaristan'da Fransızca tercümanı, fahri tercüman olarak başlıyor. Büyükelçiliğe kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde Osmanlı Devleti'nin son büyükelçisi olarak sona eriyor Osmanlı'daki görevi. Tabii oldukça enteresan, sıra dışı dedik. Aşırı duygusal bir insan, çabuk öfkelenip, çabuk duygularını belli edebilen, ama buna karşı Türk milletine gönülden bağlı, işte Celal Nuri İleri'nin, yakın arkadaşı Celal Nuri İleri'nin dediği bir şey var. Eğer Osmanlı, işte Türkiye ile Polonya bir savaşa girse, Ahmet Rüstem Bey şüphesiz Türkiye'nin yanında yer alır. Mesela Balkan Savaşları'na katılamadı yaşı itibariyle. Bazı kaynakta katıldığını söylüyor ama Balkan Savaşları'nda alınan yenilgi üzerine hüngür hüngür sesli bir şekilde ağladığını söyleyebiliriz. Bu bakımdan oldukça enteresan bir kişi.
1: Evet. İzninizle araya gireceğim. Şimdi Osmanlı ile Polonya savaşsa onun tarafı Osmanlı olurdu denilmesindeki sır ne? Niçin bu mukayesede kefenin diğer ucunda Polonya duruyor?
0: Çünkü kendisi Leh asıllı, yani Polonyalı. Aslen Polonyalı. Babası Osmanlı Devleti'ne sığınan bir Lehli, Nihat Paşa diye, Sevier Bilinski'dir ismi. Daha sonra Osmanlı tabiyetine geçince Nihat Paşa Nihat alacaktır ve paşalığa kadar yükselecektir. Bundan dolayı esasında Osmanlı'da kendisi Midilli'de doğacaktır. Ahmet Rüstem Bey babasının görev yaptığı Midilli'de dünyaya gelecektir ve İzmir'de eğitim alacak. İstanbul'da işte Saint Joseph'te lise eğitimini, daha sonra bir süre Galatasaray Mektebi'ne, lisesine devam edecektir. Ve babasının görev yaptığı Bulgaristan'da ilk vazifesine başlayacaktır. Ama sıra dışı bir kişilik dedik. Böyle bir sıra dışı yönü, çok aşırı alıngan olması, hemen tepkisini göstermesini daha ilk vazifesinde Bulgaristan'da göreceğiz. Bulgaristan'da
1: ne yaşanıyor orada?
0: Bulgaristan'da orada tartıştığı bir kişiyle kavga edecektir. Yani anlattığı o hadiseyi de anlatacaktır. Bu Osmanlı arşiv belgelerine de yansıyacaktır. Yaptığı savunmasında mesela Monsieur Roy isimli Alman tabiyetine bağlı birisiyle bir tartışma yaşayacak. Bu Monsieur Roy Ahmet Rüstem Bey'e saldıracak. Ahmet Rüstem Bey'le kavga etmek durumunda kalacak. Tabii Monsieur Roy olayı Alman tabiyetinden dolayı Alman konsolosluğuna bildirecek ve siyasi bir krize sebep olacak. Ahmet Rüstem Bey bu kavgadan dolayı Bulgaristan'ı terk etmek durumunda kalacak. Hatta babası Bulgaristan komiseridir Osmanlı adına. Ahmet Rüstem Bey terk ettikten 2 hafta sonra babasının da görevine son verilecektir. Ama bu hadiseden mi kaynaklanıyor onu bilemiyoruz ama ilginç bir hadise yaşanacaktır. Hem babası hem kendisi Bulgaristan'ı terk etmek durumunda kalacaktır. Bu ilk karıştığı hadisedir. Daha sonra Yunanistan'a gidecektir. Yunanistan'da kaldığı süre boyunca bir duello hadisesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bir duello hadisesi Yunan basınına, Osmanlı arşiv belgelerine yansıyacaktır.
1: Özür dilerim. Evet. Duello neydi? Onu bir hatırlayalım. Bir de gelenek olarak burada var mı? Yoksa

0: Nereden modelleniyor?
1: Durlo, batıdan modellenen bir şey.
0: Durlo, bir meydan okuma.
1: Meydan okuma.
0: Silahlı karşılıklı meydan okuma.
1: Tabii bu kendi içerisinde oldukça kapsamlı. Bunun Durlo yapmadan önce şahitleri de gerekiyor. Yani kendi adına şahit de seçiyorsunuz. İşte ona yardım edecek kişiler de var. Böyle enteresan bir hadise Durlo. Tabii Ahmet Rüstem Bey, bu Durlo hadisesi oldukça ilginçtir. Bir yemek, bir kutlama var. Miralay. İsmini hatırlayamıyorum şu anda. Osmanlı Miralay'ın bir kutlaması var. Bu kutlamadan sonra, kutlama dolayısıyla Miralay'la yükselmesiyle alakalı bir kutlama. Ahmet Rüstem Bey işte ve Türk Büyükelçiliğindeki Büyükelçi'ye dahil olmak üzere Galip Bey, o dönemdeki Büyükelçi, yemeğe gidiyorlar. Yemekten sonra tiyatroya gitmeye karar veriliyor. Yunanistan'da bir yazlık tiyatro var. Falerio Tiyatrosu diye bir tiyatro var. Bu tiyatroya gidiyorlar. Bu tiyatro oldukça kalabalık o gün. Ve koridora sandalye konuluyor Ahmet Rüstem Bey ve Galip Bey ve diğer yetkililer için. Ancak bir Yunanlı subay geçişi kapadığı dolayısıyla o sandalyeleri kaldırmak isteniyor. Araya bizim büyükelçilik yetkilileri giriyor. Tatlıya bağlanır gibi oluyor. Ara veriliyor tiyatroda. Aradan sonra bakıyorlar ki sandalyeler kaldırılmış. Niye kaldırıldı diye Ahmet Rüstem Bey dışarı çıkıyor ve başka tabii bizim diğer bürokratlar da çıkıyor. Ahmet Rüstem Bey ile kendisine hakaret edildiğini söylüyor ve Yunanlı bir subayla düelleşiyorlar. Yani düello tek kararı alıyorlar. Büyükelçi durumdan haberdar oluyor, engellemeye çalışıyor. Yunanlı yetkililere haber veriyor. Yunanlı yetkililer de Yunanlı subayı mani olmaya çalışıyor düello yapmaması için, ancak ikisi de tutulduğu yerden gizlice kaçıyorlar ve bir düello hadisesi gerçekleşiyor. Ahmet Rüstem Bey Yunanlı subayı ağır bir şekilde yaralıyor düello sonucunda. Tabii Yunanlı subayın da o dönemde Yunanistan'da tanınan bir aileye mensup olduğunu görüyoruz belgelerden. Evinin etrafında binlerce kişi toplanıyor ve olayın daha büyük bir boyuta ulaşmasına engel olmak için Büyükelçi Galip Bey Rüstem Bey'i İstanbul'a yollamak durumunda kalıyor. Bu düello hadisesinden Yunanlı subayın kardeşi vazgeçmiyor. Tekrar bir düello da Yunanistan'da o dönemde yasak, Fransa'da gerçekleştiğini biliyoruz. Tabii bu hadise sonucunda gerek Ahmet Rüstem Bey gerekse büyükelçilik yetkililerin önemli bir kısmının değişime gittiğini, yani Yunanistan'dan ki vazifesini tabii çağırılıyor. Galip Bey de büyükelçi de süreci yönetemediği için o da geri çağrılıyor. Tabii düello sonrası Rüstem Bey'in bu hadiseleri son mu buluyor diyecek olursak hayır.
0: Onu soracaktım. Yani bu alınganlık kişisel alınganlıklar mı, yoksa bir taraftan da hani Türk-Yunan tarafı hani böyle başka türlü bir rekabet, sadece kişisel değil de mevkilerin çarpışması, kapışması gibi bir şey mi?
1: Kişisel alınganlık ama şöyle... oldukça da Türklüğü, Türk milletini oldukça özümsemiş. Herhangi bir şey söylediğinde bunu abartabiliyor diyeyim. yani hem bu hadise kişisel ama arka planında Türk Büyükelçiye hakaret edildi düşüncesi yatıyor. Böyle bir yönü de var. Yani dediğim gibi bu ilk değil, sonda olmuyor. Tabii.
0: Aslında bir aile geleneği var. Bir kere babasının da vazifeli olduğunu, bürokratik bir vazifesinin olduğunu düşünürsek, bir gelenek bir parça oluşmuş, daha mutedil de gidilebilir diye düşünebiliriz. Bu tamamen kişisel özelliğinden kaynaklanıyor.
1: Kişisel özelliğinden aşırı duygusal, çabuk alınan ama vatansever. Mesela aile olarak oldukça köklü, zengin bir aile ama kendisi yokluk içinde hayatını. Feriköy'de mezarlığına gömülecektir. Şişli İtfaiye Hastanesi'nde yatacaktır hastalığı sebebiyle. Maddiyatta gözü yok ama insanlarla ilişkisi bakımından biraz sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu düello hadisesi sadece, sözünüzü kestim kusura bakmayın.
0: Yok, rica ederim ama merak ediyorum.
1: Yunanlı subayla da değil, Atatürk'e dahi düello teklif etmiştir.
0: Şimdi ben notlar arasında onu gördüm, yani parçalara geldim ama sizden dinlemek istiyorum. Şimdi Yunanlı subayla düello kişiseldi, devletler arasıydı, şuydu buydu filan anlamlandırabiliriz ama bu coşkulu karakterin yansıdığı başka türlü meydan okumalar da var. Bunlardan bir tanesi de o günkü ismiyle Mustafa Kemal Paşa.
1: Evet, tabii. Şöyle Ahmet

0: Rüstem Bey esasında dedi ki milli mücadelenin başından itibaren daha İstanbul'un işgal edildiği dönemde işgal karşısında nasıl bir kurtuluş arayışları var. Ahmet Rüstem Bey de bu kurtuluş arayışlarının içerisinde yer alacaktır. Rauf Orbay gibi önemli milli mücadelenin önemli simalarıyla beraber hareket edecektir.
1: İstanbul'da, yani Birinci Dünya Savaşı'nı görüyor, onun sonrasında milli mücadeledeki pozisyonu belli.
0: Belli. Açık bir şekilde milli mücadelenin yanında desteklisi olacaktır. İstanbul'da kurtuluş çaresinin olmadığını gördükten sonra Anadolu'ya geçecektir.
1: Düşüncesi o yönde Anadolu'ya
0: Anadolu'ya geçecektir. İlk Ankara üzerinden Sivas'a gelecektir. Sivas Kongresi'nin hemen akabinde gelecektir ama Sivas'ta Atatürk'le buluşacaktır. Tercümanlık yapacaktır. Hatta çok iyi İngilizce, Fransızca ve başka dilleri de bilmektedir kendisi. Vazifesi olacaktır. Yani Atatürk mesela Sivas'tan Ankara'ya taşınırken aynı arabada Ahmet Rüstem Bey ile 4 kişi bulunacaktır arabada. Rauf Orbay, işte kendisi ve Ahmet Rüstem Bey gibi simalarla Ankara'ya aynı arabada gidecektir. Yani esasında yakınlığı, samimiyeti.
1: Evet, Cumhuriyeti evet. Kuran has kadronun
0: tabii, has
1: içinde
0: kadro,
1: diyebiliriz.
0: Tabii
1: yani, temasta.
0: Tabii has kadronun içerisinde. İşte buna rağmen esasında duygusal yönü, çabuk alıngan olması, onun mesela hariciye vekilliği, yani Dışişleri Bakanlığı'na, Osmanlı'nın son döneminde de hariciye nezaret nazırlığına ismi geçen bir süreçte daha yükselmesine mani olacaktır.
1: Şimdi evet. Peki bu duello, bu karşılıklı meydan okuma evet. Ne zaman gerçekleşiyor? Hangi yıllar ve gerekçesi ne?
0: Şöyle, milli mücadelenin esasında 1920 yılı da gerçekleşiyor. Şöyle bir süreç var. O dönemde milli mücadele her alanda sıkıntılı bir süreç. Yemek, işte ekmek bulmak bile zor. O gün mesela bir normal günlerde bu kim olursa olsun, bir halktan bir kişi de olsa, milli mücadeleyi gerçekleştiren kişi de olsa, bir refah yok. Yani bir yokluk var. Bunu toplumun her kesimi yansıyor. Tepeden aşağıdan tepeye kadar herkesin yansıdığını görebiliyoruz. İşte milli mücadelenin bu döneminde yemekte o gün pirzola var. Pirzoladan sonra da tatlı var. Yemek ikram ediliyor. Ahmet Rüstem Bey, Atatürk de yemeği yiyor ve akabinde normalde sigara yakılıyor. Parantez içerisinde sigaraya karşıyım.
1: Sigara sağlığa zararlıdır diye bunu, lütfen. Ama
0: evet,
1: tarihi bir olaydan bahsederken.
0: Tarihi bir olaydan bahsediyoruz
1: evet.
0: Tabii. Sigara yakılıyor. Ahmet Rüstem Bey sigara yakıyor. Atatürk uyarıyor. Dur Ahmet Rüstem Bey, sigara yakma diye. 15 kişilik bir grup bu. Dur sigara yakma diye Ahmet Rüstem Bey uyarıyor. Ahmet Rüstem Bey buna bozuluyor. Atatürk sesini yükselterek uyardığı için. Ve bu uyarıyı neden yaptığını kendisine soruyor. Ahmet Rüstem Bey diyor, yemekten sonra, etten sonra, pirzoladan sonra bugün bir sürpriz var, işte tatlı var diyor. Bundan dolayı ben böyle bir uyarıda bulundum sana diyor. Ahmet Rüstem Bey bunu yeterli bulmuyor ve sofrayı terk ediyor. Bu hadise tabii Ahmet Rüstem Bey Müfit Kansu'yu yolluyor. Diyor git Müfit diyor, ne oldu, niye Ahmet Rüstem Bey bozuldu diye sor diyor. Ahmet Rüstem Bey, Müfit Kansu diyor, niye sofrayı terk ettin Ahmet Rüstem Bey işte diye kendisine soruyor. Diyor ki o beni diyor, Atatürk diyor, herkesin içerisinde azarladı. Bu benim gururuma dokundu. Ben diyor Mustafa Kemal Paşa'yı düello davet ediyorum diyor. Sen diyor Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek mi istiyorsun diyor. Hayır diyor. Bilakis diyor, ben diyor ya diyor yaralanacağım ya öleceğim. Gururumu kurtaracağım diyor. Böyle Müfit Kansu ne yapıyorsa anlattığına göre ikna edemiyor. Hadiseyi Atatürk'e anlatıyorlar. Tabii Atatürk tebessüm ediyor. Daha sonra ciddiyetini de anlıyor. O zaman diyor ben diyor bir modern bir silah olarak süpürge sopasını seçiyorum diyor. Ve tabii bunu Ahmet Rüstem Bey'e söylüyorlar. Ahmet Rüstem Bey bozuluyor. Birkaç gün sonra Atatürk'ün ve işte yanından ayrılıyor, yurt dışına gidiyor. Böyle bir hadise var. Bu hatıratlarda geçiyor.
1: İzninizle sorabilir miyim? Hatıratlarda evet. Geçiyor dedin. Nerede rastlıyoruz
0: bunu? Bu iki hatıratta var. Müfit Kansu'nun çalışmasında ve Kazım Özalp'ın hatıratlarında geçiyor. Yani ben bunu tabii bu hadise tek bir kaynakta geçtiği, hatıratta geçtiği için şüpheyle yaklaştım ama farklı bir hatıratta ve sonraki süreçte Ahmet Rüstem Bey'in ne yaptığını biliyorum. Mesela bu hadiseden sonra mebusluktan, milletvekilliğinden istifa ederek Avrupa'ya gidiyor.
1: Ne sıfatla, evet. Ne gerekçeyle ve nasıl gidiyor?
0: Şöyle,
1: ne
0: yapmaya gidiyor? Gittiği esasında gitmesi de oldukça ilginç. Gittiği süreçte yurt dışına gidiyor. Yurt dışına İtalya'ya gidiyor. İtalya'da o dönemde milli istihbari faaliyetlerin en çok yapıldığı yerlerden birisi Roma. Roma'ya gidiyor. Ahmet Rüstem Bey'in şöyle bir özelliği var. Dil bilgisi oldukça fazla. 5-6 dile hakim ve bunları da konuşabiliyor. Bundan dolayı gitmiş olabilir. İstifa gerekçesi ise kitap çalışmam var, bunu tamamlamak için gidiyorum diye belirtecek. Mecliste de, o dönemki Büyük Millet Meclisi'nde de bunun tartışması olacak. İşte kendisi gidiyorsa onun izini sayalım, mebusluğu devam etsin diyen bir grup olacak. Diğer grup ise istifa gerekçesini verdi, o zaman istifasını kabul edelim.
1: Özür dilerim, bu 20'de mi oluyor bu
0: tabii,
1: hadise? 20'de. Yani olayın hemen üstüne
0: tabii,
1: oluyor.
0: Tabii olayın,
1: burada milli mücadele de devam ediyor.
0: Tabii devam ediyor süreçte ama yurt dışına gitme hadisesi mizansen olarak da, yani bu hadisenin, bu Dörlü hadisesinin mizansen olma ihtimali de var ama bana kalırsa gerçek olma ihtimali Ahmet Rüstem Bey'i tanıdıkça.
1: Siz artık tanıyorsunuz
0: tanıdıkça
1: onu biraz.
0: Tabii ki de yani 7 sene bir bir mesaimiz oldu kendisiyle diyeyim. Bana daha yüksek geliyor ama tabii bir açık kapıda bırakıyorum.
1: Yani
0: bilimsel olarak öyle yaklaşmak gerekiyor.
1: Peki 1920'de Avrupa'ya doğru gitti. Evet. Ne yaptı, ne etti, ne kadar kaldı?
0: Cumhuriyet ilan edilmeden bir iki ay önce, yani Ağustos ayında yanlış hatırlamıyorsam 1923'ün Ağustos'unda dönüyor. Avrupa'da bulunduğu dönemde Türkiye lehine, Türk Milli Mücadelesi lehine makaleler kaleme alıyor. Kitap çalışmalarında bulunuyor. Lozan görüşmelerinde işte Boğazlar meselesiyle ile alakalı, ondan sonra kapitülasyonlarla alakalı risaleler hazırlıyor. Ve bunları dağıtıyor ve Türkiye lehine bir lobi, kendi başına bir lobi yürüttüğünde söyleyebiliriz. Tabii bu süreç boyunca Atatürk'le her ne kadar bu Dörlü hadisesi yaşansa da Atatürk kendisine maddi sıkıntı çektiği dönemlerde para yardımında da bulunacak. Maaşının ödenmesini sağlayacaktır. Bu bakımından oldukça da dikkat çekici. Yani Dörlü hadisesinden sonra esasında Mustafa Kemal Paşa ile ilişkisi kopmuyor da diyebiliriz. Bu da ilginçtir. Yani
1: çok
0: arşiv
1: ilginç.
0: Belgelerinde bununla ilgili mektuplara, Ahmet Rüstem Bey ile ilgili yazılara da rastladım. Bizzat kendisiyle haberleştiğini, bazen yaveri vasıtasıyla iletişime geçtiğini de görmekteyim.
1: Hocam son 5 dakikanın içinde su gibi akıp geçti zaman ama gerçekten Ahmet Rüstem Bey'in hikayesi çok ilginç. Evet. Ondan sonra seyir nasıl devam ediyor bunu birkaç dakika içinde izleyeceğiz ama ben kendimi şurada durdurmaya çalışıyorum. Bize bazen tarihte olup bitmiş bazı olaylar çok ekstrem, çok uçlarda gibi gelse de galiba kendi doğallığı içinde, kendi dinamiklerinde o günün şartlarında düşünmeye ve anlamaya çalışmak gerekiyor herhalde. Evet. Peki seyri nasıl oluyor Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da? Vazife almaya devam ediyor mu? Aidiyetinin hep Türkiye ile ilgili olduğunu anladık. Yani Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de. Aidiyeti Türkiye.
0: Evet. 1923'ten sonra, yani esasında 20'den sonraki süreçte resmi bir görev aldığını görmedim. Yani bir bilgiye de ulaşmadım. Almıyor. Bundan sonraki süreçte zaten yaşının da ilerlediğini biliyoruz. Yani ama Türkiye lehine yine yurt dışında makaleler kaleme aldığını, Türkiye'yi savunan makaleler kaleme aldığını ama sağlık probleminin ilerlediğini düşünüyorum. Çünkü özellikle daha önce de bahsettik, hayatıyla ilgili, kendi özel hayatıyla alakalı fazla bir şey anlatmıyor. Bir de insanlarla ilişkisi biraz sıkıntılı, aşırı duygusal olduğundan dolayı çevresinde fazla kişi de kalmıyor. Yani çevresinde kalan kişi sınırlı, bir elin parmaklarını geçmediğini rahat bir şekilde söyleyebilirim.
1: Özür dileyerek devam edeceksiniz son bir iki dakikada ama nesli var mı hocam?
0: Yok. Evleniyor.
1: Kendinden sonra
0: tabii,
1: devam etmiyor.
0: 54 yaşında evleniyor. 1914 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 54 yılında evleniyor. 3 ay kadar sürüyor. Ama ayrılıyor. Yürütemiyor. Ama tabii Amerika'da bulunduğu dönemde ilişkileri oluyor, hı hı, bu Amerikan basınına da

0: dahi yansıyor. Gazetelerden tutun bazı hatıratlarda, bir hatıratta Ahmet Rüstem Bey ile ilgili bir dedikodu haber bile rastladım.
1: Amerikan basınında evet. Bu yönüyle de kendine yer bulduğuna tabii. Göre o zaman evet. Toplumsal bir karakter olmuyor tabii, orada tabii. Devam ediyor. Tabii, farkında tabii. Yani Amerika toplumu tabii. Da basını Amerika'da, da böyle bir adam
0: Amerika'da
1: olduğunu.
0: Amerika'da mesela Ahmet Rüstem Bey ile alakalı olarak Amerika'daki son büyükelçimiz bazı kaynaklarda kendisini istenmeyen persona non grata ilan edildiği yazıyor ama mesela bu haberde doğru değil. Bu da enteresan bir şeydir Amerika Büyükelçiliği. Tabii vaktimiz az olduğu için oraya giremeyeceğim. Orada da Amerikan Başkanı'na Amerikan hükümetine tavrını koyduğunu da söyleyebilirim.
1: Düello'ya davet etti demeyin.
0: Düello'ya davet etmiyor ama bir adım daha ileri gitseler onu da yapacağını düşünüyorum.
1: Peki evet. Buradan elimizde kalan profil evet. Nedir? Neler yaptı? Yani onu evet. Bir cümleyle veya bir iki cümleyle anlatmak gerekse ne söyleriz? Aklımızda nasıl kalması gereken biri Ahmet tabii. Rüstem Bey diyelim.
0: Aşırı duygusal, romantik esasında şair yönünde var ama şiirlerin hiçbirine ulaşamadım. Bazı hatıratlarda geçiyor. Romantik bir kişi olduğunu, aynı zamanda vatanperver, her ne kadar kendisi Polonya asıllı, bir taraftan İngiliz, bir taraftan Polonya, bir taraftan Ermeni yönü de var. Ama üst kimlik olarak Türklüğü kabul ettiğini de söyleyebiliriz. Bu yönüyle de oldukça sıra dışı dönemindeki bu farklı karakterlerle karşılaştırdığımızda. Ama duygusal ve vatansever yönü bence ön plana çıkan özellikler arasında, yönü arasında gösterebiliriz.
1: Kürşat Karacagil Hocam çok çok teşekkür Güzel. Ediyorum. Çok hızlı aktı gerçekten evet. Program hem türe ilişkin hem de Ahmet Rüstem Bey'e ilişkin anlattıklarınız beni sıklıkla yerimden evet. Zıplattı. Doğrusunu evet. isterseniz çok keyifli bir söyleşiydi. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ahmet Rüstem Bey'i anlatma fırsatı verdiğiniz için. Çünkü milli mücadelenin birçok karakteri toplum tarafından bilinirken ya da milli mücadeleye ilgi duyan Ahmet Rüstem Bey biraz da kişilik özelliklerinden dolayı arka planda kalmış ama oldukça önem arz eden bir kişi olduğunu
1: dizisi
0: da
1: dizisi çekilse, filmi yapılsa seyrederim diyebilirim. Gerçekten çok evet, hareketli ve renkli. Evet. Çok teşekkürler tekrar. Rica ederim. Değerli izleyenler, misafirimiz Kürşat Karacagil ile çalışması Ahmet Rüstem Bey üzerine konuştuk. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.

0: günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk manşetimiz mecliste tarihi gün şeklinde. Çerçeve yasa ile ilgili görüşmeler devam ediyor. İlk madde kabul edildi. İkinci madde üzerinde görüşmeler sürüyor. Uzun bir gece bizi bekliyor ama meclisten çerçeve yasa bu gece ya da yarın sabah çıkacak gibi görünüyor. Peki neler oldu? Açık söylemek gerekirse yeni parti biraz böyle yalpaladı gibi görünüyor. Bu süreçte özellikle İyi Parti'den kışkırtan açıklamalar ve hamleler geldi.

0: AK Parti, MHP ve CHP ve DEM'den dirayetli bir duruş söz konusu. Yüksek ihtimalle 360'ın üzerinde belki de 400'e yakın oyla çerçeve yasa geçecek gibi görünüyor. Tüm üzerinde de oylama yapılacak biliyorsunuz. Peki ne olacak? Kim ne söyledi? Hepsini bu başlıkta konuşacağız. İkinci başlığımızsa Türkiye'nin ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerinin yakından takip ettiği bir mesele. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeş ülke Pakistan lideri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile beraber imzaları attı. Mekke Savunma Anlaşması bir anlamda 3 ülke tarafından yeni bir sayfa açılması, yeni bir başlangıç anlamına geliyor gibi. İsrail'i biraz zıplattı. İsrail'e bakandan açıklama var. Türkiye bizi kuşatıyor mu diye endişelerini dile getiriyorlar. Aynı zamanda Türkiye'ye karşı biz de şu hamleleri yapabiliriz diye akıl vermeye çalışıyorlar. İran'dan açıklama geldi. Anlaşmanın bizi hedef alan bir yanı yok. Bizim endişelenmemizi gerektiren bir durum da yok diye. Azerbaycan'dan İran'a destek yönünde bir açıklama geldi. Açık söylemek gerekirse Orta Doğu coğrafyası bayağı hareketli. Bu başlık altında bunları da konuşacağız. Son başlığımızsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bir siyasi davanın nasıl büyüdüğü ve nasıl bugünlere geldiğine dair. AK Parti 25 yaşında hangi sınamalardan geçti, hangi avantajları vardı, hangi dezavantajları vardı? Cuma günü Millet Bahçesi'nde Ankara'da çok büyük bir kutlama yapılacak ve 100 bin kişi davetli, muhtemelen milyonun üzerinde bir katılım söz konusu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci çeyrek yüzyıla dair de mesajlar verecek. Peki bugünlere nasıl geldik, hangi badireleri atlattık, bunları konuşacağız. Bugün başkentte Avusturya Şansölyesi misafirimizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne yönelik şansölye üzerinden mesajlar verdi. Bu başlıkta onu da biraz konuşacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımı tanıştırayım, ardından hemen sohbetimize geçelim. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, hoş geldiniz Sadım.
1: Hoş bulduk İbrahim Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Orta Doğu uzmanı Sayın Aydar Hoş, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İbrahim Bey.
0: Ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Muhammed Çağrı Üstad, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Şimdi hızlıca başlayacağız Sayın Gökçe. Fethi Yıldız'ın sesini vereceğim. Mecliste bugün çok konuşmalar vardı. Yani birçok kişi kürsüye geldi. Birçok konuşma yapıldı. Zaman zaman tansiyon yükseldi. Ama çerçeve yasayla ilgili olarak önce hem tarihi güne dair değerlendirmenizi alacağım, hem de bu hafta izviratlarıyla nereye varmaya çalışıyorlar, neden bunu sürekli bu şekilde gündeme getiriyorlar diye soracağım. Çünkü Fethi Yıldız'da yani okuduğunuzu mu anlamıyorsunuz, hani kapalı kapılar ardında ne çevriliyor diye sordu. Yani her şey şeffaf bir şekilde yürütülüyor, niye böyle yapıyorsunuz diye biraz sitem etti. Bir izleyelim.
4: Bunun özel laf olduğu iddiası var. Değerli arkadaşlar, bu mantığı devam ettirirsek, eğer her infaz düzenlemesinde bir kısım, bir miktar cezanın cezaevi dışında çekilmesini esas alırsak, COVID izninde insanları 3 yıl, 5 yıl dışarı çıkardığımız kanunun içinde nitelikli çoğunluk ararsınız. Bunun, bu duruma düşmeyi hiçbiriniz istemezsiniz herhalde. Yani bir meseleyi anlatırken ya öğreneceksiniz ya da danışacaksınız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Cumhur İttifakı'yla ihtilaf olan insanlardan görüş alırsanız, sataşmak için söylemiyorum, açığa düşersiniz.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Cumhur İttifakı'na böyle hesabı olanlar, hasmı olanlar ya da düşmanlığı olanlar diyor tırnak içinde. Bunlardan diyor akıl almayın diyor, açın okuyun diye söylüyor. Siz tartışmaları nasıl yorumladınız, nasıl okudunuz? Bugün mecliste neler oldu sizce?
1: Şimdi İbrahim Bey, bir kere bu olay, yani bu çerçeve yasa ya da terörsüz Türkiye parti teröristi bir husustur. Yani bunun bir kere altını çizmemiz lazım. Neden öyle diyorum? Hem Türkiye'deki gelişmeler, hem bölgedeki gelişmeler, yani coğrafyamızdaki gelişmeler bir kere bu işin artık bitmesi gerektiğini açık net bir şekilde belirtiyor. Peki nasıl bitecek? Yani bununla ilgili çalışmalar yapıldı, konuşmalar yapıldı ve bu bütün konuşmalarda ve yapılan çalışmalar, incelemelerde bugüne kadar hem akademik sahada da diğer ülke örneklerine de baktığımızda devletin ya güçlü olduğu bir ortamda bunlar yapılıyor ya da örgütün güçlü olduğu ortamlarda yapılıyor. Yani ikisi eşit bir ortamda olmuyor. Şimdi peki Türkiye burada ne durumda? Şimdi şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani bu kim üzerine alınırsa alınsın ya da kim ne derse desin, Türkiye burada terörle mücadelede güçlü bir pozisyondayken kader

0: Halife elini gösterdi. Zaten demir yumruğunu sürekli vuruyordu. Yani nasıldı? İşte Türkiye içerisinde eylem yapamaz hale geldiler yurt dışında. Yurt dışında da kendilerini koruyan ülkelerin bayraklarına 300 metre, 500 metre kare kendi elebaşları etkisiz hale getiriliyordu. Sıkı takip altındalardı. Yani onlar da çaresiz kaldılar. Onu da belirtmek lazım. Dolayısıyla Türk bir kere devlet güçlüydü. O yüzden diyorum ya, bu parter üstü bir olay. Devlet güçlü olduğu bir ortamda örgüte dedi ki, bak coğrafya çok farklı. Sen kullanılıyorsun. En sonunda kullanıldı da ortaya çıktı. Ne yaptı Amerika? Bıraktı gitti. Yani onca yıl destekledi. Sonra dedi ki, yok kardeşim ben size yapamıyorum dedi. Bıraktı gitti. Ama biz bunu size de yaptığımız programda söyledik. Eninde sonunda Amerika bu terör örgütünü bırakacak dedik. O zaman ne yapacağız?
1: Gerçi en son bir İran'a saldırtmayı da denediler ama
0: o
1: da olmadı.
0: Yani onun da etkenlerini de konuştuk size. Yemin ettik ama tabii doğrulayamayız yani öyle olduğuna dair bazı hususların. Şimdi bakın, güçlü bir devlet diyor ki terör örgütüne, sen bir şey elde edemedin. Bunca yıldır savaştın. Bu devleti yıkamadın. Bu devletten eleman da temin edemez hale geldi. Bakın bu da çok önemli. Devşiremez hale geldi. Yani bugün örgüte katılımlar da azaldı. Şimdi iş öyle olunca ne olacak? O zaman gel boşuna çırpınma. Bu işi bitir. Sen de gel burada teslim ol. Cezanızı olanlar varsa çeksin. Ki çerçeve anayasada yasada bu da var. Yani 5 yıllık, 10 yıllık işte şeyler var. Bütün bunlar da. Şimdi devletin bu pozisyonundayken siz tutup da farklı minvalde, farklı şekillerde yorum yapıp Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bilmeden konuşursanız ya da AK Parti düşmanlığı üzerine ya da Cumhurbaşkanlığı düşmanlığı üzerine çıkarılan her kanuna muhalefet etmek için muhalefet etmeye kalkarsanız o zaman da bu halk size dur der. Yani bu açık net bir şekilde belli. Biz bugün yıllarca terörle mücadele etmiş bir kişi olarak, yani Sayın Hocam da bilir, bırakın sahadaki gelişmeleri, sahadaki yaşananları, sahanın gerisinde bile olsanız, bakın yıllarca şehit haberlerini vermekte nasıl zorlandığımızı ben bilirim.
2: Tabii tabii.
0: Yani bir kere bunun bitmesi gerekiyor. Ülke içerisindeki barışın net bir şekilde sağlanabilmesi için. Bir kere Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan o vatandaşlarımızın da örgütle bir sempatisi yok. Onu da net bir şekilde belirtelim. Büyük çoğunun. Çok azınlık var. Yani çok çok az.
3: Örgüt onlar da zulmediyor hocam yani.
0: Tabii tabii.
1: Ya yani Suriye'de zaten görmedik mi? Yani hani işte birazdan konuşuruz ama Şeyh Maksud da işte Eşrefiye'de.
3: Tabii zorla tutuldu.
1: Evet yani hani o işgal ettikleri yerlerde hiç tutunamadılar. Sonrasında zaten Fırat'ın doğusunda da hiç tutunamadılar. Yani bir hafta içinde silahını bırakan gelip hükümet dedik ya, bana kimlik ver, iş ver, ben işime gücüme bakacağım, evime döneceğim. Bunlarla hani yol yürümeyeceğim dedi yani.
0: Geçenlerde yani benim 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda terörle mücadele ettiğimiz o coğrafyalara gidiyorsunuz, bakıyorsunuz turistik yerler haline gelmiş hepsi. Yani bunları kim istemez? O zaman biz bunu söylüyorduk biliyor musunuz? Bakın bu coğrafya çok güzel bir coğrafya. Mardin coğrafyası, Şırnak coğrafyası. Çok güzel coğrafya. Tunceli. Bugün Tunceli'ye gidiyorsunuz. Tunceli'den biniyorsunuz arabanıza, özel arabanıza. Muzur'a gidiyorsunuz. Muzur'a gidiyorsunuz. Orada önceden oraya gidemezsiniz terörün olduğu. Mümkün değildi. Şimdi bunun neyi kötü, neyi eleştireceğiz? Bu Türkiye'nin ülke içerisinde sağlamış olduğu, elde etmiş olduğu başarı. Bu, ama bunu pekiştirmek lazım. Bu işte terörsüz Türkiye bu. Bir de terörsüz bölge var. Hep onu konuşuyoruz. Hatta geçen gün Suriye'de meydana gelen patlama, Şam'daki meydana gelen patlamayı bile bu terörsüz bölgeyi sabote etmek amacıyla yapıldığını dahi söyleyebiliriz.
1: Tabii Şeybani ziyaretinin olduğu gün olması tesadüf değildir.
0: Tabii yani o bölgede Dürzi mahallesine yapılan saldırı, o mahalle Dürzilerin mahallesi. Şimdi orada yapılan saldırı boşuna değil. Şimdi bölgesel anlamda terörsüz bölgeyi de konuştuğumuzda bir İsrail tehdidinin olduğunu defaatle söyledik. Suriye'de var bu tehdit, Irak'ta var, işte Türkiye'de var. Yani bunları da kullandıkları adamlar ya da kullanmak istedikleri belli. İran'a karşı kullanmak istediklerini biliyoruz. Şimdi bütün bunları da yok etmek isteyen bir projedir bu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projesi. Dolayısıyla bölgeye, hem Türkiye'ye hem de bölgeye, Türkiye'ye geldi, bölgeye de barışı getirecek, asayişi sağlayacak, istikrarı sağlayacak bir projeye bilmeden işte bir haber şekilde yorum yapmak, sırf eleştirmek için, sırf muhalefet yapmak için muhalefet yapmak hiç de kabul edilecek bir durum değil. Bunun altını çizmek gerekiyor.
1: Peki. Üstad Tuncer Bakırhan'ın açıklamasını vereceğim. Sizden de bir değerlendirme rica edeceğim. Açıkçası hani ben de merak ediyordum. Acaba DEM ne diyecek mecliste? Çünkü hani bu yasayla ilgili herkesin çekinceleri ve eleştirileri olan

0: olabilir, beklentileri karşılıyor, karşılamıyor diye değerlendirmede bulunabilir. Şimdi önce Tuncer Bakırhan'ın bir açıklamasını izlettireyim. Açık söylemem gerekirse ben böyle itidalli bir dil gördüm kendi adıma. Daha böyle bütünleştirici bir havası vardı. Hani eski söylemlerinden biraz daha uzaklaşmış gibiydi. Mesela 1064'ten Türk-Kürt kardeşliğini başlatması, 1071'e atıf yapması, işte yüzyıllar boyunca verilen mücadeleleri anlatması, sonra işte son işte yüzyılda inkar politikalarıyla gelinen noktada yaşanan sıkıntıları söylemesi. Ama en dikkatimi çeken şuydu, buradan hani Türk kardeşlere sesleniyorum dedi. Yani sizin hiçbir kaybınız olmayacak, ne ülkeyi bölmek gibi ne değerlerini sarsmak gibi derdimiz yok dedi. Biz diyelim arkadaşlar, sonra bir bakalım.
1: Bugünün önemi tarihsel bir düğümün nihayet siyaset eliyle çözülmeye başlanması ve meclisin kayıtlarına geçmesidir. Parlamento bu meseleyi siyaset ve müzakereyle çözme sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Bu aynı zamanda ortak tarihimize ve ortak geleceğimize karşı meclisin bir sorumluluğudur. 1064'te Kars'ta Şedadi Kürtleri ile Selçuklar arasında başlayan ortak kader ve hukuk 1071'de Malazgirt'i Anadolu'nun kapılarını açtı. Sonraki yıllarda bu kader ve hukuk güncellendi. Uzun yüzyıllar devam etti. 1900'lerin küresel, bölgesel ve ulusal atmosferinde bozulan bu dinamiği şimdi demokratik ve eşitlikçi ilkeler etrafında güncelleme şansına sahibiz. O halde Parlamento bu sorumluluğu taşımalı ve yeni bir tarihin önünü açmalıdır. Biliyoruz ki tarihe geçecek günler güçlü bir irade gerektirir. Bu irade bugün bu mecliste vardır. Ama bu ufuk inkar ve isyan sarmalında daraldı. Kadim tarihsel ilişkimiz büyük zarar gördü. Bu durum en çok da bu toprakları tehdit olarak görenleri sevindirdi. Bir parantez açmak istiyorum. Bu süreç başladığında bazı dış güçler ne dedi biliyor musunuz? Bu adımla Orta Doğu dengeleri alt üst olacak dedi. Aslında alt üst olacak olan küresel güçlerin 100 yıllık hesaplarıydı. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bu süreç kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edecek. Beraberliğimizi kayım kılacak. Ortak geleceğimizi güçlendirecektir.
0: Şimdi mesela tabii çok uzun bir konuşmaydı. Ben notlardan da birkaç satır söyleyeyim. Türk kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bütün açık yürekliliğimle seslenmek istiyorum. Bu süreçte sizden eksilen hiçbir şey yoktur, olmayacaktır. Aksine bu süreç Türkiye'yi büyüten ve refaha kavuşturacak bir süreçtir. Ülkenin bütünlüğü ve değerleri asla müzakere konusu değildir. Yüzyıllardır size bölüneceğiz korkusu anlatıldı. Ama bu ülkeyi bölünmeye yaklaştıran şey çatışmanın ta kendisiydi. Kürtler ayrılmak isteseydi biz zaten meclis çatısı altında bu mücadeleyi vermezdik. Biz buradayız çünkü vatan ortak, gelecekte ortak olacak gibi mesajları var. Burada dikkatimi çeken bir mesele daha var. Mesela dedi ki Şırnak'tan Tekirdağ'a hani şehit ailelerine de seslendi. Bu acı hepimizin acısıdır dedi. Biz dedi bundan sonra artık bu defterin kapatılmasını istiyoruz. Dikkatimi çeken de şu. Mecliste şehit ailelerinin, işte gazilerin, şehit yakınlarının, gazilerin haklarını düzenleyen yeni bir kanun teklifi sunuldu. O kabul edildi. Bu evet oyu, DEM'den de evet ve destek oyu geldi. Yani biraz böyle ben kendi adıma umutlanıyorum. Şimdi üstad dedi ya biz hani şehit cevabı vermeye gittiğimizde yıkılıyorduk diyor. Biz de meslek hayatımızda ne yazık ki işte Ataköy 5. Kısım Camii, Levent Camii, Fatih Camii, birçok camide şehit cenazelerinin haberlerinin başında geçti. Ve hep şunu sorduk kendimize, çevremize. Ya biz ne zaman bu acıları bitireceğiz, ne zaman bu bitecek diye. Bugün geldiğimiz noktada sorumu şöyle soracağım, uzattım ama DEM cephesinde de yavaş yavaş bir zihni dönüşüm oluyor mu sizce? Nasıl oldu, nasıl başarılıyor, siz nasıl okuyorsunuz?
2: Ya her şeyden önce yani Tuncay Bakıran'la DEM Parti ile siyasi görüşlerimiz zıt olabilir. Farklı dünyalarda şey yapabiliriz ideolojik olarak ama yani bu süreç zarfında göstermiş oldukları sorumlu siyasetten dolayı ben tebrik ediyorum gerçekten. Yani hem meclisimizde hem meclis dışındaki pek çok siyasi partiden çok daha sorumlu davranıyorlar. Bu süreci hayatta katmak için, ayakta kalması için kendi ezberlerini de bozuyorlar. Kendi ideolojik arka planlarına da aykırı sesler.
0: Bu arada parantez içinde şunu söyleyeyim, DEM içinde de direnenler
2: tabii
0: var.
2: Tabii yani o yani, kendini, var yani onu kendi yani. Arka planları, ideolojik arka bahçelerine de tezat şeyler söylüyorlar. Çünkü onlarda da buradan beslenen bir kitle var, bir damar var. Ona rağmen bunu yapıyorlar. Onlar da bir cesaret örneği sergiliyor. O yüzden
0: Bakıran da şey dedi yani buradan Kürtlere sesleniyorum. Kandırıldık diye size söylenenlere de aldanmayın
2: ya
0: dedi.
2: Şimdi
0: yani
2: hatırlarsınız İbrahim Bey, terörist başı o manifesto yayınlandı, orada da ne demiş?

Artık bu mücadeleyi sürdürmenin bir anlamı kalmadı. Artık gerek de yoktu. Çünkü burada talep edilecek ya da devletin vereceği de bir şey kalmadı. Her şey zaten kendi mecrasında işliyor. Ya hocam Antep'te yaşıyor, orayı da biliyor. Biz de işte arada böyle bir gidiyoruz, geliyoruz falan. Oradaki değişikliği gerçekten...

0: sürecin karşında duran insanlara bakıyorum. Daha dün terörü bitirmiyorsunuz, işte bilmem ne yapıyorsunuz diye hükümeti eleştirenler bugün hükümetin başlattığı, yani hükümet başlatmadı ama işte bu başlayan süreçte buna taş koymaya çalışıyorlar, bunu engellemeye çalışıyorlar. Yani önünüze geldi mi bilmiyorum, sosyal medyadan benim karşıma sık sık çıkıyor böyle tuhaf paylaşımlar görüyorum ben. İşte bireysel olarak ben bu süreci tanımıyorum, karşı çıkıyorum. İşte sözde bir anayasa değişikliğine gidecekmiş bu terörist Türkiye ve çerçeve yasa. Buradan bir anayasa değişikliği yapılacakmış ve Cumhurbaşkanımızın görev süresiyle ilgili bir anayasa değişikliği yapacakmış.
1: Özellikle yeni parti onu çok şey yaptı.
0: Yani, o kadar çok karşıma düşüyor ki.
1: Yani işte şu algı veriliyor. Bu aslında Türkiye'nin değil Erdoğan'ın ilk parti projesi.
0: Bunun bir terörist Türkiye süreci olarak değil de sırf Cumhurbaşkanı'nın görev süresini uzatmak bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yapsın. Bunun için anayasa değişikliğini yapmak için zemin oluşturma yönelik bir süreç olarak okuyorlar. Ve diyorlar ki işte ben bu konuda bölgemin milletvekiline yetki vermiyorum. Benim adıma sakın bu anlaşmayı imzalamayın. Bu yasaya okey vermeyin. Hakkımı helal etmiyorum falan. Yani sonuçta biz de bu ülkede yaşıyoruz. Yani hocam çok iyi anlattı. Hani oraya girmeyeyim. Siz o zaman bu terörün bitmesini istemiyorsunuz. Ben bunu anlıyorum yani. Bu dirençten, bu ayak diremeden. Siz o zaman şehitlerin gelmesini istiyorsunuz hala. Ya demek ki kandan besleniyorsunuz. Yani benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Bu sürece direnenlerin, bu süreci sabote etmeye çalışanların bu duygu dünyasında ne yaşadıklarını anlamakta zorlanıyor.
1: Şey gibi bir durum. Şimdi mesela işte Suriye'de savaş bitince Zafer Partisi'nin çok bir argümanı kalmadı. Yani mesela İYİ Parti'de ya bu iş hani böyle Suriye sükun olursa biz vatandaşa ne anlatacağız diye endişe ediyor.
0: Ama şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Ben Musavat Bey'in geçen haftaki o açıklamasını duyduğumda tüylerim diken diken oldu. Benim cesedimi çiğnemeniz lazım. Ne demek bu yani? Ya sonuçta bakın Tuncay Bakaran ne diyor? İşte Türklere bir çağrı yapıyor. İyi de bu demin ya da terör örgütünün başlattığı bir süreç değil zaten yani. Artı bu süreci yürüten meclis, bunun içinde bütün siyasi partiler var. İYİ Parti hariç. Artı bu devlet planı haline getirildi. Bu süreci yürüten yürütmenin içinde AK Parti var, MHP var. Şimdi onlar da mı onlar gibi düşünüyor yani? Onlara rağmen mi bu olacak? Bu süreç bir af süreci değil. Bunu hep başından beri söylüyoruz. Bütün yetkililerimiz söylüyorlar. Bir infaz kanunu ile ilgili yapılan düzenlemeler diyoruz ki bunun dünya örnekleri de var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bizdeki gibi 40 yıla 50 yıla varan terör süreçleri kendiliğinden bir sihirli değnekle çözülmüyor yani. Bu uzun süren müzakerelerle çözülüyor ki biz bu süreci çok hızlı ilerlettik aslında. Gerçekten yani 2015'teki hatırlayın çözüm sürecini. Nasıl sakatlandı o dönem, kadük bırakıldı. İşte Suriye'de bir halüsinasyon gördürdüler terör örgütüne. Orada size devlet kuruyoruz dediler ve bu üçüncü ülkeler yaptılar bunu. Biz bugün bu süreci yürütürken herhangi bir üçüncü göz de yok işin içinde ve tamamen devlet eliyle yürüyen mecliste o komisyon sürecini hatırlayın. Neredeyse bütün kesimlerden temsilciler geldiler ve görüşlerini paylaştılar ve komisyon raporu da zaten şehit ailelerinden tutun işte asker dernekleri de var, işte TEMAT'ın, TESUT'un temsilcileri de vardı. Bütün toplumun bütün tabakalarından insanlar geldiler. Kimisi memnuniyetle karşıladı, kimisi itirazlarını ortaya koydu, kimisi tavsiyelerde bulundu. Şöyle olsa daha iyi olur diye ve o meclisin kıymetli komisyon raporu ortaya çıktı. Zaten bu çerçeve yasada hani 12 madde az gibi gözüküyor ama neredeyse komisyonun raporunun da belirtilen, talep edilen her şeyi karşılıyor. Ya burada hem hükümlerle ilgili bir erteleme var, hem devam eden soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili bir erteleme var. Otomatikman hiçbir terör örgütüne af getirmiyor. Bunların hepsi bu süre içerisinde kontrol edilecek, izlenecekler ve bunlara muhalif bir şey yapmaları halinde de kendi haklarındaki o erteleme iptal olacak ve tekrar yargısal süreçlere tabi olacaklar. Ya bütün bunlar böyleyken bugün ben okuyorum, takip ediyorum. Diyorlar ki bazı partiler işte halktan gizleniyor. Ya 12 madde ortada. Bu yayınlandı. Meclise sunulan tasarı 360 milletvekili imzası
1: bugün
0: var.
1: Bugün AK Parti Abdullah Güler dedi ki ya kardeşim dedi, her şey internette var. Bütün ya, meclis toplantılarını yaptık
0: hangi
1: dedi.
0: Çağdayız yani?
1: Komisyon toplantılarını dedi. Sizin milletvekilleriniz katıldı. Bizi orada dedik dedi. Yani gizli saklı neyi konuşuyor? Ya şu olmuştur yani hani istişare toplantıları yapıldığında ya bu yolu biz nasıl yürüyelim işte hangi kanun maddelerini
0: tasarı bunlar yapılabilir hazırlanmadan zaten. Önceydi yani, zaten. Sonuçta tabii. Bütün bu istişareler, müzakereler yapıldı ve o 12 maddelik çerçeve yasa ortaya çıktı. Bu saatten sonra artık oradan halktan gizlenecek, insanlardan gizlenecek bir şey kalmadı. Her şey alenen ortada. Buna rağmen bunun arkasında bir şey aramak, devin altında buzağı aramak ben iyi niyetli olarak görmüyorum. O yüzden ve şeyi de çok merak ediyorum. Böyle tevzirati ortaya atanların istedikleri ne? Yani ne istiyorsunuz? Tamam, bu süreç istemiyorsunuz. Tamam, bunun karşılığında ne istiyorsunuz? Bunu neyle ikame edeceğiz?
1: O yok.

0: O bölüm yok.
1: O zaman ben onu anlıyorum. Hayır, terörün devam etmesini istiyorlar demek ki yani. Terör devam etsin, bu kan akmaya devam etsin, Mehmetlerimiz ölmeye devam etsin. Bunu mu istiyorlar ya? O zaman halka çıksınlar, bunu söylesinler. Yani bunun alternatifini ortaya koymadan...
0: Ya bu tarif ettiğiniz tabloyu mesela İsrail istiyor, kesin istiyor.
1: Ya yani. Tamam da işte o zaman biz öyle mi diyelim yani? Siz de onların aparatısı mı diyelim? Böyle mi yapmamız yani
0: düşükleri
1: lazım?
0: Düşükleri saf yani? Biraz hatalı gibi görünüyor.
1: Yani bu olacak şeyler
0: ya
1: değil
0: mesela...
1: ama...
0: Siz de bir teklif getirebilirsiniz. Bu hani çok açık. Vatandaşlar ki bizim de kardeşim bu konuyla ilgili teklifimiz bu. Mesela İYİ Parti'deki ben böyle bir teklif getiriyorum. Şöyle bir kanun düzenlemeden yanayım. Bunu böyle çözelim. Ama yani
1: yok işte İbrahim Bey sorun orada zaten. Anlamakta da... zorlandığımız şey bu. Evet. Bir şey koymuyorsunuz ortaya. Zaten Abdullah Bey geçen hafta bu sunumu yaparken o kanun çerçeve yasayı takdim ederken anlattı. Bu bir dinamik bir süreç dedi. Komisyonda da ilaveler olabilir. Hatta genel kurulda da tavsiyeler olabilir. Süreç ilerlerken de ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Yani evet. Olabilir süreci ile
0: ilgili. Yeni kanun düzenleme
1: tabii,
0: de yapabiliriz
1: yani,
0: dedi.
1: Yani. İlave de meclis, yapılabilir yani.
0: Sonuçta milletin iradesi burada tecelli yani. Ediyor. Biz burada hani 360-400 oyla
1: yangından kimse mal kaçırmıyor evet. Yani. Bu oldu bitti tamam böyle olacak bitecek diye bir şey yok. Artı bu bir süreçten bahsediyoruz.
2: Önerge verirsiniz. Değişik,
1: her şey yapılabilir hocam. Yani. Bu kanun geçti. İzleme, tespit ve teyit mekanizması çalıştı. Milli Güvenlik Kurulu evet tamam terör örgütü tamamen fes olmuştur. Terör örgütü üyeleri tamamen silahını bırakmıştır diyecek. Bu resmi gazetede yayınlanacak ve ondan sonra o 6 aylık süre başlayacak. Ya bütün bu süreçlerin hepsi yargı denetiminle açık zaten. Hakimlerimiz, savcılarımız hiç kimse için terör örgütüne toptan bir af getirmiyor. Herkesin dosyası tek tek incelenecek. Az önce anlattım hem verilen hükümler erteleniyor. İşte ömür boyu hapis, işte ağırlaştırılmış müebbet gibi şeyler 15 ve üzerinde olanlara 10 yıl, daha altında olanlara 5 yıl. Hem de soruşturmalar erteleniyor. Kaldı ki 2015 Haziran 2015'ten önceki müebbetlerle ilgili ağırlaştırılmış müebbetler kapsam dışında. Çünkü niye? Oradan bugüne kalanların çoğu zaten terör örgütünün lider pozisyonunda ve onları zaten sürecin dışındalar ve bilfil saldırılara katılmış güvenlik güçlerimizi öldürmüş, cinayet işlemiş kişiler için de yine bu muafiyet var. Dolayısıyla buna rağmen hala buradan bir şey çıkartmak istemelerini ben çok iyi niyetli görmüyorum.
0: Peki.
1: Ya bunu hepimizin gözünün önünde ceyran ediyor.
0: Bir tane de video izlettireceğim şimdi size. İYİ Parti bugün kendi resmi hesabından paylaşım yaptı ve kendi çektikleri yani bir milletvekili muhtemelen mecliste işte genel kuruldan video paylaşıp diyor ki yani işte hiçbir şey gizli saklı kalmayacak biz size canlı yayınlıyoruz. Fakat paylaştıkları videoda o sırada Turan Çömez konuşuyor ve Meclis TV'de de yayın yani aynı kadrajda yani, Meclis TV'de yayında. Hatta biz böyle diyor ki ya biz hani biz yanlış bir şey mi izliyoruz?
1: Başka bir
0: ne oluyor yani ne oluyor falan diye. Ya şimdi ne oluyor mesela ya böyle bir hani böyle bir yayıncılık ya da böyle bir işte resmi bir kurum İYİ Parti yani sonuçta resmi hesabından ne anlatıyorsun millete? Nereye varmaya çalışıyorsun sorusu aklıma geliyor. Yani biraz hani insanların aklıyla da dalga geçmek gibi yani gizli saklı hiçbir şey kalmayacak diye cep telefonu açıp oradan yayın yapıyorsun. Ama zaten yani aç Meclis TV yayınla. Öbürü çıkmış diyor koca TRT diyor bu mecliste diyor kör sağır kaldı niye yayınlamadı? Ya Meclis TV zaten TRT'nin
1: zaten
0: yayın
1: veriyor.
0: Organı yani. Hani...
1: Zaten veriyor. Ya inşallah hani bunlar bu sizin söylediğiniz şeyleri inanarak mı yapıyorlar? Birileri mi onlara bunu yaptırtıyor? İnanın o konuda ben yani emin olamıyorum. Hakikaten emin olamıyorum. Bir yer geliyor. Samimi olarak bunu yapıyorlarsa yani çok büyük bir bilgisizlik var demektir. Ama başka bir arka plan çalışıyorsa da o zaman büyük bir ihanet var demektir. Hani hep AK Parti, MHP ihanetle suçlayanların bu süreci bitmesin diye ayak direyerken bunun arkasında nasıl bir mantık, nasıl bir şey çalışıyor ben anlamakta zorlanıyorum ama Allah ömür verirse hepimiz bu süreci göreceğiz. Kimin doğru söylediği, kimin hakikatin yanında olduğu ortaya çıkacak. Yani süreç başladıktan sonra inşallah bu gece kanunlaşır. Süreç başlar.
0: Ya bir de mesela şu an bu sürece baktığımızda Üstad da az önce söyledi. Ya devletin çelikten yumruğu duruyor hala yani hani.
1: Ya bu zaten o çerçeve yasada bunlar var.
0: Yani hani şey söylemişim. Öyle bir hava kurulacak ki sanki bir teslimiyet olmuş
1: hayır canım,
0: gibi. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti gerektiğinde o hani muktedir olduğu gücünü de gösterebilecek
1: ya
0: durumda
1: zaten
0: yani.
1: Buraya
0: hani
1: nasıl gelindi? Terör örgütü keyfinden vazgeçmedi eylemlerinden. Ya da spor olsun diye ben tamam terörü bitireyim diye söylemedi. Terörist başı o manifestoyu durduk yere
2: yapacak
1: yayınlamadı.
2: Yapacak bir şey kalmadı.
1: 99'dan beri zaten orada İmralı'da. Neden bugün yapıyor? Çünkü zaten ordumuz bu gücü gösterdiği için onlara bu alanı tanımadığı için bugün buraya geldik. Ya böyle bir güç varken de hala bunun arkasında bir şey aramak, Çapanoğlu aramak da işte o zaman da ben diyorum ki Demek ki onların bu şekilde düşünmelerini gerektiren başka bir şey var. Ya da birisi kulaklarına bir şey söylüyor herhalde. Bu süreci yürütmeyin, bu süreci sabote edin. Bu, Türkiye bu cendereden çıkmasın diye birisi terkinde bulunuyor diye düşünüyorum.
2: Şunu da altını çizmek lazım. Sadece silah bırakmak değil. Yani o silah, yani diyelim ki terörist silahını aldı. Nedir silah? Kaleşnikov, hücum yeleği, 3-5 tane şarjör, bir tane şarjör, bir tane el bombası.
1: Hocam süreci yürütmezse değil. Gider başka yerden alır yani. Tabii,
2: o değil. Tabii o değil. Onun dışında sığınaklarını, barınaklarını, irtibatlarını hepsini söyleyecek.
1: Bir daha geri dönülemeyecek şekilde okulan kaldırmış.
2: Güvenlik güçleri bunu tabii tespit edecek, onaylayacak. Ondan sonra işte onaylamada izleme şeyi o, bütün onlar o. Yoksa ben de alırım, gelirim silahım, hadi diyelim ona. O değil. Onun, sen nerede üstlendin? Nerede eylem yaptın? Ne yaptın? Sığınakların neresi? Kimlerle görüştün? Bunların hepsinde mutlaka bu kapsamda değerlendirilecektir yani.
0: Peki. Şimdi Üstad, Özgür Özel'le ilgili size bir soru soracağım ama ondan önce dikkatimi çeken bir gelişme oldu bugün. Dilek İmamoğlu bugün bir mesaj paylaştı. İşte yüzümüzü millete dönelim diye bir mesaj paylaştı. Ardından da tabii şey, böyle bir hava oldu ya, acaba hani etiket paylaşıldı. İşte o yeni partinin trolleri demeyeyim de işte etkin olduğu sosyal medya, bunları köpürtmeye çalıştı falan. Fakat akşam saatlerinde İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi. Özellikle %100 mutabıkız ortaya koyduğu üstün kararlılıktan dolayı yürekten destekliyorum. Şimdi bir Özgür Özel'in konuşmasını bir hatırlatacağım. Sonra birkaç sorum var. Ne oluyor yeni parti cephesinde diye soracağım. Çünkü orası da biraz dalgalandı bugün. Bir izleyelim arkadaşlar.
3: Bu teklife hayır deme hakkı en çok olan siyasi parti kimdir diye millete, sokağa sorduğunuzda hiç şüphe yok ki bugün karşınızda bulunan yeni parti grubudur. Çünkü süreç devam ederken en ağır saldırılara uğrayan bizleriz. Cumhurbaşkanı adayı tutuklanan, yol arkadaşları hapsedilen, partisine yargı eliyle butlan atanan biziz. Öyle saldırılara maruz kaldık ve kalıyoruz ki en temel insan haklarının ihlal edildiği, masumiyet karinesinin yok sayıldığı bir düşman hukukuna muhatabız. Sahte delillerle, kanıtlanmamış iddialarla, gizli tanık ifadeleriyle tarihe utanç olarak geçecek bir süreci yaşıyoruz. Yerel seçimleri kaybettiği için siyasi rekabeti rafa kaldıranların ailelere, eşlere, evlatlara zulmeden bir darbeci anlayışına muhatap olan bizleriz. Günlerdir, günlerdir bu teklife hayır dememiz için binlerce öneri, eleştiri, hatta tepki alan bizleriz. Ama hepinize şunu hatırlatıyorum. Yarın bu ülkeyi yönetecek olan da biziz.
0: Şimdi Can Atalay'ın ismini andı, Selahattin Demirtaş'ın ismini andı, işte tutuklu belediye başkanlarını andı. İmamoğlu'nun doğrudan adını söylemedi ama oraya da göndermede bulundu. Ve bir nevi konuşmasında ben şöyle hissettim. Yani biz buna hani evet diyeceğiz ama böyle kerhen evet diyoruz. Bizim esas gündemimiz aslında diğerleriydi gibi bir hava oluştu. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Bir, Dilek İmamoğlu'nun yüzümüzü millete dönelim diye kampanya başlatması ama ona rağmen işte Özgür Özel'in meclise gitmesi, ben arkadaşlarımla evet diyeceğim ama milletvekilleri de kendi seçim bölgelerindeki reaksiyonu kendisi tartıp cevap versin demesi. Bir de akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun işte %100 mutabıkız açıklaması. Sizce ne pazarlıklar dönüyor yeni partide? Bir de 91 milletvekili var ama grup kararı bana göre alınamadı. Çünkü yani bir parti genel başkanı ben ve kurmaylarım evet diyeceğiz ama milletvekilleri kafasına göre davransın dediği anda biraz işin rengi değişiyor diye düşünüyorum ben. O zaman şey dersin, kardeşim herkes kendisi serbest bırakıyorum. Evet. Ben kendim hareket ediyorum. Sizi de serbest bırakıyorum dersin. Hem rengini belli edip hem böyle bir sürü şer koyup nasıl bir yol yürüyor yeni partisi? Bir bölümü oldu mu daha ilk sınavda?
4: Ya zaten bir koalisyon olduğu ortada. Yani yeni partinin kuruluş süreci sürecinden önce Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında hep konuşuyoruz burada. Yani bir koltuk kavgası perde arkasında vardı orada ki Özgür Özel'in konuşmalarında Ekrem İmamoğlu'nun adını geçirip geçirmemesi bile bu noktada aslında mesaj içeren bir şey. Yani bu konuşması da dair olmak üzere bundan öncekilerdir. İmamoğlu'nun davasına yönelik CHP teşkilatlarının bizi yığıldığını da çok görmüyoruz. Demek ki burada farklı hesaplar zaten vardı. Bu da
1: kendisi bize hiç gitmedi zaten.
4: Tabii şimdi bu da bize neyi söylüyor aslında? Bu yeni partide 90 milletvekili varsa bunun örneğin 30 tanesi Özgür Özgür Özel'e daha yakınken belki 50 tanesi İmamoğlu'na daha yakın, bunu bilmiyoruz. Yani o sayıyı bilme şansımız yok tabii ki. Ama şu tespiti yapabiliyoruz. Burada çok net bir ikilik var. Eğer siz parti kararı çıkaramıyorsunuz, bir grup kararı çıkaramıyorsunuz, bu kadar önemli tarihi bir anla alakalı ve çıkıp da hani benim buna hayır demeye, aslında hayır deme hakkım varken bile demiyorum, bu önemli bir şey çünkü diyorsanız, yani konumlandırdığınız yer belli ki bu meseleyi önemli bir yerde konumlandırıyorsunuz. O zaman grup kararı çıkarmanız beklenir burada. Demek ki parti içi otoritesi CHP'de de olduğu gibi burada da yeterince tahkim edilmemiş Özgür Özel'in. Bunun devam ettiğini gösteriyor. Öte yandan Dilek İmamoğlu'nun işte başlattığı hashtag çalışması, akşam İmamoğlu'nun kendisinin yaptığı açıklama, buralardaki tezatlara baktığınızda aslında aktörlerin birbirlerinden çok haberi olup olmadığı, aktörlerin her birinin kendi ekiplerinin birbirinden ne kadar haberdar olup olmadığı bile burada şüpheli bir durum çıkarıyor. Dolayısıyla yeni partinin aslında CHP'den farklı bir siyaset üretmeyeceğini de aslına bakarsanız kanıtı niteliğinde bugün, yani bir turnusol kağıdı olarak bunu da oradan kullanabiliriz. Biz ülkenin her türlü önemli gündeminde yeni partide benzer bir ayrışmayı göreceğiz. Eğer bu gündem doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı bir gündem değilse, onun şahsıyla alakalı vesaire, çünkü öyle olduğunda hepsi zaten blok olarak karşısında konumlanıyorlar. O artık bir doğal yaşama refleksi gibi bir şey Türk muhalefeti için. Ama böyle bu gibi önemli konularda ayrışma parti içi otoriteyle alakalı ciddi açıkçası şüpheleri ortaya çıkarıyor. Öte yandan bu muhalefetin meseleye yaklaşımıyla alakalı bu İyi Parti meselesi hakkında beklemeler
0: yapmak istiyorum. Oraya bir sorum daha olsun. Tabii. Yeni partiyle ilgili. Şu siyaset de hani dalgalı siyaset mi diyelim? Hani şehit aileleriyle görüşmeye gidiyorsun, onların gönlünü alacak mesaj vermeye çalışıyorsun. Ama meclise geliyorsun, hani dem de eski yol yürüdüğüm ortağım, yarın seçim ittifakında bir daha lazım olur, onu da çok küstürmeyeyim diye çalışıyorsun. Hani böyle herkese tırnak içinde mavi boncuk dağıtan bir siyaseti milletle bir karşılığı olur mu?
4: Olmaz, olmadığını zaten altın masada gördük. Yani şimdi üst üste koyduğunuzda, İşte İYİ Parti, CHP, Yeni Parti neyse, rakamlara bakıyorsunuz, elinizde anketler var, topladığınızda %50'yi buluyor gibi bir görüntü çıkıyor karşımıza. Ama bunların her biri birbirinden yapısal olarak ayrışan birçok aktörü üst üste koymuş oluyorsunuz eş zamanlı olarak. Şimdi altılı masanın en büyük inandırıcılık problemi neydi? Masanın altında dem siyaseti vardı.
0: Doğru.
4: Üstünde İYİ Parti milliyetçi bir söylem üretiyor kendince veya Mansur Yavaş ismi var orada örneğin. Öte yandan bakıyorsunuz.
0: Onun da bir tane mesajı var. Arkadaşlar ekrana verirler.
4: Yani öte yandan Kılıçdaroğlu var. Daha sosyal demokrat diyorsunuz. Hatta burada daha benim tabirim doğrudan etnik siyasete hapsolmuş bir Kılıçdaroğlu siyasi geleneği var burada. Bunlar yan yana koyduğunuzda matematik gibi değil siyaset. Yani üst üste bunları topladığınızda %50 olmuyor. Nitekim olmadı da %50. Yani bu da vatandaşın aslında buna oy verir. Verenin de aslına bakarsanız elinin titrediğini de gösteriyor. Çünkü ne olursa olsun şimdi düşünelim, çok basit, yani Tunceli'de Kılıçdaroğlu'nun seçmeniyle Ankara'da Mansur Yavaş'ın seçmenin aynı potada olma şansı yok Türk siyasi geleneği.
0: Peki sizce Mansur Yavaş ne yana düştü şimdi?
4: Şimdi burada oraya geleceğim. Türkiye'de siyaset yapabilmekle, yapıyor olmakla siyasetçi olmak arasında çok büyük bir fark olduğunu Mansur Yavaş örneğinde görüyoruz bence. Eğer siyasi kariyerinizi ses çıkarmamak, konuşmamak, krizlerden uzak durmak üzerine planlamış, kurgulamışsanız, bu Türk siyasetinde vatandaş tarafından en azından muhalefette, çünkü ortada o kadar öyle vasata tabiler ki, vasatın içine hapsolmuş vaziyetteler ki, oraya bakıp ya en azından belli sorunlara muhatap değil deyip sarılabiliyorlar. Ama bu gibi siyasetçilerin gerçekten siyasetçi olup olmadığını, başarılı olup olmayacağını bu gibi kritik anlarda anlıyoruz. Yani Türkiye'de bugün herhangi bir benim milliyetçi diye kendini tanımlayan birinin son 10 yıllık terörle mücadeleyi görmezden gelme şansı yok.
1: Ya Çağrı, bir tarafta Bahçeli bu süreci başlatan kişi, aldığı inisiyatife bak. Bir tarafta Mansur Yavaş'a bak işte. İkisi de milliyetçi ekolden geliyor.
4: Şimdi oradaki zaten samimiyet meselesi de
0: Mansur Yavaş da şey atıp yapıyor. Yani, bir cümle okuyayım müsaadenle.
4: Tabii.
0: Bir taraftan demokratikleşmeden düzeltiyorum. Bir taraftan demokratikleşmeden söz ederken diğer taraftan siyasi rakipleri yargı yoluyla tasfiyeye çalışmak, toplumun bir kesimine hukuk vaat ederken başka bir kesimin hukuksuzluğa mahkum etmek gerçek huzur getirmez. Kaldı ki meclise sunulan çerçeve yasa konusunda hukukçular tarafından da son derece ciddi hukuki ve anayasal itirazlar dile getirilmektedir. Şimdi mesela Mansur Yavaş da enteresan bir profil çizdi. Yani, ne İmamoğlu'na doğrudan destek verdi. Mesela bir kere bile duruşmalara gitmedi.
4: Ya işte,
0: ne yeni partiye geçti, ne CHP'yi terk etti.
4: Pozisyon almamanın bir ekmeğini yedi. Yıllardır yiyor bence. Pozisyon almıyor olmanın, sessiz kalmanın. Ama şu süreç bu stratejinin aslında artık çökeceği bir süreç. Kesinlikle. Yani bir tarafta yolsuzluk operasyonları var. CHP'nin üzerinde bu anlamda ciddi anlamda kara bulutlar geziyor. Yani partinin bütün parti kimliği bitti. Nereye elinizi soksanız oradan bir tane yolsuzluk çıkıyor. Bunun üzerinden yeni parti diye kendine saklanacak yeni bir şey oluşturdular. Yani en azından kısa vadede kendi meşruiyet krizlerine girmemek için Özgür Özel gitti, yeni partiye geçti. Geç bir stratejik bir karar olarak bile bunu zamanında veremediler. Mansur Yavaş hangisindeyiz şimdi biz? Mansur Yavaş'ı adına konuşalım. Yeni partide mi pozisyon alacağız, CHP'de mi pozisyon alacağız?
0: Belli ki.
4: Davalara destek mi olacağız yoksa karşısında mı duracağız? Bu kadar sessizlikte bu seçmen neye göre pozisyon alacak? Yani Kılıçdaroğlu'nun yanında mısın değil misin? Özgür Özel'in yanında mısın değil misin? Türkiye'nin bekasıyla
0: sanki
4: alakalı.
0: Sanki biraz şöyle bir hava var. Hani biraz böyle bir süreç aksın bakayım yeni parti yüzde kaçlara düşecek çıkacak.
1: Taşlar yerine otursun.
0: Hani CHP'nin bir anda böyle bir hani parlar da yeniden %20'lere geldi. Benim de adaylığım için bir yeşil ışık olursa.
4: Ya bu kadar riskten kaçınarak yani hani, siyaset
2: bir taraf
4: yapılmaz.
2: Olan bir taraf olur diye bir söz var.
4: Bu kadar riskten kaçınılmaz yani. O çok açık bir şey var.
0: Ya bir liderlik misyonu görmüyorum.
4: Aynen
1: öyle. Sizin okuduğunuz cümlede hukukçular tarafından ciddi hukuki anayasal itirazlar. Kendisi hukukçu Mansur Yavaş yanlış bilmiyorsam. Neymiş mesela bu itirazları?
0: Onlar yazmıyor.
4: Siyasi yani. Aktör olmanın ön koşullarından biri kimi yazarlara göre şudur. Yani dost düşman kavramına karar verebilme meselesi. Bu gibi olağanüstü anlarda, olağanüstü şartlarda. O yani pozisyon almak aslına bakarsanız birine bir anlamda ateş edebilmenin cesaretine sahip olabilmek. O da zaten sizin aktörlüğünüzü gösterir. Mansur Yavaş'ın aktörlüğü bu anlamda zaten içi çok boştu, altı çok boştu. Vatandaş anca adaylığıyla baş başa kalsa bununla karşılaşacaktı. Ankara'da zaten Ankara Belediyesi'nin hali ortada, o ayrı bir tartışma konusu zaten de. Nitekim bu anlamda bir hayal kırıklığı olacaktı seçmen için. Bizim beklediğimiz ama seçmenin çok anlam yüklediği bir adaydı ama pozisyon alamayan siyasetçi olmaz. Bu çok açık bir şey. Öte yandan bu İYİ Parti alakalı, bu Mansur Yavaş'la alakalı veya Özgür Özel'le de alakalı aynı şeyi söyleyebiliriz. Türkiye'de mevcut siyasette batıdan aşırma bir milliyetçilik var şu anda. Yani batının aşırı sağ modelini buraya kopyalayıp getirmeye çalışan, işte bizim bunu Zafer Partisi ile özellikle çok yoğun şekilde gördüğümüz bir şey var ki İYİ Parti de buraya gün geçtikçe daha çok sarılır vaziyette. Bu çok tehlikeli bir şey. Bunu en başta söyleyelim.
0: Ama millet şu soruyu sormuyor mu? Ya kardeşim terör varken bu adamlarla kol kola yürüdün. Devlet terörü bitirdi. Şimdi artık bir zemin oluştu. Şimdi niye yürümüyorsun?
4: Zaten, hani vatandaş nezdinde zaten bunu karşılayabilir. Bu zaten bir eriyor olmanın getirdiği bir refleks bu. Yani İYİ Parti her geçen gün altılı masadaki kaybından bu yana altılı masada İYİ Parti aktörlüğünü kaybetti. Meral Akşener o gün o masayı dağıtabilseydi seçimden 3 ay önce kalkabilseydi veya kalktıktan sonra geri oturmasaydı siyaseten bir aktör olurdu. Cumhurbaşkanlığını kazanamazlardı yine. Ama İYİ Parti CHP'nin kötü bir kopyası olmak yerine CHP'den alternatif bir sağ parti olarak siyasette hayatına devam edebilirdi. Hem kendi seçmeninin vicdanıyla oynadı. Yani biz yapmadık Esenyurt'la gidip Esenyurt Belediyesi üzerine, Mersin Akdeniz Belediyesi üzerine pazarlıkları. O dönemki o koalisyon yaptı. Veya genel seçimde gördük oy oranlarını. Yani o büyükşehir belediyeleri nasıl kazanıldı? Kürt oyları gelmeseydi kazanabilecek miydi CHP'li adaylar veya İYİ Parti'nin dahil olduğu çatı adaylar? Şimdi siz bunu perde arkasında pazarlıksa daniskasını yaptınız. Bununla kendi seçmeninizi de aldatmış oldunuz. Sonunda zaten bunun siyasi maliyeti oldu. Her biriniz koltuğunuzdan oldunuz. Bugün gelinen noktada Meral Akşener'in yerine İYİ Parti'nin başına geçenler de CHP'nin kötü bir kopyası. Yani Erdoğan karşıtlığı dışında bir motivasyonun haricinde bir siyaset yapma pratiği de göstermedi bize. Bu da onları ne yapıyor? Her an CHP'nin çok daha küçük bir kopyası haline erimesini sağlıyor. %3'lük, 2,5'luk bir partiye doğru gidiyorlar. Bu noktada da hayatta kalmaları için ne yapmaları lazım? Tıpkı Zafer Partisi'nin yaptığı gibi bugün özellikle gençlerde bu noktada bir eğilim var. Ya burada tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi damarlara zerk edilmeye çalışılan, İslam'dan arındırılmış bir Türkçülük ama büyük oranda kafa tasçı ve çok tehlikeli bir ideoloji bir şekilde zerk edilmeye çalışılıyor ve bunu belli siyasi partiler sahiplenir vaziyette. İYİ Parti de buraya yavaş yavaş saplanıyor ve bugünkü meseleyi de yani bu yasa mıydı? Yani bizi terörü bitirecek olan şey bu yasa değil ki. Terörü bitirecek olan zaten güvenlik politikaların kendisiydi ve o 10 senelik kazanımın sonucunda bu bir teslim şarttı aslında bakarsınız. Yani ne şekilde biteceğini meclis çatısı altında göreceğiz bugün. Onun zaten 12 maddesi. Ya burada pratik ihtiyaçlara karşılık vermek aslında bakarsanız. Evet. Yani nitekim Bunu görmezden geldiğinizde öte tarafta altılı masa hafızası çok canlı duruyor. O zaman çok açık bir tezat içerisindesiniz zaten. Bunun da siyasi maliyeti olacak elbette. Yani vatandaş bunu da görecek çok açık şekilde.
0: Üstad, bundan sonra ne olacak sorusunu sorsam size.
2: Şimdi İbrahim Bey, bakınız burada bundan sonra ne olacak? Yani terörsüz Türkiye konusu var. Bir kere bu başladı, bitecek. Ve terör de bitecek. Bunu net bir şekilde

0: şekilde söylemek lazım. Çünkü buradaki halkta bunun bir karşılığı var. Yani şu anda toplum İYİ Parti seçmeni ya da seçmeni demeyelim de İYİ Parti aktörleri, siyasi figürleri ya da diğer yeni parti içerisinde bu işe muhalif gibi duranlar, onlar da hepsi biliyor ki bir kere bu terörün bitmesi gerekiyor. Ve bunun için de çaba sarf ediyoruz.
1: Onlar reaksiyon oylarına mı razılar? Yani biz şimdi %70'e %30'sa memlekette bu meseleyle ilgili. Kalan %30'dan %10'u bize gelse yeter kafası mı bu yani?
0: Şimdi onların düşüncesi şu. Ya biz muhalefet yapalım. Bu işe hassas kimseler var. Onların bu hassasiyetini istismar edelim. Onların oylarını alabilir miyiz? Çünkü öyle biraz önce Haydar Hocam belirtti. Öyle paylaşımlar yapıyorlar ki benim oyumu kullanamazsın. Vekilimi beni temsil edemezsin gibi açıklamalar yaparak bu şekilde toplumda bu konuda terörizmle mücadele konusunda hassasiyeti olan tam olarak bu konuya vakıf olmayan kesimleri istismar ederek oylarını almaya çalışan, sırf muhalefet yapmak için muhalefet yapanlar da var. Bakın bunu net söyleyeyim. Ama artık bu bir kere rayına girdi, yoluna devam ediyor. Şu anda terörsüz Türkiye konusu mecliste oylanıyor. Siz bununla ilgili ne değişiklik yapılmak istiyorsa önerge vererek mecliste bunu oylatabilirsiniz. Kimse size bununla ilgili önerge veremezsin demiyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir şekilde bir olumsuzluk göstermek onların siyaset anlayışı içerisinde değerlendirilebilir. Ama ben öncelikle şunu belirtiyorum. Yani milliyetçi olup, milliyetçi kesimi temsil edip, İYİ Parti açısından söylüyorum, milliyetçi kesimi temsil edip terörün bitmesini istememeleri ya da hadi onlar da istiyorlar, onlar da şöyle diyorlar. Biz de istiyoruz ama böyle olmaz. Bunlar bu şey, buradaki yasa çerçevesi, çerçeve yasada sıkıntılar var. O zaman biraz önce de konuşuldu. Siz bir öneride bulunun. Mutlaka bununla ilgili olarak ben bundan
1: sonra... Yani kaygıları ne, şey mi düşünüyorlar? Şimdi bu düzenlemeler olduktan sonra teröristler dağdan inecekler, ülkeyi ele geçirecekler falan diye mi düşünüyorlar?
0: Bu yok böyle bir şey yani. Bunların da öyle bir kaygısı da yok.
2: Suriye'deki devrimden önce Zafer Partisi'nin şey vardı ya, Suriyelileri evet. Göndermeye yönelik
0: bir, öyle bir politika
2: kabartmışlardı. Hı-hı. Bir sürü de olaylar çıkmış. Hocam aynı şeyi yaşıyoruz.
1: Doğru, Kayseri'de bayağı.
2: Hiç olmayan bir şeydi. Ne oldu? Devrim oldu, bitti. Suriyeliler kendisi dönüyor. İşte güvenlik sorunu olarak da karşımıza çıkmış.
1: Bu arada şeyi de unuttuk. Mesela hala Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli var ama eskisi gibi böyle sosyal medyada
2: işte,
1: hiç şey yapmıyor. Umurlarında değil yani. Mesela. O zaman her gün bir Suriyeli tweet'e atanlar, her gün bir yerde kışkırtanlar sanki hiç bitti. Sanki hiç Suriyeli kalmamış gibi davranıyorlar.
0: Şimdi hani siz biraz
1: kullanışlı bir argüman olmaktan çıktı.
0: Şimdi bilmemeleri mümkün değil bu işin faydaları.
2: Hadi diyoruz. Hadi bir ihtimal. Hadi.
0: Bir ihtimal. Ama işte hep ben onu söylüyorum. Sırf muhalefet yapmak için bu yapılmaz. Sırf muhalefet yapmak için, siyaset yapmak için bu yapılmaz. Mesela yapıcı muhalefet anlatırız derslerde. Yapıcı muhalefet nasıl olur diye. Bunlar da bu özellikle Türkiye'yi ilgilendiren 2,5 trilyon dolar bu terörle mücadele harcanmış.
2: O da hocam görünen taraf. Toplam maliyetleri hesaplarsanız bir de kim bilir ne kadar trilyonmuş.
0: 2 günde bir helikopterlerle kumanya geliyor operasyonda taburlara. 40 tabur operasyona çıkıyor. Haydar hocam biz yani biliyorsunuz.
1: 2.3 trilyon dolar gerçekten korkunç bir rakam.
0: Çok basit,
1: yani.
0: Çok mikro seviyede anlatmaya çalışıyorum. Bakın 2 günde bir Skorskilerle operasyon zamanında, ki dağda taburlar eksilmiyor. Sürekli hareket halinde operasyonda taburlar. Yani bunları siz sürekli yiyecek, lojistik malzemesini taşımanız bile, sadece yiyecek malzemesi bile bir dünya para tutuyor. Bunun işte diğer akaryakıtı var, diğer hususları var, personeli var vesaire. Personel hareketliliği var, silah malzeme mühimmatı var. Bakın görünen o.
1: Mesela şimdi hayvancılık yapamıyorsun.
0: Tabii.
2: Turizm yok.
1: Dağları ekemiyorsun, turizmi açamıyorsun. Gabardan petrol çıkaramıyorsun mesela.
0: Ben o petrol çıkan tepelerde gecelerimi, günlerimi geçirdim. Şimdi bakın. Orada yani bunu samimiyetle söylüyorum.
2: Kuyu var mıydı o zaman hocam?
1: Yok.
2: Mümkün müydü yani?
0: Çatışmaya girdi.
2: Mümkün müydü orada kuyu
0: açmak? Çetinkaya, Ağaçurdu söylüyorum. Köylerin ismini söylüyorum.
2: Kuyular açıldıktan sonra saldırı oldu oraya biliyorsunuz.
0: Tabii.
2: Terör yani oraya saldırdı.
0: Bütün o bölgeler, Namaz Dağı bölgesi olsun, işte Siirt'te Körkandil bölgesi olsun. Bakın bunlar hep teröristlerin kol gezdiği yerlerdi. Tunceli'den örnek verdim. Şu anda gitsin sayın seyircilerimiz. Elini kolunu sallaya sallaya o bölgelerde gider. Mardin, Nusaybin'de, Midyat, Nusaybin arasında ki dere yatağında orada ben pusuya düştüm İbrahim Bey. Şu anda orada piknik yapıyorlar.
2: Şeytan üçgeni gibi değil mi? Orası böyle devamlı fazla yapıldı ya.
1: Tabii canım biz de gazete yaptığı dönemde hava karar zaman gitmeyin tabii, arkadaşlar tabii, tabii. diyorlardı. Yani.
0: Bakın şunu söylemekte fayda var. Şimdi yıllardır
1: ülke yol nereden kont- nereye geldi nereye bu arada?
0: İbrahim Bey gören bakın, içine bak. Bakın evet. Çok basit bir örnek, çok mikro bir örnek. Yol kontrolleri hoşumuza giderdi. Önceden. Niye?
2: Güvenlik için.
0: Şu anda yol kontrolü olduğu zaman
2: zul geliyor için.
0: Canımız sıkılıyor. Evet. Niye yolu kesiyorsun diyoruz. Bu yolda yol kontrolü mü yapılır diyoruz. Ya çok basit bir şey anlattım. Yani hiç başka bir yere gitmeye gerek yok. Gelinen seviye budur yani. Bugün herhangi bir vatandaş Antep'ten binsin otobüse ya da Ankara'dan uçağa binsin gitsin o bölgelere rahatlıkla gezebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Hakkari'nin dağlarına
2: çok
0: gidebilir.
2: Bu yani, geldik
0: şimdi yani. Bu belli bir mücadelenin sonucu. Hani dedik ya devlet güçlüyken bu oldu. Örgüt güçlüyken bu olmazdı. Olmaz. Bunun örneği yok. Yok. Bunun örneği yok. Bir de
1: hatta şunu da söyleyebiliriz samimiyetle. Yani mesela terörgütü PYD epey bir ayak sürdü aslında. Tabii. Yani hani hala bir İsrail'den bize bir aksiyon gelir mi umudu vardı.
0: Destek Amerika olur destek verir mi olur
1: umudu vardı. Yani hani bunları net olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Ve burada şunu da hani bir hakkın teslimi anlamında bugün buraya gelecek tabii ki hem şehitlerimizin son nefes sayesinde hem Kahraman Mehmetçiğimizin, Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarımızın, emniyet teşkilatımızın verdiği mücadele sayesinde, milletimizin topyekun verdiği mücadele sayesinde ama en önemlisi siyasi irade ve istikrar sayesinde diye düşünüyorum, bilmiyorum.
0: Bunu bu süreci, sözünüzü kesin, bu süreci devlet yapıyor. Biraz önce ona da değinildi. Başka örneklerinde ne yapıyor? Herhangi bir örnek İspanya'da olsun, İngiltere'de olsun bir başka kişiye
2: üçüncü
0: veriyor.
2: Göz. Üçüncü göz.
1: Evet, burada üçüncü kişiye göz veriyor. Yok
0: bakın,
1: mesela.
0: Kişiye veriyor, üçüncü göze veriyor ya da üçüncü bir devlete veriyor. Ama burada devlet kendisi yapıyor. Çünkü devlet halkıyla bütünleşmek istiyor.
1: Bu arada mesela AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu konuyla ilgili sordular. Dedi ki ya bize üçüncü göz teklifleri birçok ülkeden geldi.
0: Tabii, tabii. Hayır onların bakışı
1: hayır,
0: farklı
1: kesinlikle
0: olur.
1: Kesinlikle kabul etmiyoruz tabii. Dedik yani. Ve hani şunu da söyleyebiliriz. Suriye cephesi için en azından söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Dört büyük operasyon oldu çünkü. Amerika, Rusya, İran, Fransa az da olsa İngiltere ve Almanya'nın bir şekilde nüfuz ettiği, İsrail'in her yerine nüfuz etmeye çalıştığı bir alanda Türkiye, bir de İran var onu da koyayım. Evet. Bu alanda Türkiye bir mücadele verdi. Yani kolay bir mücadele değildi diye
0: hangisini üçüncü göz yapacaksınız bunlardan?
1: Onların hepsi kabus olur. Üçüncü göz olmaz.
3: Sağdan kovduk zaten. O yüzden üçüncü göze gerek de kalmadı.
1: Yani en son bugün mesela yani. Himeymim'le ilgili Rusya ile Suriye arasında konuyu açıyor ama
2: anlaşma
1: var. Artık bunları kaldıracaksınız buradan. Sadece stratejik olarak biz İşte askeri işbirliği yapacağımız üsler kalacak. Onun için hepsini istemiyoruz deyip gönderiyorlar. Yani büyük bir iş aslında gözümüzün önünde cereyan eden.
3: Soğuk savaş başladığından bu yana düşünelim şöyle bir. Batı'nın angajı olduğu hangi kriz o aktörler dışında birinin mutlak galibiyetiyle bitmiştir. Mutlak yani böyle bir örnek yok. Suriye iç savaşı gibi bir örnek daha yok. Ve Suriye iç savaşının bu anlamda bizim terörle mücadelemize etkisi önemi ne? PKK'nın siklet merkezi 2015'ten bu yana Suriye. Tabii. Irak'tan daha çok. Yani pençe kilit operasyonlarıyla onları zaten ittiriyoruz. Barzani vesaire aşağıdan bastırır vaziyette. Zaten Irak'ta onlar bir kapanın içindeler. Yani iyice siyaseten de zor durumdalar ve İran güç kaybettikçe daha da zor duruma düşmeye başladılar. Amerika zaten büyük oranda kendi halinde Irak'ı bırakmıştı ama Suriye'de Amerika'nın özellikle Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye ciddi alan açtığını biliyoruz. Yani binlerce tır silah diyoruz ama eş zamanlı daha önemlisi istedikleri kadar silah versinler. Baş başa kaldıktan sonra Türkiye ile baş edemezler ama siyasi destek, siyasi dokunulmazlık. Yani YPG liderlerinin o dönemki teröristlerin Batı başkentlerinde Türkiye'deki herhangi bir siyasetçiden çok daha hani şaşalı karşılamalarla oralarda kendini gösterdiğini hatırlıyoruz. Yani bu da şu anlama geliyor. Türkiye'ye sürekli bir mesaj. Bunların kılına dokunursanız işte ne yapmadılar mı 2016'dan sonra Türkiye'ye gelen yaptırımlar.
1: Geleceğim ona 25 yıl başlığında özellikle 10 yılda ne oldu diye bir güvenlik şeyi grafiği infografiği çıkardı arkadaşlar. Onu paylaşacağım. Şimdi bu bölümü kapatmadan önce son bir tane bir ses var. FETÖ ile ilgili olarak da aynı zamanda dikkat çekici bir meseleydi. Bülent Turan'ın bir videosunu izledim. O yüzden de bir konu size bunu sormak istedim. En azından FETÖ konusunda da teyakkuz halini sürdürmek gerektiğine inananlardan bir tanesiyim. Arkadaşlar bir izleyebilir miyiz Bülent Turan'ın açıklamalarını?
4: sinsi bir yapı. Ne oldu belli olmayan bir yapı. Kemalist oluyor, İslamcı oluyor, muhafazakar oluyor, solcu oluyor. Her kılığa giriyor. Çok dikkat edeceğiz. Hiçbir kurumumuz, hiçbir teşkilatımız bu konudaki has

0: masiyetten geri adım atmayacak. 10 yıl geçti yeter demeyeceğiz. Yurt dışına çıktılar yeter demeyeceğiz. Her kurulumuz koordinasyonu arttırıp yurt dışında olanlar başta olmak üzere tüm FETÖ'cülerin takibini istisnasız yapmak zorundayız. Aranıza almayın. Girmek isteyen olur. Unuttum, pişman oldum, hata yaptım diyerek numara yapmak isteyen olur. Ama uyanık olacağız. Hem kurumlarımız, hem kamu, hem partimiz dikkat edecek. Ufacık bir mahalle atamasında bile, ufacık bir ilçe atamasında bile ne olur dikkat edin. Bunlar farklı illerde de olsa birbirini buluyorlar, destek oluyorlar, büyütüyorlar. Hacı Hacı'yı Mekke'de bulur misali. FETÖ'cü FETÖ'cüyü mutlaka bulup kendini güçlendiriyor. O yüzden her zamankinden daha çok dikkat edip sakın ha yavaşlamaya imkan vermeyeceğiz.
1: Sayın Bey, sizden bir değerlendirme alalım. Çünkü bu arada FETÖ'cüler de işte... Bize de bir çerçeve yasa çıksın mealinde sürekli bir sosyal medya kampanyası yürütüyorlar. İçişleri Bakanı Yardımcısı Bülent Tuğra'nın dikkat çekici bir konuşmaydı. Gündemde de biraz yer tutmasını istedim. Hani masada ne var en azından alalım diye arkadaşlarla konuştuk. Ne diyorsunuz? Hani bu meseleyi de ıskalamamak lazım. Çünkü şöyle düşünüyorum ben, sözü uzatmadan bırakayım. Yani bu İsrail kafası, Siyonizm kafası işte PKK bittiği zaman FETÖ'ye sarılıyor. Evet. FETÖ bittiği zaman DAEŞ'e sarılıyor. DAEŞ bittiği zaman bir şey bulur diye endişeleniyorum.
2: İllaki var yani.
3: Düşman her zaman düşmanlığını yapacak zaten. Yani bugün dün FETÖ'ydü, PKK'ydı. Yarın başka isimlerle şanslarını deneyecekler. Türkiye'nin de zaten şu an yaptığı ne? Bunun oluşmasını engelleyecek bir ortam yaratmak. İşte Mekke Anlaşması bunun bir parçası. Kalkınma yolu bunun bir parçası. Bölgeyi hem güvenlikleştirmek hem kalkındırmak, refah getirmek. Bunun önünü almakla alakalı. Ve terörün dış kaynaklı bir şey olduğu konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz. Yani terörün elbette içeride toplumsal belli şeyleri, belli fay hatları vardır, belli kaynakları vardır. Ama bunlar bir araçtır. Dışarıdan gelen, yani çekiç güç Türkiye'deyken PKK'nın nasıl kafa kaldırdığını biliyoruz. Yani bölgedeyken. Dolayısıyla bu dış kaynağı gördüğünüzde burada
1: yani
3: terör,
1: Allah
3: isimler...
1: Morgan ve Eşref Bitlis.
3: Evet.
1: Yani Amerika'nın PKK'lılara helikopterden silah ve lojistik yardımı attığını fotoğraflayıp belgeledikten sonra uçağa düşürüldü yani. Hani bunu artık net olarak söyleyebiliriz.
3: Bunu çok net şekilde bildiğimiz için FETÖ'de benzer kalıpta bizim için, PKK'da, YPG'de adı fark etmez. Bunların her biri bizim o batıyla özellikle yani buraya tahakküm kurmaya çalışan dış aktörlerle yaptığımız mücadelenin birer öznesi konumundalar. Bu noktada FETÖ ile mücadele kesinlikle geri adım atmamak ve herhangi bir şekilde burada rehavete kapılma şansınız yok. Çünkü eylem biçimi olarak PKK'dan bile tehlikeli bir noktadalar. Yani neden söylüyorum? PKK da çok tehlikeliydi. Yerini biliyordunuz, savaşıyorsunuz, diş tırnak neyse harcıyorsunuz, bitiyor. Bu noktaya gelebiliyorsunuz ama FETÖ'de sürekli bir sis var. Yani mücadele ettikçe, bakın 10 yıl geçti, hala FETÖ'den birilerini alıyor devlet.
1: Doğru.
3: Yani ucu bir türlü bitmiyor ama içeride büyük oranda belinin kırıldığı az çok tahmin ediliyor. Ama dış kaynağın devam ettiğini, dışarıda örgütlendiğini ve içeride yine az önce bahsettiğimiz o tehlikeli İslam'dan arındırılmış bir Türkçülükten bahsettik. Bunu Kemalizm çerçevesi içine de dahil ederek belli sosyal medya hesaplarının düzenli şekilde dezenformasyon yaptığını görüyoruz. Bunların FETÖ'cü olduğunu tahmin etmek zor değil. Yani bildiğimiz eski FETÖ'cülerin bugün o argümanlarla yine aynı sosyal medya mecralarında varlık gösterdiklerini biliyoruz. Buna yönelik zaten geçtiğimiz günlerde Sayın Hakan Fidan da bu duruma işaret eden belli açıklamalar yapmıştı. Yani örgütlenmeye çalışmaya devam ediyorlar çünkü kökleri Amerika'da. Dolayısıyla oraya yönelik de Türk-Amerika ilişkileri faz değiştirdikçe, iyileştikçe oraya yönelik de alanı bir şekilde sıkıştırmaya devam edeceğiz. Bu mücadele zaten bitmeyecek. Geri adım atma veya vazgeçmek gibi bir şey söz konusu değil. Ki zaten inisiyatif sahibi olduğumuz bir konumdayız. Yani içeride verilecek zararı minimize ettiğiniz, hani PKK ile mücadelede olduğu gibi bir noktada olduğumuz için. Ama işte bu dış kaynak meselesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an dünyanın herhangi bir bölgesinde, herhangi bir örgütü, eğer orada bir siyasi boşluk varsa aktör haline getirme imkanı var ne yazık ki. Dolayısıyla Türkiye'de siyasetin, hatta siyaset üstü bir konu olarak bu güvenlik meselelerinin partilerden bağımsız olarak herkesin bir ön şartı olarak aslına bakarsanız kabul etmesi gerekiyor. Yani AK Parti giderse bunlarla mücadele ne olacak diye bir korkumuz olmaması gerekiyor.
2: Ama var. Gerekiyor ama var.
3: Ama son seçimden önce hatırlayalım.
1: Doğru.
3: KYK'ları affetmekten bahsediyorlardı.
1: Doğru. Devlet kadrolarına geri
2: gönderdi. Bu argümanı kullananlar var.
3: FETÖ'cü askeri öğrencileri masumlaştırmaya çalışıyorlardı. Köprüde silah sıkan vatandaşa silah sıkanları meşrulaştırmaya bir noktada masumlaştırmaya çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Veya TSK'ya hatırlayalım Şebnem Korur Fincancı. İftira atanlarla boy boy fotoğraf çektirmeyi biliyorlar ve bunlar bakın çok eskiden değil.

0: 1,5-2 sene oldu olmadı.
1: Şu çok dikkatimi çekti benim.
2: Mesela çok özür dilerim.
3: Şimdi şunu da sorgulamıyor insan. Ya mesela Şebnem Korur Fincan dediğiniz kadın Almanya'ya gidiyor. Bir tarafında FETÖ'cüler, bir tarafında PKK'cılar, bir tarafında işte bu fonlananlar falan. Konferans veriyorlar. Ya bu adamları kim bir araya getiriyor?
1: Ne kadar geniş bir koalisyon değil mi?
3: Bu kadar bunların otel paralarını kim ödüyor? Uçak biletlerini kim alıyor? Kim bunları fonluyor? Evet. Yani mesela bu kadın çıkıyor işte Mehmetçik işte Irak'ta diyor kimyasal silah kullandı diyor.
0: O kadar örgütler
3: sonra bir örgütün bir tarafında İmamoğlu bir tarafında Özgür Özel böyle poz veriyorlar. Ya bir dakika niye siz bu kadını CHP Genel Merkezi'ne getiriyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun yanına koyuyorsunuz? Niye İmamoğlu'yla beraber poz veriyor falan? Çok enteresan değil mi ya, ilişkiler var ya?
0: 2013 yılında ben ABD'de staj yaptım. Bir üniversite öğrencisiyken Washington'da. O kadar şaşırmıştım ki yani gittiğim her akademik organizasyonda Türkiye'nin öznesi olduğu akademik organizasyonda FETÖ'cüler ve oranın yerel gazetecileri, siyasetçileri o kadar sıkı fıkı ki. Ve oradaki FETÖ'cülerle beraber belli kesimden Türkler yine. Ve çok iyi biliyorum ki bugün Medyascope'da dahil olmak üzere bazı yerlerde o gün orada bir arada gördüğüm insanlar buralarda hala belli mecralarda çıkıp konuşabiliyor. Yani aslında bunun tespiti çok zor değil. Dolayısıyla bugün CHP'miş, İYİ Parti'miş, Yeni Parti'miş bir şekilde bu argümanlara sahip çıkma eğilimine girdikleri anda vatandaş kusura bakmasınlar bunları görmüyor değil. Herkes her şeyin farkında. Kimler kimlerle hangi şartlarda kol kola girmeye ne kadar teşne vatandaş gayet görüyor.
3: Ya mesela şimdi Yeni Parti kuruluyor.
1: Adam çünkü ana muhalefet olduk dedi ya. Cevheri Güven,
3: Emre Uslu. Evet onu söyleyeceğim. Yani FETÖ'cüler, Emre Uslu, Cevheri Güven zil takıp oynuyorlar falan. Bir kafam karışıyor mesela. Diyorum ki ben ya bu adamlar niye bu kadar seviniyor bunların hani. Yani şey, şimdi Kılıçdaroğlu'nun işte etrafımı kuşatan FETÖ'cüleri fark edemediğim için özür dilerim sözü geliyor hemen aklıma. Yani o kadar ya siyasete o kadar nüfuz etmeye çalışıyorlar
0: Avrupa
3: ki.
0: Avrupa Birliği raporlarını öyle bir benimsiyorlar ki. Yani Osman Kavala'sından bilmem kimine, Selahattin Demirtaş'ı. Yani bunların ne suç işlediğinden bağımsız olarak Batı'nın aldığı siyasi pozisyona bakıyorlar sadece. Ve tamamını kabul ediyorlar. Eş zamanlı olarak bir filtre yok ki. Yani hangi mantıkla Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı ya biz 6-7 Ekim o olayları görmedik mi? Türkiye'nin gözü önünde oldu bunlar. Hangi masumiyetten bahsediyorsunuz?
1: Şimdi şunu söylemem lazım. Bu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Antep'te, Antep için konuşuyorum bunu. Demokrasi nöbetleri tutuldu. O günlerde Antep yerel gazetelerinde fotoğraf paylaştıran, fotoğrafını yayınlatan, demokrasi nöbetinde izleyip sosyal medyasında paylaşım yapan birçok insan. Akademisyenden tutun da sanayicisi dahil. Yani mesela normal samimi insanlar paylaşım yapmadı. Ama bu şekilde paylaşım yapanların birçoğu hepsi tutuklandı.
3: FETÖ'cü çıktılar. FETÖ'cü hiç şaşırmıyorum.
1: Ben. Evet. Bakın bu çok önemli. Bununla ilgili çok bariz hocam, örnekler
4: artık,
1: var.
4: Artık öğrendik ya.
1: Yani çok bariz örnekleri var. Çünkü ne yapıyor? Ben buradayım diyor. Ama sen oradasın da şu anda oradasın. Daha önce neredeydin? Samimi o şekilde duranlar hiç öyle bir şey paylaşmadı.
4: Siz de çalıştınız. Bizim çalıştığımız yerlerde Atatürkçüyüm diyen, Atatürk rozetlerini unutmadan eksik etmeyen, karargahlara Türk resimleriyle donatan adamların hepsi FETÖ'cü çıktı işte.
1: Vallahi ben şunu söyleyebilirim müsaadenizle. Atatürk eğer şu anda mezarından kalksa bunların hepsini herhalde bir şeyler yani, yapar gibi yani. Geliyor yani.
0: CHP çok en hukuk meselesi ederdi. Yani. Kemal'i yapacaklar yani, o noktada.
1: Çok kötü bir durum yani.
4: Ya peki. Konu süre bitti mi? Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu
3: daha
4: Murat
3: 8
4: Demir'in
3: dakikam kaldı.
4: Süreçle ilgili yani yeni şey.
3: Aslında o arada kaynadı ya. Bundan sonra ne olacak da bir perspektif alsam.
4: Onunla ilgili yani yeni partinin tavrı Özgür Özel bir şeyler söyledi ya biliyorsunuz. Grup kararı alınmadı. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. 91 milletvekili evet mi diyor, hayır mı diyor belli değil. Mesela grup başkan vekili Murat Emir'in şeyini okudum. İşte destek verebiliriz aması vardı. Şartlar vardı. İşte kayyumlar kaldırılsın, operasyonlar durdurulsun. İşte İmamoğlu, Canan'da Osman Kavala serbest bırakılsın
3: gibi. Ama bu da ayıp değil mi ya? Konuyla buradan biz nemalanabilir miyiz bakış açısı
4: işte
3: değil
4: tam
3: mi?
4: Da ben yani o not onu aldım. Bunu bir pazarlık kozu olarak kullanmak istiyorlar. Biz destek verelim.
3: Zaten masaya da öyle oturdular ya.
4: Ama siz de bu yolsuzluk soruşturmalarını durdurun. Daha fazla üzerimize gelmeyin şeklinde bunu argümanlaştırmaya çalışıyorlar. Buradan bir çıkar elde etmeye çalışıyorlar. Yani ben yapılan açıklamalardan bunu anladım. Yani biz terörsüz Türkiye'den bahsediyoruz, terörün bitirilmesinden bahsediyoruz. Adam gelmiş oradan CHP mi artık yeni parti mi hangisi diyeceksek onda ayrı bir konu da. Operasyonlar durdurulsun, işte Osman Kavala serbest bırakılsın. Gündemle hiç alakası olmayan, süreçle hiç alakası olmayan istekler var. Ya burada aslında samimiyet testinden geçiyoruz hepimiz. Herkes yani herkesin ağzından çıktığı, söylediği, talep ettiği her şey tarihe kaydediliyor. Kim nerede duruyor?
3: Ben biraz bu talepleri şeye benzetiyorum. Gezi kışkırtmasını hatırlar mısınız?
4: O zaman Bahçe, işte o dursun.
3: Çalışma ofisinin önüne, başbakanlık ofisinin önüne
4: çıktı. Köprüler durulsun,
3: cezaevinde şimdi. Evet yani hani bir üçüncü köprü proje.
4: Bir platform çıkardılar.
3: Üçüncü köprü projesi durdurulsun. Kuzey Çevre Otoyolu iptal edilsin. Üçüncü havalimanı iptal edilsin. Şimdi şöyle, o zaman da gazeteyken ben şöyle söyleyeyim. Ne alaka?
4: Ne alakası var diyorsunuz değil mi?
3: Ya şimdi senin bu listeyi kim verdi bunları durdur diye? Kim bu listeyi verdi? Yani
4: bu da aynı şey. Yani, yeni partinin grup başkan vekilinden bahsediyorum. Murat Emre'den bahsediyorum. Yani İyi Partili milletvekillerinin sergiledikleri performanstan bağırıp çağırmadan kavga çıkarma komisyondaki şeylerinden bahsediyorum. Buradaki amaç üzüm yemek değil herhalde yani. Hepimiz takip ediyoruz. Dikkatle takip ediyoruz. Kim nerede duruyor? Ne söylüyor? Bu halka ne söylüyor? Terörün bitirilmesi için inisiyatif alıyor mu? Almıyor mu? Elini, gövdesini taşın altına koyuyor mu? Koymuyor mu? Hep biz ona bakıyoruz ve bunu da yazıyoruz yani bir yere. Yarın bir gün kimsenin bunları inkar etme lüksü yok. Çünkü bunlar söylendi, ağızdan çıktı. Nasıl siz hemen dediniz 2013'teki Gezi'deki talepleri söylüyorsunuz. Biz de yarın bunu söyleyeceğiz yani. Siz bu çerçeve yasa geldiğinde bunları söylediniz diyeyim. Çıkacağız karşılarına söyleyeceğiz yani. Kendilerinin nerede konumlandırdıklarını artık onların da çok iyi ayırdığına varmaları lazım. Yani bütün o yolsuzlukları CHP'ye yıktılar, tertemiz geçtiler. Ama öyle değil işte. Bir taraftan da oranın savunuculuğunu yapıyorlar. Ya ben Üsküdar'ın belediye başkan vekili seçimi takip ettiniz mi bilmiyorum mesela. CHP'li meclis üyeleri oylamada AK Parti MHP adayını desteklemiş. Yeni partinin il başkanı olan gelmiş müdahale etmiş falan.
3: Tabii, tabii,
4: ya onlar arada da artık hakikaten çıktınız mı hala orada mısınız? Eski CHP'den misiniz yoksa yeni partide misiniz? CHP'nin bu
3: şimdi
4: süreçteki...
3: Şimdi benzer bir durum Etimesgut'ta yaşandı. Etimesgut'ta
4: için, belediye başkan vekilliği için.
3: Evet, şimdi CHP ve Yeni Parti ayrı ayrı aday çıkardılar. Ondan sonra Cumhur İttifakı önce karışmadı. Ne yapıyorlarsa yapsınlar diye. Sonra işte Yeni Parti'nin oyu yetmedi. CHP'nin adayının da oyu yetmedi. İkinci tur, üçüncü tur olunca Cumhur İttifakı CHP'li adaya, hanımefendiye oy vermişler. Yeni Parti isyan ediyor. Siz niye karışıyorsunuz?
4: Ama Üsküdar'da da öyle oldu işte. CHP de Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermişler.
3: Yani hani kendi bildiği yani amiyane tabiri işte Yeni Parti'de CHP kavgasında siz de karışıyorsunuz.
0: 6 bunu... kişi falan diğer tarafa evet, oy veriyor. Evet.
4: Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını tabii, takip etmişsinizdir yani süreçle ilgili, çerçeve yasayla ilgili. Yani ben kulaklarıma inanamadım şimdi. Bir taraftan Yeni Parti milletvekillerinin, İyi Parti milletvekillerinin İyi Parti Genel Başkanı'nın açıklamasını dinledim. Bir taraftan Kılıçdaroğlu'nun yani o değişimi görüyorsunuz. 180 evet, derece bir değişim var. Evet. Ve bu süreçte inisiyatif almaktan bahsediyor. Yani düne kadar bu konuda direnç gösteren aktörün bugün geldiği pozisyonu görüyorum. Bu açıkçası mutlu etti. İnşallah böyle sebat ederler bu duruşlarında, böyle ilerlenir.
3: Peki o zaman hani sözüm buraya gelmişken 2 dakikam kaldı. CHP'den de kısa bir değerlendirme alayım. Siz nasıl okuyorsunuz duruşunu şu an Kılıçdaroğlu'nun? Ben hani kendi adıma teşbihte hata olmasın. Geçmişe göre daha böyle sağduyulu ve akıllı bir pozisyon izliyorum gibi görüyorum, bilmiyorum.
2: Temizlik yapıyor herhalde şu anda. Yani onu da yapması gerekiyordu ama Kılıçdaroğlu'nda tabii burada bir çift laf söylemek lazım. Zamanında kendisi zaten bu konuda özür diledi yani halktan, toplumdan.
4: Evet. Bu FETÖ'yle yani ilgili duruşluydu.
2: Evet, ha, yani bunları doldurdum partiye gibisinde. Ama şu anda bir işte arınma sürecinde, inşallah öyle diyelim yani, bir şekilde arınır. Bir muhalefet partisi.
3: Gerçek anlamda bir gerçek Türkiye anlamda partisi olur. Türkiye yani partisi ayakları olur, gerçek anlamda toprağına
2: evet,
3: basan.
2: Evet. Muhalefette ise gerçek muhalefetini yapabilecek. Yani istenilen bir, istenilenden kastım muhalefet yapabilecek bir şekilde bir muhalefet olması lazım. Sırf muhalefet yapmak için değil de gerçekçi bir muhalefet yapabilecek bir şekilde gelmesi gerekir. Biraz işi zor gibi gözüküyor ama biraz daha mücadele için, etmesi lazım.
0: Bunu yapmak için bir 10 senesi vardı elinde de. Yani o yüzden zamanı, ben hiçbir şekilde samimi görmüyorum.
4: Ben samimiyetine inanmıyorum.
0: Yani
4: ben
0: bu tamamen olarak siyaseten konumlanma bu. Yani Özgür Özel örgütlenemiyorsa bu meselede davanın lehine, bu yasa tasarısının lehine Kemal Kılıçdaroğlu örgütlenecek. O örgütlenemezse öbürü pozisyon alacak. Yani tamamen bir artık Tayyip Erdoğan'dan da geçti iş. Kendilerine göre bir köşe kapmaca oynayacaklar.
3: Ha bir dakika bu yani, önemli. Siz yani CHP'de pozisyonu İYİ Parti'ye göre
0: tabii
3: mi planlıyor diyorsunuz?
0: Tabii ki onlar bu saatten sonra. Ya yeni şöyle söyleyeyim.
3: Şey yeni parti.
0: Onların kendi siyasi ikballeri artık ülke gündeminin önüne geçti kendi aralarında. Yani artık biz bir CHP yeni parti siyasi gündemi ayrı bir yerde görüyoruz. Bir alt sistem. Onlar da Türkiye siyaseti kendi gündemini devam ettiriyor Cumhur İttifakı olarak. Bir fırsat bulduklarında arada Onda da rezil oluyorlar. Hani bilgisizler, zaman zaman doğru haber alamıyorlar. Hani Cumhur İttifakı, Mekke İttifakı diye bir şey çıkarıyor ortaya. Mesela dışarıda bir başarı var, içeride bir ekonomi politikası var. Konuya son dakika dahil olup ya şunu da atlamayalım deyip bir briefing alıp bir açıklama yapıyorlar. Ama genelde de olayı yanlış yerinden yakalıyorlar. Çünkü esas gündemleri bu değil ki. Dolayısıyla bugün Türkiye siyasetinde aktör konumunda değiller. Paralize olmuş durumdalar. Tam da bu yüzden ne Kılıçdaroğlu ne Özgür Özel bunlardan şu anda

0: otonom bir siyaset veya bir pozisyon alma durumu beklememek gerekir.
1: Peki. Kısa bir mola rica edeceğim. Geldi mi arkadaşlar? Süre var mı vaktiniz? Peki. Mekke savunma anlaşmasına geçeceğim. Açıkçası ikinci bölümde başlığı da masaya verir arkadaşlar. Merak ettiğim birçok konu var bununla ilgili. Özellikle de şimdi ya Türkiye ne yapsa muhalefette böyle bir şey oluyor. Hani ne yaparsanız yapın bir karşı reaksiyon oluyor. Yani hakkaniyetle ilişkileri sonuna kadar açığız ama ya bir zahmet de İsrail'e de aynı safa düşmeyin diye isim geliyor. Yani bilmiyorum ben mi yansıyorum bu konularda.
0: Daha ilk günler offside oldular. Yani Hamas'a terör örgütü demedi mi bunlar İbrahim abi? Ben düşününce o yüzden hani burada kökten artık bir Türkiye'deki ana muhalefetin kökten bir dönüşüme ihtiyacı var.
1: Tamam. Peki kısa bir mola rica ederim. Mekke savunma anlaşmasını konuşacağız ikinci bölümde. Özellikle hani bu savaşa giriyoruz tezgiratların sebebi ne? İşte bu meselelerle nereye varılmaya çalışılıyor? Türkiye'nin hani bölgesel ittifak kurmasının gerçekten sakıncası var mı? Hani hep muhalefet şunu söylüyor işte Erdoğan kendi ikbal arayışında. Yani gerçekten Erdoğan kendi ikbalinin peşinde mi, memleketin ikbalinin peşinde mi? Bir sürü soracağım soru var. Kısa bir mola rica edelim. Birazdan birlikte olacağız.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te. Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Bu bölümde Mekke savunma anlaşmasını masaya aldık efendim. Biraz hani meseleyi anlamaya çalışacağız. Sonrasında bu savaşa giriyoruz. Tedbiratları nereden cereyan ediyor sorusuyla devam edeceğiz. Sayın Uğur, sizinle başlayalım müsaadenizle. Önce bize bir anlatın. Yani bu Mekke savunma anlaşması nedir, ne değildir? Hani niye bu kadar ses getirdi? Birçok ülke böyle müttefiklik, ittifaklık, çeşitli anlaşmalar imzalıyor aslında. Ya mesela İslam İşbirliği Teşkilatı varken, değil mi? Arap Ligi varken, D8 ülkeleri varken, bir sürü benzer böyle örgüt varken bir anda bu mesele ciddi bir reaksiyon getirdi. Nedir bu Mekke Savunma Anlaşması?
1: Ya İbrahim Bey, bu anlaşmaya karşı çıkanların argümanlarına bakıyorum ben önce. Yani Suudi Arabistan'ı mı eleştiriyorlar, Türkiye'yi mi eleştiriyorlar, Pakistan'ı mı eleştiriyorlar, anlaşmanın genelini mi eleştiriyorlar da ona bakıyorum. O gün Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan'a gideceği açıklandığında sanki ortada hiçbir şey yokmuş. Birdenbire çıkmış. İşte Suudi Arabistan bu süreci kotarmış. İşte Cumhurbaşkanımız ve Pakistan Başbakanı da o gün gelmişler ve anlaşma kendiliğinden olmuş gibi bir şey lanse edildi. Ve Türkiye'de zaten NATO varken gidip saldırılara maruz kalan Suudi Arabistan'ın arkasında kalmak, Hindistan'la sorun yaşayan Pakistan'ın güvenlik kaygıları nedeniyle de sanki onların savaşına müdahil olacakmış gibi bir duruma sokmaya çalıştılar. Ama Dışişleri Bakanımız Anadolu Ajansı'nın masasına katıldı biliyorsunuz. Orada 2 sene 8 ay dedi yanlış hatırlamıyorsam bu anlaşmayı kotarmaya çalışıyoruz diye. Tarihe baktığınız zaman nereye gidiyor? 7 Ekim'e gidiyor. Yani 7 Ekim'den sonra bölgemizde çok büyük bir kırılma yaşandı. İşte Aksa Tufanı ile başlayan süre sonra İsrail'in bölgeyi dönüştürmeye yönelik bir revizyonist politika izlediğini gördük. Yani bunu adam çıktı açık bölgeyi yeniden şekillendireceğiz dedi ve bununla ilgili de yani bu sözde kalmadı. Sahada da bunun karşılığını gördük.
0: 7 ülkeye saldırdı.
1: Yani Hamas'ı ortadan kaldıracağız diyerek sözde Gazze'yi yerle bir ettiler. 73 bin insanı katlettiler. Yetmiyor. Batı Şeria'daki ilhak gırla devam ediyor. Yani orada belki görmüyoruz, izleyicilerimiz takip etmiyorlardır ama yani bölgeye çalışan birisi olarak her gün Batı Şeria'dan bir parça kopartılıyor aslında fiili olarak.
0: O yetmedi. Bunu zaten bir strateji haline getirmişler. Mesela bir gün bir ev yıkıyor, bir gün bir ev yıkıyor, bir gün bir su kuyusuna beton döküyor, bir gün bir tarlayı yok ediyor, bir zeytin ağaçlığını kesiyor.
1: Orada hiçbir anlaşma oradaki durumu düzeltmedi. Maalesef düzeltmedi, düzeltmeyecekti. İsrail bu agresyonundan geri adım attırılmadıkça güç kullanarak politikası değiştirilmedi. İşte bu değişmeyecek. Yetmedi. Lübnan'a saldırdı. Lübnan'daki işgali devam ediyor. Yetmedi. Suriye'deki devrimi bahane ederek zaten Golan tepelerindeki işgali vardı. Onun da ötesine giden bir işgal başlattı. Yetmedi. İran'la bu vekiller üzerinden devam eden resleşme, yüzleşmeler doğrudan savaşa döndü. İşte önce Haziran'da 12 gün savaşı, sonra 28 Şubat'ta başlayan savaş ve biz İsrail'in bütün bölgeyi kendisine göre şekillendirmeye çalıştığını, yani bu sürecin işlediğini ve devam ettiğini görmeye başladık. Ve dolayısıyla bundan rahatsız olan bir ülke olarak Türkiye'nin de başından beri bu süreci engel olmak, bir karşı duruşu ortaya koymak için mücadele verdiğini takip ettik. Cumhurbaşkanımız hatırlayın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılara başladı mı? Mecliste Lübnan'a gelen İsrail'in tehdidinin Hatay'dan hissedileceğini arada
0: 180-200 kilometre vardı.
1: 180-200 kilometreye kaldı. Bir sonraki hedefleri Türkiye dedi. Yani o zaman mesela biz bunları konuştuğumuzda ya Türkiye'ye mi saldıracak İsrail diyenler, İsrail 12 Haziran'da İran'ı vurduğunda ne düşündüler diye merak ederim ben. Hani bir mukayese yapıyorsak, güç, büyüklük, askeri kapasite mukayese, İran'da çok da Türkiye'den küçük arka değil, kalacak bir şey değil. Coğrafi olarak zaten biliyoruz, daha büyük de askeri olarak da nüfus olarak da bizden büyük bir ülke. İran'ı dişini gözüne kestiren, İran'ın kanını dişine bulaştıran İsrail'in Türkiye konusunda işte Türkiye NATO müttefiki asla bulaşmaz diye bir söylem geliştirdiklerini gördük. Biz o zaman da söyledik. Yani tamam ölçek olarak farklı olabilir, sikletimiz farklı olabilir ama İsrail nasıl İran'ı şeytanlaştırdıysa, Amerika'yı İsrail'e, İran'a saldırır hale getirdiyse Türkiye ile ilgili de böyle bir planı yürürlüğe koyar, bunu uygular.
0: Ve bunu deniyor aslında. 8 kere zaten Beyaz Saray'a gitti geldi Netanyahu.
1: F-35'leri Amerika kendiliğinden Türkiye'ye satmaktan vazgeçmedi. Amerika'nın katsa uygulamasının sebebi sadece S-400'ler değildi. Bunu o zaman söylediğimizde bize kimse inanmıyordu ama bu kendileri söylediğinde biz engel olduk dediğinde ha dediler, evet öyleymiş dedi insanlar. Dolayısıyla bir karşı duruş sergilemek gerekiyordu. Bir taraftan size karşınıza Güney Kıbrıs Rum yönetimini, işte Yunanistan'ı içine alan bir ittifak kuracaklar. Yunanistan da NATO üyesi. Bir taraftan altılı blok diye bir şey uyduracaklar. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, oradan işte Güney Kıbrıs Rum yönetimini, Yunanistan, Somaliland'a kadar devlet olmayan bir aktörü bile bu eksene sokacaklar. Neymiş efendim? Eksenini yeniyormuş İsrail. Daha tehlikesi, Sünni bir blok kuruluyormuş Türkiye'nin merkezinde oldu. Türkiye, Mısır'la, Suudi Arabistan'la, Katar'la, Pakistan'la çok yakın ilişkileri varmış. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için bunu da alenen söylediler. Yani kimse bir şey de gizlemedi aslında. Hepimizin gözünün önünde cereyan etti. Şimdi tüm bunlar yaşanırken biz neyi takip ettik bölgede? Amerika'nın bölgeye taahhüt ettiği güvenlik şemsiyesinin sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine getirmediğini gördük değil mi? İran savaşı başladığında İran İsrail'i vurduğundan daha fazla Körfez ülkelerini vurdu. Körfez'i koruma yükümlülüğü kimdeydi? Amerika'daydı. O güvenlik kuşağını Amerika oraya milyarlarca dolarlık silah satarak bu güvenlik ihalesini üstlenmişti. Ama Amerika Körfez ülkelerini korumak yerine İsrail'i korumayı tercih etti. Onu da başaramadı. O da ayrı konu. Dolayısıyla oradaki ülkeler de bir arayışa girdiler. Ya madem Amerika korumuyor bizi, bir şekilde bizim korunmamız lazım dediler. Türkiye de o zaman aslında en büyük güvenlik tedarikçisi olarak kendisini ortaya çıkarmıştı. Kaldı ki Suudi Arabistan tarihini tam hatırlamıyorum ama Eylül 2025'te Pakistan'da bir güvenlik anlaşması yapmıştı zaten. Yaptı. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a yönelik saldırı olduğu zaman Pakistan'da mukabele etme sözü vermişti. Fakat bunun biz sahada da gerçekleştiğini görmedik. Keza İran saldırıları, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında Pakistan'ın İran'la olan ilişkileri nedeniyle bu gerçekleşmedi. Bu anlaşma karşılık olmadı. Dışişleri Bakanımızın sözlerini istinaden söylüyorum. 7 Ekim'den sonra bir bölgesel sahiplenme politikasını realize etmeye çalıştı Türkiye. Yani bu neydi? İşte bölgenin sorunlarını bölgenin aktörleri çözsün. Yani gelip oradan Amerika ya da Rusya, ne bileyim Almanya, Fransa değil. Çünkü bunlar çözmüyorlar. Bunlar sorunları köpürtüyorlar. Daha da

0: büyütüyorlar. Daha da çıkmaza sokuyorlar. Ya bunun örneğini nerede gördük? Karabağ'da gördük, değil mi?
1: Yani onlar 32 yıl boyunca,
0: 30 küsur yıl boyunca bu sorunu çözmek yerine sorun çözülmesin diye daha çetrefilli hale getirdiler. Minsk dörtlüsü, değil mi? Tamam. O zaman geriye ne kalıyordu? Bizim kendi sorunlarımız.

0: telaffuz ediyorlar ama hani İslami NATO'mu, ben bölgesel bir güvenlik şemsiyesi kuruluyor diye düşünüyorum. Doğru. Çünkü Amerika çıkacak buradan, anlaşıldı. Öyle ya da böyle, ya İran'ı yenerek çıkacak ya İran'a yenerek çıkacak, ki ikinci şık daha yakın gözüküyor. Hı hı. Bir başarı elde edemediler. Orada kaldılar, kazıkladılar. Dolayısıyla buradan çıkacak ve bölgede yeni bir güvenlik mimarisi kurulacak. Ve bu mimaride de Türkiye'de Pakistan'la birlikte bir inisiyatif aldılar. Bir nüve oluşturuyorlar. Bu nüveyi de bu genişletmek amacındalar. İşte Mısır'ın katılması söz konusu, Katar'ın, Ürdün'ün, Suriye'nin, Irak'ın katılması söz konusu. Hatta daha da ilerisi, hani bugünkü koşullarda, bugünkü kafa yapısıyla İran çok mümkün gözükmüyor ama İran'da da bazı şeyler değiştikten sonra daha geniş bölgesel bir ittifak haline dönüşürse çok da şaşırmamak lazım, evet, değil. Çünkü bu bir gereklilik.
1: Peki.
0: Bir taraftan, pardon, son şey, nasıl işte NATO'yu herkes kanıksamış durumda ama NATO'nun sadece bir güvenlik örgüt olmadığını da söylememiz lazım. Türkiye ile ilgili mevzular olduğunda işte bunu bir kültür, Batı'nın ekseni kültürü, buradan çıkarsanız, karşı tarafa geçersiniz, ekseniz karşılıklı düşünürseniz, bölgenin de böyle bir ihtiyacı vardı düşünün ve bu ihtiyaç yerine getirildi. İnşallah arkası da devamında gelir diye düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi İsrail Diyaspora İşleri Bakanı Amichai Şikli bir konuşma yaptı televizyonda. Aslında İsrail bütün hattımızın da çok yakından takip ediyor ve hani İsrail medyasında sürekli olarak şunu pompalıyorlar. İşte Neo Osmanlı, Yeni Osmanlıcılık korkutulatılıyor. İşte bir anlamda Arap milliyetçiliğini kışkırtmaya çalışıyorlar gibi bir durum söz konusu ama bir yandan da öyle ya da böyle bu yaşadığımız coğrafya aslında rücu ediyor gibi bir hava da var. Ve nüfus alanları Türkiye'nin genişliyor. Gönül coğrafyası genişliyor. Zaten Türkiye hiçbir komşusunda ya da hiçbir ülkede böyle bir hani toprak işgali ya da toprak fethi ya da ele geçirme gibi bir niyet olmadığını defalarca beyan etti. Bunu da ispatladı bence rüştünü. Önce şu Şikli ne demiş, bir izlettireyim size, sonra birkaç tane daha sesimiz var.
2: Suudi Arabistan temelde çitin üstünde oturuyordu. Zaten Pakistan'la bir savunma anlaşması vardı. Ancak Türklerle birlikte hareket ettiği an, ki Türkler bizimle doğrudan bir çatışma içinde, bu çatışma Akdeniz'de ve Suriye cephesinde son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek boyutlara varabilecek bir çatışma. Bu bizim için, İsrail için çok çok kötü bir gelişme. Bu Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland ile ittifaklarımızı derinleştirmemizi gerektiriyor.
1: Altılı ittifaka atıf yapıyor. Şimdi İsrail neden uykusu kaçıyor? Bir bu soruyla başlayalım. Sonrasında bu savaş meselesini soracağım. Hatta onu da bir izleyebiliriz arkadaşlar. Ya. Onu da verin de üstüne bir daha dönmek durumunda kalmayalım. Şu Adem Yıldırım AK Parti İstanbul Milletvekili Meclis'te gibi konuşması vardı. Onu bir izleyelim.
3: Ülkemizi savaşa sokuyorlar diye ortalıkta yaygara çıkaranlar var maalesef. Öncelikle bölgenin en büyük 3 Müslüman ülkesinin aralarında imzalamış oldukları bu anlaşmadan kimlerin rahatsız olduklarına iyi bakmamız lazım. Bu anlaşmadan başta İsrail rahatsız, Yunanistan rahatsız, bölgenin dışındaki başka ülkeler rahatsız. İsrail'in ve Yunanistan'ın rahatsız olduğu böyle bir anlaşmadan sen niye rahatsız oluyorsun kardeşim ya? Bunu sormazlar mı adama? Niye rahatsız oluyor? Neymiş efendim, işte bir ülkeye yapılan saldırı tüm ülkeye yapılmış sayılacak ve Türkiye savaşa sokulacak. 32 tane NATO ülkesi üye var. NATO'nun 5. maddesi açık. NATO üyesi bir ülkeye yapılan saldırı tüm NATO ülkelerine yapılmış sayılır. O zaman savaşa girmiş olmuyoruz da 3 tane bölgesinde güçlü Müslüman ülkenin bir araya gelmesiyle mi savaşa girmiş oluyoruz? Hangi mantıkla, hangi bakış açısıyla biz bu değerlendirmeleri yapıp İnsanlarımızın ve toplumun zihnini bulandırmaya çalışıyoruz. Bu anlaşma kıymetli arkadaşlar, Türkiye'nin %100 menfaatine olan bir anlaşmadır. Bunu böyle bilelim.
1: Peki.
0: Rahatsız olan ülkeleri İran'ı da eklemek lazım diye.
1: Onunla ilgili bir açıklama var aslında bakarsanız İran'dan. Birazdan o konuya da geleceğim. Onlar diyor ki bizim için bir sıkıntı yok diyorlar ama şimdi sizden bir değerlendirme alayım. Şu soruyu da sorayım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu çeyrek asır etrafındaki savaş, ateş çatışmaları düşünürsek Türkiye asıl bunlardan korumaya çalışan bir politika izlemedi mi bugüne kadar? Yoksa derdimiz bir yerle savaşa girmek olsa bu çok kolay değil mi?
4: Tabii ki savaş kararı büyük oranda limitlerinizle alakalı bir şeydir ve bu belli hazırlık gerektirir. Hem içeride hem dışarıda belli şartların olgunlaşmasını beklersiniz. Bu noktada Türkiye bir savaşa teşne bir pozisyon hiçbir zaman üretmedi. Burada belli ulusal güvenlik öncelikleri belirledi. Bölgede terör bunun bir tarafıydı. Suriye iç savaşı ikinci bir taraf. İşte Azerbaycan'da yaşananlar, Karabağ meselesi bir burada yine bir güvenlik önceliği olarak koyuldu ve buralarda belli askeri hareketlilikler bir çeşitli düzeylerde yapıldı. Ama özellikle istiklet merkezi bunun Suriye ve terörle mücadeleydi zaten. Bu noktada İran'la biz 10 sene Suriye'de gayet mücadele ettik karşı saflarda ama biz İran'la

0: ve gümrük savaşı içerisine girmedik. Orada daha vekil unsurlar üzerinden yürüyen bir süreçti bu. Veya Libya'da yine bölge ülkelerin, körfez ülkelerin hemen hepsi Libya'da karşımızdaydı Katar haricinde. Veya Katar ablukası olurken o ülkelerin her biri karşımızdaydı. Biz bunların her biriyle savaşacak olsaydık zaten. Veya İsrail, yani doğrudan terörü desteklediğini biliyoruz. Bunlar, bakın, İsrail bize uzak bir coğrafya değil. Hatay'dan 350 kilometre sonra İsrail'e geliyorsunuz. Dolayısıyla savaşamayacağınız bir uzaklık değil bu Türkiye açısından. Dolayısıyla Türkiye'nin savaş aramadığını, savaştan kaçınmak değil ama bu. Bu bir ihtiyatlı dış politika geliştirme. Yani her
1: şimdi Ayşegül ekrana veriyor 10 yılda yaşananları. Evet. Şöyle söyleyeyim ben. Suriye 4 büyük harekat, Irak'ta pençekilit harekatları, Laskiye, Süveyde, Halep kışkırtmalarının bastırılması, Karabağ zaferi, Kıbrıs'ta güvenlik paradigmasının değiştirilmesi, iki devletli çözüm meselesinin artık kabul edilmesi, Sudan, Libya, Etiyopya, Somali hamleleri, en son Lübnan'da UNIFIL'in yerine TSK'nın görevlendirilmesi yönünde Erdoğan'ın verdiği mesaj. Şimdi de Mekke anlaşması.
2: Katar'ı unutmuş mu? Evet. Katar'daki ablukadaki durum da
1: doğru, çok önemli. Doğru, o da önemli bir hamle. Şimdi, hani orada ve doğrudan cephede bir aksiyon almadık
0: aslında
1: ama.
0: Katar'ı hayatta tutan aktör olarak.
2: Evet. Yoksa Suudi'den işgal edecekti.
0: Yani. Yani Katar'la bizim ilişkimiz bugün boşuna durduk. Evet, sadece iki liderin birbirine sevgisiyle açıklanmıyor tabii ki. Ama şunu söyleyelim. Tam da bu yüzden yani. Bugün o Mekke ittifakını ben bir reaksiyonel bir ittifak olarak tanımlamıyorum. Neyi kastediyorum? Sadece bu meseleyi son bir yılda bölgede yaşanan gelişmeleri sıkıştırmamamız lazım.
2: Kesinlikle.
0: Yani İran'da bir savaş devam ediyor. İran her an herkesi vurabilir pozisyonu. Buna karşı hizalanalım. Hayır, bu kadar basit değil. Veya İsrail bölgede bir aksiyon içinde ortalığı birbirine katıyor. 3 senedir 7 Ekim'den bu yana bu belli başka bir faza geçti. Öncesinde zaten süre gelen İsrail bu. Ona karşı oturalım, bir ittifak oluşturalım, savunmacı, çevreleyen ve hayır böyle bir şey de değil. Yani bu aktörler uzun zamandır zaten İran'da bu bölge için kendi direniş ekseni olarak tanımladığı şey bu bölgedeki her aktör için tehditti. Ona karşı kimse bir ittifak içine girmedi. Veya İsrail'in de süregelen saldırganlığı, o da bir ittifak üretmedi. Çünkü bu aktörlerin hemen hemen hepsinin uluslararası alanda ya bu sistemik düzeyde baktığında Amerika Birleşik Devletleri ile ayrı ayrı düzeylerde müstakil ilişkileri var. Dolayısıyla ittifak dediğimiz şey, bugün NATO dediğimiz şey, dünyada o sistemik şartları kırmaya gücü yetebilecek bir organizasyon olduğunu unutmamak lazım. Yani bir düşman tanımladığında ona karşı taşları yerinden oynatabilecek, aksiyon alabilecek büyüklükte bir şey var.
1: Çünkü biz şu an şunu mu yaşıyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında çok kutuplu bir dünya düzeni kuruluyor ve Türkiye burada çok güçlü bir şekilde yerini alacak diye bir ifadesi vardı. Şu an bunları mı biz yaşıyoruz?
0: Bir hazırlık değil. İlla ki bugünkü mevcut sistemik şartlar bir noktada değişecek. Ama bugün hala Amerikan merkezi bir tek kutupluluk var. Kan kaybediyor vesaire. Farklı tartışmalar var. Ama hala ne yazık ki onun nükleer gücü orada duruyor ve dengelenmiş vaziyette değil. Ve dolayısıyla bugün dünyada ittifaklar, eğer bir kutup üzerinden okuyacaksak, ABD'ye karşı veya ABD ile olabilir ancak. Tam da bu yüzden bizim bugün Mekke ittifakını bölgesel nitelikte bir şey olarak okumamız gerekiyor. Yani sistemik düzeyde bütün küresel ölçekte etki yaratacak bir yeni bir kutup oluşturma, buna henüz daha var. Ya yani burada çünkü ihtiyaç olan büyük bir nükleer kapasite, büyük bir ekonomi ihtiyacı var. Çünkü ittifak dediğinizde bugün NATO'yu çalışır halde tutan şey, çünkü bir savaşsızlık dönemindeyiz biz. Bir dünya savaşı yaşamıyor. O savaşsızlık döneminde NATO üyelerini bir arada tutan şey Amerikan tahakkümü. Yani Fransa'yı Almanya'yla savaştırmayan, Türkiye'yi Avrupa'ya yürütmeyen, Ege'deki sorunları kitleyen Amerikan varlığı, Amerikan nükleer şemsiyesi. Bunun getirileri de var, götürüleri de var haliyle. Ve bunun krizlerini yaşıyoruz zaten biz 80 senedir Batı'yla. Dolayısıyla mevcut düzeni kırmadan da buna bir alternatif oluşturma şansı ne yazık ki yok. Tam da bu yüzden ne küresel ölçekte bir hegemonyaya karşı doğrudan bir meydan okuma bu, ne de bölgede bir meydan okuma. Olan ne ama? Burada şimdi ne yapıyoruz biz? İlk kez belki de Soğuk Savaş başladığı andan bu yana Orta Doğu doğrudan Amerika'nın arka bahçesi konumunda bir bölge. Batı'nın kolonyal tarihinin en önemli yerlerinden bir tanesi. Hemen hemen her bölgenin burada o Batı'nın etkisinden kaynaklı kötü hafızaları var. Keza Avrupalı aktörler için de benzer bir şey söyleyebiliriz. İlk kez burada bir aktör çıktı ve Amerika'yla karşı karşıya gelmeyecek şartları oluşturdu. Ama aynı zamanda o Amerikan hegemonyasının bıraktığı o dar alanda hareket edebilecek bir otonomi oluşturdu. Onu da Türkiye yaptı. Ve bunu nükleer silahlar olmadan yaptı Türkiye. Ya burada hem politik bir başarı var hem askeri bir başarı var eş zamanlı olarak. Şimdi Türkiye'nin
1: şimdi
0: bu mücadelesinin
1: bir yandan da şeyi düşünüyorum. Nükleer kapasite meselesinde hani biz barışçıl amaçlarla geliştirdiğimiz halde ne kadar bir endişeleri var ki

0: Hani Almanya'nın Türkiye'ye Akkuyu nükleer güç santrali için parçaları satmasını engelledi İsrail.
1: Bu
0: yani.
1: Bizim bir süper güç olmakla aramızdaki ince bir yani aşama var.
2: Eşik orası.
1: Eşik, o eşik nükleer eşik. Yani onu açtıktan sonra Türkiye'nin potansiyeli, mesela ekonomiyi bize gücün ana değişkenlerinden biri olarak ele alırız ya. Hı hı. Eğer nükleer gücünüz varsa pazar otomatik olarak peşinden gelir. O zaman ürettiğiniz ürünü satmakta zorlanmazsınız. O zaman zaten bir sermaye derdiniz kalmaz mesela. Dolayısıyla orada ana tetikleyici şey askeri güç. Askeri gücün de bugün mevcut dünyada temeli nükleer güç. Onu atabilecek balistik kapasite, onu taşıyabilecek bir denizaltı kapasitesi gibi gibi. Şimdi bu ortamda peki ne bu yaptığımız şey? Biz zaten Türkiye yıllardır bölgede özellikle 2020 sonrası bir düzenleyici role geçmişti. Yani girdiği, müdahil olduğu yerlere karmaşa, İran gibi, İsrail gibi istikrarsızlık diye bir düzen vaat ediyordu zaten Türkiye. Kalkınma yolu, Zengezir Koridoru, Hicaz Demiryolu zaten bu vizyonun bir ürünü. Hı hı. Dolayısıyla bu vizyonu kurumsallaştırıyor Türkiye şu anda bu attığı adımla.
0: Bir sorularımdan biri de oydu. Bu meselenin ekonomik bir boyutu da var mı diye.
1: Birbirini besliyor tabii kesinlikle. Ki. Yani eş zamanlı olarak. Şimdi Suudi Arabistan'la bu yaptığınız anlaşmanın getirisi ne olacak? Gelip belki Kaan'a yatırım yapacaklar. Gideceğiz oraya askeri üs açacağız. O Hicaz Demiryolu'nun güvenliğini garanti altına aldığınızda bir anda Suriye'nin, Suud'un, Ürdün'ün, Türkiye'nin ve Akdeniz'in doğrudan dahil olduğu bir ticaret hattı oluşacak. Ve bu bakın Hint Okyanusu'na kadar uzanan bir şeyden bahsediyoruz bir anda. Veya Orta Asya'ya kadar.
3: Bunları yaptığınız zaman da birilerinin ayağına basıyorsunuz.
1: Tabii ki. Ve bu yaptığınız hatta son onunla bitireyim. Hani kimin ayağına basıyor? İran'ın oluşturduğu istikrarsızlık eksenini kırıyorsunuz. Öte yandan İsrail'in bölge vizyonunu hep nasıl anlatıyoruz? Amerika'nın bölgedeki öncelikli partneri olmak. İki, bölgede teknolojik üstünlük. Yani onun dışında hiçbir aktörün ayakta duramaması gerekiyor. Bunu yaptığınız anda bir anda İsrail'in bütün vizyonu da
2: boşa
1: çöküyor ve bunu Amerika ile kavga etmeden yapıyorsunuz. Yani İsrail'in istemediği ama Amerika'nın karşı çıkmadığı bir durum oluştu. Dolayısıyla burada yani tek başına İsrail'le, tek başına İran'la değil bütün bölge jeopolitiğini Türkiye şu an yeniden kurguluyor aslına bakarsınız ve bunun ilk adımları kurumsallaştırmak da bu. İşlem maliyetlerini düşürüyorsunuz. Suudi Arabistan'la artık yapacağınız bir ticari anlaşmanın artık prosedürleri daha belirgin hale gelecek. Güvenliği daha belirgin hale gelecek. Keza Pakistan'la veya Pakistan'la Suud arasında ve son olarak bu üç aktörün şöyle bir ayrış belki öne çıktığı bir şey var bu bölgede. Son 4-5 senede özellikle hiçbir çıkar çatışması yok aralarında. Yani kollarını açtıklarında bölgede birbirine çarpmıyor. Bu iyi, bu önemli bir avantaj. Kullanılabilecek bir avantaj. Avrupa Birliği ülkeleri birbirine entegre oluyorlar Amerikan zoruyla. Biz bu bölgede bir Amerika, Çin, Rusya etkisi olmadan kendiliğinden bir entegrasyon ortamı oluşturuyoruz bu sayede. Bu önemli adımlar. Bu da tek başına zaten bu savaşa çekilme korkusu. Zaten ittifaklarda hani uluslararası gel literatüründe çok basit bir şey vardı ittifak literatüründe. İttifaka giren devletlerin en büyük iki korkusu vardı. Savaşa çekilmek veya terk edilmek. Bu üç aktöründe tam da bu sebeple burada aslında esas mantığın bir savaşa karşı caydırıcılıktan ziyade daha büyük bir şey olduğu için ortada terk edilmesi zor birçok şey var. Bu da bir yol bağımlılığı yaratıyor. Dolayısıyla terk edilmeyi zorlaştırıyor. Eş zamanlı bu devletin her birinin Amerika ile müstakil ilişkileri bunların belli alanlarda limitlediği için bu noktada savaşa çekilmek de zorlaşıyor. Çünkü bu devletler zaten bir yerle savaşma kararını verdiğinde bu sistemik etki yaratma ihtimali olduğu için çoğu zaman hepimizin çekindiği durumlar bunlar. Gidip İsrail ile savaşmak vesaire. Son bir nokta uzattım kusura bakmayın bu algı meselesi İsrail ile alakalı. Savaşın sebeplerinden biridir. Rakibin sizin düşmanca niyetleriniz olduğunu düşünmesi. İsrail bunu araçsallaştırıyor. Bakın İran'ın propagandasıyla politiko doğrudan sahada yaptıkları arasında bir uçurum var. Propagandası neydi? Kudüs'e hesapta gideceklerdi. Hı. Sahada yaptığını İsrail her savaşa giriştiğinde İran sahadan kaçtı. 3 sene boyunca. Yani tırmandırmak yerine yatıştırmaya çalıştı.
2: İsrail'in alanı genişledi.
1: Ama İsrail bunu ne yapıyor? İran'ın o propagandasını düşmanca niyet olarak kendi propagandasını beslemek için kullanabiliyor. Dolayısıyla bugün bunu bir İslam Birliği, bugün dünyada sistemi kıracak büyüklükte bir şey. Türkiye, Pakistan, Suud, İsrail'e karşı pozisyon alıyor üzerinden. Söyleyeyim mi? Boşuna köpürtmüyorlar. Kullanışlı hale getirmeye çalışıyorlar. Bu adımları bunlara dikkat etmek gerek. İçeride de dikkat etmek gerek.
0: Peki. Üstad, bir Dışişleri Bakanı Fidan'ın da konuyla ilgili açıklaması var. Bir dakika onu bir izlettirin. Buradan devam edelim. Buyurun.
4: Bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım. Bana bu konuda yardımcı olun. Bir. Yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı, daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok. İran bu örgütün şeyi değildir.
2: Hedefinde yani değildir.
4: Yok, yok.
2: İsrail, İran. Çünkü bakın, bölgeyi
4: bize saldırmayan,
2: çatışma unsuru bakın, olarak
4: bize
2: bu
4: saldırmayan,
2: iki ülke öne çıkıyor.
4: Bize saldırmayan. Yani biz bunu ikilide de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi üç ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim üç ülkeyle sınırlı kalmamamız, daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle. Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
0: Peki son bölümde çerçevesine gidip değerlendirmesi varmış. Şimdi sizden de bir yorum alayım. Bu hani işte Pakistan'ın nükleer gücü, işte Suudi Arabistan'ın sermayesi, Türkiye'nin savunma kapasitesi üzerinden bir oluşum halinde mi? İşte Mısır'ın katılması neyi değiştirecek? Daha büyürse ne olacak? Hani üstad dedi ki yani çok da böyle köpürtmeyelim. Hani bir yandan da İsrail'in aradığı malzemeleri eline vermeyelim dedi. Ben de mesela şimdi şeyi düşündüm. İsrail'in uykusunu kaçıran anlaşma diye bir karşı attık. Acaba biz de mi diye yani biraz istemeden de olsa İsrail'e argüman veriyor mu diye düşündüm.
1: Kaçınılmaz olarak arada kaçacak. Türkiye ayakta durduğu sürece kaçacak. Ama mesele ne? Bu bölgesel anlamda büyük bir adım. Hı-hı. Trump'la da gayet eşgüdümlü gidiyor olması büyük şans. Uzun vadeli olabilmesi için. İsrail bunu ister istemez kullanmaya çalışacak zaten. Hı-hı. Ama burada ne? İçeride algıyı doğru beslemek lazım.
5: Şimdi şuradan başlayalım İbrahim Bey. Bu biraz önce de konuştu. Sayın Dışişleri Bakanımız da belirtmişti. Yani biz bu 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonundan sonra, yani bu İsrail'in Gazze'ye saldırmasından sonra hep şunu konuştuk. İslam ülkeleri neden bir karar alamıyor, birlikte hareket edemiyor? Yani İsrail gibi küçük bir coğrafya, bir ülke tüm bölgeyi tehdit edebiliyor. Ve bunu da bugüne kadar hep konuştuk. Demek ki bu anlaşmanın temeli o zaman atılmış ve bugüne geliniyor. Yani bu birdenbire eğer 58 tane İslam ülkesini bir araya getiremiyorsanız o zaman belli bir şekilde belirli aktörler belli bir zaman çerçevesinde hareket ederek tedirici olarak bir araya gelebilirler. Peki kim bu aktörler? Bakın Suudi Arabistan'dan başlayalım. Ne özelliği var Suudi Arabistan? Bir kere parası var, sermayesi var. İkincisi bulunduğu coğrafya hem Basra Körfezi'ne hem Kızıldeniz'e hakim. Niye bunu söylüyorum? Hani ekonomik getirisi var demiştik. Şimdi Suudi petrolü Hürmüz'den çıkamıyor. Alternatif yol arıyorlar.
0: Babil Mendeb de sıkıntılı.
5: Şimdi kalkınma yolu projemiz var değil mi? Bu bizim geçerli. Yine Ürdün'den gelecek olan, belki de Suriye'den geçip Türkiye'ye gelecek bazı yollar.
0: Hicaz demir yolu, ticaret yolları.
5: Yani onlar konuşuluyor. Şimdi
0: peki bir şey söyleyeceğim, bölüyorum affedersin ama tam şimdi aklıma geldi. O gün bu imza atıldığında Husiler 30 Suudi Arabistan askerini Yemen'de öldüren saldırılar yaptı. Sivil hedefleri de vurdular. Bir mesaj mıydı sizce o zaman?
5: Kesinlikle. Yani bunun olmasını istemeyenler, mesela Husileri biz ne diye görüyoruz? İşte İran yanlısı, İsrail'e karşı savaşan. Ama acaba Husilerin içerisindeki bir başka grupta şu anda İsrail'in de güdümünde olabilir. Bu ayrı bir konu, tartışılabilir. Ama bunun istenmediği bir gerçek. Ama Suudi Arabistan böyle bir ülke. Yani o coğrafyada çok önemli bir ülke. Bir de Suudi Arabistan şu özelliği var. İsrail'le normalleşme anlaşmalarını imzalamayan tek Körfez ülkesi diyebilir miyiz?
6: Tam imzalayacak değil, 7 Ekim oldu biliyorsunuz.
5: İşte evet, imzalamadı. Bakın bu da çok önemli. Diğerlerinin hepsi var ama Suudi Arabistan'ın yok. Bunu da bir kenara yazmak lazım. Yani burada gelmesi.
6: Körfez ülkeleri mi diyorsunuz? Tabii. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in var. Evet. Katar'ın ve Kuveyt'in
0: yok. Umman'ın da yok bildiğim kadarıyla.
6: Umman şöyle önceki sultan görüşüyordu. Hatta ziyaretler olmuştu. De facto olarak resmi olarak değil.

0: Suudi Arabistan yani o bölgede coğrafi olarak da, tarihsel olarak da ve ekonomik olarak da oldukça önemli. Bir diğer konu da Suudi Arabistan'ın İran'la olan ilişkileri. Irak bunu düzeltmeye çalışıyordu. 2023'ün Mart ayında en son Bağdat'ta bir görüşme oldu ama ondan sonra kesildi. Şimdi Suudi Arabistan'la böyle bir ittifakın bölgeye barış da getirebileceğini, yani şöyle bölgeye barıştan ziyade Türkiye merkezli bir politikayla, Türkiye'nin de etkisiyle, Türkiye'nin İran'la olan ilişkilerinin de seviyesine baktığımızda Suudi Arabistan'la İran arasında düzeltici bir faktör etki yapabilir bu anlaşma. Şimdi Suudi Arabistan'ın parası var. Ekonomik yönden bir kere o Pakistan, Hindistan'dan gelip de İsrail'den çıkan IMEC projesi bitti.
1: Bitti.
0: Bakın o bitti. Onu herkes diyor ki onu korumak
1: zaten
0: için.
1: Zaten ölü doğmuştu hocam o ya.
0: Yani zaten ölü doğdu da sonra da bitti o IMEC projesi. Çünkü Suudi Arabistan oradan gelecek o güzergahtan İsrail'e mi bunu gönderecek yoksa ittifak halinde olduğu daha güvenli ve güvenilir bir coğrafyadan mı petrolünü göndermek isteyecek? Şimdi siz bunu düşünün. Bir de 6 yıl öncesine gidelim. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ne demişti? Biz petrole dayalı ekonomimizi çeşitlendirmek istiyoruz.
1: Mecburen.
0: Tabii. Bakın bu da onun bir yolu. Bu da onun bir yolu. Şimdi dolayısıyla Suudi Arabistan bu. Peki Pakistan kim? Pakistan nükleer silaha sahip. Önemli bir ülke.
1: Tek Müslüman ülke.
0: Tek Müslüman ülke. Çok önemli bir ülke. Bugün İran krizinde de ABD krizinde de çok aktif rol aldı. Önemli bir ülke. Peki Türkiye kim? Askeri. Devasa askeri güce sahip, savunma sanayi çok gelişmiş, teknoloji üreten bir ülke.
1: NATO üyesi, Avrupa Birliği aday ülkesi.
0: Aynen o şekilde. Şimdi dolayısıyla bu üç ülkenin birlikteliği birçok ülkenin de Sayın Dışişleri Bakanı da dediği gibi katılabilir. Mesela Mısır katılır. Katılırsa ne olur Mısır? İşte o İsrail'li bakan, biraz önce Diyaspora Bakanı açıklamasında belirttiği, o kurmak istedikleri eksen çöker Doğu Akdeniz'de.
1: Kabusları onlar.
0: Evet, yani onların o Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Doğu Akdeniz hakimiyeti Mısır'la anlaşması çöker. Onların korkusu, yani Mısır'ın da buraya katılması demek ki katılacağını düşünüyorum ben. Onların en büyük kabusu zaten. Bunu engellemek için de her şeyi yapabilirler. Buna da dikkat etmek
1: hocam,
0: lazım.
1: Hocam çok kısa bir sözünüzü kesmek istiyorum müsaadenizle. 2019'da hatırlarsanız İsrail merkezi Doğu Akdeniz Gaz Forumu kuruldu. Sözde ekonomik bir arka planda kuruldu ama Türkiye karşıtlığıydı. Türkiye'yi o gün sıkıştırmışlardı. Bugün tablo tam tersine döndü.
0: Evet.
1: Bugün sıkışan İsrail.
0: Kesinlikle.
1: Tam tersi döndü. Ya çemberde önüne dolaştı. İsrail'in boynuna dolandı şu anda.
0: Yani şu anda özellikle Doğu Akdeniz politikası İsrail'in tamamen bitmek üzere.
2: Peki İran politikası şu an sizce geçen akçe mi? Mesela şimdi bir gelişme vardı. İşte İran İstihbarat Servisi Mossad'da iki üst düzey ismin kovulmasında Türkiye'nin İran Savaşı'ndaki kritik müdahalesinin etkisi olduğu. İşte o dönem hatırlarsanız işte üst düzey isimler Hamaney ve işte Genelkurmay Başkanı öldürüldüğünde Irak'ın kuzeyinden de çeşitli PKK ve diğer unsurlar girdiğinde bir rejim değişikliği olacak planı sunulmuştu. Ve o dönem Türkiye'nin özellikle hem Barzani hem Talebani üzerinden bir nüfuz alanı oluşturduğu iddiaları var. Tabii bunlar resmi bilgiler değil.
0: Tabii kanıtlayamazsınız tabii.
2: Devletimizin hani bu konularla ilgili MİT üzerinden ve diğer kanallarda yaptığı şeyleri biz bilemeyiz ama genel anlamda bu şekilde medyaya yansıyan, Orta Doğu medyasına yansıyan
1: Trump kendisi söyledi vallahi.
2: Analizler vardı. Tamam, Trump da böyle bir şey söyledi.
0: Trump kendisi söyledi dediniz.
1: Ne diyeyim yani
0: şimdi? İşte ben de oraya gelecektim. Bakın bir diğer katılması muhtemel ülke Irak olabilir. Bakın neden diyorum? Irak'ta tamam belli bir şu anda iş karışıklıkları var. Haçlı Şabi olsun, diğerler olsun ama bir önceki başbakan döneminde Suriye'deki olaylar meydana geldiğinde bir önceki başbakan Şii liderin yanına danışmanını yolluyor. Birleşmiş Milletler nezdindeki danışmanını yollayarak bu işe müdahil olmamalarını istiyor. Müdahil olmamalarını istiyor ve o dönem içerisinde Şiileri kontrol altına alabiliyor. Yani Sudan'ın hükümeti. Şimdi aynısını şu anda devam ettiğini, Irak'ın da kendi iç problemlerinde stabil hale geldiğini gördüğümüzde Irak'ın da katılması muhtemeldir. Çünkü orada da Irak halkının özellikle petrolün dışında kalkınma yolu projesini sağlamış olduğu çeşitli sektörlerden elde edeceği halkın kazancı var. Bunu niye söylüyorum? Mesela bakın petrol bazı ülkelerde bazı kimselerin tek elinde olabiliyor. Petrol çıkarmak yani ya da o ülkedeki o işi yapabilen ticaret erbabının
1: mesela tek İran'da olabiliyor. Devrim muhafızlarının tek elinde
0: yani,
1: olduğu gibi.
0: Evet, yani Irak'ta da bazı aşiretlerin güdümlü ama halk nereden kazanacak? Yan sektörlerden kazanacak. İşte kalkınma yolu projesi de bunu sağlayacaktır. Ben bir diğer ülkenin de Irak olabileceğini düşünüyorum. Ama burada en önemli olay mesela İran hedefte mi değil mi? Tamam. İranlı yetkili de açıkladı ama bakın İran burada hedefte değil. İranlı yetkili Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. Şimdi Pakistan olan ilişkisini biliyoruz. Türkiye ile olan ilişkisini biliyoruz. Şimdi Suudi Arabistan'la aralarında belki bir sıkıntı var ama bu da Türkiye ve Pakistan'ın işbirliğiyle Suudi Arabistan'la İran arasındaki problemin de çözülmesine vesile olabilir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yani çok yönlü bir bakmak lazım.
2: Mesela İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai'nin bu konuda bir açıklaması var. Mekke Anlaşması ile ilgili. Türkiye ve Pakistan'la Suudi Arabistan dini, tarih ve medeniyet açısından derin bağlar paylaştığımız 3 komşu ülke. Bu 3 komşu ülkenin arasındaki bir anlaşmanın İran'a karşı yöneltilmiş olmasına endişe etmemiz için bir neden yoktur. Türkiye ve Pakistan uluslararasında iki komşu Müslüman ülke olarak dostluk tarihi ve köklüdür.
1: Ama keşke İranlı milletvekili hemen anlaşmadan sonra o talihsiz açıklamayı yapmasa.
0: Ya,
1: ama
0: o ayrı. Suudi Arabistan'a göre olabilir ya. Olur öyle. Tek tük adamları yani.
3: Orada rejimi de oradan yansıtıyor. Rejimin pozisyonu da oradan o ama yani. O yüzden
1: yani Bekai'nin söylediğine ben samimiyete inanmıyorum.
3: Tabii
1: yani.
3: Kılıçdaroğlu'nun bu meseledeki pozisyon almasına samimi değil dedik. İran'ın da bir geçmişte 45 senesi var bu konuda.
0: Ne ama kadar şuna bakmak lazım. Şu andaki iktidar mesela İran'daki iktidar özellikle Pezeşkian hükümetinin devam edip etmemesi çok önemli. Onunla ilgili bazı spekülasyonlar da yapılıyor. Ama Pezeşkian'ın devam etmesi, işte Azerbaycan'la olan ilişkisi. Yani İran'ın da bu denkleme girmesi lazım. Ben şunu hep söylüyorum.
1: Hocam acaba Hakan Fidan bunu özellikle söyledi biliyorsun evet. Sen. İran'ın katılımın konusunu mutlaka, özellikle söyledi.
0: Bakın İsrail hani bir denkle bir cephesi vardı. Bunu konuşmuştuk daha önce de bazı programlarda. İşte Güney Yunanistan'dan başlayan Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri,
1: i̇şte
0: Hindistan.
1: Altılı blok oldu.
0: Hindistan, Birleşik o. Ona karşı Türkiye ne yapıyordu? Libya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
1: Suriye.
0: Lübnan da buna eklemleniyor. Hmm. Sayın Cumhurbaşkanı İsrail'le bağlantını kes diyemiş olabilir yani.
2: Şimdi arkadaşlar sağlıklı bilgi akış açısından 562 oy kullanıldı. 468 oyla kabul edildi diye duyduk ama biraz o sırada rejide gürültü olduğu için tam takip edemedim. Bu sayı önemli. Çünkü hani 400 yani tekli çoğunluğun bile üstünde bir rakamdan bahsediyoruz.
3: Çok büyük bir rakam.
2: Yani
0: kesinlikle çok büyük bir rakam.
2: Şimdi o zaman şuradan biraz konuşalım bunu. 468 sayısı şurada geldi evet. Çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. 88 red, 468 kabul. Çekimserde 6. Buradan çıkan sonuç nasıl okunmalı? 468 sayısı bayağı kuvvetli bir rakam. Çünkü biz hani 360-400 aralığında çıkarsa bu büyük başarı diye değerlendiriyorduk.
0: Yani burada meclisteki tüm partilerin, yani tüm partiler demeyelim, çok büyük bir çoğunluğun, 468 çok büyük bir çoğunluktur bana göre. Büyük kesinlikle. Bir çoğunluğun bunu bu terörsüz Türkiye projesine, sürecine destek verdiğini gösteriyor.
1: Hocam anayasa olsa referandum eşiğini aşan bir rakam yani.
0: Evet, kesinlikle. Yani. Katkı sağladığını gösteriyor. Yani şunu söyleyelim. İç cephede birlik beraberliğin aslında sağlandığını gösteriyor. Bakın bu olur. O diğer 88 red olur. Yani bunu bir şekilde gönül isterdi ki hepsi 562'nin 562'si de katılanların burada evet oyu versin ama bu rakamda bunu demokratik süreç içerisinde kabul etmek gerekiyor. Buna
3: net bir şey rakamlarda 515 milletvekili var. AK Parti, Yeni Parti, HDP, DEM, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi 515 vekil. Çok büyük ihtimalle bunların içerisinden gelen bir 468 oy. Yani 40 kadar bir fire var. Çok az bir fire var yani bu majör partiler arasında. Bu da aslına bakarsanız iyi bir sınav verdiklerini gösteriyor. Yani ilk turda konuştuğumuz şey hani CHP'nin...
2: Yani burada baktığımız zaman AK Parti ve MHP tulum çıkarıyor zaten.
3: Evet.
2: DEM'den yüksek bir katılım var.
3: Evet.
2: Tabii şimdi bu hani oylamanın tam analizi gelir birazdan. Memleket hayırlı uğurlu olsun.
1: Hayırlı olsun.
2: Açık söylemek gerekirse yani çok kritik bir eşiğin aşıldığı bir günü, tarihi bir anı yaşıyoruz diye ümit ediyoruz. Tabii bundan sonrası önemli. Bundan sonra ne olacak sorusu, nasıl yürüyecek meselesi yine şeffaf bir şekilde yürütülecek. Tabii hani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarını sizlerle paylaşacak bir durum olmayacaktır ama bunlarla ilgili olarak da bütün o aşama aşama meseleleri göreceğiz diye ümit ediyoruz. Yani silahların yakılması gibi işte Süleymaniye'de, Erbil'de ya da belli noktalarda toplanma alanları oluşturup o silahların teslim edilmesi meselesi. Aslında küçük bir provasyonu Suriye'de de gördük bu meselenin. Hani PYD'lerin gidip silahları bırakması, İşte Suriye hükümetinin kimlik çıkarması, bu ondan sonra entegrasyon için yeni adımlar atılması. Mesela Şam yönetiminin Erbil'e gidip ya biz bu bölgede yaşayan insanlara Kürtçe eğitim vermek istiyoruz ama nasıl vereceğimizi bilmiyoruz. Siz bize hani bu konuda destek verebilir misiniz demesine Çevren Barzani ziyaretinin bulunması. Yani hani Irak, Suriye, Türkiye ekseninde ciddi anlamda bir hani kesinlikle böyle bir kucaklaşma havası verdi bana, bilmiyorum.
1: O havza hani hayalini kurduğumuz havza bence gerçekleşiyor yavaş yavaş. Bence bu çerçeve yasanın kabulü de bu havzaya mecliste temsil edilen partilerin ekseriyetle destek vermesi, yani halkın temsilinin bu kadar yüksek oranda temsil edilmesi anlamında bence çok önemli. Yani uzun zamandan beri böyle bir konuda uzlaşamıyorduk, bir araya gelemiyorduk meclis çatısı altında. Bu açısından çok önemli. Yani evet hocam dedi ya, buraya karşı duranlar vardır. Umarım onlar da bu süreç içerisinde yani kanun kabul edilmesiyle birlikte başlayacak olan işte izleme tespit sürecinden sonra yani
2: pozitif eleştirilere katkı sunsunlar.
1: Evet, yani görürler bunun böyle olmadığını, gereksiz bir korku içerisinde olduklarını ya da samimilerse o konuda görürler ve sürece katkı verirler. Çünkü yani suçladıkları kesim AK Parti, MHP'nin temsil ettiği tabakanın Türkiye'nin bölünmesini isteyeceği, terörün devam etmesini isteyeceği gibi bir algıyı kabul etmek mümkün değil. Yani hepimiz bu vatanın çıkarları, bu vatanın geleceği, bekası için çalışıyoruz. Meclisteki bu partilerin de bu anlamda bence bu yanlışlarını görecekleri kanaatindeyim süreç içerisinde. Bu özellikle yüksek oranda oy çıkması diğerlerini de motive edecektir diye düşünüyorum. Çünkü yani DEM Parti'nin durduğu yere bakarsanız, bugün aldığı pozisyona, bu kanuna verdiği desteğe bakarsanız, diğerleri açısından da kendilerini muhasebeye çekmeleri anlamında önemli bir ipucu olacaktır diye düşünüyorum. Tabii rakamları hani tek tek bakmak lazım. Kim ne kadar verdi, DEM'den ne kadar bir fire var, yeni partinin duruşu ne kadar, toplamda 96 değil mi? 94 red, yani çekimserler
0: yeni gitti. Parti evet.
1: 94. Onların da bir muhtemelen aralarında bir farklılaşma var.
3: 47 fire var hocam orada. Yani
1: yok yani toplamdan bahsediyorum. Toplamdan. Yani 88 hayır, 6 çekimserle birlikte. Hı. Yani çekimserin çekimser kalmasının da yani hayır diyememişti ya da evet derdim bilmiyorum ama
2: arada kalmış.
1: Arada kalmış şey yapmış ama bunların sürecin yürütmesi halinde bu sürece olan desteklerin artacağı kanaatindeyim ben. Yani sürecin sonunda geldiğimiz noktada gerçekten terörün bittiğini, bu havzaya barışın, istikrarın geldiğini gördükleri zaman bugün takındıkları tutumun ne kadar yanlış olduğunu anlayacaklardı. Çünkü geçmişte de bunun örneklerini gördük. Yani insanların bir şeye karşı çıkarken daha sonra gelinen noktada da o dönemki durduğu yerlerin ne kadar hatalı olduklarını, bir öz eleştiri yaptıklarını gördük. Umarım öyle olur. Ben de tekrar ülkemiz için, milletimiz için, bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Umarım sağlıklı, sıhhatle, kazasız belasız bu süreci yürütür ve tamamen erdiririz. Ve tekrar terörü dönülmeyecek şekilde, geri ortaya çıkmayacak şekilde ortadan kaldırırız inşallah.
2: Üstad, sizden de bir değerlendirme alayım. Aslında hani AK Parti 25 yaşında başlığıyla da konuşacak birçok mesele vardı. Ama en azından şunu da söyleyebiliriz herhalde bu gece. Bu 25 yılda AK Parti'nin özellikle güvenlik politikaları tahkimatı anlamında taşlandığı anlardan biri kesinlikle oldu herhalde.
3: Kesinlikle. Ya bir dönüm noktası belirleyecek olursak, yani 8-10 senelik o devam eden terörle mücadelenin her cephede, Irak'ta, Suriye'de ve yurt içine devam eden mücadelenin meyvelerini almaya başladığımız anlar. Yani meyvelerini şöyle alıyorduk, şehit haberi almıyorduk şükürler olsun. Uzun zamandır bu konuda güvende yaşıyoruz. Yani az önce hocalarım anlattı, yani Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da artık daha önce girilemeyen yerlerde bugün turistik tesisler bedava olmaya başladı. Dolayısıyla bu bir kazanım. Bölgeye doğrudan etkisi oluyor. İşte kalkınma yolu vesaire konuşuyoruz. Yani bunun doğrudan terörle mücadeleyle bir ilişkisi var. Ve artık teslim şartları noktasındayız. Yani bu yasa tasarısı geçtiği andan itibaren artık 6 ay süreleri var. Tabii bunun prosedürler bittikten sonra 6 ay içerisinde müracaat edecekler. Kendini feshettiklerini tüm dünyaya gösterecekler. MİT ve ilgili kurumlar bunu zaten takibini yapacak. Gerektiğinde sert güçle, gerektiğinde teslim şartlarının uygulaması pratiğiyle bu iş neticelendirilecek. Zaten bu noktada özellikle üzerine vurgulamamız gereken şey şu: terörle mücadele bitmedi. Terörle mücadelenin başka bir fazındayız şu anda. Askeri olarak kurduğumuz baskı boğazına çökmemize sebep oldu. Çöktük. Bu noktadan sonra ölümü kontrol ediyoruz. Yani ne şekilde olacağı, nasıl olacağı, bunun daha az kansız gerçekleşmesi için aslına bakarsanız devlet burada bir adım atıyor şu, şu noktada.
2: Peki şunu da söyleyebilir miyim? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bu 25 yıllık siyasi mücadelesinde aynı zamanda terörün öyle ya da böyle beslendiği zeminleri de yok ettiğini söyleyebilir miyim? Esas mesele de bu değil miydi?
3: Suriye'de o zemini kaydırdığınız andan itibaren, şimdi az önce ne anlattık? Mekke Anlaşması derken dedik, İsrail'e karşı bir şey yapıyorsunuz. Ya İsrail'i kötü etkileyen bir adım

0: diyorsunuz ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiniz bozulmuyor. Bu şunu gösteriyor. Bu birilerinin size bahşettiği bir şey değil. Hı hı. Sahada askeri olarak varlık gösterdiğinizde 2016'dan itibaren Türkiye'de bu bölgede herkes bir parça koparmaya çalıştı. Küresel ölçekte de bölgesel ölçekte de. Bunların hiçbirinde geri adım atmadığınızda, üstüne gittiğinizde bütün o ekonomik olarak sıkışmalara rağmen, yapılan yaptırımlara, ambargolara rağmen bunların her birinin üzerine gittiğinizde içeride ve dışarıda, içeride vesayetin üzerine gittiğinizde, vesayete karşı kazanım elde ettiğinizde dışarı dönebiliyorsunuz. Dışarı döndüğünüzde de kazanımlar gelmeye başlıyor. Dolayısıyla siz ABD ile YPG'nin organik bağını kestiğinizde, bunun maliyetli bir şey olduğunu tüm dünyaya gösterdiğinizde o dakikadan itibaren ABD neden YPG'yi artık besleyeyim ki sorusunu daha yüksek sesle sorabiliyor.
1: Peki toplumsal zemini anlamında bir yorum rica etsem. Mesela şimdi evlat nöbeti diye bir şey var. Diyarbakır'da aileler işte 7 yıl oldu herhalde. Ben de artık takip etmeye zorlanıyorum. Her gün bir sayı veriyoruz ekranda ama kaç gün olduğuna dair. Öyle bir irade koydular ki HDP mesela kepenk kapatmak zorunda kaldı. Diyarbakır il binasını kapattı, kepengi başka yere taşımak zorunda kaldı.
2: Ya bu iradenin karşısında durması mümkün değildi zaten. Yani o teslim edilen çocuklar öyle bir etki yarattı ki örgütün üzerinde. Bunun karşısında hiçbir gücün durması mümkün değildi. Zaten bu sürecin yani sivil inisiyatif olarak başladı ama bir taraftan da o süreçte yine devletin yürütmüş olduğu terörle mücadele devam ediyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada artık devletin toplumla kucaklaşması, bir bütün olarak bu süreci yürütmesinden bahsediyoruz. Ben o yüzden az önce söyledim. Yani bu kadar yüksek oranda bir kabul oyu bence bu açıdan çok önemli. Çünkü biz hep Türkiye'nin geleceğini, güvenliğini ilgilendiren konular olduğunda bazı partilerin ayrıksı durduğunu gördük geçmişte. Sanki bu ülkenin iyiliğini, menfaatini istemiyormuş gibi, başka mahfillerden besleniyormuş gibi davranıyorlar. Bugün birkaç işte müferit oyu, olumsuz oyu da dışında tutarsak genel anlamda böyle bir kabul olması ben çok önemli olduğu kanaatliyim. Meclisimizin çatısı altındaki bu birliktelik bütün topluma sirayet edecek diye düşünüyorum. Yani ülkenin hiçbir tarafından buna karşı çıkacak bir şey düşünemiyorum. Ben. Yani hedefler ortada, konjonktür ortada, ulaşılması istenen, hayal edilen şey ortada. Buna karşı durmanın bir sebebi, bir esprisi olabilir mi? Anlamıyorum. Yani olmayacağını düşünüyorum ve inşallah da bunu hayırlısıyla sonuna getireceğiz diye umuyorum.
3: Şimdi İbrahim Bey bakın, yeni parti...
1: Mesela ben şöyle baktım konuya, özür dilerim. Mesela OHAL'in kaldırılması, yani hani o kadar çok adım atıldı ki işte Kürtçe televizyon açılması, işte... Birçok inkar politikası diyebileceğimiz meselenin altının boşaltılması ve hani bizim özgüvenimiz tam mesajları Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı mitinglerde verdiği mesajlar. Hani bu anlamda da elbette güvenlik güçlerinin mücadelesi önemli ama yani bir dönem şöyle şeyler konuşuldu Türkiye'de. İşte terör örgütü daha istese 5000 kişi de çıkarır ama bunun lojistik meselesi var. O yüzden senede 2000 kişi, 1000 kişi gidiyor. Yani hani öyle bir gönüllü coğrafyada öyle bir zeminimiz var ki diye bir propaganda yapılıyordu. Bugün artık Türkiye'de sıfıra yaklaşmış yani hani örgüte gideyim diyenlerin son rakamları bilmiyorum ama işte 3-5 sene önce sayısı 7-8 filana düşmüştü artık yani.
3: Şimdi İbrahim Bey bakınız yani bir kere o bölgenin insanı, sağduyulu insanı bu olaydan hiçbirini istemiyordu. Terör olaylarını, terör örgütü hiçbirini istemiyordu. Çok canlı örnekler var yaşadığımız. Yani ailesinden koparılan genç, sırf babası yani ailenin reisi minibüs çalıştırıyor. O köyde tek minibüs var. Bakın o köyde tek minibüs var. Köyün yoluna mayın döşüyor. Adam mayını bize söylüyor. Köyün yoluna mayın döşendi diyor. Biz gidiyoruz mayını çıkarıyoruz. Örgüt geliyor diyor ki sen bunu niye ihbar ettin? O da diyor ki yani biz bunu diyor asker için döşedik. Adam da diyor ki burada tek aracı olan benim. Bakın bu yaşanmış olan tek aracı olan benim. Asker buraya araçla gelmez. Örgütü biz asker için döşedik. Asker buraya araçla biz oraya hiç araçla gitmedik. Hep yaya gittik. O zaman siz bunu bana döşediniz diyor. Ve örgüt ne yapıyor biliyor musunuz? Alıyor ceza kesiyor. Genci kendisine çay getiren, çay servisi yapan 15 yaşındaki çocuğu alıyor. Dağa götürüyor. Bakın biz bunu yaşadık. Kandırıyor. Vergi, ceza. Şimdi bu insan kan ağlıyor. Ve biz o bölgede çatışmaya giriyoruz. İşte şu kadar terörist öldürüldü diye duyuyorlar. Ben o ailelerin oğlum da orada deyip yani şimdi adam tabii gelip bize söylüyor oğlumu kaçırdılar diyor. Can siperhane bir şekilde köylüler gidip orada Onun
1: soruyor, oğlum da var mı diye.
3: Tabii orada var mı diye. Yani bunların hepsi çok yaşanan acı tecrübeler. Bakın bütün bunlar bitti. Şimdi o bahsettiğim bölge şu anda turizmle anılıyor. Bakın net bir şekilde söylüyorum. Ve o çocuk orada yoktu. Almış başka yere götürmüşler onu. İşte daha sonra Kuzey Irak'ta çıktı. Görüldü onun istihbarat raporlarını. Ve nasıl şunu demek istiyorum. Toplum istemiyor. O insan. Şimdi Van Başkale'deydi sanırım. Seçimlerden sonra köyün minibüsüne mayın döşediler. Niye sen başka partiye oy verdin diye. O köyün sandığından AK Parti'ye oy çıktı diye mayın döşendi. Bunları yaşadık. Bunları yaşadık. Haberlere konu oldu. Yine Şırnak Güçlü Konak'ta köyün minibüsünü yaktılar. İnsanlar canlı canlı yandı. Yani neden?
2: Hocam öyleydi. PKK sanki bütün Kürtleri temsil ediyormuş gibi.
3: Aynen
2: bütün Kürtler PKK'yı destekliyormuş gibi. Öyle bir hava atmosferi yarattılar.
3: Midyat'ta, şey yani. Mardin Midyat'ta Kürt demeden, Süryani demeden, Yezidi demeden bütün köyleri bastılar. Çocukları katlettiler. Şimdi bakın bütün bunlar büyük bir mücadelenin sonucu. Oradaki toplum o zaman biz bunları gördük. İstemiyordu. İstemiyordu. Ama neydi? İşte devletin mutlaka demir yumruğunu, çok uzun bir mücadeleydi bu. Bu çok uzun mücadelede devlet sahada o kadar güçlü çıktı ki.
2: Çok da büyük bedeller ödedik.
3: Çok büyük bedeller ödedik. Ama çok büyük, çok güçlü çıktı ve örgüte dedi ki gel kardeşim dedi. Sen dedi bir şey yapamayacaksın.
1: Tabii burada şeyi de unutmamak lazım. Bu bedel ödedik ya. Bu bedel ödememizde FETÖ'cülerin de çok büyük payı oldu. Yani o karaktersiz.
3: Kesinlikle.
1: Yani üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması taşıyor.
2: Yani o faturanın
1: taşıyor.
2: Kabarması
1: şimdi
2: konusunda onların çok büyük bir haberleri var.
1: Şimdi hep şunu duyardık ve söylerlerdi mesela. Ben de derdim ya böyle bir şey mümkün olabilir mesela. Siz de duymuşsunuz belki işte. Abi biz işte teröristleri gördük. Mevzideydik ama komutan dedi ki sıkmayacaksın, bekleyeceksin, geçecek bilmem ne falan.
2: Ya da pusu olduğunu bile bile oradan
1: evet,
2: götürüp.
1: Yani hani ben mesela bizzat yaşayan birisinden dinledim mesela. Ondan sonra İbrahim bize dedi bir tepeye de çıkacaksınız diye emir geldi sabah dedi 5'te. Ben dedi bizim postama dedi söyledim beni uyandır 5'te çıkacağız diye dedi. Posta da uyumuş ben de uyumuşum dedi. Diğerinde haberi yok dedi ben birliğe söylememiştim dedi. Biz dedi uyuyakaldığımız için tepeye gidemedik dedi.
2: Canlı hayatta kalmışlardır.
1: 5'te topçu atışı diyor tepeye başladı diyor. Mandaldan diyor bastım diyor. Yani sing böyle ağır bir ifade kullanarak bize hem oraya gönderip hem oraya topçu atışı yapan nokta nokta kim falan diye diyor. Ondan sonra albay çıktı adam diyor. Ulan ben emir veriyorum atış yapın diye siz kimsiniz falan diye. Kavga ettik ya kapaça falan diye. Şimdi bunları dinlerken şey düşünüyorsun ya efsane gibi bu ne falan diyorsun ama.
2: Maalesef gerçek mi?
0: 15 Temmuz'dan önce şeyi hatırlarsınız ya. Bizim sınırımıza sürekli Suriye'den top mermileri düşüyordu.
1: Evet o.
0: Ve operasyon ihtiyacı var. Yani gün gibi ortada. Burada bir terör peyda olmuş.
2: Aman hatta Suriye bataklığına girmeyin. Girersiniz
0: Suriye bataklığına girmeyin. Orada Rus sayısı var. Tabirce onların söylemi bu. Girerseniz sizi mahvederler. Terör örgütü var. Şu var, bu var. Ya operasyon olacağı zaman sağlık gerekçesiyle izin alan komutanları biliyoruz. Yani dolayısıyla ve 15 Temmuz olduktan kaç gün sonra 40 gün falan
1: tabii da tabii, Ağustos ayında.
2: 24 yani, Ağustos. Bir ay geçmiş.
0: Düşününce aradaki farkı direkt tayin edip ve arka arkaya geldi bunlar. Bir anda sahada bir şeyler kazanım elde etmeye başlıyorsunuz. Bu da bir şeyi gösteriyor. Ve sadece bu da değil. Bunun sivil ayağına da bakalım. Hangi savunma sanayi projeleri hangi gerekçelerle nasıl iptal edildi yıllarca.
1: Ya, Özdemir Bayraktar'ın yani, belgeselini.
2: Değil mi?
1: Yani ben herkese söylüyorum lütfen evladınızı evet, alın oturun izleyin. Yani hani bir saat 40 dakika dünyada her gün bir film izliyorsunuz ama lütfen izleyin. Çoluğunuz çocuğunuzu izleyin. Nasıl bir mücadele veriyor yani, bu ülkenin TSK'nın, vatansever evlatları görün yani.
0: TSK'nın,
1: orada diyor ki bak diyor bunu İsrail'e getirince bir ayda alıyorsunuz. Ben de bedava getirdim 2 yıldır beni oyalıyorsunuz diyor. Bir adam diyor ülkeyi satmaya yetiyor diyor. Git bunu söyle diyor. Rahmetli Özdemir Bayraktar Allah gani gani rahmet eylesin. Mizacı da zaten Karadenizli biraz böyle bir şey asabi söylüyor falan. Karşısına gidip tamam falan diyor. Boynunu bir köpüşe diyemiyor muhtemelen ama ne mücadeleler ne mücadeleler.
3: Ya o tabii biraz şimdi Çağrı Hoca söyledi. O dönem Kilis Üniversitesi'nde çalışıyoruz. Üniversiteden çıktık hocalarla Antep'e gidiyoruz. Ben Güneydoğu'dan bu çatışmalara çok katıldığım için biraz mermi sesini falan hissedebiliyorum bu füze, roket. Bir ses geçti yukarıdan ve anında solumuza patlama oldu. Yoldan gidiyoruz ve döndük o patlamanın ardından. Orada bir yurdun duvarına saplandı roket mermisi. Bakın üzerimizden geçti. Hiç abartısız. Az ileride devlet hastanesi var. Ertesi gün devlet hastanesi yolumuzun üzeri. Oraya füze düştü. Roket düştü. Yani Kilis'te bizim daha sonra yayın yaptığımız Şeyh Muhammed Bedevi Türbesi'nin az ilerisi türbe bizim yolun

0: 500 metre üstünde, güneyinde, öbür tarafı Suriye. Yani çok rahat bir şekilde attıkları ve oradaki insanları tedirgin ettikleri, korkuttukları ve bölgeyi terk etmeye başladılar artık.
1: Yani buna rağmen tedbir alınmadı değil tabii, mi? Belli yani, süre.
0: O dönem içerisinde işte bu harekatlar başlayınca o dönem biz burada yani o dönemde söyledik. Bu harekatlar elzemdir, yapılması lazım vesaire ve yapılmaya başlandı. Ve ne zaman? 24 Ağustos. Çok önemli. Ve darbe girişiminin bir ay sonra. 40 gün sonra bu harekat yapılmaya başlandı ve çok büyük başarı elde edildi. Yani bunlar yadsınamaz. İşte o dört büyük harekat da güney bölgesi temizlendi. Terörden temizlendi. Başka ne oldu? Amerika'nın, bakın bu çok önemli. Bunu mutlaka belirtmek lazım. ABD'nin PKK'ya vermiş olduğu destek kesildi.
1: Kestirildi. Hocam adamlar kantonu kuruyordu. Bizim güney sınırımızı kapatıyordu.
0: Kestirildi. Bu izlenen yani politikalarla.
1: Tabii bir de terör örgütünün o kadar abartıldığı kadar güçlü olmadığı da tabii, ortaya çıkmış tabii, oldu. Yani müdahale ettiğiniz anda bunu görmüş oldunuz. Saha şartlarını görmüş oldunuz.
0: İzlenen mesela politikalar bunu mecbur kıldı Amerika. Yoksa Amerika bizi sevdiğinden değil.
2: Evet, hocam.
0: İzlenen
2: de
0: politikalar
2: bize, tabii.
0: Kesinlikle. İzlenen politikalar Türkiye'nin güçlü duruşu. Belki de bu terörsüz Türkiye politikası, bakın onun da etkisi olmuş olabilir.
1: Peki kim karşı çıkmıştı operasyonlar o zaman, hatırlıyor musunuz?
2: Afrin'de ne işimiz var diyenler de vardı.
3: İsrail'de karşı çıktı, Afrin bataklığına girmeyin i̇şte diyenler çıktı. Uluslararası haber ajansları Afrin'de TSK hastaneyi bombaladı diye
0: biraz önce,
3: haber
0: biraz
3: servis
0: önce söyledik,
3: etti.
0: Biraz önce söyledik, ismini andık, kimyasal silah kullanıyor dedi. Hani söyledik ya, bunları kim konuşturuyor? Bunları konuşturanlar konuşturuyor, kayıt altına alıyorlar. Yıllar sonra da diyorlar ki, sizin orada o varmış. Ben o zaman bunu çok söyledim.
1: Ya Türkiye'yi Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılatmak için yaptılar. Tabii. İşte MİTİR'leri olayından itibaren yani.
0: Hocam, Irak'ta kimyasal silah olduğunu söyleyen de Iraklılardı önce. Irak basında yayınlattılar bunu. Bunların yaptığı iş bu. Önce senin ordunu, senin siyasetini yıpratmak için uydurma haberleri, uydurma basında yayınlıyorlar, açıklama yaptırıyorlar.
1: Olmaz, onlara
0: şimdi
1: referans medya gösterip.
0: Sonra da diyorlar ki, bak sende kimyasal silah var.
1: Aynen aynen, her yerde
3: aynı.
2: Batı çok yaratıcı değil.
3: Vakit kalmadı mesela. Yani. Aleksandar Vučić, Sırbistan Cumhurbaşkanı, bugün bir açıklamasını okudum. Diyor ki, 27 güçlü lider 500 milyon insanı temsil ediyor. Ben tek başıma ayağa kalkıp Sırbistan'ı savunuyorum ve Sırbistan'ın konumunu savunuyorum. Bana soruyorlar, neden Rusya'ya karşı yaptırım uygulamadın? Avrupa Birliği'ni yok eden tek kişi sensin diye üstüme giriyorlar diyor. Ondan sonra ama hani Rusya'nın gücünden falan bahsediyor. En son cümlesi şöyle diyor ki, ben bir Sırp'ım ve Sırbistan Cumhurbaşkanı ve bunu bir kez ve sonsuza dek unutmayın diye söylüyorum. Bu ülkeyi kollamak benim işim. Onu en zorlu planlarda tam bu umutsuzluktan kurtarıyorum. Kendi hayatımı da riske atıyorum diye söylüyor. Yani şuna getireceğim lafı. Dünyanın birçok coğrafyasında birçok sınama var. Ve orada esas mesele sizin lideriniz ne kadar yerli ve milli, ne kadar vatanı için ölmeyi göze almış bir lider. Evet. Ben öyle bakıyorum yani. Ya,
1: kuklacı aynı.
3: Evet, aynen, kuklacı her yerde aynı. Ama işte orada da mesele şuna geliyor mesela. Biz hani aramızda bazen tartışıyoruz. Özellikle 24'üm ben haber koordinatörüyüm falan deyince konu ister istemez buraya geliyor. Ben hep şunu söylüyorum. Ben kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da MHP'leri, Devlet Bahçeli'nin de abdestinden şüphe etmiyorum. Ve bu adamların her ikisinin de vatanseverliği benim için tek kerteriz noktası. İnsanlar hata yapabilir, yanlış kararlar alabilir. Biz de hayatımızda yapıyoruz ama esas mesele gerçekten bu vatan için ayaklarını bu vatanın topraklarına koyarak siyaset üretiyor mu, üretmiyor mu? Hani Batı beni alkışlayacak diyen liderle benim işim olmuyor. Kusura, hatta ona lider de demiyorum. Siyasetçiyle işim olmuyor diyorum. Masada ne var da veda vakti geldi. Çok ama çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Şimdi efendim veda vakti geldi. Erkan Kol kardeşim tabii hazır da bekliyor. Moderatör geceyle sözü ona bırakacağım. Ama hatırlatacağım da bugün çünkü tam da yeri Erkan. Sen de biliyorsun mottomuzu, özlü sözümüzü. Bizi menüye yazmaya çalışanlara inat. Masada olmaya, masa kurmaya devam edeceğiz. İşte bu çerçeve yasa bunun bir parçası. Mekke Savunma Anlaşması bunun bir parçası. Biz kendi adımıza hani mutmain bir şekilde bu yayınlarımızı yapıyoruz. Herkes de kendi vicdan terazisinde değerlendirir.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz, sentez, hafta içi

0: Her gün 9'da 24'te.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
0: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle moderatör sabahla karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir eşik aşıldı. Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi ve 468 kabul oyuyla yasalaştı. Oylamada 88 ret, 6 çekimser oy kullanıldı.
1: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gösterdiği sarsılmaz irade ve kararlılıkla terörsüz Türkiye idarenin mimarı olmuştur. Bu vesileyle emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah Türkmen beyimizi başımızdan eksik etmesin. Bu tarihi eşiğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörsüz Türkiye idarene yönelik tarihi katkılar sağladığına özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere grup başkanı ve başkan vekillerimizi, aziz milletimizin temsilcileri olan tüm milletvekillerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Kanunun milletimizin birliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Açık oylamanın sonucunu okutuyorum.
2: 290 sıra sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanun teklifi açık oylama sonucu. Oy sayısı 562. Kabul 468. Red 88. Çekimser 6. Katibiye İbrahim Yurdunseven Afyonkarahisar Milletvekili. Katibiye Rıdvan Uz Çanakkale Milletvekili.
0: Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası Meclis Genel Kurulu'nda güçlü destekle kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bu başarı sadece bir partinin değil, Türkiye'nin başarısıdır açıklaması yaptı. Oylama sonucunun milletin terörsüz Türkiye sürecini sahiplendiğini gösterdiğini vurguladı.
3: Hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Uzun saatler süren bir oturumun sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle şunu söylemek isterim ki geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörist Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı.

0: Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün de 11'den itibaren oturumun bitişine kadar mecliste dikkatle süreci takip etmesi ve her zor kavşakta fevkalade büyük bir vukufiyetle yol açıcı önerileriyle birlikte bu noktaya kadar gelinmiştir. Çok yoğun bir emeğin olduğu bugün de bir kere daha ortaya çıkmıştır. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Buralarda da bazen arka kapı diplomasisiyle herkesin belli bir rotada istikamet üzerinde buluşması temin edildi. Fevkalade önemli bir meseledir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında yaptığı bir konuşma yeniden gündeme geldi. Biz de Türk demokrasi tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı'nın milletin oylarıyla seçilmesinin 12. yıl dönümünde bir analiz haber hazırladık efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 411 el kaosa kalktı anlayışına karşı nasıl bir mücadele verdiğini anlatmaya çalıştık. İzleyelim.
2: Sizleri bu tarihi günde demokrasinin ve milli iradenin bu zafer gecesinde en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan vesayetle mücadelesinde en kritik hamlelerinden birisini yapmıştı. 10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen seçimde halkın doğrudan oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak Türk demokrasi tarihinde yeni bir dönemin kapısını araladı.
2: Kardeşlerim, aziz milletim, 1 Temmuz'da adaylığımız açıklandığında bunun bir fatiha olduğunu söylemiştik. Evet, bugün Türkiye ve milletimiz adına kutlu bir fatihayı, yani kutlu bir açılışı hep birlikte idrak ediyoruz.
3: 25 yıllık AK Parti döneminin en kritik siyasal değişimlerinden biriydi. Millet iktidarının taşlanması anlamına gelen Cumhurbaşkanı'nın milletin oyuyla seçilmesi, vesayetin geriletilmesine yönelik kritik bir adımdı. Millet oylarıyla 411 el kaosa kalktı anlayışının köküne kibrit suyu dökmüştü.
2: 3 Kasım 2002'de Milletin Partisi'nin iktidara gelmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ile millet kucaklaşmıştı. Bugün milletin doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı ile artık Çankaya ile millet arasındaki tüm engeller ortadan kalkmıştır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan vesayete karşı öne geçmişti ama aklındaki esas büyük hamle başkanlık sistemiydi elbette. Zira Erdoğan tam bağımsız Türkiye'nin inşası için siyasal istikrar ve güçlü liderliğin şart olduğuna inanıyordu. Türkiye'nin koalisyonlu yıllarda neler çektiğini en iyi o biliyordu. Bakın tozlu arşivlerden çıkan 1994 yılındaki bir konuşmasında neler söylüyordu.
4: Ülkemiz her günden daha fazla, her zamankinden daha fazla barışa, sevgiye, kardeşliğe muhtaç. Ve barışın, sevginin, kardeşliğin teminatı ne yazık ki bugüne kadar gelen zihniyetler olamadı. Şimdi artık bir fırsat yakalandı. Ve bu fırsat işte yerel iktidarlarda bizim ortaya koyduğumuz fırsattır.
3: Siyonizmin Batı vesayetçilerinin kabusu da işte bu durumdu. FETÖ'cüler üzerinden yapılan saldırı bir işgal harekatı olduğu gibi aynı zamanda bu yürüyüşü durdurma çabasının da bir yansımasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürdü.

0: öldürmeye giden Tim sadece bir lideri değil, bir milleti hedef almıştı aslında.
1: Kula kula olalar, şüphere kula olalar, kalpimiz ordumuzun içerisine sızmak suretiyle 10 yıl bir

0: sürdürülmesi için büyük mücadele verildi.
1: Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirmemek için hangi oyunları bozduğunu anlatacak. Milli iradenin, gücünün nasıl bir destan yazdığını anlatacak. Bu destanı sizlerle birlikte yazıyoruz.
0: Peki bugüne kadar atılan adımlar yeterli oldu mu? Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrılarına baktığımızda daha yürünecek çok yol olduğunu da görüyoruz. Ve sivil anayasanın yazılması bu kutlu yürüyüşün taçlandığı an olacak gibi görünüyor elbette.
2: Çerçevesini darbecilerin çizdiği dili sorunlu, dili mutabakattan ziyade elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasamızda yola devam edemeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılının darbe anayasasıyla geçirilmesi zaten siyaset kurumu adına büyük bir mahcubiyet kaynağıdır. Sırf birilerinin konforu bozulmasın diye bu utancı milletimize daha fazla yaşatamayız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşa ettiği siyasal mimari güçlenerek yoluna devam ediyor. AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanırken Erdoğan gücünü milletten alan bir lider olarak yeni hedeflere doğru yürüyor.
3: Necdet Erdoğan'ın bir sözü var. Aşkına koşan yorulmaz.
4: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da anma ve dua programı düzenlendi. Hayatını kaybeden teşkilat mensupları Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve dualarla yad edildi. Programda 25 yıllık siyasi yolculuk değerlendirilirken İstanbul Teşkilatı'nın geleceğe yönelik hedefleri de gündeme geldi.
5: Biz de sana tutunduk. Hasbilikle yürüdük.
6: Çeyrek asırlık siyasi yolculuk. Aynı davaya omuz veren yüzlerce isim. O isimler bu kez dualarla anıldı. Hayatını kaybeden teşkilat mensupları için 81 ilde program düzenlendi. İstanbul'daki programda konuşan AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, 25 yıllık süreçte Türkiye'nin sağlık, eğitim, ulaşım, savunma sanayi ve enerjiden teknolojiye kadar pek çok alanda hayata geçirilen projelerle büyüdüğünü vurguladı.
7: 25 yıllık yürüyüşümüzde sadece demokrasimizi güçlendirmedik. Hayatın her alanında milletimizin beklentilerine cevap veren eserler ve hizmetler ürettik. Türkiye'nin kendi iradesiyle karar alan bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu da tüm dünyaya hep birlikte gösterdik.
6: 25 yılın ardından gözler artık geleceğe çevrildi. İstanbul Teşkilatı'nın hedefinde ise 2028 seçimleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi var.
7: İstanbul Teşkilatları olarak liderimizi 2028 yılında hep birlikte yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. AK Parti ilçe belediyelerimizin sayısını daha da artırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden AK Parti hanelerine katmak için hep birlikte var gücümüzle gayretimizi gösterecek ve inşallah menzile hep birlikte ulaşacağız.
6: AK Parti İstanbul İl Teşkilat Başkanı Muhammed Abdülhalim Aksu da 25 yılın teşkilat açısından taşıdığı anlamı anlattı.
8: Rabbim bizlere aynı inançla, aynı samimiyetle, aynı birlik ve beraberlik ruhuyla milletimize nice yıllar hizmet etmeyi nasip etsin. Bu kutlu yürüyüşü daha güçlü, daha kararlı adımlarla geleceğe taşımayı bizlere lütfetsin.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, 25. yıl programının manevi yönüne dikkati çekti.
9: Çeyrek asırdır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimize hizmet ediyoruz. Gençlerimizle, kadınlarımıza, çocuklarımıza, yaşlılarımıza, engelli ailelerimize, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, kısaca toplumun her kesimine hep birlikte sahip çıkıyoruz. Huzurumuzu bozacak, kardeşliğimize zarar verecek her şeyin karşısında hep birlikte durduk.
6: İstanbul'daki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona ererken, kentin 39 ilçesinde de akşam namazının ardından camilerde Mevlid-i Şerif okutuldu.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri tazminat talebine yanıt verdi. Tahran'dan son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran yönetiminin savaş tazminatı talep ettiğine yönelik gündemi değerlendirdi. Trump bu konunun müzakerelerin hiçbir aşamasında gündeme gelmediğini belirtti. İran'ın bu talebine karşılık bu ülkenin son 10-50 yılda öldürdüğü insanlar için tazminat talep etmeye hazırlandıklarını belirtti. ABD Başkanı, İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü anımsattı. Trump ayrıca İran'daki protestolarda öldürülen göstericilerin ailelerine de tazminat ödenmesi gerektiğini kaydetti. Tazminat konusunu bundan sonraki müzakere sürecinde kararlılıkla takip edeceklerini sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan ara seçimler öncesi Trump yönetimi için alarm zilleri çalıyor. Amerikan basınına yansıyan anketlere göre Başkan Donald Trump'ın İran savaşı ve ek gümrük vergileri gibi konulara odaklanması partisine ağır bedel ödetiyor. Trump seçilmeden önce savaşları bitirmeyi vaat etmişti. Ancak İran'da işler istediği gibi gitmedi. Ek gümrük vergileri ve devasa anıt projelerine ağırlık verdi. Trump'ın hamleleri Cumhuriyetçi Parti tabanında çatlaklara yol açıyor. Anketlerde Trump'ın kamuoyundaki onay oranı %32'ye kadar geriledi. Seçmenlerin %68'i ise Trump'ın Amerikalıların gerçek sorunlarına odaklanmadığı görüşünde. Trump'ın politikaları cumhuriyetçilere en güvendikleri iki alanda, ekonomi ve ulusal güvenlikte, tarihi bir kan kaybı yaşatıyor. Fox News anketine göre demokratlar ekonomiyi yönetmek konusunda %54'e, %45 ile cumhuriyetçileri geride bıraktı. Bu cumhuriyetçilerin ekonomide tam 9 yıl sonra ilk kez geriye düşmesi anlamına geliyor. Ulusal güvenlikte de tablo farksız. Anketlere göre cumhuriyetçiler bu alanda da demokratların arkasında kaldı. Kasım ayında ara seçimler var. Anketlerdeki bu kan kaybı parti içindeki baskıyı artırdı. Parti içindeki birçok isim Trump'ın giderek düşen popülaritesinin, Temsilciler Meclisi'nin ve hatta Senato'nun demokratların kontrolüne geçmesine yol açabileceğinden korkuyor. Gazze'de İsrail askerlerinin akıl almaz bir vahşeti daha gün yüzüne çıktı. 2 yaşlı Filistinli adamın esir alındıktan sonra serbest bırakılmak vaadiyle canlı kalkan olarak kullanıldığı ve hemen ardından infaz edildiği fotoğraflarla kanıtlandı.
1: Serbest bırakmayı vaat ettiler, canlı kalkan olarak kullandılar. Sonra da infaz ettiler. Soykırımcı İsrail askerlerinin Gazze'de yaptıkları vahşet tekrar gün yüzüne çıktı. Nadi ve Ali Maruf isimli 2 yaşlı Filistinli, İsrail askerleri tarafından alıkonulmalarının ardından trajik bir şekilde yaşamdan koparıldı. Paylaşılan fotoğraflar olayların seyrini ortaya çıkardı. Söz konusu karede gözleri bağlı ve elleri kelepçeli halde oturan 2 yaşlı adam görülüyor. Aralarındaysa ağır silahlı ve zafer işareti yaparak gülümseyen bir İsrail askeri bulunuyor. 28 Ekim 2025'te sızdırılan ikinci karede ise yaşlı sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldıkları, yıkıntıların üzerinde yarı çıplak yürütüldüğü anlar yer alıyor. Üçüncü fotoğrafsa Nadi ve Ali Maruf'un infaz edilmelerinin ardından Gazze'deki bir hastanenin morgunda kefenlenmiş bedenlerini gösteriyor. Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti 10 Kasım 2024'te infaza ilişkin açıklama yapmıştı. İsrail askerlerinin 9 Kasım akşamı Gazze şeridinden 3 Filistinli esire karşı işlediği ve serbest bırakıldıktan hemen sonra kurşuna dizilerek infaz edildiği iğrenç suçu kınamıştı. Olayda serbest bırakılan 3 esir Hacı Ali Maruf, Hacı Nadi Maruf ve Hamza Muhammed El Hatu'yu askeri cipten indirmişlerdi. Birkaç adım atarak bölgeden ayrılmaya başladıklarında ise İsrail askerleri tarafından doğrudan üzerlerine ateş açılıp şehit edilmişlerdi. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Örgütü Euromed ise İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye uyguladığı ablukanın ulaşım sistemine etkilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın ulaşım sistemini felç ettiğini belirtti. Bu durumun halk

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmede yürütülen soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alındı. Bakan Gürlek, bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu dedi. Gürlek ayrıca düşen helikopterin üzerinden geçen uçağın pilotunun olaydan önce FETÖ'nün sözde TSK imamları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la görüştüğüne de dikkat çekti.
1: Olay günü örgütün mahrem imamlarıyla, Elazığ mahrem imamıyla telefonu, daha öncesinden de Adil Öksüz'le telefonları, toplantıları, Adil Öksüz'ün bu olay için Türkiye'ye gelmesi, bunlar hepsi bize örgütsel bağlantıyı gösteriyor.
2: Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ'yle başlarından Adil Öksüz'le bağ tespit edildi. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'de 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen önce FETÖ'nün sözde TSK imamları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın Amerika'ya gittiklerini hatırlatarak helikopter kazası hemen öncesinde de aynı şekilde Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini, bunun da olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini söyledi. Gürlek, HTS kayıtlarının çok önemli olduğunu vurguladı.
1: HTS kaydı çok önemli. İlk kimin kimle görüştüğü, hangi bazdan görüştüğü, yani örgütsel bir eylem olup olduğunu HTS kayıtlarından inceliyoruz. Yani radar kayıtları ve HTS kayıtlarının silinmesi tamamen o tarihlerde örgütün en önem verdiği konu.
2: Faili meçhul dosyalar tozlu raflardan iniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmede Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alındı. Bakan Gürlek, bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu dedi. Soruşturmanın yalnızca belirli bir kesimle sınırlandırılmayacağını vurguladı.
1: Devlet olarak devlet şahıslara bakmaz. Eylemde sorumluluğu var mıdır, yok mudur? Şahısları, makamları, mevkileri, ünvanları o değildir. Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
0: Yasa dışı bahis soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray Taraftar Grubu, Ultra Aslan'ın tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Çirin'in evinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon lira değerinde para, döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. Evde ayrıca silah, çok sayıda mermi ve balistik yelek bulundu.
3: Türkiye'nin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bu oyun bitmeyecek.
4: Yasa dışı bahis soruşturması sürüyor. Ultra Aslan'ın tribün lideri Muzaffer Şirin'in evinde arama yapıldı. Aramada yaklaşık 65 milyon lira değerinde para, döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir arama gerçekleştirildi. Galatasaray Taraftar Grubu Ultra Aslan'ın tribün lideri olarak bilinen, kamuoyunda Sebahattin Şirin ismiyle tanınan Muzaffer Şirin'in ikametinde arama yapıldı. Arama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Ağustos'ta saat 14.30'da başlayan arama yaklaşık 8,5 saat sürdü. Aramada 842.895 avro, 51.953 dolar, 18.865 İngiliz sterlini ve 795.825 lirayla geçirildi. Evde yüklü miktarda altın ve mücevherat da bulundu. İlk belirlemelere göre piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 351 bin lira olduğu tespit edildi. Ayrıca yaklaşık 500 bin lira değerinde bir Hint seti ile 350 bin lira değerinde pırlanta kolyeye de el konuldu. Para, döviz, altın ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 65 milyon lira olduğu değerlendirildi. Ancak aramada bulunanlar bunlarla sınırlı değildi. İkamette bir silah, bir şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İki boş şarjörün yanı sıra 4 balistik yelek de bulundu. Soruşturma kapsamında 3 cep telefonu ve 3 sim kartına da el konuldu. Dijital materyallerin incelemeye alındığı, ele geçirilen delillerin soruşturma dosyası kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
3: En üst seviyede şu anda. Çünkü
0: Diyarbakır Stadyumu'nda Süper Lig için geri sayım başladı. Maçların oynanacağı Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Diyarbakır Valisi de çalışmaları yerinde inceledi.
5: Hasret sona erdi, hazırlıklar tamamlandı ve geri sayım başladı. Diyarbakır Süper Lig için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.
6: Diyarbakır Stadyumu hazır hale getiriyor ve şu an sahada hummalı bir çalışma yürütülüyor ve bu çalışmalar da sezon başına yetiştirilecek.
5: Diyarbakır'da 2026-27 Süper Lig sezonu öncesinde karşılaşmaların oynanacağı Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlıklar da sona geliniyor. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da çalışmaları yerinde inceledi.
7: Tabii böyle çimi bulursan oturursun.
5: Vali Zorluoğlu stat zeminini değerlendirdi. Stadyumda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
7: Memnuniyetle gördük ki Diyarbakır Stadyumu'nun zemini futbol oynamaya son derece elverişli ve Türkiye'nin en iyi zeminlerinden bir tanesi.
5: Yeni sezonda futbol severlerin karşılaşmaları güvenli ve konforlu bir ortamda takip edebilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.
7: Değerli Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Çünkü ta başından itibaren maddi manevi bizim yanımızda oldu bakanlığımız ve gönderilen ödenekler zamanında gönderildi. İşler de inşallah böylece yetişmiş olacak.
0: İSKİ Avcılar Ambarlı sahilinde çevre katliamı yaptı. Tesisin denize arıtılmamış suyu deşarj ettiği belirlendi. İlçe sağlık ekiplerince denizde yapılan incelemeler sonrası denize girişler yasaklandı ama vatandaşlar serinlemek için denize girmeye devam etti.
8: İSKİ atık suyu denize boşalttı. Çevre katliamı sonrası denizin rengi değişti. Yapılan testler sonucunda bölgede denize giriş yasaklandı. Görüntüler Avcılar Ambarlı sahilinde geçti kayıtlara. İSKİ'ye ait olan ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde denize arıtmadan su deşarj edildiği belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tesiste incelemelerde bulundu. Ekiplerin kentsel atık sularının bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiğini tespit etmesi üzerine İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari para cezası uygulanmıştı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 4 Ağustos tarihinde yapılan incelemede deniz suyunda uygunsuzluklar tespit edildi. Bunun üzerine sahil bölgesinde halk sağlığını korumak amaçlı denize girişler yasaklandı. Sahile halkı uyarı amaçlı bir tabela koyulsa da bazı vatandaşların uyarılara aldırış etmeyip denize girdiği görüldü.
9: Denizimizi incelediler ve suyun denize girilmesi için şu anda sağlık açısından uygun olmadığını belirttiler.
8: Öte yandan havadan çekilen görüntülerde denizin renk değiştirdiği kameralara yansıdı.
0: İlaçlama yöntemleri doğru kullanılmadığı takdirde sonuç acı olabiliyor. Türkiye'nin gündemine oturan böcek ailesinin hayatını kaybetmesi ve geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de yaşanan acı olay hala akıllarda. Peki böcek ilacından zehirlenme durumunda ne yapılmalı? Vatandaş zehirlendiğini nasıl fark eder? Cevabına bakalım.
10: Sıcaklar yaktı kavurdu, böceklerse gün yüzüne çıktı. Vatandaşsa çeşit çeşit yöntemlerle böceklerden kurtulmaya çalıştı.
11: Haşerelerden kaynaklı çeşit çeşit ilaçlama yöntemlerine başvuruyoruz. Bunlardan kimi ev tipiyken kimi ise şirketler tarafından yapılıyor. Fakat bu ilaçlamalar doğru yapılmadığı takdirde sonuçları acı olabiliyor.
10: Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de yaşayan Çanlı ailesinin komşuları iddiaya göre evlerini ilaçlattı. İlaçlamanın ardından eve gelen baba Uğur Çanlı, 9 yaşındaki oğlu Yusuf Taha ve eşi Sevda Çanlı'yı baygın halde buldu. Anne oğul hastaneye sevk edilirken küçük çocuktan acı haber geldi. Annenin ise tedavisi sürüyor. İlk değerlendirmelere göre anne ve çocukta zehirlenme bulgusuna rastlanıldı. Küçük çocuğun ölümüne yol açan böcek

0: Kilaçlamasınınsa detayları ortaya çıktı. İddiaya göre dairede kullanılan ilacın sadece büyük silo ve ambarlarda kullanılması gerektiği belirlendi. İlaçtan yayılan fosfin gazı İstanbul'da iki ayrı ilaçlamada 5 kişiyi hayattan koparmıştı. Böylesine tehlikeli bir madde ilaçlamada kullanılabilir mi?
1: İlaçlamada alüminyum fosfat dediğimiz bir ürünün kullanılmasıyla bunu fosfine dönüşerek insanı öldürücü bir mekanizmayı tetiklemesiyle kaybettik. Maalesef bu ürün çok uygun fiyatlara çok rahat tedarik edilebiliyor. Kontrol izlenmesi maalesef önlem alınamadı. Benzeri birçok ürün daha var piyasada. Yapılması gereken bir, bu işi uygulayan kişilerin mutlaka sertifikalandırılması, izlenmesi, ne kullandığının takip edilmesi, sorumluluğunun ve cezaevi mevgideyle karşılayacağının bilinmesi ve otoritelere periyotlarla rapor edilmesi ve bunu uygulayan kişilerin kesinlikle eğitimlerden geçirilip yetkinleştirilmiş kişilerden oluşması. Önlemler almazsak çok ucuz, çok etkili, her şeylerde dava diye satılan kimyasalları kullanıp böyle hayatımızda çok sevdiğimiz insanların canına mal olacak, doğayı çok ciddi şekilde tahrip edecek kimyasallarla yüzde kalma ihtimalimiz var.
0: Peki vatandaş böcek ilacından zehirlendiğini nasıl fark eder?
2: Çocuğum bana garip geliyor. Hani bu anamnez bizim için çok önemlidir. Bir hasta böyle geldiği zaman ya çocuğum bana garip geliyor derse biz onu araştırırız. Mutlaka bir şey var mı diye bakarız. Zehirlenme veya temaslarda bu cümleyi aslında kullanabiliriz.
0: Olay yerinde ilk müdahale nasıl yapılmalı?
2: Eğer burunla, kokuyla aldıysak o kokunun, maruziyetin hemen oradan uzaklaşmamız gerekiyor. Vücudumuza temas ettiyse eğer hemen orayı bir ılık suyla yıkayıp temizleyip oradan teması ortadan kaldırmamız gerekiyor. Eğer yuttuysak hani bazı durumlarda hemen kusturalım diyebiliyoruz ama bu ilaçların aynı zamanda yakıcı etkileri olabiliyor. Nasıl yani? Geçerken yemek borusunda bir yanmaya neden oluyor. Eğer kusarsak bir daha bu yanmaya neden olabiliyor. Bu durumlardayken kusturmak mantıklı değil. Ayran aslında düz bir mantıkla evet mantıklı. Oradaki yanmayı engelliyor ve emilimi azaltıyor diye düşünebiliriz ama bir yandan da bir şey içirmek de sıkıntı. Bu sefer kusmayı tetikleyebilir.
0: Öte yandan ilaçlanan bir ortama ne kadar süre girilmemesi gerekiyor?
2: Ne göre değişiyor ama minimum 24 saat boyunca oradan uzak kalmak en mantıklı olan olacaktır.
3: Tam 111 yıl önce top mermisi kovanlarıyla inşa edildi. Ardından müttefik askerleri tarafından yıkıldı. Yıllar sonra izlerine yeniden ulaşılan Arıburnu Zafer Anıtı, Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde yeniden ayağa kaldırıldı. Tarihi anıt törenle ziyarete açıldı.
4: Tam 111 yıl sonra yeniden aynı yerde. Bir zamanlar zaferin simgesi olarak yükselen bu anıt yıllar içinde yok oldu. Ama izi hiç kaybolmadı.
5: Bundan tam 111 yıl önce top mermisi kovanlarıyla inşa edilen bu yapıt yeniden ayağa kaldırıldı. Arıburnu Zafer Anıtı Çanakkale'nin hafızalardaki yerini yeniden aldı.
4: Hikaye 1915'te başladı. Arıburnu'nda Anzak hatlarının gerisinde top mermisi kovanları bir araya getirildi ve Türk Zafer Anıtı inşa edildi. Ancak anıtın ömrü uzun olmadı. Müttefik askerleri tarafından yıkıldı.
6: Alan başkanlığımız büyük bir özveriyle, çabayla bu ihya faaliyetini devam ettiriyor. Başkanımızın ifade ettiği gibi dünyanın en önemli korunan tarihi alanlarından bir tanesi niteliğinde. Burada yine anıtları bulunan, mezarları bulunan müttefik devletlerin de hem mezarlarına hem de anıtlarına karşı büyük bir özen gösterdiklerine de şahit oluyoruz. Dolayısıyla burası artık tarihten ders alınacak bir mekan haline gelmiş bulunuyor.
4: Mevcut verilere göre Arıburnu Zafer Anıtı işgal döneminde müttefikler tarafından kasıtlı olarak yıkıldığı kesin olarak belgelenen tek anıt. Yıllarca yeri bilinmedi. Ta ki 2024'te bölgede çıkan yangına kadar. Yangının ardından yapılan çalışmalarda anıtın konumu belirlendi. hava fotoğrafları incelendi, sınırları tespit edildi ve tarihi mirası yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar başladı.
7: Zaferimizi bir kez daha kutluyorum. Zaferin mimarlarını, o büyük insanları saygıyla, rahmetle ve hayırla yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Paşa'mız başta olmak üzere bütün Mehmetçiklerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Ana farklar zaferimiz kutlu olsun. Çok müstesna bir toprak parçasının üzerindeyiz. Çanakkale Savaşları'nın en yoğun yaşandığı bu topraklarda Mehmetçik büyük bir mukavemet göstermiş ve Çanakkale'yi geçilmez yapmıştır.
4: Titizlikle yürütülen çalışmalar tamamlandı. Arıburnu Zafer Anıtı, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünde yeniden ziyarete açıldı.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakalım bu dilimde. Öncelikle Akşam Gazetesi ile başlıyoruz. Akşam Gazetesi'nin manşetinde terörsüz Türkiye var. Terörsüz Türkiye'de uzlaşma başlığını atıyor Akşam Gazetesi manşetine. Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir eşik daha aşıldı deniyor detaylarda. Çerçeve yasa beklentileri aşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 rekor oy ve alkışlarla kabul edildi ifadeleri kullanılıyor. 467 kabul oyu var ve red oyuysa 87 olarak kayda geçti. Manşetin üzerine çıkalım hemen. Gümrük ve vize için adım atın başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliği ve vize konusunda Avrupa Birliği'nin adım atması gerektiğini söyledi. Avusturya Başbakanı Stoker'ı Ankara'da ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başta gümrük birliği güncellemesi ve vize serbestisi olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine dedi. Ve şöyle devam etti. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine dair beklentileri de Stoker'a ilettiklerini vurguladı. Avusturya Başbakanı da göç konusunda Türkiye'nin Avrupa Birliği açısından kilit bir ülke olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne gümrük ve vize çağrısında bu şekilde Akşam Gazetesi ilk sayfasından haberleştiriyor. Diyelim muzlu süt cezasına bakalım. Muzlu süt cezası 51 bin lira diyor Akşam Gazetesi bir diğer başlığında. Efendim çocukların dışarıdan getirdikleri 4 muzlu sütü adisyona işleyip para isteyen kafeye ceza yağdı. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından Çengelköy Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde yapılan denetimde sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirildiği belirlendi. Denetim sırasında masa menüleriyle iş yeri girişindeki fiyat listesinde de 9 uyumsuzluk tespit edilen işletmeye toplam 51.649 lira ticari para cezası uygulandı. Şimdi biraz aşağıya inelim. Cinayeti sözmek boynumuzun borcu başlığıyla devam edelim. Haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu ifadeleri kullandı. Bakan Gürlek, şüpheli helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Gürlek, düşen helikopterin üstünden geçen uçağın pilotunun olaydan önce FETÖ'cü Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la görüştüklerine dikkati çekti. Bu durum olayın örgütsel bir eylem olduğunu gösteriyor. Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu, sonuna kadar gideceğiz ifadesini kullandı. Ve İsrail kendi vatandaşlarını uyardı. Kimliğinizi saklayın başlığıyla devam edelim. Yunanistan'da 106 noktada on binlerce kişi İsrail'i destekleyen hükümeti protesto etti. Başkent Atina'da eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları atarken İsrail Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'daki vatandaşlarını kimliklerinizi belli etmeyin, dikkat çekmeyin diyerek uyardı diyelim. Ve sürmanşete çıkalım. Sürmanşete okul öncesi kırtasiyede sıkı denetim başlığını atmış Akşam Gazetesi. Ticaret Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler başlattı. Güvensiz malzemeler toplatılacak, üretene ve satana yaptırım uygulanacak. Bakanlık verileri ürünlerde CE işaretine bakın uyarısı da yaptı diyoruz ve Sabah Gazetesi'ne geçiyoruz. Sabah Gazetesi'nin de manşetinde terörsüz Türkiye başlığı var efendim. Millet seçti, Türkiye güçlendi diyor Sabah Gazetesi. Halk 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı'nı ilk kez doğrudan seçerek yönetimde gerçek söz sahibi oldu. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 12 yılda tarihi bir değişim yaşandı ve güçlü Türkiye'nin temelleri yeniden atıldı ve bunun son örnekleri biri de Türkiye Yüzyılın projesini adım adım hayata geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son eseri ülkemizin terörden kurtulması oldu diyor Sabah Gazetesi. Ve meclisten Milli Dayanışma Yasası'na rekor onay başlığı da yer alıyor bu haberle ilişkili olarak. 50 yıllık terör belasını tarihe gömmek için toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye yolundaki kilit düzenleme ezici çoğunlukla yasalaştı deniyor. Biz detaylarını hem haberlerimizde önceki gazetede de paylaşmıştık. Şimdi vize serbestliği ortak noktamız başlığına da bakalım.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Stoker'ı külliyete ağırladı. Erdoğan görüşmede gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestliği başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların herkesin menfaatine olduğunu vurguladığını söyledi. Stoker ise 400 bini aşan Avusturya Türk toplumu iki ülkenin zenginliğidir ifadesini kullandı. Bitmez diyenler görsün işte yeni yuvamız. Başlığına da bakalım. Efendim, Sındırgı depreminin birinci yılında devletin yaptırdığı 1121 konutun anahtarları hazır. Asrın felaketinin ardından 11 ilimizi ayağa kaldıran devlet, Balıkesir depremzedelerini de yalnız bırakmadı. Bakan kurum, evleri yıkılanlar için yapılan 1121 konutun bitme aşamasına geldiğini müjdeledi. Depremzedelerse mutlu, devletimiz yaparsa güzel olur dedik, öyle de oldu diyor. Ayrıca Sabah gazetesi muhalefetin hayali yetmez başlığını da atıyor. Depremzede Harun Akbaş, muhalefet imkanı yok, bitmez diyordu. Onların hayali yetmiyor ama devletimiz yaptı. İşte evler, görünen köy kılavuz istemez şeklinde konuştu evine kavuşan bir depremzede. Biraz aşağıya indiğimizde trafikte kayıt dışı kurye tehlikesine de dikkat çekiyor ilk sayfasından Sabah gazetesi. Ülkemizde ulaşımda hayatı kolaylaştıran motosikletlerin sayısının artması beraberinde kayıt dışı kurye sorununu da getirdi. Uzmanlar uyarıyor. Kuryelik mesleğine girişler kontrol altına alınmalı ve güvenlik riskleri konusunda da endişeler giderilmeli diyor Sabah gazetesi. Bu şekilde de uzman uyarısına yer veriyor. Şimdi sürmanşete bakalım. Otel havuzunda kimyasal panik başlığı yer alıyor sürmanşette. Efendim, Bodrum'da havuz bakımı için kullanılan tuz ruhu çevreye yayıldı. 13 kişi hastanelik oldu. Gümüşlük'teki 4 yıldızlık bir otelin havuzunu temizlemek için tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit kullanıldı. Kokunun çevreye yayılması sonucu rahatsızlanan 13 çocuk, 13 kişi hastaneye kaldırıldı ve savcılık soruşturma başlattı. Bu olayla ilgili diyelim, Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi de ilk sayfasında genişçe terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın yasadaki uzlaşmayı manşetinde ilk sayfasında veriyor. Tarihi yasada büyük uzlaşma başlığını kullanıyor Hürriyet gazetesi. Terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek yasanın Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri büyük bir uzlaşmaya sahne oldu. 12 saat süren görüşmenin ardından 10 partiden 467 kabul oyuyla yasa meclisten geçti. Görüşlere de yer veriyor Hürriyet gazetesi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın ifadelerine bakalım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu yasa gerçek Türkiye modelidir ifadesini kullandı. Amacımız Türkiye'de silah ve şiddetin bir daha konuşulmamasını sağlamak. Bu yasa gerçek manada bir Türkiye modelidir. Bu toprakların evlatları samimiyetle bu sorunu çözmek ve geleceğin Türkiye'sine daha sağlam, kardeşçe omuz omuza yürümek istiyor dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ise bu düzenleme bir af yasası değildir ifadesini kullandı. Buna dikkat çekti. Teklif mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Bazı arkadaşlarımız bu teklifin bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir ifadesini kullanarak bu önemli ayrıma dikkat çekti, altını çizdi diyelim. Yine vize serbestliği hepimizin menfaatine ifadeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine Hürriyet gazetesinin de ilk sayfasında yer alıyor. İfade etmiştik. Avusturya Şansölyesi Stoker'ı ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Stoker'ı kabul etti ve vize serbestliğine dikkat çekti diyelim. Kaza değil cinayet başlığını da aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek helikoptere düşen eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü ve cinayet olduğu yönünde şu anda çok derin bağlantılar var. F-4 pilotunun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı şeklinde ifadelerde bulundu. Ellerin kırılsın başlığına bakalım. Efendim, bu haberin detaylarına baktığımızda hepimizin içinden bu ifade geçiyor. Ellerin kırılsın ifadesi geçiyor. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan İslim Yaprak 85 yaşında. Oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopayla öldüresiye dövüldü. İbrahim Yaprak'ın İsviçre'de eşini boğduğu için 15 yıl hapis yattığı, 10 gün önce Türkiye'ye döndüğü ortaya çıktı. Kanlar içinde kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Durumuysa oldukça ağır efendim. Şifa diliyoruz diyelim ve Milliyet gazetesiyle devam edelim.
Rekor katılım, rekor uzlaşma diyor Milliyet Gazetesi de manşetinde. Çerçeve yasanın kabul edilmesine dair detaylara Milliyet Gazetesi de manşetinde veriyor. Haberlerimizde ve önceki gazetelerde aktarmıştık. Şöyle Milliyet Gazetesi'nde de kısaca bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihe oturum diyor Milliyet Gazetesi. Terörsüz Türkiye yasası 467 rekor oyla kabul edildi. 561 oyun kullanıldığı kanun teklifine 87 milletvekili red oyu verirken 7 çekimser oy çıktı deniliyor. Vize serbest sisi mesajı da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Onun da detaylarını aktarmıştık. Şimdi biraz aşağıya iniyoruz. Provokasyonun lideri oymuş başlığına bakalım. Rum motosikletlilerin Tassos İshak ve Saloma Salomu anısına gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle Metehan ve Lokmacı sınır kapılarından geçişler tedbir amacıyla kısa süreli durdurulurken eylemin organizasyonunda Güney Kıbrıs Rum lideri Hristodulidis'in Muhafız Birliği Komutanı Andreas Petermedilis'in rol aldığı belirtildi diyor Milliyet Gazetesi. Üniversitede yaz tatili bir ay öne çekildi başlığına da bakalım. 2027 Avrupa oyunları nedeniyle Yükseköğretim Kurumu'nun üniversitelere gönderdiği bildirimle bu yıl üniversiteler erken kapanacak efendim. Birçok üniversite akademik takvimini değiştirmeye başladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi'nde geçen yıl 19 Haziran'da biten derslerin bu yıl 30 Nisan'da sona ermesi planlandı diyelim. Aspendos'un güreşçisi gün yüzünde başlığına bakalım. Aspendos antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarında M.Ö. 5. yüzyılın son çeyreğiyle M.Ö. 4. yüzyıl arasında tarihlenen sandık tipi bir mezar gün yüzüne çıkarıldı. Mezarda bulunan üzerinde güreş betimlemesi görülen sikkeler nedeniyle mezar sahibinin Aspendoslu bir güreşçi olabileceği belirtildi. İşte o bulunan bedeninden kemik parçaları da yer alıyor fotoğrafta. Okul çantasına denetim de yine Milliyet Gazetesi'nde yer alıyor. Yeni eğitim döneminde kırtasiye ürünlerinde %25 fiyat artışı olduğu ifade ediliyor. Geçen yıl ortalama bir okul çantası 2000 liraya dolarken bu yıl beklenen fiyat 2500 lira. Ticaret Bakanlığı okullar açılmadan önce denetimlere hızlı bir giriş yaptı. Sahadaki çalışmalarını sıklaştırdı diyor. Şöyle sürmanşete de kısaca değinelim. Palamuta doyacağız diyor Milliyet Gazetesi sürmanşetinde. Balık avı sezonunun başlamasına 20 gün kala Karadeniz'den gelen palamut bolluğu işaretleri hem balıkçılar hem vatandaş nezdinde umutları artırdı. İğneada'dan Hopa'ya kadar bütün Karadeniz kıyılarında palamut bolluğu yaşanıyor. İstavrit Çaparisi'ne bile palamut geliyor diyor Milliyet Gazetesi. Ve Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında şöyle genişçe neredeyse tam sayfa olarak Asrın Kararı başlığıyla terörsüz Türkiye için o büyük mutabakattaki gelişmelere yer veriliyor. Son 23 yıldaki demokratikleşme hamleleriyle kökeni tek parti dönemine dayanan Kürt meselesini çözen Türkiye, PKK terörünü tarihe gömecek yasal düzenleme içinde uzlaşmaya başardı diyor Türkiye Gazetesi ve oylamalarda 562 vekil katıldığı ifade ediliyor. Hangi partiden kaç vekilin evet, kaç vekilin red ve çekimser oy kullandığına da yine Türkiye Gazetesi manşet haberinde yer veriyor. Peki sonra ne olacak? Teyit ve tespit şart diyor Türkiye Gazetesi uygulama için söz MGK'da. PKK fiili varlığına son verip silah ve mühimmatlarını teslim edecek. MGK'nın teyit ve tespit kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından PKK'lılara dönüş için 6 ay süre tanınacak diyor. Türkiye'nin Birlik karesi de şimdi yer alıyor Türkiye Gazetesi'nin bu haberinin detayında. Milletvekilleri ülkeyi terör prangasından kurtaracak teklifi 467 oyla kabul ederken meclis

0: Başkanı Kurtulmuş da iktidar ve muhalefet yetkilileriyle bir araya gelip birlik mesajı verdi. İşte o bir araya geldikleri anlara ilişkin fotoğraf karesine de yer veriliyor. Türkiye'nin birlik karesi başlığıyla. Ve Amigo'nun evinden 65 milyon lira çıktı başlığına da bakalım bu habere. Biz haberlerimizde de yer vermiştik buna dair gelişmeleri. Uyuşturucu, kara borsa bilet, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin'in evi 8,5 saat arandı efendim. 65 milyon lira değerinde dolar, avro, sterlin, altın ve ziynet eşyası geçirildi. Balistik yelek bile geçirildi ele diyelim. Ve Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesi manşetinde Mekke İttifakı'na yer veriyor. Daha da büyümeli diyor Mekke İttifakı. Efendim Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan'ın ortak savunmayı da öngören Mekke Anlaşması İslam dünyasında büyük umutla karşılandı. Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam dünyasının birliği ve bağımsızlığı açısından önemli bir adım olarak gördüğü bu anlaşmanın yeni katılımlarla büyümesi çağrısını yaptı, diyor manşetinde Yeni Şafak gazetesi. Biraz aşağıya iniyoruz, infazdan hemen önce başlığını görüyoruz. İsrail askerlerinin Kasım 2024'te can kalkan olarak kullandıkları, sonra öldürdüğü Nadi ve Ali Maruf isimli iki Filistinlinin infaz edilmeden öncesine ait fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta İki yaşlı adamın gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde oturduğu, aralarında duran askerin de zafer işareti yaptığı görülüyor. Buna dair görüntüleri de haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya Şansölyesi ile görüşmesi ve terörsüz Türkiye ile ilgili gelişmeler de yine Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor diyelim. Ve son olarak Yeni Akit gazetesine bakalım. Yeni Akit gazetesi manşetinde kim barıştan yana, kim kan dökmekten yana netleşecek diyor. Devlet babalığını yaptığı başlığıyla terörsüz Türkiye'ye ilişkin gelişmeler, çerçeve yasanın kabulü Yeni Akit gazetesinin manşetinde yer alıyor. Türkiye küresel emperyalist güçlerin üzerine saldığı ve 50 yılını binlerce canını kaybetmesine sebep olan terör belasından kurtulmaya yaklaşırken terörsüz Türkiye sürecini hızlandıracak çerçeve kanun artık kimin kandan yana kimin barıştan yana tavır aldığını netleştirecek ifadelerini kullanıyor manşetinde. Sürmanşette ise halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıldır görevde başlığı yer alıyor. Milletin iradesine sahip çıktığı başlığıyla Yeni Akit gazetesi sürmanşetinde bununla ilgili detaylara da yer veriyor. Gazete başlıklarını, haberleri ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse, sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini, geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini, rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk, moderatör Sabah Kaldığı Yerden devam ediyor. Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası Meclis Genel Kurulu'nda güçlü destekle kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bu başarı sadece bir partinin değil Türkiye'nin başarısıdır açıklaması yaptı. Oylama sonucunun milletin terörsüz Türkiye sürecini sahiplendiğini gösterdiğini vurguladı.
1: Hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Uzun saatler süren bir oturumun sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla tasarı teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle şunu söylemek isterim ki geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörist Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün de 11'den itibaren oturumun bitişine kadar mecliste dikkatle süreci takip etmesi ve her zor kavşakta fevkalade büyük bir vukufiyetle yol açıcı önerileriyle birlikte bu noktaya kadar gelinmiştir. Çok yoğun bir emeğin olduğu bugün de bir kere daha ortaya çıkmıştır. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Buralarda da bazen arka kapı diplomasisiyle herkesin belli bir rotada istikamet üzerinde buluşması temin edildi. Fevkalade önemli bir meseledir.
0: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında gün boyu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kritik görüşmeler yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi için partiler kürsüden mesajlarını verdi. AK Parti'den gizli kapaklı kanun iddialarına yanıt gelirken MHP ve DEM Parti'den terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. CHP lideri Özgür Özel ise İmamoğlu ve yargı tartışmalarını gündeme getirdi. Teklif yasalaşana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler yaşandı bakalım.
2: Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bu kapsamda tarihi bir oturum için toplandı.
3: Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
2: Genel Kurul'un gündeminde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi var. Teklifin görüşmelerine geçirmeden önce grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleri kürsüde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardından kürsü konuşmalarına geçildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gizli kapaklı kanun iddialarına yanıt verdi. Kanun maddesi

0: Belirtilerini okudu, bunun neresi gizli kapaklı? Raporu okumayan tabii ki bilmez dedi.
1: 6. maddesinin 5. fıkrası altına imza attık. İzleme ve raporlama mekanizması. Kanunda örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesini ve raporlanmasını temin edecek yürütme içerisinde bir mekanizma oluşturulması gerekmektedir. 7. madde. Bu kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi, kanun resmi gazetede yayınlanması mütakiben, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri müteşekkil bir kurum tarafından yapılır. Neresi gizli kapak demiş bunu? 3 kişi biliyormuş. Ya kardeşim, raporu okumazsan kimse bilmez. Raporu okumadıysa kimse bilmez.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye, barış ve huzur, demokrasi ve hürriyet, kardeşlik demektir ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinin öngörülen bir plan dahilinde ilerleyeceğini dile getirdi.
2: Tarihe, ecdada, şehitlere sahip çıkmak, ortak geleceği kucaklamak, milli değerler etrafında birleşmek, milli devleti korumak, bin yıllık kardeşliği yaşatmak amacıyla terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız. Teklif, mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir.
0: Partisi adına söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'sa Türk-Kürt kardeşliğine dair tarihten örneklerle başladı konuşmasına. Türk kardeşlerime sesleniyorum. Bu süreçte sizden eksilen bir şey yoktur. Bu süreç Türkiye'yi refaha kavuşturacak dedi.
3: Bu bir al-ver meselesi değil. Bu tarihsel ilişkimizi düzeltme ve doğru bir buluşmayı gerçekleştirmenin adımıdır. Bu yasa ve süreç taviz değildir. Yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek bir kazananı var, o da tüm Türkiye, 86 milyon yurttaşımızdır. Barış bir müsabaka değildir. Halklar arasında tutulmuş bir skor tabelesi olarak görülmemelidir. Bu kürsüden Türk kardeşlerime bütün açık yürekliğimle seslenmek istiyorum. Bu süreçten sizden eksilen hiçbir şey yoktur, olmayacak. Aksine bu süreç Türkiye'yi büyüten ve refaha kavuşturacak bir süreçtir. Ülkenin bütünlüğü ve değerleri asla müzakere konusu değildir. 100 yıldır size bölüneceğiz korkusu anlatıldı. Yine anlatılmaya devam ediyor. Oysa bu ülkeyi bölünmeye en çok yaklaştıran şey çatışmanın ta kendisiydi. Kürtler ayrılmak isteseydi bu meclisin çatısı altında olmazdık arkadaşlarımızla birlikte. Biz buradayız çünkü vatan ortak, gelecek ortaktır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüye geldiğinde konuya dönüp dolaşıp yeniden İmamoğlu'nun tutuklamasını getirdi. Kendilerine kumpas kurulduğunu, siyasi operasyon yapıldığını iddia edip bunun da sürece eklenmesi yönünde mesajlar verdi.
4: Uzun tutukluluklara, gizli tanık düzenine, siyasallaşmış yargıya karşı tek bir demokratik adım yok. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay için bir adım yok. Bir adım atmaya da görünen vakitli bir niyet yok.
0: Özel konuşmasını partisinin oylamadaki kararıyla noktaladı. Tüm milletvekillerini kendi vicdanları ve bölgelerinin talepleriyle baş başa bıraktığını belirtti.
4: Bu yasaya evet diyeceğiz. Bununla birlikte bunu bütün vatandaşlarımıza ilan ederim ki yeni partimizi millet kurmuştur. Partimizin adını millet koymuştur. Partiyi büyüten de güçlendiren de milletimizdir. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Avusturya Şansölyesi Stoker'la ortak basın toplantısında konuştu. Gündeminde Avrupa Birliği üyelik süreci ve gümrük birliğinin güçlendirilmesi vardı. Atılacak adımlar hepimizin menfaatine olur dedi.
6: Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz.
7: 2016 yılında Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Avusturya, yönünü Türk silahlarına döndü.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi meselelerine değindi.
1: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar

0: inanıyoruz. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut karma ekonomik komisyon mekanizması yerine ekonomik ve ticaret ortak komitesinin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz.
1: Avusturya Şansölyesi de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir etti. Sözü Orta Doğu'daki gelişmelere getirdi. Orta Doğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin ağırlığının olduğunu görüyoruz dedi.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Mekke Anlaşması'na özel iletişim kampanyası düzenlendi. Anlaşmanın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'daki simge yapıların dijital ekranlarında özel içerikler yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'un simge noktalarında iletişim kampanyası yürütülüyor. İletişim Başkanlığı'nca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin yürütülen iletişim kampanyası kapsamında hazırlanan görsel içerikler, Ankara ve İstanbul'un yüksek görünürlüğe sahip noktalarında kamuoyuyla buluşturuldu. İstanbul'da kampanya içerikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranında yer aldı. Ayrıca İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ülke bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Anlaşmaya özel olarak hazırlanan içerikler Galata Kulesi'nde de gösterime sunuldu. Kampanya çerçevesinde Ankara'da da Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin özel içerikler yayımlandı. Suriye'ye 4 büyük harekat, Irak'ta pençe kilit harekatları, Laski'ye, Suveyda ve Halep kışkırtmalarının bastırılması, Kıbrıs'ta güvenlik paradigmasının değiştirilmesi, Sudan, Libya, Etiyopya ve Somali hamleleri, Lübnan'da UNIFIL'in yerine TSK'nın görevlendirilmesi teklifi ve Mekke Anlaşması. Son 10 yılda yaşananlar bize ne anlatıyor? Analiz haberimizde bakalım.

0: Tatbikatların bir sloganı vardır. Dosta güven, düşmana korku verdi diye ve genelde de yapılmasının gerçek anlamı da budur. Ülkenize dair hesap yapanlara gözdağını, bedel ödetiriz mesajını tatbikatlar üzerinden verirsiniz.
1: Yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor.
0: Ancak sadece silah gücünüz, teknolojiniz yeterli olmaz. Aynı zamanda eskilerin deyimiyle tehdidini ikaya muktedir lideriniz de olmalı. Zira tüm mesele siyasi iradenin gücüyle ilgilidir. Milletine güvenen, ülkesi için ölmeye hazır bir lideriniz varsa ve tehdit gücünü de gerektiğinde icraya dökebiliyorsa, o zaman düşmanlarınız planlarını birkaç kez daha gözden geçirir.
1: Terör koridoruyla Suriye'nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek, başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz.
0: Eğer 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürebilselerdi ya da Erdoğan kefenimi giyip bu yola çıktım demek yerine kaçıp gitseydi, bugün belki de paramparça bir Türkiye olacaktı. İsterseniz çok sıkmadan kronolojiyi bir hatırlayalım. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi akamete uğratıldı.
2: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var, bunu böyle bilin. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün kolunu kanadını kırınca, güvenlik bürokrasisi hainlerden temizlenince hemen DAEŞ'a

yönelik operasyon başlatıldı. Fırat Kalkanı Harekatı her ne kadar DAEŞ'lı teröristleri hedef alsa da aslında Siyonizmin bölge planlarını delik deşik ediyordu. DAEŞ terörü Türkiye sınırından sökülüp atılınca sıra PKK'nın Suriye kolu PYD'ye geldi. Üç büyük operasyon daha yapıldı. Teröristler yıllarca kazdıkları, tahkimat yaptıkları tünellere gömüldü. Türkiye, PYD'ye operasyon yaparken İsrail'den Netanyahu ve soykırımcı arkadaşları Kürt katliamı yapılıyor, soykırım diye mesajlar atıyordu. Siyonizmin kuklası olan Avrupalı devletler Türkiye'yi tehdit ediyordu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Siyonizmin gazına gelip Türkiye'ye tehdit mektubu dahi gönderdi. Erdoğan, o tehdidin ardından hem operasyonları sürdürdü, hem cephe hattını Irak'a doğru büyüttü. Pençekilit harekatları tıpkı Suriye'de olduğu gibi Irak'ta da PKK'yı kötürüm hale getirdi. Esad'ın devrilmesine kadar geçen süreçte Türkiye hamle üstüne hamle yaparken İsrail de boş durmadı elbette. Üstelik Eşşara hükümetinin de altını oymaya çalıştı. Laskiye'de Esad yanlılarını kışkırttı. Süveyda'da Dürzileri ayaklandırdı. Suriye hükümeti tüm bu kışkırtmaları bastırınca bu kez Halep'teki PYD kalıntıları devreye sokuldu. Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki çatışmalar yeni bir sinema oldu. Siyonizm yine kaybetti. Hem de öyle bir kaybetti ki sadece günler içinde Suriye ordusu Fırat'ın doğusuna geçip YPG'nin işgal ettiği tüm bölgeyi temizledi. Bazı terör örgütü elebaşları kendi ajandalarının peşinden koşup İsrail'e payanda olmaya çalışsa da bölgede yaşayan halklar artık savaştan, kan ve gözyaşından, terörden bıktığını çok net bir şekilde gösterdi. İsrail baltayı bir kez daha taşa vurmuştu. İsrail son hamlesini Irak'ın kuzeyinde kurdu. Kürt gruplarıyla Tahran yönetimini devirmeyi planlamıştı. Ancak o cephede de Türkiye duvarına çarptı. Barzani Talabani üzerinden sakın ha böyle bir kışkırtmaya kapılmayın mesajı çok net verildi. İsrail'in planı akamete uğratıldı. Öyle ki iddiaya göre Mossad'daki iki kritik isim bu başarısızlığın ardından görevden alındı. Ancak burada şunu herkesin iyi bilmesi gerekiyor. Yaşadığımız coğrafyada günübirlik zaferler değil, uzun soluklu tahkimatlara ihtiyaç var. Kıbrıs'ta güvenlik paradigmasının değiştirilmesi, Sudan, Etiyopya, Somali hamleleri, Lübnan'da UNIFIL'in yerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlendirilmesi teklifi, Mekke Anlaşması, işte hep bu tahkimatların bir yansıması. Netanyahu gillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sürekli olarak hedef almaya çalışmasını yegane sebebi de bu aslında. Zira 2000 yıllık devlet aklıyla Türkiye'nin bölgeyi domine edebileceğini çok ama çok iyi biliyor.

0: Dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan gerilim müzakerelerle düşmüştü ancak İran'da ABD'de görüşmelerin aracılarla yürütüldüğünü açıkladı. İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda yönelik görüşmelerde sona yaklaşırken ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin yarı müzakere halinde olduğunu ifade etti.
1: Hürmüz'de gerilim bitmedi. İran ve ABD arasında müzakere süreci durma noktasına geldi. ABD Başkanı Donald Trump yarı müzakere halinde olduklarını ifade etti. Trump ABD basınından Axios'a röportaj verdi. Buna göre ABD Başkanı İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump İran'la yarı müzakere halinde olduklarını belirtti. Süreci bir satranç oyununa benzetti. İşlerin her zaman yoluna gireceğine olan inancını vurguladı. Trump İran'ın içinde bulunduğu ekonomik çöküşün Tahran'ı geri adım atmaya zorlayacağını söyledi. İran'a yönelik ekonomik baskı oluşturmaya hazır olduğuna ilişkin mesaj verdi. ABD Başkanı'nın İran'ın geleceğine ilişkin açıklamalarına cevap bu kez İran'dan değil, ABD'li bir senatörden geldi. Demokrat senatör Chris Murphy, Trump'ın savaşı kaybettiğini belirtti. Çatışmanın ABD'yi zayıflattığını ve Tahran'ı güçlendirdiğini öne sürdü.
2: Bu savaşın sona ermesi ve boğazın açılması için kötü bir anlaşmayı desteklemeye hazırım. Çünkü elimizdeki tek anlaşma seçeneği bu.
1: İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nün Hürmüz Boğazı'ndaki tehditlerin devam ettiğini dair uyarıları da Trump'ın zafer iddiasına gölge düşürdü. Örgüt bölgede ticari gemilere yönelik saldırıların sürdüğünü ve tehdit seviyesinin yüksek olduğunu duyurdu. ABD basınında yer alan iddialarda Trump'ı aklamadı. Wall Street Journal'a göre Beyaz Saray ABD'nin askeri operasyonunun hedeflerine zaten ulaştığına inanıyor. Bu nedenle Boğaz'dan gemi trafiğinin yeniden sağlanmasının yeni bir nükleer anlaşmaya varmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor. Habere göre Boğaz tamamen yeniden açılırsa ABD ablukayı kaldırabilir ve askeri operasyonları durdurabilir. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'tansa dikkat çeken bir açıklama geldi. Bessent, Hürmüz'ün 2 yıl içinde bir öneminin kalmayacağını iddia etti. Çünkü petrol deniz altında borularla taşınacak ve Hürmüz Boğazı sadece bir boğaz olarak kalacak.
3: Hürmüz Boğazı bir daha eskisi gibi olmayacak. Çünkü İranlılar burayı bir dar boğaz noktası olarak kullanmaya çalıştı. Önümüzdeki 2 yıl içinde göreceğimiz şey şu. Hürmüz Boğazı önemini yitirecek. Sadece başka bir su kütlesi haline gelecek ve bugün boğazdan geçen enerjinin %50 ila 70'inden fazlası yeraltı boru hatları üzerinden taşınmaya başlayacak.
1: İran'sa Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman'la görüşmeleri sürdürüyor. Tahran, Boğaz'da yeni deniz yollarını belirleyecek anlaşmanın son safhaya geldiğini bildirdi. Umman'la anlaşma, Boğaz'ın tamamen açılması anlamına gelmiyor. İran, ABD'nin bir dizi talebi karşılaması gerektiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile doğrudan müzakerelerin bulunmadığını söyledi. Umman'la görüşmelerin sorunsuz ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini açıkladı.
2: Düşmanca eylemler devam ettiği sürece bu su yolunun güvenliğinin sağlanması için gerekli koşullar mevcut değildir ve yeniden açılması ABD'nin yasa dışı eylemlerine son vermesine, kuşatmayı kaldırmasına ve zararları tazmin etmesine bağlıdır.
0: Gazze'de İsrail'in saldırılarıyla sekteye uğrayan ateşkes planında ikinci aşamaya geçilemedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı son açıklamalarla Tel Aviv'in soykırım politikasını bir kez daha gözler önüne serdi. Filistin devleti olmayacak dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği 15 maddelik planı reddetti. Ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmayacağını söyledi. Soykırımcı Başbakan Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'deki yeni yol haritasına ilişkin olumsuz açıklamalarda bulundu.
4: Ben başbakan olduğum sürece ne Gazze'de ne de Batı Şeria'da Filistin devleti olmayacak. Ne Fettahistan ne de Hamaistan.
1: Netanyahu kabine toplantısında konuştu. Filistin devleti kurulması olasılığını kesin bir dille reddetti. İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze şeridinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ifade etti.
4: Silahsızlanma derken ağır ve hafif silahları, kısaca tüm silahları kastediyorum. Biz düzmece veya hayali bir silahsızlanmadan değil, gerçek bir silahsızlanmadan bahsediyoruz.
1: İsrail Başbakanı güçleriyle vatandaşlarına yönelik tehditleri engellemeye devam edeceğini söyledi. İşgali sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti. Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin ABD yönetimiyle de görüştüklerini söyledi.
4: Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir. Bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte.
1: İsrail basını ise aksi iddialara yer verdi. Buna göre Netanyahu geçen hafta Trump'ın danışmanı Jared Kushner'le telefonda görüştü. Netanyahu'nun görüşmede Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını ancak plana şans vermeye hazır olduğunu belirtti. Bu kapsamda Gazze'ye yönelik saldırıların azaltılması ve İsrail ordusunun sarı hattın batısına ilerlememesi konusunda taahhütte bulunduğu iddia edildi. İsrail basınında yer alan bir diğer haber ise Türkiye'ye ilişkindi. Üst düzey bir İsrailli yetkili dayandırılan habere göre İsrail, Katar'ın veya Türkiye'nin Gazze şeridindeki faaliyetleri izlemesine izin vermeyecek. Gazze Barış Kurulu da benzer bir açıklama

0: açıklama yaptı. Kurul Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın tamamen silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze şeridinde işgal ettiği alanlardan çekileceğini savundu. Mladenov, planın İsrail'in güçlerine yönelik herhangi bir ani tehdide karşılık verilmesini de engellemediğini kaydetti. Hamas ise İsrail'in reddetmesine rağmen ikinci aşama planına bağlı olduklarını açıkladı. Garantör ülkelere çağrıda bulundu. Söz konusu planın uygulanma sürecinin aksatılmasının veya ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından baltalanmasının önüne geçilmesini talep etti. ABD basınına göre ise Beyaz Saray Netanyahu'nun Trump'ın Gazze planını reddetmesinden rahatsız değil. Bunu seçim politikası olarak görüyor. Bir ABD yetkilisi, bizim istediklerimizi yapmaya devam ettiği sürece, özellikle de saldırıları kontrol altında tuttuğu sürece bununla ilgili bir sorunumuz yok dedi. Habere göre İsrail o zamandan beri saldırıları durdurdu ve Serhat'tan geri çekiliyor. ABD ve arabulucularsa Hamas'ı silahsızlanmaya zorluyor. Gazze'deki soykırıma uluslararası tepkiler de sürüyor. Yunanistan'da 106 farklı noktada Filistin'e özgürlük mitingleri düzenlendi. Adalardan şehir meydanlarına kadar her yerde Filistin bayrakları dalgalandı. Katil İsrail'in yaptığı soykırım protesto edildi. Başkent Atina'da en büyük mitinglerden birine ev sahipliği yaptı.
1: İşgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ateşkese rağmen sürüyor. Pek çok bölgeye topçu saldırıları düzenlendi. Bazı evler ateşe verilip yıkıldı. İsrail Nebatiye bölgesini hedef alıyor. Sınırdaki pek çok noktaya topçu saldırıları düzenlendi. Hiyan bölgesinde ise bazı evleri ateşe verdiler. Bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Makineli tüfeklerle ateş açılması sonucu da yangın çıktı. İsrail ateşkes ve çerçeve anlaşmalarına rağmen Lübnanlıları yerinden ediyor. Mansuri beldesinde yaşayanlar saldırıları protesto etmek için bir araya geldi. Evlerine dönmek için seslerini yükselttiler. Ellerinde Lübnan bayrağı taşıyan göstericiler İsrail'in bölgeden çekilmesini talep ettiler.

0: Tayvan, olası bir Çin işgaline karşı tarihin en kapsamlı savunma hazırlıklarından birini yürütüyor. Ukrayna Savaşı'ndan çıkarılan derslerle şekillenen yeni stratejinin merkezinde cehennem ortamı adı verilen devasa drone filoları var. Adada bir yandan en büyük askeri gövde gösterisi olan Hankuyang tatbikatıyla zırhlı birliklerin hızlı intikali test edilirken diğer yandan sivil halk olası bir altyapı çöküşüne karşı internet karartma tatbikatlarıyla savaşa hazırlanıyor.
1: Tanklar sokaklara çıktı, İHA'lar ve uçaklar havalandı. Halk sığınaklara koştu. Tayvan olası Çin işgaline karşı geniş çaplı tatbikatlarını sürdürüyor. Tayvan, Çin'in amfibi harekatını kıyıya ulaşmadan durdurmak için Ukrayna'nın savaş taktiklerini adaya uyarlıyor. ABD'li komutanlar bu modele cehennem ortamı diyor. Yüz binlerce ucuz ve hareketli drone'la devasa bir düşman gücüne karşı konulması hedefleniyor. 2030 yılına kadar ayda 100 bin drone üretmeyi hedefleyen Taipei, ordu envanterine 210 binden fazla hava ve deniz insansız aracı katmaya hazırlanıyor. Drone, füze ve topçu birliklerini birleştiren yeni bir kıyı savunma komutanlığı da resmen faaliyete geçti. Askeri hazırlıkların en kritik ayağını ise ada tarihinin en büyük askeri eğitimi olan Hankuyang tatbikatı oluşturuyor. Bu yıl ilk kez senaryosuz ve ani gelişen tehditlere dayalı olarak gerçekleştirilen tatbikat kapsamında zırhlı araçlar ve topçu birlikleri şafak vakti Hualien'den ilana kaldırıldı. Birlikler Sualo Limanı'nı hedef alan olası bir Çin çıkarmasını simüle ederek düşmanı limana ulaşmadan yok etme senaryosunu gerçeğe en yakın şartlarda icra etti. Taipei'nin hazırlıkları sadece cephe hattıyla sınırlı değil. Sivil savunma kentsel dayanıklılık tatbikatı kapsamında Taichung kentinde sokaklar tamamen boşaltılarak hava saldırısı alarmları çalındı. Tatbikatta ilk kez denizaltı fiber optik kablolarının kesilmesi ihtimaline karşı mobil internet hızı kasıtlı olarak düşürüldü. Günde 30 dakika süren bu karartmalarla halkın alternatif iletişim kanallarına yönelmesi öğretiliyor. Tayvan yönetimi uydu interneti altyapısını güçlendirmek için de çalışmalarını hızlandırdı.
0: Dünya genelinde peş peşe yaşanan aşırı hava olayları iklim krizinin ulaştığı korkutucu boyutu gözler önüne seriyor. Avrupa tarihinin en sıcak ve kurak yazlarında.

0: birini geçiriyor. Kuzey Amerika, Kanada orman yangınlarına teslim olmuş durumda. Asya'da ise tablo tamamen farklı ama bir o kadar ölümcül. Çin'i vuran Yunus tayfunu ve Filipinler'deki muson yağmurları milyonlarca kişiyi evinden etti, sel ve felaket getirdi.
1: Avrupa sıcaktan kavruluyor, Asya'da ise şiddetli yağış ve tayfun etkisini gösteriyor. Dünya genelinde aşırı sıcaklar, kuraklık, orman yangınları ve tropikal fırtınalar peş peşe etkili oluyor. Avrupa Birliği verilerine göre Batı Avrupa'da Haziran ve Temmuz aylarının ortalama sıcaklığı mevsim normallerinin 2,79 derece üzerine çıkarak rekor kırdı. El Niño'nun da etkisiyle kıta genelinde sıcaklara bağlı nedenlerle 25 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Okyanuslar da alarm veriyor. Temmuz ayı deniz yüzey sıcaklıkları açısından tarihin en sıcak ayı oldu. Atlas Okyanusu ve Batı Akdeniz'de rekor sıcaklıklar ölçüldü. İngiltere'de bazı bölgelerde 54 gündür tek damla yağmur düşmedi. Sadece Mayıs ve Haziran aylarında 2700'den fazla can kaybı yaşandı. Kuraklık nedeniyle Sen, Ren ve Tuna nehirlerindeki su seviyeleri kritik sınırın altına indi. Macaristan, Romanya ve Polonya'da soğutma suyu kalmadığı için nükleer ve kömür santrallerinde üretim geçici olarak durduruldu. Rekor sıcaklıklar orman yangınlarını da tetikliyor. İspanya, İtalya, Fransa ve Yunanistan'da alevlerle mücadele sürüyor. Yılbaşından bu yana Avrupa genelinde yaklaşık 500 bin hektar alan küle döndü. Yangınların bir diğer adresi ise Kanada oldu. Britanya Kolumbiyası eyaletinde hızla yayılan alevler nedeniyle 20 binden fazla kişi tahliye edildi. Alevlerden kaçmaya çalışan 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Ülke genelinde bu yıl yanan alan büyüklüğü 4 milyon hektarı aştı. Yani Hollanda'nın yüz ölçümü büyüklüğünde bir alan kül oldu. Avrupa ve Amerika kavrulurken Asya sular altında. Çin'de etkili olan Yunus tayfunu nedeniyle sadece Doğu eyaletlerinde 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Şangay'da 1400 uçuş iptal edildi. Sokaklar sular altında kaldı. Afetin bir diğer adresi Filipinler'de ise Luis ve Maymay tropikal silikonlarıyla muson yağmurlarının yol açtığı toprak kayması ve sellerde can kayıpları yaşandı. 1 milyondan fazla kişi şiddetli hava koşullarından olumsuz etkilendi. Toprak altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Hollanda merkezi Triodos Bank'ın çalışmasından Avrupa'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklığın Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar avro zarar vereceği ve öngörülen ekonomik büyümeyi ortadan kaldıracağı bildirildi.
1: Avrupa'da rekor sıcaklıklar ve uzun süren kuraklık ekonomik kayıpları da beraberinde getiriyor. Triodos Bank'ın yayımladığı sıcak yaz ekonomisi çalışmasına göre aşırı hava koşulları bu yıl Avrupa Birliği ekonomisini yaklaşık %1 küçültebilir. Bu kaybın ekonomik karşılığı ise yaklaşık 180 milyar avro. Çalışmaya göre en büyük etki iş gücü verimliliğindeki düşüşten kaynaklanıyor. Sıcakların 25-30 derecenin üzerine çıkmasıyla çalışanların üretkenliği azalıyor. Özellikle açık havada çalışanlar ve fiziksel güç gerektiren işlerde kayıp daha belirgin hale geliyor. Aşırı sıcaklar ofis çalışanlarının performansını ve uyku kalitesini de olumsuz etkiliyor. Bu nedenle sıcak hava koşullarının yalnızca iş gücü verimliliği üzerinden Avrupa Birliği ekonomisinde yaklaşık %0,6'lık kayba neden olabileceği tahmin ediliyor. Kuraklık ve sıcak hava nedeniyle tarımsal üretiminde %3 ila 7 arasında azalması bekleniyor. Gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra enerji üretimindeki kısıtlamalar ve elektrik fiyatlarındaki yükseliş de ekonomik kayıpları artırıyor. Karayolları, demiryolları ve iç su yollarındaki ulaşım aksamaları da ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Aşırı sıcaklardan en fazla Fransa'nın etkilenmesi bekleniyor. Fransa'da sıcak hava dalgalarının gayri safi yurt içi hasılayı yaklaşık %1,4 azaltabileceği, ekonominin ise yıllık bazda %0,6 daralabileceği öngörülüyor. İtalya, İspanya ve Belçika'da da önemli ekonomik kayıplar bekleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu ise bu yıl Avrupa Birliği ekonomisinin %1,1 büyümesini öngörüyordu.
0: İtalya'daki Etna yanardağ lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Kül bulutu nedeniyle bölgede bulunan Catania Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı. Etna'dan cumartesi günü lav akışı hızlanmıştı. Patlamalar hala sürüyor. Yanardağ lav ve kül püskürtüyor. Yükselen kül bulutu hava yolunu da etkiledi. Kül bulutunun hava sahasına yayılması üzerine Katanya Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı. Etna Yanardağı kıta Avrupa'sının yaklaşık 3300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor.

0: Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçimi yargıya taşındı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı seçim sırasında usulsüzlük yapıldığı, bazı meclis üyelerinin baskı ve tehditle karşı karşıya kaldığı iddiasıyla iki ayrı suç duyurusunda bulundu. AK Parti ayrıca seçimin iptali ve yenilenmesi talebiyle idare mahkemesine başvurulacağını açıkladı.
1: Oy pusulalarının geçersiz sayılması, sayıma yönelik itirazlar ve meclis üyelerine baskı iddiaları. Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yaşanan tartışmalar yargıya taşındı.
2: Ben de diyorum ki burada bu var, orada o yok. Sabaha kadar bitiremeyiz.
1: Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçimi için hukuki süreç başladı. AK Parti seçimde halk ve meclis iradesinin gölgelendiğini savundu.
3: Bugün itibarıyla iki ayrı suç duyurusuna bulunduk. Birincisi başkanlık divanı üyeleri hakkındadır. Başta görevi kötüye kullanmak olmak üzere siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçlamaları ve iddialarını içermektedir.
1: İkinci suç duyurusunda ise seçimin 3. ve 4. turlarında yaşananlar yer aldı. Açıklamaya göre 3. turda 6 CHP'li meclis üyesi Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin lehine oy kullandı. AK Partili Dündar Ziya Gültekin'in fazla oy alması üzerine CHP seçime ara verilmesini istedi. O arada da Ziya Gültekin tehdit ve baskıya maruz bırakıldı.
3: 3. turda önde tamamlamamız ardından CHP'li divan tarafından bir ara verildi. Divan üyeleri tarafından. Bu ara sonrasında biliyorsunuz hemen bir kat aşağıda aynı katta bulunan CHP grup odasında basına da yansıyan bir takım görüntüler yaşandı. Burada salon dışına taşan tehditler, arbede, yumruklar, hakaretler, Cumhur İttifakı adayı lehine oy kullanan meclis üyeleri üzerinde baskı ve tehditler oluşturuldu.
1: Tartışmalar 4. turda da devam etti. AK Parti'nin açıklamasında bazı oy pusulalarının G harfinin 6'ya, Z harfinin T harfine ya da 2 rakamına benzetilmesi ve K harfinin üzerinden tekrar geçilmesi gibi gerekçelerle geçersiz sayıldığı ileri sürüldü.
3: Bakınız bu oy pusulasında G harfinin 6'ya benzetilerek 6'ya benzetilmek suretiyle Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin'in oyu geçersiz sayılmıştır. Buyurun. Burada G harfinin 6'ya benzetildiği öne sürülmüştür. Bir diğer hukuk garabeti, bir diğer adaletsizlikse yine bir başka pusulada karşımıza çıkmıştır. Burada da Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin'in hemen ikinci ismindeki Z harfi, evet çok komik gelecek ama, ikiye benzetilmiştir. Yine aynı şekilde bir diğer yorumda da bu Z harfi T harfine benzetilmiştir.
1: AK Parti seçim işleminin ve belediye meclis kararının iptal edilmesiyle başkan vekili seçiminin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacağını duyurdu. Parti yönetimi sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.
3: Seçim işleminin ve meclis kararının iptaliyle seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de ayrıca bir dava açacağımızı şimdiden burada ilan etmek istiyorum.
4: 5 Ağustos Çarşamba günü biz meclis başkan vekilliği seçimi için belediyede bir tiyatroyla karşılaştık. İtirazlarımızı, çeşitli başvurularımızı yaptık. Bundan sonraki karar Yüce Türk Adaleti'nin, onlardan çıkacak olan kararı da baş göz üstüne diyeceğiz, kabulleneceğiz.
0: Deprem endişesi, yüksek aidatlar, enerji verimsizliği ve tadilat maliyetleri konut alıcısının tercihlerini değiştirdi efendim. Yılın ilk yarısında ilk el konut satışları 221.480

0: 97 adede ulaşarak son 5 yılın en yüksek seviyesini gördü.
1: İstanbul'da biliyorsunuz ilçeler arasında çok ciddi farklar var. Bir ilçede bir daire almak yerine bir başka ilçede iki daire alabiliyorsunuz.
2: Köklü semt, eski yapı yüksek fiyat mı? Gelişen yerleşim bölgesi yeni yapı makul fiyat mı? Konut satışlarında ezber bozuldu. Vatandaş sıfır eve koşuyor.
3: Sıfır konut satışında son 5 yılın zirvesi yaşanıyor. Bu durumun nedeni ise ikinci el konutlarda deprem riskinin ve tadilat masraflarının üst seviyede olması.
1: En önemli kısım burada mutlaka ve mutlaka bina güvenliği, binaların yenilenme durumu, yeni bir binada oturma isteği. Tabii deprem söz konusu olunca insanlar mutlaka 0-1 konut tercih ediyor. İkinci el bir konuta girdiğiniz zaman konutun yarın öbür gün sizin başınıza nasıl bir iş açacağını bilmiyorsunuz. Elektrik tesisatından tutun da su tesisatına kadar olabilecek çeşitli yeni masraflar açabiliyor, tadilat masrafları açabiliyor. Bunlar çok da ciddi.
2: Yılın ilk yarısında konut satışları 221.487'ye ulaştı. Yeni konut alımı 5 yılın zirvesinde. Üstelik eski bir evi yenilemenin maliyeti 1 milyon lirayı bulabiliyor.
1: İnsanlar özellikle ikinci el aldıkları konutun deprem riski ve bir taraftan da tadilat maliyetlerini düşünüyorlar. Bugün bir konutun ortalama 100 metrekare bir konutun tadilat maliyeti 1 milyonu bulmuş durumda. Sadece iç yapısını değiştirmek manasında söylüyorum bunu. Bu da insanlar hesap yaparken sıfır konutun biraz daha alabiliyorsak eğer sıfır alalım tarafına getiriyor.
3: Kadıköy'de 40 yıllık bir apartman dairesine 15 milyon lira vermek mi yoksa bunun yerine Başakşehir'de 2-0 daire almak mı? Vatandaşın tercihi gelişmekte olan bölgelerden sıfır daire satın almak.
1: Evet, baktığınız zaman bugün Kadıköy'de, Beşiktaş'ta böyle eski bölgelerde 40 yıllık, 45 yıllık binaların rakamları yine örnek verelim. İşte Tuzla'da, Çekmeköy'de, bu tarafta Arnavutköy'de, Başakşehir'de iki tane daire almaya yetiyor bu para. Bu iki dairenin parası eğer dediğim gibi yatırım olarak kullanılıyorsa bir de kira fiyatlarındaki artışı düşünürsek oradaki tek daireye hemen hemen iki kat daha fazla gelir elde edebiliyorsunuz. Yani Kadıköy'de 40 yıllık daireden aldığınız 60 bin lira bu tarafta Başakşehir'deki iki daireden belki 100 bin lira alıyorsunuz. Hem karlı olarak daha iyi hem de yeni bina aldığınız için bunun yarın öbür gün kentsel dönüşüme girme, bu kentsel dönüşüm için bir kredi bulma, işte bina ile anlaşma ve benzeri sorunları da olmayacaktır.
0: Yapay zeka ve robotik sistemler tarlaların ardından şimdi de ahırlarda üretimin seyrini değiştiriyor efendim. İneğin sağlığından sütün kalitesine, yem tüketiminden ahırın temizliğine kadar pek çok süreç teknolojiyle anlık olarak takip ediliyor.
4: Şu an kullandığımız robota ben çiftliğimizin kalbi diyorum. Çünkü eğer bu çiftlikte bir kalp atmazsa bir işlem devam etmez. Kalbimiz eğer çok sağlıklı ve güzel atarsa biz bu şekilde sütü çok daha verimli ve en hijyenik koşullarda müşteriye ulaştırırız.
5: Bu çiftlikte sağımdan gezintiye kadar her şey teknolojiyle sağlanıyor. İneklerin hareketinden süt verimine kadar tüm veriler anlık takip ediliyor.
6: Teknoloji tarım ve hayvancılıkta üretimin yöntemini değiştiriyor. Dört kuşaktır çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Çolak ailesi geleneksel yöntemlerden robotik sistemlere uzanan bir dönüşüm yaşıyor.
7: Sağım başladıktan sonra her geçen süt değerine bakılır. Yağ proteinine bakılır ve sütün içinde kan, su, pıhtı veya başka şey var mı diye bakılır. Eğer bunların biri varsa robot ya bunu çöpe atıyor direkt, ya da bizim verdiğimiz tamamen doğrultusunda başka bir kenara ayırıyor.
6: Önceki işletmelerinde sağım belirli saatlerde yapılırken hayvanların takibi büyük ölçüde insan gözlemine dayanıyordu. Şimdi ise robotik sağım sistemi sayesinde Oğuzhan Çolak ve eşi İpek Girgin Çolak geleneksel çiftçiliğe yeni bir soluk getirdi.
5: Ahırdaki robotik sistem ineklerin sütünü sağıyor, sağlıklarını, gevişlerini ve sütün kalitesini anlık olarak takip ediyor.
7: İş yükünü kesinlikle azaltıyor. İki kişi yeterli bizim burada şu an çalışması için. Onlar da sadece kontrol amaçlı burada aslında. Ağır bir iş güçleri, yok. Ama eğer konveksiyon bir sistemimiz olsaydı burada en az 20 kişi gerekiyordu bize.
6: İnekler üzerindeki çiplerle 7/24 izlenirken olası bir rahatsızlıkta sistem veterineri uyarıyor.
7: Örnek veriyorum, 49 numaranın bir rahatsızlığı var. Yem yemiyor veya işte 10 saate yatıyor. Robot bunu anlıyor ve veterinerimizin telefona bildirim atıyor. Diyor ki kardeşim 15 numaralı

0: Hayvanda bir rahatsızlık gördüm. Geviç azaldı. İşte 10 saat ıslama gelme, bir git bir bak. Bunu yaparken de onu revire atıyor aslında robot. Veterinerimiz geliyor. Revirde hayvanın müdahalesini yapıyor ve geri salıyor.
1: Üstelik teknolojinin kullanıldığı alan sağım sistemiyle de kalmıyor.
2: Robotik sağımın yanı sıra çiftliğin tamamında teknoloji kullanılıyor. Gübreler geri dönüştürülüyor. Sıcaklığa karşı fanlar devreye giriyor. Fırçalarsa ineklerin konforunu artırıyor.
0: Bunun dışında Grazeway'imiz var. O da önemli bir robotumuz. Grazeway gezinti alanına çıkan kapı aslında. Bizim her barınağımızda gezinti alanımız var. İnek dışarı çıkmak istiyor, örnek veriyorum. Gezinti alanına gidecek. Bu kapıdan geçmek zorunda. Kapıdan geçti. Eğer sağım yaptırmışsa robotta ve zamanı varsa çıkabiliyor. Aksi halde kapı bunu geri gönderiyor hayvanımızı. Ve inek diyor ki ben bir şey yanlış yaptım. Gelip kendini sağımla götürüyor, sağa duruyor ve dışarı çıkıyor tekrardan.
1: 60 sağmal ineğin bulunduğu çiftlikte günlük süt üretimi yaklaşık 1 tona ulaşıyor.
3: Yani robotun bize en faydalı olan kısmı da bir ineğin 4-5 kere fazla sağım yapıyor olması. İnsan eliyle sağımda normalde 2 kere en fazla sağabiliyorken aslında bu robot sistemiyle birlikte 4-5 kereden fazla sağım olabiliyor. Ve bu da haliyle ineğin verimini daha fazla arttırabiliyor çünkü güzel ve doğru şartlarda sağım yapılıyor. Günde ortalamaya yani 1000 litreye yakın fazla süt çıkabiliyor.
4: İstanbul'da olası depreme karşı hazırlıklar sürüyor. 17 Ağustos Gölcük depreminin 27. yıl dönümüne günler kala megakentte afet eğitimleri hız kesmeden devam ediyor. AFAD'a kayıtlı gönüllü sayısı 380 bine yaklaşırken saha eğitimlerini tamamlayan destek AFAD gönüllüsü sayısı 17 bine ulaştı.
5: İstanbul'da deprem hazırlığı sürüyor. 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümüne günler kala İstanbul'da olası depreme karşı hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Megakent'te on binlerce kişi afet gönüllüsü olmak için eğitim alıyor. AFAD'ın sistemine kayıtlı gönüllü sayısı 380 bine yaklaştı. Online eğitimlerini tamamlayan gönüllüler ardından saha eğitimlerine katılıyor. Ve bu eğitimlerin önemli bir bölümünü doğrudan sahada sürdürülen uygulamalar oluşturuyor.
6: Türk TASİP dediğimiz Türkiye Afet Sonrası İyileşme Planı kapsamında çalışmalar bulunmaktadır. 2021 yılında tüm Türkiye'de, bütün illerde hazırlanan il risk azaltma planı kapsamında ilimizde de bu süreçte bir risk azaltma planı hazırlandı. Bu risk azaltma planında bütün kamu kurum kuruluşlarına, belediyelere, sivil toplumlara düşen çeşitli görevler var.
5: İstanbul'da saha eğitimlerini tamamlayan destek AFAD gönüllüsü sayısı 17 bine yaklaştı. Ama hazırlık yalnızca insan gücüyle sınırlı değil. Olası bir depremde enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için arama kurtarma köpekleri de özel eğitimden geçiriliyor. Enkazda ve arazide görev yapacak köpekler aylar süren zorlu bir eğitim programından geçiyor.
6: Biz kurumlara, kuruluşlara tanımladık ve o görevleri risk azaltma kapsamındaki takipteyiz. Bununla birlikte Türkiye Afet Müdahale Planı'nda da Türkiye'de yani Türkiye ölçeğinde 25, lokalde illerde de 23 tane çalışma grubu bulunmakta. Bu çalışma gruplarında da ilde 4 tanesinde öncelikle arama kurtarma olmak üzere 4 tanesi AFAD'ın sorumluluğunda 19 tane çalışma grubu da farklı kurum ve kuruluşların uhdesi altında, liderliği altında yürümektedir.
5: Eğitimlerini başarıyla tamamlayan köpekler ve sahipleri AFAD'ın düzenlediği akreditasyon sınavına giriyor. Sınavı geçen ekipler Türkiye genelinde görev yapabilecek yeterliliğe ulaşıyor.
6: 143 tane sivil toplum kuruluşu, kamu kuruluşları, bunlar akredite ekiplerimiz var. Bu akredite ekiplerimiz 115 tanesi kentsel arama kurtarma kapsamında, yani bunların da hafif, orta ve ağır seviye ekiplerimiz var. Bu ekiplerin sayısı da yaklaşık 4500 civarında bir ekip her an AFAD'la birlikte sahada bize destek olabilecek personelimiz var.
5: İstanbul'da olası bir afette AFAD ekiplerine destek verecek 143 akredite kamu kurum ve kuruluş ekibi de bulunuyor. Bunların 115'i kentsel arama kurtarma ekiplerinden oluşuyor. Toplam personel sayısı ise yaklaşık 4500. Tüm bu hazırlıkların merkezinde ise tek bir hedef var. Deprem olduktan sonra müdahale etmek kadar, deprem gelmeden önce

0: hazır olmak, bina zemin ilişkisi, yapının güvenliği ve evlerdeki yapısal olmayan tehlikeler de hayati önem taşıyor.
1: Böylece moderatör sabahı noktaladık efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkiye'nin kuzeyinde Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

mutasavvıf sanatkar, bir de gazeteci yazar. İki kadim dostun bir göz aşinalığından başlayıp 40 yıllık dostluğa yaslanmışlığının iki kapak arasına girmiş son durağı bir kitap. Sen bu dünyaya niye geldin? Gazeteci Ahmet Tezcan soruyor, Ahmet Özhan anlatıyor. Soru yeni bir soru değil elbette. Hafızamıza Yunusça kazınmışlığı da var. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Evet, yeni değil ama eskimiş de değil. Zihin ve kalp egzersizlerinde çok güçlü, çok ağır bir yeri var. Tezcan soruyu bir kez daha sorunca Özhan, asıl soru bu diye başlıyor cevabına. Sorulması gerekeni sormaz, cevabı bulamazsan, yine onun buyurduğu gibi göçtü kervan, kaldık dağlar başında dersin diyerek tekrar sözü ve manayı Yunus'a havale ediyor. Kitabın seyri, okuru iki dostun sohbetine şahitlikle başlatsa da kendi sorusunu kendine hatırlatması ve yöneltmesi için bir teklif ve fırsat. İnsan için iman, İslam, derviş olabilmek, geçmişe özlem mi, bugün de var olabilmesi mümkün mü? Bu değerlere dönüş, bağlanış, irade mi, nasip mi? Kararın huzuru ne, imtihanı ne? İncitmek yanlış. Peki ya incinmek? O da bir başka hata mı? Ya incinmemek mümkün mü? Buyurun size insanlık hallerinin çeşitli soruları. Liste hayli uzun. Ama gelin biz o baştaki soruya dönelim, izi oradan sürelim. Yunus'u anarak diyelim, sen bu dünyaya niye geldin? Herkes kendi adını koysun Cenab-ı Yunus'un yerine ve sorsun. Bakalım ne kadar yanacak yüreğimiz?

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kutar. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Ankara gündeminden ve sıcak noktalara, bağlantılardan önce de dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakarak başlayalım ki dünden bugüne yansıyan çok güzel bir başlığımız var. Çerçeve Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Üstelik 467 kabul oyuyla sadece 87 red oyu var. 7'de çekimser oy kullanıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir eşik daha aşılmış oldu. Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Az önce de aktardık, 467 kabul oyuyla üstelik kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi böylece Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmış oldu. Çok detaylı bir şekilde konuklarımızla da değerlendireceğiz. Bunu aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamayla öğrenmiş olduk gece saatlerinde. Terörsüz Türkiye Çerçevesi Yasası Meclis Genel Kurulu'nda güçlü destekle kabul edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bu başarı sadece bir partinin değil Türkiye'nin başarısıdır açıklamasını yaparak duyurdu. Oylama sonucunun milletin terörsüz Türkiye sürecini sahiplendiğini gösterdiğini vurguladı. Evet, dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Avusturya Şansölyesi Ankara'daydı. Savunma sanayi işbirliklerini duyurdular. İki mevkidaş birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Avusturya Şansölyesi Stoker'la ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Gündeminde Avrupa Birliği üyelik süreci vardı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi vardı. Atılacak adımlar hepimizin menfaatine olur açıklaması yapıldı. Aynı zamanda ticaret hacmi de arttırıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi ne yazık ki devam ediyor. Trump İran'dan tazminat istedi. Biz de tazminat istiyoruz ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yaşanan gerilim müzakerelerle düşmüştü ancak İran'da Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerinin aracılarla yürütüldüğünü açıkladı. İran ve Umman Hürmüz Boğazı'na yönelik görüşmelerde sona yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin yarı müzakere halinde olduğu ifadesinde bulundu. Öte yandan Trump'ın İran'ın askeri tazminat talebine bir yanıtı var. Tahran'dan son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için ben de tazminat talep edeceğim ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama var. İhracat ikliminde 8 ayın en belirgin iyileşmesi dedi. Küresel koşullara rağmen büyüme devam ediyor ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayı sanayi üretim verileri geldi. O verilerle ilgili bir değerlendirmede bulundu Şimşek. Zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünün altını çizdi. Katma değerli üretimde artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşmeye de dikkat çekti. Peki dün piyasalarda durum neydi? Altında yükseliş ivmesi devam ederken Brent petrolde 87 dolar seviyesine yükseldi. Tekrar 84'e kadar gerilemişti. Altın Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz beklentilerinin etkisiyle salı günü üst üste 3. seansta yükseldi ve 2 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkmış oldu. %1'lik bir artış var altında. Ons başına 4.432 dolara yükseldi. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri altın vadeli işlemlerine baktığımızda da %1,7 artış olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki küresel enflasyona ilişkin belirsizlikle Asya piyasalarında temkinli seyir devam ediyordu. Brent petrol tarafındaysa vadeli kontratlarda varil başına 88 dolara kadar yeniden yükseldiğini gördük Brent petrol tarafının da. Evet, Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir açıklaması var. Hemen onunla devam edelim. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama. O açıklamanın detaylarını aktaralım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz ifadesini kullandı Akın Gürlek. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili kamu kurumlarımız omuz omuza çalışıyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan, haksız kazanç sağlamayı amaçlayan ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullandığı değerlendirilen yapılara karşı tavizsiz mücadelenin devam ettiğinin altını bir kez daha çiziyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine bot olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla erişerek randevuları toplu şekilde aldıkları ve vatandaşlarımızın doğrudan randevu almasını fiilen imkansız hale getirdikleri hususu araştırılmıştır, diyor Adalet Bakanı. Soruşturma kapsamında belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği hallerde ücret iadelerinin yapılmadığı ve başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edilmiştir, deniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca yapılan incelemelerde Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi bulunduğu ve 41 bini aşan kişiden yaklaşık 918 milyon lira para tahsil edildiği tespit edilmiştir, deniyor. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği, yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu belirlenmiştir ifadelerine de yer veriliyor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Bu kapsamda bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir haberini veriyor Adalet Bakanı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler üzerinde incelemeler de devam ediyor. Soruşturma titizlikle yürütülmeye devam ediyor, denilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza operasyonlarda ve soruşturmada görev alan Cumhuriyet Savcılarımıza, jandarma mensuplarımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve emeğe geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullanıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek bu sabah yapmış olduğu paylaşımda. ...24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Mustafa Daş'tan günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkı Yakutar, ben de size tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Evet, öyle bir gün olur umarız. Aslında öyle bir güne uyandık diyebiliriz. Ankara'da dün mesai yoğundu. Evet. Elbette detaylı bir şekilde konuşacağız ama isterseniz önce en sıcak gelişmeyle başlayalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili alayım değerlendirmenizi. Sonra işte o güne güzel başlamamıza sebep olan ve Ankara'da da dün yoğun bir mesai olmasına neden olan Terörsüz Türkiye sürecindeki o tarihi eşiği konuşalım sonra da. Buyurun.
1: Şimdi aslında bu operasyonun ayak sesleri geçtiğimiz hafta duyulmuştu. Geçtiğimiz hafta yine Adalet Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği önemli bir operasyon vardı. O operasyonu da bir hatırlamak lazım. Biliyorsunuz vatandaşlık önce vize, daha sonrasında da vatandaşlık alım işlemlerinde usulsüzlük yapıldığına dair iddialara ilişkin başlatılan bir soruşturma vardı. O soruşturmada da çok önemli bir işe imza atılmış ve bir çete tamamen çökertilmişti. O çetede alınan gayrimenkullerin değerlerini daha yüksek göstererek söz konusu şahısların işte Türkiye'den vize almalarını, oturum izni almalarını ve daha sonrasında da vatandaşlık almalarını kolaylaştıran bir faaliyet yürütüyordu. Yasa dışı bir faaliyet yürütüyordu. O operasyon aslına bakarsanız daha sonrasında ilerleyecek olan süreçle alakalı, soruşturmalarla alakalı da bazı kapıları araladı. Şimdi Adalet Bakanı'nın paylaşımından biz şunu anlıyoruz. Demek ki o operasyonda elde edilen belge ve bulgular soruşturmanın çerçevesini biraz daha genişletiyor. Soruşturmanın çerçevesi genişleyince de tabii ki bu vize işlemleri, konsolosluk işlemlerindeki yeni operasyonların, yeni soruşturmalarının da kapısı aralanmış. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlüğün verdiği bilgiler arasında böyle çok dikkat çeken, sizin de az önce izleyenlerimize, dinleyenlerimize paylaşırken böyle noktalar var. Mesela 2024 Ocak ayı ile Temmuz 2026 döneminde söz konusu şahısların banka hesaplarında 2 milyar 841 milyon lirayı aşan bir para hareketliliği var. Bakın 2 milyar 841 milyon lirayı aşan bir para hareketliliği var.

ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenleniyor. 49 şüpheli gözaltına alınıyor. Şöyle bir yukarıya bakalım. Hemen açıklamanın ilk kısımlarında da işi nasıl yaptıkları, daha doğrusu bu dolandırıcılık faaliyetini nasıl gerçekleştirdiklerine dair çok önemli noktalar var. Söz konusu şahıslar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluklarla yetkili aracı kurumlar. Bakın, konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine sürekli olarak bot saldırısında bulunuyorlar. Bot saldırısı demek şu: mesela söz konusu konsolosluk ya da aracı kurumun internet sitesinin, o çevrim içi randevu sisteminin anlık kaldırabileceği bir trafik var. Atıyorum mesela 1000 kişilik bir trafiği kaldırıyor. Bu şahıslar o söz konusu yetkili kurumların ya da konsoloslukların randevu sistemine 1000 kişilik bir başvuru trafiği varmış gibi bot saldırısında bulunuyorlar ve o sistem kilitleniyor. O sisteme sadece kendi üzerlerinden başvuruda bulunmak isteyen şahısların başvurularıyla alakalı alanlarda aslına bakarsanız hizmet verdirtiyorlar. Siz ya da ben bilgisayarın başına oturup da X konsolosluktan herhangi bir randevu almaya çalıştığımda hep şu uyarıyla karşılaşıyorum: site yoğunluktan dolayı erişilemiyor. Ya da basıyorsunuz, bekliyorsunuz siteye erişecek diye ama bir türlü sitenin içerisine giremiyorsunuz. Bu aynı zamanda bize şunu da gösteriyor. Şimdi çuvaldızı da batırmak lazım kendimize. Demek ki konsolosluklar ve söz konusu aracı şirketlerin, ki aracı şirketlerle alakalı soru işaretleri hep vardır, konsolosluklar ve aracı şirketlerin demek ki internet sitelerinde böyle bot saldırısı gerçekleşebiliyorsa bazı açıklar var. Bunu da bir kenara koymamız lazım. Yani önümüzdeki süreçte konsoloslukların ve aracı kurumlarında internet sitelerindeki bu güvenliklerin en üst seviyeye çıkartılması gerekiyor. Ya yani böyle bot saldırısıyla falan bu işler eğer ki gerçekleşebiliyorsa burada demek ki bir zafiyet var. Orası ayrı bir mevzu. Ama diğer taraftan burada şaşırtıcı olan mevzulardan bir tanesi de şu: 41 bini aşkın, Elif Akay Uktar, 41 bini aşkın kişiden para toplanıyor ve bu para karşılığında vize işlemleri gerçekleştiriliyor. 2024'ten 2026 yılına kadar, bakın çok uzun bir süre. Yani demek ki bu konuyla alakalı, bakın bu kadar çok beklendiyse bazı soruşturmalarda şöyle bir durum vardır: şikayetlerin olgunlaşmasını bekler güvenlik güçleri. Demek ki yeterli miktarda şikayet gelmemiş. Ya burada da şimdi vatandaşlar olarak da bir de kendimize dönüp bakmamız lazım. Bir usulsüzlüğün içerisindeyiz. Usulsüz bir şekilde işimizi yaptırıyoruz. Aman işte benim işim görülsün de gerisi de ne olursa olsun kafasındaysak eğer ki vatandaş olarak, bizim de o dolandırıcılardan farkımız kalmıyor. Kimse kusura bakmasın. Hani öyle para verip de gidip konsolosluktan randevu aldırıyorsak, diğer binlerce kişinin, yüzlerce kişinin hakkına giriyorsak, eğer ki biz o gün orada randevu alıyoruz diye diğer insanlar randevularını alamıyorlarsa, o randevuyu alanlarında bir dönüp kendilerine şöyle aynada bugün bir baksınlar. O 41 bin aşkın kişi eğer ki Türkiye'delerse ya da bu tarz işlere girmeye çalışanlar varsa şöyle bir aynada baksınlar, o yakalananlardan ne farkları var. Kimse kusura bakmasın. Çünkü diğer insanlar da, diğer masum olan insanlar da vizelerini siz bu şebekelere para yedirdiğiniz için alamadılar. Randevularını alamadılar. Bakın, randevularını alamadılar. Ya benim bildiğim öğrenci, 100 tane öğrenci var biliyor musunuz böyle randevusunu alamayan? Öğrenci olmasına rağmen mesela konsoloslukta vize randevusu alamayan en az 100 kişi vardır sadece benim bildiğim. Onların hakkına, hukukuna girenler de otursunlar bir düşünsünler biz ne kadar doğru bir iş yaptık diye. Bu zamana kadar şikayette bulunmayanlar, kulağının üzerine yatanlar da otursunlar bir düşünsünler biz nasıl bir iş yaptık, ne kadar doğru bir iş yaptık diye. Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığımızın, Jandarma Genel Komutanlığımızın gerçekten eline, emeğine sağlık, ayaklarına taş değmesin sahadaki personellerimizin, güvenlik güçlerimizin. Çok önemli bir operasyona imza attılar. Şimdi anlıyoruz değil mi? Niye o konsolosluklardan randevu alınamadığını, niye o vize merkezlerinden randevu alınamadığını, bir türlü geri dönüş sağlanamadığını. İşte böyle ahlaksızlar yüzünden, başka hiçbir şey değil. Çünkü böyle ahlaksızlar benim, sizin, bizi izleyenlerin, dinleyenlerin, yurt dışında okuyacak olan öğrencilerin hayallerini, ümitlerini işte bu şekilde mesela o öğrenci arkadaşlarımızın
burnundan getirdiler, ben söyleyeyim. Bakın da geçen

0: Yıl kaç tane öğrenci yurt dışında üniversitesini kazanmış, bursunu kazanmış, her şeyini kazanmış, valizi hazır, anne baba ağlıyorlar ya, ağlıyorlar. Niye ağlıyorlar biliyor musunuz? İşte bu ahlaksızlar o vize merkezleri, konsoloslukları kilitledikleri için o çocuklar son gün vize alamayacağız korkusuyla, okuyamayacağız korkusuyla kaç tane ben ağlayan öğrenciye şahit oldum ya. Ama işte hep bu ahlaksızların yüzünden. Bu operasyonların da devamı gelecektir yüksek ihtimalle.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Mustafa Daş'tan. Gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün gece aşılan o tarihi eşiğe, terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Üstelik de 468 kabul oyuyla, ki Numan Kurtulmuş bu oy oranı çok nadir görülen bir şey dedi.
0: Şimdi 468 kabul oyu var. Diğer taraftan bakıyorum 88 ret oyu var Elif Hakkı Yakutar.
1: Evet, 7 de
0: 6'da
1: çekimser.
0: çekimser oy var. Aynen 7 7 çekimser oy var. Şimdi bunun detaylarına birazdan tekrar aktaracağım. Ama baktığımızda şöyle bir durum var. Zaten çok büyük bir aslına bakarsanız destekle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmiştim. Yani 357 milletvekilinin imzasıyla gelmiştik. 357 milletvekilinin imzasıyla bir teklifin gelmesi demek zaten teklifin aslında milletvekilleri nezdinde büyük bir oranda kabul gördüğünün en önemli göstergesi. Tabii ki tartışılacak. Tartışılmasında hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki üzerine fikir alışverişi yapılacak. Tabii ki istişarelerin hiçbir sonu yoktur. İlla ki soru sorulması ve cevap alınması gereken noktalar var mıdır? Tabii ki vardır. Ama oturup da bu sorular ve cevapları, ya biz niye bu komisyon salonundayız? Burada sandalye sayısı yeterli değil. Komisyon odası çok sıcak, biz burada hiç konuşamıyoruz. Değildir. Eğer ki terörle mücadeleyle alakalı, terörsüz Türkiye süreciyle alakalı, üzerine bu kadar emek harcanan bir yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi önce komisyonda daha sonrasında genel kuruluna geliyorsa muhalefetin sorması gereken sorular, Sayın Başkan biz bu komisyon odasında bir komisyon salonunda çalışamıyoruz. Neden bu komisyon salonu tercih edildi sorusu değildir. Yani insan daha ayakları yere basan değil mi? Sorular bekliyor. Mesela dışarıda vatandaşın merak ettiği sorular var. Biz bu soruları soruyoruz konuklarımıza. Sizler ekranda konuk aldığınız uzmanlarımıza soruyorsunuz. Uzmanlarımız da cevabını veriyor. Şimdi milletvekillerinden ne bekliyorsunuz? Milletvekillerinin de dışarıdaki vatandaşın aklında eğer bir soru işareti varsa, kendi çevresindeyse, ona oy verenlerin bir sorusu varsa o soruyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonda ya da genel kurul aşamasında gündeme getirmesini bekliyoruz. Şimdi bunlar oldu mu derseniz bunlar olmadı. Yani mecliste yine konu dışındaki bugüne kadar belki binlerce kez tartışılan konular döndü döndü tekrar ısıtılıp meclis gündemine getirildi. Diğer taraftan bakın Ankara'da bu Kızılay'da, Ankara Kızılay'da Güven Park'ta şehit ailelerinin, gazi yakınlarının eylemi var. Şehit ailelerinin, gazi yakınlarının her zaman yeri başımızın üzerinde. Onların her biri bizim annemiz, babamız. Biz hepsini ellerinden öperiz, başımıza koyarız. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama o şehit ailelerinin, gazilerin, gazi yakınlarının duygularını bakın bazı konularda istismar edenler oldu. Şimdi bu hiç hoş bir davranış değil. Tabii ki onların söyleyecekleri sözler vardır. Ona evlatlarını kaybetmişlerdir. O evlatlar bizim de evlatlarımızdır. Oturulup saatlerce onlar dinlenir ki dinlendi de komisyon aşamasında. Yine dinlenir. Dinlenmesi gerekiyorsa dönüp dönüp dinlenir. Bir kere of denilmez. Orası ayrı bir mevzu. Ama onların bu temiz duyguları bu süreçte böyle manipüle edilip daha sonrasında da bak işte Güven Park'ta şehit aileleri var, bak işte Güven Park'ta gazi yakınları var diyerek meclisin dibinde o insanları bu kadar bekleten zihniyete de ayrı bir parantez açmak lazım. Bunlar muhalefetin kötü muhalefet anlayışıdır. Başka hiçbir şey değildir. Ama bir kere 400'den fazla

0: milletvekilinin bu teklife onay vermesi, çekimserlerin olması, aynı zamanda redlerin olması, demokrasinin işlemesi açısından tabii ki çok güzel sonuçlar bunlar. Evet. Şunu anlıyoruz, önümüzdeki süreçte terörsüz Türkiye süreciyle alakalı gelecek olan yasalarda yine meclisin büyük çoğunluğunun desteğiyle beraber süreç hızlı bir şekilde ilerletilecek. Bu sürecin bu kadar başarılı olmasının sebebi, evet, çok uzun süre işte kardeşlik komisyonu, daha sonrasında meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un verdiği emek ve yine işte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini taşın altına koymasıdır diyeyim. Çok uzattım, kusura bakmayın.
1: Yok estağfurullah. Çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz. Sonra konuklarımızla karşınızdayız. Müzik.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini

0: Anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
8: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
9: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
10: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
11: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
12: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
10: Ben Ömer Necati Albayrak.
11: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
10: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
11: Gün ilk dakikada başlar.
12: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Elif Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Size de iyi yayınlar diyelim ve hemen ne güzel uzun bir aranın ardından güzel bir güne uyandık. Akşam yaşanan gelişmelerle saat 11'de Meclis Genel Kurulu'na artık çerçeve yasa gelecekti. Saat 11'e kilitlenmiştik ki işte gece saatlerinde de o beklediğimiz haber geldi. Yasa 460

0: 67 kabul oyuyla kabul edildi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması var. Bu ayı oranı çok nadir görülen bir şey dedi. Türkiye en zor meselesini bile ittifakla aşabilecek kudrete sahiptir cümlelerini kurdu. İsterseniz önce bu gelinen aşamayı konuşalım, sonra bundan sonrasını konuşalım. Buyurun.
1: Evet Elif Hanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa kabul edildi ama sadece bir yasa deyip geçmemek gerekiyor. Türkiye'nin yaklaşık yarım asırlık terör sorunuyla mücadele tarihinde yeni bir hukuki dönemde artık başlamış oldu. Şimdi yüksek bir oy oranından bahsediyoruz. 467 kabul oyuyla ortaya çıktı bu tablo. Nitekim sadece katılanların salt çoğunluğu da yeterliydi. Ancak 467 kabul oranından bahsediyoruz biz. Aslında bu durumun terörsüz Türkiye hedefinin mecliste çok geniş bir siyasi zemine ulaştığını gösteriyor bize. Ancak bugün bu ulaştığımız noktada bir final değil. Asıl bence sınavın başlangıcı burada başlıyor. Çünkü burada tarihi olan 3 nokta var. Öncelikle biraz ona değinmek isterim. Bir kere siyasi partiler arasındaki o sınırların üzerinde oluşmuş çok geniş bir meclis mutabakatı olduğunu söylememiz gerek. Çünkü 467 oy oranı çok yüksek bir sayı. Dolayısıyla iktidarın kendi sayısal çoğunluğuyla geçirdiği bir yasa gibi eleştirilerin olmayacağı siyasi tabloyu farklı bir zemine taşıyan bir oy oranından bahsediyoruz. Bir de meclis aritmetiğinin çok üzerinde bir destek söz konusu burada. Dolayısıyla terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca hükümetin değil her zaman aldığını çizdik. Bu hükümetin bir politikası değil, devletin bir politikası olması için işte o komisyonlar oluşturuldu. Doğal olarak burada da parlamentonun önemli bir bölümünün ortaklaştığı bir devlet politikası zemini kazandığını bizlere gösteriyor. Tabii burada yine önemli olan bir husus var ki 87 red oyunun olması. Ancak burada 87 oyun red oyunun varlığına rağmen kabul oyunun toplam kullanılan oyların 5'te 4'ünden fazlasına ulaştığında altını çizmemiz gerekiyor. Fakat evet ciddi bir itiraz bloğu vardı. Adalet Komisyonu'nda da keza 18 saat süren görüşmeler vardı. Nitekim İyi Parti tarafından da çok ciddi bir itiraz vardı. Ancak bu itiraz sürecinin yasalaşmasını engelleyecek mülkte değildi. Şimdi baktığınızda tabii ki insanların, halkın, toplumun doğal olarak bazı konularda çekimsel kalabileceği, çekincelerin olduğu olabileceği. Çünkü 50 yıllık bir terör belasından bahsediyorsunuz. Bunları tabii ki anlayışla karşılamak çok makul. Fakat bir yerden de baktığımızda artık malumun ilanı diyeceğimiz terör örgütünün silahlı bir mücadelesinin olmaması yönündeki o hukuki zemin oluşturulması da artık Türkiye'nin ihtiyacı olan bir sürece gelmiştik. Şimdi bana kalırsa asıl kritik eşik bundan sonra başlayacak. Çünkü kanunun çıkması sürecin sonu değil, hukuki çerçevenin başlangıcı. Çünkü bundan sonra mesele aslında o kaç zamandır tartıştığımız işte meclis kabul edecek mi sorusundan çıkıp yasa sahada nasıl uygulanacak ve terör örgütünün tasfiyesi nasıl kalıcı hale getirilecek sorusuna dönüşüyor. Dolayısıyla bundan sonraki aşamada 3 başlığımız var bizim. Bir silah bırakma ve örgütsel tasfiyenin burada doğrulanması ki zaten yasanın içerisindeki maddelerde de en kritik maddelerden birisi bu. Yani tasfiye sürecinin başlatılabilmesi ve o tespit ve o tespit makamı ya daha doğrusu bunun tespit edilme sürecinin çok daha kritik bir aşama olduğunun altını çiziyoruz. Yasanın hangi kişi ve fiillere nasıl uygulanacağı. Şimdi çoğu zaman hep bir eleştiri var. Bu genel af olacak, herkes bundan yararlanacak, tamamen teröristler işte bu aftan faydalanacak gibi bir kamuoyunda anlayış var ki birazdan daha detaylarına gireriz belki ama burada da yine yasanın içerisinde belirlenmiş olan belirli tarihler ve suç tanımları var. Dolayısıyla burada da yine çok farklı bir tanımlamanın olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve üçüncü olarak da güvenlik, hukuk ve toplumsal bütünleşme mekanizmaları birlikte yürütülecek ki nitekim yine yasanın aslında hukuki zeminin oluşturulmasının bir temel nedeni de bu. Dolayısıyla şimdi biz 467 oyu konuşuyoruz. Evet bir siyasi iradeyi ortaya koyuyoruz. Bunun meclis parlamento açısından da büyük kabul olduğunu konuşuyoruz. Yine altını çizmemiz gerekiyor ki terörsüz Türkiye'nin başarısı da yine aynı şekilde sahadaki uygulama performansı belirleyecek. Çünkü provokasyonları açık bir süreç, çok kırılgan, hassas bir süreçten bahsediyoruz. Bunun başarısını sekteye uğratmak isteyen güçlerin olduğunu, aktörlerin olduğunu biliyoruz. O yüzden sahadaki uygulama süreci de tabii ki bu süreci belirleyecek. Ve çok da vaktini almak istemem Sayın Kartoğlu'nun. Son söylemek istediğim
0: bir sadece hoş geldin diyemedim sözünüzü kesmemek adına hocam. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizimle beraber. Günaydın Mustafa Bey, hoş geldiniz.

0: Günaydın, hoş bulduk. Hocam selamlar. Keyifle dinliyorum ilgiyle. Lütfen devam edin.
1: Evet, buyurun
2: Çok
1: hocam.
2: teşekkür
1: Hocam
2: ederim.
1: benden
2: Hoş
1: daha büyük
2: geldiniz
1: bir
2: tekrar
1: zarafet
2: hocam.
1: göstererek sizi
2: Tabii
1: yürüteceğim.
0: estağfurullah.
1: Buyurun.
2: Burada Türkiye açısından psikolojik eşiğin de aşıldığını söylememiz gerek. Çünkü bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Hani az önce konuştuk ya, çok büyük eleştiriler, çekingenlik, belki de sürece dair şüpheli adımlar vardı. Toplum tarafından bunu nasıl kabul edilip edilmeyeceği de hep bir soru işaretiydi. Ama o psikolojik eşiğin de aşıldığını söylememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de terör meselesi onlarca yıl sadece böyle güvenlik ve askeri mücadele ekseninde tartışıldı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık güvenlik boyutunu koruyoruz bir kenara, bir de hukuki ve siyasal bir toplumsal bütünleşme çerçevesine taşındığının da altını çizmemiz gerekiyor. Ki bu yüzden işte o çerçeve yasa ifadesi önemli. Burada amaç yalnızca belirli bir örgütün silah bırakması değil, terörün yeniden üretilmesini o engelleyecek hukuki, siyasi ve toplumsal zeminin oluşturulması. Bir de işte az önce konuştuk, buradaki kavramı da birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Bu hukuki ve siyasi zemin oluştururken genel af ve terör örgütünün tasfiyesine yönelik o hukuki düzenleme. Çünkü şimdi genel af dediğinizde belirli suçlardan doğan cezai sonuçların geniş kapsamlı biçimde ortadan kaldırılması anlamına geliyor, ama terörsüz Türkiye çerçevesinde ortaya konulan bu yaklaşımın merkezine baktığımızda terör örgütünün silah bırakması, örgütsel yapının tasfiye edilmesi en önemli hususlardan birisi. Böyle terör faaliyetlerinin sona erdirilmesi var. Yani mesele sadece suç işlendi, artık hiçbir hukuki sonuç doğurmayacak yaklaşımı değil. Terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin sona erdirilmesi karşılığında hangi hukuki süreçlerin hangi koşullarda işletileceğinin belirlenmesiydi bu çerçeve yasa. O yüzden bana kalırsa bu ayrımın da yine son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Mustafa Bey, tekrar hoş geldiniz. Günaydın. Sizden de önce
0: Günaydın.
1: tabii hocamın da belirttiği gibi 467 kabul oyuyla cidden Numan Kurtulmuş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da altını çizdiği gibi bu oy oranı çok nadir görülen bir şey. Tüm Türkiye'nin başarısıdır ifadelerini kullandı. Önce değerlendirmenizi alayım. Sonra işte hocamın da biraz aslında açılımına başladığı bundan sonra ne olacak kısmını konuşalım. Buyurun.
0: Evet, oy oranı yüksek, kabul oyu oranı yüksek. Ben o kabul oyunu evet her zaman olan bir şey değil, bir nadir görülen bir durum ama bu işte nadir görülen değil, belki tarihte bir defa görülecek bir durum. Dolayısıyla bu nadir oyu anormal bulmuyorum, normal buluyorum. Daha fazla olması beklenirdi veya daha iyi olurdu. Yani İYİ Parti'nin buna karşı çıkması, hani yeni partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanların kurduğu yeni partinin serbest bırakılması, yani bizim bir parti politikamız yok. Ya bu çok öyle milletvekillerinin tek başına karar verebileceği bir şeydir demesi gibi bir kabiliyetsizlik olmasaydı, yani bu 500 oyla falan çıkardı, 550 oyla falan çıkardı. Şimdi dolayısıyla hani buna ben aşırı bir sevinç duymuyorum. Sadece olması gerekenin en azından asgari düzeyde sağlandığını, gerçekleştiğini söylemek istiyorum. Çünkü o dediğim gibi nadir görülen bir oylaşma, belki tarihte inşallah ilk kez göreceğimiz, yani bir daha buna ihtiyaç duymayacağımız bir konunun oylaşması. Dolayısıyla bu yüksek oyun normal sayılması gerektiğini, olması gereken şey olduğunun altını çizmek isterim. İyi bir şey olarak tabii. Dün akşam biz gazeteyi hazırlarken, Taşra'da hazırladığımızda henüz görüşmeler başlamamıştı. Sabahleyin arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bu beklentimi dile getirdim ve biz manşeti değiştirmedik. Başta ne manşet verdiysek, büyük uzlaşma diye, terörsüz Türkiye'de uzlaşma diye bir başlık verdik ve konuşmalarla bunun desteklenmesini bekledik. İlk konuşmalar geldiğinde bunu destekliyordu. Sonra da sadece rakamları değiştirdik. Şimdi dolayısıyla beklentimiz gerçekleşti. Bu bizim beklentimiz. Aa, bir tek ben bekliyordum. Ne kadar başarılıyım. Hayır, öyle bir şey değil. Bu Türkiye'nin beklentisiydi. Bunun farkındaydık.

0: Dolayısıyla Türkiye'nin beklentisi aynı ölçüde parlamentoya yansıdı diyemem ama onu temsil ediyor diyebilirim. Bence Türkiye'de daha fazla olumlu karşılığı var. Türkiye'de daha fazla bir oydaşma var şu işin bitmesine yönelik. Endişe, korku, şüphe yok mu? Var. Çünkü biz 100 yıldır, 150 yıldır, belki 200 yıldır bu endişe, korku ve şüphelerle yaşıyoruz. Neden? Ya biz yapamıyoruz, adamlar yapıyor. Biz o kadar kabiliyetli değiliz. Biz bazı şeyleri yönetemeyiz. Biz gücü toparlayamayız. Şuradan bize zarar gelir, buradan bize de zarar gelir. Biz aşırı korumacı bir topluma dönüştürüldük zaman içinde. O yüzden şimdi kimi siyasetçiler şöyle söylüyorlar. Bu terörle, teröristik Türkiye'yi de geçen artık bir kardeşlik projesine, kardeşliği güncelleme projesine dönüşen o şeyde, yasada ve işte Mekke Anlaşması'nda falan. Daha önce Suriye'de bunlar konuşuluyordu ki hala bazıları konuşuyor. Tutarlı görünmek adına yanlış da ısrar edenler çoktur. Diyorlar ki efendim işte bu şöyle olursa, şunlar şuraya gelirse, o da oradan işte siyasete girerse, şurada şu bilmem ne olursa, sağ tamam. Evet, bunların hepsi mümkün, yani ihtimal dahilinde. Eda. Ama ne kadar muhtemel? Ya bunu kimse yönetmeyecek. Bunu biri yönetecek ya. Yani burada siyasi partiler var, devlet var, devlet kurumları var. Yani kişilerin cezasının ertelenmesi, durumunun hukuki bir prosedürü var. Bu olmadığı takdirde, ertelemeye aykırı bir durum olduğunda uygulanacak olan hukuki prosedür var. Bu devletin güvenlik kurumları var. Siyasi iradesi var. Bunlar yokmuş gibi davranan insanlar, bakın parlamentodaki eleştirilere bakın. Çoğu sanki bundan sonrasını, yani tövbe, öyle diyeyim, PKK yönetecekmiş bundan sonraki süreci gibi bir şeyle konuşuyor. Ya siz kimsiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 tane adamsınız değil mi? Hani yuvarlak konuşalım. Eksikler hariç. Siz yöneteceksiniz yahu. Hani bugün ve bundan sonra parlamentoya gelecek olanlar, bugün ve bundan sonra Cumhurbaşkanlığına, yani merkezi yönetimin başına gelecek olanlar, kadrolarına gelecek olanlar yönetecekler bu işi. Ve iyi yönetmek zorunda. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Ya çok yaygın, çok ürün üreten ve çok popüler bir şirket ve marka haline getirmeyelim baba bu markamızı. Şöyle kurduk işte, öyle bir yaparsak bunu rakiplerimiz çoğalır. Öyle yaparsak şu kadar masrafımız olur. Öyle yaparsak şu kadar işte şeyimiz, karımız azalır. Yani daha çok üretmemiz gerekir. Daha çok üretimde hata olabilir. Hata olunca müşteriler maldan memnun olmayabilir falan falan falan. Ne yapalım? Şirketi büyütmeyelim. Küçük olsun, bizim olsun. Şimdi böyle bir Türkiye vardı ama artık yok. Siz büyümüş olanı yönetmek zorundasınız. Bazı kabiliyetsizler diyor ki hayır, bu yönetilemez, yönetemeyecekler bunu, kimse yönetemeyecek bu. Kişi kendinden bilir işi. Onlar kendileri yönetimi yönetemeyecekleri için, akılları ermediği için başkalarının da bunu yapabileceğini düşünemiyorlar. Oysa kendilerinin yapılabileceğine ihtimal vermediği şeylerin son 20-25 yıl içerisinde arka arkaya ve milyonlarca rağmen yapıldığını kendi gözleriyle gördüler.
1: Ki Mustafa Bey, ben şunu hatırlıyorum. Bu süreç başladığında 1 Ekim 2024'te ilk konuşmaya başladığımızda sizin de söylediğiniz cümlelerden biriydi. Bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak ben bu süreci izleyeceğim, takip edeceğim. inandırılacağım, güvendirileceğim diye sizin de ifade ettiğiniz cümlelerden biriydi. Böyle sözünüze bir virgül koymuş oldum. Çünkü bir son dakika var. Onu hemen hızlıca aktarayım. Sonrasında hem sizden onun değerlendirmesini alayım hem de cümlenize bir virgül koyduk. Oradan devam edelim. Sabah saatlerinde de Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir paylaşımıyla başlamıştık güne, hatırlayacaksınız. İkinci bir paylaşımda bulundu Adalet Bakanı. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı hafızalardaki yerini korumaktadır. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike altında tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda ceza işleri genel müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir ifadesini kullanıyor Adalet Bakanı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve bazı istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleriyle gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bu soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi ve kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir ifadesini kullanıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Mustafa Bey, önce isterseniz bununla ilgili bir değerlendirmenizi alayım hem sizden hem Fatma Hocam'dan kısa kısa, sonrasında sizin cümlenize kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun.
0: Tabii bu yargıya güvenin artması gerekiyor ve yargıya güvenin artacağına, artabileceğine yönelik artık bir şeyler duymaya, dinlemeye başladık. Çünkü her tarafa doğru yayılıyor ve işte partiyi çok ayırt etmiyor. Esasen mesela önceki gün bir AK Partili İstanbul'daki belediye düzey bir görevli bir siyasetçi dostumla konuşuyordum. Ya o adamlar bizden gitmiyorlar ki diyor. Bir tek şey Sayıştay ekipleri bizde. Bir tek şeye muhalefet belediyeleri denetleniyormuş gibi bir adamlık bizde. Kanunun etkiyi verdiği yetkiyi kullanıyoruz. Kanunun verdiği yetkiden ama kanun mantığına uymadığı için bize şey çıkartıyorlar. İşte ne bileyim vergi çıkarıyorlar diyor. Kanun izin veriyor. Atıyorum bilmem ne işi yapılırsa ona KDV doğmayacak diye. Ama siz bunu alışkanlık hale getirdiniz. Dolayısıyla bu bir ticari iş oldu. Ama bir ticari şirketimiz yok. O zaman şirket kurmanız lazımdı. Bunu bu kadar rutin yapıyorsanız filan. Hani olmayana ergi ile gidiyorlar. Ve sonuçta diyorlar ki bunu böyle yapmanız lazım filan. Yani yanlış bir şey yaptı. Ya yapmadı, kanunda yanlış değil. Şimdi bizi ne kadar zorluyorlarsa herkesi o kadar zorluyorlar. Ya bizi ki bu kadar zorluyorlar, herkesi ne kadar zorlayabilirler? Hani bağıran çağıran var, biz bağırın çağırmıyoruz. Biz muhatabınız ki ama böyle bir kanuna biz uyduk ama adamlar kanun dışı, kanun dışı demeyelim ama kanunun ruhundan hareket ederek bizden bir beklenti içinde sizin müfettişleriniz falan diyoruz. Şimdi dolayısıyla bunlar görüldükçe işte, o taraf çok görülmüyordu. Ama buralar daha net görünüyor. Bir de tabii Fenerbahçe dediğiniz zaman hani memleketin yarısına neredeyse hitap ediyorsunuz. Öyle ya da böyle. Çünkü bir de Fenerbahçe karşıtları var. Onları da sayarsanız memleketin yarısı sizi ilgiyle izliyor. Dolayısıyla bu tür durumlarda, faili meçhullerde vesairede sonuç alınması, dosyaların açılması da önemli ama sonuç alınması her şeyden daha önemli. Bunlar yargıya güvenin tesisinde önemli aşamalar. Ben de ilgiyle takip ediyorum özellikle bu durumu. Çünkü burada hani bir Trabzonspor şeyi de var. Hani tırnak içinde sorumluluk algısı da oluşturan bir şey var. Tabii. Bu bakımdan çok hassas yürütülmesi ve yönetilmesi gereken bir şey. Biraz da cesaret isteyen bir konuydu diye düşünüyorum. O yüzden sonucunu ben de merakla ve ilgiyle bekliyorum.
1: Evet. Hocam sizden de alayım değerlendirme sabah saatlerinde de vize işlemlerinde yapılan usulsüzlüklerle ilgili yine bir operasyonun detaylarını paylaşmıştı Akın Gürlek. İşte analiz sentez henüz başındayken bir paylaşım daha geldi. Mustafa Bey'in dediği gibi adalete, hukuka güvenin artması anlamında bu operasyon haberleri, bu paylaşılan bilgiler, faili meçhullerle ilgili atılan adımlar çok değerli. Buyurun.
2: Kesinlikle Elif Hanım, Sayın Gürlek Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından gerçekten bana kalır.

0: hırsa bir fırtına gibi esiyor. Hangi anlamda o kadar çözülememiş, aydınlatılamamış, üzerinden yıllar geçmiş ve gerçekten toplumun hassasiyetinin de damarlarında olan birçok davanın üzerine giderek işte gerçekten onların aydınlatılması için çok büyük bir çaba ve emek gösterdiğini görebiliyorsunuz. Sadece adalete olan güvenin tesis edilmesi değil, bakın üzeri kapatılmaya çalışılan, belki de bir türlü delil bulunulamayan ya da tozlu raflara kaldırılan hangi dosya varsa bunların aydınlatılması yönünde Sayın Gürley'in yapmış olduğu bu çabayı gerçekten takdir ediyorum. Sadece işte faili meçhul cinayetler değil, keza işte spor, keza işte medya, hakikaten belki o temiz eller operasyonu diyeceğimiz hangi sektör olmaksızın, gözetmeksizin gerçekten nerede bir şaibe varsa, nerede belirli bir şüphe, bir soru işareti varsa oranın üzerine eğilen bir anlayışla ilerlendiğini görüyorsunuz. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde işte dün hatta şeye baktım, bu Avrupa Birliği ile beraber vize serbestliği için 6 maddenin kaldığına yönelik işte o maddeleri tekrar bir gözden geçirdim. Baktığınızda terörle mücadele Türkiye sonlandırdı. Doğal olarak işte baktığınızda yolsuzlukla mücadele başından beri Sayın Gürley'in gelmesiyle beraber de hızlanan operasyonlar birlikte nerede soru işareti varsa, hangi kamu kurum ve kaynaklarındaki o kurumlarındaki o kaynaklar tüketiliyorsa onlara eğilinen bir süreç görüyoruz. Öte yandan işte Avrupa Parlamentosu Sayın Gürley'i listesine ekliyor. Şimdi baktığınızda sanki sadece belirli bir zümreye yönelik adalet algısı yaratılmış gibi Avrupa Parlamentosu'nun sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyon gerçekleştiriliyormuş gibi raporu eklemiş olması inanın çok çok üzücü. Ne diyoruz? Hangi kamu kurum varsa hepsinin, hepimizin kaynaklarının tüketildiği, yanlış yollarla tüketildiği, şaibeli bir şekilde tüketildiği ne varsa Sayın Gürley'in bunun üzerine düşmesi kadar inanın normal bir şey yok. O yüzden ben kendisinin göreve geldiği andan itibaren birçok dosyada bu kadar aktif ve faal bir şekilde çalışmasını gerçekten takdir ediyorum. Dileriz ki her zaman işte toplumun vicdanında işte Muhsin Yazıcıoğlu davası gibi veya çok geçmişte kalan bazı çözülememiş dosyaların da keza üzerine düşülerek aydınlatılmaya çalışılması bana kalırsa bence çok çok önemli ve dikkat çekici hamleler.
1: Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler hocam. Selamlar.
1: Evet Mustafa Bey, cümlenize bir virgül koymuştum. Çok kısa bir süre sonra stratejist Cüneyt Baksoy da bizimle birlikte olacak. Cüneyt Harika. Baksoy gelene kadar buyurun isterseniz sizin değerlendirmenizi.
2: Hemen şunu söyleyeyim. Şimdi bizler var ya, bakılınca görmek istemeyen hiçbir şey görmez. Şimdi bugüne kadar yapılanları olan biteni görmediğiniz takdirde hala 100 yıl önceki gibi, 150 yıl önceki gibi Türkiye'nin Avrupalılar ya bir şeyler yapacaklar, biz de oradan sebepleneceğiz. Yani onlara karşı bir hareket içinde olmayacağız. Onlar istemediğini yaparsak aman başımıza neler gelir filan. Biz yönetemeyiz kalan kısmını, beceremeyiz. Biz sadece savaşmayı biliriz. Türk dediğin savaşır yani. Başka da bir şey bilmez filan. Yani 16 tane Türk devleti, bir dünya şehirler, medeniyetler, Asya'yı gezmemiş adam. Hiçbir yere gitmemiş. Dolayısıyla Avrupa'nın bilgisiyle de konuşsa anlayacağım da propagandasıyla konuşuyor özürlü. Dolayısıyla iş artık onların elinde değil. O terörsüz Türkiye'de süreci, içerideki tahkimatı, insanların güç birliğini yeniden tesis ederek yeni bir Türkiye yeniden oluşturuyor esasen. Yeni bir Türkiye oluşturmuyor. Türkiye'yi yeniden oluşturuyor. Ve bir bölgesel güç haline getiriyor. Bölgesel güç, bölgesel denklemlerde sözü geçen güç demek. Bölgesel güç sadece işte 1 milyon askerimiz var falan demek değil. Senin 10 milyon asker gücünde teknolojiyi kullanan 100 bin askeri kabiliyetli, teknik, bilgili, donanımlı personelim var şu anda. Mehmetçiğim var. Bu Mehmetçik joystick kullanıyor. Bu Mehmetçik işte drone kullanıyor. Bu Mehmetçik radarları kullanıyor. Bu Mehmetçik füze sistemlerini, hava savunma sistemlerini kullanıyor filan. Şimdi bunu bu hale getirmen gerekiyordu zaten. Getiremediğin için başkalarına mahkum kaldın. Şimdi bu bir Milli Birlik Projesi, Milli Birliği yeniden güçlendirme projesi zayıflatıldı mı? Evet, zayıflatıldı. Bir taraftan Türk düşmanlığı oluşturuldu, bir taraftan Kürt düşmanlığı oluşturuldu. Biz buna hani Türk-Kürt meselesi değil, terör meselesi falan dedik ama son tarihte bunu oluşturduğunu gördük. Zayıf ama bakın o kadar güçlüyüz ki. Son tarihte PKK'nın desteklediği partilerin ya da PKK'nın başarılı olması için çaba gösteren siyasi partilerin seçimdeki oy oranlarını toplamda ve şey yapıldığı zaman hani seçimlere göre toplayıp böldüğünüzde %10'u bulmuyor. %10'u bulmuyor. PKK karşıtlığı terörle mücadele edilsin diye canhıraş bir biçimde terörle mücadele edilsin, vurulsun, kesilsin, dövülsün, ortadan kaldırılsın diye sadece bağıran, kesime kapılan insanlar, o kadar öfkeli olanlar ne kadar? Onlar da %5'i buluyor. Yani memleketin %15'ini son tarihte etkilemiş bu terör. Ve bunlar örgüt militanı falan değil, bunlar sivil insanlar ama örgüt de bize bir şey kazandırsın çıkarcılığındalar. Yaptıklarından da bir şey kazanalım yani, boşuna da gitmesin o iş, çıkarcılığındalar. Öbür tarafta da başka bir öfke oluşturuyor. Şimdi bakın, öfkeyi ve çıkarcılığı bir kenara koyun, %15'ini ayırın, geri kalan kısmı bu işin çözümünü istiyor. Bu parlamentoya yansıyan bölüme bakın, orada da %15 göreceksiniz.
1: İşte bu anlamda zaten o oy mesele, oranı çok çok önemli.
2: Tabii. Mesele şu. Bundan sonrasını nasıl yöneteceksiniz?
1: Evet.
2: Bugüne kadar nasıl yönetildiysek bundan sonrasını da öyle yöneteceğiz. Bugün devlet zayıf bir devlet değil. Bugün devlet güçlü bir devlet. Bugün irade güçlü bir irade. O irade ve o devlet gücünü PKK'ya da çok net göstermiş olan, Türkiye içerisinde bitirmiş, Türkiye dışında da kullanılmaz hale getirmiş bir devlet olarak, o irade geçmiş dönemlerden daha farklı davranacak. Daha farklı kabiliyetler ve güçler size veriyor. Bunu kullanın. Hayır, kullanamayız. Başkaları bizden daha iyi kullanır. Kusura bakmayın da, yani elinize silah veriyoruz, elinize terörle mücadeleyi nasıl yapacaksınız o zaman?
1: Evet.
2: Yani bütün bu gücü kullanamayacaksınız da, bu yasaları çıkartmadığınızda terörle mücadeleyi nasıl devam ettireceksiniz? Efendim, bugüne kadar yaptığımız gibi, hangi güne kadar yaptığınız gibi? 2016'dan sonra verdiğiniz mücadele, kim verdi onu? Siz vermediniz ki. Sizin muhalif olduğunuz iktidar verdi. O sizin kabiliyetiniz değil ki. O bugün, o gün sizin muhalif olduğunuz, bugün de hala muhalefet ettiğiniz ve bugün bu yasayı çıkartmaya çalışan siyasi irade verdi o mücadeleyi. Böyle olacağını bilseydi o vermeye devam ederdi. Sen şimdi başkasının kabiliyeti ve kahramanlığı üzerinden kendine piyasa açmaya çalışıyorsun. İyi Parti, yeni partinin bir kısmı, diğer bir takım parti veya partimsiler. Saçmalamayın ya. Terörle mücadele işte böyle olurdu. Zaten terörü bitirdik. Sen bitirmedin ki. Bugünkü iktidar bitirdi. O iktidar diyor ki, ben onu sahada bitirdim ama bu işin çözümü orada bitmiyor. Bu işin çözümü biraz da burada. Dönelim şimdi, kendimizi güçlendirelim diyor. Ha. Siz de diyorsunuz ki, hayır, devlet onu yapmıştı, sen onu bozuyorsun. Ya devlet kim? Siyasi iradeden bağımsız bir devlet var mı dünyada, memlekette? Hiçbir yerde yok. Biz kendimize varmış gibi bir vehim yarattık. Ama o devletin başka sahipleri vardı. Zamanında eski Cumhurbaşkanı ve eski başbakanlardan Demirel'in dediği gibi, memleketin bir sahibi var. Kim? Söylemez. Kendi değil ama. Belli. O yüzden hala diyorlar ki memleketin o sahiplerinin sahip olduğu devlet bunu yaptı da bu iktidar da orada öylesine oturdu, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaptı ki filan. Yani insan hakikaten kıl olsa bunu söyler.
1: Peki.
2: Cüneyt hazır mı?
1: Evet, stratejist Cüneyt Paksoy da bizim.

0: Ile beraber Cüneyt Paksoy. Günaydın, hoş geldiniz Analiz Sentez'e.
1: Günaydın Elif Hanım, günaydın Mustafa. İyi yayınlar, kolay
0: Çok
1: gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun.
2: Günaydın, teşekkürler.
0: Evet, Cüneyt hazır mı dediniz? Buyurun sorunuzu
2: alalım
0: Mustafa Bey.
2: Ben gördüğün gibi kravatsız, tatil modundayım. Ama tabii yani bizde tatil yok, gazeteyi her gün kontrol ediyoruz ve yapıyoruz. Ve haliyle her şeyden haberdar olmak zorundayız. Bazen diyorlar ki, ya sen tatilde değil miydin? Seni niye yayında görürüz dedim. Tatil var, tatil var. Herkesin tatili birbirine benzemiyor. Bizimkisi memleket tatili. Ama dün de bahsettim, yağmur altındayız. Ama memleketin bu hali burada. Böyle, bunun doğası böyle. Burada da güneş olsaydı o zaman buranın, yani Rize'nin bir özelliği kalmayacaktı. O zaman diyorum hani beğenmeyen gitsin Antalya'da. Bak güneşe, yağmur falan yok. Orası da şöyle sıcak falan. İyi dedim, o zaman daha fazla ibadet edin, cennete gidersiniz. Orada istediğiniz gibi olacak ama burası böyle bir yer değil. Şimdi demin anlattığımız şeylerden sadede gelirsek, demin konuştuğumuz konulardan, işte bu terörsüz Türkiye vesaire falan, hep bütün arkadaşlara bunu soruyoruz. Ben bunu çok önemsiyorum ve gerçekten insanlara bizim dışarıda ve içeride yaptıklarımızın faydamızı olan işler olduğunu göstermemiz lazım. Yani Türkiye'nin işte şurada ne işi vardı, burada ne işi vardı, Mekke anlaşmasında ne işim var, Libya'da ne işim var, orada ne işim var, burada ne işim var, Suriye'de ne işim var, ne işin olduğunu gösterdi. Şimdi bugün geldiğimiz işte bu terörsüz Türkiye yasası bile son tarihte sizin Suriye'de, hatta Suriye dışında gösterdiğiniz kabiliyetleri, Suriye'de de gösterdiğinizde ve bölgesel tutumlarınızda gösterdiğinizde, İran-Amerikan-İran savaşında, Rusya-Ukrayna savaşında gösterdi ve sonuç alıcı bir politikanız olduğunu ve o politikanızda da ısrarcı olup sonuç aldığınızı, cümleyi tersinden söyleyeyim, gösterdiğinizde işte bu şeyler oluyor. Buraya geliyorsunuz ve bir bölgesel pozisyon alıyorsunuz. Bölgesel pozisyon tabii haliyle aynı zamanda bir de global pozisyon. Fakat biz her alanda bunu söylüyoruz da, ekonomi alanına sıra gelince böyle biraz hafif şey yapıyor. Omuzlarımız biraz hafif aşağıya düşüyor. Çünkü o alanda henüz o güce, o etkiye, o yetkinliğe kavuşabilmiş değiliz. Burada bizim savunma sanayi üretimimiz, siyasi irade ortaya koymak gibi bir gücümüz, bunu kendimizden alıyoruz da finansal gücü kendimizden alamıyoruz. Cüneyt'le de yıllardır konuşuruz. Hani şu anda ne kadar oldu bilmiyorum ama tasarruf oranlarımız şu kadar. Şimdi siz bu kadar da bir tasarrufla bu kadar büyük bir devlet olabilir misiniz ekonomik olarak? Olamazsınız. Başkasının parasını beklemek zorundasınız. O yüzden biraz bu açıdan bir değerlendirme rica ediyorum Cüneyt senden. Hem bu paradoksu vurgulamak açısından, hem de bu paradokstan çıkış yolu, çıkış stratejileri ne olabilir? Ve buna dair bir şeyler görüyor musun? Onu sormak istiyorum.
1: Öncelikle bu tabii Rize'den yayın yapmanın keyfi yüzüne vurmuş kardeşim. Sağlıklı bir ifade.
2: Bunu reddedemeyeceğim.
1: Evet. Yani dediğin konu tabii bizim de uzun yıllar beraber seninle tartıştığımız, anlatmaya gayret ettiğimiz, bu yayınlarda da Elif'le beraber, Elif'in moderatörlüğünde dile getirdiğimiz, kısa zamanlarda çok şey söylemeye çalıştığımız bir konu. Yani Türkiye her alanda aslında bir atılım, bir gelişim içinde, bir değişim mücadelesi içinde. Yani başarılı olduğumuz alanlar var. İşte yükselttiğimiz alanlar var ama bazı konularda da çok daha fazla adım atıp bu başarı gösterdiğimiz alanların da etki alanını daha da güçlendirecek adımlara da ihtiyacımız var. Bu çok net. Tabii ki şu an görüntülerini sizin de paylaştığınız anlaşma çok farklı bir sürecin başlangıcı. Yani Türkiye'nin bölgede bir güvenlik unsuru olarak sadece kendi

0: barışı, kendi müdafaası, savunması için değil, bölgedeki tüm ülkelerin de istikrarlı bir savunma ve barışı için atılmış bir adım olarak okunmalı. Neticede sonsuza kadar sürmeyecek ABD İran gerginliği, bir noktadan sonra sona erecek. Umuyorum da tabii kalıcı bir barış da bu olacak, ama bölgede bir daha böyle süreçlerin yaşanmaması ve şu an hala Gazze'de devam eden sürecin hani barışa evrilip bir daha masumların ve çocukların zarar gördüğü süreçlerin oluşmaması için Türkiye'nin attığı her adım önemli. Yani savunma sanayinden başladık. Enerjide bağımsızlığı içine katarak genişledik. Çok yönlü diplomatik ilişkilerle sen de içindeydin sevgili Mustafa, birçok sürecin. O
1: Evet.
0: ilişkilerle elde ettiğimiz, hani sahada elde ettiğimizi masada bu sefer genişlettik, derinleştirdik. Bu kazanımlar oldukça önemli. Bütün bunların şimdi artık hani yeni konuşulan, yeni gündeme gelen terörsüz Türkiye ile daha da genişlemesi, artık terörün Türkiye'nin gündeminden tamamıyla çıkması, ama tabii bunun uygulaması Milli Güvenlik Konseyi'nin koşulları ve herhalde dinamiklerine bağlı olacak ve hassasiyetler de mutlaka gözetilecektir diye düşünüyorum. Türk toplumun çünkü bu konuda hassasiyetleri var. Bunu da göz ardı etmeden uygulama yapılacaktır. Ama şimdi tabii bütün bunları daha yükseğe taşımak için ekonomide de bir takım adımlar gerekiyor. Yani biz bu ekonomideki adımları anlamlandırmamız için söylemi biraz açalım. Enflasyonla mücadele programımız var örneğin. Enflasyonu belli bir seviyeye çekmek için uzun süredir mücadele veriyoruz. Enflasyon son birkaç yılın meselesi gibi gözüküyor, ama öncesi de var. Türkiye çok uzun yıllardır enflasyonla mücadele eden bir ülke. Yani pandemi koşullarından sonra bir miktar hız kazanan bazı dinamikleri çözmekte zorlandığımız bir dönemdeyiz. Bugün enflasyona baktığımızda ne görüyoruz? Katı kısım dediğimiz alanın hala hani çözmekte zorlandığımız bir süreci gözlemliyoruz Elif, Mustafa. Yani nedir o? Bugün işte kira, konutla başlayan, işte eğitim, sağlığa uzanan, yani insan hayatına birebir uzanan alanlar. En çok da gıda tarafındaki, çarşı pazardaki süreç.
2: Bu sefer ne yazık ki sağlık tarafında.
0: Aynen. Yani bunu hep söylüyorum. Sağlığı göz ardı etmememiz gerekiyor. Tamam. Ama bir de tabii hizmet sektöründe katalım. Yani bugün Türkiye niye turizm noktasında bu kadar güzel bir ülkemizi biz tanıtırken, tanıtımını ve pazarlamasını yaparken, pazarlıktan kastım yani turist çekmek için yaptığımız her faaliyetten bahsediyorum. Pahalı ülke statüsüne doğru ilerleyelim. Yani sadece yerli vatandaşımıza değil, artık yabancı ziyaretçilere de pahalı olabilecek bir süreçten artık kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de enflasyonla mücadelenin sadece hükümetin uygulayacağı ya da Merkez Bankası'nın hatta uygulayacağı politikalarla sınırlı olduğunu düşünmeden kalıcı adımlar atmak gerekiyor. Bugün sanayi, üretim en kritik noktamız. Yani bu kadar konuştuğumuz her şeyin anlamlanması, daha fazla insanımızın refah içinde yaşaması, Türkiye'nin kalkınması daha fazla katma değerli üretime bağlı. Üretimin önünü açmak, şu an üretim noktasında zorlanmalar var, yani zorlanmalar var daha doğru ifade. Sevgili Mustafa da mutlaka sahadan takip ediyordur. Yani ben reel sektörle de iletişim içinde olduğum için devamlı gerçekten kaynağa ihtiyaç var. Sadece yatırım amaçlı bir kaynaktan bahsetmiyorum. İşletme sermayesi amaçlı bir kaynaktan da bahsediyorum. Yani neticede bugün sanayi üretim verilerinde bunu görüyoruz. Daralma bir miktar hani artarak devam.

ediyor. Bu daralmayı yani sonlandırıp üretimi koruyarak, üretim motivasyonunu güçlendirerek nihai noktada istihdam problemi oluşturmadan Türkiye'nin bu eşiği aşmasını sağlamak zorundayız. Bunu sağlamak için de benchmark

yukarıdan itibaren hızlanması gerekiyor. Tamam, çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. Kolay değil. Yani dünyanın içinde bulunduğu süreci takip ettiğimde gerçekten dünya farklı bir yere doğru gidiyor. Bu hıza yetişmek, bu jeopolitik süreci takip etmek, gelişen olayları takip etmek, buna göre davranış almak, manevra oluşturmak kolay değil neticede. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapabilecekleri çok fazla. Biz bunu gösterdik birçok alanda. Yani bize dayatılan birçok noktada Türkiye direnç gösterdi ve bu direncin karşılığında şu an birçok, yani savunma sanayi bir çok konuşuluyor zannediliyor ama ya o kadar çok konuşmamız gerekiyor ki, savunma sanayi sadece bir şey silah üretmek, buna bağlı bir takım teknolojik gelişmeleri konuşmak değil. Türkiye'nin attığı adımlarla bir endüstri kurduk, yeni bir alan kurduk ve ihracat gücüne ulaştık. Yani bunları göz ardı edersek Türkiye'nin o zaman yapabilmek kabiliyetini, kapasitesini göz ardı etmiş oluruz. Türkiye yapabilen, yapabilecek bir ülke. Sadece konsantrasyon gerekiyor. Artık konsantrasyonu ekonomiye de vermek gerekiyor. Çünkü hani vatandaşımızın hissettiği enflasyonu ve mevcut süreçte sanayinin ihtiyacı olan kaynakları bir arada aynı denklemde sağlamak. Çünkü enflasyonu düşürmek için bir politika uyguluyorsunuz, yüksek faiz. Sadece bunu enflasyonu düşürmek için de uygulamıyorsunuz. Finansal istikrarı korumak için de uyguluyorsunuz. Yani o nedir? Belli bir kur dengesi, belli bir istikrar içinde piyasaları öngörülebilir bir şekilde sürdürebilmek. Bu Merkez Bankası'nın asli görevi. İki ana görevi var. Fiyat istikrarı, yani enflasyonla mücadele, finansal istikrar, yani finansal piyasalardaki güven ve sürdürülebilirlik. Şimdi bunu sağlamak adına uyguladığınız politikaların yanına ekonomiyi desteklemeye getirdiğiniz zaman bu kolay bir denklem değil. Çünkü bir taraf faizin inmesini istiyor doğal olarak. Bir taraf kurun biraz daha yukarıda olmasını istiyor doğal olarak. Bunu aynı anda yapabilmek hiç kolay değil. O zaman bizim bunu yapabilene kadar Merkez Bankamızın politikaları içinde, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yürüttüğü program içinde bazı ek adımlara da ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bunu zaten ifade ediyorlar. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ediyor, hem Sayın Bakanımız ifade ediyor. O yapısal reformu da umuyorum sonbahardan itibaren 2027'nin tamamına yayacak şekilde başlattığımız an, bütün bu gelişmelerin, jeopolitik süreci olan o savunma mekanizmamızın, hem de terörle mücadelede artık geldiğimiz son noktanın toplumsal barışla ilerleyebilmesi adına çok ciddi bir adım atmış oluruz. Ekonomiyi iyileştirmek, insanlarımıza refah payını arttıracak adımları atabilmek ve gerçekten onları, yani vatandaşlarımızın daha yaşanabilir hale gelmesini sağlamak, inanın çok daha farklı bir Türkiye, çok daha güçlü bir Türkiye anlamına gelecektir. Ve toplumsal barışın da kalıcı olarak tesisi anlamına gelecektir. Ben bunu yıllardır Mustafa ile de hep konuşuyoruz. Yani eninde sonunda herkes kendi evine, kendi güncesine döndüğünde elindeki bütçeyle çarşı pazardan ne kadar alışveriş yapabiliyor, barınma ihtiyacını ne kadar karşılayabiliyor. Konu buraya geldiği için buraları da toparlamamız, güçlendirmemiz, attığımız adımların gücünü arttıracak. Çünkü hakikaten çok önemli adımlar attık bugün. Yani Türkiye olarak ben stratejik ölçekte bunu görüyorum. Dışarıya baktığımda, dışarıdan bize bakışın son yıllarda bir tren şeklinde, bakın bunu çok net söyleyebilirim, değiştiğini gözlemliyorum. O eski çok eleştirel, çok rahat konuşmalar artık Türkiye'nin önemli bir aktör olduğu noktasında konuşmalara, yorumlara, analizlere döndü. Bu bazılarını rahatsız etti. Yani bu dışarıda da içeride de bazılarını rahatsız ediyor olabilir. Özellikle de bize rakip olan ülkeler rahatsız oldu olsunlar. Bugün bir İsrail rahatsız oluyorsa bu bizim için bir problem değil. Onların problemi. Ama bu noktaya gelirken Avrupa Birliği'ne de Sayın Cumhurbaşkanımızın dün bir seslenişi vardı. Çok önemli. Artık gümrük birliğini güncelleme
lüksün

0: değil bu bizim. Hak ettiğimiz bir süreç. Avrupa içinde önemli bir süreç. Yani Türkiye'siz bir savunma hattı düşünebiliyorlar mı? Ekonomik olarak ve normal savunma olarak. Yani artık ekonomik savunmadan bahsediyoruz. Bakın bir tarafa üstünlük sağladığı zaman ekonomik olarak neler yaşanabileceğini gözlemliyoruz şu an dünyada. Bugün Asya'nın gösterdiği performans noktasında Avrupa geride kalırken, Avrupa'nın refah kaybı, Avrupa'nın ekonomik sorunlarının nereye evrildiğini, bir Almanya Başbakanı'nın ülkesine ciddi çağrı, seferberlik çağrısı yaptığı dönemleri gözlemlemeye başladık. Bakın bir finansal örnek vereyim. Yani biraz uzun anlattım, uzun bir soru sorduğu için. Ben maalesef güzel sorulara elimden gelince uzun cevap veriyorum ki anlaşılır olsun. Fransa'nın 10 yıllık tahvili İtalya ile eşdeğer oldu. Bu ne demek? En çok borçlu olan İtalya'nın riskine artık Fransa da katıldı demek. Yani Almanya, bakın negatif reel faizdeydi. Şu an sıfırın altındaydı. Şu an 3'ün üzerinde bir Almanya 10 yıllık tahvil faizi var. Bu şu demek, vatandaşımız için anlaşılır halde. Bütün dünyada faiz yüksek. Zaten ABD 10 yıllıklar yüksek tahvil benchmark. Avrupa'da da yükselmesi bütün dünyada borçlanma maliyetlerinin yükselip kamu maliyesinin zorlanması, reel sektörün zorlanması, üretim hatlarının zorlanması. Bunu kim aşabiliyor şu an? Çin aşıyor. Çin aşabiliyor üretim gücüyle, üretim potansiyeliyle. Amerika'ya karşı duran bir ülke haline gelebildi. Bugün zaten belki de ABD İran'dan sonra artık ana gündemimiz ABD, Çin. Zaten şu an oluşturulan bütün süreçler bunun için yapıldı. Yani Amerika'nın İran sürecini başlatması bir anda, yani yıllardır aynı şeyi konuşurken bir anda bu noktaya getirilmesi de safların netleşmesi. İşte Türkiye burada o kadar stratejik bir konumlama yaptı ki kendine. Her yere yakın ama rasyonel çözümü amaçlayan bir ülke olarak. Yani yurtta sur, cihanda sur noktasında ilerleyen bir ülke olarak. Şimdi bütün bunları konuşuyorken saatlerce anlatabiliriz beraberce. Ekonomide de atacağımız adımlar özellikle çok kıymetli olacak. Ben sonbahardan sonra 2027'de kapsayan bir ciddi bu noktada da atılım bekleyen taraftayım. Mutlaka bu noktada devlet aklı da çalışıyordur. Bir takım adımlar atılıyordur. Onlar geldikçe de Türkiye'nin çok daha bu yaşadıklarımızın kıymetini anlayacağı bir döneme girmiş olacağımızı düşünüyorum. Ama enflasyon düşmesi kolay olmayacak. Enflasyon düşene kadar o zaman bizim öncelikleyeceğimiz başka şeyler var. Yani karma bir ekonomi. Devletin biraz daha belki içinde olacağı bir ekonomi. Tarımdan başlayarak diğer saydığımız o katı kısımdaki tüm alanları kapsayan bir reformist süreç Türkiye'nin hikayesini güçlendirecektir arkadaşlar.
1: Evet. Mustafa Bey,
2: tam da beklediğiniz bir şey var mı? Ya şöyle... Çünkü bazı şeyler var, evet, yani bunlar var, yolda ilerliyor, enflasyon doğru yüksek, yapısal reformlar çok bekleyen var, yabancı sermayenin bizi zorladığı yerler var, yani onların zorlamasına kadar kalmayaydık iyiydi ama kalmışız belli. Tamam, bunlar da düzelecekler, bunların da yapılması gerekiyor ama bir şekilde de sadece ihracatçı sektörler destekleniyor. Mesela savunma sanayine de bir destek var. Onların da önemli ölçüde ihracatçı ama Türkiye'nin de savunma sanayi yatırımları çok yüksek. Yani ihtiyacı da çok yüksek. Çelik kubbe yapıyorsunuz. Bir şirket sürekli çelik kubbeye çalışıyor. Güzel. Ama ihracatçı olmadığı için devletin desteklerinden çok fazla yararlanamıyor mesela. Dolayısıyla bizim artık o biraz daha ayakacak. Bu sicil kredileri vesaireleri falan biraz daha arttıracak, alanını genişletecek politikalara da ihtiyacımız var. Onun da zamanı yavaş yavaş geliyor. Bunu pratik gözlem olarak söylüyorum. Cüneyt daha yakından takip ediyordur ya da onun kulağına daha fazla geliyordur. Ama ben buradan mesela biraz stratejik tarafıyla bunu bağdaştırmak istiyorum. Ne yaparsanız yapın, Ay'a da gitseniz, uzaya da çıksanız, Kutup'ta bilimsel araştırma da yapsanız, ne bileyim işte Libya'da devlet kurtarsanız, işte Karabağ'da 30 yıllık işgale son verseniz,

0: ne yaparsanız yapın son tarihte dünyayı küresel barışa da kavuştursanız son tarihte insanlar şunu söyleyecekler: tamam da bu yapılanların bana ne faydası var? Okuldaki klasik cümlemizi hatırlayın, hepimiz biliyoruz değil mi? Hocam bunlar gerçek hayatta bizim ne işimize yarayacak? Şimdi genelde böyle anlamak istemediğimiz konularda sorduğumuz bir sorudur bu. Gerçek hayatta bunlar bizim ne işimize yarayacak? Çünkü gerçek hayatta bizim karşılaştığımız işte balistik füze falan değil. Bizim karşılaştığımız beyaz peynir. Gerçek hayatta bizim karşılaştığımız kırtasiye, okul ücretleri vesaire filan. Restoranda fatura. İşte ev sahibinin ay sonunda kira beklentisi filan. Şimdi bunlar konusunda bir Türkiye'nin beklentisinin karşılanacağı ya da bütün bu yapılanların insanların somut, pratik ihtiyaçlar hiyerarşisine göre sıralanmış beklentilerine çözüm getireceği, çözüm üreteceği duygusunu göstermemiz gerekiyor. Bu konu aşılamak, söylemek, propagandasını yapmak falan, bunların hiçbirinin faydası yok. Çünkü bu iş zamanla kendini kanıtlayan bir iş. En fazla 3 ay beklersin. 3 ay sonra bir şey olmadı falan der adam yani. O yüzden bir propaganda yapacaksanız ya sizin ömrünüzü geçirmenizi sağlayacak bir süre ihtiyacınız var ki yüzleşmeyesiniz bununla, ya da gerçekleşecek bir şeyin sunumunu yapmış olmanız gerekir. Burada da yapılanların, o büyük işlerin, Türkiye'ye gerçekten çok büyüten işlerin insanların pratik gündelik hayatına da somut faydalarını göstermemiz gerekiyor. Bunun için de ekonomi yönetiminin bir inisiyatif alması benim beklentim. Bunlarla karşılaştığını biliyorum, bunları duyduğunu, kendilerine bunların söylendiğini falan biliyorum. Ama nasıl bir formül bulacaklar onu bilmiyorum. Dışarıdan gelecek olan paraya, sermayeye fazla ihtiyaç duyan bir ülke olmamızın handikaplarından bir tanesi bu. Umarım onun da biraz önü açılarak, yani yabancı sermayenin de önü açılarak bu süreci biraz daha kısaltabiliriz. Yoksa insanlar hani biraz düzelme hissettiklerini, mesela bugün az önce bahsettiğimiz terörsüz Türkiye'yi sağlayacak, yeniden milli birliği pekiştirecek olan yasal altyapıya destekleri daha fazla artar. Ne? Çünkü böyle bir yasanın kendilerine ekonomik olarak da refah olarak da sosyal hayat olarak da faydalı olacağını düşünürler. Çünkü satın aldıkları, yani alınmış faydaya çok bakmıyorlar. Hani terörle mücadele başarıldı, sokaklarda bomba patlamıyor. Bakın, satın alınmış, gerçekleşmiş, artık bu kıymeti yok tırnak içinde. Gerçekleşecek olanı kıymetlendirmek gerekiyor. O bakımdan bu tür adımları ben hem sosyal hayatta hem ekonomi tarafında, sadece maaşlara zam yapılması meselesinde değil yani. Maaşlara zam yapılırken fiyatların yükselmediği bir ay görmeyi umuyorum mesela ben Aralık Ocak aylarında. Yani hem insanların, milletimiz çok çakal, hemen kiralara zam yapıyorlar. Bu kadar ezbere konuşmamak lazım. Bunu söyleyeceğiniz, karikatürize edeceğiniz alanlar olacaktır. Mutlaka her zaman vardır. Ama bunu öyle millete mal edip bir etki tepki mekanizması gibi sunmanın da artık alıcı bulamaması lazım. O bakımdan biraz daha bu pratik adımların, bir de sonuçta burası bir demokrasi, seçimden seçime gidiyorsunuz. Hiç kimse
1: Mustafa Bey bağlantıda. Bir bağlantıda bir sıkıntı var sanıyorum Mustafa Bey. Son sözünüzü alamadık. Bir tekrar alalım mı? Yoksa arkadaşlarım bağlantıyı yenilesinler mi?
0: Şöyle, bu işin bir de zaman sıkıntısı var dedim ben. Biz, Türkiye bir demokrasi ve sonuçta seçime gidiyor. Tamam, şahane bir iş bırakıyorum. Yani şunun üzerine var ya, püf dediğinizde, hani usta olarak bu iş bitecek. Bu kadar bitmiş yani. Sona gelinmiş. Ama onu kabiliyetsiz ellere bırakacağınızı görüyorsanız, İstanbul'a bıraktıkları gibi, İstanbul'un bırakıldığı gibi, Bundan sonrası berbat olacak. O zaman diyorsunuz ki, o zaman işi biraz daha şey yapalım, bu püf noktasını, püflemeyi, püf ustalığını 3 ay, 1 sene, 6 ay sonraya bırakalım, biraz hafif bir popülizm yapalım da şu seçimi kaybetmeyelim. İşin ustalığını kaybettiğimizde, o iş başkasının eline geçtiğinde veyahut görüyorsunuz kimin eline geçebileceğine dair bir fikriniz var, ona geçtiğinde bu işi berbat edecek, yönetemeyecek. O zaman ben de şimdi 3 kuruşluk popülizm yapmama adına bunu başarma ihtimalini ortadan kaldırmayayım. Bakın en iyimser olanını söylüyorum. O zaman ne olacak? Maaşlar yükseldi olacak. O zaman ne olacak? Kiralar yükseldi olacak. Onun da kontrolü yapılması gerekiyor. Ben o anlamda bu memleketin, buna Mali Hazine Bakanı da dahil olmak üzere, o kadar çok sınamadan geçtik ki o denemediğimiz bir şey kalmadı. Hani Mehmet Şimşek'in de gerektiği kadar dozunda popülizm yapabileceğini düşünürüm mesela. Ama oraya iş oraya kalmasın modundayım. Ama zaman daralıyor.
1: Evet.
0: Yani siz 2007'ye önümüzdeki yıl seçim var diye gireceksiniz mesela. Bir yıl sonra seçim var diye gireceksiniz 2007'ye. Dolayısıyla o seçim şeyi her zaman fiyatlanmaların içerisinde olacak. Az olacak, başta %5 olacak, sonra %95'e çıkacak seçim günleri yaklaştıkça. Ama arada bir de zıplayacak. Dolayısıyla o günlere hazırlık için çok da bir fazla vaktimiz kalmadı diye düşünüyorum. Hani Cüneyt'in bahsettiği işte yapısal reformlar, yabancı sermayenin girişinin hızlandırılması, bunların hepsi ve Türkiye'nin küresel, bölgesel ve küresel ölçekteki edindiği, kazandığı pozisyon, sanayi gücü, bunu sürdürebilme iradesi, sivil iradesi, bunların her biri gayet güçlü. Fakat bunu vatandaşın, bir dakika tamam da bu bana nereme yarıyor ki, bu ne işe yarıyor benim açımdan, çok bir sonuç doğmuyor, kiram 30 binde oldu 40 bin şikayetine mani olmuyor ve sonuçta o kişi o şikayetle oy veriyor. İşin o tarafına yönelik pozitif sinyaller almamız için de zaman daralıyor. O bakımdan bir şeyleri artık görmemiz lazım kısmındayım ben biraz daha. Bunun altını çizmek istedim. Bunun sinyallerini nasıl alırız piyasadan doğrusu onu çok bilmiyorum. Ya da son raporlar mesela Türkiye için ne diyor? Onu da ben çok iyi takip etmiyorum doğal olarak.
1: Evet, o zaman.
0: Ben takip etsem de nereye bakacağız herhalde en iyi Cüneyt bilir.
1: Evet.
0: Ben o raporları da biraz o anlamda merak ediyorum. Bizim yaptığımızı duygusal olmayan ölçeklerle ölçen, kriterlerle ölçen raporlar onlar çünkü.
1: Buyurun Cüneyt Paksoy. Şimdi tabii borsa tarafına baktığımızda uzun zamandır dalgalı ama böyle kısa dalgalı bir seyir izliyoruz. Aslında uzun vadede yıl sonu beklentiniz de olumluydu. Onunla ilgili bir değişiklik var mı? Ben de bunu da merak ediyorum.
2: Elif, yani piyasanın bazı sorunları var mevcut durumda. Yani sadece yürütülen programın yüksek faizle devam mecburiyeti değil. O tamam. Zaten başlı başına bir sıkıntı. Hem sanayi ve üretim koşullarının iyileşmesi için yüksek faizle bir zorlayıcı bir süreç. Hem de getiri anlamında yatırımcının riskli varlık olarak görülen borsa tarafına daha fazla konsantrasyonu için tabii ciddi bir rakip getiri anlamında bugün sabit bir getirinin devamlı olarak yüzdesel olarak her ay geliyor olması, garanti bir gelir olarak görülmesi tabii borsa için her zaman bir rakiptir. Bu değişmeyen bir kural ama zaman zaman özellikle hikayenizi güçlendirdiğiniz dönemlerde o getiri arka planda da bırakılabilir. Biz bunları da gördük. Bir likidite ihtiyacı var borsa olarak konuşuyorsak. Likiditeden kastım taze para. Yani yukarı gidecekse endeks taze parayla gider. Yeni alımlarla, güçlü alımlarla ve o güçlü alımların birbirini takip eden alımlara, yani bir trende dönüşmesiyle yukarı yönlü hareketler mümkün olur her daim. Şu an bir likidite havuzunda bir taze para ihtiyacı var. Bir de o likit havuzunu, zaten dar olan likit havuzunu çok sayıda halk arzla kullanıyoruz. Yani aynı likit havuzu fazla genişlemeden, bir de halk arzları çok sayıda, konjonktürel olarak ne kadar doğru ne kadar yanlış onu tartışmak değil amacım, ama çok sayıda halk arzın da şu an borsa üzerinde etkili olduğunu gözlemliyoruz. Tabii o halk arzların finansal kalitesi, bundan sonraki süreçte ne tür bir getiri getirebilir noktasından ziyade ben şu tarafa konsantreyim. Ben her zaman halk arzları savundum. Çünkü sermaye tabana yayılacaksa, Türkiye sermaye piyasaları üzerinden gelişecek ve genişleyecek ve büyüyecekse mutlaka halka arzlar da olmalı. Ama o halka arzların ilk 500 içerisinde de olabilmesi piyasanın biraz daha hani konsantrasyonunu arttırması için kıymetli. Yani şu algıdan bir kurtulmamız gerekiyor. İhtiyacı olan, özellikle finansal koşullara ihtiyacı olan ama hızlı ihtiyacı olan firmaların halka arz ediliyor eleştirilerinden bir uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun için de gerekli adımlar kıymetli. Artı bir eleştiriye maruz kaldık. Takip etmişsinizdir. MSCI Endeks bir uyarı geçti. MSCI Endeks nedir? Global ölçekte tüm gelişmiş, gelişen borsaların belli bir sınıflaması var ve bunların endeks hesaplamasında kullandığı algoritmaları takip eden, bunları denetleyen bir kurum ve bunun verdiği notlar, bunun verdiği uyarılar veya övgüler her zaman piyasalar için önemlidir. Türkiye bu noktada bir uyarı aldı. Şimdi belli bir zamanlaması var, timingi var o uyarının. Ona uygun bir takım adımlar atılıyor şu an SPK ve Borsa Başkanlığı tarafından, ama bu adımların biraz daha hızlandırılması önemli. Bunu niye söylüyorum? Bakın, endeks şu an 13.600. Bankacılık endeksi 15.000'in altında. Yani endeks 200 günlük ortalamasının üzerinde, bankacılık endeksi 610 günlük exponential ortalamasına yakın. Teknik bir terim söylüyorum gibi ama aslında ana endeksi oluşturan bankacılık endeksinin ve yine ben BIST 30 içinde, BIST 50 içinde bazı şirketler söylerim size. Yani isim vermek istemiyorum şu an. En az 10 tane önemli şirketi sayarım. Yani etkilemek de istemiyorum şu an bizi izleyenleri. Çünkü bizim amacımız yatırım danışmanlığı değil burada. Bilgi vermek. Onların performansına bakıyorum sevgili Mustafa, sevgilerim. Endeksin performansına birebir korele değil. Yani biz endeksi başka türlü hesaplamışız. Zaten bize gelen uyarı da bu yönde. Yani bunu bir düzeltin ki yabancı yatırımcının gelişi devam etsin. Bir de teknik satış mecburiyetine maruz kalmayalım. Şimdi MSCI Endeks Türkiye'yi belli bir kotadan çıkardığı zaman teknik satış da gerekiyor. Mecbure. Yani gitmek istemeyen de gitmek zorunda kalabiliyor. O yüzden ben atılan adımları önemsiyorum. Daha da ciddi adımlar atılmalı. Ve özellikle fon yönetimi, portföy yönetim şirketi noktasında uygulamalarında yakından takip edildiğini biliyorum, ama bu sürecin biraz daha konsantre bir şekilde ilerlemesi Türkiye'nin de faydasındadır, yararındadır. Çünkü biz profesyonel destek alın diyoruz. Kendi yatırımlarınızı yönlendiremediğiniz zaman fonlar aracılığıyla ve profesyonel destek alarak yatırımcı olun diyoruz. İşte bunu da sağlam temelleri oturtmamız çok kıymetli. Ha, endeks hala aynı seviyelere ulaşabilir mi? Bakın, bazı noktalarda bir haber, olumlu bir haber, olumlu bir değişken. Çünkü şu an mesela petrol fiyatları hala yüksek globalde. Bu bizi de etkiliyor belli bir noktadan sonra. Ama şu soruyu soracak izleyiciler. Ama Cüneyt Hocam, S&P 500, DAX Endeks vesaire o kadar probleme rağmen yükselebildi. Birçok Borsa İstanbul'un performansı niye onlara göre geride kaldı? İşte hikaye lazım, para lazım, biraz daha regülasyonları arttırmak lazım. Bizim bir ana hikayemiz oluşmuştu. Katsa F-35 üzerinden o biraz ötelendi. Ama Türkiye eğer sonbaharla beraber hakikaten Merkez Bankası üzerinden değil sadece, yapısal reform, az önce konuştuğumuz şey, Türkiye'nin hikayesini güçlendirecek adımlar atmaya başladığımız zaman bu hikayeye para gelir. yurt dışından da gelir. İçerideki kendi milli sermayemiz de bu noktada anlamlanır.

0: Çünkü o şirketlerin, özellikle büyük şirketlerin, büyük ölçekli şirketlerin performansı Türkiye'nin performansını gösteriyor bir noktadan sonra. Bu da önemli. Yani özetle 15 bin kırılmadan yeni rekorlara gitmek mümkün değil, ama buradaki konsolidasyonu iyi takip edeceğiz. Özellikle bir iki gündür biraz ekstrem satışlar görmeye başladım bazı sektörlerde, bilanço sonrası. O satışlar yerine alımlara bırakacak mı? Takas değişimleri bunu onaylayacak mı? Bir sonraki yayında bunu daha net anlatacağım. Çünkü daha net göreceğiz sevgili arkadaşlar, ama yani daha iyi yerde bir borsa performansı beklentimiz henüz masadan kalkmadı. Yalnız dediğim gibi hikaye gerekiyor, taze para gerekiyor ve mutlaka regülasyonları tamamlamamız gerekiyor. Borsa İstanbul'un derinliğini ve gelişimini korumamız adına diyeyim, öyle bir cevap vermiş olayım. Son olarak da ben tahvil tarafını takip ediyorum. Finansal piyasalar için gösterge benim için gösterge tahvildir. Aynı yurt dışında tahvile baktığım gibi. Orada bir miktar alım vardı ama alımların güçlenip gösterge tahvilde 40 seviyesinin altına gelirsek arkadaşlar, bu paranın biraz daha hani tahvile konsantre olması, faizin piyasalarda biraz daha düşmesi, Merkez Bankası'nın elini rahatlaması ve Borsa İstanbul'un da bu noktada biraz daha güçlenmesi anlamına gelecek. Onun için gösterge tahvili de çok yakından bir benchmark olarak takip edeceğiz bu süreçte.
1: Mustafa Bey, eğer yoksa sorunuz ya da değerlendirmeniz, bir de petrolü sormak istiyorum. Çünkü Cüneyt Baksoy'un aslında bu savaş öncesinde de 28 Şubat'tan önce de petrol konusunda kaygılarım var cümlesini hatırlıyorum. Şimdi biraz önce de belirtti, hala yüksek seyrediyor diye, ki dün %5 yükseldi, yeniden 88 dolar seviyesine geldi. Petrolü de sorayım ama tabii söyleyeceğiniz varsa önce alayım Mustafa Bey.
2: Valla bir şey aslında söylemek istiyorum. Az önce konuştuğumuz hadise, hani devlet şu anda mesela ihracatçı şirketlere çok uygun krediler veriyor, desteklemeye çalışıyor falan. Bu konuda da bayağı bir geniş alanı var, doğru. Ama sanayi şirketlerinin özellikle, yani bu zor durumlarda en kolay finanse erişecekleri yerler borsa. Ama borsada sanayi şirketleri muhtemelen bekliyordur. Kim bekliyor, kim başvuru yapmış borsa, halka arza falan bilmiyorum ben. Ama zaten havuzdaki para miktarı azken, azalmışken, oraya da sanayi şirketlerinin, ihracatçı şirketlerin yerine, ne bileyim, leblebi çekirdekçi şirketlerinin halka arz edilmesi mesela bana şey geliyor. Bu işin yönetilmediği, önüne gelenin yani sırası geldi, adam da hak etti, tamam verelim. Yani verelim başka bir şeydir, hak etti verelim başka bir şeydir, olayı yönetelim başka bir şeydir. Şimdi bir tek hak eden o değildir herhalde, değil mi, yani piyasa içerisinde filan. Şimdi ben bu işlerin de burada havuzdan yine biraz daha su çıkacak, yani başka ne olacak, başka hiçbir şey olmayacak insana, yani bu biraz benim şeyimi, moralimi bozan. Ya da bu işleri yönetiliyordur, yönetilmesi lazım mecburen, işte MSCI gibi işte şey olunca, baskılar olunca, yumurta kapıya gelince yapılması gerekiyor, zorlansalar da yapacaklar dediğim bazı şeyler. Birbirine paralel gitmiyormuş duygusu bende uyandırıyor. O yüzden
0: Şimdi
2: biraz buna dikkat çekmek istedim.
0: sevgili Mustafa, burada tabii her kurumun koşulları sağlayan, halka açılma koşullarını sağlayıp mali performansı, bilanço
2: Tabii var.
0: performansı, hikayesi uygulanan her şirketin açılma hakkı vardır. Bu başvurma hakkı
2: Doğru.
0: vardır. Kabul edilirse halkada açılmak için gerekli şartları tamamladığında bunu yapabilme hakkı vardır. Yani bu hak etik bir haktır. Onun için tartıştığımız konu o değil. Ben ne demek istediğini anlıyorum senin. Biraz daha bizim hani kolay değil, Türkiye'nin dönüşümlerinden biri de bu olacak. Aile şirketlerimizin, çok büyük aile şirketlerimiz var. Borsaya açık olan aile şirketlerimiz de var. Performansları ortada, yıllara sari. Ben çok ciddi performans örnekleri verebilirim bu konuda size. Ama şu an ilk 500'de de o aile şirketi süreci

0: üzerinden halka açılarak daha uzun vadeli Türkiye'nin yararına, hem kendi yararına hem de Türkiye'nin yararına çok daha konsantre olabilecek şirketlerimiz var. Onları motive etmemiz hem piyasamızı genişletecek, derinleştirecek, çok sayıda kaliteli
1: Tam beklentim o yani.
0: yani ben onu anladığım için hani diğer hakları da hani göz ardı etmeden bununla birlikte yapılması 12
1: Tabii etmeyelim
0: kılavuzunu
1: ama
0: boşaltmaz.
1: yani yönetmekten kastım biraz bu. Bunu göz ardı
0: Anladım
1: etmeyelim.
0: ben de.
1: Tabii ki hak eden gelecek ama yani öbürlerine de teşvik edilmesi. Çok güzel izah ettin.
0: Aynen.
1: Teşekkür ederim. Valla aklımda
0: Yani
1: düşen
0: iyi
1: buydu.
0: kurumlar likit havuzunu daraltmaz. Aksine kaliteli hale getirir. Çok kaliteli yabancı yatırımcılar konsantre olur. Çok içeride mevcut da nakitte bulunan bazı büyük fonlar kurumsal dahil konsantre olur. Bu da kıymetli olur. Türkiye için, borsamız için ve Türkiye'deki kalkınma süreci için. Çünkü borsa demek sadece alım satım yapılıp kar edilen bir yer değil. Bakın bugün borsada
1: Tabii.
0: çok fazla işte var arkadaşlar. Yani hepimiz takip ediyoruz. Dediği gibi Elif Mustafa'nın dediği gibi yani halka açıldığınız zaman bir kere uygun kaynağa ulaşabiliyorsunuz. Faizi yok. Herhangi bir ücreti yok. Ve bu kaynağı yatırımlarınızda veya işletme sahibinizde kullanıp kendi kurumunuzu ilerletirken hikayesini sermaye de tabana yayılmış oluyor ve alternatif bir süreç. Bugün Amerika büyük bir ülke değil mi? Bakın o büyüklüğünü nereden alıyor? Sermaye piyasalarından alıyor. Çok net. Yani o sermaye piyasaları bütün dünyadan sermaye çekiyor. Yani petrol dolar nedir? Petrolü sordun ya oradan da petrole geçeyim hızlıca vakit varsa.
2: Çok
0: Bir dakika.
2: hızlı almak zorundayım. Buyurun.
0: Petrol dolar nedir? Rezerv para doların dolar olmasında kullanılan bir araçtır ve hangi sermaye için bu oluşum sağlanmıştır? Körfez ülkelerinin sahip olduğu kaynağın dolarla satılması ve kazanılan dolarların da Amerika finansal piyasalarında ağırlıklı kullanılması. Yani biz bugün yatırım bankacılığı diyoruz, katılım bankacılığı diyoruz. Bugün faizsiz bankacılığı ilk yapan ülke Amerika ve İngiltere'dir. Normalde bizim yapmamız gereken bir şey bu. Yıllar yıllar önce yapılmıştır. Biz tabii bunları yapacağız. Ben şöyle anlaşılmasın. Benim ülkeme güvenim tam. Ülkemin insanına güvenim tam. Ülkemin kurumlarına güvenim tam ama bugün bazı adımları atarsak geleceği daha iyi inşa edebiliriz anlatmaya gayret ediyoruz. Ötelediğimiz zaman üretim motivasyonunu kaybetme, üretimin daha ciddi sorunlara doğru gitmesine sebebiyet verme, borsayı falan konuşmamızı bile geride bırakabilir. Petrole gelince petrol düşmüyor ama neyse ki çıkmıyor. Artık piyasada şerbetlendi. Yani bu bir pazarlık süreci. İran Amerika'nın biraz zorlandığını görmeye başladı. Mühimmat miktarı düşüyor. Artık ara seçimler geliyor Trump için. Bir şekilde bu bir uzlaşıya gidecek diye petrol 100 doların üzerine çıkmıyor. Fakat ilginç bir şey olmaya başladı. Ben bunu birkaç haftadır söylüyorum. Altın da hafiften kıpırdamaya başladı. Beni düşündüren o tarafı. Bunu hatırlatırsanız bunu genişçe bir anlatayım. Çünkü onu
2: Peki
0: da çok merak eden
2: haftaya öyle yapalım. Çok çok
0: izleyicilerimiz
2: teşekkür
0: var.
2: ediyoruz stratejist Cüneyt Baksoy ve Akşam
0: Ben
2: Gazetesi
0: teşekkür
2: Genel
0: ederim.
2: Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Değerli vaktinizi ayırdığınız
1: Teşekkür
2: katkınız
1: ederim.
2: için teşekkür ederek noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için

0: değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
2: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, 500 milibar seviyesinde oluk etkisi sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde devam ediyor. Diğer bölgeler yine Afrika antisiklonu etkisinde, yani sıcaklık artışı tekrar başladı. Cuma'ya kadar belirgin artışlar yaşanacak yine özellikle güney bölgelerimizin. Sıcakla sınavı devam ediyor. Bugün Trakya'da, Ege'de, Akdeniz'de, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm var. Yani termometreler 35 derecenin üzerinde Cuma'ya kadar aynı şekilde devam edecek. Cuma günü işler değişecek. Haftaya sıcak başlıyoruz ama serin tamamlayacağız demiştik. Cuma günü 2 derece ile 10 derece arasında değişen bir soğuma. Özellikle güney bölgelerimizde 10 derece olacak soğuma. Antalya mesela bunlardan bir tanesi. İstanbul çevresinde 2-3 derecelik bir serinleme meydana gelecek. Yani her ilde farklı oranlarda olsa da Cuma günü itibariyle bir serinleme bizi bekliyor. Fakat o zamana kadar şimdi sağanaklar var. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif sağanaklar olarak devam edecek. Sadece Ordu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanaklar şiddetli. Bu illerde sel su baskını riski artabilir. Lokal ama şiddetli sağanaklar hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Mikro ölçekli şiddetli sağanaklara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu bölgede toprak da suya doygun. O yüzden yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçme olasılığı var. Aman dikkat diyelim. Marmara'da, Ege'de Poyraz kuvvetli, saatte 60 km hızla esiyor. Hissedilen sıcaklığın çok fazla yükselmesine izin vermeyecek. İstanbul Kocaeli çevresinde bugün çisenti şeklinde çok hafif sağanaklara denk gelebilirsiniz ama genel olarak yağışsız geçireceğiz günü. Hemen yarının tablosuna bakalım. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Çorum, Tokat çevresinde yağmur aralıklarla ve hafif şekilde devam edecek. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçiyor olacak. Marmara'da, Kuzey Ege'de Poyraz devam. Ege, Akdeniz, Güneydoğu'da sıcak alarm devam edecek aynı şekilde. Hatta güney bölgelerimizde sıcaklık bugüne göre 1-2 derecede yükselmiş olacak. Hemen Perşembe'ye baktığımızda haftanın yine sıcak günlerinden biri olacak Perşembe günü de. Ama Karadeniz bölgesiyle Marmara'nın doğusu da sağanak yağmur alacağız. Yine hafif sağanaklar ama gök gürültülü sağanaklar. Marmara'da, Ege'de Poyraz kuvvetlenecek. Perşembe günü rüzgarlı bir gün olacak İstanbul'da, Marmara bölgesinde ve Kuzey Ege'de. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam edecek. Sonrasında Cuma günü soğuk cephe geliyor. Soğuk cephe geçişiyle birlikte 500 milibar seviyesinde Türkiye tekrar oluk etkisinde kalacak. Bu da konvektif hareketi besleyecek ve gök gürültülü sağanaklar Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, İç Ege ve göller yöresi çevresinde yine kendisini gösterecek diyelim. Hafta sonu da bu sağanaklar devam edecek diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. Bugün parçalı bulutlu, yarın da hava parçalı bulutlu olacak. Perşembe günü sağanak yağmur var. Hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. Perşembeden sonra Cuma günü itibariyle düşüş başlayacak. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve Perşembe günü de hava güneşli, açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik Ankara'da değişmiyor. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 38 derece. Güneş altında çok daha fazla hissedilecektir. Saat 11-16 aralığı kritik. Sadece İzmir'de değil, Ege, Akdeniz, Güneydoğu'da öğle saatlerine dikkat. Yarın ve Perşembe günü de aynı şekilde devam edecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarı Güzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi,

yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
9: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Doktor Murat Özer'le birlikteyiz bugün. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne var ne yok?
1: Teşekkür ederim, sağ olun Ömer abi.
0: Eksik olma, kırmadın davetimizi.
1: Estağfurullah, ne demek.
0: Hikmet abinin hiç bitmeyen izni sürüyor. Öyle olunca biz beraberiz. Bir şekilde gündeme...
1: Onun boşluğu doldurulamaz ama.
0: Selam olsun buradan Hikmet Gence. Hareketli bir gece yaşadı Türkiye. O hareketli geceden yansıyanları enine boyuna konuşacağız. Ama sabaha da biraz hareketli uyandık. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek sosyal medya paylaşımından iki sosyal medya paylaşımı yaptı. Biri, bir süredir bu tartışma zaten kamuoyunun gündemindeydi. Mutlaka takip etmişsindir. Vize randevuları. Yani o tırnak içerisinde fırsatçı yapı, işte bot hesaplarla açılan vize randevularını açılır açılmaz kontrol altına alıp bunu ücretle vatandaşlara satıp ciddi bir mağduriyet ortaya çıkartıyordu. Sayın Bakan bu konuyla ilgili gerekli olan soruşturmanın başladığını ve bu soruşturma kapsamında, şöyle bir hızlıca notlarıma da bakayım, 63 adreste eş zamanlı operasyon düzenlenip 49 şüphelinin yakalandığını ilan etti, duyurdu. Ellerinize sağlık. Bu noktada hemen hemen her gün yeni bir operasyonla uyanıyoruz. Evet. Ve bu durum fevkalade hoşumuza gidiyor.
1: Kesinlikle.
0: İkinci mesele de uzun süredir, 11 yıldır tartışılan bir vaka vardı. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün kurşunlanması hadisesi. Onunla ilgili olarak da yine Sayın Adalet Bakanı gerekli olan operasyonun yapıldığını ve 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ya bu operasyonlar çok kıymetli bence. Yani satır arasında kalmayacak kadar önemli. Biliyorsun, faili meçhul dosyalar bir bir raftan iniyor. Gülistan dokusundan tut da Muhsin Yazıcıoğlu'suna kadar pek çok karanlıkta kalmış hadise gün ışığına çıkartılmaya çalışılıyor. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı kolluk kuvvetleriyle hummalı bir çalışma içerisinde. Böyle bir genel yorumunu alayım, sonra dün akşama dönelim.
1: Şunu görmemiz lazım. İnsanlar şimdi şaşırıyorlar. Diyorlar ki peş peşe bu kadar operasyon, çetelere, faili meçhul cinayetlere, işte Uğur Mumcu dosyası, Muhsin Yazıcıoğlu dosyası vesaire vesaire vesaire. Peş peşe bu ne oldu yani? Bu kadar, yani Adalet Bakanı kendinden mi böyle bir şey yapabiliyor? Böyle bir gücü nasıl erişti? Neden böyle bir şey şimdi mümkün diye soruyor. Aslında bunun cevabı çok açık. Bu söylediğimiz şeylerin, suçların ve suçluların çok çok önemli bir kısmı Türkiye'de başka bir takım siyasi yapılarla ilişkili olduğu için dokunulmuyordu. Ve insanlarda, kamuoyunda da şöyle bir algı vardı. Bunlar çok güçlü. Ne kadar suç işlesinler asla dokunulmaz. Ama mevcut hükümet bu suçların hiçbirisinde iştirak etmediği için, bu kirlerin hiçbirisine dahil olmadığı için, hiçbir şekilde mafyayla, terörle, küçük hesaplar yüzünden ilişkiye girmediği ve onları asla kollamadığı için çok rahat bir şekilde bütün bu suçluların üzerine gidebiliyor. Bence en temel şey bu. Çünkü eski Türkiye dediğimiz yapı aslında o mafyatik düzenle iş tutan siyasilerle yürüyordu. Doğal olarak onlara dokunma ihtimali yoktu. Yani önceki dönemlerde neden böyle bir şey olmuyordu, neden olamıyordu, neden mümkün değildi? Hı hı. Çünkü onların hepsi aslında onların bir parçasıydı. Eski Türkiye siyaseti içerisinde de kirli bir mafya düzeninin olduğu, terörün de aynı şekilde, PKK terörü bitti mesela, şimdi bunu konuştuğumuz uzun uzun. PKK terörü de aynı zamanda siyasetten, hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki bazı yapılardan güç devşirerek ayakta kalabilmişti. Mesela Uğur Mumcu'nun öldürülmesindeki en temel sebeplerden bir tanesi budur. PKK ile TSK içerisindeki bazı yapıların uyuşturucu ticaretinde yaptığı işbirliği üzerine çalışıyordu en son öldürülmeden önce yarım kalmış olan dosyası. Bu gerçekti. Şimdi Neden devlet şimdi bunların üzerine gidebilir? Çünkü bu devlet artık temiz bir devlet. Bu hükümet hiçbir şekilde bu kirlere bulaşmamış bir iktidar tarafından bu devleti...
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten ucu nereye uzanırsa uzansın vurgusunu yakın zamanda bir kere daha işitmiş idik. Dolayısıyla tam da bahsettiğin gibi galiba kimsenin layüsel olmadığını, yani sorgulanamaz olmadığını görüyoruz, yaşıyoruz. Şöyle ki ben apar topar Cumhurbaşkanı adayı olursam en azından yürütülen bir soruşturmada ortaya çıkan deliller, iddialar bir şekilde sümen altı kalır yahu. O zaman haydi bakalım bir Cumhurbaşkanı adayı açıklayalım. Seçim yok da olsun olsun açıklayalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bile dedi ki ya seçim yok, siz neyi açıklayacaksınız, ne oluyor? Ben girmiyorum dedi böyle bir erken seçime falan yoklamaya temayülle. Girmiyorum dedi, yani o günleri yaşadık. Alelacele apar topar hop bir tane sıfat eklendi.
1: Cumhurbaşkanı adayı diye.
0: Diploma yok. İptal oldu. Efendime söyleyeyim soruşturma kararlılıkla devam etti. Yani kimsenin layüsel olmadığını yaşayarak görmüş olduk.
1: Ucunda

0: Nereye dokunursa dokunsun sözü çok kıymetli bir sözdür. Ucu mevcut hükümete hiçbir şekilde dokunmayacağı açık olduğu için onun verdiği gönül rahatlığıyla bunu söylüyor. Biz diyor çünkü hiçbir zaman suçları yani siyaseti suçları örtmek için yapmadık. Bugüne kadar siyaseti suç örtmek için yapmadık. Ama bugüne kadar siyasilerin pek çoğu suçlarını örtmek için siyaseti bir kılıf aracı, bir kılıf olarak kullandılar. Bir araçtı, bir argümandı siyaset. Dokunulmazlıkların tamamı aslında kendi büyük suçlarını örtmek için yapılmış bir şeydi. Ve bu artık bu devir kapanıyor. Bu devir ne zamandan beri kapanıyor? Cumhurbaşkanımız 2014'te dün de Cumhurbaşkanlığına halk tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına geçişinin 12. yıl dönümü sanırım 2014'te geçmişti. Evet. Evet. Doğal olarak bu 12 yıllık süreçle beraber bu devran döndü artık. Bu saatten sonra hani devran dönecek, siz yargılanacaksınız falan diyenler gerçekte adaletin ve hukukun önünde şu anda hesap veriyorlar.
1: O zaman gel bakalım devam edelim sevgili Murat Özer. 467 el barışa kalktı.
0: Evet.
1: Şimdi o kadar fazla şey geçiyor ki aklımdan. Yani sen işte Cumhurbaşkanı'na halk tarafından seçilmesinin seneyi devriyesi diyorsun ki notlarım arasında var. Konuya değineceğiz. Bugün Sabah gazetesi manşetten çok güzel toplamış meseleyi. O dönem yani Cumhurbaşkanı'nı meclis tarafından seçildiği dönem kimin Cumhurbaşkanı olmasını arzu edersiniz diyen atanmış bir askeri bürokratın karşısında ceket ilikleyip iki büklüm olan Emin Çölaşanlar, Murat Yetkinler, Taki Doğanlar aklıma geliyor. Kimin Cumhurbaşkanı olmasını uygun görürsünüz efendim diye sordular evet. Bu ülkede. Tabii. Sonra bir de utanmadan, sıkılmadan bugün çıkıp demokrasi havarisiymiş gibi. Çoğulculuğu, efendim özgürlüğü bilmem neyi savunuyorlarmış gibi.
0: Hatta Cumhurbaşkanı Franco'ya benzetecek kadar alçalabilen.
1: O kadar aşağılıkça zihniyetleriyle şu kadar yani milimetre kadar da pişmanlık, nedamet, efendime söyleyeyim mahcubiyet hiçbirinin bünyelerinde bulunmadığı bir grup var. Tabii,
0: hicap çünkü insani bir duygudur.
1: Yaşa. O gruba da değineceğim. Ama önce biz bu neden şey dedim 411 el kaosa kalktı deyip bu ülkede 400'ün üzerinde milletvekilinin kabul oyu verdiği çok az yasa varmış. Dün gece merak ettim biraz araştırdım. Dedim ki yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bugüne kadar hangi yasada nasıl bir mutabakat yakalanmış diye hızlıca yani çok bilimsel veriler de değil ama hızlıca baktığımda çok nadir olduğunu gördüm dün akşamki tablonun. Mesela bunlardan biri 2007 yılında başörtüsü düzenlemesiyle ilgili düzenlemeydi. Yani başörtüsü üniversitelerdeki kılık kıyafet kanununu yeniden düzenleyen bir işti. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin meclisteki ezici çoğunluğuyla kabul edilen bir anayasa değişikliği teklifiydi.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin koşa koşa gidip kendi vesayetindeki anayasa mahkemesini iptal ettirdiği.
1: Aynen öyle. Ona da bugün Franco benzetmesi yapan alçakların 411 el kaosa kalktı başlığıyla kamuoyu oluşturma çabalarına şahit olduk. Evet. O gün 411 el kaosa kalktı başlığını atanların bugün 467 el barışa kalktı başlığı atmayacağı aşikar.
0: Tabii ki.
1: Ama 467 el barışa kalktı.
0: Kalktı çok
1: sevgili
0: şükür.
1: Murat Özer. Buyurunuz.
0: Neden bu barış çok kıymetli bir şey? Neden? Biz PKK teröründen bahsetmiyoruz. Türkiye'de konuştuğumuz hadise yani Türkiye'de dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen hadise sadece 1980'li yıllarda kurulmuş bir terör örgütünün artık Türkiye gündeminden çıkması anlamına gelmiyor. Çok daha büyük bir şeyden bahsediyoruz. 1921 Koçgiri isyanından beri Kürt ayaklanmaları dediğimiz bir tarihimiz var bizim. Sonrasında Dersim ayaklanması, Koçgiri ayaklanmasını yapanların failleri Alişir Efendi, Dersim isyanında da aynı kişidir yani. Failleri bile aynıdır, zihniyet aynıdır. O devam etmiştir. Yani 1921'den 1984'e kadar PKK ortaya çıkana kadar zaten Kürt isyanlar tarihi diye bir tarihi var Türkiye'nin. Hı hı. Dün itibariyle Kürt isyanları Türkiye Cumhuriyeti tarihinden silindi, bitti. Vay. Bu çok kıymetli.

0: Türkiye'de Kürtçenin önündeki yasaklar kalkmıştır. Kürtlerle Türkler eşit yurttaş olarak artık tarih sahnesine yeniden çıkmıştır. Doğal olarak biz bu saatten sonra silahlı mücadele verebilecek bir zemini elde edemiyoruz. Bu ortadan kalkmıştır. Şimdi bu 1921'den beri var olan şey değişti. Türkiye'nin kaderi değişti ve bunun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli. Bunu Türkiye'de İslami düşünce üzerine bina etmiş bir siyasi partinin, yani AK Parti kadrolarının ve Türkiye'de Türk milliyetçiliğinin karargahı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri olan, Türk milliyetçiliğinin gerçek lideri olan Devlet Bahçeli eliyle yapıldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ta Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkan üç tarzı siyaset vardı. İslamcılık, Türkçülük, Osmanlıcılık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelene kadar ki Türkiye'deki temel düşünce biçimlerinden bahsediyorum. Bu iki düşünce biçimi 15 Temmuz günü Cumhur İttifakı adıyla Türkçüler ve İslamcılar Türk-İslam senteziyle buluştular ve dediler ki Türkiye'nin kurtuluşu buradadır, reçete budur. Eğer Türk-İslam düşüncesi, yani ilahi kelimetullah düşüncesi bu ülkeye hakim olursa Türkiye'nin hiçbir sorunu kalmayacaktır. Çünkü kronik bütün sorunların kaynağı bu düşüncenin hilafına hareket edilmesinden kaynaklanmıştır dedi. O kadar temelli bir dönüşüm yaşıyoruz ki biz şu anda. O kadar büyük bir devrimin şafağındayız ki bunu ve bunların eliyle yaptık yani. Türk milliyetçilerinin, Türkiye'deki İslami düşüncenin müntesiplerinin elleriyle gerçekleşti bu. Sorunun kaynağı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bütün bu sorunun kaynağı olan. Onlar bölündüler bir şekilde. Çok şükür ki.
1: Ben bölünmenin de bölünmeye yol açabileceği gibi bir emare aldım. Onu da konuşuruz şimdi.
0: Şimdi o bölündükçe Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlar dediler ki, Kılıçdaroğlu cephesinde kalanlar, evet biz bu sorunun muhatabıymışız, bu sorunu ortaya çıkartan bizim düşüncemizmiş, şimdi çözümün bir parçası olacağız dedi. Diğerleri ise o eski arkaik ilkel kafalarında ısrar ediyorlar, aynı şekilde devam ettiler. Çünkü o ayrılanlarla İYİ Parti aslında çok benzeşen yönleri var. Onlar eski Türkiye'nin özlemi içerisinde olan ilkel bir zihinsel yapıya sahipler. Onlar Türkiye'yi monşerler eliyle yönetilmesini isteyen, Türkiye'de insanlar arasında etnik ve mezhebi ayrımcılığın körüklenerek kaotik bir düzen oluşturulursa ancak batılı emperyalistlerin bizi daha iyi sömürebileceğine iman eden insanlar oldukları için onlar bu sürecin parçası olmadılar ve onun dışında kaldılar. Buna rağmen Türkiye'de bu dünkü oylamada evet oyu toplam oyun içinde %85.
1: Evet.
0: Demek ki siz nasıl Türkiye'de %15 bile ya. Değilsiniz. Yani.
1: Kaldı ki o toplam oy dediğimiz parlamento, dün de değindim buna. 2023'teki seçime katılım oranına baktığında temsil oranı seçime katılımla değerlendirildiğinde temsil oranı en yüksek parlamentolardan biri.
0: Biri, evet.
1: Ve o parlamentonun %85'inin mutabakatıyla ortaya çıkan bir yasal evet. düzenleme. Şimdi bunu hala sağından solundan çekiştirme gayretinde olanlar olduğunu görüyoruz. Buna sen az önce çok net ve güzel ifade ettin aslına bakarsan. Yani hani varoluş sebepleri aslında bu. Eski Türkiye özlemi.
0: Evet.
1: Ama artık eski Türkiye'nin olmadığını ve kalmadığını bir şekilde her defasında duvara çarpmak suretiyle tecrübe ediyorlar. Gelelim yeni parti meselesine. Şimdi dün en çok merak edilen mesele, çünkü bu işin dediğin gibi fitilini ateşleyen kişi Milliyetçi Hareket Partisi ve onun kıymetli genel başkanıydı. Bu işe hamilik yapan, süreci devlet politikası halinde yürüten kişi AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı. Yani Sayın Cumhurbaşkanıydı. Yani AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grubundan herhangi bir fire beklenmiyordu ki öyle oldu. Bu işin çözümü noktasında gayretlerini defalarca ifade eden DEM grubu vardı. Evet, mesele çözülsün istiyoruz diyorlardı. Siyaset sahnesindeki o terör vesayetinden belli ki onlar da muzdaripti. Onlar da o vesayeti üstlerinden atmak istiyorlardı. Onlar da tamamdı. İYİ Parti en başta ben eski Türkiye sevdalısıyım. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu yayındayken, canlı yayında, TRT, TBMM TV canlı yayındayken saklı gizli iş yapılıyor deyip

0: telefonuyla yayın açma gayretindeki örümcek kafalılardan bahsediyorum.
1: Kendileri de o esnada kürsüde konuşuyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu yayın...
0: İnanılmaz bir durum. Yani kitle böyleyse evet. Korkunç bir şey var. Kitle böyle değilse kitlesinin yani seçmen kesiminin zekasıyla dalga geçen bu eski Türkiye sevdalıları zaten çok uzun siyasi ömre sahip olmazlar diye düşünüyorum. İşte arkadaşlarım getirdi. Ben madem konusu açıldı verin bakalım Burak Dalgın ve Melih Aydın iki isim. İki İyi Partili. Biri diyor ki milyarlarca vergilerimizden milyarlarca lira alan kamu yayıncısı tırnak içine almış. TRT TBMM'nin tarihi oturumunu yayınlamıyor. Ne yapsalar boş diyor. O esnada bir başka İyi Partili diyor ki Meclis TV'de utanç gününde Meclis TV'yi utanç gününde canlı izliyorum diyor. Yani bu ne pehriz bu ne lahana turşusu demekle
1: yani
0: yetineyim.
1: Siz milletin vekili olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Göz göre göre nasıl yalan söyleyebilirsiniz? Tamam, başka türlü yalanlarınıza kabul ediyoruz.
0: Abi,
1: gizli kapaklı yaptığınız işleri, yalanları onları da anlıyoruz.
0: Bak açtırma ağzımı şimdi.
1: Apaçık gözümüzün önünde neden nasıl yalan söylersiniz?
0: Adam kürsüden cezaevinde isyan çıktı diyor ya.
1: Evet.
0: Kürsüden söylüyor bunu. Bu kadar sorumsuz davranabiliyor. Evet. Yani ondan sonra da ya bir özür ya bir ne, yanlış hayır, enformasyon alıp öyle bir şey de
1: mesele
0: yok.
1: Şu,
0: geç.
1: Niçin bunu yapar? Bunu niçin yapar bir insan? Niçin durduk yere bir yalan söyler yani? Ve bu kadar büyük bir yalan söyler bu kadar kıymetli bir günde.
0: Hakkı.
1: Neden? Herhangi bir yani aklı evvel bunu yapar mı yapmaz? Deli bile bunu yapmaz. Kötü niyetli olmanız gerekir bunu yapmak
0: için. Abi Göbels taktiği diyordu Sedef Kabaş hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Çok büyük bir yalan söyleyeceksiniz. Bu CHP'nin fikir önderlerinden Sedef Kabaş'tan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Hani gözaltına alındığında elleri serbestken sırf algı oluşturabilmek için arkadan kelepçeliymiş gibi çek pampa şeyine giren o moduna giren Sedef Kabaş ne diyordu abi? Çok büyük bir yalan söyleyeceksiniz. Bu çok basit bir yalan olacak ama çok büyük olacak ve siz bunu ısrarla tekrarlayacaksınız.
1: Evet.
0: Siz tekrarladıkça kitlelerin sizin arkanızdan geldiğini göreceksiniz diyordu.
1: Tabii.
0: 128 milyar dolar nerede yalanının zeminini oluşturan bu şeydi, bu evet. Zihniyetti. Buna Göbels taktiği deniyor abi. Yani o Nazi Almanyası'nın enformasyon yeteneğinin buradan hareket ettiği söyleniyor.
1: Büyük yalan olunca kimse o kadar artık herhalde bunda bir hikmet vardır. Bu kadar da olmaz herhalde diye düşünüyor çünkü. Küçük yalanlara inandırmak zor. Büyük yalanlara daha çabuk inandırırsınız.
0: Allah Allah.
1: Böyle. Ama bunların devri kapandı yani. Bunlar niçin bu kadar büyük yalanlar söylüyorlar? Başka imkanları kalmadı. O bitti artık o. Şimdi DEM Partisi de bu işin bir parçası. Evet doğru. Neden bitti? Çünkü şimdi bakıyorsunuz mesela olağanüstü bir şey yok. Önceki yazımda bunu yazmaya çalıştım. Olağanüstü bir şey yok diye. Halka bakıyorsunuz milletimiz öyle büyük bir heyecan içinde değil. Niye biliyor musunuz? Çünkü millet heyecanını yapması gerektiği işin yapması gerektiği esnada heyecanını ortaya koydu. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz'dan 40 gün sonra Afrin'e harekat düzenlediğinde PKK'nın 40 yıllık terör kampını yerle bir ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çıkıp kürsüleri yumrukluyordu. Girmeyin o Afrin'e diye. Türk milleti dedi ki ben ordumun arkasındayım. Secdelerle, namazlarla gitti o ordu o Afrin'de PKK'nın saltanatını yıkacak dedi. O zaman heyecanını gösterdi. Mesela başka ne zaman heyecanını gösterdi? Bütün o emekli paşalar, bazılarını tenzih ederim, iyilerin normalleri vardır eminim.
0: Var, var.
1: Ama ekran dolaştılar. Bir yıl öncesine kadar dediler ki PKK'nın 100 bin kişilik ordusu var artık baş edemezsiniz. Arkasında Amerika var, İsrail var. Bunu AKP rejimi bu kadar büyük bir şey yaptı dediler. Demediler mi?
0: Dediler.
1: Orada terör devleti kuruldu. Siz öyle arkasından bakarsınız demediler mi?
0: Dediler.
1: Ne oldu? Bütün PYD'liler hiçbir kere birincisi 100 bin kişinin olmadığını gördük. Geri kalanları da üniformalarını çıkarttılar. Suriye devletinin ordusuna dönüştüler. Suriye ordusu oldular. Asker silahlarını da orduya teslim ettiler. Amerika'nın verdiği binlerce tır silah şu anda Suriye ordusunun mühimmat depolarında.
0: Bizim sınırımızda seküler yapısıyla bildiğimiz bir YPG, PYD beni zinhar rahatsız etmez diyen emekli amiraller duydum ya. Ben. Sınırımızda diyor YPG PYD'den müteşekkil de

0: devletçik artık ne derse tabii. Yapı beni rahatsız etmez. Çünkü onlar seküler diyor ya. Adamın bakış açısına bakar mısın? Tabii. Ve sen bu insana ilkokuldan itibaren tabirimi hoş gör ama donun dahil olmak üzere o askeri lisede donu dahil olmak üzere alıyorsun, büyütüyorsun, okutuyorsun, yetiştiriyorsun, türlü imkanlar sağlıyorsun, yurt dışına gönderiyorsun. Sen yapıyorsun bunu, vergilerinle yapıyorsun. Adamın kafasındaki tek düşünce, başörtülü kimse olmayacak, yapılar seküler olduğu takdirde hiçbir sorun yok, namaz kılan değil, bale yapan olacak. Biz de resepsiyondan resepsiyona, papyonlarımızla birlikte 10. yıl marşına tempo tutacağız diyor adam.
1: Evet.
0: Ve bu adamın asli görevi milli güvenlik, öyle mi abi? Ya bırak Allah aşkına ya.
1: İşte onun için o eski Türkiye içerisinde özlem duyuyorlar. Çünkü o eski Türkiye'de kendilerine yer zemin ediniyorlardı. Ama gerçek bir ülkede, gerçek insanların yaşadığı, gerçek bir devletin olduğu bir yerde bunlara kimse, bu kölelere, bu köle ruhlulara asla itibar etmez. İtibar da görmüyorlar o sebeple işte artık. Ondan dolayı bu öfkelerinin sebebi bu. Nefretlerinin sebebi bu. Ben şimdi mesela çok net bir şekilde söylüyorum.
0: Erdoğan, bana seyrettirmeyin. Erdoğan'dan,
1: ben kardeşim Erdoğan nefreti diyor ya, böyle bir şey oluşturdular. Niçin nefret ediyorsun? Bir cümleyi de söyle. Tek bir gerekçe söyle. Erdoğan'dan niçin nefret ediyorsun? Tek bir gerekçe ya. Yani hizmetinden mi nefret ediyorsun? Yollardan mı? Yani ne bileyim.
0: Ya da çalışmadı mı ya? Hayır, yani şey sen daha fazla, daha yüksek yani, bir şey bekliyordun evet. Da olmadı mı yani?
1: Yani bir de kendi desteklediğin adamlarla mukayese ederek bunu yaptı ki. Ha. Biz işte şunları yaptık, onlar bunu yapamadılar. Bir şey söyle. Hiçbir şey yok. Biraz önce söylediğin şey tek cümleyle ifade edersek Allah düşmanlığı. Başka bir şey yok. Allah'a düşman olursan bu millete düşman olursun. Çünkü bu millet İslam'ın sancakları 1000 yıldır.
0: Evet.
1: O açıdan bu vatanın ekmeğinden rahatsız olanlar, bu vatanın suyundan rahatsız olursanız ya Allah'a düşman olduğunuz için ancak olabilirsiniz. Başka hiçbir gerekçe yok. Erdoğan düşmanlığı eşittir İslam düşmanlığı. Başka hiçbir şey yok. Başka tek bir makul gerekçe bu, bir şey söylesinler. Ben saatlerce tartışmaya razıyım. Kabul edeceğim yani. Diyecek yani her şeyi kabul edebilirim. Her şeyi. Yok. Tek bir makul, yani rasyonel tek bir gerekçe söyleyebilirlerse eyvallah diyeceğim, yok.
0: Güzel söyledin. Yani çok da diyecek bir şey yok. Gelelim yeni partiye o zaman. Şimdi yeni parti...
1: Neresi yeni parti bu arada onun?
0: Şeyde zaman zaman Hikmet abi oraya atıf yapar. Güldür Güldür Show'u çok sever Hikmet abi. Ben çok sadık bir seyircisi değilim, onu itiraf edeyim. Ama Hikmet abiden bazen tüyosunu alıp küçük skeçlerini internetten bakarak izliyorum. Fena da değil. Güldür Güldür Show'da Hüseyin Doç diye bir model vardı. Hala var mı bilmiyorum. Şeye karşıyım diyor mesela. Yeni yıl meselesine. Çünkü diyor yeni olursa bir şeyin değişmesi lazım diyor. Ben 1 Ocak'ta kalkıyorum, 31 Aralık'ta neyse gün aynı şekilde devam ediyor diyor yani. Nesi yeni bunun diyor. Hakikaten de yanlış demiyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanca güçleriyle siyaset arenasında boy gösteren havlularla, baklava kutularıyla, efendime söyleyeyim peştemallarla boy gösterenlerin şimdi yeni parti saflarında yeni bir siyaset üretmelerini çok da beklemiyoruz açıkçası. Neyse tamam, çok uzattık. Dün bu yeni partinin yayın organları mesela şu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı diyen, savaş bir halk sağlığı sorunudur diyen, STK'ları kanaat önderi kabul eden, manşetine taşıyan ama şu arada milliyetçi hassasiyetleri depreştiği için bu söz konusu yasal düzenlemeye itiraz eden.
1: Ben bir elimdeki... şey itiraz ediyorum. Bir şey arada itiraz ediyorum. Milliyetçi falan bir şeydi. Türk milliyetçiliği asla böyle bir şeydi. Türk milliyetçisi Türk milletinin, Türk devletini ve Türk vatanına sonuna kadar, kanının son damlasına kadar sadık olan kişiye denir. Türk milliyetçiliğiyle zerre kadar alakaları yok. Yani biraz önce söylediğin sıfatlar ancak başka bir ülkenin köleliğine, tasmalı köleliğine razı olmuş, onun gönüllü olarak bu işi yapan adamlara Olur. O zaman, Türklükle alakası yok.
0: Çok iyi söyledin. O zaman şöyle diyelim. Milliyetçilik ambalajına bürün.

0: Evet.
1: Diyelim. En azından isabetli de olur. Doğru. Milliyetçilik ambalajına bürünmüş Sözcü gazetesi mesela dün açıktan çağrı yaptı manşetinden. Mutlaka okumuşsundur. Dedi ki yani cesur olun ve bu tuzağı bozun Özgür Bey dedi falan. Tuzak muzak falan. Ya hakikaten ne, çok enteresan insanlar
0: tam
1: ya.
0: Sonra çıktı kürsüde evet oy vereceğini söyledi.
1: Kıyamet koptu. Hı-hı. Kıyamet koptu. Yani kıyamet koptu dediğim şu bunun konsolide ettiği
0: hadi
1: yapı.
0: Şimdi söyle de ki orada manşetten de ki Özgür Özel'e utanmıyor musun diye başlık atsana.
1: Tuzağın parçası oldun evet. Desene.
0: Ver bakayım.
1: Diyemez.
0: Diyemez tabii.
1: Diyememe
0: sebebi. O kadar ikircikli bir siyaset çok yürütülür mü? Partinizin milletvekillerinin bir kısmı hayır oy veriyor. Öteki evet oy veriyor. Biri kürsüde evet niçin evet verdiğini anlatıyor. Öteki bu demokratik falan bir şey. Sen partine sahip olamıyorsun. Ya bu milleti kandırmanın her türlü reçete diyor ki bak bu reçetem de var. Fark etmez sen de gel. Bu da var, o da var, bu da var. Fark etmez. Yeter ki sen gel diyor ya gel.
1: Peki.
0: Çünkü bizim havlulara ihtiyacımız var, pavyonlara ihtiyacımız var, otel odalarına ihtiyacımız var, bizim doymaya ihtiyacımız var. Sen de beni besleyen adamsın diyor halka.
1: Şimdi o zaman oradan devam edeyim. Bu millete bizim hazine yardımımız kesildi, lütfen bağış yapın çağrısı yapmıştı ya Özgür Özel.
0: Evet.
1: Ya bu kitle biraz şey, parası kıymetli bir kitle. Şöyle, mesela deprem gibi çok hassasiyetin üst noktada olduğu bir konuyu bile sana yaptığım yardım haram zıkkım olsun falan diyecek kadar alçalan, parası kıymetli kitle bu.
0: Çok.
1: 15 Temmuz akşamı ATM önündeki kuyruklar da onu
0: makarnacılar.
1: Onu gördük. Şimdi bu parası kıymetli kitle Özgür Özel'in açıklamasından sonra yine sahneye çıkmış. Takibi de üyeliği de bırakıyoruz. Verdiğimiz bağış haram olsun. Yazıklar olsun yaptığım bağış haram zıkkım olsun. Bağış makbuzuna size güveniyoruz yüzümüzü kara çıkarmayın diye yazmıştım. Mürekkebi kurumadı daha haram olsun. Boğazımdan sıkıp bağış yaptım haram olsun. Bu çok fena bir kitle abi bu. Ya ama bu
0: vallahi
1: kitleyi kendileri
0: bir
1: kendileri
0: onu da bilmiyorum. Büyüttüm. Kendileri troll hesaplar üzerinden
1: bilemem.
0: Bir sürü operasyon çekiyorlar ya.
1: Bilemem.
0: Operasyonun yani o promptu öyle yazmışlardır. O öyle devam ediyor. Yani promptu değiştirmeyi unuttular herhalde.
1: He, ondan diyorsun tabii. Yani. Ama paralarının kıymetli olduğunu ben seçimde gördüm.
0: Tabii çok kıymetli.
1: Yani deprem bölgesinden Sayın Cumhurbaşkanı'na oy çıktı diye depremzedeleri kapı önüne koyan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin zihniyeti bu.
0: Tabii.
1: Siz yardımı kimin yaptığını anlamamışsınız. O yardımları biz yapmıştık diyen şu ekranda gördüğün sıfır yetenek. Bak oyuncuymuş bu ben tanımıyorum. Bir yerde bir filmdeki rolünü seyrettim. Bu kadar üçüncü sınıf bir oyunculuk yeteneği yok ama haklı olarak ama böyle varlar.
0: Sadece oyunculuk yeteneği sıfır değil aynı zamanda da müthiş bir yalancı. İki yüzlü. Neden bunu söylüyorum? Çünkü mahkemeye çıktığında dedi ki ben bu ahbaplara tek kuruş para yardımı yapmadım dedi.
1: Haydi bakalım.
0: Yani hani millete biz verdik, biz ahbap üzerinden verdik. Siz de gidip AK Parti'ye oy verdiniz demiştiniz. Ne oldu?
1: Katılır mısın bilmiyorum Murat abicim ama bak bunların geçtiğimiz dönemde o eski sanatçılardan bir farkı var. Bunlar yaptıkları işin paçozluğunu siyasal açıklamalarıyla ve bir zümrenin hani menajerler falan hatırlıyorsan gözaltına alındı bu ülkede. Niye? Çünkü o gezi kalkışmasında bunların tamamını konsolide etmekle görevlendirildikleri
0: yani,
1: iddiasıyla. İpler birinin elinde. Şimdi öyle olunca bunlar o sanatsal paçozluklarını ait oldukları mahallede şirinlik yaparak kamufle etme gayretindeler. O yüzden ben çok yadırgamıyorum bunların yaptığını. Hal böyle olunca ahbapta bir patladılar zaten. Şimdi bak ya bunların parası kıymetli. Bunların bir tane şarkıcısı var. Savunma Sanayi Fonu'na bir defaya mahsus.
0: O İranlı, İran kökenli şarkıcı diyorsun.
1: Aynen öyle. 100 bin lira kredi kartı limitinin üstündekilerden bir defaya mahsus 750 lira savunma sanayi fonuna bir kesinti yapılsın teklifi vardı daha yasalaşmadı. Şu ekranda gördüğünüz kişi 99 bin liraya indirdi kredi kartı limitini.
0: Evet.
1: 99 bin liraya yaşamaya devam ettiği kanaatindeyim ben. Ve bu kalkıp bu ülkede, doğru mu abicim? İşte demokrasi, millilik, yerlilik falan söylemleri

0: de bulunuyor. Dediğin gibi yani kökeni
1: Türkiye'ye aiti biraz önce söyledim. Bu vatanın, bu vatana aidiyet hissetmediğiniz için bunu yapıyorsunuz. Aynen, o açıdan bu Mustafa Sandal adını da söyleyeyim. Ekranda da yazıyor zaten. Türk milliyetçisi falan, ama Türk milliyetçisi olmanın birinci şartı Türk milletinin ideallerine sahip olmaktır. Başka bir ülke adına, başka bir ülkenin mültecisi olarak bu ülkede yaşıyorsanız, hala da gönlünüz o ülkedeyse, bir tane CHP'nin milletvekili hatırlıyor musunuz? İran'la Türkiye savaşa girerse ben İran'ın safında
0: savaşım demiştim. Hatırlamaz mıyım ya? Tabii canım.
1: Yani şimdi siz niye bakıyorsun, Kastamonulu, Yozgatlı, Çankırılı falan gibi nüfus kütüğünde böyle olabilir. Ama gönlü burada değil. Bunlar da öyle. Bunun aynı zamanda kütüğü de başka bir yerde yani. Evet. Onun için Türkiye'ye ait olmayan adamlar.
0: Dolayısıyla hani bunlar şimdi kalkıp da az önce Murat Özer'in tavsiyesi çok doğru. Yani gerçekten orada düzeldi. Hani milliyetçi hassasiyeti ifadesini bile kullanmanın zulm addedildiği bir atmosfer bunlar için. O zaman şöyle diyelim, milliyetçilik ambalajına bu ara bürünmüş olanların tamamının aslına bakarsanız Cem Aziyel evveli herkes tarafından biliniyor. Bu milleti uyutamazlar, yutturamazlar. İşte bu abuk sabuk tırnak içerisinde sanat dedikleri o yeteneksizlik gösterileriyle de bir yere kadar yani. Bir yerden sonra o da olmuyor. Nerede o eski sanatçılar? Yani ben şimdi bakıyorum abi, hakikaten bir Neşet Uygur vardı, Allah rahmet eylesin. Yani çıktığı zaman sen tiyatro seyrettiğini ve güldüğünü anlardın. Şimdi bakıyorsun, ivedik mivedik bir şey yapmış. Orada abuk sabuk falan yapıyor ve çok paçoz, anladın mı yani?
1: Bir de, paçozluğun... bir de başka bir ülkede dünyaya gelmiş olmasa rağmen gönlü sürekli Türkiye'de atanlar da var. Mesela dün Allah rahmet eylesin vefat etti Cansever mesela. Makedonya göçmeniydi. Makedonyalı birisiydi. Tüm türkülerini Türkiye için ve Türkiye onun yabancı bir, ya Makedon olduğunu falan bile öldükten sonra pek çok insan anladı. Çünkü bu toprağın nefesiydi yani. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Bir de şu da çok önemli. Bakın o da o kadar güçlü. Sanat şöyle, öyle bir şeydir yani. Sanat kendi meziyetinizle, kabiliyetinizle, yeteneklerinizle ortaya koyabildiğiniz şeyin adıdır. Sizin sesiniz o kadar güçlüdür ki artık fiziksel özelliklerine bakmazsınız. Ya mesela o ankilozan spondilit denen bir rahatsızlığa sahip, kamburlaşan bir, işte vücut sürekli kamburlaşıyor. Fiziki olarak yani son derece acılı ağrılar çeken birisiydi. Doğal olarak fiziksel hiçbir bedeni teşhir etmedi. Ama neden? Sanatıyla var olabildi. Çünkü o ses o kadar güçlüydü ki.
0: Evet.
1: Onun gibi aynı hastalığa sahip olan Suna Pekuysal, hatırlarsınız. O da öyle, onun gibi bir hastalığa sahipti. Yani onun tiyatroları herhalde Türkiye'nin en güçlü tiyatrolarından birisiydi. Çok güçlü tiyatroculardan birisiydi. İşte Lüküs Hayat'ta yıllarca oynadı.
0: Evet.
1: Şimdi bedene, yani fiziksel özelliklerinize, bedeninizi teşhir etmenize falan sanatın öyle bir şeye ihtiyacı yok. Siz gerçek bir sanatçıysanız, gerçekten sanatı hangi anlamda icra ediyorsanız, bedeninizle mi icra ediyorsunuz, sözlerinizle mi, sesinizle mi, insanlar ona bakıyorlar ve siz gerçekten el üstünde tutuluyorsunuz.
0: Evet.
1: İşte o sanatla alakalı bu arkadaşlarımıza o açıdan sanatçı falan
0: değil,
1: diyemiyoruz.
0: Değil. Evet,
1: yani.
0: Zul addediyoruz.
1: Yani hakaret etmek maksadıyla söylemiyorum.
0: Abi,
1: yani sanatla alakalı sanat tarihi doktoru olduğum için söylüyorum. Belki birazcık o kadar hakkım olsun diye söylüyorum. Ya. Sanatın şeyine, tabiatına tamamen ters bir şeyden bahsediyoruz. Bunlar sanatçı falan değiller.
0: Anlaşıldı. Herhalde onlar da anlamışlardır. Öyle düşünüyoruz. Şimdi tekrar dönelim Yeni Parti'de. Yeni Parti'de dün Özgür Özel çıktı ve ben kabul oyu vereceğim. Yönetici arkadaşlarım da kabul oyu verecek, milletvekillerimi serbest bırakıyorum deyince eş zamanlı olarak asrın yolsuzluğu davasının, 100 yılın yolsuzluğu davasının bir numaralı şüphelisi, suç örgütü kurmakla suçlanan ve yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi hanımefendi bir sosyal medya paylaşımında bulundu eş zamanlı. Ortaya da şöyle bir tablo çıktı. Yeni yüzümüzü millete dönelim. Verin verin bunları bana gösteriyorsunuz ya, seyirci görmüyor. Halil İbrahim, verin bunları. Tamam. Yüzümüzü millete dönelim.
1: Yani hayır oyu çağrısı. Onun
0: eş zamanlı. Özgür Özel'le eş zamanlı.
1: Evet.
0: Sonrasında ortaya bir tablo çıktı. Tabloyu da sana söyleyeyim. Yeni Parti'nin 54 milletvekili hayır oyu verdi.
1: Evet.
0: 30

0: 5 milletvekili genel başkanıyla paralel hareket etti. 2 milletvekili de katılmadı.
1: Yani 3'te 2'si hayır cephesinde yer almış.
0: Enteresan değil mi? Yani hayırcı grubun liderliğini çektiği düşünülen İyi Parti'yi de ikiye katlamış.
1: Evet. Yani Dilek İmamoğlu'nun parti üzerindeki saltanatı Özgür Özel'den çok daha fazlaymış. Bunu da görmüş olduk.
0: Vay be.
1: Ekrem İmamoğlu'ndan bile daha fazla. Ekrem İmamoğlu da Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı çünkü peşinden.
0: Şimdi orada acaba biri iyi polis, biri kötü polis mi oynuyor?
1: Vallahi ikisi de, biri kötü polis, diğeri daha da kötü polis oynuyor bence.
0: Çok enteresan. Ya Dilek Hanım'ı şimdi yeni partinin bir cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi yokmuş. Yokmuş, şöyle yokmuş. Ben baktım, arkadaşlarım araştırdılar. Bir önceki seçimde %5 olan barajı geçmek ve mecliste grup sahibi olmak gibi bir şartı var. Mecliste grup var ama bir önceki seçime girmediği için.
1: Evet.
0: Ama ne olur işte 100 bin imzayla bu iş yapılabilir. Yani hani daha önce yapılmışlığı
1: yani
0: var.
1: Dilek İmamoğlu iyi bir cumhurbaşkanı adayı olur. Yani.
0: Ben de onu söyleyeceğim.
1: Bu ama 54, Özgür Özel ne yapar onu bilmiyorum.
0: 54
1: yani.
0: Ya şöyle bir durum var abi, bak. Acaba bu yeni partide de bir bölünme mi olacak? Neden diyeceksin? Şimdi biyolojim biraz düşük. Ne olur sen hani o noktada düzelt. Bir mitoz bölünme vardı yani. Bölünüp
1: onu
0: çoğalan.
1: Onu ben de bilmiyorum.
0: Bölünüp çoğalan. Sen de bilmiyorsun. Evet. Bilen seyircilerimiz. Yani bölündükçe çoğalan bir yapıdan bahsediyoruz. CHP bölündü. Hakan Bayrakçı mıydı? Hı-hı. Bir anket şirketi sahibi
1: oğlu
0: var ya.
1: Oğlu da CHP'den şeymiş.
0: Yeni partiden.
1: Yeni partiden. Ne?
0: Şimdi CHP bölündü. Bölünmeden önce CHP'nin anketlerdeki oy oranı %30'lar civarındaydı efendim. CHP bölündü. İki parça halindeki bu yapı %40'a çıktı. %40'ları geçti. O Hakan sonra Bayrakçı'nın son anketinde yani 35 falan tabii, yeni parti 5-6 şey %40'larını %50'ye yakın. Yani bir anda bölününce oy arttı. Bu yeni partide bölünürse %60'a çıkarlar mı bunlar toplam?
1: %120'ye bile çıkarlar yani. Onlar her şeyi yaparlar.
0: Belki o amaç taşıyor olabilir mi?
1: Ama bak şu anket meselesi şu anda Hakan Bayrakçı, bütün anket firmaları için söylüyorum. Yeni partiyi çok yüksek gösteren, CHP'yi de çok küçük gösteren anketler var ya. Onların hepsi, hiç tamam için söylüyorum. Tamamı AK Parti karşısında nasıl bir güç devşirildiğini anlatmak için yapılmıyor. Aksine CHP'yi daha fazla yok etmek maksadıyla yapılıyor. CHP seçmenine diyor ki orada hiçbir ışık yok, gitme oraya, bize gel diyor. Ve bütün mesele o, kendi iç hesaplaşmaları. Yoksa herkes biliyor. 2023 seçimlerinde bak, 2023 seçimleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bu. Saadet Partisi var. Gelecek Partisi var. Deva Partisi var. O büyük büyük partiler biliyorsun onlar. Muhteşem
0: ben
1: parti.
0: Selam verdim mi Anadolu ayağa kalkar yani. Hani.
1: O partiler seçime girmediler biliyorsun.
0: Evet.
1: Onlar Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden parlamentoya girdiler. Yani CHP'nin içerisinde hepsi var. Yüzde kaç oy aldı? 25. En büyük şişirildikleri zaman aldıkları oy %25'tir. Şimdi bir tane etrafınıza sorun. Herkese söylüyorum yani. CHP daha önce CHP'ye oy vermiş herhangi birisine sorsunlar. Oy tercihinde ne değişiklik oldu? Bir de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine sorun. Siz bütün bu yaşadıklarımızdan sonra 2023 seçimlerinde AK Parti ya da MHP'ye oy vermiş bir insan olarak bu saatten sonra Özgür Özel'e oy vereceğim diyen bir tane Allah'ın kulunu gördünüz mü yanınızda? Nasıl olacak peki %40'lara, 50'lere, 60'lara Özgür Özel'in deyimiyle gelecek? Ya AK Partili sana oy verecek ya MHP'li sana oy verecek. Başka yok ki.
0: Aynen öyle.
1: Yani başka bir,
0: tabanı belli zaten.
1: Yani başka bir uzaydan başka. Yani seçmen bu. Ya AK Parti'ye verecek ya MHP'ye vermiş. Onlar sana oy verecek ki sen %40'lara çıkasın. %30'lara bulasın. Yani hangi AK Partili, hangi MHP'li? Ya bırak CHP'yi, sana oy verecek yani. Yani böyle bir şey hiç gördünüz mü? Bu anketlerin hepsi çer çöp. Çöp. Çöp. Ve tamam, bütün gerekçesi manipülasyon ve tamamen yeni partiyi, CHP'yi yok edip peki, yeni partiyi yükseltmek için
0: yapılmış. Yeni parti içinde son olarak onu da sorayım. Ondan
1: bazı
0: sonra
1: milletvekilleri söylüyorum. Heh. Bazı milletvekilleri, bizzat görüştüğüm bazıları da var, isimlerini vermeyeceğim.
0: Tamam.
1: Şu anda yeni parti milletvekillerinden bazıları çok net bir şekilde eğeri değil, bir takım şeyleri bekliyorlar. Yani bu yolsuzluk operasyonlarının parti içerisinde kimlere sıçrayacağını çok iyi biliyoruz çünkü diyorlar. Hı hı. bu hırsızlığın kimlere ulaşacağını kendimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü biz bizzat görüyoruz, içindeyiz diyorlar. Biz anında Cumhuriyet Halk istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'ne döneceğiz. Şu anda biz zarla zorla burada duruyoruz. Kesin olarak CHP'ye katılacağız. Bu partiyi hemen terk edeceğiz diyen çok sayıda milletvekilini biliyorum.
0: Bir de birden fazla kutup, zaten tek kutup olmaz da, iki ve daha fazla kutbun çatıştığını görebiliyor muyuz? Yoksa ben çok mu fazla anlam yüklüyorum bu tabloya? Yani bir genel başkan çıkacak ve diyecek ki ben kabul oyu vereceğim. Bu memleket için kritik bir meseledir diyecek. Eksiklerine rağmen hayati bir konudur diyecek. Olumlayacak. Yani ben bunun hesabını sonra sorarım eksiğini diyecek. Sonra o genel başkanın 90 civarındaki milletvekilinden 3'te 2'si 60'a yakın milletvekili.
1: Onu dinlemeyecek.
0: Onu dinlemeyecek. Peki mesela grup toplantısı yaptığında o milletvekilleri neden dinliyor?
1: Apaçık bir şey var. Bir menfaat ilişkisi var. Ne ideolojik bir ilişki var, ne siyasi bir ilişki var. Zaten millete hizmet konusundaki bir ilişki biçimi de yok. Bu parti bütünüyle menfaat üzerine kurulmuş. Menfaat ilişkileri üzerine kurulmuş bir parti. Hı. O açıdan o partide yer alanların bir kısmı da korku belasını orada yer aldıklarını biz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Yani bütün medyada bulunan herkes, gazete yani vekillerle teması olan bir şekilde teması olan herkes bunu çok net bir şekilde bilir ki orada o menfaat ilişkisi zedelendiği an o parti paramparça olacak. O bir parti değil çünkü. Hmm. O bir menfaatler bileşkesi.
0: O zaman belli ki pilav orada daha çok su kaldıracak gibi
1: evet,
0: görünüyor.
1: Kesinlikle.
0: O zaman takip edelim. Peki.
1: Bir de şu yeniden refaha bir cümle bir şey söylemek istiyorum.
0: Elbette. Dükkan yani, senin. Ona da bakabilir miyim? Yeniden refah 4 milletvekiliyle
1: çekimser.
0: Düzeltiyorum. Evet. 4 milletvekiliyle meclisteymiş ve 4 çekimser oy kullanmış.
1: Şimdi siz yani Erbakan'ın mirasını takip ettiğinizi söylüyorsunuz. Türkiye'de Erbakan'ın misyonu dediğimiz şey Türkiye'de Kürt sorununu belki de ilk defa en çarpıcı bir şekilde dile getiren ve bunun sorunun çözümünün İslam kardeşliğinde olduğunu söyleyen tek şeydi yani. Tek damar buydu. Ya bu misyon üzerine Türkiye'nin güneydoğusu Silme Refah Partisi çıkmıştı. Hatırlayın 91 evet. seçimleri sonrasındaki seçimler.
0: 94 seçimleri.
1: 94 seçimleri. Niçin? Çünkü Kürt halkı diyordu ki evet. Biz İslam kardeşliği üzerine Türklerle Kürtlerin kardeş olduğu inancı üzerinden ancak bu sorun çözüleceğini biliyoruz, inanıyoruz ve bunu destekliyoruz demişti. Ya bu adam babasının mirasına ihanet ediyor şu anda. Çok net yani. Ya bu kadar olmaz. Bir de şu yani siz oradaki sandalyelerinizi AK Parti'ye borçlusunuz. Eğer AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın içerisine girmemiş olsaydınız siz %7 barajını aşıp da orada gelme ihtimaliniz olmadığı yok, için parlamentoya yok. Giremeyecektiniz.
0: Evet.
1: Parlamentoya girmenizin sağlayan şey Cumhur İttifakı oldu. Yani Cumhur İttifakı bu kadar ağır bedeller ödeyerek bu işleri bu noktaya kadar getirmiş. Yani siz neyin hesabını yapıyorsunuz? Kime göz kırpıyorsunuz? Kime işmal ediyorsunuz? Yani zaten belli ki bölgeyi tamamen silmişsiniz. Bölgeden hiç oy falan talebiniz yok. Yani Doğu ve Güneydoğu'da. Ya size İzmir'deki layık teyzeler oy vermez. Boşuna uğraşma Fatih Erbakan.
0: Siz zencisiniz. Siz hep zencisiniz. Yani hani bunu kabul edin. Yüzünüze gülenler, sizi gazetelerine manşet yapanlar falan sadece konjonktürel. Durduğunuz yeri sevdikleri için. Hadi bakalım bir özünüze dönün. O zaman o gazetede bir satır olumlu haberiniz çıkacak mı? Hep birlikte ben işin gazetecilik boyutundan değerlendiriyorum. Çünkü benim mesleğim bu.
1: AK Parti için bir bölen olduğunda kıymetlidir Yeniden Refah Partisi aynen onların öyle. Gözünde. Seçimlerden önce söyleyeyim. Hala aynı videoyu dönüp dolaştırıyorlar. Aynı şeyi tekrar söylüyorum. Ne bir tane belediye başkanlığı kazanabileceksin ey Refah dedim. Ne ilçe belediyesi ne il belediyesi. O söylediğim şu anda vaka hayata geçmiş durumda. Siz AK Parti'nin aday göstermediği adamları götürüp aday gösterdiniz. Onlar da seçildikten sonra AK Parti'ye gittiler. Bir tane belediyeniz kaldı mı şu anda elinizde?
0: Yeah.
1: Gerçek bu. Bunu söylemeye çalışıyordum. Diyordum ki siz sadece AK Parti'ye kaybettiren olabilirsiniz. İşte Gazi Osman Paşa'da kaybettirdiniz. İstanbul'da, Ümraniye'de pek çok yerde kaybettiren şey oldunuz. Aday çıkartarak. Peki elinize bir şey geçti mi? Geçmedi. Geçtiği yerlerde ne oldu? Şanlıurfa Belediyesi bir tek büyükşehir kadın. Nerede? Yine kaybettiniz. Sizin vizyonunuzla, misyonunuzla

0: vizyonunuzla, ideolojinizle, ortaya koyduğunuz pratikle insanlar gelip size oy vermiyorlar. Bunu görmüyor musunuz? Başkalarının aparatı olduğunuzda kıymet ifade ediyorsunuz. Yapmayın bu işten, yanlış, dönün.
1: Diyor. Ama doğru da söylüyor. O zaman son olarak birkaç dakikamız kaldı. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti değineceğiz demiştim.
0: Mekke ittifakını konuşamadım. Artık yarına kaldı herhalde.
1: O pilavda daha çok su kaldı. Millet seçti. Evet. Türkiye güçlendi. Neden bahsediyoruz? Cumhurbaşkanlığı meselesinden. Hakikaten hafızaları zaman zaman tazelemeye ihtiyaç var. Öldü galiba değil mi? Sabih Kanadoğlu diye biri vardı. 367 diye bir garabet ortaya atmıştı. Merak edenler için kısaca özetleyeyim. Cumhurbaşkanını meclis seçiyor efendim. Mecliste 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti tek başına iktidar olduğu için, 2002 seçimlerinde tek başına iktidarı kazandığı için ciddi bir milletvekili üstünlüğü var mecliste. 360 küsür milletvekili var diye hatırlıyorum.
0: 28 Şubat tarihi 2023'te ölmüş. 28 Şubat 2023'te işte ölmüş. Çok manidar bir tarihte ölmüş. Ya.
1: O Sabih Kanadoğlu adındaki kişi, 2007 seçimleri Cumhurbaşkanı'nın görev süresi doldu. Ahmet Necdet Sezer'in 2007'de yeni Cumhurbaşkanı'nı ondan önceki 10 Cumhurbaşkanı gibi, 9 Cumhurbaşkanı gibi meclis seçecek. İlk turda nitelikli çoğunluk olmadı. İkinci turda nitelikli çoğunluk olmadı. Üçüncü turda salt çoğunluk. Dolayısıyla Özal nasıl seçildiyse, Demirel nasıl seçildiyse, bu noktada Sezer nasıl seçildiyse, bu noktada Cumhurbaşkanı seçimi tartışmaları devam ederken 367 diye bir şey çıkardı efendim. Bu Sabih Kanadoğlu adındaki kişi. Dedi ki mecliste seçim yapılabilmesi için en az 367 milletvekilinin, o nitelikli çoğunluğu, 367 milletvekilinin olması lazım. Eğer mecliste hazır bulunmazsa o seçim geçersiz kalır. Herkes güldü buna. Güldüler, hakikaten saçma bir şey bu. Yani hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi, yani liseden çıkmış, LGS'ye girmiş, çıkmış birinci sınıf öğrencisi der ki bu saçma bir şey, bu böyle olmaz. Yedik efendim bunu. Anayasa Mahkemesi, CHP meclise girmedi. Erkan Mumcu'yu kimya bozan bir paşa aradı. Tuncer Kılınç olduğunu sonradan gazeteler yazdı. Erkan Mumcu o dönem Anavatan Partisi'nin grubu olan bir partinin genel başkanı. Telefon etti ve dedi ki genel kurula girmeyin. Ona girme, buna girme. Asker zoruyla genel kurula sadece AK Parti girdiği için 361-362 milletvekili katıldığı için geçersiz sayıldı birinci oylama. Tam bir kaos ortamı oluştu. Bu kaos ortamında Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı derken Sayın Cumhurbaşkanı o zaman dedi ben millete gidiyorum. 2007 seçimleri, seçim 2007 seçimleri yapıldı. Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi de meclise girdi. Öyle olunca yine aynı 367 gayretiyle yine CHP, o dönem Baykal'ın CHP'si elini ovuşturup 367'yi geçemedi falan dediler ama Devlet Bey orada da bir oyun bozdu. Dedi ki benim bir Cumhurbaşkanı adayım var. Merhum Sabahattin Çakmakoğlu. Dedi ki Cumhurbaşkanı adayıma girerim. Ben genel kurulda oyumu ona veririm. 70 küsür milletvekili vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Hakikaten de girdiler. Oylama yapıldı. CHP yine yoktu ortada. İlk turda değil, ikinci turda değil, üçüncü turda Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Ama bu sürdürülebilir olmadığını burada gördük abi.
0: Evet.
1: Burada görünce de Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki madem millettir bu işin gerçek patronu, kararı da millet verecek. Öyle mecliste, öyle vesayetlerin hizmetinde falan olmayacak bu iş dedi ve referanduma gittik. Aradan 12 yıl geçmiş.
0: Evet.
1: Bu referandum 2007'de 19 yıl ama Abdullah Gül'ün görev süresinin bitiminde ilk halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı.
0: Bütün bu anlattıklarında halkla kavga eden kim? Kim halkla kavga etmiş? Bir, Cumhuriyet Halk Partisi. İki, Anayasa Mahkemesi. Yargıtay'ı AK Parti'ye kapatma davası açan, muhtıralar veren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile mücadele ediyoruz bahanesiyle yıllarca ülkenin bütün siyasetinin üzerinde tahakküm kuran o kafalar kiminle kavga ettiler gerçekte? halkla.
1: Evet.
0: Peki halk bütün bunlara ne zaman cevabını verdi? Erdoğan gibi bir yiğit çıktıktan sonra dedi ki halk benimle beraber misin dedi. Ben bu kavgayı vereceğim dedi. Halk dedi ki ben senin arkandayım. Sen bu kavgayı ver. Referandumlarda da verdi. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kendisine oy verdi. Sonra hükümet sistemi değiştirirken de verdi. Halk daima kendisine benzeyenin yanında olarak halk düşmanlarıyla savaştı. O açıdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu ana kadar görebildiğimiz en güçlü halk önderi Recep Tayyip Erdoğan.
1: Bunu da mütemadiyen görüyoruz.
0: Evet.
1: Gezi olaylarında da gördük. 17-25 Aralık'ta da gördük. 15 Temmuz'da da gördük. Her türlü yöntemde de biz bunu gördük.
0: Evet.
1: Abi ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Allah bir mani vermezse, sağlığımız yerinde olursa yarınla beraber
0: İnşallah.
1: Miyiz? İnşallah.
0: İnşallah.
1: Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Fatih.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Arabanı arabanmak.com'a, değerinde çek sat.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la başlayalım. Fidan, Libya'da resmi ziyaret gerçekleştirecek. Peki gündem ne bu ziyarette? Ana gündem Türkiye-Libya ilişkileri, Libya'daki siyasi süreç ve tek Libya politikası olacak. Bakalım detaylara. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 11-12 Ağustos tarihlerinde Libya temasları kapsamında Trablus ve Bingazi'de görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkilerinin siyasi, ticari, enerji, askeri ve savunma alanlarında geliştirilmesine yönelik gündem maddeleri ele alınacak. Libya'daki siyasi süreçte yaşanan güncel gelişmelerle ABD'nin girişimleri ve Birleşmiş Milletler siyasi süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Türkiye'nin tek Libya politikası kapsamında Libya'nın batı, doğu ve güneyi arasında ayrım gözetmeyen tüm yaklaşımı ve tüm taraflarla diyaloğun güçlendirilmesi de gündemde olacak. Görüşmelerde ayrıca Doğu Akdeniz'de ortak hak ve çıkarların korunması, enerji işbirliği de ele alınacak. Bölgesel gelişmeler kapsamında Filistin meselesiyle Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum da değerlendirilecek. Suriye'de tarihi bir gün, daha doğrusu tarihi bir karar da diyebiliriz. Şam'da kurulan ceza mahkemesi devrik lider Beşar Esad kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Atıf Necip'i idam cezasına çarptırdı. Suriye'de devrik rejimin suçları cezasız kalmadı. Şam Ceza Mahkemesi'nde devrik rejim lideri Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necip Atıf'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Atıf Necip'i en ağır ceza olan idama mahkum etti. Atıf Necip duruşmada demir korkuluklarla çevrili sanık bölümünde görüldü. Necip dışında firari olan Esad kardeşler gıyabında kasten adam ve çocuk öldürme, işkence, keyfi gözaltı, insanlığa karşı suç işleme ve kamu fonlarını israf etmekten suçlu bulundu. Davanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Atıf Necip. Eski DERA siyasi güvenlik birimi başkanı olan Necip, 2011 yılının Mart ayında Suriye devriminin fitilini ateşleyen DERA'daki çocukların tutuklanması ve ağır işkence görmesinden doğrudan sorumlu tutuldu. Mahkeme kayıtlarına göre Necip, barışçıl protestoların gerçek mermilerle kanlı bir şekilde bastırılmasında, El Ömeri Camii katliamında ve gözaltı merkezlerindeki sistematik toplu infazlarda başrolü oynadı. Delillerin tutarlı ve birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayan mahkeme, sanıkların idamına karar verdi.

0: Ve terörsüz Türkiye sürecindeki çerçeve yasa dün mecliste görüşüldü ve sonunda kabul edildi. 468 kabul oyuyla yasalaştı. Oylamada 88 ret, 6 çekimser oy kullanıldı.
1: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gösterdiği sarsılmaz irade ve kararlılıkla terörsüz Türkiye idanının mimarı olmuştur. Bu vesileyle emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah Türkmen beyimizi başımızdan eksik etmesin. Bu tarihi eşiğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyorum. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörsüz Türkiye idanına yönelik tarihi katkılar sağladığına özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere grup başkanı ve başkan vekillerimizi, aziz milletimizin temsilcileri olan tüm milletvekillerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Kanunun milletimizin birliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Açık oylamanın sonucunu okutuyorum.
2: 290 sıra sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanun teklifi açık oylama sonucu. Oy sayısı 562. Kabul 468. Red 88. Çekimser 6. Katip üye İbrahim Yıldırız Seven Afyonkarahisar milletvekili. Katip üye Rıdvan Uz Çanakkale milletvekili.
0: Peki alınan bu yol Diyarbakır'da vatandaş tarafından nasıl değerlendiriliyor, nasıl okunuyor? Sözü Türk Medya Diyarbakır temsilcimiz Şeymus Çakan'a verelim.
3: Terörsüz Türkiye sürecine en büyük destek Diyarbakır'dan geldi. Çünkü Diyarbakır terörden çeken olumsuz yönde etkilenen, en çok etkilenen illerin başında geliyordu. Ve bu kapsamda şu an için dünkü o meclise gelip taslağın kabul edilmesiyle birlikte Diyarbakırlarda adeta bir düğün havası olduğunu söyleyebiliriz. Ve şu an Diyarbakır'ın birçok noktasına bu gördüğünüz pankartlardan asıldı. Özellikle Kürtçe yazıldı bu pankartlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden ve hayırlı olsun barış, hayırlı olsun kardeşlik, teşekkür ederiz reis şeklinde bir pankart asıldı ve bu şu an Diyarbakır'ın her noktasında böylesi pankartlar var ve şu an Diyarbakır'ın özellikle Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu en çok güzel araç sürüklenmesinin olduğu noktalardan biri ve bu kapsamda da işte böyle üst geçitlere böylesi pankartlar asıldı. Tabii özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin temel sorunlarının çözümünde ortaya koyduğu liderlik ve yine Devlet Bahçeli'nin gösterdiği kararlılık bir devlet politikasını haline gelen terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu çok önemli bir aşaması olan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin

0: güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin desteğiyle yasallaşması da Diyarbakır'da o birlik beraberliğin sembolü haline gelen barış, işte böylesi kardeşlik pankartlarıyla da pekiştiriliyor. Ve tabii ki bunun yanında aslında Diyarbakırlılar bugün sivil toplum örgütleri olsun, vatandaşlar olsun, diğer STK'lar olsun bu sürece öylesine önemli destekler verdiler ki bir an önce bunun yasallaşmasını istediler ve işte sürecin yasallaşmasıyla birlikte de Diyarbakırlılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden pankartlar astı. Diyarbakır'ın her noktasına böylesi pankartlar astı ve şu an yanımızdan geçen birçok araç da o sürece korna çalarak destek veriyor. Çünkü barışın, huzurun kenti Diyarbakır. Huzurun kenti dedik çünkü turizmin en önemli noktalarından biri yine Diyarbakır ve bu süreçte özellikle Türkiye teröristi Türkiye sürecinde de şu 7 aylık sürecinde 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı turist Diyarbakır'a geldi. Ama bundan sonraki süreçte de özellikle turizmciler rotasını Diyarbakır'a çevirdi ve bu sayı yıl sonu itibariyle 2 milyonu aşması bekleniyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Şeyhumuz'a teşekkür edelim. 11 yıl önce Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin failler 11 yıldır bulunamamıştı. Ancak failin meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 11 yıllık bu dosyayı yeniden incelemeye aldı. Elde edilen deliller ışığında 5 şüpheli yakalandı.
2: ...11 yıl önce Sarı Lacivertli kafile saldırıya uğramış, dosya aydınlatılamadan kapatılmıştı. Yıllar sonra dosya yeniden ele alındı, 5 şüpheli yakalandı. 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe, Rizespor deplasmanından dönüş için takım otobüsüyle Trabzon'a hareket etmişti. Takım otobüsü Trabzon Havalimanı'na ulaşamadan 22-20 sıralarında Araklı yolunda silahlı saldırıya uğradı. O günlerde fail ya da failleri bulunamadan dosya kapanmıştı. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 11 yıllık dosyayı yeniden incelemeye aldı. Dosyanın ele alındığı ilk soruşturmada mahkeme kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varmış, dosya rafa kaldırılmıştı. İlk olarak o karar bozuldu. Ardından güncel teknolojilerle 3 GSM operatörü üzerinden 6 baz istasyonundan alınan HTS analizleriyle yeni deliller elde edildi. HTS kayıtlarında en dikkat çekense şüpheli 5 şahsın olay anından önce telefon üzerinden birbirleriyle irtibatta olduğu, olay anında irtibatlarının kesildiği ve olaydan sonra tekrar birbirleriyle irtibata geçmeleri oldu. Elde edilen deliller kapsamında 5 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı ve polis ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul merkezli vize randevusu soruşturmasında 6 ilde 63 adrese eş zamanlı baskınların, operasyonların yapıldığını duyurdu. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: 49 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. 63 adrese operasyon düzenlendi. Suçlulara göz açtırılmadı. Konuya ilişkin açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı operasyonların yapıldığını belirtti. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeler de ele geçirildi. Bunların üzerindeki incelemelerin de devam ettiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında vatandaşlara belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verildi. Vatandaşlardan yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildi. Taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği hallerde ücret iadelerinin yapılmadığı da ortaya çıktı. Öte yandan başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edildi. Yapılan incelemelerde ise Ocak 2024, Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği tespit edildi. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanların hesaplarına yönlendirildiği, yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu belirlendi.

Öte yandan Bakan Gürlek, insanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz ifadelerine yer verdi.

0: aslında yaşları 13 ile 17 arasında değişiyor. Çocukları arıyorlar, talimatı veriyorlar. Talimatı verdikten sonra da çete üyeleri telefonu da kapatmıyorlar. İddianamedeki o detaylar çetelerin çocukları nasıl bir piyona dönüştürdüğünü gösteriyor.
1: Yaşı küçük, hayali büyük çocukları mahalleden, sokaktan buluyorlardı. Kimi motosiklet, kimi para kazanmak istiyordu. Çete çocukların kurduğu hayallerin içine sızıyordu. Ellerine önce silah, sonra adres veriyordu. Ve o çocuk hiç tanımadığı bir iş insanının yerini kurşunlamaya gönderiliyordu.
2: Burak Bulut'a biat edeceksiniz.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kesperler ve Çirkinler suç örgütlerine ilişkin hazırladığı iddianamede anlatılanlar bunlar. Çetenin yönetici kadrosu yurt dışında ama tetiğe bastırdıkları çocuklar Türkiye'deydi. Üstelik yaşları 13 ila 17 arasında. Çete önce hedefteki iş insanını yabancı hatlardan arıyor, para istiyor ve tehdit ediyordu. Uzun namlulu silahların, mermilerin fotoğraflarını gönderiyor, para gelmezse bu kez devreye çocuklar sokuluyordu. İddianamedeki en çarpıcı ayrıntı ise saldırı anı. Çocuk motosikletle hedefin önüne kadar gidiyor, görüntülü arama yapılıyor ve kamera açtırılıyordu. Çete lideri ise saldırıyı canlı canlı izliyordu. Filo araç kiralama şirketi işleten bir kişinin telefonuna Almanya kodlu bir hattan mesaj geliyordu. Çete bu kişiden 20 milyon lira para istedi. Ardından silahların bulunduğu bir fotoğraf gönderildi. Mesajda ise "Bizim hasımlarımıza para verdiniz, bize de 20 milyon lira vereceksiniz" yazıyordu. Para verilmeyince iki tetikçi plakasız motosikletle iş yerinin önüne geliyor ve galeriyi kurşunluyordu. Çetenin yöntemi sadece bu değildi. İstanbul Küçükçekmece'de bir diş kliniğine bu kez 16 yaşındaki bir çocuk kurye olarak gönderildi. Çocuğun elinde bir zarf vardı. Zarfın içinde ise küçük bir kutu. Kutunun içinden bir mermi, bir de tehdit notu çıktı.
2: Burak Bulut'a biat edeceksiniz.
1: Yurt dışındaki yöneticiler, yabancı telefon hatları, İstanbul'da ise para, motosiklet ve çeteye ait olma hayaliyle kandırılan çocuklar. İddianamede çetenin kurduğu bu düzenin en karanlık tarafı işte böyle deşifre edildi. Devlet çetelerle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.
0: Kuşadası Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar çıktı. Gözaltındaki 17 kişiden 14'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün önce Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Karsçenoğlu'nun yanı sıra bazı firma sahipleri, mimar ve teknikerlerin de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından karar açıklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre aralarında Şebnem Karsçenoğlu'nun da bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkındaysa adli kontrol uygulanmasına karar verildi. İstanbul'da deniz kirliliğine yönelik yürütülen denetimlerde kaçak deşarj tespit edilmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda inceleme yaptı. Ekiplerin denetiminde yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj edildiği belirlendi. Tespitin ardından kaçak deşarjla ilgili idari işlem başlatıldı. Sorumluluğu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye para cezası uygulandı. Kirliliğin özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle çevre kanunu kapsamında ceza 2 kat hesaplandı. İSKİ'ye toplam 1 milyon 678 bin lira idari para cezası kesildi. Bakanlık denetimindeki tespiti ve uygulanan cezayı kamuoyuyla paylaştı.

0: Bosforus Diplomasi Forumu'nda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan konuşma yapıyor. O noktaya dönelim.
1: Çeşitliliğinin bile yetersiz kalabildiğini görüyoruz. Onun için ne zamandır Nobel ödüllerinde bunu görüyorsunuz. Ödül sahipleri 3 kişi, 3'ü farklı ülkeden, farklı üniversitelerden olabiliyor ve bu farklı araştırmacıların aynı konuyu farklı ülkelerden, farklı üniversitelerden katılarak çalıştıklarını görüyoruz. Bizim geçen bu senenin başlarındaydı bir Malezya programımız oldu. YÖK'ün Malezya Yükseköğretim Bakanlığı ile beraber yaptığı iki ülkenin kurumları, yükseköğretim kurumları, bakanlık ve YÖK, üniversite rektörleri bir araya geldiler ve iki ülke arasındaki üniversite işbirliklerini, Ar-Ge işbirliklerini, teknolojik araştırma işbirliklerini konuştular. Bir öncekisi de Türkiye'de yapılmıştı. Bu böyle belli aralıklarda bir kere Malezya'da, bir kere Türkiye'de yapılacak şekilde devam ediyor. Yani Türkiye ile Malezya yüksek öğretim kalitesi olarak İslam dünyasının başat ülkeleri. Böyle düşündüğümüz zaman da ayrıca kıymetli buluyorum. Ama orada üniversite rektörlerinin birbirleriyle tanışması, sosyalleşmesi, arkadaş olması, birbirlerini ağırlamaları, üniversiteler arasında başka ne tür işbirlikleri yapabileceklerini değerlendirmeleri açısından ben orada hani bilim diplomasisinin ne kadar kıymetli olduğunu daha yakından görme fırsatı buldum. İbn Haldun Üniversitesi olarak katılmıştık biz de. Dolayısıyla Türkiye'nin hani az önce yine gönül coğrafyamızdan bahsederken o bağlamdan hareket edelim. Gönül coğrafyamıza önderlik etmek gibi doğal bir rolü var Türkiye'nin. Ve yüksek öğretim dediğimiz sonuçta üniversite gerçekten evrensel bir kurum. Sadece uluslararası olma anlamında evrensel değil, hayatın her sahasını kuşatabilmesi anlamında da evrensel bir kurum. Onun için üniversiteler arası işbirliği toplumun her türlü meselesiyle ilgili ortak çalışmayı mümkün kılıyor. Teknolojik araştırma üniversitenin işlerinden bir tanesi. Ar-Ge üniversitenin işlerinden bir tanesi. Ama hani benim çok önem verdiğim sosyal bilimler ki diplomasi sahası da sosyal bilimlerin konularından bir tanesi. Gerçekten bakın dünyanın meselelerini dünyanın en parlak dimağları, en parlak zihinleri, gençleri, insanları mı çalışıyor? Yoksa işte the few dediniz ya, belli bir seçkin zümre, yani işte dininden dolayı mı, kavminden dolayı mı, hangi zenginliğinden veya hangi masonik veya işte bağlantının kulübün parçası olmasından mı dolayı oluştuğunu tartışabileceğimiz bir seçkin zümrenin mi dünyanın meselelerini çalıştığını konuşacak olursak gerçekten maalesef burada bir çok az bir elit kesimin dünyanın kaderiyle ilgili yönlendirme yaptığını, şekillendirdiğini görüyoruz. Onun için bu üniversiteler arası oluşacak bilimsel diplomasinin bir kere dünyanın geleceğiyle ilgili çalışmalara yönelik bir demokratikleşme, bir tabana yayılmayı sağlayacağını düşünüyorum. Öbür taraftan Türkiye'nin yumuşak gücünün gönül coğrafyamızda güçlenmesini sağlarken o ülkelerin de yüksek öğretim düzeylerinin güçlendirilmesini beraberinde getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu Türkiye'nin insani diplomasisinde de gözüküyor. İnanın birçok karar vericiden Türkiye'de şunu da duymuşumdur. Ya bu kadar yardım ediyoruz da karşılığında ne alıyoruz?
0: İstanbul'un incisi, dünyanın en önemli noktalarından biri olan İstanbul Boğazı, Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği ile bir arada deniz ekosistemini yaşatmak için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Detayları öğrenelim. Söz Neslişah Yumak'ta.
2: İstanbul'un taşı toprağı altın diyoruz ama aslında o altının en kıymetli olduğu noktalardan biri de İstanbul'un denizleri, Marmara denizleri. Maalesef ki balıkçılar ve denize girenlerin gün içerisinde karşılaştığı binlerce atık, geri dönüştürülemeyen atık işte bu denizlerden çıkıyor. İşte bu bilinci, yani sıfır atık bilincini

0: yaymak, bunu kamuoyuyla paylaşmak içinse hareket eden birileri var. Kimce onlar? Sıfır Atık Vakfı. Sıfır Atık Vakfı Tavşan Adası'na denizsel ekosistemlerin korunması ve restorasyonu adına bir çalıştırma gerçekleştiriyor. Bizler şu anda İstanbul Denizi'nin açıklarındayız. İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'nin açıklarındayız ve Marmara Adası'na, Marmara Denizi'nden Tavşan Adası'na doğru, Prens Adaları'na doğru hareketimizi gerçekleştiriyoruz. Saatler 13'ü gösterdiğinde İstanbul Valisi Davut Gül ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu ve COP31 Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaşınca katılımıyla Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin ev sahipliğinde Tavşan Adası'na ve çevresinde yürütülen deniz koruma, bilimsel araştırma, aktif restorasyon ve teknoloji destekli izleme çalışmaları yerinde incelenecek ve aslında Marmara Denizi'nin ekosisteminin ne durumda olduğu ve deniz için, İstanbul için, geleceğimiz için neler yapılabileceği yerinde incelenecek. Şimdi aslında Sıfır Atık Vakfı dediğimizde Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyorlar ki keza COP31 süreciyle beraber de global dünyada da bütün bu çalışmaları Türkiye'nin atmış olduğu sıfır atık adımlarını Sayın Emine Erdoğan himayesinde devam ettiriyorlar ve tüm dünyaya da aslında bunu gösteriyorlar net bir şekilde. Kameraman arkadaşım Celal Musel'den ben tekrardan göstermesini rica edeceğim ve bilgi aktarmaya devam edeceğim. 2015 yılından bu yana devam eden çalışmalar aslında bilimsel araştırmalardan tehditlerin tespitine, aktif restorasyonun hukuki korumaya, sürekli izleme ve alan yönetimine kadar uzanan bütüncül bir deniz koruma modelini ortaya koyuyorlar aslında baktığınızda. Yani birileri hala daha bu denizleri unutmuyor. Denizlerin içerisindeki balıklar, mercanlar, resifler ki bildiğiniz üzere dünyanın en önemli noktalarından birindeyiz. İstanbul Boğazı'ndayız. 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan bir sıfır atık hareketinden bahsediyoruz ve bugün de aslında onun ardından gelen süreci görüyoruz. Tavşan Adası'nın bilimden korumaya, korumadan restorasyona bir süreç işlenecek. İşte tüm bunların detaylarını da gün içerisinde kameraman arkadaşım Celal Musalli ile ekranlarınıza getireceğiz ki şu anda da sizlere İstanbul Boğazı'nın incisi Prens Adaları'nı ekranlarınıza getiriyor. Burası da Tavşan Adası da aslında bu Prens Adaları'nın arka bölümünde bulunan bir ada. Şu an koruma altında olan bir ada. Üzerinde herhangi bir yerleşim yok. Çevresine aslında yaklaşmanın bile yasak olduğu bir adadan bahsediyoruz. İşte o bölgede de çalışmalar İstanbul Valisi Sayın Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaşı'nda katılımıyla beraber bugün içerisinde gerçekleştirilecek ve yerinde incelemeler yapılacak. Doğa için, çevre için, dünyamız için neler yapılabilecek? İşte tüm bunları yerinde inceliyor olacağız diyelim. Süreci de kameraman arkadaşım Celal Musalli ile an be an aktarıyor olacağız diyelim. Sözü İstanbul'un incisi İstanbul Boğazı'ndan size stüdyoya bırakalım.
1: Meslişah'a teşekkür ediyoruz. Bu arada Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan da 21-24 Eylül'de New York'ta düzenlenecek olan Davos toplantısının açılış konuşmasını yapmak üzere davet edildi. 25 üst düzey liderin katılacağı toplantıda Emine Erdoğan bir konuşma yapacak.
2: İnsanlığın geleceği adına güzel bir niyetle buluşmuş olmaktan son derece mutluyum.
3: New York'ta döngüsel ekonomi toplantısı düzenlenecek. Davos'tan Emine Erdoğan'a özel davet geldi. Dünya Ekonomik Forumu Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ı açılış konuşması için davet etti. New York'ta sürdürülebilir kalkınma etki toplantıları gerçekleştirilecek. Çevrimsel ekonomi dönüşüm topluluğu başlıklı üst düzey yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Açılış konuşmasını yapmak üzere Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan davet edildi. Davet bizzat Dünya Ekonomik Forumu Başkanı'ndan geldi.
2: Hepimiz çocuklarımıza daha adil ve yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak için seferber oluyoruz.
3: Toplantıya katılım 25 üst düzey liderle sınırlandırıldı. Etkinlikte döngüsel ekonominin sanayi rekabetçiliği, tedarik zinciri dayanıklılığı ve kaynak güvenliği ele alınacak. Program kapsamında Emine Erdoğan açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Emine Erdoğan yaklaşık 20 dakika sürecek hitabında Türkiye'nin küresel ölçekte örnek gösterilen sıfır atık vizyonla ilişkin üst düzey mesajlarını paylaşacak. Davet Emine Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olarak uluslararası görünürlüğünü güçlendirmesini sağlayacak. Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecinde döngüsel ekonomi ve sıfır atık alanındaki liderliğinin uluslararası kamuoyuna aktarılması imkanı sunulacak. Ve kamu özel sektör işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önemli.

0: önemli bir fırsat teşkil ediyor.
1: İstanbul semalarında geceyi bir anda aydınlatan o an. Arkamda görüntüleri görüyorsunuz. Büyükçekmece'de gece saatlerinde seyir halindeki bir aracın kamerası gökyüzündeki sıra dışı hareketi kaydetti. Neydi o sıra dışı hareket? Gelsin görüntüler anlatalım. Karanlık gökyüzünde önce parlak bir ışık belirdi. Ardından o ışık hızla aşağı doğru inerek saniyeler içinde gözden kayboldu. Saat gece 1 sıralarında Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde göktaşının yeşil ve hızlı bir ışıkla gökyüzünü yarar gibi ilerlediği görülüyor. O sırada yolda olan sürücü belki de ilk anda ne olduğunu fark etmedi. Ancak araç kamerası o çok kısa anı kaçırmadı. Kayıtlar daha sonra izlendiğinde gökyüzündeki parlak cisim fark edildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Gece karanlığı, boş yol ve birkaç saniyeliğine gökyüzünü aydınlatıp kaybolan göktaşı. Büyükçekmece'deki o anlardan geriye işte bu görüntüler kaldı. Trakya'nın tarım ve hayvancılık sektörü Çorlu'da buluştu. Türkiye'nin en büyük açık alan tarım fuarlarından Çorlu Tarım Tek 19. kez kapılarını açtı.
2: Traktörden biçer döveri, sulama sistemlerinden dijital tarım teknolojilerine. Tarım ve hayvancılık sektöründeki yenilikler Çorlu'da vitrine çıktı. 19. Çorlu Tarım Tek Trakya Avrupa Hayvancılık Sanayi ve Gıda Fuarı 50 bin metrekarelik açık alanda kapılarını açtı. Fuarda 150'den fazla firma yer alıyor. 700'e aşkın markanın binlerce ürün ve teknolojisi sergileniyor. Fuara sadece Trakya'dan değil, Türkiye'nin dört bir yanından üretici ve firmalar katılıyor. Organizasyon, üreticileri yeni teknolojilerle buluştururken, firmalara da yeni pazarlara ulaşma ve bayi ağlarını genişletme fırsatı sunuyor. 15 Ağustos'a kadar sürecek fuar, Çorlu ve çevresinde de ekonomik hareketlilik sağlayacak. Konaklamadan ulaşıma, restoranlardan ticarete, birçok sektöre katkı sunacak.
1: İlk saat dilimine moderatörle noktayı koyalım. Şimdi 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa moderatörde yine birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Peki şu eve ne dersin?
2: Çok yüksek.
3: Bu çok alçak.
1: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
3: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
4: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkayakuter. Bu kez kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Bir veriyle başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriye göre perakende satışlar aylık %0,7 arttı. Önceki veri %2,1 artış şeklinde kaydedilmişti. Perakende satışlar yıllık olarak da %11,8 artış gösterdi. Önceki veri %12,8 düzeyindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı ticaret satış hacmi endeksleri açıklandı. Verilere göre ticaret hacmi 2026 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %13,8 azaldı. Toptan ticaret satış hacmi ise %9,4 azaldı. Perakende ticaret satış hacmi %11,8 arttı. Ticaret satış hacmi 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,9 artış gösterdi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toplam ve perakende ticaretiyle onarımıyla için satış hacmi %5,7 azaldı. Toptan ticaret satış hacmi de %4 arttı. Perakende ticaret satış hacmi %0,7 artış kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Fed'in faiz oranlarını düşürmesini uzun süredir istediğini ancak Walsh'un %100 desteklediğini belirtti. Walsh'un Mayıs ayında göreve atanmasından bu yana Trump ve Walsh'un birkaç kez görüştüğü bildirilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett da geçen hafta ikilinin ekonomi hakkında sürekli görüştüğünü söylemişti. Ancak diğer kaynaklar bu görüşmeleri düzensiz ve seyrek olarak nitelendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Fed'in faiz oranlarını düşürmesini uzun süredir istediğini ancak Walsh'u da %100 desteklediğini belirtti. Trump faiz indirimlerini kastederek bakın o bunu yapacak, o yönetecek, ne yapmak istediğini biliyorum ama o yönetmek zorunda. Bir yönetim kurulu var, sadece o değil, karar ona kalmıştı. O zaman durum farklı olurdu ama bir yönetim kurulu var diye konuştu. Cleveland Fed Başkanı Beth Emick, enflasyonu Merkez Bankası'nın %2'lik hedef seviyesine indirmek için bir dizi faiz artışı gerekebileceğini belirtti. Geçen ay faiz oranlarını sabit tutma kararına karşı çıkarak faiz artışı yönünde oy kullanan 3 Fed yetkilisinden biriydi Cleveland Fed Başkanı. Fed Başkanı toplantı sonrası yaptığı açıklamada yüksek enflasyon ne kadar uzun sürerse onu tekrar düşürmenin o kadar zor olabileceğini belirtmişti.

0: Evet, editörümüz Cihat Çelik bir LED hazırladı. Avrupa'da rekor sıcaklıklar ve uzun süreli kuraklık ekonomik kayıpları da ne yazık ki beraberinde getiriyor. Triodos Bank'ın yayımladığı sıcak yaz ekonomisi çalışması var. Bu çalışmaya göre aşırı hava koşulları bu yıl Avrupa Birliği ekonomisini %1 küçültebilir. Daha detaylı bir şekilde bakalım. Aşırı sıcaklar, kuraklık 2026'da Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılasını %1 azaltabilir ki bu kaybın ekonomik karşılığı da 180 milyar avro anlamına geliyor. En büyük etki elbette iş gücünde. 25-30 derecenin üzerindeki bu sıcaklıklar çalışanların verimliliğini düşürüyor. İş gücü verimliliğinden kaynaklı gayri safi yurt içi hasıla kaybı da %0,6 oranında oluyor. Tarımda kayıpsa %3 ile %7 arasında. Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle Avrupa Birliği'nde tarımsal üretimin %3 ila %7 azalması bekleniyor verilere göre. Enerji ve ulaşımı da etkiliyor. Enerji üretiminde kısıtlamalar, elektrik fiyatlarında artış, gıda fiyatlarında yükseliş, kara ve demir yollarında aksamalara neden oluyor aşırı sıcaklıklar ve kuraklık. İç su yollarında da ulaşım sorunları yaşanıyor. En fazla etkilenmesi beklenen ülkeler arasında Fransa birinci sırada, gayri safi yurt içi hasılada yaklaşık %1,4 kayıp olması beklentisi var. Ekonomide yıllık %0,6 daralma anlamına geliyor. İtalya, İspanya, Belçika'da Fransa'yı takip eden ülkeler arasında önemli ekonomik kayıplar bekleyen ülkeler arasında. Avrupa'nın büyüme beklentisi, Avrupa Birliği Komisyonu 2026 için %1,1 büyüme öngörüyordu. Ancak Triodos Bank'ın biraz önce de belirttiğimiz gibi yaptığı bu çalışmaya göre yaklaşık 180 milyar avroluk kayıp var. Beklenen büyümeyi fiilen ortadan kaldırabileceği beklentisi hakim diyelim ve piyasalara bakalım. Borsa dün %0,23 yükselerek 13.811 puandan kapanmıştı ama yine güne düşüşle başladı. %0,15 geriledi, 13.790 puandan başladı. O seviyenin de altında %1,25 kayıp var. 13.639 puana geriledi Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.354, 500 Endeksi de 17.414 puanda. Her üç endekste de %1'in üzerinde eksi de olduğunu görüyoruz. Kur tarafına bakalım, dolar ve avroda son durum ne? Dolar 47.70. 4'ten avroda 55.10'dan işlem görüyor. Altın tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz beklentilerinin de etkisiyle bugün üst üste 3. seansa yükselerek başladı altın. 2 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine diyebiliriz. Güne %1 artışla başlamıştı. 4.432 dolar seviyesindeydi. Yönün aşağı çevirmiş gözükse de aslında açıldığı seviyenin de üzerinde uluslararası piyasalarda altının onsu 4.374 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 6.714 lira, çeyrek altında 10.977 lira. Petrol tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerin çıkmaza girmesiyle salı gününe yükselişle başladı. Dün %5 yükselerek 90 doları görmüştü. O seviyenin biraz altında ama yönü yukarı. Brent ham petrolün varil fiyatı 89.64 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 41,76, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Elif Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hemen borsa tarafındaki değerlendirmenizle başlayalım. Bu hafta neleri fiyatlayacak, nasıl bir seyir bekliyorsunuz? Buyurun.
1: Aslında baktığımızda Borsa İstanbul'da da ilk etapta ufak bir teknik giriş yapmak isterim. Şimdi Borsa İstanbul'da 13.900 seviyesinin yukarısında bir kapatış karşımıza gelmediği sürece veyahut bunun üzerinde 2 günlük bir kapatış görmediği sürece biraz da baskın oluşmasını bekleyip bir kâr rasyonu görmenin ben doğal ve normal olduğunu düşünen noktadayım. Özellikle geçen hafta Borsa İstanbul tarafında yukarı yönde iyi bir hareket karşımıza gelmişti. Şimdi bu iyi hareketin karşımıza gelmesi en büyük sebeplerden bir tanesi enflasyon verisi etkiledi. Şimdi enflasyon verisine baktığımız zaman da beklenti altı gelen bir enflasyon verisi ve aynı zamanda ÜFE TÜFE arasındaki yani ÜFE'nin TÜFE'den küçük gelmesi maliyet baskısını birazcık da olsa kırıldığını veya kırılmaya başladığını bize gösteren unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza geldi. Bu da birazcık da Borsa İstanbul tarafında diplerden dönüşünü yukarı hareketini yapmasına sebebiyet verdiğini söylemek doğru olacaktır. Bundan sonrası bizim temel hikayeler anlamında Borsa İstanbul tarafı dikkat etmemiz gereken nokta bu dezenflasyon sürecinin bir trende girmesi olacak. Yani dezenflasyon sürecinin burada hızlanması, Merkez Bankası'nın elini rahatlamasına sebebiyet verecek. Merkez Bankası elini rahatlamasıyla beraber burada belki fonlama maliyetlerin aşağı çekilmesi veya haftalık repo ihale tekrardan açıldığını görmemiz biraz da piyasaya hareket getirebilir. Ama günün sonuna baktığımız zaman da geçen haftaki yine ABD ve İran arasındaki kimi olumlu açıklamalar da borsa tarafında yukarı hareketlenmeyi tetiklemişken, petrol fiyatının geri çekilme de yukarı hareketlenmeyi tetiklemişken, bu haftaya geldiğimiz zaman da biraz da aradaki belirsizliklerin karşılıklı anlaşmazlığı veya karşılıklı açıklama hatta sert açıklamaların olduğunu gözümde petrol fiyatlarını tekrardan yukarı yönüne itti. Yani aslında baktığımızda burada kritik olan nokta petrol fiyatları olacak. Petrol fiyatları yukarı yönde gittiği her senaryo tarafında piyasalarda Borsa İstanbul tarafında bir baskı görmemiz, ikinci dalga enflasyon beklentisinin hep sıcak kalması veya tekrar oluşma ihtimalinin gündemde olması sebebiyet verecektir ki bu da aslında baktığımızda kritik direnç seviyelerin neden geçilmediği bence net bir şekilde bize açıklayabilir ve bunu görürüz. Bununla birlikte bilançolar da gelmeye başladı. Kimi olumlu bilançolar da karşımıza varken baskılı bilançolar olduğunu da görürüz. Bu da birazcık da Borsa İstanbul tarafı şirketlerin fiyatlanmasını etkiliyor. Ve bir diğer kritik nokta aslında baktığında MSI tarafından biliyorsunuz uyarılar yapılmıştı. MSI tarafındaki uyarılar kısa vadede somut adımların atıldığını görüyoruz. Ama burada belli başlı somut adımların atılma ihtimali var gibi gözüküyor. Ne zaman ki MSI tarafı bu uyarılarını olumluya çevirir, bu uyarılar tam artık buradaki gördüğümüz risk geçti gibi bir açıklama karşımıza gitti. Frontere düşmeyeceğiz. Burada gelişmekte olan ülke piyasası devam edeceğiz ile ilgili bir açıklama karşımıza gitti. İşte asıl Borsa İstanbul tarafında ben hikayenin o zaman başlayacağını düşünen noktayım. Bu sürece kadar biraz daha testere piyasasının devam etme ihtimali gündeme gelecekte bu testere piyasası devam ederken de biraz da portföyleri korumanın ben daha kritik nokta olacağını düşünen nokta. Ama günün sonuna baktığımız anda petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesi yukarı yönlü hareketlenmesi her yaptığı senaryoda ikinci dalga enflasyon beklentisi dünyada oluşacak veyahut oluşmaya devam edecek. Bu da aslında baksa borsa tarafında risk algısının bozulmasına, riskten kaçış modunun veyahut kâr odağının oluşmasına sebebiyet verecektir. Diyelim bu hafta 13.9'a dikkat edeceğiz. Haber akışı anlamında enflasyon raporunu yakından takip edecekken buna birlikte AB tarafı, TÜFE tarafı da kritik olacak diye toparlamış oldum. 13.500'ümüzde şu an için direnç, destek gibi gözüküyor.
0: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi işte bu belirsizlik devam ettikçe Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerin çıkmaza girmesiyle petrol tarafındaki belirsizlik, bilinmezlik de devam ediyor ve bu da işte tüm dünyadaki enflasyonunu
1: Kesinlikle.
0: da belirsiz hale getiriyor. Peki petrol tarafında olumlu ve kötü senaryonuzu alayım.
1: Yani aslında baktığımızda burada petrol tarafında ilk etapta olumlu senaryo konuşacak olursak burada bir anlaşmanın karşımıza gelmesi veyahut da iki tarafında birbirini destekleyen olumlu açıklama bizim karşımıza geliyor. Hürmüz Boğazı'nın net bir şekilde, tam bir şekilde açıldığını, Umman bölgesinden geçen tankerlere bir saldırı düzenlenmediği bizim karşımıza gelirse petrol tarafındaki fiyatlamada aşağı yönde tekrardan 80 doların altına 75 dolara 72 dolara kadar ineceğini düşünen nokta. Ama günün sonuna baktığımız zaman da burada petrol tarafındaki stratejik rezervler kısmının ciddi bir azalış söz konusu. Denizdeki petrollerdeki bir azalış söz konusu. Bu da aslında baktığında petrol tarafında arz sıkıntısı biraz da devam edecek gibi gözüküyor. Fakat burada bir anlaşma karşımıza gelir. Tekrardan Hürmüz Boğazı açıldığını biz görürsek ve iki taraf da birbirini onaylarsa bu anlamda o zaman işte bu petrol tarafında aşağı yönlü hareketten olması sebebiyet verecek. Olumsuz senaryoya baktığımız zaman da buradaki savaş durumunun daha fazla büyümesi, anlaşmazlığın daha fazla da büyümesi, Kızıldeniz tarafına, Babel-el-Manyat tarafına sıçraması gibi durumlar bizim karşımıza gelirse de petrol fiyatı bizim tekrardan 100 doların üzerine görme ihtimalimiz olacaktır. Aslında baktığınızda şu an için biraz da bence çok arası yok gibi gözüküyor. Bu aradaki kısma baktığımızda anlaşmazlıklar bu risklerle devam ettiği sürece, yani bu şekilde açıklama devam ettiği sürece şu an için 85 dolarlar 90 dolar arası bir hareket yapacak gibi gözüküyor ama olumsuza döndüğü anda tekrar 90 dolar ve devamlı 100 dolar bir hareket karşımıza gelebilir. En çok buna dikkat edeceğiz. Bu da tabii ki ikinci dalga enflasyon demek olacak. Bu da Fed'in faiz kararı olsun, işe taraftaki karar olsun, ECB tarafı olsun. Hepsini tek tek etkileyecektir. Deviz yani piyasa hiçbir zaman belirsizliği sevmedi. Şu anda bu fiyatlamalar aslında bu belirsizliği sevmediğinden dolayı karşıda çıkıyor diyebilirim size dediğiniz gibi.
0: Peki altın tarafını da soralım. Şimdi aslında yönünü aşağı çevirmiş görünüyor biraz önce aktarırken ama sabah açıldığı seviyenin de üzerinde aslında.
1: Altın tarafına baktığımızda şimdi geçen hafta ABD tarafında istihdam verileri karşımıza geldi. Zayıf bir istihdam verisinin karşımızda beraber burada Fed'in faiz artışı beklentilerinin biraz da ötelendi veyahut buradaki swap piyasalarındaki yüzdesi olarak değerleme oranları azaldığı karşımıza geldi. Bu da haline baktığımızda da altın tarafında yukarı sert bir hareketlenme olması sebebiyet verdiğini söylemek doğru olacak. Fakat buradaki kritik olan iki tane nokta var. Birincisi ilk dikkat etmemiz gereken nokta Kevin Warsh'un da açık açıklamada yaptığı gibi %2'lik enflasyon kısmı. Buraya çok ciddi bir şekilde dikkat edeceklerini bahsettiler. Özellikle enflasyon tarafında bu hafta gelecek enflasyon verisinde ABD tarafında bir düşüşün devam ettiği karşımıza gelir veyahut dezenflasyon orada devam ettiği karşımıza gelirse bu altın fiyatlarını olumlu etkileyecektir. Burası bir nokta. Fakat ikinci noktaya baktığımız nokta şimdi Kevin Warsh ile Trump'ın aralarında görüşmeler yapıldığı ilgili söylentiler de karşımıza geliyor. Hatta Trump'ın ABD Başkanı faizleri indirmek istiyor ama orada bir yönetim kurulumuna izin vermiyor tarzı bir açıklama karşımıza geldi. Yayının başında da belirttiğiniz gibi. Burada kritik olan nokta bu biraz da Fed tarafına baskı gibi algılanıyor. Fed tarafına baskı gibi algılandığından dolayı da bu da Fed'in bağımsızlığı ile ilgili soru işaretlerini gündeme getiriyor. Fed'in bağımsızlığı ile ilgili soru işaretler gündeme gelince de dolar endeks tarafında biz son zamanlarda 101'lerden tekrar 99'lara gelen bir geri çekilme karşımıza geldi. Tamamen sebebi bu. Bizim burada dikkat etmemiz gereken nokta direkt enflasyon olacaktır. Enflasyon tarafı dezenflasyon süreci orada devam et çekme. Ederse altın tarafta bu yukarı hareketlenme devam edecek. Bir diğer nokta yapay zeka olacak. Yapay zeka tarafı enflasyonist mi, dezenflasyonist mi olacak sorusu çok kritik olacak. Eğer ki çiplerden dolayı fiyatlara zamlar gelmeye devam ederse teknoloji ürünlerinde olsun, telefonlarda olsun, televizyonlarda olsun. Eğer ki zamlar gelmeye devam ederse burada bir enflasyon riski farklı bir noktadan karşımıza gelecektir ki bu da Fed'in istese de istemese de yönetim kurulu kararıyla birlikte burada bir faiz artışı yapma ihtimali gündeme gelecektir gibi gözüküyor. Özetle enflasyon dikkat edeceğiz ABD tarafında. Dolar endeksin güçsüzleştiği her senaryo altını olumlu etkilerken dolar endeksin güçlendiği her senaryoda altın tarafından baskı oluşturacaktır. Şu an şimdi 4500 dolar civarı direnç olarak karşımıza çıkıyor. 4000 dolar da dip gibi gözüküyor ama 4000 dolar aşağı kırıldığı takdirde tekrardan bizim 3700'e kadar geri çekilme ihtimalimiz olacaktır. Şu an için orası biraz da belirsizliği fiyatlamaya çalışıyor diye toparlayayım.
0: Peki çok çok teşekkür ediyorum. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Evet, kahve molasını da noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara var. Sonrasında saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

yazar, asker ve öğretmen. Babasının tayiniyle geldiği İstanbul'da Mektebi Osmani'nin, sonra Kuleli Askeri İdadesi'nin, ardından Mektebi Harbiye-i Şahane'nin öğrencisi oldu. Mecmuayı Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine okulundan imtihansız mezun oldu ve Selanik 3. Ordu'da vazifelendirildi. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm isimli hikayelerini yazdı. 1910'da askerlik görevinden ayrılarak yazar ve öğretmen olarak Selanik'e yerleşti. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya kuşatmasında esir düştü. Esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'teki Babı Ali baskınına katıldı, hatiplik yaptı. Daha sonra askerlikten yeniden ayrılarak yazarlık ve öğretmenliğe döndü. 6 Mart 1920'de vefat edinceye kadar pek çok eser kaleme aldı. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden biri olarak Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Efruz Bey gibi bugün eski bilinirliğini kaybetse de önemli edebiyat eserlerine imza attı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
7: Troy.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak bizlere? Hızlıca o bilgileri paylaşalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Peki bu olaya ilişkin daha başka neler söyledi? Emre Ayaz'dan alacağız, öğreneceğiz. Ada Kahriman ise iki soruşturmaya dair bilgileri bizimle paylaşacak. Birincisi, Ultra Aslan taraftar grubunun lideri biliyorsunuz ki gözaltına alınmıştı. Bu konuya değinecek. Bir de vize ya da vize randevusu temin etme garantisi verip vatandaştan yüksek miktarda para alan, daha sonra bu paraları iade etmeyen, eğer olumsuz sonuçlansa bile vize başvurusu, o paraları iade etmeyen, hatta bot hesaplar üzerinden vize randevularını bu ekibin hızlıca aldığından da bahsediyor, iddialar var. Buna ilişkin olarak da soruşturma düzenlendi, operasyon yapıldı. Ada Kahriman da bu iki başlığın detaylarını anlatacak bize. Şems Çakan Diyarbakır'da ve HDP il başkanlığı önündeki evlat nöbeti tutan anne babaların yanında. İlk günde oradaydı Şems ve o nöbeti çok yakından takip eden gazetecilerden biri. Ve dün çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra orada, o noktada nasıl yankılandı, nasıl karşılık buldu? Şems Çakan'a soracağız, bu bilgiyi alacağız. Deniz ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Neslişah Gümak bilgileri bizimle paylaşacak. Neslişah'a da döneceğiz. Ve bir diğer noktaysa Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'ın bulunduğu nokta, altını soracağız Ebrar'a. Altın yine yükselişe geçti. Nereye kadar gidecek bu yükseliş acaba? Ne öngörülüyor ve neden yükselmeye başladı? Bu soruların yanıtları da Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'ta olacak. Hadi başlayalım.

0: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa dün genel kurulda kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bir bakalım. Genel kurulda kapılar kapandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir oturumu geride bıraktı. 12 saat süren genel kurulda çerçeve yasa 467 oyla kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Yasanın uygulanmasında silah bırakma ve MGK kararı şart. PKK'nın sahadaki faaliyetleri mercek altında. Milli İstihbarat Teşkilatı teröristlerin her adımını not ediyor. Öncelikle PKK'nın varlığını sona erdirdiğine dair güvenlik kaynakları rapor hazırlayacak. Bu rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. MGK söz konusu raporu inceleyecek ve PKK'nın varlığının sona erdiğine dair karar alacak. Söz konusu MGK kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşaması başlayacak. 6 ay süreyle silah bırakan teröristler yasadan faydalanmak için başvuru yapabilecek. Süreci iki kritik kurul yürütecek. Bu kurullardan ilki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında üst düzey yürütme kurulu olacak. Üst düzey yürütme kurulu Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'ndan oluşacak. İkinci kurulsa meclis çatısı altında siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla kurulacak. TBMM, İzleme ve İrtibat Kurulu olacak. Hukuki süreç 5 adımda işleyecek. MGK kararının ardından silah bırakan teröristler başvurularını gerçekleştirecek. Erteleme kapsamındaki suçlardan tutuklu veya adli kontrollü olanların tedbirleri kaldırılacak. Soruşturmadaki dosyalar için doğrudan bozma kararı verilecek. Üst sınırı 15 yıl ve 6 hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl erteleme, 15 yıldan fazla hapis veya müebbet gerektiren suçlarda 10 yıl erteleme imkanı tanınacak. Erteleme kararları özel bir sisteme işlenecek. Davalarda zaman aşımı işlemeyecek. Süreçte 2005 sonrası yakalanan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç cezaevinde olanlar tahliye edilecek. Erteleme süresince yeni bir terör suçu işlenmezse soruşturması sürenler için düşme kararı verilecek. Cezası ertelenenlerin infazı tamamlanmış sayılacak. 5 yıllık denetim süresinde en az 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde en az 3 yıl sorunsuz tamamlandığında sulh ceza veya infaz hakimliğine başvurularak kişilerin üzerindeki tüm hak yoksunlukları hukuki sonuçlarıyla kaldırılacak. Şimdi gelin Diyarbakır'a gidelim. HDP il başkanlığı binası önündeki anne babaların evlat nöbetine. O anne babalar bu çerçeve yasa için meclisten rekor oyla geçmesi hakkında ne düşünüyorlar? Sürece ilişkin nasıl değerlendirmelerde bulunuyorlar? Sözü Şeymuş Çakan'a verelim.
1: Terörsüz Türkiye sürecine en büyük desteği onlar vermişti ve dün mecliste kabul edilen yasayla birlikte onların yine sevinçlerinin arttığını söylemek gerekiyor. Neden? Eski Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerdeki umut da artmış oldu. Ve şu an o çadırdayız ve o çadırda bulunan anne babalar bir an önce evlatlarına kavuşabilme umudunu taşıyor her biri. Çünkü teröristi Türkiye vizyonu da tarihi bir adım atıldı ve bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 467 oyla da yasallaştı. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin gösterdiği kararlılıkla bir devlet politikası haline gelen teröristi Türkiye ve teröristsiz bölge vizyonunda önemli bir aşamaya gelindi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekille 467 milletvekilinin desteğiyle de yasallaşmış oldu. Tabii bu oylama millet olarak birliğimize, beraberliğimize ve ortak geleceğimize sahip çıkma iradesinin güçlü bir tescili oldu ve Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler için de önemli bir sürecin de başladığını söylemek gerekiyor. Ve evlat nöbeti de bugün 2535. güne ulaştı ve tabii burada nöbet tutan ailelerden de 81'i evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ve diğer aileler de kararlılığını sürdürüyor. Evlat nöbeti kararlılığını sürdürüyor. Çünkü bu yasa onların evlatlarının dağdan inmesi anlamına da geliyor. Ve burada aileler terörden arındırılmış birlik ve beraberliğin pekiştiği bir geleceğe ulaşması için evlatlarına kavuşma taleplerini de sürdürüyor. Ve tabii ailelerden nöbetini sürdüren Bayram Elhaman'ın annesi Alten Elhaman var. Efendim süreç öylesine güzel ilerledi. Siz neler söylersiniz?
2: Bu süreci başlatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Biz aileler her gün bir umutla buraya geliyorduk. İnşallah bu süreç tamamlanır. Bütün çocuklar dağdan iner. Artık çocuklarımız ölmesin. Yarısı dağda, yarısı toprağın altında olmasın. Bir umuttu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden. İnşallah bütün çocuklar gelir. Bütün aileler sevinir. Yani sonuçta hep anneler ağladı. Artık anneler ağlamasın. Çocukların hayalleri yıkılmasın. Çocuklarımız her biri doktor, öğretmen, mühendis, avukat olsunlar. Dağlara, taşlara gitmesinler. İnşallah bir umuttur. Bekliyoruz. Hepsi gelir. Bekliyoruz
1: bunu. Teşekkür ederiz. Evet. Mehmet Tokay'ın annesi Sariye Tokay da o annelerden. Siz neler söylersiniz?
3: Aslında hepimiz terörsüz Türkiye istiyoruz. Bu barışın, bu terörsüz Türkiye'nin aslında büyük katkı Diyarbakır anne ve babaların diye biz bu barışa aslında başvuru yaptık. İnşallah yani başarılı geçti. Mecliste de başarılı geçti. Umutla bekliyoruz. Temelimiz odur. Hiçbir evlat dağda kalmasın. Anneler ağlamasın. Evlatlarımız geri dönsün. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ederiz. Bu barışa başvuru yaptı.
1: Çok teşekkür ederim size de. Evet, Diyarbakır HDP İl Binası önünde anne ve babaların tek bir umudu bir an önce evlatlarına kavuşabilmek. Aslında teröristli Türkiye sürecinin başladığı andan itibaren PKK'nın silah bırakması onlardaki umudu da artırmıştı. Ama bu sürecin yasallaşmasıyla birlikte de onlardaki umut arttı. Neden? 81 evladına kavuşan aile var ve bunlar da o 81 aile gibi bir an önce evlatlarıyla kucaklaşmak, bir an önce o hasretliğin son bulmasını istiyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Şeyhumuza teşekkür edelim ve artık dün çerçeve yasanın görüşülüp kabul edilmesiyle birlikte Meclis Genel Kurulu da 28. dönem 4. yasama yılını tamamlamış olduğu 1 Ekim'e kadar da tatile girdi. Meclis Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamladı. Son olarak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kabul edildi. Genel Kurul 1 Ekim'e kadar tatile girdi. İç tüzük gereği 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Genel Kurul, kabul edilen önerilerle çalışmalarını 10 Ağustos'a kadar sürdürdü. Son bir aylık süreçte 7 kanun yasalaştı. Genel Kurul'da 1 Temmuz'dan bu yana 7 kanun kabul edildi. TSK'ya ilişkin düzenlemelerin yanı sıra yargı paketi, en düşük emekli aylığının artırılması ve öğrenci affına ilişkin düzenlemeler de yasalaştı. Meclis çeşitli ülkelerde görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini de kabul etti. Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılar ve küresel Sumut filosuna müdahaleye ilişkin Meclis Başkanlığı tezkereleri de oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul son olarak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu kabul etti. Meclis 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te yeniden toplanacak. Milletvekilleri bu sürede basın toplantılarını sürdürebilecek. Çalışmasına karar verilen komisyonlar da faaliyetlerine devam edecek. Çerçeve yasanın meclisteki görüşmeleri sırasında yeni partinin nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyordu. Özgür Özel parti grubunu toplamıştı, görüştü ve sonrasında gelen haberlere göre kendisinin yöneticilerle birlikte evet vereceğini ama milletvekillerini serbest bırakacağını, herkesin kendi nereden milletvekili seçildiyse, hangi ilden, o ilin nabzına göre, oradaki seçmen tercihine göre evet veya hayır oyu kullanmasını isteyeceğini ifade etti. Bunu da zaten genel kuruldaki oylama başlamadan önce kendisi de dile getirdi. Ama genel kurul konuşmasında da kendisinin ve beraberindeki yeni partili yöneticilerin bu çerçeve yasaya evet diyeceğini ifade etti. Daha önce imza attık, bu namustur dedi. Evet diyeceğiz dedi ama bunun bir çok da gönüllü bir evet olmadığının da mesajını verdi. Tabii bunlar yaşanırken bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak ediliyordu. Aslında Özgür Özel duruşunu açıklamadan önce Dilek İmamoğlu'ndan bir tweet gelmişti. Yüzünüzü millete dönün şeklinde bir tweetti bu. Ve sonra akşam saatlerinde de Ekrem İmamoğlu bir paylaşım yaptı. Bir bakalım bu çerçeve yasa yeni partide nasıl bir tablo oluşturdu? Analiz Haber geliyor.

0: Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk ciddi sınavında çuvalladı. Meclis kürsüsünden verdiği mesaj aslında bir imdat çığlığıydı. Zira

0: Ya hayır deme hakkına en çok biz sahibiz.
1: Çerçeve yasa konusunda yeni partideki kapalı toplantıda grup kararı alınamayınca özel meclis kürsüsünden durumu kurtarmaya çalıştı. Demokrasi istiyoruz konulu konuşmasında Can Atalay'ın, Selahattin Demirtaş'ın adını andı. Ama İmamoğlu'nun adını tek bir kez bile konuşmasında dile getirmedi. Belli ki Dilek İmamoğlu'nun başlattığı kampanya canını sıkmıştı. Parti içinde bir kriz mi var soruları zihinlerde oluştu. Oylamadan kısa süre önce cezaevinden bir mesaj gönderen İmamoğlu, Özel'in aldığı kararların altına imza atıyorum diye yazdı. Yani Zevahir'i kurtarmaya çalıştı. Ancak buna rağmen yeni partiden 35 milletvekili evet derken 54 milletvekili çerçeve yasaya hayır oyu verdi.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Özel yönetim evet diyecek demesine karşın MYK üyesi Gizem Özcan'la Nurhayat Altaca Kayışoğlu hayır dedi. Özel'in birlikte yol yürüdüğü ama yeni partide kurmay kadroya almadığı Malatya milletvekili Veli Ağbaba da hayır cephesinde yer aldı.
0: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok biz sahibiz.
1: Şimdi yeni partideki bu derin fikir ayrımını demokrasinin gereği gibi pazarlamak mümkün elbette. Ancak Türk siyasi hayatı böyle işlemiyor. Türk siyasetinde partiler lider odaklı. Kol kırılır, yen içinde kalır misali tüm tartışmalar yapılıyor ama bir karar alındıktan sonra tüm parti topyekun o kararın arkasında duruyor. Yeni partide ise daha karar alacak irade bile ortaya konulamıyor.
3: Yeni siyasi bir partisidir. Bu partide...
1: Meselenin birkaç boyutu var. Özel'in ilk liderlik sınavında çuvallaması birinci boyutu. İkinci boyutu, Özel İmamoğlu ikilisi seçim zamanı kent uzlaşısı kurduğu deme 54 hayır oyunu nasıl açıklayacak sorusu.
4: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin eş başkanı diyesim geldi.
1: Üçüncüsü ise siyaseti okuma konusundaki başarısızlıkları. Zira çerçeve yasaya tepki oylarına İYİ Parti zaten en başından talip oldu. Mecliste de kışkırtma çabası içine girdi. Topyekün olarak da kararının arkasında durdu.
5: Bu parlamentoyu seyreden, bu oturumu seyreden ve kendini çaresiz hisseden.
1: Ancak İYİ Parti'nin tek başına iktidara gelmek gibi bir iddiası yok zaten. Onlar az olsun bizim olsun anlayışıyla çözüm süreci karşıtı olan küçük kitleyi safında tutma çabasında. Peki ya yeni parti lideri Özgür Özel? Zira çerçeve yasa oylamasına bakıldığında kullanılan oyun 5'te 4'ü evet şeklinde çıktı. Milletin temsil edildiği çatıda son dönemin en büyük uzlaşısı ortaya konuldu.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve cezaevinden ona yön tayin edip ayar vermeye çalışan İmamoğlu çifti baltayı taşa vurmuş olabilir. Ortaya dirayetli bir duruş koyamadıkları gibi milletin gittiği yönü de anlayamamışlar. Özel'in hem şehit yakınlarının gazilerin oyunu alayım hem demi küstürmeyeyim stratejisi bir çıkmaz sokak gibi görünüyor. Çünkü seçmen yalpalayan siyasetçiyi pek tutmuyor. Zira ülkeyi yönetmeye talip kadroların çelikten bir iradeye sahip olması, rüzgara göre savrulmaması gerekiyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek 2015'te Fenerbahçe'ye takım otobüsüne Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmaya ilişkin hangi bilgiler var şu an itibariyle elde öğrenelim. Hemen Emre Ayaz'a dönelim. Emre merhaba, neler aktaracaksın?
7: Helin Aslan 11 yıl boyunca milyonlarca Fenerbahçeli taraftarın ve aynı zamanda yöneticilerin de merak ettiği faillerle ilgili gelişmeler 11 yıl sonra Akın Gürlek'in bakanlık bünyesinde oluşturduğu faili meşhur suçları araştırma daire başkanlığı tarafından yeni deliller oluşmasıyla 5 şüphelinin yakalanmasıyla yeni bir aydınlık kazandı. 11 yıl önce 4 Nisan 2015 yılında Fenerbahçe Rize Spor deplasmanına gitmişti ve maç bitiminden sonra takım otobüsü takımı, kafileyi Trabzon'daki havalimanına götürecekti ve Araklı bölgesinde bir silahlı saldırıya, tüfekli saldırıya uğradı ve orada şoför yaralanmıştı, başından yaralanmıştı ve kafile de ucuz atlatmıştı. Çünkü şoförün de o önlemiyle birlikte otobüs durdu ve kafile ucuz atlattı. Ancak o günden bugün

0: bugüne 11 yıl boyunca herhangi bir somut bir adım atılamamış, dosya rafa kaldırılmıştı. Faili meçhul olarak saldırının faili meçhul olarak rafa kaldırıldı. Ancak yeni deliller ulaşıldı. O daire başkanlığı tarafından incelemelerde değişik ilişkiler göze çarptı. 5 kişinin 3 GSM operatörü tarafından 6 baz istasyonundaki incelemelerine bakıldığında bu kişiler, o 5 kişi saldırıdan hemen önce yoğun irtibatta olduğu belirlendi. Saldırı anında irtibatlarının kesildiğini, aynı zamanda saldırıdan sonra da irtibatlarının tekrar yoğunlaştığını tespit etti. Bu delillerle birlikte önce o kovuşturmaya yer olmadığı konusu, kararı bozuldu ve bu delillerle birlikte o 5 şüpheli yakalama kararı çıkarıldı ve yakalandılar. Görüntülere gelen kişiler de o 5 şüphelilere ait. Trabzon Emniyeti, Trabzon Başsavcılığı da bu konuyu irdelemeye devam ediyor. 5 şüphelinin bu yoğun ilişkisi tabii ki büyük bir delil olarak geçti tabii ki. Fenerbahçe'den de tabii bu sürece dair açıklamalar geldi. Açıklamada dendi ki 4 Nisan 2020 2015 tarihinde futbol takımımıza bir saldırı düzenlendi ve bugün çok önemli bir aşamaya gelindi dedi ve bu konuda devletin de hükümetin de yanımızda olduğunu hissediyoruz dedi ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Adalet Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na ve polislere de teşekkür edildi. Aynı zamanda bir dipnot daha ekledi Fenerbahçe. 12 Mayıs saldırısından bahsetti. Onun da bu konuda incelenmesi, irdelenmesi ve nihayete kavuşturulmasını istemişti. 12 Mayıs'ta ne olmuştu diye baktığımızda ise 12 Mayıs'ta Fenerbahçe'nin stadında Galatasaray'la bir mücadele vardı. O derbi maçında 3-2 yenilmişti Fenerbahçe ve orada polislerin saldırısının FETÖ'cü bir kumpas olduğunu düşünüp bunun da irdelenmesi gerektiğini söyledi. Nitekim özetleyecek olursak Fenerbahçe'nin o 4 Nisan 2015 tarihindeki otobüs saldırısının sonucunda araştırma, o faili meçhul araştırmaları daire başkanlığı 5 şüpheli için delil üretti ve o ulaşılan deliller kapsamında da 5 şüpheli yakalandı diyebiliriz Selin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den sözü alalım. Şimdi şöyle bir Ada Kahriman'a gidelim. Ultra Aslan Taraftar Grubu'nun lideri Sebahattin Şirin adliyeye sevk edilmişti. Son durum nedir? Hangi bilgiler var elde? Hemen Ada'ya soralım. Ada merhaba. Önce Ultra Aslan Taraftar Grubu'nun lideriyle başlayalım. Adliyeye sevk edildi. Daha başka hangi bilgiler var elinde?
2: Elin Aslan yaklaşık 45 dakika önce kendisi adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinden geçirildi. Daha sonra buraya getirildi. Şimdi burada soruşturmaya baktığımızda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor buradaki soruşturma. Pazar günü bir operasyon düzenlendi kendisinin evine. Evinde bir operasyon yapıldı aslında. Yapılan operasyon kapsamında da Ultra Aslan Taraftar Grubu'nun lideri olarak bilinen Sebahattin Şirin, ki asıl adı kendisinin Muzaffer Şirin, kendisi gözaltına alındı. Kendisinin evinde pazar günü 14.30'da başlayan arama saat 23'te sona erdi. Şimdi Sebahattin Şirin'e savcılık makamı tarafından yöneltilen bazı suçlamalar var. Bu suçlamalara baktığımızda 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 14. maddesi, yani tehdit ve hakaret içeren burada tezahürat suçlaması yöneltildi. Aynı zamanda 15. maddesi, yani 6222 sayılı kanunun 15. maddesi suçlama kapsamında kendisine yöneltildi. Bir spor müsabakasına usulsüz şekilde seyirci alma gibi, seyircinin girmesi gibi bir suçlama yöneltildi ki savcılık şöyle belirtiyor. Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi kapsamında bu suçları işlediğini, yani örgütlü bir şekilde bu suçları işlediği belirtiliyor Sebahattin Şirin'in. Tabii kendisine, yani gözaltına alınma gerekçesine baktığımızda Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında attığı bir tweet var. 8 Ağustos tarihinde attığı bir tweet. Kendisini hedef almıştı. Bazı iddiaları öne sürmüştü. Bu da gerekçe gösterildi. Yani attığı tweet de gerekçe gösterildi. Diğer suçlamalara baktığımızda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, bulundurma suçlaması yöneltildi kendisine. suçlamasına aynı zamanda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması yöneltildi Sebahattin Şirin'e. Evinde 14.30'da başlayan arama saat 23'te sona erdi. Yapılan aramada da bir adet ruhsatsız tabanca ele geçiriliyor. Aynı zamanda 125 adet fişek ele geçiriliyor. Bununla birlikte 4 adet balistik çelik yelek ele geçiriliyor. 1 adet kasa incelenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mesela 65 milyon lira değerinde de pek çok burada yüksek miktarlarda döviz, para, mücevherat, planta da ele geçirildi. Kendisinin evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Bunlar da yine incelenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kendisi yaklaşık 45 dakika önce emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi Elin Aslan.
1: Ada, şimdi bir de vize ya da işte vize randevusu temin etme garantisi verip vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil edenlerden bahsediliyordu. O şüphelilere yönelik de bir operasyonun yapıldığını biliyoruz. Onu da biraz detaylandırır mısın? Bu soruşturma kapsamında kaç gözaltı kararı var ve bu soruşturmanın içeriğinde neler var?
2: Helin Aslan, buradaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ki sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama yapıldı. 49 şüpheli hakkında bir gözaltı kararı verildi ve yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldı bu operasyonlar. 6 ilde düzenlendi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa illerinde düzenlendi buradaki operasyonlar. İzmir illerinde düzenlendi bu operasyon. Tabii savcılık makamından aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı bir paylaşım var. Buradaki açıklamalara baktığımızda şöyle belirtiliyor. Vize danışmanlığı adı altında bazı kişi ve kurumların burada vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve kurumların şirketlerin konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine bot olarak eriştiği tespit ediliyor. Bu şekilde randevuları toplu bir şekilde aldıkları ve vatandaşların doğrudan randevu almasını fiilen imkansız hale getirdiği belirtiliyor. Bu süreçten sonra da belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verildi ve vatandaşlardan yazılım, danışmanlık, hizmet bedeli adı altında yüksek miktarlarda paralar toplandığı belirtiliyor. Garantisi verilen hizmetlerin yerine getirilmediği hallerde ücret iadelerinin yapılmadığı ve başvuru sahiplerine ait kişisel bilgilerin, verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular tespit ediliyor. Şimdi yapılan araştırmalardaki özellikle Başsavcılığın verdiği bir tarih aralığı var. Burada Ocak 2024 ve Temmuz 2026 tarihleri arasında yaklaşık 2 milyar burada 841 milyon lirayı aşan para trafiği, yani şirketlerin hesabında para trafiği bulunduğu tespit ediliyor. Aynı zamanda yaklaşık 41 bin vatandaştan burada 918 milyon lirada topladığı belirtiliyor. Yapılan araştırmalar neticesinde bir operasyon düzenlendi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından. Tabii bazı dijital materyallere, dokümanlara, belgelere el konuldu. Bu belgelerde incelenmek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. Toplamda 49 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi Emre Aslan.

0: Gelelim İran ve ABD'ye. Şimdi süren gerilimde öldüğü iddia edilmişti dini lider Müçtebâ Hamaney'in. Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian 7 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. İran'ın ABD'ye şart koyduğu tazminat meselesi de yeniden gündemde. Ancak ABD Başkanı Donald Trump da İran'dan tazminat istiyor.
1: İran dini lideri Müçtebâ Hamaney, İran ordusunu yeniden şekillendirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Hamaney ile görüştü. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'dan tazminat istediğini açıkladı. İran ve ABD arasındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşandı. Trump Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu. Bölgenin kontrolünün tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğunu öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat isteyen İran'a seslendi. O da İran'dan tazminat istedi.
2: Tazminat istediler. Ya da verdiğimiz zararlar için para istediler diyebilirsiniz. Ben de bu iyi bir fikir dedim. 50 yıllık bir süre boyunca verdikleri zararlar için para isteyeceğiz.

0: Eğer tazminat ödenmesi gerekiyorsa bence İran bu tazminatı ödemeli.
1: Trump tazminat konusunu bundan sonraki müzakere sürecinde kararlılıkla takip edeceklerini söyledi. Sosyal medya uygulamasından da konuya ilişkin paylaşım yaptı. Tazminat talebini genişletti. Trump ayrıca müzakereler bağlamında İran, Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verilen zararlar ve can kayıplarından da sorumlu tutulmalıdır dedi. Pezeşkian ise İran basınına konuştu. Dini lider Hamane ile görüştüğünü belirtti. Görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Hamane'in sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.
2: Değerli liderlerimizle yaptığımız görüşme çok iyi bir görüşmeydi. Kendisiyle yaklaşık 7 saat geçirdik. Ülkenin tüm sorunlarını birlikte ele alma fırsatı bulduk. Doğal olarak orada dile getirilen başlıca konular insanların geçim kaynakları, piyasanın durumu, istihdam, İnsanların barınma sorunları ve yaptırımların yarattığı problemlerdi.
3: Tahrimleri icat mişe ve tabiaten nahveyi.
1: Tahran'da kritik atamalar da yapıldı. Hamaney uzun yıllar İran güvenlik ve askeri yapılanmasının en üst kademelerinde görev yapan Muhsin Rızai'yi Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına getirdi. Silahlı kuvvetler, devrim muhafızları ordusu ve besic güçlerinde de 6 üst düzey atama gerçekleştirildi. Ali Abdullahi Genelkurmay Başkanı, Ahmet Vahidi devrim muhafızları ordusu genel komutanı oldu. Besic güçlerinin başına ise Hüseyin Tayyip atandı. Atamalar İran'ın müzakerelerde ABD'ye karşı daha şahin bir tutum sergileyeceği yorumlarına neden oldu.
4: Somali siyasetinde tarihi bir gün yaşandı. Ülkenin cumhurbaşkanlığından sonraki en yüksek makam meclis başkanlığı ve meclis başkanlığına eğitimini Türkiye'de tamamlayan Abdülkadir Muhammed Nur seçildi.
1: Eğitimini Türkiye'de aldı, ülkesine döndü. En kritik görevlerden birinin başına geçti. Abdülkadir Muhammed Nur Somali'nin yeni meclis başkanı seçildi. Somali'de kritik parlamento seçimleri tamamlandı. Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Abdülkadir Muhammed Nur, 171 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 142 oy aldı. Rakibini açık ara mağlup etti. Bu sonuçla Nur, Somali siyasetinde Cumhurbaşkanlığından sonra gelen en yüksek makam olan Parlamento Halk Meclisi Başkanlığına resmen seçildi. Hükümetin denetlemesinde ve yasama faaliyetlerinde başrol oynayan Halk Meclisi'nin yeni başkanı, kürsüden verdiği ilk mesajda diplomasi ve altyapı vurgusu yaptı. Geçmiş görevlerinden edindiği tecrübelerle parlamentoyu dünya standartlarına ulaştırmayı hedeflediğini belirtti. Somali'nin yeni meclis başkanı Türkiye'den mezun oldu. Yurttaşı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gördü. Nur 2016 yılında buradan mezun oldu. Aynı zamanda 2012-2016 yılları arasında Somali'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görev yaptı. Ülkesine döndükten sonra Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı, Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi devletin zirvesindeki en kritik kurumlarda görev üstlendi.
4: ...21-24 Eylül'de New York'ta Davos toplantısı düzenlenecek. Açılış konuşmasını yapmak için de Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan davet edildi.
5: İnsanlığın geleceği adına güzel bir niyetle buluşmuş olmaktan son derece mutluyum.
1: New York'ta döngüsel ekonomi toplantısı düzenlenecek. Davos'tan Emine Erdoğan'a özel davet geldi. Dünya Ekonomik Forumu Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ı açılış konuşması için davet etti. New York'ta sürdürülebilir kalkınma etki toplantıları gerçekleştirilecek. Çevrimsel ekonomi dönüşüm topluluğu başlıklı üst düzey yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Açılış konuşmasını yapmak üzere Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan davet edildi. Davet bizzat Dünya Ekonomik Forumu Başkanı'ndan geldi.
5: Hepimiz çocuklarımıza daha adil ve yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak için seferber oluyoruz.
1: Toplantıya katılım 25 üst düzey liderle sınırlandırıldı. Etkinlikte döngüsel ekonominin sanayi rekabetçiliği, tedarik zinciri dayanıklılığı ve kaynak güvenliği ele alınacak. Program kapsamında Emine Erdoğan açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Emine Erdoğan yaklaşık 20 dakika sürecek hitabında Türkiye'nin küresel ölçekte örnek gösterilen sıfır atık vizyonla ilişkin üst düzey mesajlarını paylaşacak. Davet Emine Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olarak uluslararası görünürlüğünü güçlendirmesini sağlayacak. Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecinde döngüsel ekonomi ve sıfır atık alanındaki liderliğinin uluslararası kamuoyuna aktarılması imkanı sunulacak. Ve kamu özel sektör işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil ediyor.
4: Kolombiya 21. yüzyılın en büyük depremiyle sarsıldı. Merkez üssü Çoko bölgesi olan 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Binalar, saniyeler içinde yerle bir olan binalar var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ulusal afet ilan edildi ve kritik kentlerde sokağa çıkma yasağı başlatıldı. Yağma olaylarını önleyebilmek için.
1: Binalar beşik gibi sallandı. Depremin şiddetine dayanamayan yapılar tek tek çöktü. Bir binanın dış cephesi insanların üzerine düştü. Facia kameralara yansıdı. Görüntüler Kolombiya'nın Çoko bölgesinden. Kolombiya 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afette çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler zamanla yarışıyor. Depremin merkez üssü Çoko bölgesi. Sarsıntı 107 kilometre derinlikte gerçekleşti. Ancak çok şiddetli hissedildi. Deprem ülkede 21. yüzyılda kaydedilen en şiddetli sarsıntı olarak kayıtlara geçti. Pereira Havalimanı'nda taban kaplamaları büyük bir gürültüyle yolcuların üzerine çöktü. Can pazarı yaşandı. Ölümle burun buruna gelen vatandaşlar binalardan dökülen molozlardan kaçmaya çalıştı. Bölgedeki 6 havalimanında tüm operasyonlar askıya alındı. Sarsıntı en ağır hasarı ülkenin kalabalık kentlerinde bıraktı. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales gibi şehirlerde onlarca bina çöktü. Altyapı ağır hasar aldı. Manizales'teki tarihi neogotik katedralinin kulelerinden biri yıkıldı. Cali'de 20 bina tamamen yerle bir oldu. 380 bina ise ağır hasar gördü. Kayıplar var. Can kaybının artmasından da endişe ediliyor. Göreve sadece birkaç gün önce başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, krizin boyutları karşısında derhal ulusal afet durumu ilan etti. Güvenlik zafiyeti ve yağma olaylarının önüne geçmek için ülkenin 3. büyük kenti Cali'de sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ekvador, Panama ve Venezuela'da da paniğe neden olan şiddetli depremin ardından Amerika Birleşik Devletleri de harekete geçti. Washington yönetimi, acil barınma, gıda ve arama kurtarma ihtiyaçlarının karşılanması için Kolombiya'ya 15,5 milyon dolarlık yardım fonu sağlayacağını duyurdu.
4: Şimdi gelin bir altına bakalım. Altındaki yükselişe 2 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Peki neden? Bu yükseliş devam edecek mi? Söz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'ta.
6: Altının ons fiyatı haftalık bazda %7,4 yükseldi. Altın 7 ayın en iyi performansına imza attı diyebiliriz. ABD verileri ve jeopolitik iyimserlik rüzgarı piyasaları etkisi altına aldı. Peki altın noktasında beklentiler neler? Çünkü 28 Şubat 2026'dan bu yana yüzler gülmüş durumda. Detayları altın ve para piyasaları uzmanı Adnan Kapıkaya ile birlikte konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
7: Siz de hoş geldiniz.
6: Sonunda yatırımcının yüzü güldü diyebilir miyiz? Durumlar ne altında?
7: Altın şöyle söyleyeyim, son 7 haftanın zirvesinde diyebiliriz. Hatta dün gece altın rekor bir seviye imza attı yakın zamanda. 6.80'lere kadar bir yükseliş gördük. Ama sabah saatlerinde FED yetkilinin bir açıklamasıyla tekrar 6.6'ya kadar düşmüş durumda. 4433 onsu rekor bir seviye gördükten sonra bugün 4357 onsa kadar düzeltmeyle bir şekilde aşağı geldi. Yarın mutlaka Amerika'nın enflasyon rakamları var. Onu izleyecek piyasalar ama şöyle söyleyebilirim. Yani petrolün %15 yukarı gitmesi aslında altının biraz yukarı zorlamasına sebep oluyor. Yani 4500 ons kırılmadıkça tekrar 4200 onslara yakın zamanda bir düzeltme gelebilir. Çok sert çıktı altın. Ama dünyaca altına fiziki talep yok. Bankanın talebiyle altın yükseliyor. Halk genelde bozduruyor. Yani şöyle söyleyeyim. Altın 2000 dolar eksiydi geçen hafta. Bankanın, Türk Bankası alımıyla alttaki işlik kapandı. Ama tabii borcu olanlar, alanlar 6-6 ondan aldılar. Satmak isteyenler de bugün

0: 6.70-6.73 sabah saatlerinde gördüler ama şu anda 6.650 seviyesine kadar düşmüş durumda. Muhtemelen bugün yine hareketler yaşayacağız ama yani FED riskleri artık sanki ikiye bölünmüş gibi gözüküyor. Sabah bir açıklamasına dikkat ettim ben. Sanki bir faiz artısı sinyali verdi. O faiz artısı sinyaliyle birlikte altında olsa bir sert bir kayıp oldu. 60 olsa bir düşüş oldu. Muhtemelen yarın biraz daha hareketler gelişecek ama asıl hareket Eylül-Ekim-Kasım. Neden Eylül-Ekim-Kasım diyorum? Çünkü Ekim'de İsrail'in bir seçim var. Kasım'da Amerika'nın var. İsrail seçime girmek istemeyecek Netanyahu. Sonuçta bir kaybettiğinden tutuklama kararıyla yakalanacak. Bunu istemediği için muhtemelen İran'a göre bir operasyon yapacağını söyleyebiliriz. Açıklamaları bunu gösteriyor. Amerika ile arasındaki sürtüşme devam ediyor. O İran tazminat istiyor. Sabah baktım Trump da tazminat istiyor. Burada da bir anlaşmazlık devam ediyor. Hürbüz açılmadığı sürece piyasa gerginlik devam edecek. Sadece bu altın çıkışı geçen hafta tarım dışı istihdamın çok düşük gelmesi Amerika'nın bu sene faiz arttırmayacağı sinyaliyle biraz banka alımlarına sebep olduk. Zaten bu yükseliş bekleniyordu ama asıl yükseltiyi yapan dolar TL. Yani doların 48'lere yaklaşması hemen hemen altın TL bazında yükselmesine sebep oldu. Şöyle düşünün, altın 7-7,5 iken dolar TL 40 liraydı. Bugün dolar 48 liraya yakın neredeyse, %20 yukarıda gözüküyor. Bugün dolar alan %20 parasını bağlayan doların kârını yiyip altına dönse bugün 5-7'ye altın almış oluyor. Demek ki dolar daha iyi kazandırdı. Muhtemelen bu hafta biraz hareketli olacak. Hafta sonu biraz gergin geçebilir.
1: Efendim yeni katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Altın fiyatlarında salı günü itibariyle aslında bir yükseliş gözlemliyoruz. Peki altında son durum ne, detayları konuştuk diyelim ve sözü kapalı çarşıdan tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Kanal İstanbul güzergahında inşa edilen köprünün çalışmaları gece saatlerinde de sürüyor. 196 metre yüksekliğe ulaşan iki kule havadan görüntülendi.
3: Kanal İstanbul projesi hız kesmeden devam ediyor. Projenin ilk köprüsü geceyi aydınlatıyor. Köprü Sazlıdere Barajı'nın güneyinde yükseliyor. Gece saatlerinde şantiyenin farklı noktalarındaki yoğun aydınlatmaysa dikkati çekti. Kulelerin çevresindeki çalışma platformları, vinçler ve köprü güzergahındaki şantiye faaliyetleri ışıklar altında net şekilde görüldü. Köprünün çevresindeki karanlık arazi içerisinde yükselen aydınlık yapı İstanbul'un gece silüetine farklı bir görüntü kazandırdı. Öte yandan Kanal İstanbul'a dair en son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026'da gelmişti. Doğu ve batıdaki kuleler 196 metre yüksekliğe ulaştı. Proje genelindeki fiziksel ilerleme ise %80'in üzerine çıktı. Sazlıdere Köprüsü, kule yüksekliği bakımından İstanbul'un en yüksek ikinci köprüsü olacak. İstanbul'un en yüksek köprüsü ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Onun da kule yüksekliği yaklaşık 330 metre.
2: Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi büyük bir sel felaketi yaşamıştı ve binalar, onlarca bina zarar görmüştü. O felaketin ardından aradan geçen 5 yılda yapılan çalışmalar Bozkurt ilçesini yeniden ayağa kaldırdı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da bir paylaşım var. El ele verdik, bir kez daha zoru başardık diyor bakan.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaraların sarılması talimatını verdi. Çalışmalar başladı ve yaralar sarıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından acımızı kalbimize gömüp yüzleri güldürmek için verdiğimiz emeğin hikayesi sözleriyle Kastamonu'yu sarsan sel felaketinin 5. yıl dönümünde sel felaketinden en çok etkilenen Bozkurt'ta yapılan inşa çalışmalarını gösteren bir video paylaştı. Telafi edeceğiz dedi, vatandaşa söz verdi. Murat Kurum, el ele verdik, bir kez daha zoru başardık dedi. Paylaşımda şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu ifadesini kullandı. Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden sonra çalışmalar 1,5 yıl içerisinde tamamlandı. Konutların anahtarları vatandaşlara teslim edildi.

0: vatandaş yeniden yapılan ya da onarılan iş yerlerinde hayata tutundu.
1: Yaklaşık 1,5 sene sonra 663 adet konut, 128 adet dükkan, bir pazar alanı, meydan, afet zedeleri teslim edilmiştir.
2: Gerçi görsünler, bunda da daha iyisi yapılamazsın.
3: Konya'da Darül Mülk projesi kapsamında kazı çalışmaları titizlikle devam ediyor. Çalışmalarda Konya tarihine yön verecek gelişmeler yaşanıyor. Selçuklu dönemine ait dış surların büyük bir bölümü ve Larende Kapısı gün yüzüne çıkarıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı da çalışmaları yerinde inceledi. Bir hayalin gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz dedi.
0: Tarihin izleri arkeolojik kazılarla ortaya çıkıyor. Tarihin sırları yeniden aydınlatılıyor. Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'nın tarihi yeniden ihya ediliyor. Darül Mülk projesi kapsamında kazı çalışmaları da titizlikle sürüyor. Ortaya çıkarılan burçlar, sur duvarları ve Larende Kapısı Konya'nın tarihine ışık tutacak önemli bulgular arasında.
4: Şu anda Larende Caddesi'ndeyiz. Aslında bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğüne şahitlik ediyoruz. Burada hatırlayacağınız üzere inşaat malzemecilerinden oluşan bir yapı stoğu vardı.
0: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Altay, böylesine kapsamlı bir şekilde Konya'nın dış surlarına ilk kez ulaşıldığını belirtti.
4: İlk defa bir bütüncül olarak Konya dış surlarına ulaşmış olduk.
0: Çalışmalar tamamlandığında Konya'ya yeni bir tarihi aks kazandırılacak.
4: İnşallah tamamlandığında Selçuklu surlarının ortaya çıktığına, Larende Kapısı'nın tekrar ortaya çıktığına şahitlik etmiş olacağız.
0: Kazı ekipleri ise ortaya çıkan her bulguyu tek tek kayıt altına alıyor. Amaç yalnızca tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak değil, Konya'nın bir kültür rotasına dönüştürülmesini sağlamak. Ve kazılar ilerledikçe Konya'nın tarihine dair yeni sırların da ortaya çıkması bekleniyor.
4: Aslında ifade ettiğimiz şey, puzzle'ın parçalarını tek tek koyuyoruz ve Konya tarihine ışık tutacak işler ortaya çıkıyor. Hakikaten bugün çok mutlu oldum. Etkilendiğim bir iş gördüm. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
3: Bu saat dilimine de noktayı koyalım. Şimdi bir ara verelim. Saat başındaysa buradayız. Bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Yunanistan'dayız. Evet, 500 milibar seviyesinde oluk etkisi sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde devam ediyor. Diğer bölgeler yine Afrika antisiklonu etkisinde, yani sıcaklık artışı tekrar başladı. Cuma'ya kadar belirgin artışlar yaşanacak yine özellikle güney bölgelerimizin. Sıcakla sınavı devam ediyor. Bugün Trakya'da, Ege'de, Akdeniz'de, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm var. Yani termometreler 35 derecenin üzerinde Cuma'ya kadar aynı şekilde devam edecek. Cuma günü işler değişecek. Haftaya sıcak başlıyoruz ama serin tamamlayacağız demiştik. Cuma günü 2 derece ile 10 derece arasında değişen bir soğuma. Özellikle güney bölgelerimizde 10 derece olacak soğuma. Antalya mesela bunlardan bir tanesi. İstanbul çevresinde 2-3 derecelik bir serinleme meydana gelecek. Yani her ilde farklı oranlarda olsa da Cuma günü itibariyle bir serinleme bizi bekliyor. Fakat o zamana kadar şimdi sağanaklar var. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif sağanaklar olarak devam edecek. Sadece Ordu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanaklar şiddetli. Bu illerde sel su baskını riski artabilir. Lokal ama şiddetli sağanaklar hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Mikro ölçekli şiddetli sağanaklara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu bölgede toprak da suya doygun. O yüzden yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçme olasılığı var. Aman dikkat diyelim. Marmara'da, Ege'de Poyraz kuvvetli, saatte 60 km hızla esiyor. Hissedilen sıcaklığın çok fazla yükselmesine izin vermeyecek. İstanbul Kocaeli çevresinde bugün çisenti şeklinde çok hafif sağanaklara denk gelebilirsiniz ama genel olarak yağışsız geçireceğiz günü. Hemen yarının tablosuna bakalım. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Çorum, Tokat çevresinde yağmur aralıklarla ve hafif şekilde devam edecek. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçiyor olacak. Marmara'da, Kuzey Ege'de Poyraz devam. Ege, Akdeniz, Güneydoğu'da sıcak alarm devam edecek aynı şekilde. Hatta güney bölgelerimizde sıcaklık bugüne göre 1-2 derecede yükselmiş olacak. Hemen Perşembe'ye baktığımızda haftanın yine sıcak günlerinden biri olacak Perşembe günü de. Ama Karadeniz bölgesiyle Marmara'nın doğusu da sağanak yağmur alacağız. Yine hafif sağanaklar ama gök gürültülü sağanaklar Marmara'da, Ege'de Poyraz kuvvetlenecek. Perşembe günü rüzgarlı bir gün olacak İstanbul'da, Marmara bölgesinde ve Kuzey Ege'de. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam edecek. Sonrasında Cuma günü soğuk cephe geliyor. Soğuk cephe geçişiyle birlikte 500 milibar seviyesinde Türkiye tekrar oluk etkisinde kalacak. Bu da konvektif hareketi besleyecek ve gök gürültülü sağanaklar Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, İç Ege ve göller yöresi çevresinde yine kendisini gösterecek diyelim. Hafta sonu da bu sağanaklar devam edecek diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. Bugün parçalı bulutlu, yarın da hava parçalı bulutlu olacak. Perşembe günü sağanak yağmur var. Hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. Perşembeden sonra Cuma günü itibariyle düşüş başlayacak. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve Perşembe günü de hava güneşli, açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik Ankara'da değişmiyor. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 38 derece. Güneş altında çok daha fazla hissedilecektir. Saat 11-16 aralığı kritik. Sadece İzmir'de değil, Ege, Akdeniz, Güneydoğu'da öğle saatlerine dikkat. Yarın ve Perşembe günü de aynı şekilde devam edecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
2: Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
7: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz moderatörde. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisiyle yarın bir toplantı gerçekleştirecek. Peki neden bu toplantıyı gerçekleştiriyor? Kimler katılacak başka? Hemen muhabirimiz Ahmet Taner Işıldağ'a dönelim. Yarınki toplantıya ilişkin bilgileri alalım. Taner merhaba. Yarın 81 il valisiyle İçişleri Bakanı bir araya gelecek dedik. Toplantı kaçta olacak? İçeriğine dair hangi bilgiler var elimizde? Kimler katılacak başka?
1: Elin Aslan selamlar. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisini toplantıya çağırdı. Tabii görüntülü bir toplantı gerçekleşecek. İçişleri Bakanlığı'nda olacak toplantı. 81 ilin valisinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanı da olacak. Bir de bu terörsüz Türkiye sürecinin en başından beri aslında müdahili olan önemli bir isim de bu toplantıya katılacak. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bu toplantıda görüş ve önerilerini dile getirecek. Saatler 15'i gösterdiğinde başlayacak toplantı. Tabii oldukça önemli bir toplantı Elin Aslan. Yani geçtiğimiz gün 10 Ağustos tarihinde 467 oyla Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleştirmenin güçlendirilmesine dair yasa teklifi geçti. Biliyorsunuz rekor bir oyla geçti. Şimdi artık süreç buradan sonra başlıyor. Evet, yasanın çıkması ayrı bir dertti ama buradan sonraki süreçte oldukça önemli. İşte bu toplantı da bu minvalde oldukça önem arz ediyor. Neden diye soracak olursanız. Şimdi ilk başta biliyorsunuz toplumsal entegrasyon, yani Türkiye'nin 81 ilinde toplumsal entegrasyonla alakalı rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleşiyor. Özellikle Mustafa Çiftçi'nin valilerden şu isteği olacak, hatta emri olacak söyleyebilirim. Bu süreci, bu gelişmeleri an be an takip etmelerini ve kendisiyle paylaşmalarını isteyecek. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı bünyesinde biz 81 ilde 175 adet büro açılacağını biliyoruz. Özellikle terörsüz Türkiye süreciyle alakalı olarak 170'ten fazla bir büro açılması öngörülüyor. İşte bu toplumsal entegrasyon, kamu düzeninin korunması, tabii ki bütün bunlar da biliyorsunuz MGK'nın vereceği rapora bağlı olacak ama işte o rapor çıkana kadar da İçişleri Bakanlığı hazırlıklarını en üst seviyede tutuyor. Bir de şu husus çok önemli Elin Aslan. Yine bu toplantıda gündeme gelecektir bu. Dezenformasyon ve olası provokasyon. Şimdi evet, bir yasa teklifini rekor bir oyla geçirdik. Fakat bu barış ortamının, bu sürecin, bu iklimin korunabilmesi adına hem dezenformasyon hem de olası provokasyonlara karşı ekstra bir tetikte olunacak ve bu dönemde de özellikle resmi bilgiler ışığında hareket edilmesi toplum adına çok daha faydalı olacaktır. Provokasyonların önlenmesi için de ekstra önem, ekstra çaba sarf edilecektir. Tabii toplantıyla birlikte de sürecin sahada atılacak adımları da daha bir netlik kazanacaktır. Özellikle 81 ilin valileri, emniyet müdürü ve jandarmanın da katılımıyla bu toplantıya, dediğimiz gibi, yol haritası biraz daha netleşecektir.

0: Hakeza Numan Kurtulmuş'un bu toplantıya katılması ise oldukça önem arz ediyor dedik. Süreci en başından beri takip ediyordu. O da muhakkak ki bu istişarelere kendi önerilerini, kendi tavsiyelerini sunacaktır. Dediğimiz gibi 15'te başlayacak. Basına kapalı olmasını bekliyoruz. Sonrasında bir açıklama bekliyoruz. Onun haricinde de dediğimiz gibi sürecin artık İçişleri Bakanlığı bünyesinde nasıl ilerleyeceğini de bu toplantıyla çok daha net görüyor olabileceğiz diyelim ve sözü size bırakalım Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Taner verdiğim bilgiler için. Ahmet Taner Işıldak'tan yarın İçişleri Bakanı'nın 81 ilin valisiyle gerçekleştireceği Terörsüz Türkiye konulu koordinasyon toplantısına dair bilgileri aldık. Şimdi demin Taner de bahsetmişti. Rekor oyla çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün kabul edildi. 467 evet oyu vardı. 87 vekil hayır oyu kullandı. 7 vekil çekimser kaldı. Şimdi AK Parti'nin ve MHP'nin nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğu zaten biliniyordu. Tüm vekillere evet oyu verdi. AK Parti'den 9 vekil oylamaya katılmadı. MHP'den ise 2 vekil katılmadı. DEM Parti'den 55 vekil de evet dedi. Şimdi burada İYİ Parti 29 vekil hayır dedi. Bu da beklenen bir durumdu. Başından bu yana çerçeve yasaya İYİ Parti karşı olduğunu ifade ediyordu. Burada yeni partinin nasıl bir tavır takınacağı merak ediyordu. Yani Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin. Özgür Özel çıktı dedi ki aslında bu tabloya süreç kaynaklı olarak da Barış'ı destekliyoruz ama süreç kaynaklı olarak da gittiği yol kaynaklı olarak da hayır dememiz gerekiyor ama attığımız imzanın arkasında duracağız. Ben ve parti yöneticilerimiz evet diyecek, milletvekillerimizi de kendi tercihlerine bırakıyorum dedi. Yani kendi bölgeleri ne diyorsa, hangi ilden vekil seçildilerse ona göre kararlarını versinler. Kendileri ister evet ister hayır oyu versinler dedi. Ve sonuç ne oldu? Yeni Parti'den 54 hayır, 35 evet oyu çıktı çerçeve yasaya. Bir kez daha belirteyim, Özgür Özel de evet oyu verenler arasındaydı. İki vekil ise Yeni Parti'den katılmadı. Bu da ayrı bir tartışma başlattı Yeni Partililer arasında, seçmen arasında. Ama nihayetinde şu söyleniyordu, 400 vekilli bulması evet oyu anlamında önemli olduğu ifade ediliyordu ve 467 evet oyu alındı. Numan Kurtulmuş da dedi ki meclis başkanı, çok nadir görülen bir şey, anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensüs ortaya çıkmaz. 400 vekili o halde aşması ne ifade ediyor, ne anlam taşıyor? Ya gerçekten bunun bir anlamı var mı? Varsa ne? Gelin buradan başlayalım konuklarımızla konuşmaya. Orsam Akademik Direktörü Profesör Doktor Veysel Kurt ve Areda Survey Araştırma Genel Müdürü Yusuf Akın bizimle birlikte. Veysel Hocam, Yusuf Bey merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi
3: yayınlar. Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Veysel Hocam hemen sizinle başlayalım. Şimdi 400 vekil aşması, 467 evet oyuyla çerçeve yasanın kabul edilmesi. Bu yüksek bir konsensüs, anayasa oylamalarında bile bu kadarı çıkmaz diyor Numan Kurtulmuş. Çok nadir görülen bir şey olduğunu ifade ediyor. 400 vekili aşması evet oylarının ne gibi bir anlam ifade ediyor? Ya veya bir anlam ifade ediyor mu sizce?
3: Tabii ki bu mecliste bulunan milletvekillerinin %80'ine yakın bir orana tekabül ediyor. Öncelikle bunu ifade edelim. Bu oran da aslında süreç üzerinde oluşan toplumsal mutabakata dair önemli bir işaret. Sonuçta milletvekilleri halkın oylarıyla, demokratik ve şeffaf yöntemlerle seçilen kişiler olduğunu dikkate aldığımızda bu nokta itibariyle süreç üzerinde toplumsal mutabakatın meclise yansımış hali olarak nitelendirebiliriz. Bir başka mesele ise bu konunun önümüzdeki dönemlerde tabii ki çeşitli itirazlar, hatta belki de iç ve dış kaynaklı provokasyon girişimlerine maruz kalsa da toplumsal düzeyde önemli bir ayrışmanın yaşanmayacağına, toplumsal düzeyde herhangi bir çatışmanın olmayacağına dair işaretler barındırıyor. Yine aritmetik açısından baktığımızda bu oran hakikaten şimdiye kadarki meclis oylamalarında çok nadir görülen bir orana tekabül ediyor ve dolayısıyla bu konuyu da içerecek olan gerekli yasal değişiklikler, mekanizmaların işlemesi ve belki de önümüzdeki dönemde gündeme gelecek olan yeni anayasa tartışmalarına da ışık tuttuğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla toplumsal mutabakattan meclisin uzlaşmasına, anayasaya dair tartışmalara kadar geniş bir yelpazedeki birçok unsura ışık tutuyor Elin Hanım.
1: Peki Yusuf.

0: Bey, 400 vekili aşması sizce nasıl bir anlam ifade ediyor veya anlam taşıyor mu sizin açınızdan?
1: Veysel Hocam'ın belirtmiş olduğu toplumsal karşılığı açısından da bir şey işaret eder ifadesini çok kıymetli buluyorum. Bunun kesinlikle sokağa dair de bir şey söylediği değerlendirilmeli, göz ardı edilmemeli. 467 milletvekilinin evet demiş olması sonuç itibariyle meclis dediğimiz şey bir Türkiye'nin yansımasıdır. Türkiye'de vatandaşın sokağın yansımasıdır. Sokağa rağmen, vatandaşa rağmen vekillerin bir şey demesi çok güçtür, zordur. Dolayısıyla çünkü vekil bilir ki tekrardan seçilmek için, oylarına talip olmak için sokağa çıkacaktır. Ve onu ikna edemeyeceği şeyleri yaptığı takdirde tekrar sandık o şeyin seçmenin önüne konduğunda büyük zorluğa girebilir. Dolayısıyla meclisteyken olabildiğince onu çok sinirlendirmeyecek şeyler yapmaya çalışır. Biz sürecin en başından itibaren aslına bakarsak sürekli kamuoyunun konuya dair tepkisini ölçümlemeye çalıştık. 22 Ekim 2024 tarihinde Sayın Bahçeli'nin mecliste yaptığı konuşmayla birlikte biz de veri toplamaya başladık. Yani 100'ün üzerinde soruyla Türkiye temsiliyle çalıştığımız araştırmalarımızda toparlayacak olursak üç şeyi söylediğini gördük seçmenin. Birincisi, ben terörsüz Türkiye sürecini, terörsüz Türkiye adımlarını destekliyorum, olumlu karşılıyorum. İkinci söylediği şey, temkinli iyimserim. Çünkü ben bu süreçte canımla, kanımla, zamanımla çok pahalı öğrendim birçok şeyi. Dolayısıyla sen de temkinli tarafını sürekli yani ayakta tut, sürekli canlı tut diye bir telkinde bulunduğunu gördük. Bir şeyi işaret ettiğini gördük. Bir söylediğini gördük sokağın. Ve üçüncü söylediği şey ise sürecin tamamında neredeyse süreç diyordu ki terör örgütü son silahını gömene kadar sen tetikten elini çekme. Bakınız burada da aslında çok güçlü bir mesaj veriyor seçmen. Ve bakınız bu çerçeve yasanın uygulanmaya başlayabilmesi için, yürürlüğe girebilmesi için kurulan komisyonun evet terör örgütü silahını bıraktı demesi ve Sayın Cumhurbaşkanı bunu onaylaması lazım. Aslına bakarsak konunun yürütücülerinin de sokağın bu sesine, bu söylediğine kulak verdiğini, ona uygun hareket ettiğini değerlendirebiliriz.
0: Bu
1: Yoksa
0: arada Yusuf Bey, hemen araya girip
1: aslında
0: şunu sorayım. Şimdi bu çalışmayı hangi tarihler arasında yaptınız? Bunu şu açıdan soruyorum. 12 maddelik o çerçeve yasa çıktıktan sonra mı, çıkmadan önce mi? Çünkü bir de rapor süreci vardı. Onda da ayrı başka bir rapor hazırlanmıştı. O hazırlanan raporla şu anki çerçeve yasa birebir birbirinin aynısı değil haliyle. Şimdi dolayısıyla siz bu çalışmayı hangi dönemde, hangi tarihte, takvimde yaptınız?
1: Elin Hanım, 2024 22 Ekim Sayın Bahçeli'nin o grup konuşmasını yaptığı andan itibaren aslında bu çerçeve yasanın net taslağının maddelerinin ortaya çıktığı güne kadarki yaptığımız veriden paylaşıyorum. Şu anda yeni bir verimiz var ama müsaade edin önümüzdeki günlerde hani henüz veri
0: Tamam,
1: toplamadayız
0: ne
1: biz.
0: zaman
1: Şu
0: öğrenebiliriz?
1: anda tahminen yani yarına çıkmış olacak. En geç Perşembe günü rapor çıkmış olacak. Bu
0: Tamam.
1: çerçeve taslak artık konuşuldu. Hani artık vatandaş bunu da biliyor. Bununla alakalı ne düşünüyoru da o gün söyleyebiliriz. Fakat dediğim gibi o ilk andan itibaren genel olarak neredeyse tüm koşullarını sorduk. Sayın Bahçeli'nin yani şu anda şunu net olarak görüyoruz. Devletin karar alma mekanizmasında bulunan siyasi aktörler güçlü bir şekilde risk alarak bir irade ortaya koyuyorlar. Ve burada diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Sayın Bahçeli'nin açıklamasının çok daha öncesindeki iki ifadesinin kesinlikle unutulmaması gerekli olduğu kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki İkinci Dünya sonrası kurulan dünya düzeninin artık günümüz koşullarını karşılamakta, beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığını görüyoruz demişti. Bir. İki, güneyimizde, sınırımızda kesinlikle bir teröristana izin vermeyeceğiz. Kanaatim şu yönde. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki hemen etrafımızda yeni bir dünya kuruluyor. Sınırların belki tekrar çizileceği, egemenliklerin tekrar konuşulacağı, masada oturanların tekrar belirleneceği bir dünya düzeninde biz eğer ki Türkiye yüzyılında lider ülke Türkiye'yi hedefliyor isek sürekli dikiz aynasına bakarak arabayı ileri doğru süremeyiz. Burada iç cephenin tahkimiyle alakalı meselelerin tamamını ele almalı ve buna dair adımlar atmalıyız. Riskli olsa dahi irade göstermeliyiz ve burada adımlar atmalıyız ve Türkiye'nin, Türkiye yüzyılı

0: eleştiri aldılar. Kendi seçmenlerince dahi anlaşılamadıkları, bir saniye ne demek istiyor diye böyle tepkiyle karşılandıkları dönemler oldu. O dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine bazı ifadeleri oldu. Dedi ki eğer ki terör örgütü işte isim farklılıklarıyla işte hangi üç farklı ismi kullanarak biri yanıltmaya çalışırsa şu anda kadife eldiven içerisinde uzattığımız eli değil o zaman kadife eldiven içerisindeki çelik yumrukla da tanışırlar dedi. Veya bizi kandırmaya çalışırlarsa taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayız dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mikrofonlardan söyleyebileceği kararlılık ifadesi ancak bu kadardır konuya dair. Çünkü deniliyor ki dediğimiz gibi bence Türkiye'nin başka bir hedefi var. Türkiye'nin Türkiye yüzyılında bölgeyle alakalı başka bir meselesi var. Ve aynı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nutukta da belirtmiş olduğu gibi iç cephe ve dış cephe vardır diyor. Dış cephede mücadele çok daha kolaydır diyor. Çünkü karşınızdaki rakibinizi bilirsiniz,
1: Evet.
0: mevzinizi alırsınız ve onlarla savaşırsınız edersiniz. Fakat diyor iç cephe ile iç cephedeki bir mücadelenin çok daha zor olduğunu belirtiyor. İşte ilk Türkiye'nin 16. Türk bayrağının çekildiği süreçte kurucu liderliğimizi yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği şeyi Türkiye'nin ikinci yüzyılında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde bu adımların atıldığını görüyoruz.
1: Peki.
0: Dolayısıyla meclisten de 467 evet oyuyla bu yasanın çıkmış olması, bu güçlü kararlılığın belirtilmiş olmasının sahada da teveccüh göreceği kanaatindeyim.
1: Peki şimdi Veysel Hocam, az önce Yusuf Bey de dikkat çekti. 22 Ekim 2024'ten bu yana yaptığımız çalışmalarda dedi, vatandaş üç şeye dikkat çekiyor. Son silah bırakılana kadar devlet elini tetikten çekmesin. Şimdi burada süreç nasıl olacak? Aslında bu silahların bırakıldığına ilişkin bir teyit, tespit aşaması olacak. Şimdi birincisi bu teyit tespit süreci nasıl işleyecek? İkincisi bu teyit tespitin acaba bir süresi olmalı mı? Hani yasa çıktıktan sonra evet silah bırakıldı, mağaralar boşaltıldı, artık bir terör unsuru değildir PKK denildikten sonra başvuru için bir 6 aylık onda bir süre var, tamam. Ama silahların bırakıldığına ilişkin, mağaraların boşaltıldığına ilişkin o teyit tespit noktasını acaba sınırlandırıp bir süre ona da konulmalı mı, konulacak mı? Nasıl olacak o aşama sizce?
2: Yani tabii gerek komisyon raporunda gerekse meclisten geçen yasaya baktığımızda bahsettiğiniz konuya dair Helin Hanım açık bir süre tanınmıyor. Burada aslında devlet yetkililerinde oluşacak kanaatlerin ve muhtemelen bu sürecin ilerleyiş biçiminin daha etkili olacağını düşünüyorum ben. Yani eğer süreç yavaş da olsa istikrarlı bir şekilde silahların teslim edildiği, militanların teslim olduğu ve PKK'nın kendini bütünüyle tasfiye etmeye dönük kararlılığının aynı zamanda fiiliyata döküleceği alanlar olarak gerek işte silahların teslimi, depolandığı yerlerin devlet yetkililerine, kurumlarına bildirilmesi noktasındaki sürecin ilerleyişinin istikrarı bence burada önemli olacak. Yani eğer burada ki devlet kurumlarının bunun için titizlikle davrandığını görüyoruz. Bunun için muhtemelen yeni kurumsallaşma şeyler süreçleri de yaşanacak. Yani bu süreci izleyecek olan kurumların kendi içerisinde ihdas edilecek yeni birimler oluşacak ve haliyle bu izleme süreçleri büyük bir titizlikle takip edilecek. Bu izleme süreçlerinde oluşacak olan kanaat dediğim gibi eğer sürecin pozitif ilerlediği örgütün gerek yönetici bazında gerek teslim olan örgüt mensupları bazında söyledikleri ifadelerin doğruluğu, işaret ettikleri silah depolarının verdikleri bilgilerin tutarlılığı noktasında olumlu bir kanaat oluşursa burada süre belki de çok önemli olmayacak. Çünkü burada işleyen bir süreç var. Her bir örgüt mensubunun sahip olduğu bilgiler farklı olacak, vereceği bilgiler farklı olacak. Dolayısıyla bunların toplanması, analiz edilmesi, tespit edilen silahların imha edilmesi veyahut da ne yapılacaksa karar verilmesi noktasında bir süreç işleyecek. Burada önemli olan nokta şu bence Helin Hanım, inisiyatif burada devletin kurumlarının elinde olacak. Bu aslında yasadaki ifadelerden de çok açık bir şekilde anlaşılıyor ve bunun Sayın Akın'ın ifade ettiği şey

0: şekliyle aynı zamanda toplumsal hassasiyeti yansıtıyor olması da fazlasıyla önemli. Hatırlayalım, yani yasanın birinci maddesinde temel hedefin PKK'nın sadece Türkiye değil, bütün kollarıyla, yani Irak'ta, Suriye'de, İran'da bütün yapılarıyla hangi isim altında örgütlenmiş olursa olsun kendisini tasfiye etme hedefi temel hedeftir. Biz bu sürece Türkiye'nin askeri etkinlikle PKK'yı ciddi anlamda etkisizleştirerek geldiğimizi de unutmayalım. Ve yine bu hücralardan yola çıkarak inisiyatifin devletin elinde olduğunu da gerek komisyon raporunda gerekse çok daha önemlisi çerçeve yasada kendine yer buldu. Yani burada süreç şöyle işleyecek. Öncelikle örgüt mensupları işte 6 ay içerisinde teslim olacaklar. Burada suç ve ceza, yani ilgili yasada belirlenen suç ve ceza mekanizması çalışacak. Verdikleri bilgilerin doğruluğu kontrol edilecek ve nihayetinde devletin ilgili kurullarında ve kurumlarında bu bilgiler teyit edilecek ve raporlar tutulacak. Peki bu yetecek mi? Hayır. Yani bu teyit mekanizması raporlara dökülecek ve Milli Güvenlik Kurulu'na gelecek. Ki Milli Güvenlik Kurulu biliyorsunuz Türkiye'nin iç ve dış güvenliğinin koordine edilmesinde en yetkili kurul, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında periyodik olarak toplanıyor ve dolayısıyla buradaki raporlar yine Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak ve Milli Güvenlik Kurulu'ndan bu anlamda tırnak içerisinde nihai kanaat ve karar oluşacak. Dolayısıyla bu aşama aşama izlenecek olan sürece baktığımızda bütünüyle inisiyatifin devletin elinde olduğunu ve devlette Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere kurumlarda oluşacak kanaatin sürecin temel ilerleyişinde etkili olacağını ifade etmemiz mümkün. Yani burada kamuoyuna yönelik verilecek olan bilgiler veyahut da örgüt mensuplarının kaçının teslim olduğu, verdikleri bilgilerin doğruluğu vesaire, bunların hepsi ciddi teyit mekanizmalarına tabi tutulacak ve nihayetinde burada devletin en üst koordinasyon kurullarından biri olan MGK'da tartışılacak ve ilgili kanaat hasıl olacak. Dolayısıyla bu sürece baktığımızda sürecin aslında ne kadar ciddi bir teyit ve gözlem mekanizmalarıyla birlikte yürüyeceğine, gerekse de aslında yasanın sürecin ilerletilmesi noktasına ne kadar hassas bir şekilde hazırlandığını da bizlere göstermiş oluyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir tweet var. Hani iyi ki varsın deyince herkesin aklına bu cümleyi kurduğunuzda devamında Eren geliyor. Çünkü Eren Bülbül 15 yaşında gencecik bir evladımız. Ve şey dedilmişti, beraberindeki kendisini korumaya çalışan jandarma subay Ferhat Gedik'le birlikte. Ve bugün şehadetlerinin de 9. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in fotoğrafı ile birlikte şu yazıyı yazdı sosyal medya hesabından. Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla jandarma subayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diye yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Yusuf Bey, sizinle devam edelim. Şöyle aslında biraz yeni partiye de bu süreçte bakalım istiyorum. Neden? AK Parti, DEM, MHP, hani verdikleri oylar şaşırtmadı. İyi Parti de öyle, beklenen bir tabloydu. Belki şuna şaşırabiliriz: oylamaya katılmayan isimler vardı. AK Parti'de 9 vekil vardı. MHP'de 2 vekil katılmamıştı. Yeni Parti'de 2 vekil katılmadı. Ama şimdi Yeni Parti'de Özgür Özel ne diyeceği merak edilirken dün bir kapalı grup toplantısı yaptı. Ardından çıktı, dedi ki ben ve beraberindeki yönetici arkadaşlarım evet diyeceğiz ama milletvekillerimizi de bu konuda biz serbest bırakıyoruz, özgür bırakıyoruz. Herkes kendi tabanı, yani seçildiği şehir, il nasıl bu çerçeve yasaya bakıyorsa ona göre kararını versin, ona göre evet veya hayır desin. Buna gerekçe olarak da Özgür Özel şöyle bir yaklaşım var, dedi ki, diyor ki yani biz buna hayır dersek Yeni Parti barışa karşı denir. Bu denmesin diye evet diyeceğini ifade etti. Bunun yanı sıra DEM seçmeniyle de arasına bir mesafe koymak istemedi. Bu da çok net, çok açık. Hem kendi hem Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun da çünkü Özgür Özel'in kararına destek veren bir tweet'i vardı ama o destek de aynı zamanda Mansur Yavaş'ın da paylaşımına da destek veriyor. Yani barışı destekliyoruz ama gidilen yoldan memnun değiliz. Minval'in de bir açıklaması vardı. Nihayetinde Özgür Bey ve de yeni parti yöneticileri evet derken çerçeve yasaya, yeni partili 54 milletvekili hayır dedi. Şimdi şu tabloya baktığımızda yeni partiye de hayır diyen 54 vekil ve evet diyen 35 vekil olmasına rağmen 35'i evet dediği için, Özgür Özel de evet dediği için ciddi bir tepki var. Hatta öyle ki ben bağış yaptım, paramı geri ver diyenler var. Ben yeni partiye üye olmuştum, üyeliği bırakıyorum, ayrılıyorum diyenler var. Şimdi yeni parti seçmenini evet dedikten sonra her ne kadar çoğunluğu milletvekili bazında hayır demiş olsa da genel başkanı ve onun yönetimindeki olan isimler evet dedikten sonra kırdığı yeni parti seçmenini toparlayabilir mi? Yoksa seçmen üzerinde zaten bir süre sonra bu oylamanın etkisi gelir de geçer mi?
2: Şimdi kalıcı bir etki edip etmeyeceğini farklı değerlendirmemiz lazım Elin Hanım. Tabii ki de şunu da unutmamak lazım. Bugün yeni partinin kullanmış olduğu oy seçim saati mahalline girildiğinde kesinlikle önüne konulacaktır. Denilecektir ki sen bugün şunu demiştin, sen bugün böyle yapmışsın diye. Şimdi mesele bence bizim şuradan değerlendirmemiz daha makul olur. Siyasetin silahı, siyasetçinin silahı sözüdür, kelamıdır. Ve Türkiye'de seçmenin oy verme davranışını belirleyen en önemli üç faktör nedir diye baktığımızda Türkiye'deki seçmenin lidere, kadroya ve söyleme oy verdiğini görüyoruz. Yeni parti burada evet dersek hayır diyenlere, hayır dersek evet diyenleri karşımıza alırız. Dolayısıyla oy toparlama gayretinde olduğumuz bu süreçte böyle bir tercihte bulunmayalım demesi aslında ne evet diyenlere ne de hayır diyenlere veya bunun taraftarı seçmenlere yaranamaması gibi bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Yani dolayısıyla kanaatimce Yeni Parti bu kararıyla yanlış yapmıştır. Halbuki genel başkanlık değil, liderlik eden bir siyasi aktörün, Özgür Özel bunu yapmış olsaydı, kadrosunu yönetebilen, yönlendirebilen bir, ikna edebilen bir liderlik yapmış olsaydı Sayın Özgür Özel'in, bugün evet deme ile ilgili tabanını da ikna etmesi için kadrosunu yönlendirmesi lazımdı. Bunun kanaatim o yöndeki unutulur, unutulmaz, yani çok kalıcı olur, sürekli bu söylenen bir şey olur olmaz bilmiyorum. Tabii ki de birçok şey geçer. Belki o gün farklı gündemler ortaya çıkar fakat inanın ki seçim satım haline girildiğimizde, sandık önüne konulduğunda sen terörsüz Türkiye süreciyle ilgili böyle demiştin diye bu önüne konulacak argümanlardan biri olacaktır. Ben sürecin doğru yönetildiğini düşünmüyorum. Ben işte şundan dolayı aslında hayır dedim, bundan dolayı grubumu serbest bıraktım. Seçmen buna ikna olmaz. Çünkü seçmen burada diyor ki ben bu meselenin çözülmesiyle alakalı irade alan bu siyasi aktörleri, siyasi iradeyi destekliyorum ve 467 milletvekili eğer bir araya gelebildiyse, böyle güçlü bir konsensüs oluşturabildiyse siz de yeni parti olarak bunun içerisinde yer almış olsaydınız, kanaatim o yöndedir ki yarın öbür gün Kürt seçmenin veya bu problemin çözülmesini isteyen hangi etnisite de olursa olsun Türkiye seçmeninin çok daha anlamlı şekilde teveccühünü görebilirdiniz. Bu fırsatı kaçırdı. Bu fırsatı kaçırdı. Niye? Çünkü dediğimiz gibi liderlikle alakalı bir sınavı var. Halen var. CHP'nin başına geldiği günden itibaren konuştuğumuz bir şey vardı. Yani CHP'nin genel başkanı olduğu Özgür Özel. Peki fakat lideri kim? Çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu ile alakalı hep bir soru işareti zihnimizde canlanıyor. Seçmenin zihninde canlanıyor. Bugün de yeni parti ile alakalı. Sadece tabela yeni. Gördüğümüz kadarıyla sadece ismi yeni. Lideri, kadrosu, söylemi herhangi bir yenilik yok.
1: Ama bu oylamadaki stratejisi CHP'de yeni değil mi? Yani normalde genel başkan bir parti kararı verir. Milletvekilleri de ona uyar. Ha, bu da tartışılabilir. Milletvekillerinin de her ile göre kendi bir bağımsızlığı var. İşte demokratik düzende ben de ona göre karar vermeliyim diyebilir. Bu ayrı ama hani bu zamana kadar evet baktığımızda adı parti isim değişti. Yani ha CHP ha yeni parti. Ama lider daha doğrusu genel başkan stratejisi anlamında bir değişiklik söz konusu değil mi dünkü oylamayla birlikte?
2: Kanaatim şu yönde. Eğer ki bir 1.000 lira da olsa, 100.000 lira da olsa, 10.000 lira da olsa bağış yapan bir yeni parti gönüllüsü, sen benim paramı iade et, ben sana bunun için para vermedim, hı hı, bağış yapmadım, ben senin için bunun için desteklemedim diyor ise, bu birler, binler, milyonlar vardır bunun gibi, yani 100.000'ler vardır diyeyim, çok sayılarla yuvarlama yapmayayım. Ama dediğimiz gibi şu anda kanaatim o yöndeki yeni parti bu tavrıyla evet farklı bir tavır ortaya koymuş olabilir. Fakat yani bu şüpheli tavır, bu müphemiyet, bu bilinmezlik, Ali Saydam hocamın sıkça zikrettiğim bir şey vardır. Diyor ki siyasette, siyasal iletişimde, iletişimde müphemiyet her zaman, bilinmezlik her zaman negatif işler. Siz bir, yani çünkü Türkiye'de seçmenin oy verme davranışını belirleyen en önemli faktör ne diyoruz? Diyoruz ki lider. Yani AK Parti'nin şu anda son bu pazar seçimi olsa araştırmamızda 35.3 ile birinci parti olduğunu görüyoruz. Son 7 aydır oylarını yukarı doğru trend şeklinde taşıdığını görüyoruz. Burada peki AK Parti'nin birinci parti olmasının gerekçesi nedir diye baktığımızda Helena'nın birinci neden liderlik geliyor. Liderlik, güvenlik, dış politika ve alternatifsizlik. Siz burada bir alternatif oluşturmaya çalışıyor iddiasındasınız. Hı hı. Daha öncesinde Millet İttifakı'yla, Altılı Masa'yla, farklı koalisyonlarla hazır bulduğunuz bir taban vardı. Erdoğan'ofobik, koşulsuz muhalefet bloğu. Onunla birlikte girdiğiniz seçimlerde dahi başaramadınız Sayın Cumhurbaşkanı'nı yenmeyi. Siz şu anda Türkiye seçmeninin yine son yaptığımız sosyometre araştırmasında sizce Türkiye'deki siyasetin en önemli problemi nedir diye sorduğumuzda %48.7, yani neredeyse her iki Türk seçmeninden birisi diyor ki bence Türkiye'nin siyasetinin en büyük problemi siyasi etik ve yolsuzluk iddialarıdır diyor. Sizin böyle diyen bir seçmen kitlesinin varlığından haberdar olmanız lazım. Sokağa indiğinizde bunu görmeniz, duymanız ve buna göre bir söyleminizi geliştirmeniz lazım. Kadrolarınızı buna göre yenilemeniz lazım. Aslında CHP'den yeni partiye geçerken bagajını biraz hafifletmekle alakalı bir fırsatı vardı Sayın Özgür Özel'in. Fakat bunu değerlendirmedi. Şu anda yeni partinin sadece adı yeni, tabelesi yeni diye söylememizin gerekçesi bu.
1: Anladım.
2: Hayır, yani vatandaş diyor ki CHP içerisinde problem yaşayan, CHP'lilerin birbirlerine açtığı davadan dolayı hukuka yansıyan bir mesele var. CHP'liler kendi arasında bir şey yaşadı ve bir grup CHP'li şu anda farklı bir partiyle yoluna devam ediyor diyor.
1: Peki.
2: Siz dolayısıyla seçmenin beklentilerine cevap veremediğiniz takdirde hem söylem olarak hem kadro olarak hem de liderlik olarak bu vasfı ortaya koyamadığınız takdirde işte bu kadar seçim olsa yeni partinin oy oranı nedir diye bakıyoruz. %16.6 çıkıyor. Yani öyle konuşulduğu gibi %40'lar, 50'ler, 60'ların falan gerçekleşmediğini görüyoruz.
1: Heh, ben de tam size onu soracaktım. Az önce siz 35.7 AK Parti birinci parti deyince
2: 35.3.
1: Beni tabii bu hani yapılan çalışmalar biraz heyecanlandırdığı için biliyorsunuz siz her seferinde ne zamanın çalışması diye sorarım. Onu soracaktım ben de size. Bu tarih olarak ne zamanın çalışması? Yeni parti diyorsunuz ama yeni parti daha kurulmadan önce de ismini hani kim anketlerde yeni parti diye geçiyordu. O dönemlerin yoksa kuruluşundan sonra yapılan mı bu? Hayır. 16.6?
2: Kuruluşundan sonra yaptığımız bir araştırma verisi bu. Son yaptığımız sosyometrenin araştırma verisi. Hemen künyeyi de paylaşayım sizlerle. Kurulmadan önce yani Haziran sosyometremizde biz sadece amblemi olan siyasi partileri bu pazar seçimi olsa hangi parti oy verirsiniz diye sormuştuk. Orada da %6 biz seçeneklere koymamıza rağmen Özgür Özel'in kurması olası parti oy vereceğim diyen bir seçmen kitlesi görmüştük.
1: Tamam.
2: Fakat o gün bunu şu şekilde yorumlamıştık Helin Hanım. Bu yeni partinin oy oranının %6 olduğu anlamına gelmez. Şu anda ana muhalefet tarafında, CHP tarafında bir toz bulutu var. Dolayısıyla bu toz bulutunun biraz daha sakinleşmesini, inmesini beklemeliyiz ve fotoğrafı o zaman çekmeliyiz demiştik. Ama yeni parti kurulduktan sonra tarih aralığında söyleyeyim, 29-31 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye temsili 2400 kişiyle yapmış olduğumuz araştırma sonucunda Yeni Parti'nin oy oranı %16.6 olarak gerçekleşti.
1: Peki Veysel Hocam, size de dönecektim ama Özgür Özel'in stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Ancak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu an kürsüde, kendisi açıklama yapıyor. Terörsüz Türkiye sürecine de değinecek haliyle. O yüzden o noktaya, o canlı yayın noktasına dönelim şimdi.
3: Başlıyorum. Her zaman söylemiştik onları hiçbir zaman unutmayacağız diye. Onları almaya, kalbimizde yaşatmaya, fedakarlıklarını her zaman hürmetle yad etmeye devam ediyoruz. Dün tarihi bir gündü. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge gündemimiz açısından Yüce Meclis 467 gibi yüksek bir kabul oyuyla PKK-KCK terör örgütünün silah bırakmasının önünü açan, bunun zeminini oluşturan, bunun gerçekleşmesi için çerçeve oluşturan bu yasal zemini oluşturmuş oldu. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısından, iç cephenin güçlendirilmesi gerektiğine değinmesinden sonra Sayın Bahçeli'nin gerçekleştirdiği tarihi çağrı ve daha sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu devlet politikasına dönüştüren iradesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusunda Türkiye'nin yepyeni bir stratejik hamle yapması şeklindeki bir tabloyu ortaya çıkardı. Bütün bu geçen süre içerisinde bir sürü iniş çıkış oldu. Zaman zaman aksama ya da yavaşlama denilen dönemler oldu. Ama her seferinde söyledik. Dedik ki Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, Sayın Bahçeli'nin iradesi hem olayın Cumhur İttifakı boyutuyla hem de devlet politikası boyutuyla net bir irade ortaya koyuyor. Bazen dedik bir yılda gidilen yol bir günde gidilir. Bazen haftalarca yerinde sayıyor gibi gözükebilir. Ama burada net bir irademizin olduğunu, net bir yol haritamızın olduğunu çeşitli defalarda belirttik. Daha sonrasında Yüce Meclis'in mecliste kurulan komisyonla devreye girmesi meclis boyutunun da hayata geçmesini sağladı. Komisyona meclis başkanımızın başkanlığında haftalar süren çalışmalarla tüm toplum kesimlerinin katılımı sağlanmış oldu. Ve günün sonunda meclis komisyonunun yayınladığı rapor meseleyi bütün çerçevesiyle ortaya koyan, terörün ortadan kalkması, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için ilkeleri, prensipleri, yol haritasını ortaya koyan çok anlamlı bir çerçeve oluşturdu. Tabii 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Sadece bunu sayısal bir nitelik olarak göremeyiz. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin Yüce Meclis'teki milletvekillerinin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti. Her bir milletvekili tabii ki kendi seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın duygularını, hissiyatlarını taşıyor. Onların taleplerini meclise yansıtıyor ve aynı zamanda da farklı toplum kesimlerini temsil ediyor. Dolayısıyla Yüce Meclis'in iradesi hem farklı toplum kesimlerinin sürece pozitif yansımasını göstermesi bakımından hem meclis içerisinde çok tartışılan bir konuda 50 yıldır yürütülen terörle mücadele çerçevesinde pek çok etrafında literatür oluşmuş, pek çok yaklaşım oluşmuş bir konuda esasında gelinen noktadaki yasal çerçevenin makul bulunduğunun ve bu çerçevede silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecinin desteklendiğinin net bir işaretidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın olayı devlet politikası süreciyle talimatlandırması, aynı zamanda her MYK'da, her MKYK'da partimize net talimatlar vererek sürecin nasıl işlemesi gerektiğine dair net bir yol haritası ortaya koyması Partimizde talimatlandırdığı heyetle birlikte yürüttüğümüz, takip ettiğimiz ve sonuçlandırmaya çalıştığımız politikaların tabii ki ana esasını oluşturdu. Sürecin çeşitli aşamalarında, tabii ki doğal olarak bu süreçte krizler olur, inişler çıkışlar olur, tıkanmalar olur. Sayın Bahçeli'nin yaptığı stratejik müdahaleler, meselenin önünün açılması ve meselenin doğru bir rotada ilerleyebilmesi açısından hayati önemli oldu. Biz partide yaptığımız her MYK, MKYK

toplantısında. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreç başladığından beri konuşmasının ilk kısmını MYK üyelerimize, genel başkan yardımcılarımıza ve MKYK üyelerimize yaptığı hitaplarda konuşmasının ilk kısmını bu konuya ayırarak Cumhur İttifakı'nın birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini sürekli olarak ifade ettiler. Bu konudaki prensipleri bize hatırlattılar ve böylece üç şeyi net bir şekilde gördük. Birincisi, net bir irade ortaya koyuldu. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hem Sayın Bahçeli tarafından. İkincisi, partimiz açısından bakıldığında ve Cumhur İttifakı açısından bakıldığında yapılan çalışmalar çerçevesinde net bir yol haritamız vardı. Burada devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde nasıl bir yol yürüneceği görülüyordu. Devlet kurumlarının nasıl çalışmalar yapacağı net bir şekilde önümüzdeydi. Üçüncüsü de net bir hedefe sahiptik. O da terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge dediğimiz birbirinden ayrılmaz iç içe girmiş, bütünleşik ve birbiriyle bağlantısı kuvvetli, detaylandırılmış bir hedefin yol haritasıyla bu tahakkuk ettirilmesi için yapılacak çalışmalar. Tabii bütün bu süreç içerisinde pek çok tartışma oldu. Burada her zaman şunu söyledik. Biz süreci destekleyenler kadar sürece dönük olarak yapıcı eleştirilerde bulunanların sözleri de son derece kıymetlidir. Çünkü siyaset nihayetinde pek çok fikrin çarpışmasıyla ortak noktalar bulma sanatıdır. İnsanoğlu siyaseti bunun için icat etmiştir. Kavganın, çatışmanın, silahın, savaşın yerine meselelerin konuşarak çözülmesi, akılla çözülmesi, bir takım yöntemler ve çözüm denklemleri üretilerek çözülmesi şeklinde bir kabiliyet olarak siyaset ortaya çıkmıştır. Bir yetenek olarak siyaset ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla burada yapıcı eleştirileri de çok dikkatle dinlediğimizi, burada yaptığımız toplantılardaki 2 yıl içerisinde yani onlarca toplantı yapmışızdır. Sabah akşam toplandığımız zamanlar olmuştur. Bütün bu toplantılar içerisinde bu yapıcı eleştirileri de katkılar kadar dikkate aldığımızı ve değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim. Bütün bunların değerlendirilmesi hem yol haritamızı şekillendirme açısından hem ilerletme açısından çok büyük katkı sağladı. Dün elde edilen 467 rakamının sayısal niteliğinden çok daha büyük bir siyasal niteliği bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Meclis açısından meclisin genelinin bu mutabakatı 467 gibi bir oranla sağlamış olması esasında Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamento zayıfladı, meclis geriye itildi gibi iddiaların ne kadar boş olduğunu gösterdi. Yüce Meclis'in milletimizin verdiği yetki ve tarihsel birikimiyle bütün bu meselelerin çözümünde üzerine düşen sorumluluğu millet adına ve millet için gerçekleştirme konusunda gerektiğinde görevini yapma bakımından ne kadar yüksek bir kabiliyet ortaya koyabildiği de görüldü. Bu süre içerisinde bu konuyla ilgili pek çok tartışma yapıldı. Tabii en yoğun tartışmalar dün gerçekleşmiş oldu. Fakat şu durumu da ifade etmek gerekir. Bu eleştiriler açısından bunu söylemek isterim. Mesela toplumsal hayata baktığınızda aslında yapıcı eleştirilerin ki eleştiri son derece doğal bir haktır ve eleştiriye her zaman ihtiyacımız vardır. Eleştiri olmazsa en iyisini, en doğrusunu bulabilme imkanını kaybederiz. O yüzden eleştirileri her zaman hürmetle karşılamak lazım. Ama toplumsal hayatta, sivil toplumla buluştuğumuzda ortaya çıkan eleştirilerle meclisteki eleştiriler arasında bir fark vardı. Toplumda büyük bir çoğunluğu bu eleştirileri yapıcı bir biçimde ortaya koyarken, yani bu hedefe ulaşırken şunlara dikkat edin, şu değerleri dikkate alın, bu yol haritasında şu hususları dikkate alın gibi yaklaşımlar varken, dün maalesef son derece yıkıcı bir takım ele, az da sayı az da olsa bir takım yıkıcı eleştirilerle mecliste bir görünürlük üretmeye çalışanlar oldu. Net bir şekilde tabii
bizim hatiplerimiz şu soruyor.

Soruyu sordular. Bu eleştirileri yapanlara sizin öneriniz nedir? Sizin yaklaşımınız nedir? Denildiğinde aslında herhangi bir şeyin ortada olmadığını, ortaya çıkarılamadığını, stratejik bir yaklaşımın olmadığını, siyasi bir yaklaşımın olmadığını, hem Türkiye'deki bu meselenin tarihi açısından hem bölgedeki gelişmeler açısından meseleyi okuma konusunda büyük bir siyasi yetersizlik olduğunu net bir şekilde görmüş olduk. Burada en yanlış olan işlerden bir tanesi, çok az sayıda da olsa meclisteki bazı eleştirilerin esasında yasada olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir şey üzerinden bir eleştiri üretmeye çalıştığıdır. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Çünkü milletin bu kadar önemli bir meselesini çözerken dersine iyi çalışmış olmak, meseleyi derinlemesine kavramış olmak, meselenin hem tarihini hem bugününü hem bölgesel etkilerini biliyor olmak son derece kıymetli bir şeydir. Fakat bazılarının gerçekten bundan yoksun olduğunu ve üstelik de burada hukuki açıdan ve siyasi açıdan herhangi bir şekilde bu yasal çerçevede olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir eleştiride bulunduğunu gördük. Onun için bunların zaman zaman televizyonlarda da yapıldığını görüyoruz. Net bir şekilde yasa ortadadır. Bunun içerdiği maddeler net bir şekilde ortaya koyulmuştur. Mecliste tartışılmıştır. Ve günün sonunda Yüce Meclis'te 467 milletvekili tarihi bir sayısal ve siyasal mesaj vererek bu büyük sonucu ortaya çıkarmıştır. Bu sürecin en kıymetli taraflarından bir tanesi de şu. Çeşitli ülkelerde işte çatışma çözümleri denilen bir literatür var. Esasında bu literatürün ortaya çıkmasındaki o ülkelerdeki sosyolojik gerçeklikle ya da oradaki toplumsal ilişki ağlarıyla Türkiye'deki durumun bir ilgisi olmadığını biz uzun zamandır söylüyoruz. Dolayısıyla bu işlerin kes kopyala yapıştır şeklinde ezbere bir takım yöntemlerle olmayacağını defalarca ifade ettik. İşte oradaki ülkelerde etnik olarak, dini olarak, mezhebi olarak birbirinden tamamen ayrışmış, tamamen kopmuş toplum kesimleri arasında ortaya çıkan çatışmalar için üretilmiş bu literatür, üçüncü göz denilen bir mekanizmaya zaman zaman ihtiyaç duymuş. Bu üçüncü göz mekanizmalarında çalışanların bir kısmı bir takım kurumlar, uluslararası kurumlar ve kişiler bizlere de ulaştılar. Biz bütün bu süreçlerde rol alalım, işte yardımcı olalım ya da bütün bu süreçlere vaziyet edelim gibisinden. Buna söylediğimiz şey şu oldu, Türkiye'nin üçüncü bir göze ihtiyacı yoktur. Türkiye'de bir tane göz vardır, o da milli bir gözdür. Bu da 86 milyonun ta kendisidir. Türkiye'de bu çatışma çözümleri denilen literatürü oluşturan ülkelerdeki gibi bir sosyal durum da yoktur. Yani bu mesele Türk ve Kürt arasında bir mesele olarak gündeme gelmemiştir. Bugün bu işlerin en sıcak olduğu zamanlarda, bu işlerle ilgili stresin, toplumsal stresin en yüksek olduğu zamanlarda Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevisi, Sünnisi, bütün kesimlerden vatandaşımız tek bir millet olma şuurunun dışında bir durumla, bir yaklaşımla hareket etmemiştir. Dolayısıyla mezhep temelinde bölünme ya da etnik temelde ayrışma gibisinden bir yaklaşımla izah edilecek bir mesele değildir. Bugün konuştuğumuz konu PKK-KCK terör örgütünün tasfiyesi ve silahlarını bırakması konusudur. Bununla ilgili olarak uzun zamandır söylenen şey şuydu. Bunun geçmişteki çeşitli denemelerden sonra bir yasal güvenceye ihtiyacı var. Bu yasal güvence ortaya çıktığı zaman silah bırakma süreci ve örgütün tasfiyesi süreci hızlı bir şekilde gerçekleşir. Geçmiş dönemlerde pek çok adım atılmasına rağmen eksik olan buydu deniyordu. Bu tamamlanırsa örgütün tasfiyesi

ve silahların bırakılması konusundaki zemin oluşturulmuş olacak ve yol haritası tamamlanmış olacak diye. Burada söylediğim gibi herhangi bir üçüncü göz olmadan gayet şeffaf bir biçimde 86 milyon vatandaşımızın gözünün önünde örgütün tasfiyesi ve silah bırakması için bu yasal çerçevede oluşmuştur. Türkiye çeşitli emperyalist projelerin, çeşitli perde arkasındaki çevrelerin vekalet savaşları yoluyla terör örgütlerini kullanarak bölgemizi şekillendirmeye çalıştığını, ülkemize istikamet vermeye çalıştığını, ülkemizde kaos ortamı oluşturmaya çalıştığını yıllar içerisinde defalarca gördü. Şimdi yakın zamanda da biliyorsunuz şöyle bir şey konuşuluyordu. Şimdiki Orta Doğu düzeninin çerçevesini oluşturan Sykes-Picot rejiminin değişmesinden, değiştirilmesi gerektiğinden, bunun aksayan taraflarından bahsediliyordu. Tabii daha sonra görüldü ki Batı'da Sykes-Picot rejiminin değiştirilmesinden bahsedenlerin amacı daha organik, daha insani, bölge halklarının güvenliğine, müreffeh geleceğine, daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına hizmet edecek bir yaklaşım değil. Burada yine bölgeyi etnik ve mezhebi temelde, yakın bölgemizi, ülkemize yakın bölgeyi etnik ve mezhebi temelde mikro bir takım parçacıklara bölmek, daha çok kaos çıkarmak, kendi çıkarlarını garanti altına almak için bölgede bir takım terör devletçikleri oluşturmak şeklinde bir takım yaklaşımların olduğunu net bir şekilde gördük. Emperyalizmin ve siyonizmin bu tip projeleri olduğu, aslında bir takım gelişmelerin arkadaki bu emperyalist ve siyonist siyasi projelerin neticesi olarak ortaya çıktığını görmek için çok derin bir bakış açısına gerek yok. Bunlar iyice görünür hale geldi. Onun için Türkiye'nin dünyadaki diğer süreçlerden farklı olarak herhangi bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan yegane göz, milli göz olarak 86 milyon vatandaşımızın gözünün önünde her şeyin şeffaf bir biçimde yapıldığı bir süreç yürütmesi son derece kıymetlidir. Bu tabii esas olarak bir yöntem olarak Türkiye modelidir. Bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa, bu bölge ülkeleri içinde bir yöntem olarak bir adres olacaktır. Ve böylece bölgemizde Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'yi, Sünni'yi, Şii'yi, Nusayri'yi, Dürzi'yi, Ezidi'yi, Keldani'yi birbirine düşürmek isteyen emperyalist ve siyonist projelerin herhangi bir şekilde amacına ulaşması engellenmiş olacaktır. Onun için buraya kadar gelinen tartışmaların, buraya kadar kullanılan yöntemin, Türkiye'nin bu meseleyi yürütme biçiminin, Türkiye'de devletin ve siyasetin ortaya koyduğu bu yaklaşımın başlı başına kıymetli olduğunu, Yüce Meclis'in ortaya koyduğu bu yaklaşımın başlı başına kıymetli olduğunu görmek lazım. Bakın etrafımızda bu tartışmalar yapılırken emperyalist ve siyonist bir takım odakların net bir şekilde bölgeyi etnik temelde, dini temelde daha çok birbirine düşürmeye çalışan, hatta aynı etnik grup, aynı dini gruplar içerisinde çatışma çıkarıp kendilerine bir takım çıkar hatları oluşturmaya çalışan yaklaşımları net bir şekilde görüyoruz. Bunun defalarca bozulmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinin pek çok etkisi oldu. Ülkemize karşı zaman zaman yanlış işler yapmış olanların bile halklarının başına böyle kötülükler gelmesin diye böyle şeylerle karşılaştıklarında Sayın Cumhurbaşkanımız bölgedeki kardeşlik siyasetinin gereği olarak bölge barışının korunması amacıyla pek çok fitneyi engellemek üzere doğrudan devreye girmiştir ve bunlar engellenmiştir.
En son bunu nerede gördük?

gördük arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a haksız, hukuksuz ve hakkaniyetsiz saldırısı sonrasında hem Irak'taki hem İran'daki Kürt kardeşlerimizi İran'a karşı ayaklandırmaya çalışan bir Siyonist faaliyet herkesin gözü önünde gerçekleşti. Orada ise bütün bölgeye Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesaj, herhangi bir şekilde bu savaşları daha da büyütecek, halklara daha çok acı çektirecek hiçbir işe kimsenin girişmemesi gerektiği şeklindeydi. Bunun detayları uzundur. Bunun detayları başlı başına bir tarihtir. Ve burada Cumhurbaşkanımızın bölge barışını bir kardeşlik siyaseti üzerinden tahkim etme ve bunu koruma konusunda, bu fitneleri bertaraf etme konusundaki iradesi başlı başına bir literatür oluşturur. Ama günün sonunda Irak'taki ve Suriye'deki, Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz bu saldırganlığın parçası olmayarak oradaki kanaat önderleri, orada yaşayan kardeşlerimiz tarihin doğru tarafında durdular ve böylece oradaki farklı gruplar arasına fitne sokacak, acılar oluşturacak bir takım senaryoları kurgulayanların senaryolarını ellerinin tersiyle itmiş oldular. O sebeple terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci dün yasal çerçeveye Yüce Meclis'in 467 gibi tarihi bir kabul oyu vermesiyle büyük mesajlar vermiştir. Birincisi, bu mesaj hem Irak'ta hem Suriye'de hem İran'da biraz evvel bahsettiğim gelişmeler çerçevesinde yankılanacaktır. Bu terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi bakımından, terörsüz bölgeyi arzulayan bütün kardeş halklar için bir yankı oluşturacaktır. Bakın, Türkiye'de böylesine uzun tarihi olan bir meseleyi bir yasal zemin oluşturarak çözme konusunda son derece net bir irade, net bir yol haritası ortaya çıkmıştır. Demek ki bu mümkün olabiliyordur denilecektir. Dolayısıyla dün 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Daha öncesinde de söyledik, Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını emperyalizme yem etmeyeceğiz dedik. Birileri Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularıyla Yeşilırmak'ın, Kızılırmak'ın kuzularının birbiriyle yumruk yumruğa karşı karşıya gelmesini istiyor. Birileri Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularıyla, evlatlarıyla Yeşilırmak'ın, Kızılırmak'ın evlatlarının arasına tarihte hiç var olmamış bir takım fitnelerin, duvarların, perdelerin girmesini istiyor. Biz de istiyoruz ki hem Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını bu emperyalist ve siyonist projelere yem etmeyeceğiz. Hem de bundan sonrasında Dicle'nin ve Fırat'ın evlatlarıyla Kızılırmak'ın ve Yeşilırmak'ın evlatlarının, Seyhan'ın ve Ceyhan'ın evlatlarının geleceğe kol kola, omuz omuza, el ele tutuşarak yürümesi için daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Bunun tabi siyaset boyutu var, toplumsal boyutu var ama günün sonunda 86 milyonun iradesinin her şeyin üstünde olduğu, bölgedeki bütün kötücül planları bozacak bir yetkinliğe sahip olduğu bir kere daha görülmüştür. Bundan sonrasında hem terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi açısından, hem terörsüz bölge hedefinin gerçekleşmesi bakımından, Irak, İran, Avrupa'daki legal ve illegal unsurları, Suriye, bütün bu bölge kapsayan bölgede örgütün silahlarını bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekiyor. Tabii silahların bırakılması ve tasfiye sürecinin tamamlanması ile ilgili mekanizmaları daha önce anlattım.

bir kurul tarafından takip edilecek. Ayrıca Yüce Meclis'te bir izleme komisyonu bunu takip edecek. Bunun onaylanmasıyla, MGK kararının ortaya çıkmasıyla birlikte bu yasa yürürlüğe girecek. Kurulun yapacağı çalışmalar var. Tüm bu çerçeve aslında bütün boyutlarıyla silah bırakma ve örgütün tasfiyesi konusundaki yol haritasının yasal bir güvenceye kavuşturulması bakımından net bir adımın ortaya atıldığını gösteriyor. Terör her zaman demokrasi üzerinde yüksek bir stres üretir. Demokrasi üzerinde bir yüktür. Bu ister istemez toplumsal hayatı da etkiler. Dünyanın her yerinde böyledir. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca bütün bu süreçte devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerinin esas alınarak sürecin yürütüleceğini ifade ettiler. Bu çerçevede, bahsettiğimiz bu yol haritası çerçevesinde silahlar bırakıldıktan ve terör sona erdikten sonra tabii ki Türkiye'nin demokrasi ölçeği büyüyecektir. Dün mecliste bazı yıkıcı eleştiriler yapanlar cumhuriyetimizle ilgili, demokrasimizle ilgili aslında bu yasanın hiçbir şekilde, hiçbir tarafında geçmeyen bir takım tehditlerden bahsettiler. Esasında yapıcı eleştiriler olsa tabii ki can kulağıyla dinleriz. Bir yerde hata mı yapıyoruz diye bunları dikkate alırız. Bunu yaptık da zaten geçen süre içerisinde. Aylarca pek çok kesimden uzmanı, vatandaşımızı, herkesi dinledik. Yani daha doğrusunu nasıl yapabiliriz, daha iyisini nasıl yapabiliriz? Hem siyasi açıdan hem hukuki açıdan bunu nasıl gerçekleştirebiliriz diye. Ama bütün bunların dışında yasada olmayan şeyleri gündem yaparak cumhuriyetimizin ya da demokrasimizin tehlikede olduğunu söylemek başlı başına bir siyasi iftira kampanyasıdır. Biz bütün bunları cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye yapıyoruz. Demokrasimiz daha yüksek standartlara ulaşmak için üzerindeki bu yüklerden, ağırlıklardan kurtulsun diye yapıyoruz. Aynı zamanda şimdiye kadar ülkemize dönük olan bütün bu kötücül projeler karşısında kahramanca savaştılar, kahramanca mücadele ettiler şehitlerimiz. Allah hepsine rahmet eylesin. Kahramanca mücadele ettiler gazilerimiz. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları ve kahramanca mücadeleleri sayesinde ülkemizi bölmek isteyenler amacına ulaşamadı. Ülkemize, milletimize kötülük etmek isteyenler amacına ulaşamadı. Dolayısıyla Türkiye ülkemize zarar vermek isteyenlere karşı bu mücadeleyi hakkıyla verdi. Devletin mücadele kitabının çeşitli bölümleri vardır. Kuşkusuz terörün gündemden çıkarılması için devletin hard power denilen sert güç unsurları kullanıldığı kadar soft power denilen yumuşak güç unsurları da kullanılır. Geçmişte de AK Parti iktidarlarından öncesinde de çeşitli MGK kararlarıyla, çeşitli yasal düzenlemelerle terörün sona ermesini teşvik etmek üzere pek çok kanun çıkarılmıştır. Dolayısıyla burada cumhuriyetimizi ya da demokrasimizi tehdit eden, ona zarar veren işler yapıldığını söyleyenlerin söylediklerinin hiçbir zemini yoktur. Biz cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye, milletimiz her daim güvende olsun diye, devletimizin bekası korunsun diye, demokrasimiz Türkiye yüzyılında daha yüksek standartlara ulaşmak için bu yüklerden kurtulsun diye, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadelesi taçlansın ve onların gelecek nesillere bıraktığı bu güzel ülke daha iyi hedeflere ulaşsın diye bütün bunları yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bütün bu çerçeve içerisinde her şey milletin gözünde, meşru mekanizmalar içerisinde gerçekleşti. Milletimiz müsterih olsun. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade net bir iradedir. Ve burada devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır. Dün de Yüce Meclis'te ortaya çıkan tablo aslında Türkiye'deki toplumsal gerilimlerin azaltılması
Türkiye'deki siyasal stresin yumuşatılması bakımından da anlamlı bir tablodur. 467 gibi bir kabul oyunun ortaya çıkması ve bunun Cumhur İttifakı ile ilgili beraber DEM Parti'den, Yeni Parti'den, CHP'den, Yeni Yol'dan, Hüdapar'dan, Bağımsızlardan, milletvekillerinin oyuyla bunun bu şekilde tecelli etmesi, Yüce Meclis'in bütün bu çoğulculuk içerisinde, adını saydığım ve sayamadığım partilerde olur, bunun tecelli etmesi aslında Yüce Meclis'in millet adına ve millet için vazifesini yapmak üzere iş başında olduğunu ve sorumluluğunu müdrik olduğunu gösterir. Mecliste kullandığımız bir ifade vardır. Meclis gündemine hakimdir deriz. Yani bu şu demektir. Yüce Meclis'in gündemine hiç kimse, hiçbir iç vesayet unsuru ya da hiçbir dış unsur müdahale edemez. Yüce Meclis'in gündemini millet iradesi dışında hiçbir şey tayin edemez. Yüce Meclis'in kararını millet iradesi dışında hiçbir şey şekillendiremez. Onun için sık sık meclis gündemine hakimdir deriz. Onun için milletimiz müsterih olsun. Aynı zamanda bu 467 kararı, dünyaya da verilmiş 467 kabul kararı, dünyaya da verilmiş çok büyük bir mesajdır. O da şudur. Dünyadaki bütün dikişlerin çözüldüğü, iç cephelerin çeşitli ülkelerde darmadağın hale geldiği bir dönemde, uluslararası ilişkiler kurala dayalı düzenden boşanıyor. Uluslararası sistemin dikişleri çözülüyor. Tüm bunun içerisinde Türkiye 86 milyonun ortak iradesiyle, milli bir gözle biz kendi meselemizi kendimiz hallederiz iradesini ortaya koyuyor. Bir Türkiye modeli çıkarıyor ve bunu sadece Türkiye için değil, bölge halklarının iyiliği için de yapıyor. Tüm bu tablo içerisinde baktığımızda bütün bunun dünyaya verdiği mesajın da çok kuvvetli olduğunu görmek lazım. Zaten bugün yabancı ülkelerdeki tartışmalara, yorumlara, gazetelere baktığınızda, çeşitli siyasilerin açıklamalarına baktığınızda, dünyada bilinen bütün bağlar çözülürken Türkiye'nin böylesine irade ve yöntemler üretebilmesinin ne kadar kıymetli olduğu görülmektedir. Şimdi bütün bu süreci daha da kıymetli hale getirecek olan şey bu hedefe ulaşılmasıdır. Silah bırakma ve tasfiye sürecinin tamamlanmasıdır. Bununla birlikte Yüce Meclis işinin başındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin iradesi net bir şekilde ortadadır. Dün mecliste muhalefet partilerinden de güzel konuşmalar yapıldı çeşitli milletvekilleri tarafından. Bu meselenin halledilmesine dönük olarak ortaya koyulan irade bakımından DEM Parti'den güzel konuşmalar yapıldı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapıldı, Yeni Parti'den yapıldı, Hüdapar'la görüşmelerimiz var. Onlar çeşitli şekillerde bu görüşlerini belirttiler. Yeni Yol'dan yapıldı. Bütün bu tablo, adını saydığım ve sayamadığım partilerle ilgili ortaya çıkan tablo esasında siyasi farklılıkların büyük bir meseleyi çözmek üzere bir araya geldiğinde nasıl büyük bir sinerji oluşturabileceğini göstermesi bakımından çok önemli. Bundan sonra Türkiye'nin karşılaşacağı büyük meseleler açısından ya da çözüm gerektiren büyük meseleler açısından da bu kıymetli olacaktır. Biz bu sürece aynı şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Dün 467 kararı çıktıktan sonra hemen bugün yine bu konuyla ilgili toplantımız var. Görevlendirilmiş arkadaşlarımızla süreci aynı şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Diğer bir gündem konumuz arkadaşlar, 14 Ağustos günü herkesi Ankara Millet Bahçesi'ne partimizin kuruluş yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz. O gün orada 25 yılımızı çok görkemli bir görsel şölenle birlikte kutlayacağız. Bu arada 81 ilimizde 25. yıl hazırlıklarımız, faaliyetlerimiz teşkilat başkanımızın koordinasyonunda devam ediyor.
Hem il danışma meclisi toplantılarımız yapılıyor, hem vefa toplantıları yapılıyor. İl ilçe başkanlıklarımız bu şekilde 25. yıla uygun bir şekilde donatılıyor. İlde vefa buluşmalarımızla köklerimizle bugünümüzle geleceğimiz arasındaki köprüyü her zaman kuran AK Parti'nin bu niteliği bir kere daha görülmüş oluyor. Bu son 15 gündür yani bütün bakanlıklarımızın faaliyetleri zaten AK Parti hesaplarından paylaşılıyor. Bir hafıza tazelenmesi yapılıyor. Tabii Başkent Millet Bahçesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır. Bu 25 yıl içerisinde neredeyse 250 yıllık bir siyasi yol yürülmüştür. Hem yoğunluk bakımından, hem zorluk bakımından, hem gerçekleştirilen icraatlar ve hizmetler bakımından. Bunun her aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımız büyük tehlikelerle karşı karşıyayken, büyük sıkıntılarla karşı karşıyayken bile tavizsiz bir iradeyle bütün bu yola liderlik etmiştir. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bu 25 yılı alnının akıyla, milletin duasıyla, Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, büyük bir gayretle, emekle, fedakarlıkla yürümüş olarak o gün milletinin huzurunda olacaktır. Ve milletiyle bu büyük dertleşmeyi, büyük buluşmayı, büyük hasbihali gerçekleştirecektir. Bütün vatandaşlarımızı 25. kuruluş yıldönümümüz için 14 Ağustos günü saat 17.30'da Ankara Millet Bahçesi'nde buluşmaya davet ediyoruz. Orada hem Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinleyeceğiz, hem de büyük bir görsel şölenle bu 25 yıllık yolu nasıl yürüdüğümüzü, bundan sonrasını nasıl yürüyeceğimizi bir kere daha aziz milletimizle paylaşmış olacağız. Sizinle bugün paylaşacaklarım bunlar değerli arkadaşlarım. Buradan bütün vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. Herkese hayırlı haftalar diliyoruz. Sağ olun.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Moderatörle karşınızdayız. Yoğun gündemle vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Geçtiğimiz dakikalarda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in söylediklerine kulak verdik ki terörsüz Türkiye sürecinin yasal çerçevesinin oluşturulması noktasında malum dün gece Meclis Genel Kurulu'nda tüm maddeler görüşüldü. Ardından da 467 evet oyuyla birlikte teklif kabul edildi. Süreci biliyoruz. Bundan sonrası adına nasıl bir yol haritası hali hazırda işlenecek. Bununla alakalı da konuşuyor kendisi. Üzerine konuşalım. Şöyle bir özet geçelim işin uzmanıyla. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya hocamız bizlerle birlikte. İskender hocam merhaba, hoş geldiniz moderatöre.
1: Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Elbette üzerine konuşuyoruz. Dün de artık tarihi bir gündü. Kanun teklifi resmen yasalaştı ve yasa yürürlüğe hemen girmeyecek. Bir kez daha hatırlatalım. 12 maddelerin oluşuyor. PKK-KCK'nın silah bırakmasının teyidiyle ve tespitiyle birlikte bu şartlar yerine geldikten sonra hukuki yaptırımların esnetilmesi meselesi söz konusu. Üzerine konuştuğumuz bu ama tabii ki dün yaşananlar, meclisteki oylama, buna dair de Ömer Çelik'in açıklamaları vardı. Ne dedi? Terörsüz Türkiye'de net bir ifade ortaya kondu diyor. Türkiye'nin üçüncü göze ihtiyacı yok. Bunu soracağım size. Bu çünkü çok konuşuldu. Bunun dışında bu yöntem bir Türkiye modeli. Bize özgü. Bu toprağın insanının yarattığı bir model demişti. Dün de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler altını çizmişti. Süreç tamamlanırsa bölge ülkeleri içinde bir yöntem olacak. Bir örnek teşkil edilebileceğinin altı çiziliyor. Bununla başlayalım. Ha bir de tabii es geçmeyelim. Yapıcı eleştiriler olsa o eleştirileri dinlerdik ama yıkıcı eleştirilerin siyasi yaklaşımla bir alakası yok dedi. Evet, neler söylersiniz kabul edilen bu teklif maddeleriyle ilgili? Buyurun.
1: Şimdi Merve Hanım, tabii 10 Ağustos

2026 Türkiye'nin terörle mücadelesinde PKK terörlülüğü olan mücadelesinde 1978'den günümüze 50 yıllık bir süreden bahsediyoruz neredeyse. 48 yıl doldu. Örgütün kurulmasından ilk eylemini yaptı.

0: işte bugün 2026'nın Ağustos'undayız ve neredeyse 2 sene geride kalmak üzere. Ve nihai aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu çerçeve yasa geldi. Şimdi tabii meclis son değişikliklerden sonra 600 milletvekili barındırıyor. Bunun 2/3'ü 400 ediyor. Bildiğiniz gibi bir anayasa değişikliği referanduma gitmeden kabulü için 400 milletvekilinin herhangi bir konuda onay vermesi gerekiyor. Burada 467'nin bulunması tabii bu anlamda da referandumu meşruiyet gibi konularda da aslında meclisin Türkiye'nin buna hazır olduğunu söyledi. Çok özür dilerim. Tabii 12 madde var. Daha önceki yayınlarda da sizlerle bunları konuşmuştuk. Terör örgütü mensuplarının hangilerinin bu kapsamın içine alınacağı, bir denetim sürecinin, bir ceza muhakeme yargılama sürecinin genel bir af gibi olmayacağı ve amacın burada terörle mücadeleyi nihayete erdirme noktasında adım atılacağı idi. Hüseyin Çelik'in, özür dilerim, Ömer Çelik'in açıklamalarında özellikle altı çizilen nokta iktidarın duruşu, Cumhur İttifakı'nın duruşu ve terörsüz Türkiye konusundaki vurguyla alakalı idi. Muhalefet partilerinin özellikle CHP'den ayrılıp kurulan yeni partide Özgür Özel'in eleştirilene rağmen meclis grubunu serbest bırakacağı noktasında açıklama vardı. Orada da kayda değer oranda bir evet geldiği görülüyor. Diğer partiler özellikle bazı konulardaki çekincelerini korumakla beraber evet oyu verdiler. Tabii hayır oyları da var 88-90 sayısında. Bu da çok doğal tabii. Bir ülkede, bir toplumda herkesin aynı düşünmesi beklenemez. Ama önemli olan büyük oranda bu noktada bir mutabakat olması.
1: Evet,
0: Tabii
1: tabii Ömer Çelik de buna dikkat çekti az önceki konuşmasında ve yasada olmayan şeyleri var gibi gösterdiler dedi. Bu
0: evet.
1: önemli ve yıkıcı eleştirilerin, özellikle o eleştirilerin dikkate alınamaz olduğundan da söz ediyor. Sizin de belirttiğiniz gibi evet oylama noktasında bir çoğulculuk, kapsayıcılık belki var ama tabii ki bir de bu kapsamda maddeler belliydi ki
0: Evet.
1: dün de Sayın Güler söylemişti, 18 Şubat'ta taslak üzerinden açıklanmıştı, bunları okusaydınız ya da öğrenseydiniz diye bir sitem olmuştu. Sanıyorum bugün de artık yansımalarını görüyoruz ama öte yandan hani yasada olmayanlar konuşuluyor. Yasa ortada, maddeler de zaten mecliste tartışıldı. Böyle bir ifadesi var. Bunun için ne dersiniz?
0: Şimdi tabii burada en önemli nokta sizin de söylediğiniz şekilde terör eylemlerine bulaşan, bizim şehit ve gazi vermemize sebep olan terör örgütü mensuplarının bu kapsamın içerisine alınıp alınmayacağı noktasındaki tartışmalardı. Ama burada altı çizilen nokta Ömer Çelik'in de söylediği gibi örgüte üye olmak ve propaganda gibi suçlara dahil olup herhangi bir eylemde bulunmayan örgüt mensuplarının daha çok bu çerçeve yasadan faydalanacağı noktasında. Çünkü örgütün liderlerinin, lider kadrosunun ya da silahlı eylemlere dahil olmuş kişilerin bunun dışında kalacağı. Bu tabii bir siyaset meselesi. Yani siyasi partiler bu noktada bu konu üzerinden ileriki süreçlerde tabii zemin kazanma yani bunu da gündeme getirmeleri kendileri açısından doğal. Sonuçta onlar da bir kesimi temsil ediyorlar. Tabii bu doğru mu değil mi noktasında burada bir kafa karışıklığı var. Yani iktidar tarafı ve Ömer Bey'in açıklamalarında bunun böyle olmadığı noktasında da çok net açıklamalar var. Şimdi tabii Merve Hanım aslında şunu atlıyoruz. Bu yasa meclisten geçti ama asıl önemli olan Milli Güvenlik Kurulu'nun hem meclis düzeyinde hem de devlet düzeyinde iki aşamalı olarak PKK terör örgütünün ve unsurların silah bırakıp bırakmadığı, silahların teslimi ve örgütün fesi noktasındaki durum tespiti çok önemli. Yani meclisten geçti diye hemen uygulamaya konmayacak. Bu noktada tabii doğru bilgilendiriliyor şu anda toplum. Bu çok önemli. Burada tabii en önemli şey memleketin üzerinde yaklaşık 50 yıldır kambur olan bu meselenin ortadan kalkması, Türkiye'nin enerjisini, ekonomisini, birçok alandaki atılımını engelleyen bu terör belasından kurtulmak. Tabii uluslararası konjonktür, Suriye, Irak, Orta Doğu'daki gelişmeler, Türkiye'nin müttefikleriyle ilişkiler. Bakın geçen gün Mekke'de bir deklarasyon imzalandı ve bir mutabakat kuruldu. Bu tip ittifaklar, Türkiye'nin artan savunma sanayisindeki hamleler bu terörle olan mücadelesinde de elini çok güçlendirdi. Dolayısıyla son 5-6 yıldır çok doğru adımlar atılıyor bu konunun nihayete erdirilmesinde ki
1: Elbette.
0: Arap Baharı
1: Şimdi
0: gibi
1: tabii ki terörsüz Türkiye,
0: Suriye,
1: terörsüz
0: evet.
1: bölge bu algıyla da siyaset üstü bir karar alındı. Sizin de aktardığınız gibi Orta Doğu'da

0: yaşananlar ki o sözleşme de çok kritik. Yani bölgeyi doğru okumak ve buradaki
1: Evet.
0: stratejiyi de gerekli şekilde yönlendirebilmek birbiriyle bağlantısı var. O yüzden zaten hani siyaset üstü olması noktasında çok kez çağrılar gelmişti. Bu arada Dicle ve Fırat'ın kuzularına emperyalizme yem etmeyeceğiz. Emperyalist projeler engellenecek. Sanıyorum bu da yine aktardığımız bu konuyla alakalı. Bu mesajı için de ne söylersiniz?
1: Türkiye tabii yeteri kadar bu sorunla yüzleşti. Çok da şey kaybetti, zaman kaybetti, insan kaybetti, para kaybetti, geleceğini kaybetme noktasına geldi ama son 15 yıldır birinci çözüm sürecinde de aslında hedeflenen buydu ama o başarısız oldu. Fakat burada artık ondan da çıkarılan derslerle çok daha sağlam adımlarla bu işin nihayete erdirilmesi noktasında gidiliyor. Demin de dediğim gibi bu 24 ay önce başlayan süreçte bu dördüncü aşama yasal düzenleme. Beşinci aşama toplumsal mutabakat ve kucaklaşma olarak bu minvalde bir başlığı vardı. Şimdi bu aşamaya doğru gidilecek. Türkiye bu meselenin artık geride kalıp bölgenin kaynaklarının bütün ülkeye aslında bütün bölgeye ve dünyaya da sunulması noktasında ve bunu yaparken de ulusal güvenliğin tesisi sadece iç barış değil, küresel barış istikrar noktasında da küresel güvenliğe de bir hizmet etme noktasında da bir sorumluluk bilinciyle hareket ediliyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar bu sadece de Türkiye'nin iç meselesi değil, aynı
0: Evet.
1: zamanda Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın barışa, istikrara, refaha kavuşmasında da çok önemli bir adım. Buradan da diğer ülkeler özellikle kendi çözüm süreçlerini ele alabilirler. İşte Suriye'de yeni bir yönetim var, Irak'ta ciddi anlamda yeni bir dönüşüm sürecinde, İran-Irak savaşı sonrası, İran-ABD-İsrail savaşı sonrası, İran'ın nasıl bir geleceği olacağı noktasında bu projeden de, bu çözüm sürecinden de aslında önemli dersler çıkarılmalı. Çünkü İran'ın kuzeyinde de Türkiye'deki kadar o dönem çok güçlü olmasa da Kürt gruplar var. Onlar da bu ABD saldırıları sırasında ayaklandırılmaya çalışılmıştı. İran Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz Türkiye'nin tavrını çok övmüştü. Yani bu gruplara silah gitmemesi noktasında Türkiye'nin de yardımcı olduğu, ABD'nin tezlerini desteklemediği, küresel barış ve istikrara hizmet ettiği
0: Evet.
1: noktasında da çeşitli şeyleri vardı, fikirleri vardı. Dolayısıyla bu süreci takip etmek gerekiyor. Şimdi tabii bundan memnun olmayan kesimler çıkabilir örgüt içerisinde, bunların tavrı, ama benim edindiğim izlenim, takip ettiğim kadarıyla gerek örgütün siyasi kanadı, askeri kanadı aslında bu noktada mağlubiyeti de kabullenmiş durumda. Yani Meryem Hanım, aslında devlet önce sahada örgütü yendi, ideolojisini yendi. En sonunda da aslında bu meseleyi tamamen ortadan kaldırmak için gereken yasal düzenlemeleri yapıyor. Bu anlamda da benzerleriyle karşılaştırıldığında çok daha farklı bir süreç. Yani
0: Evet.
1: Türk tipi bir çözüm süreci oldu. Bu anlamda da aslında geleceğe çok umutlu bakmak lazım ama temkinli olmak lazım. Her şey
0: İhtiyatlı
1: çok
0: bir
1: güzel gidiyor
0: iyimserlikle
1: gibidir. Aynen
0: elbette.
1: öyle. Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum İskender Hocam. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız.
1: Ben
0: Kolay
1: teşekkür ederim.
0: gelsin
1: Sağ
0: size de. Teşekkür ederiz. Evet efendim tabii ki 467 oyla tarihi bir nitelik de taşıyor siyaset bağlamında. Tüm bu oylarla birlikte terörsüz Türkiye net bir iradeyle birlikte artık tarihe geçecek. Net bir yol haritamız vardı. Net bir hedefe sahiptik. Yapıcı eleştirileri de çok dikkatli şekilde dinledik dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Dünden bugüne yansıyanları konuştuk. Yayınlarımızda da elbette konuşmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına bakalım. Resmi bir daveti oldu kendisinin ve bu davet üzerine Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün Türkiye'ye geliyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. 11-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'de olacak olan Abbas'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Ağustos'ta da külliyede kabul edecek. Kabulde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hepsi ele alınacak. Nüfus Politikalar Kurulu efendim toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bir araya geldiler ve 76 ilimizde doğurganlık hızı 2,1'in altına indi diyor kendisi. 3 çocuk ve üzerinde doğurganlık hızına sahip bir il var. O ilde Şanlıurfa.
2: 2025 sonu itibarıyla 86 milyon 92 bine ulaşan nüfusumuzun yıllık artış hızı

binde 5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam doğurganlık hızımız ise 2025 yılında 1,42 çocuğa gerileyerek Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine inmiştir. Doğurganlık hızı 1,5'un altında kalan il sayısı 2017'de 4 iken 2025'te 59'a çıktı. 3 çocuk ve üzerinde doğurganlığa sahip tek ilimiz Şanlıurfa şu anda. 76 ilimizde ise doğurganlık hızının 2,1'in altında seyretmesi düşüşün ülke genelinde ulaştığı boyutu ortaya koyuyor. Bu değişim hane yapımıza da yansıyor. Tek çocuklu hane sayısı artıyor, iki veya daha çocuk bulunan hanelerin sayısı ise azalıyor. TÜİK çalışmalarında mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde %24,8 olan çocuk nüfus oranımızın 2100 yılında %9,9'a kadar gerileyeceği öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik temasları devam ediyor ki Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ana gündem ise Türkiye ve Libya arasındaki ilişkiler olacak. Siyasi süreç, bundan sonra atılacak adımlar, tek Libya politikası hepsi masada olacak. Doğu Akdeniz Enerji İşbirliği, bölgesel, küresel gelişmeler, tüm bu başlıklar konuşulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya temasları kapsamında bugün ve yarın Trablus'la Bingazi'de görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkilerinin siyasi, ticari, enerji, askeri ve savunma alanlarında geliştirilmesine yönelik gündem maddeleri ele alınacak. Libya'daki siyasi süreçte yaşanan güncel gelişmelerle ABD'nin girişimleri ve Birleşmiş Milletler siyasi süreci hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Türkiye'nin tek Libya politikası kapsamında Libya'nın batı, doğu ve güneyi arasında ayrım gözetmeyen yaklaşımı, tüm taraflarla diyaloğun güçlendirilmesi bu başlıklarda yine gündemde olacak. Görüşmelerde ayrıca Doğu Akdeniz'de ortak hak ve çıkarların korunması, enerji işbirliği de ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Filistin meselesiyle Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum, bunlar da yine değerlendirilecek.

0: Tabii Libya demişken hatırlatalım, şu anda hem batıda hem doğuda gerilim var. Doğuda Halife Hafter'e bağlı askeri istihbarat dairesinin başkanı efendim suikaste kurban gitmişti. Trablus'un batısındaysa petrol tesisleri hedefte silahlı gruplar tarafından. Libya'da böylesi bir dönemden geçiliyor ve Türkiye'de dediğiniz gibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyareti nezdinde bölgede olacak. İran ve ABD arasında süren gerilime de bakalım ki öldüğü iddia edilen DNA lider Mujtaba Hamane ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan 7 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Pezeşkiyan'ın bir açıklaması vardı. Mujtaba Hamane ile görüşmenin zor olduğunu ifade etmişti ki İran'ın ABD'ye şart koyduğu bir tazminat meselesi var. Bu da bir kez daha masaya geldi. ABD Başkanı Donald Trump da İran'dan tazminat istiyor. Malum asıl isteyen taraf İran'dı. Şimdi Trump da aynı şekilde davranıyor.
1: İran dini lideri Mujtaba Hamane, İran ordusunu yeniden şekillendirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Hamane ile görüştü. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'dan tazminat istediğini açıkladı. İran ve ABD arasındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşandı. Trump Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu. Bölgenin kontrolünün tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğunu öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat isteyen İran'a seslendi. O da İran'dan tazminat istedi.
2: Tazminat istediler. Ya da verdiğimiz zararlar için para istediler diyebilirsiniz. Ben de bu iyi bir fikir dedim. 50 yıllık bir süre boyunca verdikleri zararlar için para isteyeceğiz. Eğer tazminat ödenmesi gerekiyorsa... Bence İran bu tazminat...

0: Artı ödemeli.
1: Trump tazminat konusunu bundan sonraki müzakere sürecinde kararlılıkla takip edeceklerini söyledi. Sosyal medya uygulamasından da konuya ilişkin paylaşım yaptı. Tazminat talebini genişletti. Trump ayrıca müzakereler bağlamında İran, Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verilen zararlar ve can kayıplarından da sorumlu tutulmalıdır dedi. Pezeşkiyansa İran basınına konuştu. Dini lider Hamane ile görüştüğünü belirtti. Görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Hamane'in sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.
2: Değerli liderlerimizle yaptığımız görüşme çok iyi bir görüşmeydi. Kendisiyle yaklaşık 7 saat geçirdik. Ülkenin tüm sorunlarını birlikte ele alma fırsatı bulduk. Doğal olarak orada dile getirilen başlıca konular insanların geçim kaynakları, piyasanın durumu, istihdam, İnsanların barınma sorunları ve yaptırımların yarattığı problemlerdi.
1: Tahran'da kritik atamalar da yapıldı. Hamaney uzun yıllar İran güvenlik ve askeri yapılanmasının en üst kademelerinde görev yapan Muhsin Rızai'yi Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına getirdi. Silahlı kuvvetler, devrim muhafızları ordusu ve besic güçlerinde de 6 üst düzey atama gerçekleştirildi. Ali Abdullahi Genelkurmay Başkanı, Ahmet Vahidi devrim muhafızları ordusu genel komutanı oldu. Besic güçlerinin başına ise Hüseyin Tayyip atandı. Atamalar İran'ın müzakerelerde ABD'ye karşı daha şahin bir tutum sergileyeceği yorumlarına neden oldu.
3: İsrail ABD'de güç kaybediyor. Özellikle de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump üzerindeki etkisi giderek azalmaya başladı. Trump'ın kimi söylemlerinde bunu zaten hissetmiştik. Şimdi bu süreçte çok dikkat çeken gelişmelerden biri ABD Başkanı Trump NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya geldiğinde suikast endişesiyle birlikte Air Force One uçağıyla değil de askeri bir uçakla ayrıldı iddiası var. Bu gündemde çünkü Mossad diyor ki bir suikast gerçekleşebilir. İşte bu kapsamda yalan olduğu da ortaya çıktı. Keza Trump'ın golf oynarken görüntüleri var. Çevresine hava savunma sistemleri, radarlar kurulduğu da görülüyor. Böylesi bir durum, bir suikast endişesi Trump'ta var. Bunu İsrail köpürtüyor. Ama Trump, İsrail lobisi ABD'de kaybediyor diye de bir mesaj verdi. Bakalım.
4: See something that said, take a look at what happened.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, kıl payı atlattığı suikast girişiminden bu yana derin bir travma ve endişe içinde. Haksız da sayılmaz aslında. Siyonizmin kendisini hedef tahtasına koyduğunun farkında ve yine kendince önlem alma çabasında. Washington Post'a göre Trump, Türkiye ziyaretinde iddia edilen bir İran suikast tehdidi sırasında gizlice uçak değiştirdi. Trump'ın Türkiye'ye geldiği yeni uçağı yerine eski uçağını kullandığı zaten biliniyordu. Ancak iddia o ki Trump, Ankara'dan ayrılırken eski uçağına binmiş gibi yaptı. Ancak aslında askeri uçağa binerek Türkiye'den ayrıldı. Hatırlanacağı üzere o dönem Mossad üzerinden Trump'ın uçağına füzeli saldırı yapılacağına dair istihbarat verildiği öne sürülmüştü. MIT ve CIA saldırı ihtimaline dair ciddi bir işaret yok değerlendirmesinde bulunmasına karşın Trump, Netanyahu'nun iddiası üzerine önlem almak durumunda kalmıştı. Trump'ın kaygısına dair dikkat çekici bir başka görüntü daha sosyal medyaya yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, golf oynarken araziye Avenger hava savunma sistemleri ve Sentinel radarı yerleştirildiği görüldü. Trump'ın kendi ülkesinde füze ya da drone üzerinden bir saldırı ihtimaline önlem alması dikkat çekiciydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın şaka yollu konuyu bir albaya sorduğu, onun da füze ve drone saldırısı ihtimaline karşı biz hallederiz cevabı verdiği öne sürüldü. Tüm bunlar yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir televizyon kanalına telefonla bağlanıp İsrail'in lobi gücündeki düşüşe dikkati çeken mesajlar vermesi de önemliydi.
6: You go back 20-25 years ago, they had the most powerful lobby in Washington. Now everyone is

0: you know, just large numbers of them. If you look at the House.
1: Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail lobisinin güçlü hamlelerine karşın Filistin yanlısı isimlerin kazanmaya başladığını söyledi. Schumer gibi adamlara bakın, o neredeyse bir Filistinli oldu ve oradakilere bakın, aslında oldukça şaşırtıcı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ifadesini kullandı.

0: Bosporus Diplomasi Forumu artık başladı. 11-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenleniyor. Forumda öğrenciler yer alıyor. Farklı ülkeleri temsilen müzakereler gerçekleştiriyorlar. Peki nasıl bir atmosfer var? Detaylarını 24 muhabiri Gülistan Yazbaş'a aktaracak.
1: İstanbul'da gençleri diplomasinin merkezine taşıyan önemli bir program başladı. Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 bu sabah İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilel Erdoğan'ın konuşmaları ve katılımlarıyla başlamış oldu. Peki gençler, Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelen, aynı zamanda uluslararası alandan da buraya gelen gençler bu hafta boyunca neleri konuşacak 16 Ağustos'a kadar, buna bir bakmak istiyoruz. Öncelikle programın temasının krizler çağında insani diplomasi olduğunu söyleyelim. Krizler çağında diyoruz. Dünyanın dört bir yanında meydana gelen bir sürü kriz var ve gençler bu kez bunları konuşacaklar. Bu krizlere karşı neler yapılabilir? Bunlar diplomasi alanında hangi yollarla çözülebilir? Bu konularda neler konuşulabilir? Bunlara bakacaklar. Dediğimiz gibi bu forumda tema savaş, göç, ekonomik ve enerji krizleri olacak. Tüm dünyanın aslında konuştuğu meseleleri gençler bu kez burada, bu forumda masaya yatıracaklar. Peki gençler ne düşünüyor? Genç diplomat adayları ileride Türkiye'yi uluslararası arenada nasıl savunmayı, nasıl temsil etmeyi düşünüyorlar? Şu anda hedefleri neler? Bu forumla ilgili ne düşünüyorlar? Onlara soracağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Foruma da hoş geldiniz. Peki bu forum sizin için ne ifade ediyor? Hangi motivasyonla katıldınız?
2: Şöyle ki ben geçen yılda katılmıştım aynı etkinliğe ve o zaman delege olarak katılmıştım. Ve biz Vietnam Savaşı konusunu konuşmuştuk ülkeler olarak. O sebeple ben aslında bu tür etkinliklere aktif katılım sağlayan bir öğrenciyim. Ve bu tür etkinliklerin beni daha çok geliştireceğine ve büyüdüğümüz bu dünyada daha güzel bir çevre edinebileceğim konusunda bir fikre sahibim. O sebeple yine katılmak istedim o şekilde.
1: Teşekkür ederiz cevabından dolayı. Peki sana da sormak istiyorum. Sen bu yıl forumdan hangi çıktıları bekliyorsun? Hangi motivasyonla buradasın? Ve genç bir diplomat adayı demek istiyorum sizlere. Ne düşünüyorsun bir diplomat adayı olarak?
3: Şöyle ki bu foruma katılma amacımın zaten en çok bu teorik değil, daha çok sahada ve karar vericilerin de bu ortamda olduğu yerde bulunmak benim için çok değerli. Özellikle şu anda bu masaları yakından gözlemliyorum ama ileride uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edeceğime eminim.
1: Teşekkür ederiz. Peki sana da soralım. Sen ne düşünüyorsun? Hangi çıktıları bekliyorsun bu forumdan? Hangi mevzularda en çok fikir beyan etmek istiyorsun?
4: Öncelikle ben bu diplomasi forumuna deneyim kazanmak için katıldım. Bu alanda bir fikir sahibi olmak için katılmıştım. Yeni farklı kültürler, farklı bakış açılarıyla bu alanda deneyim kazanmak için katılmıştım. Ben de diğer arkadaşların da dediği gibi bilinçli bir genç olarak gelecekte Türkiye'yi uluslararası arenada gururla ve sevinçle temsil etmek için buradayım.
1: Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, aslında onlarla da konuştuk. Onların da istediği hem burada daha doğru, daha iyi deneyimler kazanmak hem de ileride genç bir diplomat olduklarında aslında Türkiye'yi daha iyi temsil edebilmek ve uluslararası problemlerde, krizlerde çözümcül yollar sunabilmek. Gençler burada bu hafta boyunca 6 farklı komitede bir araya gelecekler ve fikirlerini sunacaklar. Simülasyonlar yaşayacaklar ve bu simülasyonlarla da aslında ileride ne yapmaları gerektiğini, şu anki problemlerin nasıl çözülebileceğini görmüş olacaklar. 6 farklı komite dedik. Filistin'den Sudan'a, Lübnan'dan Suriye'ye ve Doğu Akdeniz'e kadar uzanan pek çok konuda aslında burada oturumlar olacak, paneller olacak. Gençler konuşacaklar, tartışacaklar, görecekler. Tabii çok değerli isimlerin de bu noktaya katılması ve gençlerle bir araya gelmesi bekleniyor. Bizler de forumu takip edeceğiz. Diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
0: Türkiye'nin yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi kritik bir eşi daha geride bıraktı. 96 metre yüksekliğinde Alev Kulesi platforma başarılı bir şekilde yerleştirildi. Peki süreç nasıl ilerledi? Detaylarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar aktardı.
5: Yerli ve milli enerji arayışında önemli bir eşik daha geride kaldı. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na Alev Kulesi yerleştirildi. Görev için geri sayım başladı. Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Karadeniz'de göreve başlamadan önce Filyos'a demirlemişti. Geçtiğimiz süreçte birçok kritik entegrasyon yapılan Osman Gazi sonunda Alev Kulesi'ne de kavuştu. Kule montajında dev işler sahneye çıktı. Hassas kaldırma işleminin ardından 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki kule platforma yerleştirildi. Alev Kulesi'nin montajıyla Osman Gazi'nin görev için geri sayımı hızlandı. Platformun Eylül ayı sonunda Sakarya gaz sahasında göreve başlaması bekleniyor. Osman Gazi Sakarya'daki üretimi iki katına çıkartacak. Böylece 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den sağlanacak.
0: Teknofest Güneydoğu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Şırnak'taki bu etkinliklere katıldı. Efendim sosyal medyadan da konuya dair güzel anlamlı bir mesaj paylaştı. Gençlere seslendi Bayraktar. Terörün gölgesinin kalkmasından sonra yaşananlara da dikkat çekti.
6: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Şırnak'tan bir video paylaştı. Anlamlı bir mesaj verdi. Sosyal medya hesabından Teknofest Şırnak'ta bir başka güzel diye yazdı. Üstelik Teknofest Güneydoğu etkinliğinin ilk ayağı olan Şırnak'taki yoğun ilgi de dikkat çekiciydi. Bayraktar bu duruma dikkati çekti.
7: Ve bu yıl Teknofest Güneydoğu'nun ilk ayağı da Şırnak'ta başlamış oldu ve muazzam bir coşkuyla, gerçekten de harika bir yarışmayla, Teknofest Drone Şampiyonası'yla ilk startı verilmiş oldu. Şırnak, Türkiye'nin tam bağımsız teknoloji mücadelesinde önemli ilkleri başardı. 18 bine yakın genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. Ve Şırnak Türkiye genelinde başvurularda ilk 10 il arasına girdi.
6: Selçuk Bayraktar gençlere terörün gölgesinin bölgeden kalkmasının ardından oluşan iklimi de hatırlattı.
7: Dicle'nin o inanılmaz güzelliği, Şırnak'ın coğrafyası, Gabarda, Seslice, bütün bu bölgenin doğal güzellikleri maalesef o dönemde küresel emperyalizmin beslediği terör nedeniyle gölgede kalıyordu. Terörün de temizlenmesiyle Rabbimize hamdolsun ki bütün bu güzellikler tekrardan adeta benim için 20 sene sonra gözümde yeniden canlandı ve bambaşka bir hüviyete kavuştu.
6: Teknofest Güneydoğu'nun Şanlıurfa merkezli olarak 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini aktaran Bayraktar, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Siirt, Batman, Gaziantep, Mardin ve Adıyaman'da çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.
0: Bu görüntülerle araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Millet seçti, evet. Türkiye güçlendi. Neden bahsediyoruz?
2: Cumhurbaşkanlığı
1: meselesinden. Hakikaten hafızaları zaman zaman tazelemeye ihtiyaç var. Öldü galiba değil mi? Sabih Kanadoğlu diye biri vardı. 367 diye bir garabet ortaya atmıştı. Merak edenler için kısaca özetleyeyim. Cumhurbaşkanını meclis seçiyor efendim. Mecliste 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti tek başına iktidar olduğu için, 2002 seçimlerinde tek başına iktidarı kazandığı için ciddi bir milletvekili üstünlüğü var mecliste. 360 küsür milletvekili var diye hatırlıyorum.
3: 28 Şubat tarihi 2023'te ölmüş. 28 Şubat 2023'te işte ölmüş. Çok manidar bir tarihte ölmüş. Ya.
1: 2007 seçimleri Cumhurbaşkanı'nın görev süresi doldu. Ahmet Necdet Sezer'in 2007'de yeni Cumhurbaşkanı'nı ondan önceki 10 Cumhurbaşkanı gibi, 9 Cumhurbaşkanı gibi meclis seçecek. İlk turda nitelikli çoğunluk olmadı. İkinci turda nitelikli çoğunluk olmadı. Üçüncü turda salt çoğunluk. Dolayısıyla Özal nasıl seçildiyse, Demirel nasıl seçildiyse, bu noktada Sezer nasıl seçildiyse, bu noktada Cumhurbaşkanı seçimi tartışmaları devam ederken 367 diye bir şey çıkardı efendim. Bu Sabih Kanadoğlu adındaki kişi. Dedi ki mecliste seçim yapılabilmesi için en az 367 milletvekilinin, o nitelikli çoğunluğu, 367 milletvekilinin olması lazım. Eğer mecliste hazır bulunmazsa o seçim geçersiz kalır. Herkes güldü buna. Güldüler, hakikaten saçma bir şey bu. Yani hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi, yani liseden çıkmış, LGS'ye girmiş çıkmış birinci sınıf öğrencisi der ki bu saçma bir şey, bu böyle olmaz. Yedik efendim bunu. Anayasa Mahkemesi, CHP meclise girmedi. Erkan Mumcu'yu kimya bozan bir paşa aradı. Tuncer Kılınç olduğunu sonradan gazeteler yazdı. Erkan Mumcu o dönem Anavatan Partisi'nin grubu olan bir partinin genel başkanı. Telefon etti ve dedi ki genel kurula girmeyin. Ona girme, buna girme. Asker zoruyla genel kurula sadece AK Parti girdiği için 361-362 milletvekili katıldığı için geçersiz sayıldı birinci oylama. Tam bir kaos ortamı oluştu. Bu kaos ortamında Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı derken Sayın Cumhurbaşkanı o zaman dedi ben millete gidiyorum. 2007 seçimleri, seçim 2007 seçimleri yapıldı. Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi de meclise girdi. Öyle olunca yine aynı 367 gayretiyle yine CHP, o dönem Baykal'ın CHP'si elini ovuşturup 367'yi geçemedi falan dediler ama Devlet Bey orada da bir oyun bozdu. Dedi ki benim bir Cumhurbaşkanı adayım var. Merhum Sabahattin Çakmakoğlu. Dedi ki Cumhurbaşkanı adayıma girelim. Ben genel kurulda oyumu ona veririm. 70 küsür milletvekili vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Hakikaten de girdiler. Oylama yapıldı. CHP yine yoktu ortada. İlk turda değil, ikinci turda değil, üçüncü turda Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Ama bu sürdürülebilir olmadığını burada gördük abi.
3: Evet.
1: Burada görünce de Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki madem millettir bu işin gerçek patronu, kararı da millet verecek. Öyle mecliste, öyle vesayetlerin hizmetinde falan olmayacak bu iş dedi ve referanduma gittik. Aradan 12 yıl geçmiş.
3: Evet.
1: Bu referandum 2007'de 19 yıl ama Abdullah Gül'ün görev süresinin bitiminde ilk halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı.
3: Bütün Sayın bu anlattıklarında halkla kavga eden kim? Kim halkla kavga etmiş? Bir, Cumhuriyet Halk Partisi. İki, Anayasa Mahkemesi. Yargıtay'ı, AK Parti'ye kapatma davası açan, muhtıralar veren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile mücadele ediyoruz bahanesiyle yıllarca ülkenin bütün siyasetinin üzerinde tahakküm kuran o kafalar kimiyle kavga ettiler gerçekte? Halkla.
1: Evet.
3: Peki halk bütün bunlara ne zaman cevabını verdi? Erdoğan gibi bir yiğit çıktıktan sonra dedi ki halk benimle beraber misin dedi. Ben bu kavgayı vereceğim dedi. Halk dedi ki ben senin arkandayım. Sen bu kavgayı ver. Referandumlarda da verdi. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kendisine oy verdi. Sonra hükümet sistemi değiştirirken de verdi. Halk daima kendisine benzeyenin yanında olarak halk düşmanlarıyla savaştı. O açıdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu ana kadar görebildiğimiz en güçlü halk önderi Recep Tayyip Erdoğan.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hadi.
2: Onlar da alamamış.
3: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
2: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
3: O zaman spor araba.
2: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
4: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıf Bank Vinov sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sunar.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Halk Bank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız,
5: Halk Bank. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bittiği saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz efendim. Geçtiğimiz saat dilim içerisinde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik terörsüz Türkiye kapsamında dün atılan tarihi adıma değindi. 467 oyla geçen yasayla alakalı hem siyasi hem de sayısal olarak çok önemli mesajlar içeriyor ifadesini kullandı. Bundan sonrasında ne olacak? Buna da beğeniyor. Terör örgütünün tasfiye olmasıyla, silahların bırakılmasıyla birlikte bölge ülkeleri için de bir yöntem olabileceği, bölge ülkeleri için de bir adres olabileceğini ifade ediyor. Mecliste bazı vekillerin eleştirileriyle birlikte yasada olmayan hayali bir takım senaryolar kurduklarını da ifade etti. Önemliydi söyledikleri. Bakalım.
1: Herhangi bir üçüncü göz olmadan, gayet şeffaf bir biçimde, 86 milyon vatandaşımızın gözünün önünde örgütün tasfiyesi ve silah bırakması için bu yasal çerçevede oluşmuştur. Bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa bu bölge ülkeleri içinde bir yöntem olarak bir adres olacaktır. 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Sadece bunu sayısal bir nitelik olarak göremeyiz. Bunun siyasal anlamı da büyük. Dün 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Daha öncesinde de söyledik, Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını emperyalizme yem etmeyeceğiz dedik. Birileri Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularıyla Yeşilırmak'ın, Kızılırmak'ın kuzularının birbiriyle yumruk yumruğa karşı karşıya gelmesini istiyor. Burada cumhuriyetimizi ya da demokrasimizi tehdit eden, ona zarar veren işler yapıldığını söyleyenlerin söylediklerinin hiçbir zemini yoktur. Toplumsal hayatta, sivil toplumla buluştuğumuzda ortaya çıkan eleştirilerle meclisteki eleştiriler arasında bir fark vardı. Toplumda büyük bir çoğunluğu bu eleştirileri yapıcı bir biçimde ortaya koyarken, yani bu hedefe ulaşırken şunlara dikkat edin, şu değerlere dikkate alın, bu yol haritasında şu hususları dikkate alın gibi yaklaşımlar varken, dün maalesef son derece yıkıcı bir takım, az da sayı az da olsa bir takım yıkıcı eleştirilerle mecliste bir görünürlük üretmeye çalışanlar oldu. Burada en yanlış olan işlerden bir tanesi, çok az sayıda da olsa meclisteki bazı eleştirilerin esasında yasada olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir şey üzerinden bir eleştiri üretmeye çalıştığıdır.
0: Net bir yol haritamız vardı. Net bir hedef doğrultusunda ilerledik diyor Ömer Çelik. Ki terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa teklifi ki 561 oy kullanıldı. 467 evetle birlikte teklif artık resmi olarak yasalaştı, kabul edildi. Rekor bir seviyeden de bahsediyoruz. Rekor bir oyla kabul edildi. Ama tabii merak edilen şu, bundan sonra ne olacak? İşte bunun altını çizmek lazım. Çünkü yasa hemen yürürlüğe girmeyecek. 12 madde var. Birinci maddeki en kritik nokta PKK, KCK silah bırakacak. Bunun teyidi, tespiti sağlanacak. Kurullar ve bakanlıkların oluşturduğu efendim bu sistem üzerinden ve yasanın uygulanmasına ilişkin bu durum bir bir tespit edilecek ve denirse ki evet bırakıldı silahlar, artık PKK, KCK diye terör örgütleri yok, kendilerini feshettiler. İşte o zaman bahsettiğimiz

0: yasada devreye girmiş olacak. Detaylarına bakalım.
1: Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Oylama için 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
2: Genel kurulda kapılar kapandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir oturumu geride bıraktı. 12 saat süren genel kurulda çerçeve yasa 467 oyla kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl değişecek?
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Yasanın uygulanmasında silah bırakma ve MGK kararı şart. PKK'nın sahadaki faaliyetleri mercek altında. Milli İstihbarat Teşkilatı teröristlerin her adımını not ediyor. Öncelikle PKK'nın varlığının sona erdiğine dair güvenlik kaynakları rapor hazırlayacak. Bu rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. MGK söz konusu raporu inceleyecek ve PKK'nın varlığının sona erdiğine dair karar alacak. Söz konusu MGK kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşaması başlayacak. 6 ay süreyle silah bırakan teröristler yasadan faydalanmak için başvuru yapabilecek. Süreci iki kritik kurul yürütecek. Bu kurullardan ilki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Üst Düzey Yürütme Kurulu olacak. Üst Düzey Yürütme Kurulu Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'ndan oluşacak. İkinci kurulsa meclis çatısı altında siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme ve İrtibat Kurulu olacak. Hukuki süreç 5 adımda işleyecek. MGK kararının ardından silah bırakan teröristler başvurularını gerçekleştirecek. Erteleme kapsamındaki suçlardan tutuklu veya adli kontrollü olanların tedbirleri kaldırılacak. Soruşturmadaki dosyalar için doğrudan bozma kararı verilecek. Üst sınırı 15 yıl ve 6 hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl erteleme, 15 yıldan fazla hapis veya müebbet gerektiren suçlarda 10 yıl erteleme imkanı tanınacak. Erteleme kararları özel bir sisteme işlenecek. Davalarda zaman aşımı işlemeyecek. Süreçte 2005 sonrası yakalanan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç cezaevinde olanlar tahliye edilecek. Erteleme süresince yeni bir terör suçu işlenmezse soruşturması sürenler için düşme kararı verilecek. Cezası ertelenenlerin infazı tamamlanmış sayılacak. 5 yıllık denetim süresinde en az 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde en az 3 yıl sorunsuz tamamlandığında sulh ceza veya infaz hakimliğine başvurularak kişilerin üzerindeki tüm hak yoksunlukları hukuki sonuçlarıyla kaldırılacak.
0: Evet, maddeleri açıklıyoruz, aktarıyoruz. Müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışı örgüt mensuplarının getirdiği silahlarsa kayıt altına alınacak. Yani silah bırakma süreci de böyle adım adım takip edilecek. Kritik eşik zaten efendim. Mağaraların boşaltılması ve silahların bırakılması çerçeve yasada meclisten geçildikten sonra terörsüz Türkiye sürecinde ilk saha ne olacak derken İçişleri Bakanı efendim Mustafa Çiftçi'den bir açıklama geldi. Bakan Çiftçi 81 ilin valisiyle, emniyet müdürüyle, jandarma komutanıyla toplantı gerçekleştirecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da kendisine eşlik edecek. Bu toplantıda tabii yasal düzenlemenin sahada nasıl uygulanacağı, bu da netlik kazanacak. Sürecin yol haritası o da görüşülecek.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal çerçeve oluştu. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasanın ardından ilk adım İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını video konferans toplantısına çağırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı toplantı çarşamba günü saat 15'te İçişleri Bakanlığı Gamer Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinin 81 ildeki uygulama adımları ele alınacak. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin şekilde sürdürülmesi konuları değerlendirilecek. Valilerden gelişmeleri anlık olarak takip etmeleri istenecek. Toplantının önemli başlıklarından biri de dezenformasyon ve olası provokasyonlar olacak. Valiler, emniyet ve jandarma birimlerine süreç boyunca karşılaşılabilecek risklere karşı dikkatli olunması talimatı verilecek. Valiler illerinde sürecin koordinasyonunu yürütecek. Emniyet ve jandarma da kamu düzeni ve asayişin korunmasında görev alacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürecin akamete uğramaması için herkesin üzerine düşeni yapacağını belirtti. Gerçekleştirilecek toplantıyla terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki uygulama adımları netleştirilecek.

0: 11 yıl önce Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırının failleri bulunamamıştı. Dediğimiz gibi üzerinden 11 yıl geçti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 11 yıllık bu dosyayı yeniden incelemeye aldı. Elde edilen yeni delillerle birlikte 5 şüpheli ise kıskıvrak yakalandı.
1: (11 yıl önce sarı lacivertli kafile saldırıya uğramış, dosya aydınlatılamadan kapatılmıştı. Yıllar sonra dosya yeniden ele alındı, 5 şüpheli yakalandı. 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe, Rize Spor deplasmanından dönüş için takım otobüsüyle Trabzon'a hareket etmişti. Takım otobüsü Trabzon Havalimanı'na ulaşamadan 22-20 sıralarında Araklı yolunda silahlı saldırıya uğradı. O günlerde fail ya da failleri bulunamadan dosya kapanmıştı. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 11 yıllık dosyayı yeniden incelemeye aldı. Dosyanın ele alındığı ilk soruşturmada mahkeme kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varmış, dosya rafa kaldırılmıştı. İlk olarak o karar bozuldu. Ardından güncel teknolojilerle 3 GSM operatörü üzerinden 6 baz istasyonundan alınan HTS analizleriyle yeni deliller elde edildi. HTS kayıtlarında en dikkat çekense şüpheli 5 şahsın olay anından önce telefon üzerinden birbirleriyle irtibatta olduğu, olay anında irtibatlarının kesildiği ve olaydan sonra tekrar birbirleriyle irtibata geçmeleri oldu. Elde edilen deliller kapsamında 5 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı ve polis ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
0: Evet, faili meçhul suçlar araştırılıyor. Onlardan biriydi Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırı ki Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldiği andan itibaren faili meçhul dosyalar toz raflardan indi, teker teker açıldı, üzerine gidildi. Bir de Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetti. Helikopter kazasına ilişkinde araştırmalar yeniden başladı. Ne oluyor? Yeni detaylar da ortaya çıkıyor efendim. 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz. Nasıl bir bağlantısı var? Şöyle söyleyelim. Helikopterin düşmesinden 2 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği görülüyor. 2 gün ABD'de kalıyor. Ardından geri geliyor. Helikopter ise 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta düşmüştü. Bakan Gürlek de bu konuya ilişkin konuştu. Şimdi şu an biz Adil Öksüz bağlantısını da soruşturma kapsamına dahil ettik dedi.
2: Olay günü örgütün mahrem imamlarıyla, Elazığ mahrem imamıyla telefonu, daha öncesinden de Adil Öksüz'le telefonları, toplantıları, Adil Öksüz'ün bu olay için Türkiye'ye gelmesi, bunlar hepsi bize örgütsel bağlantıyı gösteriyor.
3: Tarih 23 Mart 2009. Firari FETÖ'cü Adil Öksüz Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. 2 gün sonra 25 Mart 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Keşdağ bölgesinde düşüyor. Şimdi soruşturmada bu iki tarih mercek altında. FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem imamı olarak bilinen 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimleri arasında yer alan terörist Adil Öksüz'ün yurt dışı giriş çıkış kayıtları incelendi. Kayıtlara göre FETÖ'cü terörist Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinden tam 2 gün önce 23 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Türkiye'ye dönüş tarihi ise 1 Nisan 2009. Yani helikopterin düştüğü 25 Mart'ta Öksüz Amerika'daydı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu bakanlıkta kabul etmiş, soruşturmaya ilişkin bilgi vermişti.
2: Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
3: Bakan Gürlek, Adil Öksüz bağlantısının da soruşturma kapsamında incelendiğini belirtmişti. Şimdi yıllar sonra aranan başlıklardan biri de bu. FETÖ'cü Adil Öksüz helikopterin düşmesinden 2 gün önce neden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 1 Nisan'daki dönüşünün Yazıcıoğlu dosyasıyla bağı ne? Şimdi tüm bu detaylar derinlemesine araştırılıyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul merkezli vize randevusu soruşturmasında 6 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyonların gerçekleştirildiğini açıkladı. Usulsüzlükler ayyuka çıkmış durumdaki bu kapsamda 49 şüpheli hakkında da gözaltı kararı geldi.
4: 49 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. 63 adrese operasyon düzenlendi. Suçlulara göz açtırılmadı.

0: Soruşturma kapsamında vatandaşlara belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verildi. Vatandaşlardan yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildi. Taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği hallerde ücret iadelerinin yapılmadığı da ortaya çıktı. Öte yandan başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edildi. Yapılan incelemelerde ise Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği tespit edildi. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanların hesaplarına yönlendirildiği, yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu belirlendi. Öte yandan Bakan Gürlek, insanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz ifadelerine yer verdi.
1: İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, İzmir, bu illerde yapıldı operasyonlar ki bazı vatandaşlar kandırıldıklarında 500 bin TL'ye kadar paralar yatırdılar. Ne oldu? Umutları vardı. Bir vize noktasında işlem yapılacağı onlara söylendi, sözler verildi. 15 güne bu vize gelir dendi. Üzerinden 2,5 ay geçti. Ortada bir şey yok. İşte o zaman mesele de anlaşıldı efendim. Şimdi üzerine gidildi, gözaltılar var ama rakam çok yüksek. 2 milyar 842 bin 220 milyon, 35 brüt para hareketi, yani 3 milyar TL'ye yakın bir paradan bahsediyoruz. 41 bin kişi de bu kapsamda dolandırılmış oldu. Yani botlarla randevu almışlar. Bu işin çok ilginç bir kısmı. Bakalım, detaylandıralım infografik üzerinden. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı şahıslar, bazı şirketler, konsolosluklar ve yetkili aracı kurumlarının çevrim içi randevu sistemlerini aldı. Yani dediler ki bizler buraları botlarla dolduralım. Vatandaş girip vize almak istediğinde, işlem yapmak istediğinde sistemde bunu yapamasın, ardından zora düşsün. İşte bizlere başvursun, bizim firmalarımıza gelsin, bu paraları, meblağları yatırsın efendim. Toplu şekilde alınan randevularla birlikte öyle de oldu. İstedikleri gibi oldu. Vatandaş o randevuyu alamadı sistemden. Ardından devreye sistem içindeki bazı kişiler girdi. Bir de tabii ki verdikleri sözler var. Diyorlar ki bizim kendi yazılımlarımız var. O yazılımlarla birlikte çok kolay biz bunları halledeceğiz dediler. Ve inananlar, onlar da paraları yatırdı. Belirli sürede vize temin etme, randevu garantisiyle. İfade de şu: yazılım ve danışmanlık hizmeti. Bu ifadeyi kullandılar, paraları topladılar. Paralar şirket hesabında toplandı mı peki? Yok, maalesef bir takım kişilerin şahsi hesaplarına gitti o meblağlar. Ardından da dediğimiz gibi 3 milyar TL'ye yakın bir para toplanmış oldu. Şirket ortakları, çalışanların şahsi hesapları, buralara aktarımlar sağlandı. Dediğimiz gibi yani 500 bin TL'ye kadar para gönderenler var. Bu kapsamda çok fazla mağdur var. Ocak 2024, Temmuz 2026 döneminde hesaplarda da 2 milyar 841 milyon 220 bin 35 TL para hareketi tespit edilmiş oldu. Adalet Bakanı Akın Gürley'in aktardıklarıyla birlikte 41 bini aşkın kişiden alınan paralar şirket ortaklarına, çalışanlara, onlara ait hesaplara gitmiş oldu. Ücret iadesi yapılması meselesi var. Çünkü verilen süre zarfında vatandaş almak istediği hizmete ulaşamadığında ne olması lazım? Yatırılan paranın geri ödenmesi lazım. İşte meselenin kırılma noktası o alınan ücretler, tahsil edilen ücretler efendim geri verilmedi. Başvuru sahiplerinin kişisel verileri, burası da bir kırılma noktası. Çünkü bir takım veriler girerek, kendilerine ait kişisel verileri girerek sisteme dahil oluyorlardı. O veriler de çalınmış oldu. Yani onların ortak mekanizmasının içerisine aktarılmış oldu. Kişisel güvenlik ve veri sızması noktasında da burada bir ayrıntı söz konusu. Botlarla randevuları doldurdular. Ardından da vatandaşı kandırdılar. Efendim, güne dair önemli bir başlıktı. Hemen şimdi sıradaki başlıkla devam edelim.

İran ve ABD arasında süren gerilime bakalım. Efendim şu anda hali hazırda bir sükunet sağlanabilmiş değil ve şunu da söyleyelim. Dini lider Mustafa Hamaley kendi

0: senin hayatta olup olmadığı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian kendisine ulaşmanın zor olduğunu ifade etmişti. Ama burada bir gelişme var. Hamane ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian 7 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. İran'ın ABD'ye şart koyduğu bir tazminat meselesi vardı. Bu bir kez daha gündeme geldi. İstenilen mutabakat zaptındaki maddelerden biriydi bu. Ama işin ilginç yanı, İran bunu talep ederken şimdi ABD Başkanı Donald Trump'tan benzer bir istek geldi. Yani şöyle diyorlar efendim, bizde tazminat hak ediyoruz. Ve İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İran'ın hem savaş hem de diplomasiyi kazandığını söylüyor. Hangi taraf kazandı şu an için muamma, ama gerilim sürüyor.
1: İran dini lideri Müçteba Hamaney, İran ordusunu yeniden şekillendirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Hamaney ile görüştü. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'dan tazminat istediğini açıkladı. İran ve ABD arasındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşandı. Right now is the United States Navy. Trump Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu. Bölgenin kontrolünün tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğunu öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat isteyen İran'a seslendi. O da İran'dan tazminat istedi. I've only spoken to him
2: one time briefly. Tazminat istediler. Ya da verdiğimiz zararlar için para istediler diyebilirsiniz. Ben de bu iyi bir fikir dedim. 50 yıllık bir süre boyunca verdikleri zararlar için para isteyeceğiz. Eğer tazminat ödenmesi gerekiyorsa... Bence İran bu tazminatı ödemeli.
1: Trump tazminat konusunu bundan sonraki müzakere sürecinde kararlılıkla takip edeceklerini söyledi. Sosyal medya uygulamasından da konuya ilişkin paylaşım yaptı. Tazminat talebini genişletti. Trump ayrıca müzakereler bağlamında İran, Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verilen zararlar ve can kayıplarından da sorumlu tutulmalıdır dedi. Pezeşkian ise İran basınına konuştu. Dini lider Hamaney ile görüştüğünü belirtti. Görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.
3: Değerli liderlerimizle yaptığımız görüşme çok iyi bir görüşmeydi. Kendisiyle yaklaşık 7 saat geçirdik. Ülkenin tüm sorunlarını birlikte ele alma fırsatı bulduk. Doğal olarak orada dile getirilen başlıca konular insanların geçim kaynakları, piyasanın durumu, istihdam, İnsanların barınma sorunları ve yaptırımların yarattığı problemlerdi.
4: Tahrimleri icat mişe ve tabiaten nahveyi.
1: Tahran'da kritik atamalar da yapıldı. Hamaney uzun yıllar İran güvenlik ve askeri yapılanmasının en üst kademelerinde görev yapan Muhsin Rızai'yi Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına getirdi. Silahlı kuvvetler, devrim muhafızları ordusu ve besic güçlerinde de 6 üst düzey atama gerçekleştirildi. Ali Abdullahi Genelkurmay Başkanı, Ahmet Vahidi devrim muhafızları ordusu genel komutanı oldu. Besic güçlerinin başına ise Hüseyin Tayyip atandı. Atamalar İran'ın müzakerelerde ABD'ye karşı daha şahin bir tutum sergileyeceği yorumlarına neden oldu.
0: Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in zulmü, soykırımı maalesef devam ediyor. Batı Şeria'da işgali genişletti İsrail. Gazze'de ise soykırımla birlikte masum siviller bir bir şehit oluyor. Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmiş değil. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da son yapmış olduğu açıklamalardan birinde bunun artık zaruri olduğunun altını çizmişti. Ama İsrail tarafı hiçbir şekilde ikinci aşamayı kabul etmiyor.
1: İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasını reddetmesi umutsuzluğu artırdı. Birleşmiş Milletler saldırıların sürmesine sessiz kalmadı. Gazze'deki hükümet açıklamalara sert tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin 15 maddelik planı reddetti. Gazze'deki hükümet bunun müzakere sürecine açık ve net bir darbe olduğunu ifade etti. İsrail'in müzakereleri Gazze'deki saldırılarını sürdürmek için siyasi bir örtü olarak kullandığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarının sivillerin hayatını tehlikeye atmaya devam ettiğini belirtti. Bu saldırıların bölgede yaşayan Filistinlilerin hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığı vurgulandı. Bunların insani ihtiyaçları artırmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulunuldu. İsrail basınına göre Tel Aviv müzakere sürecinde koz olarak 1700 Filistinlinin cenazesini kullanıyor. Haret söz konusu cenazelerin büyük bölümünün 7 Ekim 2023'te

0: Gazze'deki saldırılara veya sonrasındaki çatışmalara katılan Gazze'li Filistinlilere ait olduğunu iddia etti. Haberde cenazelerin bir kısmınınsa çatışmalara katılmayan Filistinlilere ait olduğu vurgulandı. Cenazeler gelecekte İsrail'le esir veya kayıpların bulunması ihtimaline karşı alıkonuluyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail'in yayılmacı politikası sürüyor. İsrail makamları Selfit'e bağlı Marda beldesinde 2224 dönüm araziye el konulmasını öngören yeni bir askeri karar çıkardı. Söz konusu alanların İsrail ordusunun kontrolüne devredileceği kaydedildi. Kudüs valiliği ise İsrail'in Kudüs'ün güneyinde yaklaşık 650 konuttan oluşan Novi Rachel adında yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmayı planladığını duyurdu. Bölgede yıkım ve baskın da sürüyor. Filistinlilere ait evler ve su kuyuları tahrip ediliyor. Filistin topraklarını gasp eden ve sık sık şiddete başvuran yasa dışı Yahudi işgalciler de zulme devam ediyor. Buna göz yuman İsrailli askerlerdense itiraf geldi. İsrail basınına konuşan İsrail askerleri yerleşimcilerin emirleri hiçe saydığını ve sahadaki kontrolü büyük ölçüde ele geçirdiğini söyledi. Soykırımcı devlete İngiltere'den veto geldi. İngiltere'de bir anket yapıldı. Anket halkın yaklaşık yarısının İsrail'den daha az sayıda göçmen gelmesini ya da hiç göçmen gelmemesini istediğini ortaya koydu. İngiltere'de YouGov'un anketine göre İngilizlerin Rusya, İsrail, Hindistan ve ABD'den gelen göçmenlere yönelik tutumu 2016'ya göre daha olumsuz hale geldi. İsrail'den göçmen gelmesini istemeyenlerin oranı 2016'da %39 iken 2026'da bu oran %47'ye yükseldi. Ayrıca İngilizlerin %69'u son 10 yılda göçün çok yüksek olduğunu belirtirken %43'ü göçü çoğunlukla kötü olarak değerlendirdi.
1: Yemen'le devam edelim. Şöyle yaklaşık 4 yıldır bölgede sakinlik hakimdi. Saldırılar durmuştu ama yeniden şiddetli çatışmalar baş gösterdi. İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti karşı karşıya geldi. Husiler Ma'rif ile Muha kentlerini hedef aldı. Füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Can kaybı veya maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi. Husiler şu ana kadar saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi. Daha önce her iki kenti de birçok kez hedef almıştı. Husiler Taiz kentine de sızma girişiminde bulundu. Ancak hükümet güçleri tarafından bu girişim engellendi. Bazı Husi mensuplarının da yakalandığı belirtildi. Bölgede zaman zaman çatışmalar şiddetleniyor. Husiler hükümet güçlerinin kontrolündeki Şebbe elindeki mevzilere de saldırdı. Bu saldırıda 2 asker öldü, 9'u yaralandı. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri de karşı saldırılar düzenliyor. Husiler farklı cephelerdeki çatışmalarda 20 mensubunun öldüğünü duyurdu. Kızıldeniz'de de gerilim yüksek. Husiler Babülmendeb boğazında bir ticari gemiyi hedef aldı. Gemide bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Geminin hangi ülke bandırasını taşıdığına ilişkinse bilgi paylaşılmadı. Libya'ya bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 11-16 Ağustos tarihleri arasında burada olacak ki Libya'da yaşananlar şöyle. Libya'nın hem batısında hem doğusunda gerilim tırmandı. Doğuda Halife Hafter'e bağlı Askeri İstihbarat Dairesi'nin başkanı Tümgeneral Fevzel Mansuri suikaste kurban gitti. Başkent Trablus'un batısındaysa Zaviye kentinde petrol tesisleri şu an için silahlı grupların hedefinde. Saldırılar nedeniyle petrol depolarında yangın çıktı. Bölgedeki gerilim iyice yükseldi. Görüntüler Libya'nın batısındaki Zaviye kentinden. Bölgede silahlı gruplar arasında çatışmalar şiddetlendi. Çatışmalar petrol tesislerini hedef alıyor. Zaviye petrol rafinerisine son 2 günde 3 kez İHA saldırısı düzenlendi. İHA'lardan biri dizel tankına isabet etti. Ardından büyük bir yangın çıktı. İsfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Libya Ulusal Petrol Kurumu bölgede acil durum ilan etti. Çatışmaların ve sabotajların sürmesi halinde mücbir sebep ilan edilip rafinerideki faaliyetlerin de tamamen durdurulacağı uyarısında bulundu. Ülkenin doğusunda ise bombalı saldırı vardı. Tümgeneral El Mansuri Hafter güçlerinin kritik isimlerinden biriydi. Bingazi'de suikaste uğradı. Evinin önünde aracına bindiği sırada aracın altına yerleştirilen patlayıcı infilak etti. El Mansuri ise bu saldırıda hayatını kaybetti.

0: أمور إن شاء الله جيدة، فرق الطوارئ موجودة.
1: Kolombiya, efendim 21. yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşadı. Merkez üssü Choco bölgesi 7,4 büyüklüğündeki depremde oldukça yıkıcı etki gösterdi. Yıkım var, kaos var, havalimanı tavanları çöktü, binalar yerle bir oldu ve can kayıpları da zaman geçtikçe artmaya başladı. Bilanço ağır, efendim şu anda 224 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
2: Binalar beşik gibi sallandı. Depremin şiddetine dayanamayan yapılar tek tek çöktü. Bir binanın dış cephesi insanların üzerine düştü. Facia kameralara yansıdı. Görüntüler Kolombiya'nın Choco bölgesinden. Kolombiya 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afette çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler zamanla yarışıyor. Depremin merkez üssü Choco bölgesi. Sarsıntı 107 kilometre derinlikte gerçekleşti. Ancak çok şiddetli hissedildi. Deprem ülkede 21. yüzyılda kaydedilen en şiddetli sarsıntı olarak kayıtlara geçti. Pereira Havalimanı'nda taban kaplamaları büyük bir gürültüyle yolcuların üzerine çöktü. Can pazarı yaşandı. Ölümle burun buruna gelen vatandaşlar binalardan dökülen molozlardan kaçmaya çalıştı. Bölgedeki 6 havalimanında tüm operasyonlar askıya alındı. Sarsıntı en ağır hasarı ülkenin kalabalık kentlerinde bıraktı. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales gibi şehirlerde onlarca bina çöktü. Altyapı ağır hasar aldı. Manizales'teki tarihi neogotik katedralinin kulelerinden biri yıkıldı. Cali'de 20 bina tamamen yerle bir oldu. 380 bina ise ağır hasar gördü. Kayıplar var. Can kaybının artmasından da endişe ediliyor. Göreve sadece birkaç gün önce başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, krizin boyutları karşısında derhal ulusal afet durumu ilan etti. Güvenlik zafiyeti ve yağma olaylarının önüne geçmek için ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ekvador, Panama ve Venezuela'da da paniğe neden olan şiddetli depremin ardından Amerika Birleşik Devletleri de harekete geçti. Washington yönetimi, acil barınma, gıda ve arama kurtarma ihtiyaçlarının karşılanması için Kolombiya'ya 15,5 milyon dolarlık yardım fonu sağlayacağını duyurdu.
1: Somali siyasetinde tarihi bir an yaşandı ki ülkenin cumhurbaşkanlığı mevkiinden sonra en yüksek mevkiine, meclis başkanlığına eğitimini Türkiye'de tamamlamış olan bir isim Abdülkadir Muhammed Nur geldi.
2: Eğitimini Türkiye'de aldı, ülkesine döndü. En kritik görevlerden birinin başına geçti. Abdülkadir Muhammed Nur Somali'nin yeni meclis başkanı seçildi. Somali'de kritik parlamento seçimleri tamamlandı. Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Abdülkadir Muhammed Nur, 171 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 142 oy aldı. Rakibini açık ara mağlup etti. Bu sonuçla Nur, Somali siyasetinde Cumhurbaşkanlığından sonra gelen en yüksek makam olan Parlamento Halk Meclisi Başkanlığına resmen seçildi. Hükümetin denetlemesinde ve yasama faaliyetlerinde başrol oynayan Halk Meclisi'nin yeni başkanı, kürsüden verdiği ilk mesajda diplomasi ve altyapı vurgusu yaptı. Geçmiş görevlerinden edindiği tecrübelerle parlamentoyu dünya standartlarına ulaştırmayı hedeflediğini belirtti. Somali'nin yeni meclis başkanı Türkiye'den mezun oldu. Yurttaşı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gördü. Nur 2016 yılında buradan mezun oldu. Aynı zamanda 2012-2016 yılları arasında Somali'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görev yaptı. Ülkesine döndükten sonra Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı, Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi devletin zirvesindeki en kritik kurumlarda görev üstlendi.

Dönelim yurda. CHP'li belediyelerle ilgili rüşvet, irtikaf, ihaleye, fesat karıştırma noktasında soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şile Belediyesi'ne ilişkin dosyada ise görevden uzaklaştırılan, tutuklu bulunan eski başkan Özgür Kabadayı hakkında tam 92 yıla kadar hapis cezası istenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Özgür Kabadayı'nın icbar suretiyle irtikap, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından cezalandırılması talep edildi. Kabadayı'nın örgüt elebaşı olması sebebiyle bütün eylemlerden ayrı ayrı cezalandırılmasının istenen iddianamede Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

0: İstanbul'da deniz kirliliğine ilişkin geniş kapsamlı bir araştırma yapıldığında denetimlerde de kaçak deşarj tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda inceleme yaptı. Ekiplerin denetiminde yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj edildiği belirlendi. Tespitin ardından kaçak deşarjla ilgili idari işlem başlatıldı. Sorumluluğu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye para cezası uygulandı. Kirliliğin özel çevre koruma bölgesi sınırları içinde gerçekleşmesiyle çevre kanunu kapsamında cezada iki kat hesaplandı. İSKİ'ye toplam 1 milyon 678 bin lira idari para cezası kesildi. Bakanlık denetimdeki tespiti ve uygulanan cezayı da kamuoyuyla paylaştı. Polis ekipleri İstanbul Beyoğlu'nda bir adrese gidiyorlar. Bir ihbar var. İhbar da kötü bir kokunun gelmesi üzerine gerçekleşiyor. İhbarı yapan komşu çelişkili ifadeler kullanıyor. Polis şüpheleniyor ve o korkunç gerçek ortaya çıkıyor. Cinayeti işleyen de ihbarda bulunan da komşu.
1: Arkadaş ne olmuşsa artık öldürdükten sonra 2 gün sonra kendisi polisi arıyor, diyor ki gel bizim binada koku var.
2: Planı şeytanın aklına gelmezdi. Kötü koku geliyor deyip ihbarda bulundu. Kokunun geldiği evdeki adamın katili yine kendisi çıktı. Skandal olayın adresi İstanbul Beyoğlu. Polis bir binadan kötü koku geliyor ihbarı üzerine adrese gitti. Evde boyun bölgesinden darbe almış bir kişinin cansız bedeni bulundu. Koku ihbarını yapan yan komşusuydu. İfadesi alınırken şüphe çeken konuşmaları polisin dikkatini çekti. Polis komşuyu köşeye sıkıştırdı. Gözaltına alınan komşu cinayeti itiraf etti.
1: Benim komşum olur. Nerede bakarsan 30-35 yıldır tanıyorum. Ermeni asıllı kendisi. Çok iyi bir insandı. Yani kimseye zararı yoktu. Bir tane adam almış işte, acımış adamı almış, kiracı olan artık herhalde para için vurmuş. Yani akum kimseye borcu yoktu zaten. Akum maddi durumu iyiydi.
2: Şüpheli kira anlaşmazlığı nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi. Adliyeye sevk edildi. Kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Kanal İstanbul güzergahında inşa edilen bir köprü var ama köprü için gece gündüz çalışılıyor. Gece saatlerinde de burada hız kesmeden ummalı çalışma. Arnavutköy'de bulunan dev şantiyede projektörler gecenin karanlığını aydınlattı. 196 metre yüksekliğe ulaşan iki kule havadan bakın nasıl görüntülendi.
3: Kanal İstanbul projesi hız kesmeden devam ediyor. Projenin ilk köprüsü geceyi aydınlatıyor. Köprü Sazlıdere Barajı'nın güneyinde yükseliyor. Gece saatlerinde şantiyenin farklı noktalarındaki yoğun aydınlatma ise dikkati çekti. Kulelerin çevresindeki çalışma platformları, vinçler ve köprü güzergahındaki şantiye faaliyetleri ışıklar altında net şekilde görüldü. Köprünün çevresindeki karanlık arazi içerisinde yükselen aydınlık yapı, İstanbul'un gece silüetine farklı bir görüntü kazandırdı. Öte yandan Kanal İstanbul'a dair en son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026'da gelmişti. Doğu ve batıdaki kuleler 196 metre yüksekliğe ulaştı. Proje genelindeki fiziksel ilerleme ise %80'in üzerine çıktı. Sazlıdere Köprüsü, kule yüksekliği bakımından İstanbul'un en yüksek ikinci köprüsü olacak. İstanbul'un en yüksek köprüsü ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Onun da kule yüksekliği yaklaşık 330 metre.
0: Bu görüntülerle araya gidelim, moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
7: Otobit'te. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Vakıfbank sunar.
1: Yeniden merhaba. Ekonomi bülteni ile karşınızdayız. TÜİK verilerine göre Haziran ayında toplam ciro endeksi yıllık bazda %25,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2026 ciro endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Haziran ayında yıllık %25,8 arttı. Mayıs ayında yıllık artış %32,7 gerçekleşmişti. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %26,7 arttı. İnşaat ciro endeksi ise %29,9 arttı. Ticaret ciro endeksi %23,5 artarken hizmet ciro endeksi %31,3 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Haziran ayında aylık %0,3 azaldı.

0: Serbest bölgelerden ihracat Temmuz ayında da güçlü seyrini sürdürdü. İhracat %11,3 arttı, 1 milyar 152 milyon dolara yükseldi. Yüksek teknolojili ürünlerin payı da %57,4'e ulaştı. Serbest bölgelerin ihracatı Temmuz ayında %11,3 arttı, 1 milyar 152 milyon dolara yükseldi. Böylece serbest bölgelerden ihracat 1 milyar doların üzerindeki seyrini de korudu. Ocak-Temmuz döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı %160,9 oldu. Temmuz ayında bu oran %152,5 olarak gerçekleşti. Serbest bölgelerin toplam satılışları için ihracatın payı da %76,8'e yükseldi. Bu oran 7 aylık dönem için tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu. İhracatın teknolojik niteliği de güçlendi. Orta ileri teknoloji ürünlerinin payı %50,4, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise %7 oldu. Böylece orta ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ihracattaki payı %57,4'e çıktı. Ege Serbest Bölgesi 1 milyar 963 milyon dolarlık ihracatla toplam ihracatın %25,5'unu gerçekleştirdi. Trakya'da ayçiçeği üretiminde gözler artık hasada çevrildi. Son yağışlar kuraklık stresini de azalttı. Üreticiler bu yıl verim ve kalitenin de yüksek olmasını bekliyor.
1: Trakya'da ayçiçeği tarlalarında hasat öncesi son durum değerlendiriliyor. Bölgede etkili olan yağışlar ayçiçeğinde kuraklık stresini azalttı. Yağışlarla birlikte bitkilerin gelişimi toparlanırken verim ve kalite beklentileri de yükseldi. Ayçiçeğinde kesin verim hasat döneminde belli olacak. Trakya'da ekim zamanı ve yağış miktarındaki bölgesel farklılıklar nedeniyle tarlalar arasında verim farklılıklarının oluşması bekleniyor. Üreticiler son yıllarda yaşanan kuraklığa bağlı kayıpların bu yıl tekrarlanmayacağını düşünüyor.
2: En çok ekim alanımız olan ilimiz Trakya bölgesinde Tekirdağ, Türkiye'de de Tekirdağ. Dolayısıyla biz Trakya bölgemizi ayçiçeği konusunda yağ ambarı olarak görüyoruz. Bununla ilgili bizim alanımız yaklaşık olarak 1 milyon 700 bin dekar bir alanda ayçiçeği ekimimiz var. Bu yıl bütün ürünlerde olduğu gibi ayçiçeğimize de verimin yüksek gelmesini bekliyoruz.
1: Tekirdağ'da da bu yıl verimin yüksek olması bekleniyor. Kentte yaklaşık 1 milyon 700 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapılıyor. Bölgede dekardan 225 kilogramın üzerinde verim alınırken bu yıl verimin daha yüksek olması öngörülüyor.
0: Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası meclisten geçti. Tarihi oylamada kim nasıl sınav verdi? Süreç yasal zeminde nasıl ilerleyecek? Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefine nasıl katkı sağlayacak? Süreçte provokasyon riski ortadan kalktı mı? Moderatör 17'de İbrahim Güney soracak, uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Halit Hamzaoğlu ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, 500 milibar seviyesinde oluk etkisi sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde devam ediyor. Diğer bölgeler yine Afrika antisiklonu etkisinde, yani sıcaklık artışı tekrar başladı. Cuma'ya kadar belirgin artışlar yaşanacak yine özellikle güney bölgelerimizin. Sıcakla sınavı devam ediyor. Bugün Trakya'da, Ege'de, Akdeniz'de, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarmı var. Yani termometreler 35 derecenin üzerinde Cuma'ya kadar aynı şekilde devam edecek. Cuma günü işler değişecek. Haftaya sıcak başlıyoruz ama serin tamamlayacağız demiştik. Cuma günü 2 derece ile 10 derece arasında.

arasında değişen bir soğuma, özellikle güney bölgelerimizde 10 derece olacak soğuma. Antalya mesela bunlardan bir tanesi. İstanbul çevresinde 2-3 derecelik bir serinleme meydana gelecek. Yani her ilde farklı oranlarda olsa da cuma günü itibariyle bir serinleme bizi bekliyor. Fakat o zamana kadar şimdi sağanaklar var. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif sağanaklar olarak devam edecek. Sadece Ordu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanaklar şiddetli. Bu illerde sel su baskını riski artabilir. Lokal ama şiddetli sağanaklar hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Mikro ölçekli şiddetli sağanaklara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu bölgede toprak da suya doygun. O yüzden yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçme olasılığı var. Aman dikkat diyelim. Marmara'da, Ege'de Poyraz kuvvetli, saatte 60 km hızla esiyor. Hissedilen sıcaklığın çok fazla yükselmesine izin vermeyecek. İstanbul Kocaeli çevresinde bugün çisenti şeklinde çok hafif sağanaklara denk gelebilirsiniz ama genel olarak yağışsız geçireceğiz günü. Hemen yarının tablosuna bakalım. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Çorum, Tokat çevresinde yağmur aralıklarla ve hafif şekilde devam edecek. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçiyor olacak. Marmara'da, Kuzey Ege'de Poyraz devam. Ege, Akdeniz, Güneydoğu'da sıcak alarm devam edecek aynı şekilde. Hatta güney bölgelerimizde sıcaklık bugüne göre 1-2 derecede yükselmiş olacak. Hemen Perşembe'ye baktığımızda haftanın yine sıcak günlerinden biri olacak Perşembe günü de. Ama Karadeniz bölgesiyle Marmara'nın doğusunda da sağanak yağmur alacağız. Yine hafif sağanaklar ama gök gürültülü sağanaklar. Marmara'da, Ege'de Poyraz kuvvetlenecek. Perşembe günü rüzgarlı bir gün olacak İstanbul'da, Marmara bölgesinde ve Kuzey Ege'de. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam edecek. Sonrasında cuma günü soğuk cephe geliyor. Soğuk cephe geçişiyle birlikte 500 milibar seviyesinde Türkiye tekrar oluk etkisinde kalacak. Bu da konvektif hareketi besleyecek ve gök gürültülü sağanaklar Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, İç Ege ve göller yöresi çevresinde yine kendisini gösterecek diyelim. Hafta sonu da bu sağanaklar devam edecek diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. Bugün parçalı bulutlu, yarın da hava parçalı bulutlu olacak. Perşembe günü sağanak yağmur var. Hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. Perşembeden sonra cuma günü itibariyle düşüş başlayacak. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve perşembe günü de hava güneşli, açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik Ankara'da değişmiyor. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 38 derece. Güneş altında çok daha fazla hissedilecektir. Saat 11-16 aralığı kritik. Sadece İzmir'de değil, Ege, Akdeniz, Güneydoğu'da öğle saatlerine dikkat. Yarın ve perşembe günü de aynı şekilde devam edecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Çok güzel.
8: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
9: Şipşak, işlem tamam.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
11: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
12: Çok gürültülü olur.
11: Ay. Bu evin balkonu ne kadar ferah.
12: Çok geniş. Zor temizlenir.
11: Peki şu eve ne dersin?
12: Çok yüksek.
13: Bu çok alçak.
12: Onun da rengi kötü. Bilemedim.
11: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
12: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
14: Kredi de yok, faiz de yok.
11: Peki ne var?
14: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
15: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
14: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
16: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
17: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
18: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
16: Ben Ömer Necati Albayrak.
17: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
16: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
17: Gün ilk dakikada başlar.
18: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
19: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
20: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
21: Türkiye.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşacağız. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara baktığımızda elbette terörist Türkiye mücadelesi, o tarihi oturum halen gündemde ilk sıralı yerini koruyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kısa süre önce bir açıklama geldi. Özellikle bazı milletvekillerinin hayali senaryolarla bu düzenlemeyi ve yürütülen süreci eleştirdiğini söyledi. Üçüncü göze yer yok mesajına dikkat çekti. Aynı zamanda bundan sonra da işlerin yolunda gitmesi için herkesin mücadeleye destek vermesi gerektiğini vurguladı. 467 evet oyu bir anlamda rekor diyebileceğimiz tarihi bir destekti. Yani mecliste katılımı da düşünürsek neredeyse 5'te 4 çoğunluğunda bir destek var. Bu da hani çok yüksek bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Ankara'da kritik bir ziyaret olacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Erdoğan'ın davetiyle başkentte 2 gün boyunca temaslarda bulunacak. Erdoğan'la bir görüşmesi var. Aynı zamanda İsrail'in Gazze'de ikinci aşamaya geçme konusunda ayak sürdüğünü de hatırlatabiliriz. Tabii ki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor her gün. İşgale dair görüntüleri, haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Günün dikkat çeken haberlerinden birisiydi. 11 yıllık dosya raftan indirilmişti hatırlayacaksınız. Fenerbahçe kafilesinin otobüsünün kurşunlanması meselesi ve bu süreçte 4 Nisan 2015'teki olayda takım otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek konunun yakın takipçisiyiz mesajları verdi. Yazıcıoğlu dosyasında Adil Öksüz izi. Adil Öksüz kimdi hatırlayacaksınız? TSK'daki sözde mahrem imamdı. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde Akıncı üstünde tüm bu işte saldırıyı ve darbe girişimini koordine eden ikinci isimdi diyebiliriz. Fethullah Gülen'den sonra terörist başının sağ kolu gibi bir pozisyondaydı. Ve bugün geldiğimiz noktada şüpheli helikopter kazası ya da işte Yazıcıoğlu'nun helikopterin düşmesi olayından 2 gün önce Adil Öksüz'ün Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtuğu ortaya çıktı. Daha dikkat çekici olansa o gün orada uçuş yapan radar izleri silinen pilotların da Amerika'ya gittiği bilgisiydi. Ki o gün orada işte o helikopterden bazı parçaları sökmeye giden isimlerin de Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmaya giden ekipten olduğu bilgisi de ortaya çıktı. FETÖ izi, Yazıcıoğlu suikastı diyorum ben artık, kaza demek de pek mümkün değil. Epey belirginleşti bu meselede diyebiliriz. Son başlığımızsa Kolombiya'dan büyük bir deprem meydana geldi efendim. Hani asrın felaketinden sonra dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden biri ya da depremlerden biri diyebiliriz. 7,4 büyüklüğünde bir sarsıntı söz konusu. Can kaybı 132'ye yükseldi. 21. yüzyılın en büyük felaketlerinden birisini yaşıyor Kolombiya bu büyük depremde. Umarız can kaybı artmaz. Gerçekten korkunç görüntüler geldi gün boyunca diyelim ve hadi başlayalım.

0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik meclisteki tarihi oturuma dair değerlendirmelerde bulundu. 467 rakamının Cumhuriyet tarihinde önemli bir sayısal ve siyasal mesaj içerdiğini söyledi. Çelik bundan sonra ise bölge ülkeleri için bir yöntem ve adres olacak bizim bu terörü tasfiye etmemiz diye mesajlar verdi. Silah bırakmaları durumunda yeni bir sayfanın açılacağını belirtti. Türkiye'nin üçüncü göz olmadan bunları başarmasının ne kadar kıymetli olduğunu da vurguladı. Yine özellikle muhalefet cephesindeki bazı milletvekillerinin ortaya attığı iddialar vardı. Bu konuda da tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik dedi ki hayali senaryolar üzerinden yorum yapıyorlar.
1: Herhangi bir üçüncü göz olmadan gayet şeffaf bir biçimde 86 milyon vatandaşımızın gözünün önünde örgütün tasfiyesi ve silah bırakması için bu yasal çerçevede oluşmuştur. Bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa bu bölge ülkeleri içinde bir yöntem olarak bir adres olacaktır. 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Sadece bunu sayısal bir nitelik olarak göremeyiz. Bunun siyasal anlamı da büyük. Dün 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Daha öncesinde de söyledik. Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını emperyalizme yem etmeyeceğiz dedik. Birileri Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularıyla Yeşilırmak'ın, Kızılırmak'ın kuzularının birbiriyle

0: yumruk yumruğa karşı karşıya gelmesini istiyor. Burada cumhuriyetimizi ya da demokrasimizi tehdit eden, ona zarar veren işler yapıldığını söyleyenlerin söylediklerinin hiçbir zemini yoktur. Toplumsal hayatta, sivil toplumla buluştuğumuzda ortaya çıkan eleştirilerle meclisteki eleştiriler arasında bir fark vardı. Toplumda büyük bir çoğunluğu bu eleştirileri yapıcı bir biçimde ortaya koyarken, yani bu hedefe ulaşırken şunlara dikkat edin, şu değerlere dikkate alın, bu yol haritasında şu hususları dikkate alın gibi yaklaşımlar varken, dün maalesef son derece yıkıcı bir takım, az da sayı az da olsa bir takım yıkıcı eleştirilerle mecliste bir görünürlük üretmeye çalışanlar oldu. Burada en yanlış olan işlerden bir tanesi, çok az sayıda da olsa meclisteki bazı eleştirilerin esasında yasada olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir şey üzerinden bir eleştiri üretmeye çalıştığıdır.
1: Terörist Türkiye Çerçeve Yasası efendim meclisten rekor oyla kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar.
2: Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Oylama için 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
3: Genel kurulda kapılar kapandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir oturumu geride bıraktı. 12 saat süren genel kurulda çerçeve yasa 467 oyla kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl değişecek?
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Yasanın uygulanmasında silah bırakma ve MGK kararı şart. PKK'nın sahadaki faaliyetleri mercek altında. Milli İstihbarat Teşkilatı teröristlerin her adımını not ediyor. Öncelikle PKK'nın varlığını sona erdiğine dair güvenlik kaynakları rapor hazırlayacak. Bu rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. MGK söz konusu raporu inceleyecek ve PKK'nın varlığının sona erdiğine dair karar alacak. Söz konusu MGK kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşaması başlayacak. 6 ay süreyle silah bırakan teröristler yasadan faydalanmak için başvuru yapabilecek. Süreci 2 kritik kurul yürütecek. Bu kurullardan ilki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Üst Düzey Yürütme Kurulu olacak. Üst Düzey Yürütme Kurulu Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'ndan oluşacak. İkinci kurulsa meclis çatısı altında siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme ve İrtibat Kurulu olacak. Hukuki süreç 5 adımda işleyecek. MGK kararının ardından silah bırakan teröristler başvurularını gerçekleştirecek. Erteleme kapsamındaki suçlardan tutuklu veya adli kontrollü olanların tedbirleri kaldırılacak. Soruşturmadaki dosyalar için doğrudan bozma kararı verilecek. Üst sınırı 15 yıl ve 6 hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl erteleme, 15 yıldan fazla hapis veya müebbet gerektiren suçlarda 10 yıl erteleme imkanı tanınacak. Erteleme kararları özel bir sisteme işlenecek. Davalarda zaman aşımı işlemeyecek. Süreçte 2005 sonrası yakalanan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç cezaevinde olanlar tahliye edilecek. Erteleme süresince yeni bir terör suçu işlenmezse soruşturması sürenler için düşme kararı verilecek. Cezası ertelenenlerin infazı tamamlanmış sayılacak. 5 yıllık denetim süresinde en az 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde en az 3 yıl sorunsuz tamamlandığında sulh ceza veya infaz hakimliğine başvurularak kişilerin üzerindeki tüm hak yoksunlukları hukuki sonuçlarıyla kaldırılacak.
1: ...467 el barışa kalktı efendim. Peki bundan sonra ne olacak? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Siyasetteki tartışmalara nasıl yansıdı dün geceki oylama? Hep beraber konuşacağız. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu ve Star Gazetesi yazarı Resul Tosun bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi Sayın Tosun sizinle başlayalım müsaadenizle. Önce dün geceye dair bir değerlendirme rica etsem sizden. Kim nasıl bir sınav verdi? Neler okudunuz?
4: Aslında dün Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün dünyaya çok önemli bir mesaj vermiş oldu. Hem meclisin fonksiyonunu yitirdiğini iddia edenlere Türkiye dahilinde cevap verdiği gibi ayrıca dünyaya Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü hedef alan kimi emperyalist çevrelere Türkiye Büyük Millet Meclisi 467 kabul oyuyla fevkalade önemli bir kabul oyuyla büyük bir red, büyük bir cevap vermiş oldu. Bu bence çok

0: önemli. Çünkü 13 yıl önceki barış süreciyle bugünü mukayese ettiğimiz zaman ortada hakikaten geçen 13 yıl içerisinde siyasetçilerimizin de aslında gelişmelerden gereken dersi çıkardıklarını görüyoruz. Geçen dönemde bu sürece karşı çıkanların şiddetle bu süreci desteklediklerini, hatta bu sürecin başlanması için en önemli adımı attıklarını görüyoruz. Yine geçen dönemde meclise en kuvvetli girdiği dönemde terör olaylarının şiddetine ses çıkarmayıp destek veren siyasi partinin de bugün bu yasaya sahip çıkıyor olması, bir mutabakat ile bu yasanın bu şekilde çıkıyor olması hakikaten Türkiye Büyük Millet Meclisi için de tarihi bir gün oldu dünkü oylama ve alanlara gerekli mesajlar zaten verilmiş oldu. Dolayısıyla ben dünkü günü, yeni dünkü oylamayı ve çıkan kanunu Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını, terörsüz Türkiye döneminin sonuna gelindiğini ve terörsüz bölge döneminin ilk adımının atıldığını düşünüyorum.
1: Peki Sayın Hamzoğlu, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Dünkü tartışmalara, işte yaşananlara baktığınızda, meclisten yansıyanları siz nasıl okudunuz? Sonrasında detaylı sorularım da olacak elbette ama genel bir değerlendirme rica edeyim. Türkiye şu anda hangi kritik eşiği aştı meclisteki bu 467 evet oyuyla?
2: Evet, İbrahim Bey, esasında tarihi bir mutabakat olduğunu söyleyebiliriz. Yani verilen kabul oylarına baktığımızda 467 oy, evet oyu çok kıymetli ve önemli. Gerçekten bir uzlaşının sağlandığını gözler önüne seriyor. Bu bakımdan çok kıymetli olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bir tarihsel bir dönüm noktası. Bu tarihsel dönüm noktasına, tarihi anlara şahitlik ediyoruz. Dün gerçekten terörün bitirilmesine yönelik, terörsüz Türkiye vizyonuna yönelik gerçekten meclisin özellikle meclis çatısı altında böyle bir kararın alınması ve bu 467 oyla kararın alınması gerçekten tarihi bir nitelik taşıyor. Bu gerçekten Türkiye uzun yıllardır bu sorunla uğraşıyor biliyorsunuz. Türkiye'nin enerjisini ekonomik anlamda hem kültürel anlamda hem de insan kaynağı anlamında gerçekten enerjisini harcayan bir sorundan bahsediyoruz. Terör belasından bahsediyoruz. Şükürler olsun ki şu anda Cumhur İttifakı'nın da iradesiyle bu sorun çözülmüş görünüyor. Tabii ki şu atılacak adımlar var. PKK terör örgütünün atacağı adımlar var. Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yasaya baktığımızda temkinli, şeffaf, süreli bir yasadan bahsediyoruz. Bu yönüyle gerçekten bir Türkiye
1: AK
2: modelinden
1: Parti sözcüsü
2: bahsediyoruz.
1: Ömer Çelik de bu konuya dikkat çekti. Mesela bazı muhalif isimlerin hayali senaryolar üzerinden işte eleştiriler getirdiğini söyledi. Yani dün Abdullah Güler de, AK Partili Güler de dedi ki ya yasa düzenleme önünüzde duruyor dedi. Bütünle de bu işte komisyon süreçlerinde beraber dedi masada oturduk dedi. Görüşmeleri de yaptık dedi. Her şeyi size anlatıyoruz. Biz gizli saklı ne yapıyoruz Allah aşkına diye sordu. Ne hedef ne yani? Bu öyle bir sis perdesi oluşturmaya çalışmanın nereye varacak? Ne yararı var memlekete?
2: Yani İbrahim Bey, esasında baktığımızda mesela İyi Parti tabii siyaseten bazı adımlar atıyor. Tabii buradan bazı beklentileri var İyi Parti'nin ama gerçekten İyi Parti böyle bir misyona sahipse, yani bir kendilerince böyle bir misyonlu olduklarını söylüyorlar. Ama bu yasaya da aslında bir şekilde bu kadar sert bir şekilde karşı çıkmanın anlamı yok. Çünkü onlar da çok iyi biliyor. Sahada şu anda Türk toplumu, Türk milleti, büyük Türk milleti bu yasayı kabul etti, özümsedi. Yani neden özümsedi? Çünkü Türkiye'de insanlar terörün ne kadar külfetli bir iş olduğunu biliyorlar. Tabii ki şehitlerimiz oldu. Tabii ki gazilerimiz var. Bunlar önemli meseleler ve onlara da aslında saygı çerçevesinde bu yasa daha ileriye dönük, geleceğe yönelik bir yasa olduğunu söyleyelim. Ama tabii ki siyaseten karşı çıkanlar oldu. Yine Türkiye'de maalesef Cumhur İttifakı'nın başarılarını hazmedemeyen kuvvetler söz konusu. Siyasal fraksiyonlar, klikler söz konusu. Onlar da karşı çıkıyorlar. Ama karşı çıkılacak bir şey yok İbrahim Bey. Gerçekten çok açık bir şekilde yasa aslında bize şeffaf bir biçimde anlatıyor. Yani temel gayesi, temel ülküsü yasanın terörün bitmesi. Yani bu kadar açık bir yasa, açık bir teklif, öneri şu anda dünyada örneği yok. Bakınız, biz İspanya örneklerini analiz ettik. ETA'yı analiz ettik akademik olarak. Yine baktığımızda İran örneği var. Kolombiya'daki örnekler var. Filipinler'deki örnekler var. Hiçbir ülkede, hiç dünyanın herhangi bir noktasında bu kadar şeffaf yürütülen bir süreç yok. Bunu net bir şekilde

somut bir şekilde söyleyelim. Gerçekten Türk milletinin büyük çoğunluğu zaten bunu anlıyor ve idrak ediyor ve esasında destekliyor. Tabii ki bazı çekinceler söz konusu. Yani bunlar normal. Çünkü PKK terör örgütü uzun yıllar Türkiye'yi meşgul eden ve terör eylemleri gerçekleştiren çok

0: ki toprak bütünlüğünüzü sağlayın. Yani toprak bütünlüğü, egemenlik konusunda Suriye telkinlerde bulunuyoruz. Şimdi eğer bu sorunu çözemezsek yani o zaman nasıl Suriye, Irak'a bu şekilde bir telkinde bulunabiliriz? Yani elimizdeki imkanları artırıyor, kapasiteyi artırıyor ve kabiliyeti artırıyor. Türkiye gerçekten bir rol model olarak aslında bütün bölgeye mesaj vermiş oluyor. Bu açıdan bakmamız gerekiyor. Yani bu günümüzün şartlarına, bakınız bu günümüzde jeopolitik belirsizlikler var. Ve konjonktür de uygun. Bu yasanın gerçekleşmesi için yani realize olması açısından gerçekten konjonktür şu anda uygun. Ve Türkiye'de bu konjonktürü çok iyi bir şekilde değerlendirdi İbrahim Bey. Ve şu anda onun da meyvelerini toplamaya başlayacak. Tabii burada hassas noktalar var. Muhtemelen değineceğiz İbrahim Bey. 6 aşama olarak ben değerlendiriyorum. Buradaki en önemli meselelerden bir tanesi silahın bırakılması. Yani bunun müşahhas bir biçimde görmemiz gerekiyor. Bunun tespitini de yapacak olan kurumlar işte Milli İstihbarat Teşkilatımız, yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Milli Savunma Bakanlığı, yani stratejik kurumlarımız zaten bunun tespitini ve teyidini yapacaktır. Yani bu önemli. Yine bundan sonra bu sefer devlet karar verecektir. Yani Milli Güvenlik Kurulu'na gelecektir ve Milli Güvenlik Kurulu, yani devlet aslında bir karar alacaktır. Ondan sonra da resmi gazetede yayınlanacaktır. Yani bu aşamalara baktığımızda nihayetinde kanun hükümleri de tatbik edilecektir. Yani bu gerçekten yasa o kadar modern, yani çok temkinli bir biçimde hazırlanmış, şeffaf bir biçimde hazırlanmış. Yine en önemlisi süreli olması ve bu müstakil bir yasa olması. Yani bunlar gerçekten devletin ne kadar titiz bir biçimde çalıştığını ortaya koyuyor. Yani bir devlet politikasıdır. Bunu unutmayalım. Zaten Türk milleti de devlet politikası olduğu için destekliyor. Bakın, çünkü Türk milleti gerçekten devletine güvenen bir milletten bahsediyoruz. Zaten kadim bir geleneğe sahip bir milletten bahsediyoruz. Millet devlet bütünleşmesinin çok iyi sağlayan bir ülkemiz var, devletimiz ve coğrafyamız var. Dolayısıyla bu şekilde herhangi bir sorun olmaz ama zaten yeterince anlatıldı ve anlatılmaya devam edecek. Burada mesela en önemli o hususu da vurgulamak istiyorum. Çünkü çok tartışılıyor toplumda. İşte elebaşına herhangi bir özel statü verilmiyor. Bakın, bunun altını çizmek istiyorum. Herhangi bir özel statü verilmiyor. Yani bu çok önemli. 2005'ten önceki zaten süreç dahil edilmiyor. Kapsam dışı bırakılıyor. Çok sahih bir biçimde, açık bir biçimde yazılmış. Yani yasayı okuduğumuzda gerçekten ikna olmak isteyen ya da kimseyi ikna etmek şeyinde değiliz ama şöyle bir durum var. Yasayı okuduğumuzda zaten şeffaf olduğu ortaya çıkıyor. Yani bu çok önemli. MHP lideri Doktor Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç Ekim 2024'te bir devlet inisiyatifi olarak ortaya koyuldu. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle bir devlet politikası haline geldi. Terörsüz Türkiye meselesi. Burada en önemli mesele şu anda halihazırda bu modelin bölgemize uygulanması. Çünkü bu bir dış politika meselesidir. Peki. Yani dış bağlantısı çok kıymetli ve önemlidir.
1: Peki. Sayın Tosun, yeni partinin performansını yorumlamanızı rica edeceğim. Bir havet krizi var diye değerlendirenler var. Şimdi Özgür Özel çıktı. Dilek İmamoğlu'nun işi yüzümüzü millete dönelim kampanyası başlatmasının ardından grupta, kapalı grupta bir konsensüs olmadı belli ki. İşte demokrasinin gereği olarak ben milletvekillerimi serbest bırakıyorum ama kendi vicdanlarına ve bölgedeki seçmenin kanaatine göre karar versinler. Ben ve yakın kurmaylarım evet diyecek dedi. Ama işte MYK üyelerinin, hatta Veli Ağbaba gibi en yakındaki ismin bile hayır dediği ortaya çıktı. Sonrasında Özgür Özel Manisa milletvekili kendisi evet demiş, diğer Manisa milletvekili hayır demiş. Burada böyle bir kakofonik bir durum da oldu. Sorumu şöyle soracağım. İmamoğlu cezaevinden bir şekilde Özgür Özel'i baltaladı mı? Özgür Özel sizi çuvalladı mı? Dün ne oldu?
2: Ya, yeni partinin ruhani lideri Ekrem İmamoğlu, biliyorsunuz. Yani Özgür Özel şu anda lider gözüküyor ama partisine hakim olduğunu söylemek de çok mümkün değil. İşte ortada görüyoruz, 30 küsur oyu evet veriyor, 50'den fazlası. Yani Kahir ekseriyeti red oyu veriyor. Dolayısıyla ortada bir parti disiplinin olduğunu yahut da bir liderliğin olduğunu söylemek mümkün değil. Her ne kadar onlar bunu milletvekillerinin kendi öz iradeleriyle yahut da seçim bölgelerindeki seçmenlerin istekleri doğrultusunda oy kullanmaları hususunda serbest bıraktık diyerek güya parti içi demokrasi örneği vermeye çalışıyor. Ancak bu oylanan yasa öyle sıradan bir yasa değildi. Cumhuriyet tarihinin bence en önemli

0: yasalarından birisiydi. Ya her şeyden önce halka başka şey söylemenize gerek yok. Terör bitecek kardeşim. Terör örgütü silah bırakacak. Artık cenazeler gelmeyecek. Artık yani askerimizin hangi terör örgütünün kurduğu tuzağa düşeceği endişesi ortadan kalkacak. Türkiye teröre sarf ettiği enerjiyi bu sefer kendi iç barışına sarf edecek. Yani buna karşı ben milletvekillerini serbest bıraktım diyerek yeni partinin, daha doğrusu ben yeni parti dedi ya, bu Çakma Cumhuriyet Halk Partisi, bu eski politikalarını devam ettirdiklerini görüyoruz. Çünkü hatırlayın, bunlar Türk ordusunun yurt dışındaki terör örgütlerine yürüteceği askeri operasyonlardaki tezkerelere hep hayır oyu vermişlerdi. Yani terör örgütünü korumuşlardı. E şimdi terör örgütü ortadan kaldıran yasaya karşı da adeta terör örgütü yaşasın, devam etsin dercesine hayır oyu vermek, ortada bir liderliğin olmadığını, bir disiplinin olmadığını, Özgür Bey'in partisine hakim olmadığını, partisindekileri ikna edemediğini görüyoruz. Hani
1: peki Sayın Tosun, Dilek İmamoğlu'nun yüzümüzü millete dönelim diye işte bu trolleriyle beraber kampanya başlatması, işte Sözcü'nün, Halk TV'nin bunu böyle gazlaması, akşamında da İmamoğlu'nun ya ben Özgür Özel'le %100 mutabıkım aslında diye açıklama yapması, nasıl bir parti anlayışı? Dilek İmamoğlu siyasette nereye tekabül ediyor ki böyle bir ayar verebiliyor?
0: Dilek İmamoğlu kocasına tekabül ediyor. Ekrem İmamoğlu'na tekabül ediyor. Onun temsilcisi. Şimdi aslında yeni parti Türkiye sosyolojisini okuyamıyor. Yani bu oylamadaki 53 oyun, red oyunun anlamı şu İbrahim Bey. Yani biz Kürt oylarına talibiz demek istiyorlar. Bilmiyorlar ki bölgedeki Kürtlerin tamamı zaten bu terör sürecinin bitmesinden son derece memnunlar.
1: Tabii canım.
0: Örgütün feshedilmesinden de memnunlar.
1: Bugün şimdi çok teşekkürler reis de Kürtçe pankartlar astılar Diyarbakır sokaklarına. Yani birçok noktada işte Şeymuz Çakan Türk Medya Diyarbakır temsilcisi röportajlar yapıyor. Herkes yani duyduğu memnuniyeti, hatta yani hani böyle şeyleri bize bir 20 yıl önce söyleseler inanmazdık ama Bahçeli'ye teşekkür mesajları, yani Bahçeli gerçekten büyük önderlik bize etti diyenler Diyarbakır sokaklarından karşımıza çıkıyor yani. Bu ama siyaseten de o zaman iyi okuma yapamadıklarını göstermiyor mu? Tabii. Şimdi bir yandan hani şehit ailelerinin işte küskün ya da tepkili olanların oyunu cebimize atalım. Diğer yandan demi küstürmeyelim. Ne şiş yansın ne kebap, yarımız evet yarımız hayır diyelim. Böyle siyasi parti olur mu?
0: Yani siyaseti hiç okuyamıyorlar. Hele yani biz Güneydoğu'nun doğunun oylarını alırız umuduyla bu kanuna hayır oyu vermek, inan Güneydoğu'daki Kürtlerin de yeni partiye mesafe koymasını kolaylaştıracak bir adımdır. Çünkü ya gidin gezin, ben gezdim Hakkari'den Van'a şeye kadar. Kardeşim adamlar tarlasına gidemiyordu, dağına çıkamıyordu, mezralarına çıkamıyordu. Şu anda o dağlarda şenlikler yapıyorlar. Başta Kürtler, bizden önce onlar bu terörün bitmesinden son derece memnunlar, müteşekkirler. Dolayısıyla bu yasa aynı zamanda o insanların, kimi akrabalarının bu terör örgütüne bir şekilde katılmış olmasından kaynaklanan mahrumiyetlerini aslında ortadan kaldıracak. Dolayısıyla eğer yeni parti biraz siyasetten anlıyor olsaydı, topyekun evet oyu vererek aslında Güneydoğu oylarını kendisine cezbedebilirdi, çekebilirdi. Maalesef bu tavrıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ömer Çelik Bey'in de ifade ettiği gibi, dünya emperyalizmine karşı önemli bir mesaj verirken biz emperyalizmin yanındayız dercesine bu kanuna hayır oyu vermek, yani yeni partinin hem yeni olmadığı, hem siyaseti bilmediği, hem de siyasetten hiçbir şey anlamadığını bence çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani 5-10 milletvekili hayır deseydi anlardım.
1: Ama 54 çok diyorsunuz.
0: Çok fazla yani partiye.
1: Peki Sayın Tosun, şöyle bir soru sorsam şimdi, mesela işte hani biz bu konuyu konuşuyoruz tabii, muhalefet medyası da konuşuyor. Halk TV ekranında Mehmet Tezkan birebir ifadesini okuyayım. Diyor ki biraz sert olacak ama yeni parti kurulma aşamasında ilk vurgununu yedi. Bu yeni partinin bölünme işaretidir. Partiyi ortadan böldüler. Sonra moderatör diyor ki dur devam etme, daha fazla bu konuyu bu şekilde konuşmayalım falan diyor. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Yani bu da çok büyük bir savrulma değil mi? Yani dün diyorsun ki işte yürümüzü millete dönelim. Dilek İmamoğlu manşetlere alıyorsun. İşte

0: hashtag yapıyorsun, etiket yapıyorsun falan. Bugün diyorsun ki işte bu bölünme işareti oldu. Ya sen dün bunu öngöremiyor muydun? Hani yani medya olarak da nasıl bir hani rüzgarda savrulma halidir bu mesele diye soracağım bir. Bir de şimdi İyi Parti'nin duruşu belli. Başından beri belli. Şimdi sen hani İyi Parti'nin yüklendiği ya da işte oy potansiyeli gördüğü yerden oy almaya kalkarsan, bu anlamda söylüyorum, bu da bir stratejik olarak hata değil mi? Çünkü İyi Parti diyor ki yani %5-7 neyse ben ona razıyım diyor. Ama sen diyorsun ben tek başıma iktidarım yeni parti olarak. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi aslında Özgür Özel siyasetten biraz anlıyor olsaydı, bu butlan kararı çıktığı zaman İbrahim Bey, nihayetinde partisine gönderilen, görevlendirilen insan 13 sene partilerinin genel başkanlığını yapmış, sevdikleri, arkasından gözyaşı döktükleri bir isimdi. Eğer siyasetten biraz anlıyor olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu'nu törenlerle, çiçeklerle karşılarlardı, otururlardı, birlikte görüşürler, konuşurlar, sorun nasıl çözeceklerini belirlerler ve zaten yani özellikle yerel seçimlerde arkasına rüzgar almış olan CHP bu tavrıyla daha da büyüyebilirdi. Daha da gelişebilirdi. Kendi adamları bile şu anda yani bizden daha fazla eleştiriyorlar yeni partiyi ve attıkları adımları. Şimdi buradaki sorun her zaman söylediğim gibi yeni partinin fiili lideri her ne kadar fiili lideri görünür de vitrinde Özgür Özel olsa da Ekrem İmamoğlu var ve İmamoğlu da sadece solu değil sağ kesime de hitap edelim maksadıyla, Kürtlere de hitap edelim maksadıyla böyle Arap saçına benzeyen bir siyaset takip ediyorlar. Zaten ben daha önce de hep söyledim. Göreceksiniz ortada Ekrem İmamoğlu faktörü kalktıktan sonra yeni parti diye bir parti kalmayacak. Hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönecekler. İyi Parti'ye gelince, ya İyi Parti aslında hatırlayalım, Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopan bir partidir. Milliyetçi Hareket Partisi 13 sene önceki sürece biliyorsunuz şiddetle karşı çıkıyordu.
0: Doğru.
1: Bugün destekleyen. Şimdi bu MHP'den kopan İyi Parti 13 sene önceki MHP'nin politikasını devam ettirerek güya kimi vatandaşların hissiyatına tercüme olduklarını söylemeye çalışıyorlar ama ya gerekçelerinin hiçbirisinin inandırıcı bir şeyi yok. Anayasaya aykırı diyorlar kardeşim. Yemine aykırı diyorlar. Anayasaya aykırı nerede? İşte 12 maddelik yasa tasarısı benim de önümde. Dikkatle okudum anayasaya.
0: Peki. Sayın Tutsun. Bir...
1: Peki yeminle çelişen neresi var?
0: Peki
1: ya, yeminle mutabık çık. Çünkü millet devletin, milletin bölünmez bütünlüğüne yemin ediyorsun. Burada milleti devleti bölmek isteyen bir terör örgütünün ortadan kaldırılmasına nasıl hayır dersiniz ve bunu yeminle?
0: Peki Sayın Tosun, bir Şırnak'a gitmem lazım. Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yapıyor. İzleyelim hemen.
2: Şey bu ortamda. Biz öyle bir Türkiye hayal ediyoruz ki dedi. Türkiye'de insanlar sokağa rahat çıkacaklar. İnsanlar etnik ya da dini kimliğinden dolayı hiçbir ayrımcılığa uğramayacak. Bu ülkede insan hakları ve demokrasi misafir gibi olmayacak, ev sahibi olacak dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Yine 1990'lı yıllardan bahsettiğimizde mesela Şırnak'ta Şırnak'ın eğitimle ilgili istatistiklerine baktığımızda Şırnak'ta dersin başına düşen öğrenci sayısı 51. 2002 yılında. Yani ortalama bir sınıfta 51 öğrenci var. Böyle bir Şırnak vardı. 2002'de AK Parti iktidarıyla beraber Türkiye'de hem demokratikleşme anlamında çok ciddi adımlar atıldı. Hem biraz önceki basın metninde başkanımızın okuduğu anlamında somut maddi kalkınma göstergeleri açısından çok önemli adımlar atıldı. Eğitimle ilgili istatistiklere ülke genelinde rakamlar vermek mümkün ama ben sadece Şırnak'ta ilgili bir rakam vereyim. Ders başına düşen öğrenci sayısı 50'lerden 21-22'ye düştü. Sadece bu 2002'den itibaren yapılan derslik sayısı 1500'lerden 1500 civarında dersliğimiz varken o tarihte burada

0: 5600'ün üzerinde derslik yaptık.
1: Şimdi Sayın Tosun, tam da mesele Şırnak'a gitmişken Şırnak'tan devam edeyim. Konuyu birazcık değiştireyim ama yine konunun içinde kalacağız aslında. Teknofest Şırnak, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bugün bir video klip paylaştı. Anlamda bir mesaj yazmış. Teknofest Şırnak'ta bir başka güzel diye söylüyor. Ve notlarda da diyor ki yani Şırnak ilk 10'a girdi bu Teknofest'e katılım anlamında, başarı anlamında. Cezerinin memleketine de yakışırdı diye söylüyor. 20 yıl önce hani biz burada mini İHA'yı geliştirmek için gelmiştik. Ben de o günleri hatırladım. Bugünse festivaller yapıyoruz diye söylüyor. Bu anlamda da sizden bir yorum almak isterim. Hem bu ayağı var meselenin, hem de bugün işte rahmetli Eren Bülbül ve Assubay Ferhat Gedik'in şehit olmasında 9. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, milli kurumlarımızdan tek tek mesajlar da geldi. Bir kez daha rahmetle kendilerini andık. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz gerçekliğin farkındayız, verdiğimiz mücadelenin de farkındayız ve bundan sonra yürüyeceğimiz yolun da farkındayız diyebilir miyiz? Siz nasıl okursunuz tüm bu mesajları?
2: Elbette ki öncelikle şehitlerimize tekrar rahmet dileyelim. Onları unutmadık. Onlar bize önemli hatıralar bıraktılar. Şırnak gençliğinin Teknofest'te ilgisi sadece Şırnak'la sınırlı değil İbrahim Bey. Bütün Güneydoğu insanı, gençler okula gidemezken, okulları kapanırken 2016'dan sonra başlatılan o güçlü terörle mücadeleden sonra artık teröristlerin Türkiye satında eylem koyamadığı günden itibaren artık Güneydoğu gençleri de Teknofestlerde, bilimsel çalışmalarda, dershanelerde bu ülkenin geleceği için üretim yapan insanlar haline dönüştüler. Bu insanların bu kanuna hayır demeleri mümkün müydü? Değildi. Dolayısıyla meclisteki hayır oy verenlerin aslında o Teknofest'i görmeleri gerekir. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. Ben geziyorum. Yani gitsinler Şırnak'ı görsünler, Ağrı'yı görsünler, Hakkari'yi görsünler, Van'ı görsünler ve oradaki sokaktaki vatandaşla, köydeki köylü vatandaşla bir görüşsünler. Bir sorsunlar bakalım. Bu silahların susması, terör örgütünün silah bırakması destekleniyor mu? Yoksa karşı mı çıkıyorlar? İnanın oradaki oy oranı yani %80'lerin 90'ların üzerindedir destekleyenler. Çünkü onların çocukları mağdur oluyor. Güneydoğu insanı mağdur oluyor. Dolayısıyla yani Güneydoğu'yu bilmeyen, o yöre insanının duygularını, sosyolojisini okuyamayanların bu yasaya karşı çıkmaları aslında siyaseten kendi ayaklarına kurşun sıkmalarından başka bir anlam taşımıyor bence.
1: Peki. Sayın Hamzoğlu, sizden de bir değerlendirme rica edeceğim. MİT sahada nasıl bir görev üstlenecek diye bir sorum olacak aynı zamanda. Tabii şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle anıyoruz. Arkadaşlar onların da fotoğraflarını verirler ekrana. Şimdi onları da bir kez daha anmış olalım bu süreçte. Yani hiçbir şey unutmadığımızı ve nasıl bir yolda yürüdüğümüzü bildiğimizi ben anlatmaya çalışıyorum. Şöyle, MİT Akademi Başkanı Tahla Köse bugün bir mesaj paylaşmış sosyal medyasında. O da diyor ki, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Profesör Doktor İbrahim Kalın'ın süreçte üstlendiği rol, istihbaratın karar alma süreçlerini besleyen kurumlar arası koordinasyona katkı sağlayan ve devletin stratejik hedeflerin uygulanabilirliğini güçlendiren bir kapasite olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bundan sonraki aşamada silah bırakma ve tasfiye sürecinin sahaya teyidi, provokasyonların önlenmesi ve kurumlar arası koordinasyon kritik önem taşıyacaktır diye söylüyor. Sizden de bu anlamda bir yorum almak isterim. Az vaktim kaldı ama gidişata dair bir değerlendirme isteyeyim.
3: Tabii MİT biliyorsunuz özellikle yurt dışında çok fazla operasyon yaptı. Hem Irak'ta, hem Irak'a yönelik, hem Irak'taki terör örgütlerinin yuvalarına yönelik, hem de Suriye'deki gelişmelere yönelik. Yani burada Milli İstihbaratımızın ne kadar güçlendiğini, MİT'in ne kadar önemli bir örgüt haline, önemli bir istihbarat örgütü haline geldiğini görüyoruz. Zaten bu tesadüf değil. Yani dünyanın en etkili 5 istihbarat örgütü olarak değerlendiriliyor. Bu ilk 5'e giriyor İbrahim Bey. Bu çok önemli. Evet, şimdi yani dolayısıyla burada tabii ki operasyonlar önemliydi. Ya kabiliyet bir kere önemli. Böyle bir kabiliyete sahip MİT ve bunu da sahada özellikle dediğim gibi bölgede uyguladı ve onun da meyvelerini biz topladık. Yani burada özellikle örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik, aynı zamanda oradaki faaliyetlere yönelik birçok operasyon hayata geçirdi. Mesela yine sahaya baktığımızda son dönemde örgüt Kandil'in doğusuna doğru çekiliyor. MİT de o takip ediyor Irak'taki gelişmeleri. Çünkü bu boyutun terörsüz Türkiye'nin bir de terörsüz bölge ayağı var. O yüzden Milli İstihbarat Teşkilatımız bu bağlamda sahada tam teşekküllü.

0: bir şekilde faaliyetlerini yürütüyor. Tabii burada özellikle teröristik bölge konusunda da şunu görüyoruz. Burada artık üçüncü gözün olmaması, yani Türkiye teröristik Türkiye konusunda bize dışarıda birçok olanak tanıyor. Bunu da ifade edelim. Bir kere şu var. Dış aktörlerin bölgeye müdahalesini şu anda sıfırlıyoruz. Dış aktörlerden kastımız Amerika Birleşik Devletleri, biliyorsunuz Suriye sahasında etkiliydi. Yine Avrupa Birliği'nin bazı aktörleri etkiliydi. Yine İsrail etkiliydi. Dolayısıyla bunları şu anda sıfırlıyoruz ve sınırlıyoruz. Şimdi baktığımızda yine teröristik bölgenin en önemli amaçlarından bir tanesi ekonomik altyapıyı hazırlamak. Yani burada bir ekonomiye dayalı bir güvenlik kuşağı oluşturmak ki Kalkınma Yolu Projesi bunun somut örneği. Yani teröristik bölge bölgeye refah getiriyor, bölgeye istikrar getiriyor ve kalkınma getiriyor. Şimdi Kalkınma Yolu'nun hayata geçmesi açısından burada teröristik bölge tam anlamıyla, tam misyonuyla süreci tamamlamak zorunda. Dolayısıyla teröristik bölge kısmı daha bu andan itibaren daha kıymetli hale geliyor. Şimdi burada mesela baktığımızda tabii ki Irak özelinde Suriye'de işleyen bir süreç var. Şu anda Şara hükümeti şu anda gayet iyi gidiyor, iyi götürüyor süreci ve orada Türkiye'nin tabii ki orada muazzam bir desteği söz konusu. Özellikle maslahat düzeyinde, yani bir maslahat mekanizması düzeyinde Türkiye orada danışmanlık veriyor. Yani bunu ifade edelim. Yine aynı şekilde Irak'taki gelişmeler, Zeydin'in Ankara ziyareti önemliydi. Şimdi Türkiye hem Erbil'le hem Süleymaniye'yle hem de Bağdat'ta aslında görüşüyor ama önceliği Bağdat merkezli İran toprak bütünlüğü ve orada Bağdat'ın tam anlamıyla egemenliğini pekiştirmesi. Bunu ifade edelim.
1: Peki Sayın
0: yani bu çok
1: Hamzaoğlu, şimdi
0: önemli.
1: süren bittiği için şu bölümü geçmek istemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şöyle diyor: Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla jandarma astsubayımız Ferhat Gidik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hani bu meselede vurgu yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hani
0: Kesinlikle.
1: Bu yola çıkanlar gerçekten hani şehit ailelerini, gazileri, işte onların yakınlarını incitmek, biraz olsun hani böyle küçücük de olsa yüreklerini örseyecek bir şey yapma derdinde değiller. Gerçek anlamda bu samimiyetin hani anlaşılması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle İbrahim Bey, Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gerçekten bu önemli bir süreç. Onlar açısından da özellikle onları zaten bu bağlamda şeffaf yürütülmesinin nedeni de aslında bu. Toplumsal hassasiyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Yani yasaya baktığımızda bütün toplumsal hassasiyetleri göz önünde bulunduran böyle bir yasa. Yani zaten hep dikkate alındı. Yani bütün şehitlerimiz orada, tabii ki biz çok fazla şehit verdik. PKK terör örgütüne karşı onların yaptığı çok fazla terör eylemi var. Ama bu dosyada, yani bu çerçeve yasasında bunlar yer aldı. Yani hassasiyetlere dikkat ettik. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devletleri şehitlerine, gazilerine her zaman sahip çıkar. Yani biz öyle bir milletiz. Büyük bir milletiz. Türk milleti çok kadim bir medeniyete sahip ve dolayısıyla bizim kültürümüzde, yine dinimizde aynı şekilde şehitlik makamı çok kıymetlidir, önemlidir, ehemmiyetlidir. Dolayısıyla bu bağlamda bütün hassasiyetleri dikkate alan bir süreçten bahsediyoruz. İlk süreçte, daha önce 2013-2015 yılında yaşanan birinci süreçte biraz durum farklıydı. Mesela
1: Doğru.
0: orada çok fazla dış
1: Çok rencide
0: istihbaratın
1: eden, örseleyen meseleler de ne yazık ki oldu o dönemde.
0: yaşandı. Çok yaşandı ve aynı şekilde şunu da belirtelim. Orada işte farklı heyetler vardı. STK'ların rolü vardı.
1: Peki.
0: Ama burada tam anlamıyla devlet otoritesinde, devletin şu anda kontrolünde ilerleyen bir mekanizma var. Zaten Cumhur İttifakı da bunu sağladı. Ve buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye tabii ki teşekkür ediyoruz. Bu
1: Peki.
0: süreci bu şekilde çok önemli bir şekilde ve bu şekilde kazasız ve belasız bir şekilde yürüttükleri için onlara
1: İnşallah
0: müteşekkiriz.
1: bundan sonra da bu şekilde devam eder diye ümit ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent
0: İnşallah.
1: Doktor Halit Hamzoğlu ve Sargı Gazetesi yazarı Resul Tosun bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum.

0: Yeniköy, Kemerköy, Enerji'nin Milas kıyılarında yürüttüğü deniz çayırları koruma ve rehabilitasyon projesinin akademik final raporu yayımlandı efendim. 3 yılı aşkın süredir devam eden çalışmalar sonucunda transplantasyon uygulamalarında %90 başarı sağlandı.
1: Denizin altındaki yeşil miras için önemli bir başarıya imza atıldı. Milas kıyılarında başlatılan deniz çayırı rehabilitasyon projesinden yüz güldüren sonuçlar geldi.

0: Projenin akademik final raporu tamamlandı. 3 yılı aşkın süren çalışmalarda 200'den fazla deniz çayırı öbeği yeni yaşam alanlarına taşındı. Yapılan izlemelerde taşınan öbeklerin %90'ının sağlıklı şekilde yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Deniz tabanına yerleştirilen 1300 fidenin de %70'i gelişimini sürdürüyor. Deniz canlılarına yaşam alanı sağlayan Posidonya çayırları aynı zamanda kıyıları erozyondan koruyor ve karbon depolayarak iklim dengesine katkı sunuyor. Uzmanlara göre Milas'ta elde edilen başarı, geliştirilen yöntemlerin Akdeniz'in farklı kıyılarında da uygulanabileceğini gösteriyor.
1: Benzer çalışmalar İstanbul'da, Marmara Denizi'nde de gerçekleştiriliyor efendim. İstanbul'da deniz ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş, Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin ev sahipliğinde Tavşan Adası ve çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceliyor. 24 muhabiri Nesşah Yumak da Tavşan Adası'ndan detayları bizimle paylaşacak.
2: 2017 yılından itibaren Emine Erdoğan himayelerinde hayatını sürdüren Sıfır Atık Hareketi adeta bir kar topu gibi yuvarlanarak büyüyor. Sene oldu 2026 fakat çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bugün aslında çok önemli bir yerdeyiz. Sıfır Atık Hareketi için yapılan önemli çalışmaların olduğu yerlerden birindeyiz. Neredeyiz? İstanbul Boğazı'ndayız. Tavşan Adası'nda denizsel ekosistemlerin korunması ve restorasyonu için önemli çalışmalar yapılacak. Şimdi İstanbul'da Adalar Bölgesi'ndeyiz. Adalar Bölgesi neden önemli? Çünkü İstanbul Boğazı'nda, Marmara Denizi'nde bildiğiniz üzere balıkçılık bir hayli yapılıyor. Fakat buradaki en büyük tehlikelerden biri de yapılan bu balıkçılığın ardından denize ve ekosisteme bırakılan hayalet ağlar. Yine bu ağlar Adalar Bölgesi'nde mercanlara, resiflere ve deniz ekosistemine yer yer atıl durumda olduğu için zarar veriyor olabilir. Şimdi kameraman arkadaşım Celal Musalli'nin ekranlarınıza getirdiği yer İstanbul Boğazı'nda Prens Adaları Bölgesi'ndeki Tavşan Adası. Bu ada aslında 6 yıldır koruma bölgesi olarak nitelendiriliyor ve aslında bu bölgede hem balıkçılık yapmak hem de adaya çıkmak yasak. Çünkü koruma altındaki bir alan. Fakat bunun öncesindeki dönemlerde yine bu adanın etrafındaki yerler maalesef ki balıkçılık ağlarıyla, hayalet ağlarla karşı karşıya kalınılabiliyordu. Yine bu olaydan kaynaklı da bu bölgede bulunan dalgıçlar bölgedeki ağları, bölgedeki atıkları yine temizlemeye başlıyorlar. İşte bu olayla alakalı da bugün çok güzel bir açıklama yapıldı. Bir araya gelinildi. Sıfır Atık Vakfı ile İstanbul Valiliği bir araya geldi ve aslında sıfır atıksız bir dünya için açıklamalarda bulundular. Antalya'ya kadar uzanan bir yoldan bahsediyoruz. Aslında bugün Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin ev sahipliğinde Tavşan Adası ve çevresinde yürütülen deniz koruma, bilimsel araştırma, aktif restorasyon ve teknoloji destekli izleme çalışmalarını yerinde incelemeye başladılar ki şu anda ekranlarınıza da geliyor. Dakikalar sonra burada dalgıçlar yine bu bölgede İstanbul'da Marmara Denizi'nde denize girerek yine incelemelerini ve çalışmalarını gerçekleştirecekler. Bu bölgede aslında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin Sıfır Atık Hareketi'nde ortaya çıkışlarından önemli bir hareketi görüyorsunuz. Çünkü oksijenimizin, şu an solduğumuz oksijenimizin önemli bir kısmı yine bu denizlerden geliyor. Artık küçücük doğmamış bebeklerin bile kanında, karnında, vücudunda mikroplastikler var. İşte Sıfır Atık Hareketi ile birlikte aslında Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında sıfır atık, yani ne? Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, işte bu başlıklar adı altında çalışmalar sürdürülüyor. Yine İstanbul için önemli bir noktadayız ki keza Kasım ayında İstanbul, Antalya'da gerçekleşecek COP31 sürecinden kaynaklı da Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. O çalışmalardan biri de İstanbul'da gerçekleşti. Tavşan Adası'nda gerçekleşti ki buranın da koruma altında olduğunu söylemiştik. Birçok açıklama var. Birçok yapılan çalışmalar var. Her birini yerinde incelemeye çalıştık. Bugün de Tavşan Adası'ndan kameraman arkadaşım Celal Musalli ile süreci sizlere aktardık diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım.
1: Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Hadi.
2: Onlar da alamamış.
3: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
2: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
3: O zaman spor araba.
2: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var.
6: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adına.
9: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
10: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
11: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
9: Ben Ömer Necati Albayrak.
10: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
9: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
10: Gün ilk dakikada başlar.
11: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
12: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Karpen mevsim havasını sunar.

0: emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta gücü adına.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
1: De böyle. Otobit'te.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

Türk süsleme sanatında gül motifi, hem estetik inceliği hem de güçlü sembolik anlamlarıyla yüzyıllardır önemini koruyan klasik bir öge. Gül, sanatkarın elinde yalnızca bir çiçek değil, zarafet, aşk, güzellik ve maneviyatın kendine özgü bir dili. Özellikle tesip, minyatür, çini ve kumaş desenlerinde sıkça kullanılan gül, yumuşak kıvrımlı yaprakları ve dengeli formu sayesinde kompozisyonlara hem hareket hem de uyum kazandırıyor. Motifin ruhani boyutu da dikkate değer. Geleneksel kültürde gül, Hazreti Peygamber'in sembolü kabul edildiği için sevgi, merhamet ve ilahi güzelliği temsil ediyor. Bu sebeple özellikle dini içerikli eserlerde, hat levhalarında ve mushaf tesiplerinde gül motifi manevi bir derinlik kazandırmak amacıyla özenle işleniyor. Gülün katmanlı yapısı, bilgelik, derinlik ve içsel olgunluk gibi anlamları da çağrıştırıyor. Aynı zamanda baharın gelişiyle açan gül, canlılığın, yenilenmenin ve yaşam sevincinin bir göstergesi olarak da kullanılıyor. Kırmızı, pembe ve bazen de altın tonlarıyla betimlenen motif, süsleme sanatına sıcaklık ve zarafet katıyor. Bu çok yönlü anlamlarıyla gül motifi, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik dünyasını en güçlü biçimde yansıtan figürlerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Millet seçti, evet. Türkiye güçlendi. Neden bahsediyoruz? Cumhurbaşkanlığı meselesinden. Hakikaten hafızaları zaman zaman tazelemeye ihtiyaç var. Öldü galiba değil mi? Sabih Kanadoğlu diye biri vardı. 367 diye bir garabet ortaya atmıştı. Merak edenler için kısaca özetleyeyim. Cumhurbaşkanını meclis seçiyor efendim. Mecliste 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti tek başına iktidar olduğu için, 2002 seçimlerinde tek başına iktidarı kazandığı için ciddi bir milletvekili üstünlüğü var mecliste. 360 küsür milletvekili var diye hatırlıyorum.
2: 28 Şubat tarihi 2023'te ölmüş. 28 Şubat 2023'te işte. Ölmüş. Çok manidar bir tarihte ölmüş. Ya,
1: 2007 seçimleri Cumhurbaşkanı'nın görev süresi doldu. Ahmet Necdet Sezer'in 2007'de yeni cumhurbaşkanını ondan önceki 10 cumhurbaşkanı gibi, 9 cumhurbaşkanı gibi meclis seçecek. İlk turda nitelikli çoğunluk olmadı. İkinci turda nitelikli çoğunluk olmadı. Üçüncü turda salt çoğunluk. Dolayısıyla Özal nasıl seçildiyse, Demirel nasıl seçildiyse, bu noktada Sezer nasıl seçildiyse, bu noktada cumhurbaşkanı seçimi tartışmaları devam ederken 367 diye bir şey çıkardı efendim. Bu Sabih Kanadoğlu adındaki kişi. Dedi ki mecliste seçim yapılabilmesi için en az 367 milletvekilinin, o nitelikli çoğunluğu 367 milletvekilinin olması lazım. Eğer mecliste hazır bulunmazsa o seçim geçersiz kalır. Herkes güldü buna. Güldüler, hakikaten saçma bir şey bu. Yani hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi, yani liseden çıkmış, LGS'ye girmiş çıkmış birinci sınıf öğrencisi der ki bu saçma bir şey, bu böyle olmaz. Yedik efendim bunu. Anayasa Mahkemesi, CHP meclise girmedi. Erkan Mumcu'yu kimya bozan bir paşa aradı. Tuncer Kılınç olduğunu sonradan gazeteler yazdı. Erkan Mumcu o dönem Anavatan Partisi'nin grubu olan bir partinin genel başkanı. Telefon etti ve dedi ki genel kurula girmeyin. Ona girme, buna girme. Asker zoruyla genel kurula sadece AK Parti girdiği için 361-362 milletvekili katıldığı için geçersiz sayıldı birinci oylama. Tam bir kaos ortamı oluştu. Bu kaos ortamında Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı derken Sayın Cumhurbaşkanı o zaman dedi ben millete gidiyorum. 2007 seçimleri, seçim 2007 seçimleri yapıldı. Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi de meclise girdi. Öyle olunca yine aynı 367 gayretiyle yine CHP, o dönem Baykal'ın CHP'si elini ovuşturup 367'yi geçemedi falan dediler ama Devlet Bey orada da bir oyun bozdu. Dedi ki benim bir cumhurbaşkanı adayım var, merhum Sabahattin Çakmakoğlu. Dedi ki cumhurbaşkanı adayıma girerim, ben genel kurulda oyumu ona veririm. 70 küsür milletvekili vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Hakikaten de girdiler, oylama yapıldı. CHP yine yoktu ortada. İlk turda değil, ikinci turda değil, üçüncü turda Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Ama bu sürdürülebilir olmadığını burada gördük abi.
2: Evet.
1: Burada görünce de Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki madem millettir bu işin gerçek patronu, kararı da millet verecek. Öyle mecliste, öyle vesayetlerin hizmetinde falan olmayacak bu iş dedi ve referanduma gittik. Aradan 12 yıl geçmiş.
2: Evet.
1: Bu referandum 2007'de 19 yıl ama Abdullah Gül'ün görev süresinin bitiminde ilk halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı.
2: Bütün bu anlattıklarında halkla kavga eden kim? Kim halkla kavga etmiş? Bir, Cumhuriyet Halk Partisi. İki, Anayasa Mahkemesi. Yargıtay'ı, AK Parti'ye kapatma davası açan, muhtıralar veren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile mücadele ediyoruz bahanesiyle yıllarca ülkenin bütün siyasetinin üzerinde tahakküm kuran o kafalar kiminle kavga ettiler gerçekte? Halkla.
1: Evet.
2: Peki halk bütün bunlara ne zaman cevabını verdi? Erdoğan gibi bir yiğit çıktıktan sonra dedi ki halk benimle beraber misin dedi. Ben bu kavgayı vereceğim dedi. Halk dedi ki ben senin arkandayım. Sen bu kavgayı ver. Referandumlarda da verdi. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kendisine oy verdi. Sonra hükümet sistemi değiştirirken de verdi. Halk daima kendisine benzeyenin yanında olarak halk düşmanlarıyla savaştı. O açıdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu ana kadar görebildiğimiz en güçlü halk önderi Recep Tayyip Erdoğan.
3: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 11 Ağustos. Gündemde öne çıkan gelişmelerle 2 saat boyunca birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Önemli başlıkları önce paylaşalım. Terörsüz Türkiye yasası artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Yasa tarafı tamamlandı. Artık bundan sonra denetim, gözetim, değerlendirme ve Milli Güvenlik Kurulu'nda da son söz söylenecek. Son raporun ardından da artık yürürlük tarafına doğru ilerlenecek. Peki dün akşam neler yaşandı? Gece boyunca neler oldu? Hangi sonuçlar çıktı? Hepsini ekrana getireceğiz. Tabii bundan sonraki sürece dair önemli detayları da paylaşarak, tabii yasanın çıkma aşamasında, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir şey daha belli oldu. O da aslında yeni partinin ilk sınavıydı. Yeni parti o sınavdan geçebildi mi? Boş sadece dün gece değil. Onun dışında yeni partinin bir başka sınavı daha vardı. Neydi o sınav? Onun da detayını ekranınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki yarı müzakereler devam ediyor. İran Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat, Amerika Birleşik Devletleri İran'dan tazminat bekliyor. Müşteba Hamaney uzun süredir ortada görünmüyordu. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la 7 saattir bir görüşme yapmış olduğu iddiası var. Peki ne görüştüler, ne oluyor, ne bitiyor sahada? Hepsini ekrana getireceğiz. Son dönemlerin en önemli operasyonlarından biri, vatandaşın da önemli şikayetlerinden biriydi şu vize meselesi. Vize çetesi ortaya çıkarıldı birçok ilde. 49 gözaltı var. Detayında neler var? Onu da anlatacağız. Başlıyoruz.

0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen terörsüz Türkiye süreç yasasını değerlendirdi. 467 rakamının Cumhuriyet tarihinde önemli bir sayısal ve siyasal mesaj içerdiğini söyleyen Çelik, bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa bölge ülkeleri için de bir yöntem ve adres olacaktır dedi. Mecliste bazı vekillerin eleştirilerini ise yasada olmayan hayali senaryolar üzerinden yaptıklarını söyledi.
1: Herhangi bir üçüncü göz olmadan, gayet şeffaf bir biçimde, 86 milyon vatandaşımızın gözünün önünde örgütün tasfiyesi ve silah bırakması için bu yasal çerçevede oluşmuştur.
2: Mecliste kabul edilen çerçeve yasayla ilgili konuştu. Yeni dönemde Türkiye'nin terörle mücadelede örnek olacağını söyledi.
1: Bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa bu bölge ülkeleri içinde bir yöntem olarak bir adres olacaktır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik genel merkezde kameraların karşısına geçti. Gündemde terörsüz Türkiye hedefi ve mecliste kabul edilen çerçeve yasa vardı. Çelik teklifin rekor oyla kabul edildiğini belirtti.
1: 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Daha öncesinde de söyledik, Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını emperyalizme yemetmeyeceğiz dedik. Birileri Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularıyla Yeşilırmak'ın, Kızılırmak'ın kuzularının birbiriyle yumruk yumruğa karşı karşıya gelmesini istiyor.
2: Ömer Çelik düzenlemeye ilişkin eleştirilere de cevap verdi. Cumhuriyete ve demokrasiye zarar verildiği iddialarının hukuki zemini olmadığını belirtti.
1: Maalesef son derece yıkıcı bir takım, az da sayı az da olsa bir takım yıkıcı eleştirilerle mecliste bir görünürlük üretmeye çalışanlar oldu. Burada en yanlış olan işlerden bir tanesi, çok az sayıda da olsa meclisteki bazı eleştirilerin esasında yasada olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir şey üzerinden bir eleştiri üretmeye çalıştığıdır.
0: Az önce de ifade ettiğimiz gibi yasama süreci tamamlandı. Peki bundan sonra ne olacak? Yani terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa genel kurulda rekor oyla kabul edildi. Bu çok önemli. 467 rakamı da en başta çok önemli. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek diyorsanız işte detaylar.
3: Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Oylama için 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
4: Genel kurulda kapılar kapandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir oturumu geride bıraktı. 12 saat süren genel kurulda çerçeve yasa 467 oyla kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl değişecek?
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: Yasanın uygulanmasında silah bırakma ve MGK kararı şart. PKK'nın sahadaki faaliyetleri mercek altında. Milli İstihbarat Teşkilatı teröristlerin her adımını not ediyor. Öncelikle PKK'nın varlığının sona erdiğine dair güvenlik kaynakları rapor hazırlayacak. Bu rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. MGK söz konusu raporu inceleyecek ve PKK'nın varlığının sona erdiğine dair karar alacak. Söz konusu MGK kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra

0: Terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşaması başlayacak. 6 ay süreyle silah bırakan teröristler yasadan faydalanmak için başvuru yapabilecek. Süreci iki kritik kurul yürütecek. Bu kurullardan ilki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Üst Düzey Yürütme Kurulu olacak. Üst Düzey Yürütme Kurulu Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'ndan oluşacak. İkinci kurulsa meclis çatısı altında siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme ve İrtibat Kurulu olacak. Hukuki süreç 5 adımda işleyecek. MGK kararının ardından silah bırakan teröristler başvurularını gerçekleştirecek. Erteleme kapsamındaki suçlardan tutuklu veya adli kontrollü olanların tedbirleri kaldırılacak. Soruşturmadaki dosyalar için doğrudan bozma kararı verilecek. Üst sınırı 15 yıl ve 6 hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl erteleme, 15 yıldan fazla hapis veya müebbet gerektiren suçlarda 10 yıl erteleme imkanı tanınacak. Erteleme kararları özel bir sisteme işlenecek. Davalarda zaman aşımı işlemeyecek. Süreçte 2005 sonrası yakalanan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç cezaevinde olanlar tahliye edilecek. Erteleme süresince yeni bir terör suçu işlenmezse soruşturması sürenler için düşme kararı verilecek, cezası ertelenenlerin infazı tamamlanmış sayılacak. 5 yıllık denetim süresinde en az 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde en az 3 yıl sorunsuz tamamlandığında sulh ceza veya infaz hakimliğine başvurularak kişilerin üzerindeki tüm hak yoksunlukları hukuki sonuçlarıyla kaldırılacak.
1: Yasanın yasama süreci artık tamamlandı. Bundan sonra yürütme tarafı işleyecek. Az önceki haberde de aktardığımız gibi. Bu noktada önemli bir kabul var. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tabii sürecin başından bu yana çok yoğun bir trafiği yönetti. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, ön hazırlıklar, istişareler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tabii ki süreci başlatan, ilerleten o ERK'ti ama aynı zamanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Terörsüz Türkiye çerçeve yasanın meclisten geçmesine kadar ki geçtikten sonra da konuşmalarında hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, tüm siyasi partilere, grubu bulunan bulunmayan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine de teşekkür etmişti ve büyük bir başarıyla süreç tamamlandı. Yasama kısmı tamamlandı. Tam da sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kabul edildi. Tabii ki görüşmede hem geride bırakılan bu önemli maraton diyelim, gerçekten maraton, gerçekten yorucu, aslında çok zorlu bir süreçti ama o zorlu süreç Numan Kurtulmuş'un da büyük çabasıyla, özverisiyle, belki saatleri, günleri aşan o mesai sonrasında gerçekleşti ve yasama kısmının tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi ve görüşmede kuşkusuz süreç yasasının kabulü ve bundan sonraki sürece dair detaylarında ele alındığını tahmin edebiliyoruz. Görüşmeye dair herhangi bir açıklama yok. Gerek İletişim Başkanlığından gerek Meclis Başkanlığından, ama gelirse bir detay, birkaç cümlelik bir açıklama, onu da önümüzdeki dakikalarda paylaşırız. Yeni partinin siyasetteki ilk büyük sınavı çerçeve yasa oylamasıydı. İmamoğlu'nun Özel'e çelme takmaya çalışmasıyla parti 54 fire verdi. Kriz havası oluştu. İktidara gelme hedefinde olduğunu iddia eden yeni parti bu sınavda 3 kritik hata yaptı. Peki bunlar nedir derseniz işte cevaplar.
2: Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk ciddi sınavında çuvalladı. Meclis kürsüsünden verdiği mesaj aslında bir imdat çığlığıydı. Zira İmamoğlu dışında Yeni Parti'ye bir de İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ayar vermeye çalışmıştı. Yüzümüzü millete dönüyoruz etiketiyle sosyal medyada başlatılan kampanya Özel'i köşeye sıkıştırdı. Sözcü gazetesinin, Halk TV'nin manşetlerden verdiği destekte

0: durumu netleştirdi.
1: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok biz sahibiz.
0: Çerçeve yasa konusunda yeni partideki kapalı toplantıda grup kararı alınamayınca özel meclis kürsüsünden durumu kurtarmaya çalıştı. Demokrasi istiyoruz konulu konuşmasında Can Atalay'ın, Selahattin Demirtaş'ın adını andı. Ama İmamoğlu'nun adını tek bir kez bile konuşmasında dile getirmedi. Belli ki Dilek İmamoğlu'nun başlattığı kampanya canını sıkmıştı.
2: Şöyle biraz sert olacak ama yeni parti daha kurulma aşamasında ilk vurgunu yedi. Bu yeni partinin bölünme işaretidir. Kurulmamış partiyi ortadan böldüler.
3: Evet, aslında
2: buyurun bakalım toparlasınlar bir daha. Nasıl toparlayacaklar? Gibi.
0: Parti içinde bir kriz mi var soruları zihinlerde oluştu. Oylamadan kısa süre önce cezaevinden bir mesaj gönderen İmamoğlu, Özel'in aldığı kararların altına imza atıyorum diye yazdı. Yani Zevahir'i kurtarmaya çalıştı. Ancak buna rağmen yeni partiden 35 milletvekili evet derken 54 milletvekili çerçeve yasaya hayır oyu verdi.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
0: Özel yönetim evet diyecek demesine karşın MYK üyesi Gizem Özcan'la Nurhayat Altaca Kayışoğlu hayır dedi. Özel'in birlikte yol yürüdüğü ama yeni partide kurmay kadroya almadığı Malatya milletvekili Veli Ağbaba da hayır cephesinde yer aldı.
1: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok biz sahibiz.
0: Şimdi yeni partideki bu derin fikir ayrımını demokrasinin gereği gibi pazarlamak mümkün elbette. Ancak Türk siyasi hayatı böyle işlemiyor. Türk siyasetinde partiler lider odaklı. Kol kırılır, yen içinde kalır misali tüm tartışmalar yapılıyor ama bir karar alındıktan sonra tüm parti topyekun o kararın arkasında duruyor. Yeni partide ise daha karar alacak irade bile ortaya konulamıyor.
5: Yeni siyasetin partisidir.
0: Meselenin birkaç boyutu var. Özel'in ilk liderlik sınavında çuvallaması birinci boyutu. İkinci boyutu, Özel İmamoğlu ikilisi seçim zamanı kent uzlaşısı kurduğu deme 54 hayır oyunu nasıl açıklayacak sorusu.
6: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin eş başkanı diyesim geldi.
0: Üçüncüsü ise siyaseti okuma konusundaki başarısızlıkları. Zira çerçeve yasaya tepki oylarına İYİ Parti zaten en başından talip oldu. Mecliste de kışkırtma çabası içine girdi. Topyekün olarak da kararının arkasında durdu.
7: Bu parlamentoyu seyreden, bu oturumu seyreden ve kendini çaresiz hisseden.
0: Ancak İYİ Parti'nin tek başına iktidara gelmek gibi bir iddiası yok zaten. Onlar az olsun bizim olsun anlayışıyla çözüm süreci karşıtı olan küçük kitleyi safında tutma çabasında. Peki ya yeni parti lideri Özgür Özel? Zira çerçeve yasa oylamasına bakıldığında kullanılan oyun 5'te 4'ü evet şeklinde çıktı. Milletin temsil edildiği çatıda son dönemin en büyük uzlaşısı ortaya konuldu.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve cezaevinden ona yön tayin edip ayar vermeye çalışan İmamoğlu çifti baltayı taşa vurmuş olabilir. Ortaya dirayetli bir duruş koyamadıkları gibi milletin gittiği yönü de anlayamamışlar. Özel'in hem şehit yakınlarının gazilerin oyunu alayım hem demi küstürmeyeyim stratejisi bir çıkmaz sokak gibi görünüyor. Çünkü seçmen yalpalayan siyasetçiyi pek tutmuyor. Zira ülkeyi yönetmeye talip kadroların çelikten bir iradeye sahip olması, rüzgara göre savrulmaması gerekiyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
8: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şırnak ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Şırnak'ta eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra terörsüz Türkiye sürecinde atılan tarihi adımı değerlendirdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesini milat olarak nitelendirdi. Sürecin sabote edilme ihtimaline karşı da kararlılık mesajı verdi.
9: Her seferinde programımızı ertelememiz gerektiren bazı durumlar oldu. Kısmet bugüneymiş ve güzel bir günde geldik. Ben dünün bir milat olarak kabul edilecek kadar önemli olduğuna inanıyorum.
10: Şırnak ziyaretinin güzel bir günden sonra gerçekleştiğini belirtti. Türkiye'de terör sorununun çözüldüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şırnak ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.
9: Türkiye'nin hem ekonomik kalkınma

korunması hem toplumsal refahı hem de toplumsal barışı açısından kangren haline gelmiş çok önemli bir problemi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi parti

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şırnak'taydı. İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. 2002 döneminden önceki süreci hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde atılan demokratikleşme adımlarına değindi.
0: 2002'den itibaren atılan demokratikleşme adımlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkede 2005 Diyarbakır konuşmasındaki bir cümle çok önemliydi. Bu ülkede artık temel hak ve hürriyetlerin, insan haklarının misafir değil ev sahibi olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz demişti. O tarihten itibaren de bu anlamda gerek yasal düzenlemeler, gerekse politik kararlar çerçevesinde Türkiye'de bugün, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasal düzenleme için toplumsal bir zemin oluştu.
1: Tarihi çerçeve yasasının kabul edilmesinden sonra sürecin sabote edilme ihtimaline karşı kararlılık mesajı verdi. Hep birlikte çalışacağız dedi.
0: Manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmak bize düşen görev.
1: Bakan Şırnak'ta yürütülen eğitim öğretim çalışmalarına da değindi. Eğitimde gelinen noktayı değerlendirdi.
0: Şırnak'ta eğitim öğretimin somut göstergeleri, fiziki göstergeleri itibariyle ihtiyaçları büyük oranda çözülmüş bir il tablosu var.
1: Bakan Tekin 2002 yılı sonrasını rakamlarla açıkladı.
0: 2002-2003 eğitim öğretim yılında Şırnak'ta 1841 öğretmenimiz çocuklarımıza eğitim öğretim süreçlerine destek olmakta idim. Bugün çok şükür öğretmen sayımız 9230. Derslik başına düşen öğrenci sayısı istatistikleri de bizim için çok önemli. Uluslararası göstergeler açısından eğitimin kalitesiyle ilgili verileri analiz ederken en çok kullandığımız rakamlardan bir tanesi. 6624 derslikle tamamladık. Yani 5069 ilave en az derslik yapmış durumdayız.
2: Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili soruşturmada çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit ismi FETÖ'cü Adil Öksüz'ün helikopterin düşmesinden 2 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği belirlendi. Öksüz'ün 23 Mart 2009'da Türkiye'den ayrıldığı, 1 Nisan'da ise geri döndüğü tespit edildi. Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düşmüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Adil Öksüz bağlantısının soruşturma kapsamında incelendiğini açıklamıştı.
3: Olay günü örgütün mahrem imamlarıyla, Elazığ mahrem imamıyla telefonu, daha öncesinden de Adil Öksüz'le telefonları, toplantıları, Adil Öksüz'ün bu olay için Türkiye'ye gelmesi, bunlar hepsi bize örgütsel bağlantıyı gösteriyor.
4: Tarih 23 Mart 2009. Firari FETÖ'cü Adil Öksüz Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. 2 gün sonra 25 Mart 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Keşdağ bölgesinde düşüyor. Şimdi soruşturmada bu iki tarih mercek altında. FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem imamı olarak bilinen 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimleri arasında yer alan terörist Adil Öksüz'ün yurt dışı giriş çıkış kayıtları incelendi. Kayıtlara göre FETÖ'cü terörist, Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinden tam 2 gün önce 23 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Türkiye'ye dönüş tarihi ise 1 Nisan 2009. Yani helikopterin düştüğü 25 Mart'ta Öksüz Amerika'daydı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu bakanlıkta kabul etmiş, soruşturmaya ilişkin bilgi vermişti.
3: Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
4: Bakan Gürlek, Adil Öksüz bağlantısının da soruşturma kapsamında incelendiğini belirtmişti. Şimdi yıllar sonra aranan başlıklardan biri de bu. FETÖ'cü Adil Öksüz helikopterin düşmesinden 2 gün önce neden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 1 Nisan'daki dönüşünün Yazıcıoğlu dosyasıyla bağı ne? Şimdi tüm

0: Bu detaylar derinlemesine araştırılıyor.
1: Yine önemli bir meseleye dair Adalet Bakanı Akın Gürlük'ten açıklama geldi. İstanbul merkezli vize randevusu soruşturmasında 6 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu bakan. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2: 49 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. 63 adrese operasyon düzenlendi. Suçlulara göz açtırılmadı. Konuya ilişkin açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı operasyonların yapıldığını belirtti. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeler de ele geçirildi. Bunların üzerindeki incelemelerin de devam ettiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında vatandaşlara belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verildi. Vatandaşlardan yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildi. Taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği hallerde ücret iadelerinin yapılmadığı da ortaya çıktı. Öte yandan başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edildi. Yapılan incelemelerde ise Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği tespit edildi. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanların hesaplarına yönlendirildiği, yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu belirlendi. Öte yandan Bakan Gürlek, insanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz ifadelerine yer verdi.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün Türkiye'ye geliyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. 11-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'de olacak Mahmut Abbas'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Ağustos'ta külliyede kabul edecek. Kabulde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacak. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında süren gerilimde öldüğü iddia edilen dini lider Müşteba Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan 7 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne şart koyduğu tazminat meselesi ise bir kez daha gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da İran'dan tazminat istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise İran'ın hem savaşı hem diplomasiyi kazandığını söyledi.
1: İran dini lideri Müşteba Hamaney, İran ordusunu yeniden şekillendirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Hamaney ile görüştü. ABD Başkanı Donald Trump'sa İran'dan tazminat istediğini açıkladı. İran ve ABD arasındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşandı. Trump Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu. Bölgenin kontrolünün tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğunu öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat isteyen İran'a seslendi. O da İran'dan tazminat istedi.
2: Tazminat istediler. Ya da verdiğimiz zararlar için para istediler diyebilirsiniz. Ben de bu iyi bir fikir dedim. 50 yıllık bir süre boyunca verdikleri zararlar için para isteyeceğiz. Eğer tazminat ödenmesi gerekiyorsa bence İran bu tazminatı ödemeli.
1: Trump tazminat konusunu bundan sonraki müzakere sürecinde kararlılıkla takip edeceklerini söyledi. Sosyal medya uygulamasından da konuya ilişkin paylaşım yaptı. Tazminat talebini genişletti. Trump ayrıca müzakereler bağlamında İran, Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verilen zararlar ve can kayıplarından da sorumlu tutulmalıdır dedi. Real America's Voice programında röportaj veren Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İranlıları zor müzakereciler olarak niteledi. Trump, taraflar arasında varılan bazı uzlaşıların İranlı yetkililer tarafından daha sonra kamuoyu önünde reddedildiğini savundu. İran'a karşı uygulayabilecekleri 3 stratejinin olduğunu söyledi.
2: İran'la başa çıkmak için 3 stratejimiz var. Birincisi, durumların ne kadar kötü olduğunu izlemek ve görmek. İkincisi, onlara güç kullanarak saldırmak. Üçüncüsü, ekonomik baskı uygulamak ve zaten bunu yapıyoruz.
1: Tahran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ineledi.
2: Eğer yaptığımı yapmasaydım, şu anda nükleer silahları olurdu ve siz onlara efendim diye hitap ederdiniz. Onlara efendim derdiniz.
1: Trump, İran'ın müzakere tarzından da rahatsız olduğunu söyledi. İran görüşmelerde anlaşmaları kabul ediyor, medya ise teklifleri reddettiklerini açıklayarak bize oyun oynuyor diyerek tepki gösterdi. Trump, ABD İran'a büyük güçle saldırabilir diyerek tehditlerini de sürdürdü. Pezeşkiyan ise İran basınına konuştu. Dini lider Hamaney ile görüştüğünü belirtti. Görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.
3: Değerli liderlerimizle yaptığımız görüşme çok iyi bir görüşmeydi. Kendisiyle yaklaşık 7 saat geçirdik. Ülkenin tüm sorunlarını birlikte ele alma fırsatı bulduk. Doğal olarak orada dile getirilen başlıca konular insanların geçim kaynakları, piyasanın durumu, istihdam, insanların barınma sorunları ve yaptırımların yarattığı problemlerdi.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise savaşı kazandıklarını ve bunu çeşitli ülkelerin yetkililerinin de kendisine söylediğini ifade etti. İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta kendisini kanıtladığını ve yenilmez bir güç olduğunu gösterdiğini savundu.
4: Diğer ülkelerin yetkililerinden İranlılar bir mucize yarattı ve tüm dünyayı şaşırttı ifadelerini defalarca duydum. Kimse İran'ın ABD'ye böyle karşı koyacağını ve nihayetinde düşmanı müzakere talep etmeye zorlayacağını düşünmemişti.
1: Tahran'da kritik atamalar da yapıldı. Hamaney, uzun yıllar İran güvenlik ve askeri yapılanmasının en üst kademelerinde görev yapan Muhsin Rızai'yi Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına getirdi. Silahlı kuvvetler, devrim muhafızları ordusu ve besic güçlerinde de 6 üst düzey atama gerçekleştirildi. Ali Abdullahi Genelkurmay Başkanı, Ahmet Vahidi devrim muhafızları ordusu genel komutanı oldu. Besic güçlerinin başına ise Hüseyin Tayyip atandı. Atamalar İran'ın müzakerelerde ABD'ye karşı daha şahin bir tutum sergileyeceği yorumlarına neden oldu.
0: İsrail, Amerika Birleşik Devletleri nezdinde güç kaybediyor ve bu süreçte çok dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'dan suikast endişesiyle Air Force One'la değil askeri uçakla ayrıldığı iddiası gündeme taşındı. Üstüne bir de Trump'ın golf oynarken çevresine hava savunma sistemi ve radar kurulduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Trump'ın İsrail lobisi Amerika Birleşik Devletleri'nde kaybediyor mesajı da bu anlamda dikkat çekici oldu.
5: See something that said, take a look at what happened.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, kıl payı atlattığı suikast girişiminden bu yana derin bir travma ve endişe içinde. Haksız da sayılmaz aslında. Siyonizmin kendisini hedef tahtasına koyduğunun farkında ve yine kendince önlem alma çabasında. Washington Post'a göre Trump, Türkiye ziyaretinde iddia edilen bir İran suikast tehdidi sırasında gizlice uçak değiştirdi. Trump'ın Türkiye'ye geldiği yeni uçağı yerine eski uçağını kullandığı zaten biliniyordu. Ancak iddia o ki Trump, Ankara'dan ayrılırken eski uçağına binmiş gibi yaptı. Ancak aslında askeri uçağa binerek Türkiye'den ayrıldı. Hatırlanacağı üzere o dönem Mossad üzerinden Trump'ın uçağına füzeli saldırı yapılacağına dair istihbarat verildiği öne sürülmüştü. MIT ve CIA saldırı ihtimaline dair ciddi bir işaret yok değerlendirmesinde bulunmasına karşın Trump, Netanyahu'nun iddiası üzerine önlem almak durumunda kalmıştı. Trump'ın kaygısına dair dikkat çekici bir başka görüntü daha sosyal medyaya yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, golf oynarken araziye Avenger hava savunma sistemleri ve Sentinel radarı yerleştirildiği görüldü. Trump'ın kendi ülkesinde füze ya da drone üzerinden bir saldırı ihtimaline önlem alması dikkat çekiciydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın şaka yollu konuyu bir albaya sorduğu, onun da füze ve drone saldırısı ihtimaline karşı biz hallederiz cevabı verdiği öne sürüldü. Tüm bunlar yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir televizyon kanalına telefonla bağlanıp İsrail'in lobi gücündeki düşüşe dikkati çeken mesajlar vermesi de önemliydi.
6: You go back 20-25 years ago, they had the most powerful lobby in Washington. Now everyone is, you know, just large numbers of if you look at the house.
0: Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail lobisinin güçlü hamlelerine karşın Filistin yanlısı isimlerin kazanmaya başladığını söyledi. Schumer gibi adamlara bakın, o neredeyse bir Filistinli oldu ve oradakilere bakın, aslında oldukça şaşırtıcı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ifadesini kullandı. Suriye'de devrim sonrası beklenen tarihi Adalet Günü geldi çattı. 2024 yılının Aralık ayında devrilen Baas rejiminin lideri Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Atıf Necip hakkında açılan davada karar açıklandı. Şam'daki ceza mahkemesi sanıkları insanlığa karşı suç işlemekten idama mahkum etti. Karar başkentte ve 2011'de ilk kıvılcımın yandığı Dera'da adeta bir bayram havası estirdi. Yıllarca kendi halkını katletti, binlerce insanın ölüm emrini verdi. İşlenen suçlar cezasız kalmadı. Suriye yargısı
7: tarihi bir karar aldı. Devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Atıf Necip insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı idam cezasına çarptırıldı. Şam 4. Ceza Mahkemesi, Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin karanlık dönemini yargıladığı davada kararını verdi. Mahkeme Başkanı Fahreddin Aryan, devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı olan kuzeni Atıf Necip'in de aralarında bulunduğu 9 sanığı idama mahkum etti.
4: Hafız ve Anisa'nın oğlu kaçak Beşar Esad, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları olarak sınıflandırılan işkence ve ölüme yol açan işkence suçlarından ve birçok kez özgürlükten mahrum bırakma suçundan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştır.
7: Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşmada mahkeme sanıkları kasten ve taammüden cinayet, ölümle sonuçlanan işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tuttu. Davada firari olmayan tek üst düzey sanık Esad'ın kuzeni Atıf Necip'ti. 2011 yılında Dera'daki sivillere yönelik kanlı baskınları yönettiği tespit edilen Necip, hakkındaki idam kararını mahkeme salonundaki demir bir kafesin içinde dinledi. Bu karar Şam'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Adliye sarayı önünde toplanan ve yıllarca ağır zulüm gören Deralılar, uluslararası gözlemcilerin de izlediği yargılamayı gerçek adaletin tecellisi olarak niteledi. Gözyaşlarına hakim olamayan mağdur yakınları, bugün bizim için bayram diyerek sevinç gösterilerinde bulundu.
8: Dera halkı bugün çok mutlu. Bugün bizim için bayram. Ancak asıl büyük bayram Dera'da.
7: Dera'da Atıf Necip'in idam kararından sonra camilerden de tekbir sesleri yükseldi. Ülkesinde insanlığa karşı suçlardan en ağır cezaya çarptırılan firari Beşar Esad'ın Rusya'daki yeni hayatı ise dikkat çekiyor. Aralık 2024'teki devrimin ardından ailesiyle Moskova'ya kaçan devrik lider, milyarderlerin ve Rus elitlerinin yaşadığı prestijli Rublyovka semtinde lüks bir yaşam sürüyor. İngiliz basında sızan bilgilere göre paraya ihtiyacı olmayan Esad şu sıralar Rusça öğreniyor ve elit bir kitleye hizmet vermek amacıyla eski mesleği olan göz doktorluğuna geri dönmek için oftalmoloji bilgilerini tazeliyor.

0: 21-24 Eylül'de New York'ta düzenlenecek olan Davos toplantısının açılış konuşmasını yapmak için Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi davet edildi. 25 üst düzey liderin katılacağı toplantıda Emine Erdoğan konuşma yapacak.
1: İnsanlığın geleceği adına güzel bir niyetle buluşmuş olmaktan son derece mutluyum.
2: New York'ta döngüsel ekonomi toplantısı düzenlenecek. Davos'tan Emine Erdoğan'a özel davet geldi. Dünya Ekonomik Forumu Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ı açılış konuşması için davet etti. New York'ta sürdürülebilir kalkınma etki toplantıları gerçekleştirilecek. Çevrimsel Ekonomi Dönüşüm Topluluğu başlıklı üst düzey yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Açılış konuşmasını yapmak üzere Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan davet edildi. Davet bizzat Dünya Ekonomik Forumu Başkanı'ndan geldi.
1: Hepimiz çocuklarımıza daha adil ve yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak için seferber oluyoruz.
2: Toplantıya katılım 25 üst düzey liderle sınırlandırıldı. Etkinlikte döngüsel ekonominin sanayi rekabetçiliği, tedarik zinciri dayanıklılığı ve kaynak güvenliği ele alınacak. Program kapsamında Emine Erdoğan açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Emine Erdoğan yaklaşık 20 dakika sürecek hitabında Türkiye'nin küresel ölçekte örnek gösterilen sıfır atık vizyonla ilişkin üst düzey mesajlarını paylaşacak. Davet Emine Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olarak uluslararası görünürlüğünü güçlendirmesini sağlayacak. Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecinde döngüsel ekonomi ve sıfır atık alanındaki liderliğinin uluslararası kamuoyuna aktarılması imkanı sunulacak. Ve kamu özel sektör işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil ediyor.
0: Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen büyük sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde onlarca bina zarar görmüş, 65 kişi hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 5 yılda yapılan yatırımlarla Bozkurt ilçesi yeniden ayağa kaldırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından el ele verdik, bir kez daha zoru başardık sözleriyle yapılan çalışmalara dair bir paylaşımda bulundu.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaraların sarılması talimatını verdi. Çalışmalar başladı ve yaralar sarıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından acımızı kalbimize gömüp yüzleri güldürmek için verdiğimiz emeğin hikayesi sözleriyle Kastamonu'yu sarsan sel felaketinin 5. yıl dönümünde sel felaketinden en çok etkilenen Bozkurt'ta yapılan inşa çalışmalarını gösteren bir video paylaştı. Telafi edeceğiz dedi, vatandaşa söz verdi. Murat Kurum, el ele verdik, bir kez daha zoru başardık dedi. Paylaşımda, şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu ifadesini kullandı. Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden sonra çalışmalar 1,5 yıl içerisinde tamamlandı. Konutların anahtarları vatandaşlara teslim edildi. Vatandaş yeniden yapılan ya da onarılan iş yerlerinde hayata tutundu.
4: Yaklaşık 1,5 sene sonra 663 adet konut, 128 adet dükkan, bir pazar alanı, meydan, afet zedelere teslim edilmiştir.
5: Gerçi görsünler, bunda da daha iyisi yapılamazsın.
0: İstanbul'da deniz ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül'le Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş, Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin ev sahipliğinde Tavşan Adası ve çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
6: Denizden çıkan atık yeniden kaynağa dönüşüyor. Tavşan Adası'nda yürütülen çalışmalar denizel ekosistemler için örnek model teşkil ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül'le Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş, Tavşan Adası'nda yürütülen deniz koruma ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
7: Kirlenmenin durması, bozulmanın durması ve daha önce kirlenenin de belli bir takvim içerisinde temizlenmesi mümkün. Bunu çeşitli bakanlıklarımız yapıyor.
6: Yaklaşık 11 yıldır sürdürülen çalışmalarda bölgede 700'ün üzerinde Gorgon Mercanı kolonisi restore edildi. Denizden çıkarılan hayalet ağlarsa ham maddeye dönüştürülerek sıfır atık modeline hazırlanıyor.
8: Gözümde gördüğünüz işte bu güneş gözlüğünün ham maddesi tam olarak arkamdaki bu adadan toplanıyor. Ada çevresinde bırakılan atıl durumdaki işte bu hayalet ağlar dalgıçlar tarafından toplanıldıktan sonra bu gözlüklerin ham maddesi üretilmiş oluyor. Gözlüklerin üzerinde ise ağların nereden ve hangi koordinatlardan toplandığıysa sizinle bir ömür beraber kalıyor.
6: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Tavşan Adası'ndaki çalışmaların yanı sıra son dönemde tartışma konusu olan mikroplastik konusuna da değindi. Akdeniz bölgesine saha ziyareti yapılacağını belirtti.
9: Sıfır Atık Vakfı olarak yine Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un liderliğinde son dönemde Akdeniz ve Ege kıyılarında ve nehirlerde gözlenen plastik atık ve mikroplastik kirliliğine karşı kapsamlı bir saha çalışması da başlatıyoruz.
6: Programın dikkat çeken başlıklarından biri de Mor Mercan restorasyonu oldu.
10: Buraya şu anda da zaten arkada görmüş olduğumuz görüntüler hiç olmayan canlıları daha sonrasında ekerin doğanın kendini yenilediği bir opsiyonu yaratmış olduk. Dünyada sadece bu derinlikte ulaşan ve bu tür çalışmalar çok sınırlıdır. Uzman bir kadromuzla beraber bu çalışmaları yürütüyoruz. Şimdi ekip arkadaşlarımız önemli değil.
6: Tavşan Adası'nda ortaya konulan modelle denizel ekosistemlerin korunması, sıfır atık, döngüsel ekonomi ve iklim eylemini aynı çatı altında buluşturması hedefleniyor. Öte yandan geliştirilen modelin Antalya'ya taşınması da amaçlanıyor.
0: Konya'da Darül Mülk Projesi kapsamında kazı çalışmaları titizlikle devam ediyor. Çalışmalarda Konya tarihine yön verecek gelişmeler yaşanıyor. Selçuklu dönemine ait dış surların büyük bir bölümü ve Larende Kapısı gün yüzüne çıkarıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da çalışmaları yerinde inceledi. Bir hayalin gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz dedi.
3: Tarihin izleri arkeolojik kazılarla ortaya çıkıyor. Tarihin sırları yeniden aydınlatılıyor. Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'nın tarihi yeniden ihya ediliyor. Darül Mülk Projesi kapsamında kazı çalışmaları da titizlikle sürüyor. Ortaya çıkarılan burçlar, sur duvarları ve Larende Kapısı Konya'nın tarihine ışık tutacak önemli bulgular arasında.
11: Şu anda Larende Caddesi'ndeyiz. Aslında bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğüne şahitlik ediyoruz. Burada hatırlayacağınız üzere inşaat malzemecilerinden oluşan bir yapı stoğu vardı.
3: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Altay, böylesine kapsamlı bir şekilde Konya'nın dış surlarına ilk kez ulaşıldığını belirtti.
11: İlk defa bir bütüncül olarak Konya dış surlarına ulaşmış olduk.
3: Çalışmalar tamamlandığında Konya'ya yeni bir tarihi aks kazandırılacak.
11: İnşallah tamamlandığında Selçuklu surlarının ortaya çıktığına, Larende Kapısı'nın tekrar ortaya çıktığına şahitlik etmiş olacağız.
3: Kazı ekipleri ise ortaya çıkan her bulguyu tek tek kayıt altına alıyor. Amaç yalnızca tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak değil, Konya'nın bir kültür rotasına dönüştürülmesini sağlamak. Ve kazılar ilerledikçe Konya'nın tarihine dair yeni sırların da ortaya çıkması bekleniyor.
11: Aslında ifade ettiğim şey puzzle'ın parçalarını tek tek koyuyoruz. Ve Konya tarihine ışık tutacak işler ortaya çıkıyor. Hakikaten bugün çok mutlu oldum. Etkilendiğim bir iş gördüm. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
0: Evet, hafta sonu artık lig başlıyor, ligler başlıyor. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah. Bordo Mavili camiada adeta bir fırtına kopardı. Dünya yıldızının gelişiyle birlikte taraftar coştu. Forma ve kombine satışları taban gördü. Dükkanlarda vardiya mesaisi başlarken satış rakamları rekora koşuyor.
12: Trabzon'a da iyi şeyler yapacağını tahmin ediyorum.
13: Bu sene de bekliyorum.
12: Yöresel olarak da orayı seveceğini tahmin ediyorum. Bu sene Trabzonspor zorlayacaktır şampiyonluğu diye düşünüyorum ya.
13: Şampiyonluk bekliyoruz. Bir de ligde nereye kadar gidebilirsek artık Avrupa Ligi'nde.
14: Bize kadar gelmiş. Biz de alalım dedik yani. Bir katkımız olsun.
15: Yani takıma güven sağlıyor abi. Sabah hemen erkenden koştum, Salah'ın formasını almaya geldim çünkü hızlı bitiyor.
16: Bordo Mavili ekibin Muhammed Salah transferi taraftarı sokağa ve mağazalara döktü. Dünya yıldızının imzası forma ve kombine satışlarında patlama yarattı.
17: Tabii Salah transferiyle birlikte forma satışları patladı diyorduk. Şimdi yanımdaki beyefendi 5 forma almış. 5 forma ailede herkes Trabzonlu mu?
18: Evet, herkes Trabzonlu. Hepsine birden formayı hediye ettik.
17: Hediyeleri doldurdunuz. Evet. Peki nasıl hissettiriyor, büyük bir transfer?
18: Çok güzel hissettiriyor. Gerçekten Salah gibi bir yıldızın Trabzonspor forması altında emek vermesi, ter dökmesi heyecan verici.
19: Zaten Salah için geldik buraya, Salah formasını almaya.
14: Ligde de bu kadar kariyeri bu kadar büyük olan bir oyuncu hiç geldi mi? Artık daha fazlası gelecek mi bilmiyorum ama bence ligin en büyük transferlerinden biri.
15: Abi çok iyi hissediyorum böyle bir büyük ismin Trabzonspor'a gelmesi, gerçekten huzur verici.
16: Trabzonspor'un lisanslı ürünlerini satan mağazalarda kuyruklar oluştu. Muhammed Salah transferinin ardından 15 bin forma anında tükendi. Planlanan toplalımlarla birlikte bu rakamın kısa sürede 100 binlere ulaşması bekleniyor.
15: Ben gelmez diyordum abi. Şimdi
17: formasını almaya geldim.
15: Aynen, şimdi formasını aldım. İnşallah takıma büyük katkılar sağlar abi.
17: Kaç gol atar sence?
15: Abi bence 20. O kadar fazla.
17: Siz İstanbul'dan kalkıp Trabzon'a maça gidiyorsun.
18: Evet, iç saha maçlarına özel olarak babamla beraber bu sene bayağı bir yolculuğumuz olacak hem Avrupa.
17: Salah hem... ne katar Trabzon'a, ne bekliyorsunuz bu sene?
18: Valla ligde 19 gol 13 asist bekliyorum.
16: Lig öncesinde kombine bilet satışları da şimdiden 17 bin seviyesine ulaştı. Hedef yeni sezonda stadyumun tamamen dolması.
12: Valla çok şey hissediyorum. Yani böyle 50 yıldan beri Trabzonspor'u takip ediyoruz. Gençliğimizden beri. Yani daha başarılı olmasını istiyoruz.
16: Muhammed Salah transferinin oluşturduğu bu heyecan dalgası Bordo Mavili camiada büyük bir sevinç yarattı.
19: Abi hiç beklemiyorduk. Çok sürpriz oldu zaten. Zaten ondan sonra da bir sürü kombine forma satışı oldu tekrardan. Yani bütün taraftarlar için çok sürpriz ve çok iyi oldu abi.
0: Yok yok, belli oldu. Gerçekten bu yıl lig bir hayli heyecanlı geçecek. Bakalım sonu nasıl gelecek? Heyecanlı herkes izleyecek, takip edecek. Kısa bir ara, sonrasında devam edeceğiz.
20: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adına.
4: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
5: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
6: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
4: Ben Ömer Necati Albayrak.
5: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
4: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
5: Gün ilk dakikada başlar.
6: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
7: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
8: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Hadi.
5: Onlar da alamamış.
6: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
5: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
6: O zaman spor araba.
5: Az kaçar.
6: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
9: Aa, peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var.
10: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.
1: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11 Ağustos gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Terörsüz Türkiye süreç yasasının mecliste kabul edilmesinin ardından ilk adım İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını yarın toplantıya çağırdı. Üstelik o toplantıya önemli bir isim daha katılacak. Tüm detayları aktaracağız. 11 yıl önce Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin failler bulunamamıştı ancak faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 11 yıllık dosyayı yeniden inceledi ve gözaltına alınanlar oldu. Soruşturmadaki son durumu paylaşacağız. İstanbul'da Casper ve Çirkinler olarak bilinen suç örgütlerine ilişkin hazırlanan iddianamede bu çetelerin çocukları nasıl kandırıp suça sürükledikleri açık açık anlatıldı. Peki yöntemleri ne ve nelere dikkat etmesi gerekiyor ailelerin? Detaylandıracağız. Kolombiya'da yaşanan 7,4 büyüklüğündeki deprem arkasında büyük bir yıkım ve kaos bıraktı. Binaların saniyeler içinde yerle bir olduğu felakette can kaybı 200'ü geçti. Kolombiya'daki son durumu da ekrana taşıyacağız. Teknofest Güneydoğu heyecanı Şırnak'ta devam ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da etkinliklere katıldı ve ortaya renkli görüntüler çıktı. O anlara ilişkin görüntüleri de paylaşacağız. Detaylar ve daha fazlasıyla akşam haberleri

0: Çerçeve yasa meclisten geçti. Terörsüz Türkiye sürecinde ilk saha adımı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi, 81 ilin valilerini, emniyet müdürlerini ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı toplantıda yasal düzenlemenin sahadaki uygulaması ve sürecin yol haritası ele alınacak.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal çerçeve oluştu. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasanın ardından ilk adım İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını video konferans toplantısına çağırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı toplantı çarşamba günü saat 15'te İçişleri Bakanlığı Gamer Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinin 81 ildeki uygulama adımları ele alınacak. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin şekilde sürdürülmesi konuları değerlendirilecek. Valilerden gelişmeleri anlık olarak takip etmeleri istenecek. Toplantının önemli başlıklarından biri de dezenformasyon ve olası provokasyonlar olacak. Valiler, emniyet ve jandarma birimlerine süreç boyunca karşılaşılabilecek risklere karşı dikkatli olunması talimatı verilecek. Valiler, illerinde sürecin koordinasyonunu yürütecek. Emniyet ve jandarma da kamu düzeni ve asayişin korunmasında görev alacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürecin akamete uğramaması için herkesin üzerine düşeni yapacağını belirtti. Gerçekleştirilecek toplantıyla terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki uygulama adımları netleştirilecek.
0: Meclis Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun kabulünün ardından meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamladı. Son olarak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kabul edildi. Genel Kurul 1 Ekim'e kadar tatile girdi. İç tüzük gereği 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Genel Kurul, kabul edilen önerilerle çalışmalarını 10 Ağustos'a kadar sürdürdü. Genel Kurul'da 1 Temmuz'dan bu yana 7 kanun kabul edildi. TSK'ya ilişkin düzenlemelerin yanı sıra yargı paketi, en düşük emekli aylığının artırılması ve öğrenci affına ilişkin düzenlemeler de yasalaştı. Meclis, çeşitli ülkelerde görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini de kabul etti. Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılar ve küresel Sumut filosuna müdahaleye ilişkin Meclis Başkanlığı tezkereleri de oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul son olarak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu kabul etti.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Meclis 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te yeniden toplanacak. Milletvekilleri bu sürede basın toplantılarını sürdürebilecek. Çalışmasına karar verilen komisyonlar da faaliyetlerine devam edecek.
0: Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve jandarma subay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 9. yılında kabirleri başında dualarla anıldı. Türkiye'yi yasa boğan o hain saldırının üzerinden 9 yıl geçti ancak milyonların yüreğinde "İyi ki varsın Eren" sözü yankılanmaya devam ediyor.
3: Gene hangi duayı okudun anne? Bulunduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne?
4: Takvimler 11 Ağustos 2017'yi gösteriyordu. Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında sıcak temas yaşandı. O gün 15 yaşındaki Eren Bülbül'le jandarma subay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik şehit oldu.
5: Bu tabancası.
4: Eren Bülbül babasının vefatının ardından ailesine destek olmak için okuldan arta kalan zamanlarda çalışıyordu. 12 kardeşiyle birlikte ekonomik zorluklarla mücadele eden Eren, Trabzonspor sevgisiyle de çevresinde tanınıyordu. O gün teröristlerin hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine gösterirken şehit düştü Eren Bülbül. Eren'i korumak için üzerine kapanan 41 yaşındaki astsubay başçavuş Ferhat Gedik de aynı saldırıda şehit oldu. İki şehit 11 Ağustos 2017'den bu yana Türkiye'nin hafızasında. Hain saldırıyı gerçekleştiren ve kırmızı kategoride aranan teröristler güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmiş, kahramanların kanı yerde kalmamıştı. Eren ve Ferhat Gedik şehadetlerinin 9. yılında kabirleri başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anne Ayşe Bülbül, oğlunun kabri başından bir an olsun ayrılmadı. Dokuz yıldır ne Eren unutuldu, ne de kahraman Assubay Ferhat Gedik. İsimleri okullarda, tünellerde, gökyüzündeki sihalarda yaşatılıyor. Şehadetinin 9. yılında Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 37 şehirden şairlerin kaleme aldığı İyi ki Varsın Eren şiir kitabı da okurlarla buluşturuldu. Milyonlarca yürekse bir kez daha aynı hisse aykırıyor. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız kahramanlar.
3: Gene hangi duayı okudun anne? Bulunduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne?
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı. Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı rahmetle yad ediyorum dedi.
0: Türkiye Basın Federasyonu 11. Anadolu Medya Ödülleri takdim ediliyor. Hemen görüntülere geçelim arkadaşlar. Saltek dergisi yılın en iyi savunma dergisi seçildi. Saltek derginin ödülünü genel yayın yönetmeni Yusuf Alabar'da aldı. Şimdi diğer ödüller de takdim ediliyor. Türkiye Basın Federasyonu 11. kez Anadolu Medya Ödülleri'ni veriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ödülleri sahiplerine takdim ediyor. Kendi alanlarında önemli pek çok kişi ödüllere layık görüldü. Sırasıyla ödüllerini alıyorlar.
5: Efendim alkışlarımızla sizleri de tebrik ediyoruz, misafir ediyoruz. Efendim şimdi yılın televizyon programı TV8 MasterChef Türkiye yapımcısı Sayın Acun Ilıcalı ve sunucular şefler Sayın Mehmet Yalçınkaya, Sayın Somer Sivrioğlu ve Sayın Danilo Zanlı'yı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

Evet, Sayın Acun Ilıcalı ve değerli şeflere şöyle bir kez daha kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Efendim, sizleri de tebrik ediyoruz. Sahnemizde misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi yılın Türk Dünyası Haberleri Haber Global TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Taha Dağlı geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Dağlı.

Efendim sizleri de tebrik ediyoruz alkışlarımızla. Misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi yılın internet haber sitesi haberler.com genel yayın yönetmeni Sayın Bedia Teymur'u alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Teymur.

Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi yılın televizyon yorumcusu, Türk Medya Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğitel geliyor. Alkışlarımızla buyursunlar Sayın Yiğitel.

0: Evet, Sayın Melik Yiğiteli de tebrik ediyoruz. Sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi yılın platformu TRT Tabii Şule dizisi TRT Genel Müdürü Sayın Mehmet Zahit Sobacı'yı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
1: Evet, Türkiye Basın Federasyonu tarafından 11. Anadolu Medya Ödülleri töreni devam ediyor. Ödülleri
0: evet, TRT Genel Müdürümüzle
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek tek isimlere takdim ediyor.
0: Yılın yerel radyosu Kesin FM Sayın
1: ailemizden Saptek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabar da yılın dergisi ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel de yılın yorumcusu ödüllerini aldılar. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Şimdi akşam haberlerine gündemin diğer başlıklarıyla devam edeceğiz.
0: Şimdi yılın karikatür sanatçısı Yeni Akit Gazetesi.
1: Gençler dünyanın gündemini konuşmak üzere demokrasi ve özgürlükler adasında bir araya geldi. Bosforus Diplomasi Forumu'nda 30 farklı milletten 400'ü aşkın katılımcı 6 komitede gerçek diplomasi süreçlerini deneyimliyor. Forumun açılışında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan eğitim ve akademik diplomasinin önemine dikkat çekti.
2: Sizce birkaç yıl Türkiye'de eğitim alan bir genç?
3: Dünyanın farklı coğrafyalarından gençler uluslararası meseleleri konuşmak için aynı masada buluştu.
4: Kızım da belirttiği üzere eserin merkezinde Kubbetü Zahra, Kudüs'ün...
3: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, gençlerin foruma ilgisini Türkiye'nin gelecekteki diplomatik gücü açısından önemli bir işaret olarak değerlendirdi.
5: Dünyanın genelinde bu tür meselelere gençlerin ilgi göstermekte aslında daha geri gittiğini düşünürken Türkiye'de böyle bir birleştiriciliğin ve böyle bir heyecanın olduğunu görmek yani güçlü liseli ve üniversiteli öğrencilerin dünyanın meselelerini Türkiye'de değerlendirmek için bir arada olduğunu görmek bence Türkiye'nin diplomaside gelecekteki gücünün de bugünden bir sinyalcisi olsa gerek.
3: Bilal Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası öğrenciler için önemli bir eğitim merkezi olduğuna dikkati çekti. Akademik işbirlikleri, araştırma ve geliştirme çalışmalarının Türkiye'nin bölgesel istikrara katkısını güçlendireceğini vurguladı.
6: Türkiye'de uluslararası öğrenciler için önemli bir hedef noktası. Sanıyorum geçen yıl itibarıyla 350 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapıyordu. İşin bir boyutu bu. Ancak ben bugünkü konuşmamda bunun daha genel bir versiyonunu, yani akademik diplomaside, araştırma ve geliştirmede, üniversiteler arası işbirliği ve ortaklıklarda öne çıkarmaya çalıştım. Türkiye'nin bölgedeki rolü göz önüne alındığında bunun dünyaya sunacağı daha çok şey olduğunu düşünüyorum. Entelektüel kapasitedeki bir diplomasinin bölgesel istikrara daha fazla katkı sağlayacağı kanaatindeyim.
3: Türkiye'de eğitim gören yaklaşık 350 bin uluslararası öğrencinin ülkenin dünyada doğru tanınmasına katkı sağlayan gönüllü elçiler olduğunu vurguladı.
7: Türkiye bugün dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında 350 bin kadar misafir öğrencimiz var. Türkiye'ye gelen 350 bin uluslararası öğrencinin işte bunun her yıl yeni 100-150 bin öğrenci olduğunu düşünürsek dünyada Türkiye'nin doğru tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını düşünmemiz lazım. Türkiye'nin gönüllü elçileri olacaklarına ben olduklarını da inanıyorum, olacaklarını da inanıyorum.
3: Bilal Erdoğan, uluslararası öğrenci sayısının önümüzdeki dönemde 1 milyona ulaşabileceğini söyledi.
7: Ben gerçekten Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 1 milyona rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyorum. Üniversite altyapımız bu anlamda çok müsait ve güçlü. Bunun hem ekonomimize katkısı açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum, hem Türkiye'ye yönelik bir beyin göçünü sağlamak açısından güçlü bir koz olduğunu düşünüyorum, hem de gerçekten Türkiye'nin dünyada doğru tanınmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum.
1: Şimdi forum çerçevesinde gençler temsil ettikleri ülkelerin perspektifinden değerlendirerek küresel krizlere çözüm önerileri geliştiriyor. Geleceğin diplomatları forumda edindikleri deneyimle uluslararası arenaya hazırlanıyor.
8: Forumumuzun da aslında bir önemli tanımı da gençliğin vicdanını temsil eden Bosforus Diplomasi Forumu olarak hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla bizlerin burada amacı Genç Diplomasi Derneği olarak bu forumu hayata geçirirken gençlerin vicdanını en doğru şekilde bu platformda temsil etmek, gençlerin uluslararası meselelerde hangi tarafta olduğunu, ne düşündüklerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri bir platform olmak.
3: Gençler bu kez ders kitaplarından değil, diplomasi masasından öğreniyor. Bosforus Diplomasi Forumu 2026,

0: Şu anda bu masaları yakından gözlemliyorum ama ileride uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edeceğime eminim.
1: Türkiye'den ve dünyanın farklı bölgelerinden 400'ün üzerinde katılımcının yer aldığı forumda 6 komitede müzakereler yürütülüyor. Devlet Başkanları Komitesi'nde Filistin meselesi, Dışişleri Bakanları Komitesi'nde Suriye'nin yeniden entegrasyonu ve inşası masada. Ekonomiden enerjiye, savunmadan insan haklarına kadar pek çok başlık gençlerin perspektifiyle ele alınıyor.
2: Öncelikle ben bu diplomasi forumuna deneyim kazanmak için katıldım. Bu alanda bir fikir sahibi olmak için katılmıştım. Yeni farklı kültürler, farklı bakış açılarıyla bu alanda deneyim kazanmak için katılmıştım. Ben de diğer arkadaşların da dediği gibi bilinçli bir genç olarak gelecekte Türkiye'yi uluslararası arenada gururla ve sevinçle temsil etmek için buradayım.
1: Forumda 125 delege temsil ettikleri ülkelerin politikalarını savunarak müzakere yürütüyor. Gençlerin hedefi ise sadece diplomasiyi konuşmak değil, farklı kültürlerden akranlarının bakış açılarını dinlemek ve uluslararası sorunlara çözüm üretmek.
3: Bu foruma katıldım çünkü benimle benzer düşüncedeki akranlarımla tanışmak, ilgi alanlarım hakkında konuşmak ve ilgi duyduğum konular üzerine çalışmak için bir fırsat olarak gördüm. Kendi kariyerimde ulaşmak istediğim noktalara gelmeme belki de yardımcı olabilecek insanlarla tanışmamı sağlıyor.
4: Or maybe could help me get to places where I firstly I believe
5: Beklentim buradan ayrıldığımda farklı ülkelerden pek çok insanı tanımış olmak, kendi bakış açımı paylaşabilmiş ve diğer insanların bakış açılarını da dinlemiş olmak ve muhtemelen dünyadaki mevcut sorunlar veya çatışmalar için çözümler bulabilmektir.
4: Conflicts etc. So my expectations actually attended the first diplomacy.
6: Aslında bu diplomasi forumunun ilkine geçen yılda katılmıştım. Bu yüzden öğrencilerin kendi fikirlerini tartışabileceği, doğru olan için mücadele edebileceği, güvenli ve destekleyici bir ortamda network yapmayı, yenilikçi çözümler duymayı bekliyorum.
1: Bosforus Diplomasi Forumu 16 Ağustos'a kadar farklı paneller ve müzakere oturumlarıyla devam edecek.
7: CHP'li belediyelerle ilgili rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları sürüyor. Şile Belediyesi'ne ilişkin dosyada ise görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan eski başkan Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Özgür Kabadayı'nın icbar suretiyle irtikap, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından cezalandırılması talep edildi. Kabadayı'nın örgüt elebaşısı olma sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması istenen iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan belediye başkanlarının yerine belediye meclislerinde yapılan seçimlerle ilgili iddialı bir cümle kurmuştu. İfadesi aynen şöyle: AK Partili bir belediye başkanının yerine vekil seçilecek olsun, aday çıkaran Özgür Özel namerttir, çıkarmam demişti. Ancak Etimesgut da bu sözünü unuttu. CHP adayının karşısına Yeni Parti'den rakip çıkardı. İşte detaylar.
8: AK Partili bir belediye başkanının yerine vekil seçecek olsun, aday çıkaran Özgür Özel namerttir. Çıkarmam. Çıkarmamak lazım.
9: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in en büyük sorunu bu aslında. Dik duramıyor, sözünün arkasında durup dirayetli bir siyaset çizgisi izleyemiyor. Zira mesele kendi çıkarı olduğunda söylediklerini unutuveriyor. Tıpkı Etimesgut Belediyesi'nde olduğu gibi.
10: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
9: Önce meseleyi bir hatırlayalım isterseniz. Özgür Özel'in adaletin Yılmaz savunucusu gibi tanıttığı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Üstüne uyuşturucu

0: kullandığı ortaya çıktı. Üstelik 2014 yılında da uyuşturucu kullandığı için başı yargıyla derde girmişti. Beşikçioğlu tutuklanınca yerine belediye başkan vekili seçilmesi durumu söz konusu oldu. İşte Özgür Özel'in az önceki konuşması burada anlam kazandı.
1: AK Partili bir belediye başkanının yerine vekil seçecek olsun, aday çıkaran Özgür Özel namerttir. Çıkarmam. Çıkarmamak lazım.
0: Özel yeni partiyi kurdu ama Erdal Beşikçioğlu namı diğer Behzat Ç. CHP'de kalmayı tercih etti. İşte meselenin bam teli de burası. Özel'in söylemine göre Etimesgut Belediye Başkan Vekilinin de bu mantıkla CHP'nin adayı olması gerekiyordu. Ama yeni parti karşısına rakip çıkardı.
2: Mehmet Özdemir.
0: Böylece CHP ile yeni parti arasındaki ilk kapışmada yaşanmış oldu. Cumhur İttifakı önce konuya dahil olmadı ancak CHP adayı Seda Dilber'in karşısına yeni parti Mehmet Özdemir'i rakip olarak çıkarınca işin rengi değişti. CHP'nin başkan adayı Seda Dilber, Cumhur İttifakı'nın verdiği destekle seçimi 21 oyla kazandı. Yeni parti giriştiği kavgada CHP karşısındaki ilk yenilgisini de almış oldu.
3: ...11 yıl önce Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin failler bulunamamıştı. Ancak faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 11 yıllık dosyayı yeniden incelemeye aldı. Elde edilen yeni delillerle 5 şüpheli yakalandı.
4: ...11 yıl önce Sarı Lacivertli kafile saldırıya uğramış, dosya aydınlatılamadan kapatılmıştı. Yıllar sonra dosya yeniden ele alındı, 5 şüpheli yakalandı. 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe Rizespor deplasmanından dönüş için takım otobüsüyle Trabzon'a hareket etmişti. Takım otobüsü Trabzon Havalimanı'na ulaşamadan 22-20 sıralarında Araklı yolunda silahlı saldırıya uğradı. O günlerde fail ya da failleri bulunamadan dosya kapanmıştı. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 11 yıllık dosyayı yeniden incelemeye aldı. Dosyanın ele alındığı ilk soruşturmada mahkeme kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varmış, dosya rafa kaldırılmıştı. İlk olarak o karar bozuldu. Ardından güncel teknolojilerle 3GSM operatörü üzerinden 6 baz istasyonundan alınan HTS analizleriyle yeni deliller elde edildi. HTS kayıtlarında en dikkat çekense şüpheli 5 şahsın olay anından önce telefon üzerinden birbirleriyle irtibatta olduğu, olay anında irtibatlarının kesildiği ve olaydan sonra tekrar birbirleriyle irtibata geçmeleri oldu. Elde edilen deliller kapsamında 5 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı ve polis ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
3: Türkiye'yi saran yeni nesil suç örgütlerinin kan donduran çarkı gözler önüne serildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda Casper'lar ve çirkinler olarak bilinen sokak çetelerine yönelik iddianamesini hazırladı. Sosyal medyadan tuzağa düşürülen çocukların eylem başına binlerce lira vaadiyle nasıl tetikçi yapıldığı tamamen deşifre edildi.
5: Bunu tabiat edeceksiniz.
6: Kötü niyetli kişiler çocukla sürekli iletişim kurarak onun güvenini kazanmaya çalışıyor. Bir süre sonra küçük talepler başlayabiliyor. Küçük bir talep daha büyük bir talebin başlangıcı oluyor.
7: Lüks arabalar ve motorlar, deste deste paralar, hepsi sosyal medya büyüsü ve yine hepsi gençleri tuzağa düşürmek için. Suç örgütleri TikTok ve Instagram'da ağlarına düşürdükleri çocukları piyano olarak kullanıyor. Sonu ne yazık ki hüsranla bitiyor.
6: Yani kötü niyetli kişi olay yerinde olmadan süreci dijital ortam üzerinden yönlendirmeye devam ediyor.
7: Aslında tuzak çocukları doğrudan hedef alıyor. Klasik mafya modellerini yıkan, mikrofon başında ilerleyen bir çete modeli görülüyor.
8: Hiç yani kısa yoldan çalışmadan zengin olmak, lüks hayat, şatavat hayat yaşamak.
9: O yüzden de kötü yola düşüyor.
8: Tabii ki bundan kötü yola düşüyorlar.
9: Casper'lar, çirkinler ve daha nice süslü isimleri olan çeteler. İşte yapılan operasyonlar o sömürü çarkını gözler önüne serdi.
2: Bu tarz girişimlerde aslına bakarsanız daha çok kendini yalnız, değersiz hisseden çocukların bir topluluk halinde buluştuklarını, işte gruplar üzerinden haberleştiklerini görüyorsunuz ve burada özellikle duygusal olarak zorlanma yaşayan, duygusal sorunlar yaşayan çocukların daha çok hedef haline getirdiğini ve onun o yalnızlık ya da o boşluk hissinden faydalanıp daha çok bunu manipüle etmek üzerine bir sistem kurduklarını görüyoruz.
6: Bu yüzden çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmak değil, dijital dünyada nasıl güvende kalacaklarını öğretmek zorundayız.
7: Korkup kaçmak isteyenlerin ise ailelerine zarar verilmekle tehdit edilerek silahlı eylemlere sürüklendiği yazılı olarak belirtildi.
2: Bir grup içerisine ait hissettiğini zanneden çocuklar aslında çok ciddi risk ve tehdit altında olabilir. O yüzden bu konuda oldukça dikkatli olmak gerekir. Yalnız hisseden bir çocuksa ya da ekonomik olarak kötü bir durumdaysa daha manipülasyona açık bir hale gelebiliyor ve özellikle de bu tarz çocukların kullanıldığını ve seçildiğini görüyoruz.
9: Sosyal medyadaki lüks yaşam videoları, milyonluk araçlar ve balya balya paralar aslında hiçbiri gerçek değil. Bütün bunların hepsi sosyal medyada paylaşılan bir algı aslında. Yani gençleri ağa düşürmek için çetenin kullandığı bir silah.
2: Aslında bu çetelerin temel amacı aslında çocukların zorlandıkları, zayıf oldukları alanları hedef almak. Yani çocuğun ihtiyaç duyduğu ya da zorlandığı bir alan varsa, ailesiyle ilişkisi kötüyse ya da kendini yalnız, değersiz hissediyorsa ya da maddi zorlanmalar yaşıyorsa daha çok buradan hedef aldıklarını görüyoruz.
7: Çete psikolojik manipülasyonla adeta beyin yıkıyor.
2: Yani dijitali, işte medyayı ya da oyunları bilinçli bir şekilde kullanmaları gerektiği konusunda çocukların eğitilmesi gerekiyor. Bir de çocuk anne babadan korkmamalı.
9: Yeni nesil sokak çetelerinin parıltısı gençleri etki altına aldı. Sosyal medyadaki lüks şatafat videolarına kanan gençler çetenin peşine düşünce hayatları karardı. Yani sadece komik yol paraları karşılığında tetikçilik yapan gençler cezaevine düştü.
2: Ekran başında hiçbir şekilde çocuk yalnız başına kalmamalı. Muhakkak ki ergenlik çağı diyorum, özellikle üstüne basa basa bu dönemdeki çocuklarla iletişimimizi sağlam tutup gizli bir şekilde çocuğa da çok fazla hani müdahale etmeden takip ediyor olmak lazım.
6: Özellikle sosyal medya ve sohbet platformlarında bu iletişim güçlü hale geliyor. Çocuğun takip ettiği hesaplar, ilgilendiği içerikler ve paylaşımlar onun hakkında dijital bir profil oluşturuyor.
7: Doğruca çocuğun eline silah verilerek değil, bir süre cep harçlığı gibi masum adımlarla tuzağa çekiliyor. Çetenin çocukları bulmak için savaş oyunlarından sohbet oyunlarına kadar sızdığı görülüyor.
9: Örgüt liderleri yurt dışında keyif yaparken tetikçi olarak tuttukları çocuklar da aslında onlar için kirli planlarını alet ettikleri birer parça haline geliyor. Sadece 4-5 bin lira gibi rakamlarla tetikçilik yaptırdıkları çocukların hayalleriyle oynuyorlar.
2: Burada çocuğu bir aidiyet duygusuyla artık sen bizimle berabersin, biz bir ekibiz, sen bize yardım ediyorsun denerek aslında biriymiş gibi hissettiriliyor. Ve burada da bu doğrultuda çocuğu manipüle ederek süreç içerisinde istediklerini yaptırdıklarını ve maalesef çok riskli durumlarla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz.
9: Lüks hayat, şatafatlı yaşam, kısa yoldan para kazanma isteği cazip mi geliyor?
8: Tabii ki. Kısa yoldan kazanmak o cazip geliyor.
7: Kısacası adalet sokak çetelerinin kullan at piyanona dönüştürdüğü çocukların sömürülmesine geçit vermedi.
5: Burak, bunu tabiat edeceksiniz.
3: Bir yanda kayıtlı gelir, diğer yanda milyonlarca liralık para trafiği ve gayrimenkuller. Ultra Aslan lideri Sabahattin Şirin ve ailesine ilişkin MASAK raporunda yeni detaylar çıktı ortaya.
7: MASAK'ın mali profil analizinde rakamlar dikkat çekici. 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in SGK kayıtlarına göre 2023'ten itibaren ön muhasebeci, son olarak da bir medya kuruluşunda şoför olarak çalıştığı belirlendi. Son iş yerindeki aylık ortalama geliri 39.358 lira. Buradan elde ettiği toplam gelir ise 275.509 lira olarak kayıtlara geçti. Ancak mali profilin diğer tarafında bambaşka rakamlar var. Şirin'in adına Çatalca'da 5002 metrekarelik tarla, Güngören'de ise çatı arası piyesli bir mesken kayıtlı. Herhangi bir şirkete ortaklığı ya da yöneticiliği de bulunmuyor. Peki hesaplardaki para trafiği, MASAK elektronik para ve ödeme kuruluşlarındaki hareketleri de inceledi. Bu kuruluşlardan Şirin'in hesaplarına toplam 2 milyon 553.088 lira geldi. 784.647 lira ise bu hesaplara geri gönderildi. En yoğun trafik Papara'da. 142 işlemde 1.548.388 liralık giriş. 142 işlemde 1.548.388 lira giriş. 246 işlemde 406.909 lira çıkış. Payfix'te ise 931.650 liralık giriş, 131.515 liralık çıkış kayıtlara geçti. Raporda baba oğul arasındaki para trafiği de ayrı bir başlık. 7 Eylül 2021 ile 9 Temmuz 2026 arasında Muzaffer Şirin'den oğlu İbrahim Şamil Şirin'e 59 ayrı işlemde 1.390.344 lira gönderildi. Oğuldan babaya ise 13 işlemde 131.617 lira gitti. Toplam hacim 1.521.961 lira. Üstelik para trafiği sadece aile içinde değil. Orhan Baştürk ile 2.245.000 lira, Fahrettin Sincar ile 1.762.000 lira, Fahrettin Sincar ile 1.762.000 lira, İbrahim Gökten Geyik ile 1.600.000 lira aşan işlem hacmi tespit edildi. Raporda diğer 1.282 farklı kişiyle yapılan işlemlerin toplamı ise 12.392.000 lira. Baba Muzaffer Şirin'in mali profilinde de dikkat çeken rakamlar var. 2017'den beri çalıştığı belirtilen Diamond Gayrimenkul'den hesabına 6 ayrı işlemde toplam 4.350.000 lira aktarıldı. Muzaffer Şirin'in üzerine 2023 model lüks araçla Güngören ve Ayvalık'ta taşınmazlar kayıtlı. Masak raporu da para hareketlerini ortaya koydu. Bu paraların kaynağı ve hareketlerin hukuki niteliğine ilişkin nihai değerlendirmeyi adli makamlar yapacak.

0: Deprem gerçeği bu kez Kolombiya'da karşımıza çıktı. 7,4 büyüklüğündeki sarsıntı arkasında büyük bir yıkım ve kaos bıraktı. Havalimanı tavanlarının çöktüğü, binaların saniyeler içinde yerle bir olduğu felakette can kaybı 224'e yükseldi. Bogota yönetimi ülke genelinde ulusal afet ilan etti. Yağma olaylarına karşı kritik kentlerde sokağa çıkma yasağı başlatıldı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları ise zamana karşı sürüyor.
1: Binalar beşik gibi sallandı. Depremin şiddetine dayanamayan yapılar tek tek çöktü. Bir binanın dış cephesi insanların üzerine düştü. Facia kameralara yansıdı. Görüntüler Kolombiya'nın Choco bölgesinden. Kolombiya 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afette çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler zamanla yarışıyor. Depremin merkez üssü Choco bölgesi. Sarsıntı 107 kilometre derinlikte gerçekleşti. Ancak çok şiddetli hissedildi. Deprem ülkede 21. yüzyılda kaydedilen en şiddetli sarsıntı olarak kayıtlara geçti. Pereira Havalimanı'nda taban kaplamaları büyük bir gürültüyle yolcuların üzerine çöktü. Can pazarı yaşandı. Ölümle burun buruna gelen vatandaşlar binalardan dökülen molozlardan kaçmaya çalıştı. Bölgedeki 6 havalimanında tüm operasyonlar askıya alındı. Sarsıntı en ağır hasarı ülkenin kalabalık kentlerinde bıraktı. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales gibi şehirlerde onlarca bina çöktü. Altyapı ağır hasar aldı. Manizales'teki tarihi neogotik katedralinin kulelerinden biri yıkıldı. Cali'de 20 bina tamamen yerle bir oldu. 380 bina ise ağır hasar gördü. Kayıplar var. Can kaybının artmasından da endişe ediliyor. Göreve sadece birkaç gün önce başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, krizin boyutları karşısında derhal ulusal afet durumu ilan etti. Güvenlik zafiyeti ve yağma olaylarının önüne geçmek için ülkenin 3. büyük kenti Cali'de sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ekvador, Panama ve Venezuela'da da paniğe neden olan şiddetli depremin ardından Amerika Birleşik Devletleri de harekete geçti. Washington yönetimi, acil barınma, gıda ve arama kurtarma ihtiyaçlarının karşılanması için Kolombiya'ya 15,5 milyon dolarlık yardım fonu sağlayacağını duyurdu.
0: Özellikle Dünya Kupası sırasında ve sonrasında aldığı kararlarla tepkilerin odağında olan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan destek geldi. Trump, Infantino'nun görevden alınmasının korkunç bir hata olacağını söyledi. Trump sosyal medya uygulaması Truth'tan paylaşım yaptı. Infantino'nun görevindeki performansını övdü. Trump, harika bir iş çıkarıyor, tarihin en başarılı Dünya Kupası'na hem de 4 kat farkla başkanlık etti ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Infantino'nun görevden ayrılması halinde Dünya Kupası'nın gelecekte aynı ölçüde başarılı veya karlı olamayacağını savundu. FIFA Başkanı Infantino'nun görevden alınmasının korkunç bir hata olacağını kaydetti. Infantino, Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı planlıyordu. Gelen tepkiler üzerine geri adım atmıştı. Plan kapsamında yapılan hatalar nedeniyle özür dilemiş, teklifin artık gündemden çıkarıldığını açıklamıştı. Dünyanın birçok yerinde sıcaklıklar ve sıcakların sebep olduğu orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Rekor sıcaklar yaşanırken birçok bölgede kuraklık ve erken hasat kaçınılmaz oldu.
1: Avrupa'da yeni bir sıcak hava dalgası kapıda. Yangınlara sebep olan sıcaklıklarla mücadele sürerken ülkeler kavrulmaya devam ediyor. Birçok ülkede alevler dinmiyor. ABD anakarasında Temmuz yaklaşık 25 dereceyi bulan ortalama sıcaklığıyla en sıcak ay olarak kayıtlara geçti. Bu değer kuraklık döneminin yaşandığı Temmuz 1936'daki rekoru yaklaşık 0,13 derece aştı. Kıtada yangınlar da sürüyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir surdaki orman yangını yaklaşık 700 hektar alana yayıldı. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Kanada'da ise yangınlar can aldı. Alevlerle boğuşulan bölgede yaklaşık 20 bin kişi evinden oldu. Aşırı sıcaklar kuraklık ve erken hasadı da beraberinde getirdi. İtalya'da tarım olumsuz etkilenirken yangınlarla mücadele sürüyor. Alevleri kontrol etmek için yoğun çaba gösteriliyor. Po Nehri de kuruyor. Nehirde su seviyesi kritik ölçüde azaldı. Bu durum tarım faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor. İngiltere ve Hollanda'da da kuraklık kapıda. İngiltere'de kuraklık koşullarının hakim olduğu bölgeler genişletilerek ülkenin 2/3 için resmen kuraklık ilan edildi. Hollanda'da kuraklık nedeniyle nehirlerdeki su seviyesi düştü. Yüzer evlerle kıyıya bağlı teknelerde suyun çekilmesiyle zeminde kaldı. Yalnızca Avrupa değil, Asya'da da yangınlarla mücadele devam ediyor. Endonezya'da Broma Dağı alev aldı. Yangın takım adalar genelinde giderek artan sayıda orman yangınına dönüştü. Afette tahliye gerekmezken söndürme çalışmaları da sürüyor.
0: Artık yaratıcılarını da endişelendirmeye başladı. Yapay zeka teknolojisinden bahsediyoruz. Her geçen gün sınırları biraz daha zorluyor zira, ancak bu kez kendi kurallarını koymaya ve otonom hareket etmeye başladı. Avustralya'da bir yapay zeka asistanı kullanıcısına yer açmak için spor salonu sistemindeki açığı buldu, başka bir müşteriyi sistemin içinden attı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise teknoloji devi OpenAI, Astra adını verdiği yeni modelinin geliştirme sürecini aşırı tehlikeli olduğu gerekçesiyle durdurdu.
2: Of Australians using AI agents.
1: Avustralya'da yapay zeka kendi başına karar aldı. Siber güvenlik ihlali yaşandı. Andrew isimli bir kullanıcının spor salonundaki popüler bir sabah dersine kayıt yaptırmak için görevlendirdiği yapay zeka asistanı sistemdeki zafiyeti keşfetti. Kendisine böyle bir komut verilmemesine rağmen asistan bekleme listesinde kullanıcısının önünde bulunan kişiyi sistemden sildi.
2: Bu kesinlikle benim ondan beklediğim şey değildi.
1: Yapay zeka eylemini, kabiliyetlerini test etmek amacıyla yaptığını savundu. Bu Avustralya'da kayıtlara geçen ilk otonom siber risk vakası oldu. Otonom yapay zeka eylemlerine yönelik asıl büyük tehlike sinyali ise ABD'den geldi. OpenAI, ChatGPT için hazırlanan Astra isimli yeni modelinin otonom kodlama ve siber güvenlik alanlarında ulaştığı seviyeyi aşırı tehlikeli bularak çalışmaları askıya aldı. Bu radikal karar, şirketin henüz yayımlanmamış başka bir modelinin Hugging Face platformuna kendi kendine siber saldırı düzenlediğinin ortaya çıkmasının ardından geldi. Siber güvenlik uzmanları yazılımlardaki açıkları bulması için geliştirilen araçların insan denetimi olmadan otonom saldırılar yapabilecek kapasiteye ulaştığı konusunda uyarıyor. İnsan yönetimine ihtiyaç duymadan yeni siber saldırı stratejileri geliştirebilen Astra'nın şirketin güvenlik yapısındaki kritik risk eşiğine ulaştığı değerlendiriliyor. OpenAI güvenlik standartlarını arttırmak amacıyla modeli dışa kapalı izole bir test ortamına taşıdığını ve ilgili güvenlik kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütüleceğini duyurdu.

0: Teknofest Güneydoğu heyecanı sürüyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Şırnak'taki etkinliklere katıldı. Sosyal medyadan çok anlamlı bir mesaj paylaştı. Gençlere seslenen Bayraktar, terörün gölgesinin kalkmasından sonra yaşanan değişimi anlattı.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Şırnak'tan bir video paylaştı. Anlamlı bir mesaj verdi. Sosyal medya hesabından Teknofest Şırnak'ta bir başka güzel diye yazdı. Üstelik Teknofest Güneydoğu etkinliğinin ilk ayağı olan Şırnak'taki yoğun ilgi de dikkat çekiciydi. Bayraktar bu duruma dikkati çekti.
2: Ve bu yıl Teknofest Güneydoğu'nun ilk ayağı da Şırnak'ta başlamış oldu ve muazzam bir coşkuyla, gerçekten de harika bir yarışmayla, Teknofest Drone Şampiyonası'yla ilk startı verilmiş oldu. Şırnak, Türkiye'nin tam bağımsız teknoloji mücadelesinde önemli ilkleri başardı. 18 bine yakın genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. Ve Şırnak Türkiye genelinde başvurularda ilk 10 il arasına girdi.
1: Selçuk Bayraktar gençlere terörün gölgesinin bölgeden kalkmasının ardından oluşan iklimi de hatırlattı.
2: Dicle'nin o inanılmaz güzelliği, Şırnak'ın coğrafyası, Gabarda, Seslice, bütün bu bölgenin doğal güzellikleri maalesef o dönemde küresel emperyalizmin beslediği terör nedeniyle gölgede kalıyordu. Terörün de temizlenmesiyle Rabbimize hamdolsun ki bütün bu güzellikler tekrardan adeta benim için 20 sene sonra gözümde yeniden canlandı ve bambaşka bir hüviyete kavuştu.
1: Teknofest Güneydoğu'nun Şanlıurfa merkezli olarak 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini aktaran Bayraktar, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Siirt, Batman, Gaziantep, Mardin ve Adıyaman'da çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.
0: Mardin Savur'da çevre düzenlemesi ve estetik çalışmalar yapıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda İlçenin çehresi yenilendi.
3: Burası Profesör Doktor Aziz Sancar'ın bilim dünyasındaki başarılarının dolduğu topraklar. Öyle ki ilçe artık yepyeni bir çehreyle buluştu. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Savur ilçesinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. İlçenin tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel değerleri ön plana çıkarıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla Savur Kalesi aydınlatıldı.
4: İlçemiz tarihi ve kültürel dokusuyla dünya çapında bir değere sahip. Temel amacımız bu mirası korurken çevreci ve estetik dokunuşlarla ilçemizi geleceğe taşımaktır.
3: İlçeye Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'ın anıtı da kazandırıldı. Özellikle genç nesillere ilham olması amacıyla gerçekleştirilen anıt çalışması, ilçenin önemli simgelerinden biri haline geliyor. Çalışmalar kapsamında Savur'un farklı noktalarında kuru peyzaj uygulamaları, rulo çim serimi ve bitkilendirme çalışmaları yapıldı. İlçeye yerleştirilen dekoratif aydınlatma direkleriyle de Savur'un tarihi ve estetik dokusunun akşam saatlerinde daha görünür hale gelmesi sağlandı.
4: Savur'un gece gündüz yaşayan modern bir yer olması için başlattığımız çalışmanın tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. En önemli sembolümüz olan Savur Kalesi, tarihi dokusuna zarar vermeden enerji tasarruflu özel bir sistemle aydınlattık ve ilçemizin gecelerine ayrı bir güzellik kattık. Bunun yanı sıra ilçe girişindeki güzergahı yenileyerek orta refüjlere ve dekoratif aydınlatmaları yerleştirecek. Bu alanda yaptığımız kuru peyzaj çalışmalarıyla da hem ciddi oranda su tasarrufu sağladık hem de ilçeye modern ve estetik bir görünüm kazandırdık.
0: Kayseri'de bir yolcu özel halk otobüsünde seyahat ederken bir anda fenalaştı. Otobüs şoförü hiç düşünmedi, rotayı hastaneye çevirdi. Yolcu kısa sürede hastaneye yetiştirildi ve tedavi altına aldı.

0: alındığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine duyarlı şoförün bu hareketi herkes tarafından takdir edildi. Kayseri'de yolcular ve şoför için sıradan bir gündü. Her şey normal ilerliyordu ancak bir yolcu bir anda fenalaştı. Otobüsteki diğer yolcular da fenalaşan yolcu karşısında endişelendi. Durum şoför Ali Dalyak'a bildirildi. Dalyak bir an bile düşünmedi. Otobüsün rotasını derhal hastaneye çevirdi. Fenalaşan yolcu hızlı bir şekilde acil servise yetiştirildi. Otobüs şoförü ve yolcuların müdahalesiyle sedyeye taşınan yolcu tedavi altına alındı. O anlar kameralara da yansıdı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan temizlik görevlisi Yusuf Başaran, 2 yıl önce sahibini kaybedip sokakta kalan Dayı isimli köpeğe sahip çıktı. Onu cebinde taşıdığı mama ve sosislerle besleyen Başaran'ın hayvanlara olan sevgisi de görenlerin içini ısıtıyor.
1: Sahibi öldü, yalnız kaldı. Dayı isimli köpeğe kimse sahip çıkmayınca temizlik görevlisi vatandaşın gösterdiği duyarlılık herkese örnek oldu.
2: Sabah gelirdim ya şimdi, alırım süpürgemi, biririm de beşimde.
1: Yusuf Başaran Bursa'da 15 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Sokakları temizlerken bir yandan da sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmiyor. Cebinde taşıdığı mama, sosis ve salamlarla denk geldiği sokak hayvanlarını besleyen Başaran, Dayı isimli köpeğin sahibi ölünce onu yalnız bırakmadı. Köpekle Başaran arasında güçlü bir bağ oluştu.
2: Bunun sahibi ölünce ortada kaldı yani. Gelip burada yatıyor. Beni görünce sabahları ben gelirim, hemen yoluma çıkayım, yem veririm.
1: Başaran'ın hayvan sevgisi görenlerin içini ısıtıyor.
2: Bu da kedi, bu da aynı, buna da. Böyle yani, hayvan severim ben yani. Hayvanları severim.
0: Akşam haberlerini noktalıyoruz. Elbette sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Türkiye'yi seçti. Evet. Türkiye güçlendi. Neden bahsediyoruz? Cumhurbaşkanlığı meselesinden. Hakikaten hafızaları zaman zaman tazelemeye ihtiyaç var. Öldü galiba değil mi? Sabih Kanadoğlu diye biri vardı. 367 diye bir garabet ortaya atmıştı. Merak edenler için kısaca özetleyeyim. Cumhurbaşkanını meclis seçiyor efendim. Mecliste 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti tek başına iktidar olduğu için, 2002 seçimlerinde tek başına iktidarı kazandığı için ciddi bir milletvekili üstünlüğü var mecliste. 360 küsür milletvekili var diye hatırlıyorum.
1: 28 Şubat tarihi 2023'te ölmüş. 28 Şubat 2023'te işte ölmüş. Çok manidar bir tarihte ölmüş. Ya,
0: 2007 seçimleri Cumhurbaşkanı'nın görev süresi doldu. Ahmet Necdet Sezer'in 2007'de yeni Cumhurbaşkanı'nı ondan önceki 10 Cumhurbaşkanı gibi, 9 Cumhurbaşkanı gibi meclis seçecek. İlk turda nitelikli çoğunluk olmadı. İkinci turda nitelikli çoğunluk olmadı. Üçüncü turda salt çoğunluk. Dolayısıyla Özal nasıl seçildiyse, Demirel nasıl seçildiyse, bu noktada Sezer nasıl seçildiyse, bu noktada Cumhurbaşkanı seçimi tartışmaları devam ederken 367 diye bir şey çıkardı efendim. Bu Sabih Kanadoğlu adındaki kişi. Dedi ki mecliste seçim yapılabilmesi için en az 367 milletvekilinin, o nitelikli çoğunluğu 367 milletvekilinin olması lazım. Eğer mecliste hazır bulunmazsa o seçim geçersiz kalır. Herkes güldü buna. Güldüler, hakikaten saçma bir şey bu. Yani hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi, yani liseden çıkmış, LGS'ye girmiş çıkmış birinci sınıf öğrencisi der ki bu saçma bir şey, bu böyle olmaz. Yedik efendim bunu. Anayasa Mahkemesi, CHP meclise girmedi. Erkan Mumcu'yu kimya bozan bir paşa aradı. Tuncer Kılınç olduğunu sonradan gazeteler yazdı. Erkan Mumcu o dönem Anavatan Partisi'nin grubu olan bir partinin genel başkanı. Telefon etti ve dedi ki genel kurula girmeyin. Ona girme, buna girme. Asker zoruyla genel kurula sadece AK Parti girdiği için 361-362 milletvekili katıldığı için geçersiz sayıldı birinci oylama. Tam bir kaos ortamı oluştu. Bu kaos ortamında Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı derken Sayın Cumhurbaşkanı o zaman dedi ben millete gidiyorum. 2007 seçimleri, seçim 2007 seçimleri yapıldı. Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi de meclise girdi. Öyle olunca yine aynı 367 gayretiyle yine CHP, o dönem Baykal'ın CHP'si elini ovuşturup 367'yi geçemedi falan dediler ama Devlet Bey orada da bir oyun bozdu. Dedi ki benim bir Cumhurbaşkanı adayım var. Merhum Sabahattin Çakmakoğlu. Dedi ki Cumhurbaşkanı adayıma girerim. Ben genel kurulda oyumu ona veririm. 70 küsür milletvekili vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Hakikaten de girdiler. Oylama yapıldı. CHP yine yoktu ortada. İlk turda değil, ikinci turda değil, üçüncü turda Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Ama bu sürdürülebilir olmadığını burada gördük abi.
1: Evet.
0: Burada görünce de Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki madem millettir bu işin gerçek patronu, kararı da millet verecek. Öyle mecliste, öyle vesayetlerin hizmetinde falan olmayacak bu iş dedi ve referanduma gittik. Aradan 12 yıl geçmiş.
1: Evet.
0: Bu referandum 2007'de 19 yıl ama Abdullah Gül'ün görev süresinin bitiminde ilk halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı.
1: Bütün bu anlattıklarında halkla kavga eden kim? Kim halkla kavga etmiş? Bir, Cumhuriyet Halk Partisi. İki, Anayasa Mahkemesi. Yargıtay'ı AK Parti'ye kapatma davası açan, muhtıralar veren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile mücadele ediyoruz bahanesiyle yıllarca ülkenin bütün siyasetinin üzerinde tahakküm kuran o kafalar kiminle kavga ettiler gerçekte? Halkla.
0: Evet.
1: Peki halk bütün bunlara ne zaman cevabını verdi? Erdoğan gibi bir yiğit çıktıktan sonra dedi ki halk benimle beraber misin dedi. Ben bu kavgayı vereceğim dedi. Halk dedi ki ben senin arkandayım. Sen bu kavgayı ver. Referandumlarda da verdi. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kendisine oy verdi. Sonra hükümet sistemi değiştirirken de verdi. Halk daima kendisine benzeyenin yanında olarak halk düşmanlarıyla savaştı. O açıdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu ana kadar görebildiğimiz en güçlü halk önderi Recep Tayyip Erdoğan.
2: doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Bir de böyle Otobit'te.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

merhabalar, iyi akşamlar. 11 Ağustos Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Yine gündem oldukça yoğun, sıcak gelişmeler var. Konuşacağız, tartışacağız hepsini. Mercek programında bu akşam öncelikli olarak Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendireceğiz. Çünkü hem stratejik tamamlayıcı özelliği hem de bölgesel entegrasyon açısından oldukça önemli bir anlaşma. Ve bu anlaşmayla ilgili olarak İran anlaşma için ne söylüyor? İsrail'den nasıl bir tepki geldi? Bölgeye etkileri neler olur? Türkiye'nin önemi nedir? Anlaşma genişler mi? Hepsini konuşacağız, tartışacağız, masaya yatıracağız. Çünkü Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan bu anlaşma yalnızca askeri caydırıcılık açısından önemli değil. Aynı zamanda savunma sanayi açısından, bölgedeki ticaret yolları ve kalkınma açısından, ortak refah açısından da önemli bir başlangıç olarak kabul ediliyor. Anlaşmayı konuşacağız efendim. Diğer önemli bir haber, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Libya'da önemli görüşmelerde bulundu, temaslarda bulundu. Ana gündem tabii ki Türkiye ile Libya arasındaki ilişkiler, Libya'daki siyasi süreç, Doğu Akdeniz ve tek Libya politikası. Bu ziyaretin önemini konuşacağız. Türkiye hem Mekke Anlaşması hem de Sayın Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili bölgede önemli temaslarla, önemli anlaşmalarla hem gücünü arttırmaya devam ediyor hem de bölgenin geleceğine yön vermeye yön veren en önemli aktörlerden biri olarak varlığını koruyor. Şimdi diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim devam ederken İran 6 tane şart koştu, konuşacağız. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tepkiler neler oldu? Aynı zamanda Donald Trump yine İran'la ilgili olarak sadece

0: Askeri anlamda el yükseltmekle kalmadı. Artık askeri olarak daha şiddetli tepkiler vereceğini söylemekten ziyade ekonomiye döndü. Bunun etkisi ne olacak? Eleştirilen konulardan biri. Diğer taraftan yine Donald Trump demişken aslında Grönland'ı almak istemesi, özellikle Arktik bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı ile ilgili Donald Trump'ın bu konuyu bu kadar çok önemsemesinin arka planında Çin'in Kutup İpek Yolu dediğimiz Arktik bölgesindeki İpek Yolu'nda hakimiyet kurmasından duyduğu endişe bir mücadeleydi. Arka plandaki en önemli nedenlerden bir tanesi Çin'de Arktik'te nakliye hattını hayata geçiriyor. Haftalık olarak nakliye hattı kullanılacak. Neden önemli? Konuşacağız, tartışacağız. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş giderek şiddetlenerek devam ediyor. Özellikle birbirlerini yıpratmak için insansız hava araçlarını kullanarak artık gökyüzünden savaşlar, kara harekatından ziyade hava harekatları düzenleniyor insansız hava araçlarıyla. Konuşacağız, tartışacağız. Çünkü savaş sonucunda, saldırılar sonucunda birçok insan hayatını kaybediyor. Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği saldırı sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti. İran'da üst düzey yönetim de önemli değişiklikler oldu. Bunu da masaya yatıracağız, konuşacağız, tartışacağız. Efendim peki kimle birlikteyiz? Bugün Doktor Canan Tercan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Biz Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile başlayalım programımıza. Önemli bir anlaşma. Ben yönetmenimden rica edeyim. LED'imizi de eğer ekrana getirebilirsek hem anlaşmanın kapsamı nedir? Neden bu kadar önemli? Genişletilebilmesi, farklı ülkelerin katılması neden önemli? Onu birlikte hocam sizinle konuşalım, tartışalım. Çünkü İsrail'den de İran'dan da açıklamalar geldi. Şimdi anlaşma hem stratejik tamamlayıcılık hem de bölgesel entegrasyon açısından önemli bir anlaşma. Mekke Ortak Savunma Anlaşması nedir? Üç ülke arasında imzalandı. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan. Ortak güvenlik anlayışı ve külfet paylaşımına dayanıyor anlaşma. Üç devletten herhangi birine yapılan silahlı saldırı üçüne yapılmış sayılacak. Herhangi bir ülkeyi hedef almıyor. Şimdi bu önemli bir madde. Hatta işte NATO ile karşılaştırılan en önemli madde. Üç devletten herhangi birine yapılan silahlı saldırı üçüne de yapılmış sayılacak. NATO'nun 5. maddesine de bir gönderme. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın amacı nedir? Olası saldırılara karşı caydırıcılığı güçlendirmek, ortak mücadele zemini oluşturmak, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini desteklemesini sağlamak, savunma sanayinde işbirliği geliştirmek, bölgesel güvenliği güçlendirmek ve terörsüz bölge hedefine katkı vermek. Şimdi burada iki maddenin altını çizmek isterim. Ben herhangi bir ülkeyi hedef almıyor. Aslında bunu söylerken belki de Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmalar, son dönemdeki anlaşmalar ve Amerika'nın yine Suudi Arabistan'la birlikte hareket ederek belki de İran Savaşı'na Suudi Arabistan'ın müdahil olması ve beraberinde tabii ki Pakistan'ın arabuluculuğu. Bunlar en çok konuşulan ve kendisine hedef olarak hissedebilecek olan ülkelere de verilecek olan önemli mesajlardı. Herhangi bir ülkeyi hedef almıyor dendi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı nasıl değerlendirirsiniz? Önce bunu sorayım size. Ve tabii ki anlaşma dengeleri nasıl etkiler? Bir de onun yorumunu alayım sizden.
1: Evet hocam, şimdi Mekke Anlaşması dediğimizde öncelikle şunu düşünmemiz gerekiyor. Neyi düşünmemiz gerekiyor? İsrail biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ve Donald Trump iktidara geldikten sonra aslında biraz daha geri götürüp izah edebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de tabii ki detaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı oldu ama İsrail İbrahim Anlaşması yapmak istiyor Suudi Arabistan'la ve Suudi Arabistan'ı bir partner olarak yanında görmek istiyor. Neden? İşte yeraltı kaynakları çok kuvvetli, petrolü var, doğalgazı var, madenleri var, ekonomik olarak çok güçlü bir ülke ve her zaman İsrail politik olarak Suudi Arabistan'ı yanına almak istedi ama bir taraftan da İsrail hani o hep gösterdiği harita var ya, Orta Doğu'ya hakim olmak istediği harita, Suudi Arabistan'ın bu haritanın da bir parçası. Yani bugün Gazze'ye saldıran İsrail yarın muhtemelen Suudi Arabistan'da hedef alacak mı? Evet alacak, bir tarafta da böyle bir gerçek var. Ama özellikle İran Savaşı'nda Suudi Arabistan hedeflerinin çok fazla vurulması ve Husilerin de bir tarafta, şimdi Hürmüz Boğazı'nda biliyorsunuz ki evet İran Suudi Arabistan'ın elini kilitliyor ve Suudi Arabistan'da Yanbu Limanı'nı, yani Babül Mendebe açılan, evet, Kızıldeniz Limanı'nı kullanarak ticaretine devam ediyor. Fakat Yemen'de de

0: Husiler ciddi anlamda Suudi Arabistan'a baskı yapınca bu sefer bir tarafta İran, bir tarafta Husiler Amerika Birleşik Devletleri nükleer çalışmalar için şöyle bir madde getirdi. Biz seninle birlikte hareket edeceğiz. Nükleer çalışmalarında sana destek olacağız ama İbrahim Anlaşması yapmak zorundasın İsrail'le ve aslında köşeye sıkıştırılan bir Suudi Arabistan vardı. Ve Suudi Arabistan tercihini Türkiye'den yana kullandı. Bu çok önemli. Çünkü biz hep şunu gördük. Donald Trump iktidara geldi. Geçen sene büyük billboardlarda İbrahim Anlaşmaları'nın Orta Doğu'daki diğer ülkelerle de yapıldığını gördük. İşte böyle bir hedefi vardı. Kimin? Netanyahu'nun. İran Savaşı ile birlikte de aslında yapılması istenen buydu. Evet. Bir Sünni-Şii çatışması çıksın ve buradaki ülkeleri Amerika tam olarak korumasın. Bunlar daha çok Amerika'ya bağlı olsunlar ve Amerika'da bunun karşılığında İbrahim Anlaşmaları'yla bu ülkeleri sıkıştırsın istenildi. Ama geldiğimiz noktada bir alternatifin Türkiye olacağı, Türkiye-Pakistan hattı olacağı düşünülmedi. Pakistan'la bir anlaşma zaten aylar öncesinden imzalanmıştı, evet. Suudi Arabistan tarafından. Ancak Türkiye'nin de bu denkleme katılmasıyla birlikte Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluştu. O yüzden çok önemli. Hani evet 2-3 ülke böyle bir anlaşma yapabilirler fakat özellikle İsrail'in çok beklediği bir anda ve Amerika'nın İsrail olsun diye sıkıştırdığı bir anda manevra yaparak Türkiye ve Pakistan'la yapalım denilmesi denklemin yeniden çözülmesi anlamına geliyor. O yüzden çok önemli. Beşinci maddeye geldiğimizde de çok tartışılan bir konu var. Nedir o? İşte şimdi Husilerle bir çatışma olabilir Suudi Arabistan arasında, evet. Ki oluyor da zaten. Peki Türkiye oraya asker mi gönderecek? İşte çatışma esnasında biz bu Orta Doğu coğrafyasına müdahil mi olacağız? Aslında Türkiye riske mi girdi? Böyle bir soru işareti, evet. Oluştu. Fakat gelelim NATO'nun 5. maddesine ve NATO ülkeleri nasıl uyguladılar bunu? Rusya-Ukrayna savaşında daha 3 gün önce kimliği belirsiz ama tabii ki tırnak içinde kimliği belirsiz Rusya'ya ait insansız hava araçlarının nerede? Almanya'daki hava alanında görülmesi. Yine Almanya'daki uçakların insansız hava araçlarıyla gökyüzünde çarpışması sonucu geçen hafta oldu. İşte bir uçağın burnunun kırılması ve zorunlu iniş yapması. Füzelerin zaman zaman Polonya'ya isabet etmesi, farklı NATO üyesi ülkelere gelmesi NATO'yu bir savaşa soktu mu? Hayır, sokmadı. Doğru. Beşinci madde devreye girdi mi? Girmedi. Münferit olaylar üzerinden bir topluluk savaşa girmiyor. Yani hiç kimse işte iki füze geldi, üç atışma oldu. Hadi bakalım seferberlik ilan edelim. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Kaldı ki özellikle maddeler içerisinde vurgulanan tabii ki Türk hukukunun, meclisin, Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlar perspektifinde Türkiye'nin hareket edeceği. Dönelim NATO'da ne olmuştu? 2003 yılında Irak çıkartmasında bizim meclisimiz izin vermedi ve biz Irak'a girmedik. O dönem asker göndermedik. Çünkü biz anayasal bir yönetime sahibiz. Parlamento üstünlüğü var. Dolayısıyla bu anlaşmayla birlikte Türk ordusu herhangi bir sahada aktif olarak hemen savaşa girecek mi? Böyle bir şey söz konusu değil. Bunu özellikle izleyicilere buradan belirtelim. Çünkü çok fazla tartışılıyor. Sosyal medyada da tartışılıyor. Evet. Dolayısıyla önemli. Ama burada önemli olan ikinci bir madde nedir? Bu anlaşmanın beraberinde ticari anlaşmaları da, evet. Doğuracak olması.
1: Savunma sanayi, ticari anlaşma, koridorlar.
0: Çok güzel izah ettiniz hocam. Peki bu Türkiye için ne demek? Şimdi bu tarz anlaşmalar, askeri anlaşmalar karşılıklı farklı anlaşmaları da beraberinde getirir. Peki neden getirir? Taraflar rahatlıkla ayrılamasın diye bir anlamda da bu var. Çünkü siz anlaşma yaptınız, savaş durumunda karşıya ne kadar güvenebilirsiniz? Karşı tarafın vazgeçme ihtimaline karşı ve bir de ortak savunma mimarisi inşa etmek adına ticaretlerinizi birleştirirsiniz. Evet, savunma sanayi adına Türkiye çok fazla yatırım getirecek ülkeye. Birlikte işte İHA üretimleri, SİHA üretimleri, bilgi, tabii. paylaşımı, bunların Türkiye'ye ekonomik anlamda getirisi olacak ve yeni bir pazar olarak girecek. Ama diğer taraftan da bakalım biz NATO ülkeleri ne yapıyorlar? Birlikte çalışıyorlar. Çünkü bu ülkelerin birbirine bağlanmalarını, farklı noktalarda da entegre olmalarını sağlıyor ve bu şekilde ayrılamayan, bir bütün halinde devam eden ülkeler birliğini görüyoruz. Bu da Türkiye'nin gelişmesi için, ekonomisinin kalkınması için ve daha görünür olması için çok önemli. Kaldı ki NATO üyeliğimiz var ve Orta Doğu'da da böyle bir üyelikle birlikte Türkiye'nin bölgesel gücü biraz daha pekişmiş oluyor diyebiliriz.
1: Peki bu önemli tabii ki. Şimdi anlaşmaya tepkiler de geldi, açıklamalar da geldi. Hem İran'dan geldi açıklama, hem İsrail'den geldi. Onu soracağım ama Türkiye kurucu aktörler. Kurucu aktör ve bölgede özellikle biz hani küresel güç, bölgesel gücü yıllardır tartışıyoruz ve Türkiye bölgesel güç ve bölgedeki aslında politikaları küresel etkilerle birlikte şekillendiren en önemli aktörlerden biri. Şimdi bu anlaşma

0: daha genişler mi? Onu soracağım. Hı hı. Çünkü burada önemli bir yani önemli bağlantılar, savunma sanayi ile ilgili, ticaret yolları ile ilgili de önemli bağlantılar var. Stratejik önem açısından üç ülkenin de önemi büyük. Dolayısıyla aslında bölgenin hem kalkınması ve yeni bir başlangıcın yapılması için de çekirdek bir anlaşma olarak değerlendirebilir miyiz bu anlaşmayı? Farklı ülkelerde katılmak ister mi? Böyle bir durumda şimdi bugün İran'dan ve İsrail'den gelen açıklamalar, endişeler, İran'dan değil de daha çok İsrail'den gelen endişe, farklı ittifakların doğmasına da neden olur mu?
1: Evet.
0: Yani karşı ittifakların doğması. Evet. Karşı olmaz da ama
1: Pakistan, İsrail
0: karşısına konumlanabilecek ittifakların doğmasına neden olur.
1: Yunanistan'dan yapılan açıklama, evet, vardı. Hindistan'la birlikte bir ittifak ekseni kurabiliriz diye. Muhtemelen olacaktır ama bu ittifak anlaşması yapılsa da yapılmasa da zaten biz bu grubun birlikte çalıştığını biliyoruz. Sadece imza atılmadı. Dolayısıyla tabii, bu Türkiye için bir şey fark eder mi? Etmez. Bir ikincisi, Suudi Arabistan çok kuvvetli bir aktör. Bakın şimdi biz Pakistan'dan bahsediyoruz. İşte Pakistan'ın nükleeri var, Hindistan'ın nükleeri var. Dolayısıyla karşımızda gruplanacak birliğin içerisinde de nükleer silah olduğu için tehlike midir? Tamam, Pakistan ve Hindistan'ı denkleştirdik. Peki İsrail'in karşısına koyabileceğimiz bir aktör var mı? Türkiye çok daha kuvvetli bir aktör. Evet, her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve dünya, Batı destekliyordu olsa Türkiye tabii ki çok önemli bir aktör. Ama finans açısından, kaynak açısından Suudi Arabistan'ın hangi ülkeyle bu müttefiklik içerisinde bir tutabilirsiniz ki? Yunanistan'da mı ekonomik açıdan? İsrail'le mi? Pakistan'da mı? Tamam, Pakistan'ın nükleeri var ama ekonomisi yerlerde sürünüyor. Gelişmişlik seviyesini biliyoruz. Dolayısıyla bu her ne kadar farklı birliktelikler kurulmak istenilse de en azından sözü geçen bu birlikteliğin kurulan birliktelik, yani Mekke birlikteliğinin, hı hı, karşısında durabilecek güçte olduğunu söylemek mümkün değil. Diğer taraftan Çin faktörü var. Bakın, Çin bu birlikteliği çok olumlu karşıladı.
0: Evet, evet.
1: Ve bir taraftan da yeşil ışık yakmaya başladı. Hı hı. Yani çok enteresan. Hani İslam NATO'su mu kuruluyor vesaire derken, Çin, çünkü biliyorsunuz ticareti çok önemli ve Çin'in 3 önemli partneri olan ülke, özellikle Suudi Arabistan ve Çin'in ne kadar entegre olduklarını biliyoruz. Ve Çin bölgede güvenlik istiyor ki ticareti devam edebilsin. Bu birliktelik de bölgede güvenliği getirdiği için Çin'in işine yarıyor. Özellikle ben hani çok fazla Mısır ve Katar konuşuluyor. Evet, Mısır ve Katar çok önemli aktör. Özellikle Katar'ın çok yakın zamanda ben bu birliğe katılacağını açıkçası düşünüyorum. Mısır, İsrail baskısına rağmen ne kadar devam edebilir, ne kadar katılabilir bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu birliğe destek verdiğini de düşünürsek Mısır da yine bir ihtimal katılacaktır. Ve tabii ki Libya'nın katılma ihtimali de çok yüksek.
0: Evet.
1: Ancak beklenmeyen bir aktör Çin. Katılmasa bile uzaktan bu birliğe destek veren bir aktör, bunu da bir parantez içinde belirtmek gerekiyor. Bir de bu birlikle ilgili hocam şunu konuşuyorlar çok fazla. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir hareket mi? Bölgede artık Amerika Birleşik Devletleri savunma adına geri planda mı duracak? Hayır, bu Amerika Birleşik Devletleri'ni destekleyen bir birlik. Amerika Birleşik Devletleri bölge güvenliğini tek başına sağlayamadığı için aslında Amerika'nın da elini rahatlatan bir birlik diyebiliriz.
0: Evet, çokça tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çıkmak istiyor ancak çıkamıyor. Aslında burada da hedef olarak Netanyahu çok fazla değerlendiriliyor. Yine Batı basınında en çok yazılan, çizilen konulardan bir tanesiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki varlığı, çünkü İran'da bir çıkmaza girdi. Ama buna gelmeden önce hatta yönetmenimden şu anda rica etmeyeceğim, biraz sonra isteyeceğim hem İsrail'den hem İran'dan gelen açıklamaları, ama hazır biz Mısır'dan bahsetmişken, Libya'dan bahsetmişken, Sayın Hakan Fidan da Libya'da resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Hem Libya'nın batı, doğu ve güneyi arasında ayrım gözetmeyen yaklaşım, hem Doğu Akdeniz meselesi, Türkiye-Libya ilişkileri önemliydi. Şimdi böyle önemli bir ziyaret gerçekleşmişken, tabii ki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ittifakından sonra, Mekke Anlaşması'ndan sonra da bu ziyaretin gerçekleşmesi önemli. Muhtemelen Sayın Hakan Fidan'ın yine bölgesel farklı ziyaretleri de olacaktır önümüzdeki günler. Aradaki bağlantıyı nasıl kurarsınız bu ziyaretlerle birlikte? Aslında anlaşmanın hani temeli oluşturuldu. Şimdi genişletilebilecek diyaloglar mı kuruluyor, diplomasi çalışmaları mı yapılıyor, ya da tabii ki

0: ki hani bu ziyaretlerdeki konulardan bir tanesi de bu olur mu?
1: Evet, çok önemli bir nokta. Yine belirttiğiniz gibi Libya'nın katılması muhtemel mi? Çok büyük bir ihtimal Libya katılacaktır. Şimdi Türkiye biliyorsunuz serbest münhasır alan anlaşması var Libya'yla ve İsrail ve Yunanistan.

0: Yunanistan tarafından kabul edilmek istenmese de daha resmi, daha reel bir hale gelecek. Dolayısıyla Amerika'nın da buraya katılmak istediğini biliyoruz. Çok daha geniş kapsamlı bir anlaşma olarak düşünüldü bu. Bir taraftan tabii Cezayir var. Bakın, savaşın Akdeniz'e sıçrama riskine binaen ve tabii ki Süveyş kanalına, yani Kızıldeniz'e sıçrama ihtimaline binaen yapılan bir anlaşma ve genişletilen bir anlaşma var. Peki bu anlaşmadan 4-5 gün önce ne oldu? Biz neyi konuşuyorduk? Aslında Akdeniz'de ve tabii ki Kızıldeniz'e uzanan ve Hürmüz Boğazı'na uzanan başka bir anlaşmayı konuşuyorduk. 14 ülkeyi kapsayan, işte Somali'den Endonezya'ya kadar, Katar'dan pek çok ülkeye kadar genişleyen bir coğrafyada deniz koruma anlaşması yaptı Türkiye pek çok ülkeyle. Bu da çok önemliydi. Yani bir tarafta siz NATO gibi bir Mekke anlaşmasını getiriyorsunuz, bir taraftan da denizleri korumak adına Afrika'dan Asya'ya uzanan bir çember içerisinde böyle bir güvenlik ekseni oluşturuyorsunuz. Bu ikisinin bir araya gelmesi aslında gelecek projeksiyonu adına, güvenlik çemberi adına tahminlerin ve planlamaların ne olduğunu bize yeteri kadar gösteriyor.
1: Peki şimdi gelelim İsrail'den ve İran'dan tepkiler nasıldı? Onlara bir bakalım. Yönetmenimden rica edeyim. LED'leri ekrana getirebilirse, İran çok fazla bir tehdit olmadığını ifade etti. İsrail Bakanı ne dedi? Ona bakalım. Mekke Anlaşması korkusu, Mekke İttifakı son derece tehlikeli ve endişe verici. Suudi Arabistan'ın Türkiye ile hareket etmesi çok kötü bir gelişme. Akdeniz'den Suriye cephesine kadar ciddi sonuçları olabilir. Tabii en önemli noktalardan biri Akdeniz. İsrail açısından çok ama çok kötü bir gelişme. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland ile ittifaklı derinleştirmeliyiz dedi İsrail Diaspora Bakanı. Ne dersiniz bu açıklamaya?
0: Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Biraz önce değindik zaten. Suudi Arabistan İsrail'in çok ciddi istediği, hırslı bir şekilde üstünde durduğu bir aktördü. Bunu tamamen kaybetti. Bunun hayal kırıklığı bir tarafta var. Diğer tarafta Birleşik Arap Emirlikleri şu anda her ne kadar İsrail'le İbrahim Anlaşması olsa da bu anlaşma artık bu saatten sonra riske girdi. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin asıl İsrail'le anlaşma yapmasının sebebi neydi? Hemen Hürmüz Boğazı'nda karşısında ne var? İran. İran tehdidine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik eksenine girmek için Birleşik Arap Emirlikleri özellikle İsrail'le birliktelik yaptı. İran korkusundan. Ama şimdi Mekke gibi çok güçlü bir birliktelik var ve siz İsrail'le hareket ediyorsunuz. Ortada Gazze problemi var. Ve Orta Doğu'da aslında soyutlanmaya başlıyorsunuz. Evet. İsrail'le bu İbrahim Anlaşması'nı bırakıp Mekke Anlaşması'na yönelme ihtimali başladı. Bu da İsrail için ayrı bir korku. Yani Suudi Arabistan'ı isterken elindeki Birleşik Arap Emirlikleri'nden de olma tehlikesiyle karşılaşan bir İsrail var. Dolayısıyla Orta Doğu'da denklem aslında gün ve gün değişiyor ve bu denklemin değişmesinde Amerika Birleşik Devletleri de aslında Orta Doğu ülkelerinin yanında duruyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i durduramadığını anladı. Yapılan baskıları kesemiyor. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz yapısal olarak İsrail'le müttefik. Bunu kesme imkanı yok. Ancak artık İsrail'in menfaatine çalışmak Amerika'nın zararına geliyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da güçlü bir birliktelikle İsrail'i bastırıp kendi emellerine ulaşmak isteyen, Kasım'da seçimler var biliyorsunuz, Donald Trump ve zaten önümüzde ne kadar senesi kaldı, Kasım'dan sonra da vakti daralıyor. Elini kuvvetlendirmek istiyor. Bu Orta Doğu bataklığından çıkıp o MAGA ideolojisi de birazdan belki bahsederiz, Grönland'dır, Kanada'dır. Tabii. Çok daha büyük bir coğrafya hayaliyle gelen Donald Trump Orta Doğu'dan kurtulup asıl hedefine ilerlemek istiyor diyebiliriz.
1: Ama Orta Doğu'dan kurtulmasını da hazır İsrail'den konuşuyorken onu da söyleyelim. Orta Doğu'dan kurtulmasını engelleyecek en önemli unsur olarak da Netanyahu görülüyor. Çünkü Netanyahu, Donald Trump son günlerde aslında İran'la ilgili askeri anlamda elini yükseltmekten ziyade dedi ki biz İran'ın dedi ekonomisini takip ediyoruz ve dedi çok kötü durumdalar. Hani daha çok ekonomi üzerine, aslında İran'ın ticari anlamda ihtiyaçları üzerine ve buna sahip olmaması üstüne bir takım açıklamalarda bulundu. Daha yumuşak açıklamalar mı bunlar diye değerlendirildi bir anlamda. Çünkü biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında tükenmiş silah stoklarının da çok çok konuşulduğunu düşünürsek burada Donald Trump sanki biraz daha sessiz sedasız bir yaklaşım benimsiyormuş gibi değerlendirildi. Tam o esnada Netanyahu dedi ki ben Gazze'deki barış planını da Donald Trump'ın reddediyorum. Ve

0: aslında Donald Trump'ın kurmaya çalıştığı tüm o köprüleri de yıkan, biraz da Amerika Birleşik Devletleri'ni zorlayan Netanyahu oldu. O yüzden de iki liderin özellikle kendi içlerindeki seçim nedeniyle tam zıt taraflara düştüğünü ve ilişkilerinin gerildiğini defalarca yazıyorlardı. Yine New York Times'da ya Washington Post'ta ikisinden bir tanesinde yine bu konuyla ilgili bir makale vardı. Çünkü artık dayanılamaz bir noktada belli ki. Şimdi şunu sormak istiyorum. Özellikle Donald Trump'tan hani bahsediyoruz bir de. Tükenmiş silah stokları bir. Amerika Birleşik Devletleri'ne acı çektirmek isteyen, yenilgiyi asla kabul etmeyen bir İran. Beraberinde yeniden seçilmek için elinden gelen her şeyi yapan bir İsrail Başbakanı Netanyahu ve İran Savaşı nedeniyle de içeride fiyatların artması. Bu işte yine son yapılan açıklamalarda petrolün varil başına fiyatı 90 dolara ulaşmıştı, sonra tekrar aşağıya indi ama İran Savaşı nedeniyle yükselen fiyatlardan rahatsız olan bir seçmen. Şimdi bütün bunların hepsi çıkan kargaşanın siyasi sonuçları. Bu sonuçları Netanyahu nasıl, Donald Trump nasıl ödeyecek?
1: Evet, Donald Trump'ın Kasım seçimlerini kazanması şart. Çok önemli. Kongre'de biliyorsunuz hem Senato hem Temsilciler Meclisi seçilecek ve Donald Trump hayalleri olan, iddiaları olan bir lider. Eğer Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ederse 3. dönem başkan bile olabilir. Anayasanın gerekli maddesini dahi değiştirir. Bu kadar güçlü olması gerektiği bir dönemde Netanyahu paçalarını çekiyor. Çünkü biri Ekim'de biliyorsunuz birinin seçimi, diğerininki de Kasım'da, Amerika Kasım'da, Ekim'de de Netanyahu'nun seçimleri var. Netanyahu kaybederse ne olur? Pek çok dava var biliyorsunuz, yolsuzluk davaları var.
0: Savaş suçlusu
1: bir taraftan halkına hesap veremeyen bir Netanyahu var. Hala esirler var, İsrail'de esirler Filistin tarafında. Dolayısıyla hesap veremeyeceği bir dönem var ve devam etmek isteyen Netanyahu var. O yüzden diş dişe girmiş durumdalar. Bu durumdan istifade eden bir İran var. Hazır diyor, iki tarafta seçime girecekken 300 milyar dolarlık bana yatırım sözü verdiler. Ben diyor bununla niye yetineyim? Madem öyle Hürmüz Boğazı'nı komple alayım. Yarın öbür gün bana savaş açmayacakları tekrar ne var? Hatta başlamışken Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki bütün üslerini de temizleyeyim.
0: Tabii.
1: Kimse bana düşmanlık yapamasın. O yüzden devam ediyor. Diyor ki bir kere bu riskle karşılaştım, bir daha izin vermeyeyim. Hazır koz elimdeyken, Kasım seçimleri varken, aslında İran'ın bastırmasının sebebi de bu. Geldiğimiz noktada Donald Trump kazanmak için elinden geleni yapacak ve şu çok önemli. Netanyahu biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti, cebinden bir harita çıkarttı, işte Suriye'de Türkiye var, işte
0: sürekli bir şey çıkartıyor zaten.
1: İşte onların burada ilerlemesi bizim için tehlikeli vesaire. Donald Trump konuşturmadı bile, çok kısa bir görüşme yaptı, Bibi dedi, gönderdi. Neden? Çünkü muhtemelen Mekke Anlaşması ile ilgili kafasında bir taslak çok kafasına yattı. Burada dedi sulh oluşabilir ve bu güvenlik çemberi caydırıcılığıyla burada savaşın büyümesini engeller. Dolayısıyla ben de rahat ederim. Petrol fiyatları da dengelenir diye düşündüm.
0: Akabinde Şam'da patlamaları da gördük beraberinde. Yani o aslında haritayı ne kadar yukarıdan okursak, olan olayları ne kadar yukarıdan okursak, ilişkileri ve hani bu tür saldırılar ve beklenen sonuçlarla ilgili belki ilişkiyi de daha iyi okuyabiliriz. Şimdi İran demişken İran'ı soracağım size. Donald Trump son açıklamasında şöyle bir şey söyledi ama bu da önemli. İran'ı yüksek enflasyonu ve parasızlığı gerçeğiyle izliyoruz dedi. Her şey yoluna girecek, her zaman yoluna girer dedi. Satranç oyunu gibidir dedi. Donald Trump biraz daha hani saldırırım, yok ederim, taş devrine gönderirimden artık farklı bir noktaya doğru geliyor. Şimdi Mekke Anlaşması ile ilgili İran'ın açıklamasını alayım. Sonrasında da İran'daki aslında böyle üst düzey değişiklikler oldu. Biraz böyle sert isimler de geldi. Yönetmenimden rica edeyim, bir de alayım İran'dan gelen açıklamayı. Önemli şeyler de oldu. Hani üst düzeyde önemli değişiklikler oldu. Onu da soracağım size. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekkai dedi ki anlaşmanın İran'a karşı olduğunu düşünmüyoruz. Endişe duymamız için bir neden bulunmuyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'la derin bağlarımız var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel güvenlik iddiasına itimat edilmediğinin göstergesi dedi. Biraz da böyle Amerika Birleşik Devletleri'nin hani bölgesel

0: güvenlikteki rolüne gönderme yapmış. Şimdi bu anlaşmayla aslında Mekke, yani bu açıklamayla Mekke anlaşması ile ilgili herhangi bir endişesi olmadığını İran dile getiriyor. Hı hı. Ama her zaman için rekabet var. Dolayısıyla yakından da takip ettiğini düşünüyorum. Ben size de fikrinizi soracağım. Aynı zamanda şimdi İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi açısından, yani Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Müşteba Hameney'in askeri danışmanı Rızai oldu. Şimdi sertlik yanlısı olduğu biliniyor. Aslında sertlik yanlısı birçok isim geldi ama en çok konuşulanı, en çok işaret edileni askeri danışmanlık da yaptığı için Müşteba Hameney'in Rızai oldu. Şunu sormak istiyorum. Özellikle biz Maduro'nun kaçırılmasından sonra Donald Trump'ı da böyle sertleşmiş gösteren bir FAFO doktrini vardı. Hani bulaş ve belanı bul doktrini. Hatta Eylül ayında Pete Hegseth Amerikalı askerlere, komutanlara bir açıklama yaparken dedi ki düşmanlarımız aptalca bir şekilde eğer bize saldırırlarsa, bize meydan okurlarsa o zaman dedi Savaş Bakanlığı'nın şiddetini, keskinliğini ve vahşetini görecekler. İsterseniz deneyimi bunu görün diye de bir açıklamada bulundu. Aslında Amerika Birleşik Devletleri de Donald Trump üstünden kendini daha sert gösteren, sertleştiğini gösteren bir doktrin çizmeye çalışmıştı. Bu doktrin çöktü mü? İran'daki sertleşmeyi nasıl görüyorsunuz? Karşılıklı bu sertleşecek isimlerin ya da bir sertleşme politikasının masada olması durumu nasıl etkiler? Onu soracağım size.
1: Evet, Kasım seçimleri. Özetliyorum. Kasım seçimleri.
0: Dönüp dolaşıp oraya geliyoruz.
1: Kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi polis, kötü polis oynuyorlardı. Hı-hı. Kötü polis hashtag'ti. İyi polis kimdi? Vance'di. O dönem daha çok Savaş Bakanı açıklama yapıyordu. Şimdi biz daha çok ekranlarda Vance'i görüyoruz. İşte bebeği oldu, işte Orta Doğu'da değişmiş. Doğru. İşte şöyle de İsrail aslında beni de hedef alıyor. Hı-hı. İşte İsrail'le hareket etmemeliyiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasını yumuşatan bir aktörü sahnede görüyoruz. Diğer tarafta İran'ın eli kuvvetlendi. Şimdi İran'da da tek bir gruptan bahsedemiyoruz. Bir tarafta Pezeşkiyan ve grubu. Tabii. Diğer tarafta da devrim muhafızları. Daha agresif, daha ilerlemeci, hazır elimiz kuvvetlenmişken daha ileri gidelim diyen bir grup vardı ve o grup şu an üstün yönetimde daha etkili. Dolayısıyla İran'ın politikasının değişimi tabii ki isimlerin de değişimini beraberinde getirdi. Diplomasiden ziyade daha fazla ne alabilirize yönelen bir İran isimleri de değiştirdi diyebiliriz aslında özetle. Hı
0: hı. Peki şimdi çok az vaktim kaldı. Sanırım 4 dakikam var. Bu 4 dakikada da Çin'i konuşmak istiyorum. Neden? Çünkü Arktik bölgesi çok önemli. Çokça konuştuk. Kutup İpek Yolu dedik. Şimdi Buz İpek Yolu olarak da görüyoruz, yazıldığını görüyoruz. Özellikle buzulların erilmesiyle birlikte tüm bu ticaret yollarının kısalması ve buradan özellikle Çin'in ve Rusya'nın faydalanacak olması Amerika Birleşik Devletleri'ni çok endişelendirmişti. Özellikle Donald Trump'ın Grönland'la ilgili hedefleri, aynı zamanda Finlandiya'nın yine Arktik Konseyi olarak aslında NATO'ya alınması ve bu konuda Biden döneminde yapılan ısrar, bütün bunların hepsi aslında Arktik bölgesindeki buzulların erimesi ve tamamen buradaki ticaret yolunun kısalmasıyla ilgiliydi. Şimdi Financial Times'ın haberine göre Türkiye ve Kuzey Afrika pazarlarına odaklanan Çinli konteyner taşımacılığı şirketi Sea Legend bu hafta Arktik üzerinden ilk düzenli konteyner taşımacılığı seferini başlatacak. Önemli bir konu, bunu sormak istiyorum hocam size. Özellikle burada Çin ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İpek ticaret yoluna da atıfta bulunarak Buzdan İpek Yolu, yani Kutup İpek Yolu, Buz İpek Yolu, böyle değişik görüyoruz. Bu isim verildi. Şimdi bunun özellikle yaklaşık deniz yolculuğu süresini yarı yarıya indirdiğini, sigorta şirketleri, ödenen paralar, maliyet, bunları yarı yarıya düşürdüğünü, süreyi yarı yarıya düşürdüğünü düşünürsek ne dersiniz? Bu konuyla ilgili artık ilk adımlar atılmaya başlandı. Bundan sonrasında nasıl bir mücadele görülür? Amerika Birleşik Devletleri bu revanşı nasıl alır?
1: Şimdi yine Hürmüz Boğazı'na dönüyoruz. Hürmüz Boğazı ile çok bağlantılı. Amerika Birleşik Devletleri Grönland'a ve farklı bölgelere, Asya Pasifik'e yönelmek istiyor. Hem yukarı hem aşağı inmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da çok oyalandı. Ve dolayısıyla artık Netanyahu'nun onu oyalamasını istemediği için yine geldik Mekke Anlaşması'na. Peki bu yol kullanılıyor muydu Kuzey Arktik? En çok ya da nerede kullanılıyor? Rusya bunu kullanıyordu. Evet. Çin ve Rusya arasındaki seferlerin özellikle işte petrol alışverişinin bu yol üzerinden yapılması, daha da artması bekleniyor. Ancak riskli bir yol. Evet, yolu kısaltıyor, fakat buzulların olması, gerekli limanların olmaması, kurtarma ihtimali

0: Mahallenin çok düşük olması, çünkü siz Babülmendep'ten ilerlerken ya da diğer rotalardan ilerlerken pek çok liman var, yerleşmiş bir yapı var. Fakat orada bu da yok. Yani başınıza bir şey gelse sizi kurtaracak ekiplerin oraya ulaşması zaten zor. Çok zor. Ve tabii ki Temmuz ve Ekim ayında aktif olabilecek yol daha çok. Diğer aylarda da çok rahat kullanılmıyor. Dolayısıyla yine orta koridor önemli, yine aşağısı önemli, ancak yeni bir alan olarak sahneye çıkıyor mu? Çıkıyor. Peki buradan nereye ulaşılabiliyor? Danimarka, Hollanda, Finlandiya, İngiltere. Özellikle bu Çin'in elini kuvvetlendirebilecek bir süreç, ancak yine çok önemli bir şey var. Rusya'nın burada eli çok kuvvetli, çok fazla, çok geniş bir sınıra sahip, Arktik sınırına sahip. Dolayısıyla burada ilerlerken de yine Rusya ile ilgili güvenlik tehditleri var. Tabii. Avrupalı ülkeler için özellikle.
1: Evet, özellikle Avrupalı şirketlerin çoğu da hassas Arktik ekosistemine zarar vermemek için bu yolu kullanmayacağına dair de söz veriyor, Danimarka'da dahil olmak üzere. Son bir dakikam, şunu sormak istiyorum. Özellikle bu çatışmalar, jeopolitik önemdeki darboğazlar ve Husiler gibi hani ambargo koyan çatışmaların yaşandığı bu darboğazlarda, işte Babilmendep'ten örnek verdik, Kürmüz'den örnek veriyoruz. Bütün bu, bunlara alternatif yol arayışı içinde önemli bir kapı aralanmış oldu mu?
0: Kesinlikle oldu. Alternatif bir yol ve gelişecektir. Yani belki bu 5 sene içerisinde olmaz ama 15 sene içerisinde bu yolunda bir şekilde ilerlediğini ve belli bir rotaya ulaştığını, çok daha rahat seyir sefer yapıldığını göreceğiz. Ben inanıyorum ki bu kadar savaş oluyor. Neden bu kadar Grönland üzerinde ısrar eden, Kanada üzerinde ısrar eden bir Donald Trump vardı? Çünkü ileriye yatırım yapıyordu. Dolayısıyla ilerleyecek bir yol diyebiliriz.
1: Kesinlikle öyle. Çokça konuşacağımızı düşünüyorum ben de. Özellikle buzulların erimesi, bu yolun daha sonrasında ekosistemi bozmadan nasıl güvenli hale gelebilecek? Aslında belki de yine çalışılacak en önemli akademik anlamda konulardan biri Arktik güvenliği. Arktik güvenliği.
0: Şunu da bir cümleyle eklemek isterim ama askeri sevkiyat içerisinde de çok önemli bir yere sahip olacak. Şimdi siz aşağıda savaş yaparken Çin'e ya da Rusya'ya mühimmat göndermek isterken bu yolları tabii ki kullanmak isteyeceksiniz. Daha güvenli göreceksiniz. Dolayısıyla o yola da yatırım yapılması sadece ticari açıdan değil, askeri açıdan da önemli.
1: Güvenlik açısından da, askeri açıdan da oldukça önemli. Efendim, biz Mercek programının bu akşam sonuna geldik. Doktor Canan Tercan bizimle birlikteydi. Kendisine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki vakit ayırıp izlediğiniz için önce sizlere ve kıymetli katkılarından dolayı kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan

0: gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
4: Otobit'te. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
7: Troy.
8: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor.

Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Hadi.
5: Spor araba.
6: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var.
9: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Dolu dolu bir gündemle bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Üç değerli konuğumuz da stüdyomuzda bizlere eşlik ediyorlar. Hemen yanımda Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak var. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar efendim.
0: Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan. Hoş geldiniz İsmail
2: Bey. Hoş bulduk.
0: İyi yayınlar. Epeydir de görüşemiyorduk.
2: Evet.
0: Onun için böyle bir dolu dolu hoş geldiniz diyorum size. Geçen hafta Nuh Bey'e söylemiştim. Eyvallah. Bu hafta size söylüyorum. Saad Özdemir, ekonomi gazetecisi. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gündemimizin ilk sırasında terörsüz Türkiye var bu akşam. Dün tarihi bir gündü ki bugün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bundan bahsetti. Dünün tarihi bir gün olduğundan bahsetti. Biraz sonra gün içinde yaptığı konuşmanın detaylarını ekranlara taşıyacağız ama değerli konuklarımızın izniyle bir iki grafiğimiz var. Onları bir ekrana taşıyalım. Ben de ayağa kalkayım, bahsedelim. Terörsüz Türkiye sürecinde aslında en kritik virajlardan biri dönüldü de diyebiliriz. Kolay olmadı bu sürece gelmek. Dün Meclis Genel Kurulu'na taşınmıştı yasa teklifi ve yasalaştı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun rekor oyla yasalaştı. Özellikle Ömer Çelik bugün buna da dikkat çekti. Şimdi kabul oyları da bakalım. AK Parti 268, DEM Parti 55, Milliyetçi Hareket Partisi 44. Tabii burada bir fire yok. Onun altını çizmek lazım bu üç partide. Yeni Parti'de 35 kabul oyu var. Biraz sonra redlere de bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi de 29 ve sonrası diğer partiler sıralanıyor. 467 oyla, rekor oyla dediğimiz gibi yasalaştı bu kanun teklifi. 87 red oyu vardı. Çekimserler de var. Yeniden Refah Partisi'nde 4, Yeni Yol Partisi'nde 3 çekimser oy olduğunu görüyoruz. İYİ Parti zaten biraz sonra yine bunu konuşacağız. Mecliste de provokatif bir tutum sergilemişti. Yeni Parti burada ilk sınavında farklı bir tablo çizdi. Fire verdi de diyebiliriz. Bu önemliydi. 54 milletvekili burada red oyu kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2, Demokrat Parti'de 1 ve bir de bağımsız red oyu var. Az önce de söylediğim gibi AK Parti, DEM Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde fire olmadı tüm vekiller. Bu önemli yasaya evet oyu verdiler. Peki neleri kapsıyor? Yani bu kanunda neler var? İçeriğine de şöyle bir bakalım. Tabii konuşuyoruz, günlerdir dile getiriyoruz. Çerçeve yasa önce biliyorsunuz işte görüşüldü Adalet Komisyonu'nda. Oradan geçti, sonra genel kurula gelmesi bekleniyordu. Genel kurula da geldi. Ne amaçlanıyor? Kimleri kapsayacak? PKK, KCK terör örgütünün ve bağlantılı her türlü oluşumun fiiliyatının sona erdiği tespit edilecek ve yapılacak işlemler belirlenecek. Örgütü kurma veya yönetme, örgütü üye olma, yardım etme, propagandasını yapma suçlarını kapsayacak. Madde 2'ye bakalım. Bu kanunda geçen örgüt PKK, KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını bu kanunun 7. maddesi uyarınca oluşturulacak kurulu ifade eder diyor. Madde 3'te örgütün her türlü silah ve mühimmatın teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti. Aslında bu kritik çünkü bunun tespiti son derece önemli. Bu tespitle beraber süreç daha da hızlanacak. Öncelikle terör örgütünün varlığının tam anlamıyla sona erdiği güvenlik güçlerince tespit edilecek. Raporlar hazırlanacak. Bu rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. MGK söz konusu raporu inceleyecek ve PKK'nın terör örgütünün varlığının sona erdiğine dair de bir karar alacak. Sonrasında maddeleri de görüyorsunuz. Söz konusu MGK kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra da terörsüz Türkiye yasası artık uygulamaya geçmiş olacak. 6 ay süreli silah bırakan teröristler yasadan faydalanmak için başvuru yapabilecekler. Erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili istinaf veya temyiz kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı diyor. Erteleme kararlarının kaydedilmesi ve yeniden suç işlenmesi. Yani burada bakın 12 maddeyi tek tek detaylıca sizlerle paylaşıyoruz. Tabii süreci iki kritik kurul yönetecek. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında üst düzey yürütme kurulu olacak. Üst düzey yürütme kurulu Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'ndan oluşacak. İkinci kurulda yine meclis çatısı altında kurulacak olan siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte kurulacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme ve İrtibat Kurulu. Hukuki süreçte 5 adımda ilerleyecek, onu da söylemiş olalım. Şimdilik bu kadar diyelim çünkü çok kapsamlı konuşacağız. Konuştukça da diğer maddeleri, detayları sizlere aktaracağız. Ama konuklarımıza dönmeden yine onların bir iznini isteyeyim. Ömer Çelik bugün neler söyledi onu bir hatırlayalım, ekrana getirelim. Sonrasında da başlayalım sohbetimize.
1: kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Sadece bunu sayısal bir nitelik olarak göremeyiz. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin Yüce Meclis'teki milletvekillerinin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti. Burada en yanlış olan işlerden bir tanesi, çok az sayıda da olsa meclisteki bazı eleştirilerin esasında yasada olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir şey üzerinden bir eleştiri üretmeye çalıştığıdır. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Çünkü milletin bu kadar önemli bir meselesini çözerken dersine iyi çalışmış olmak, meseleyi derinlemesine kavramış olmak, meselenin hem tarihini hem bugününü hem bölgesel etkilerini biliyor olmak son derece kıymetli bir şeydir. Fakat bazılarının gerçekten bundan yoksun olduğunu ve üstelik de burada hukuki açıdan ve siyasi açıdan herhangi bir şekilde bu yasal çerçevede olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir eleştiride bulunduğunu gördük. Türkiye'nin üçüncü bir göze ihtiyacı yoktur. Türkiye'de bir tane göz vardır, o da milli bir gözdür. Bu da 86 milyonun ta kendisidir. Türkiye'de bu çatışma çözümleri denilen literatürü oluşturan ülkelerdeki gibi bir sosyal durum da yoktur. Yani bu mesele Türk ve Kürt arasında bir mesele olarak gündeme gelmemiştir. Bugün konuştuğumuz konu PKK-KCK terör örgütünün tasfiyesi ve silahlarını bırakması konusudur. Bununla ilgili olarak uzun zamandır söylenen şey şuydu. Bunun geçmişteki çeşitli denemelerden sonra bir yasal güvenceye ihtiyacı var. Bu yasal güvence ortaya çıktığı zaman silah bırakma süreci ve örgütün tasfiyesi süreci hızlı bir şekilde gerçekleşir. Geçmiş dönemlerde pek çok adım atılmasına rağmen eksik olan buydu.
0: Peki İsmail Bey, sizinle başlayalım. Ekranı da getirdik Sayın Çelik'in mesajlarını. Dün Numan Kurtulmuş da önemli mesajlar verdi. Dedi ki süreç dedi tıkır tıkır işleyecek. Katılır mısınız? Hani en zor kısmı atlattık diyebilir miyiz artık? Bundan sonrası daha mı kolay? Yoksa her şey yeni mi başlıyor? Siz nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Bugüne kadar, bundan önce daha doğrusu, 9 defa çözüm için teşebbüste bulunmuştu ve her seferinde maalesef süreçler akamete uğramıştı. İlk defa bu süreç bu safhaya kadar, bu kritik eşiğe kadar problemsiz geldi. Hatta zaman zaman bazıları tereddüt etse de, endişeler belirse de, işte olmuyor, olmayacak, işlemeyecek gibi iddialarda bulunsa da gayet sağlam bir şekilde bu noktaya geldi. Bundan sonrası için de ümit var olmamak için bir sebep yok. Dolayısıyla bir çerçeve, adı üstünde çerçeve kanun çizilmiştir. Bununla dağdaki militanlar silahı bırakıp teslim olduğu zaman neyle karşılaşacağına dair bir tablo görmüş oluyor. Bugüne kadar bu eksikti. Ömer Çelik'in de ifade ettiği üzere bu gerekliydi. Ve bu çok büyük bir başarıyla yerine getirildi. Önce meclisteki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çok ciddi bir çalışma yaparak ve meseleyi enine boyuna tartışarak, uzmanları konuşturarak iyi bir rapor hazırladı. Bu raporun özünden de bu kanunun maddeleri doğdu. Dolayısıyla ayakları yere sağlam basan bir şey. Türkiye gerçeklerine uygun, bölge gerçeklerine uygun, meselenin mahiyetine uygun bir kanun hazırlanmış oldu. Bu özünde bir infaz kanunu, yani cezaların uygulanma biçimi. Bir geçici kanun, bir özel kanun. Ne demek istiyorum? Bu sadece PKK-KCK terör örgütünü ilgilendiriyor. Başka bir örgütle ilgili değil.
0: Bir ara FETÖ'cülerin çünkü böyle bir...
2: Hemen bir şeyler çıkardılar. Öyle bir şeyin kesinlikle olmadığı defalarca resmi olarak ilan edildi. Geçici bir durum efendim ve bu meseleyle ilgili, yani bu terör örgütünün bütün varlığıyla, bütün unsurlarıyla ortadan kalkmasına dair bir kanun. 12 maddeden meydana geliyor. Herkes dinledi artık, az çok maddelerin bir kısmını da ezberledi. Burada esas olan tasnife göre, bu kanun hükmüne göre yargılanacak olan militanların nasıl bir muameleye tabi tutulacağı. Bununla ilgili de işte 15 yıldan fazla ceza almış olanların cezasının 10 yıl ertelenmesi, 15 yıldan az alanların 5 yıl ertelenmesi, duruma göre eğer uygun tasnife giriyorsa soruşturma ve kovuşturma safhasındaki davaların da ertelenmesi, askıya alınması söz konusu olacak. 2005 öncesinde verilmiş olan mahkumiyet kararları, müebbet, ağır müebbet hapis cezaları bu kanun hükmüne girmiyor, çerçevesine girmiyor. Aynı şekilde terör örgütünün yöneticileri için de bu kanun hüküm getirmiyor. Onlar kendi statüsünde yargılanacak ve adam öldürme gibi ağır suçlara karışmış olan militanları da kapsamıyor. Bunu da belirtmek lazım. Dolayısıyla bunu baktığınız zaman baştan aşağıya yaklaşık 4000 militanı hali hazırda dağda bulunduğu tahmin edilen 4000 civarında militanın geleceğiyle ilgili bir kanundur. Önemli bir kanun. 367 oyla meclise sunulması bir anlam ifade etmişti. Hatta ben bugünkü yazımda onu 367 mahut Anayasa Mahkemesi kararıyla biraz bunu hatırlatarak
3: kanun sayısı denildi. O da 467.
2: Sonra 467'ye çıktı kararla birlikte. Ama 367'yi çağrıştırmanın şeyi, sebebi şuydu. Vesayet odaklarının rejim üzerindeki hamlelerinin nelere mal olduğu, neyi engellediği, onu bir aradan 19 sene geçtiği için hatırlatmak gerekiyordu. Yani çok anlamlı bir şey. Bugün o vesayet odaklarının etkisiz hale getirilmesi, işte böyle mühim meselelerin çözümünde çok ciddi mesafeler alınabiliyor. Üstelik Türkiye tek başına kendi kararlarını alabiliyor, bağımsız politikalar geliştirebiliyor ve bunu uygulayabiliyor. Ama vesayet döneminde bu mücadele bile doğru dürüst yapılamadı. Çünkü PKK

0: Terör örgütü yaklaşık 50 senedir bu ülkenin başına bela. Ama ilk 20-30 senesi sadece bir asayiş meselesi gibi karşılanarak yanlış mücadeleyle hem Türkiye'ye zaman kaybettirildi hem kan kaybettirildi. Yani askeri düşüncenin ve otoritenin etkisi dışına çıkarılamadığı için bu mesele gerektiği gibi tartışılamadı bile. Tartışılması dahi yasak idi. Yani vesayet ortamının Türkiye maliyetini anlatmak için bunu dile getiriyorum. Şimdi bütün bunlar geride kaldı ve Türkiye dediğim gibi bağımsız, müstakil, kendi başına karar alabilen, efendim bölgesinde ve küresel ölçekte etkili, saygın bir ülke olarak yüz hakkıyla bu meseleyi bu noktaya getirdi. Dolayısıyla bundan sonrası için de iyimser olabiliriz.
1: İyimser olabiliriz. Katılır mısınız Nuh Bey bu iyimser olabiliriz mesajına ve bugün Ömer Çelik'in verdiği mesajlar üzerinden de gidecek olsak Türkiye'nin diyor üçüncü bir göze ihtiyacı yok. Bugüne kadarki süreçlerde hani hep bu yasal düzenlemenin eksikliğinden bahsetti. Ve tabii dün yaşananlar, meclisteki tablo, rekor oy nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bir kere zaten daha önceki teşebbüslerde bu yasal düzenleme aşamasına gelinemedi zaten. Gelinemedi. Ondan önce hep bir şekilde sabote edildi. Geçmiş dönemdeki işte teşebbüslerde nerede tıkandığına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Biz aslında Türkiye devlet olarak, millet olarak yönetim bakımından bu meselenin analizini doğru yapıp efendim doğru tedbirler alma konusunda aslında çok da aciz durumda değildik. Hoş yani İsmail abinin bahsettiği o ilk dönemlerde sadece asayiş olarak bakıp bir de özellikle terörle mücadele adı altında adeta kandile eleman yetiştiren bir tarz uygulandı doğuda, güneydoğuda. Her Kürt'ü PKK'lı olarak, Kürt'e PKK'lı muamelesi yapıldı. Ana dili yasak. Yani insanların, gençlerin dağa çıkması için ne gerekiyorsa tamamı yapıldı. O da bir ayrı şey. Ama asıl benim vurgulamaya çalıştığım şey şu. Merhum Özal aslında bundan 30 sene önce bugün yapılan, bu son 10 yıldan beri yapılan, dolayısıyla onlar yapıldığı için bu aşamaya gelinen şeylerden bahsetmişti. Yani terörün kökünün kazınması için sadece işte askeri mücadele değil de bunun, bu terörün, daha doğrusu PKK'nın bu terör için istismar ettiği o mağduriyetlerin giderilmesi, o bataklığın kurtulması için ciddi anlamda karar almıştı. Ama bunlar hiçbir şey uygulanamadı. Veya başka bir şey de bahsedeyim size. Tam da Özal'ın bu yerinde yani bataklığı kurutarak kökten çözme teşebbüsleri esnasında bana göre bu şeyle bağlantılı olarak bir şekilde Irak'ı karıştırdılar. Irak'ta işte Kürtler ayaklandırdılar. Onlar 91 yılında bizim sınırımıza yığıldı 2 milyon kişi. Yani Suriye 2011'den sonra Suriye ile ilgili yaşanan ne varsa bunların tamamını biz daha önce 90'lı yılların başında Irak'la alakalı yaşadık. Bunun üzerine Özal dedi ki sınırın öbür tarafında bir güvenli bölge kuralım, tampon bölge kuralım 30 kilometre derinliğinde. İşte bu Türkiye'nin Suriye'de yapmaya çalıştığı şeydi. Yaptırtmadılar. Ama ne yaptılar? PKK'ya güvenli bölge yaptılar, orada kurdular. Bunları niye anlatıyorum? Şunu gördük biz. Karşı karşıya olduğunuz bir meseleyle alakalı olarak en isabetli çözümü tespit etseniz dahi bunu hayata geçirmeniz sizin gücünüze bağlı. Sizin her bakımdan, hem askeri hem siyasi hem idari, yani sizin daha doğrusu, daha şöyle ifade edeyim, tam bağımsızlık oranınıza bağlı.
1: Evet, aynen öyle.
2: Tam bağımsızlık oranınıza bağlı. Eğer tam bağımsız değilseniz size 64'te de bize verdikleri askeri malzeme kullanmamızı istemediler, kullanmadılar. Sonrasında biz aslında askeri teçhizat bakımından önemli bir noktaya gelmiştik. O konuda bir sıkıntımız yoktu. Ama ne oldu? Hep söylüyorum, bizzat kendim dinledim çünkü Sayın Erdoğan'dan. 15 Temmuz öncesinde hep o sınırın öbür tarafından, Suriye'den bu tarafa havan topları atılırken hep işte göçler başlamıştı. Bayağı o sınır vilayetlerimizden göçler başlamış içeriye doğru. Dedi ki defalarca ben milli güvenlik toplantılarında veya diğer güvenlik toplantılarında
1: bunu dile getirdim.
2: BM'nin bize verdiği hakkı kullanalım. Efendim gidip bu terör kaynağını da yok edelim dedim. Ama bunu yaptıramadım dedi ya. Her seferinde bana işte Suriye'ye gidersek orası bataklık çıkamayız rapor getirdi. Kim bunu yapanlar? FETÖ'cüler. Kimin emrini engelliyor? Başkomutanın. Başkomutanın emrine karşı çıkıyorlar. Tekrar geri döneceğim. Aynısını 91'de ve Özal bu tampon bölge falan çözüm olmayınca veya buna izin verilmeyince dedi ki
1: girelim.
2: Girelim. Yani gidelim. Yine aynı
1: BM'de aynı anda hak kurutalım.
2: Var. Evet, kurutalım. O zaman da başkomutanın emrinde olan Genelkurmay Başkanı karşı çıktı buna, Torumtay. Ve sonunda istifa etti ama istifa ettiğin önemli değil ama bunu engelledi.
1: Engelledi.
2: Engelledi bunu yani. Bakın, o vesayetin merkezi, halkçı Siyonist merkezi, o zaman kullanışlı maşa olan Kemalist bir komutanla bunu engelledi. Sonra Gülenistlerle engelledi. Yani değişen bir şey yok. Her tür maşayı kullanıyorlar. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Ne zaman ki o 15 Temmuz vesilesiyle, 15 Temmuz'dan sonra bu içerideki vesayet meselesini en azından bu enfeksiyonu bir miktar da olsa kurutunca
1: süreç hızlandı.
2: Hızlandıyı bırakın. Yani girersek çıkamayız dedikleri TSK'nın üzerinden tabiri caizse tank geçmiş, tamam mı? Yani 15 Temmuz'dan sonra bilmem kaç tane komutan açığa almış bu falan filan. Allak bullak olmuş TSK.
1: Fırat Kalkanı operasyonu.
2: Buna rağmen 25 Ağustos'ta Fırat Kalkanı operasyonu yapıldı başarıyla.
0: General kadrosunun yarısı tasfiye edildi
2: halde. Yani mesele ne komutan, ne teçhizat, ne de başka bir şey, ne de siyasi iradeymiş. Ama içeride vesayetin uzantıları vardı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün geldiğimiz noktada bizim asıl belki ikinci bölümde
1: tabii.
2: AK Parti'nin veya Erdoğan'ın işte bu son yıllardaki kazanımlar konusunda belki daha ayrıntılı konuşabiliriz. Savunma sanayinde geldiğimiz nokta, efendime söyleyeyim, diplomasideki ama tamamının bana göre gerisinde vesayetin durdurulması, engellenmesi var. Dolayısıyla bugün bu noktaya kadar, bu son teşebbüsün bu noktaya kadar gelmesinde ben acizane İşte o tam bağımsızlık diye ifade etmeye çalıştığım kendi milletiniz, kendi devletiniz, kendi vatanınız açısından, kendi bekanınız açısından doğru olan kararı verdiğiniz zaman o kararı uygulayabilme kapasitesinin o yıllara göre çok çok daha farklı. Artık yani onun o yıllarla mukayese edilemeyecek bir noktada olmasının asıl sebep olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buna bağlı olarak ve geçmiş yıllardaki o diğer teşebbüslerde edinilen siyasi tecrübeler de burada devreye sokularak, böyle tamamlayacağım şeyimi, bu gördüğümüz, meclisteki gördüğümüz, bana göre ileriye dönük olarak çok ümitlenmemize vesile olacak olan bu birliktelik ortaya çıktı. Bu şöyle değerli, biz zaten daha önceki bu tür hani analizlerimizde biz bütün partilerin, Türkiye'de yaşayan bütün kesimlerin işte Erdoğan'ı veya AK Parti'yi desteklemesi, onlarla aynı şekilde bakması her meseleye gibi bir beklentimiz veya böyle bir istememiz yok ki zaten.
1: Yok, ama milli meselelerde.
2: Bizim dediğimiz şey neydi? Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, Türkiye'nin, Türk milletinin tamamını, bu ülkede yaşayan herkesin tamamını efendim etkileyen konularda ortak bir noktadan bakabilme kapasitesinden bahsettik hep. Burada bunun örneği verildi. Yani herkes kendi aleminde. Yani herkes kendi siyasetini yapıyor. Herkes kendi...
1: Ama burada
2: Ama burada bir şey de birleştiler. Bu çok önemli. Belki fırsat olursa CHP'nin, daha doğrusu özür diliyorum, CHP'nin uzantısı olan yeni partinin bu konudaki tutumunu da şey yapmak
1: yeni
2: isterim.
1: Yeni partiyle ilgili soruyu ikinci aşamada size onu soracağım. Şimdi
2: peki. Yani onu da değerlendirmek
1: ona
2: isterim.
1: Ona ayrı bir parantez evet. açalım. Çünkü gerçekten öyle. Yani Özgür Özel ve partisinin ilk
2: yani
1: belki de ciddi
2: sınavıydı
1: bu. Yani demin
2: bile böyle durduğu yerde onu bir değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
1: Tabii onu konuşacağız.
3: O zaman yeni parti değilmiş. Yeni
2: değil tabii.
3: Eskinin devamını, istemiş.
0: Ondan sonra CHP de aynı davranış biçimini sergilediği için hala aynı benzeşme devam ediyor.
1: Peki şimdi CHP'yi konuşacağız bol bol. Bir Salih abiden de değerlendirme alalım. Tabii şimdi iyimseriz yani hem terörle mücadele noktası terörsüz Türkiye böyle bir imserliğimiz var. Diğer yandan da meclisteki bu en azından milli meselelerde ortak bir duruş sergileyebilme imserliği de söz konusu. Buradan devam edelim ve tabii size şunu soracağım haliyle. Hani hep konuşuluyor terörün Türkiye'ye maliyeti. Bunu defalarca konuştuk ama ben aslında maddi maliyetten ziyade manevi anlamda da hepimiz üzerinde çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla nasıl bir Türkiye olacak bundan sonra terörü tamamen ortadan kaldırdığımızda?
3: Şimdi ya büyük bir çoğunlukla hani siyasal çözüm çok konuşuluyordu ya, siyasal çözüm deyince de herkes farklı bir şey anlıyordu. Aslında hani yasal çözüm, siyasal çözüm, işte daha demokratik bir süreç başlatıldı. Sonunda da kanunla bu yol açıldı. Bu aşamaya gelmek gerçekten tarihi günler yaşıyoruz. Hani içinde yaşayınca birçok insan fark etmiyor ama yıllar önce işte 90'lı yılları hatta 80'li yılları hatırlayanlar, o zamanın gençleri ne kadar büyük umutsuzluğa düşürülüyordu. Yani ülke bölündü, bölünecek. Kopardılar, koparacaklar. Bunun asla olmayacağını ben hep tekrarlıyorum. O zaman da söylüyorduk, inanıyorduk. Çok şükür bunlar olmadı. Şimdi terörün manevi maliyeti, hani şehit annelerini bir düşünün. Bütün Türk milletinin, yani neredeyse kaç kuşak gençliğin o kaygılarını, gelecek kaygılarını düşünün. Bütün Türkiye'nin dışında o bölgeyi özel olarak düşünün. O bölgenin içinde bulunduğu o uzun yıllar, hani düşünün yani batıya ve güneye en büyük göç veren iller Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden oldu. Yani şimdi bir de bu manevi maliyet derken oraların büyük bir insan kaynağı heba oldu. Bir kısmı yurt dışına gitti, değil mi? Bir kısmı sınır ötesine gitti. Bir kısmı dağa gitti. Şimdi biz ekonomiye baktığımızda da şöyle bir şey görüyoruz. Çok basit bir sıralama yapacağım şimdi. Türkiye'de bölgeler itibariyle bakalım. Asla bölgecilik yapmıyorum. Bu bölgelerin başka bir şey olduğunu da söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. 7 bölge olarak, değil mi, tasnif edilmiş bir ülkeyiz.
0: Coğrafi bölgeler olarak.
3: Toplam milli gelirimiz işte 1.7 trilyon, 1.6 trilyon dolar. Bu aşağı yukarı geçmiş yıllarda da aynı oranlarda olduğu için oranları vereceğim. Şimdi Marmara bölgesi oran olarak %40 civarı. Onun altında işte aklınıza gelen bölgelerimiz işte Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz. En altta hangi bölgeler var? Doğu ve Güneydoğu. Doğu Anadolu 5.6, Güneydoğu Anadolu biraz daha üstünde işte 7-7.5, %7-7.5. Bakın Marmara bölgesi %45, Ege bölgesi %12, yani Ege'de tabii çok lokomotif iller var ama Ege'yi de sorgulamak lazım, o başka bir hikaye. Ama Türkiye'de 19 tane Doğu Anadolu, yanlış hatırlamıyorsam 9 tane Güneydoğu ilimiz var. Ve bizim 81 vilayetimiz içinde sıraladığımız zaman yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı fakirler olarak, yani fakir kalmış, fakir bırakılmış iller olarak orayı görüyoruz. Şimdi denilebilir ki devlet bunu işte şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı. Devletin bir sorumluluğu var. Devletin sorumluluğu işte bu çözüm getirmek. Çözdükten sonra da oraları güvenli halde tutmak. Şimdi uzun süredir o bölgeler güvenli hale getirildi. Canlanmayı gördük. Nerede gördük? Turizmde gördük. Tarımda gördük. Madende gördük. Enerjide, petrol. Gabardağını biliyoruz, değil mi? Bölgenin bu sanayi açısından düşündüğümüzde de yıllarca özel teşvikler verildi. Sonra da kızdık. Dedik ki bu teşviklere rağmen buralara niye gitmiyor bu iş adam? Gidenlerden Allah razı olsun. Gittiler. Bazıları battı. Bazıları heba oldu. Ama yine parantez içinde söylüyorum. Uzun süredir batmıyorlar, güzel işler yapıyorlar. Bölgede yıldız gibi parlayan illerimiz oldu. Mesela Gaziantep. Bölgenin ihracatı, bölgenin milli gelirinin, vatandaşların refah seviyesinin artması, vatandaşların temel hizmetleri, eğitim, sağlık, ulaştırma. Bütün bu altyapılar devlet tarafından yapıldı, teşvikler de sağlandı ama güvenlik tam sağlanamadıkça, ulaştırmada bütün liman akslarına, demiryolu akslarına tam bağlantı yapılamadıkça, yapılsa da sabotajlar oldukça ya da haraç toplayanlar oldukça, hani el altından gayri resmi olarak toplayamıyorlarsa bile bir takım fabrikaların işçilerini, bunlar da çok yakın zamanda oldu. Birkaç yıl içinde bunları hep yazdık, çizdik. Tırnak içinde söylüyorum yine, ayartarak dünya çapında iş yapan fabrikaların kapanmasına sebep olan terörist kafalar. Yani böyle alt alta saydığımızda ortada çok büyük bir manevi anlamda da hesaplanamaz yüksek

0: bir maliyet var. Şimdi hesaplanabilir maliyetle ilgili de rakam söylemek zorundayız. Çünkü ekonomide rakam. Eski İçişleri Bakanlığı'nın meşhur bir araştırması var biliyorsunuz. 1984-2019 arası 35 yılın hesaplanabilir toplam terör ve PKK terörü maliyeti var. Toplam terörde 3.7 trilyon lira, PKK teröründe 3.4 trilyon lira. 2019 dolar kuruyla çevirdiğimizde PKK tarafına bakalım, yaklaşık 610 milyar dolar ediyor. Bu hesaplanabilir. Yani belki harcamalara bakarak, o bölge için sarf edilen ya da vazgeçilen şeylere bakarak. Ama potansiyel tarafını hesaplayamazsın. İşte o potansiyel tarafı kocaman, böyle neredeyse işte 20-25 vilayet diyelim, 25 vilayetin 3 kat olacakken 1 kat seviyede baskılanmış ekonomileriyle ve insanların heba edilmesiyle ortaya çıkan, oturup çok titiz çalışarak yapılacak bir hesapla, bu defa işte Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman söylediği 2 trilyon dolar ya da 3 trilyon dolar, dolar olarak söylüyorum bunları, rakamları ortaya çıkar, rahatlıkla çıkar. Neden? Bakın bir tek Mardin'i söylüyorum. Mardin'in hikayesi, Mardin ne kadar kadim bir yer. 2010'larda turizm canlanmaya başladı. Yani tam anlamıyla. Tabii ki bir turizm var her zaman Türkiye'de, her ilde var. Ufak tefek yabancı turizm vesaire oluyor. Macera perestler geliyor. Her halde ve şartta her yere geliyor. Ama o yıllarda başlayan turizmde çok iyi entegre olarak neredeyse 4-4,5 milyon turist alan bir il haline geldi. Bugün Van mesela 1-1,5 milyon turist çeken hale geldi. Şimdi işte Tunceli'yi konuşuyor insanlar. Vay diyorlar, neler varmış, neler varmış. Bir şehre, bu çok kritik bir şey. Şanlıurfa işte sayalım. Bir şehre 500 bin, ilk etapta 500 bin yabancı turist. Sonra bu 1 milyon barajını aştığında o şehirde hiç böyle çok teşviklerle falan uğraşmana gerek kalmıyor. Teşvikler de olmalı. Burada şimdi aslında bu çalışmaların akabinde tam teşvik zamanı, işte güvenliğin de yasal olarak bir takım şeylerin de olması. Sonra şu oluyor. Bölgenin üretim avantajları, bölgenin emek avantajları hep değerlendiriliyor rahatlıkla. Bir başka şey daha var. Mesela Gaziantep bütün Türkiye'deki işte ilk 15 vilayetimiz dışında, ki Gaziantep bunların içinde 3. ya da 4.'dür. Rol model olacak bir vilayettir. O da o bölgemizde sonuçta. Dolayısıyla Gaziantep'in başardığı gibi diğer vilayetlerimizde turizm, gastronomi, sanayi, ihracat, bu konularda önümüzdeki dönemde ataklar göreceğiz. İnşallah bu böyle giderse.
1: Şöyle bir ledimiz var. Bu parayla terörün maliyeti ve bu paraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce sizin söylediğiniz, evet, 2.3 trilyon dolar.
0: Neler olabilir?
1: Neler tabii olabilir? Yani 23 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güneş enerji santralleri, yine 17 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak rüzgar enerji santralleri, 1888 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1106 Osman Gazi Köprüsü, yine 15.000 organize sanayi bölgesi, 7.500 savunma sanayi üretim tesisi hayata geçirilebilir. Çok daha da fazlası var, arkadaşlarımız gösteriyorlar. Ben de şöyle bakıyorum, binlerce şehir hastanesi inşa edilebiliyor. Tabii. Yani bunların hepsini üst üste dediğiniz gibi koyduğumuz zaman o rakam, o maliyetler çok daha büyük boyutlara ulaşıyor.
0: Zaten bu işte o rakamları, hani bizim tabii 1106 tane Osman Gazi Köprüsü'ne ihtiyacımız yok. Yani bunlar ne olursa ne olur, ne olursa ne olur. Hani piyangodan para çıkarsa şu kadar alınır falan yapılırdı eskiden gazetelerde. Bu kaynak Türkiye'nin toplam milli gelirinden hani ne eksiltmiştir diye bakarsak, ya biz hani bu çok şükür hani 18 bin dolara falan gidiyor, 17 bin dolar, 18 bin dolar, 20 bin dolar eşiğini yakında aşabiliriz. Tamam, gelir dağılımı tartışılabilir. O
2: ama 35 bin olabilirdi yani.
0: Rahatlıkla olurdu. Şu an biz hani yani bu bizim görece söylediğimiz şey değil. Dünyadaki işte resmi bu konuları takip eden kurumlarda Türkiye'nin artık zengin ülkeler sınıfına dahil ediyorlar. İşte 15 bin dolar üzeri olunca. Ama bu 30-35 bin dolar olurdu. Bir de bunu daha verimli kullandığımızı düşünün. Çok hiç, şu anda hiç aklımıza gelmeyecek projeler, yani bölgesel projeler vesaireler, bunların hepsi mümkündü. İşte bunlar, yani öncelikle bölge insanının hayallerini

0: Bölge insanlar hayatını kararttılar. Zaten öldürdüler. Her şekilde öldürdüler.
1: Yüksekova havalarına 98 defa saldırıya uğradı.

0: Hep şunu dinlemişimdir, şunu söylemişlerdir. Ya şu anda bir şey yok ama yarın bilmiyorum ki ne olur, bilmiyoruz
1: ne
0: ki.
1: Ne olursa. Evet,
0: evet. Dolayısıyla şu aşama, şu bu meseleyi tamamen zihinlerden silme meselesi çok önemli. Yani. Bunun da muhtemelen orada çok hızlı bir şeye başlayacak, yatırım başlayacak diye düşünüyorum ben.
2: Yani bu aşamaya ilk defa geldik. Yani 9 defa dedim.
0: Tabii.
2: İsmail abi. 9 defa bu iş akamete uğradı. Ama bu aşamaya ilk defa geldik. Bu aşamada şu da kritik. Karşı tarafta, artık karşı taraf demeyeceğiz. Tamam, aynı taraftayız. Gelsinler, buyursunlar. İşte nedir? İnfazlar ertelenecek. Avrupa'dakiler de çok mahir siyasetçilerse siyaset yapsınlar. Legal olarak gelsinler, yapsınlar. Yani demokrasi çalışsın vesaire. O zaman ne olacak? Türkiye, onlar da tam mutabık kaldığı için, onlar da tamam dediği için, onlar da kendi içlerinde hala radikal unsurlar varsa bir yerlerde, bunlardan sorumlu olacağı için bundan sonra iş adamı yatırım için güven duyar. Biz mesela bir şey daha kaçırdık bu dönemde. Rekabette zorlanan emek yoğun sanayi sektörlerimiz var bizim. Birçoğu Suriye'ye gitmeyi bile göze alıyor. Yani düşünün, Suriye'de daha yeni iç barış oldu, şey oldu. Orası ne olacağına
3: dair
2: kaygı.
3: Orada da çok farklı bir etki yapacak aslında.
2: Şimdi bölgesel entegrasyon dediğimiz, bizim doğu ve güneydoğumuz hemen sınırın ötesindeki ülkeler. Şimdi Ermenistan'ın konumu değişiyor. İran tabii bilemiyoruz. Kuzey Irak aslında fiilen bize entegre olmuş gibi. Suriye ekseni öyle. Gaziantep yılda yaklaşık işte 10-12 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Bu o bölgedeki bir il için muhteşem bir rakam. Bunun 3-4 vilayeti daha buna eklememiz halinde ihracatın ne olacağını, dış ticaret açığının ne olacağını. Bütün o kadar zincirleme ki şimdi çok rakam konuşuyorsun. Tabii ki ama şehitlerimiz onlara paha biçilebilir mi? Biz onu konuşmuyoruz. Biz bu ülkenin geleceğinden, dününden, bugününden nelerin çalındığını, nelerin heba edildiğini konuşuyoruz. İnsanımızla, servetiyle, madeniyle, enerjisiyle. Yazık oldu. Peki. Yani.
1: İsmail Bey, belki buradan devam ederiz. Bu konuya diyecekleriniz olabilir. Bir de hemen ben de bir ek yapayım. Selçuk Bayraktar. Yani aslında tabii terörle mücadelede İHA'ların, SİHA'ların gösterdiği başarı, onların da yaşadıkları, o az önce dikkat çektik, Nuh Bey'e dikkat çekti. Yani FETÖ ve vesayet süreçlerini, onların kırılmasıyla aslında terörle mücadelede tabii o hava üstünlüğü çok büyük bize kazanımları da oldu. Şimdi Teknofest Şırnak'ta bir başka güzel mesajı çok önemliydi. Yani Bayraktar Şırnak'a gitti biliyorsunuz, Selçuk Bayraktar ve Türkiye'nin ilk insansız hava araçlarından Bayraktar Mini'nin geliştirme çalışmalarının büyük bölümünün Şırnak'ta gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu bile aslında başlı başına, şimdi Şırnak deyince 10-15 yıl öncesine gittiğimiz zaman hani aklımıza ilk gelen şey Şırnak dediğimiz zaman terördü. Ama şimdi bakıyoruz bambaşka bir boyuttayız. Ne söylersiniz?
3: Şimdi o bölgede Türkiye'nin petrol ihtiyacının yaklaşık %10'u şey yapılıyor, üretiliyor. Yani Gabar Dağı'nda günlük 83 bin varil.
2: Bütün ürettiğimiz petrol de o zaten İsmail.
3: Evet.
2: Yani o kadar değerli yani.
3: Ona eklenecek en az 10 tane daha bölge var belki orada. Yani Diyarbakır ve başka yerlerde. Şimdi tabii hep aynı noktaya geliyoruz. Yani bu 2.3 trilyon dolar bugün Türkiye İtalya'nın seviyesinde veya ilerisinde olabilirdi. Yani şahıs bir örnek verecek olursak. Tabii kaybolan canlar, onların kanı, onun haddi hesabı yok. Şehitlerimizin fedakarlıkları bizi bugünlere taşıdı. Bu ülke bölünmekten kurtuldu, hamdolsun. Bundan sonrasının kıymetini bilmek lazım. Şimdi Sadi demin dedi, onlar da gelsin, tamam. İşte Duran Kalkan'ın ifadesi var. Diyor ki Avrupa devletleri bize dedi ki silah bırakmayın, çatışmaya devam edin. Bize dayattılar diyor. Çünkü ne karşılığında bunu yapıyorlar? Avrupa'da uyuşturucu ticareti PKK militanlarının elinde. Onlara göz yumuldu. Halen daha bu devam ediyor aslında. Ve büyük paralara hükmediyorlar. Eğer o Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Rusya ve diğer aktör veya aktörcükler destek vermeseydi, bir terör örgütü böyle 50 sene boyunca koskoca Türkiye'ye bu kadar zarar verebilir miydi? Mümkün değil. Yani onu Görmek

0: demek lazım. Meselenin iki boyutu var. Bir, Türkiye güçlendi. İşte dronlarla, insansız hava araçlarıyla, başka efendim teknolojik gelişmelerle terörün belini kırdı. Örgütün belini kırdı. Diğer taraftan Türkiye siyasi olarak, ekonomik olarak güçlenince dünya arenasındaki etkisi, caydırıcılığı arttı ve dolayısıyla o ülkeler eskisi kadar küstahça bu terör örgütünü desteklemeye cüret edemiyorlar. El altından gene onu devam ettiriyorlar. Yani hala İsrail işte PKK üzerinden bir yerlere varmaya çalışıyor. Yani Irak'ta bunu yapmaya çalışıyor. Suriye'de, İran'da Amerika ile birlikte aynı şekilde. Rusya'nın tutumu belli başından beri. Fransa'nın PKK'ya olan desteği, bir zamanların First Lady'si Madame Mitterrand. Yani bunlar hepsi hatırlarda. Dolayısıyla Türkiye güçlenince, teknolojisi gelişince, terörle mücadelesi doğru bir stratejiyle akıllıca ve başarılı şekilde yürüyünce, ortaya konulunca bu sonuca gelebildik. Şimdi daha önümüzde çok mesafe var alınacak. Ama bu noktaya gelmesi çok önemliydi. Yani daha önceki 9 teşebbüsün akamete uğramasının ötesinde bir devlet politikası olarak meclis zemininde de bu kadar geniş bir mutabakatla bunun bu çözüme yakın noktada, yani nihai çözüme yakın noktaya taşınması çok önemli. Ama hala daha milli meselelerde bazı siyasi partilerin öteden beri alışkanlıklarını devam ettirdiklerini görüyoruz. Yani tabii temelde CHP, onun karnından çıkan yeni parti en fazla red oyu kullanan, 35'e 54, neredeyse iki katı yeni partide. CHP'de aynı şekilde 16 tane, 2 red, 14 tane katılmayan şey. 2025'te sınır ötesi görev için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazifelendirilmesine gene red oyu verdiler. Şimdi hangi milli meselede Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni parti bir tavır takınacak? Mesela Baykal dönemindeki CHP'nin gösterdiği milli hassasiyetle bugün arasında ne gibi farklar var? Kemal Kılıçdaroğlu tereddütsüz destekleyeceğiz diyor, bu kadar fire veriyor. Özgür Özel diyor ki biz MYK şey verecek, kabul oyu verecek diyor. MYK'dan fireler veriliyor.
1: Bayağı büyük.
2: O zaman partileri dinlemiyor onlar, milletvekili.
0: Yani burada liderliği ilk günden yine tartışılır.
1: Yani bir liderlik krizi çıktı diyebilir miyiz ilk günden?
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildiği vakit de bu tartışma çıkmıştı. O gölgenin altından çıkamamıştı şu noktaya kadar. Parti bölündü. Yeni hareket başlatıldı diyor ama orada da işte Dilek Kaya İmamoğlu'nun bir tweetiyle parti içerisindeki efendim oyun rengi dramatik bir şekilde değişebiliyor. Şimdi burada sıkıntı var. Yani milli meselelerde partiler milli duruş göstermezse o memlekette hangi sağlıklı politikaları siz uygulayacaksınız? Yani PKK ile mücadelede ilk 30 senenin sonuçsuz kalmasının sebebi nedir? Yanlış strateji, bölünmüşlük, dayanışmanın yokluğu, tabii teknolojideki gerilik, istihbarattaki yetersizlik. Düşünün ki İsrail'in dronlarıyla istihbarat toplamaya çalışılıyordu bir dönem. Yani şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman niye bu meselenin 50 sene sürdüğünü rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Ama artık seneler kaybetmeye tahammül yok. Bir an evvel bu normal düzenin başlaması lazım. Normal düzen de bir an evvel silahların bırakılması, bunun sahada tespiti ve teyidi ve bu teyidi Milli Güvenlik Kurulu kararı haline dönüştürülmesinden sonra infaz kanununun uygulanması. Ama buna herkesin destek olması lazım. Peki. Ayrı baş çekilirse geçmişteki pürüzler, problemler yine
1: yaşanabilir.
0: Buna katiyen meydan vermemek lazım.
1: Peki Nuh Bey, Cumhuriyet Halk Partisi, ağzım hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidiyor. Yeni parti demek istiyorum zaten aslında ama.
3: Fark yok zaten.
1: Yeni partinin bu ilk sınavını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir liderlik krizi
0: Özgür mi? Özel bile CHP grubu evet, diyor.
1: Değil mi? O da söylüyor. Yani bir liderlik krizi mi var? Çünkü hani Özgür Özel'in abim dediği ağababa bile burada retoyu veriyor. Retoyu verdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ilk sınavını Cumhuriyet Halk Partisi? Tabii diğer taraftan İYİ Parti adına da belki bir değerlendirme yapmak lazım ki Ömer Çelik de bugün onunla ilgili önemli mesajlar verdi.
3: Yeni Parti şu ana kadar CHP'den ayrıldıktan sonra biz CHP'nin şu icraatlarını geçmişteki şu efendim bu millete yönelik olan şu icraatlarını tasvip etmediğimiz için ayrılıyoruz ve bundan sonra biz şöyle farklı bir yol izleyeceğiz gibi bir beyanları olmamasından dolayı tam aksine aslında hani gözü hala çöpte derler ya her ne kadar oradan ayrılmışsa da aslında CHP'yi tekrar ele geçirme veya tekrar asıl CHP'nin ana omurgası olma çabasında olan bir parti ve yönetim olduğu için ayrı değerlendirmenin bir anlamı yok. İkisini beraber değerlendirebiliriz diye düşünüyorum ben. Bu zaten şey de aynı, ortaya koyduğu tavır da aynı. Dolayısıyla ben hem CHP hem yani parti beraber bu konudaki tutumlar diye.
2: Abi, geçen iki seçimde ittifak yaptılar ama DEM'le ya da HDP'yle.
3: İyi ya işte tam onu söyleyeceğim ben.
2: Nasıl olacak ya? Yani?
3: Tamam onu söyleyeceğim. Bir kere şuradan başlamamız lazım. Bu 50 yıldır uğraştığımız bu bela CHP'nin bu milletin başına sardığı bir beladır. Bunu unutmamak lazım. Bu PKK belası CHP'nin tek parti döneminde bölgede uyguladığı ırkçı politikaların oluşturduğu mağduriyetin istismarıdır. Mağduriyetin çözümü falan değil de o mağduriyeti kullandılar. İstismar ettiler. Onun üzerine tepindiler. En çok bunlar bu sefer bunlar mağdur etti. Kürtler ayrı bir konu ama önce onu kullandılar. Dolayısıyla o yıllarca uğraştığımız hatta yani CHP'den sonra da o Kemalist komutanların orada yaptıklarının belasını biz çektik yıllarca. Dolayısıyla bugün bu meselenin Türkiye'nin başından defolması için en çok uğraşması gereken CHP ve türevidir. Onların borcu var çünkü bu konuda. Böyleyken bakıyorsunuz tutumlarına. Bence CHP'den o işte çekimser ve hayır oy verenler de İYİ Parti'de sadece hayır oy verenler değil. Bizzat Özgür Özel de bence şu anda Türkiye'de ne yapılmaya çalıştığının farkında değil yani. Çünkü bak siz İYİ Parti'de özür diliyorum yeni partide hayır oy verenlerden bahsediyorsunuz da güya Özgür Özel evet oy verdi. İşte ben ve yöneticiler evet oy vereceğiz dedi. Ama bir meseleye evet oy verme kararının sebebi baskıdan dolayı yani herkes orada birleşmiş dediğiniz gibi DEM bile orada ama yeni partinin oy şey vermemesi tepki sebep olacağını için aynı aslında ne gibi biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu'nun Yeni Kapı'daki 15 Temmuz'dan sonra şey önce gelmeyeceğim deyip sonra mecburen gelmesi gibi. Bu aynı onun gibi bir şey var aslında. Komisyon da aynı şey yaptı. Hatırlayın lütfen. Evet, komisyonda evet. CHP komisyonu meclise komisyona önce katılmayacaklardı. Sonra zor zoruna katıldılar ve kerhen katıldılar ve komisyonun hazırladığı raporda bile şu anda burada yaptığı şey aynı şey yaptılar. Abuk subuk şeyler götürecek.
0: Manisa'da Özgür Özel evet diyor. İki tane milletvekili hayır diyor. Manisa'da aynı İlin tabii. Milletvekili.
3: Ben tekrar söylüyorum. Özgür Özel'in evetinin de ben tabiri caizse enfeksiyonsuz bir evet olduğunu düşünmüyorum. Kerhen bir evettir. Çünkü bak neden bunu söylüyorum? Bu meseleyle ilgili değerlendirme yaparken bu tutumunuz ne olacak? Bu kanun tasarısı alakalı. Bunu değerlendirirken AK Parti'nin ömrünü uzatacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açacak bir pazarlığın içinde olmayız. İki, son bu şeyle ilgili grupta yaptığı konuşmada bu teklife hayır deme hakkı en çok olan siyasi parti biziz. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı adayı tutuklanan, yol arkadaşları hapsedilen falan. Geçmiş olsun. Eğer siz
1: olay oraya geldi.
3: Eğer siz şu
2: konuyla ne alakası?
3: Ha. Şimdi tam da mesele bu işte.
2: Konuyla ne alakası?
3: Tam da mesele bu. Siz şu konuda böyle saçma sapan bir şey getirip buraya koyuyorsanız hani tilkinin hep böyle şey tavuk üzerine olur ya. Şeyde de aynı şey yaptılar hatırlar mısınız? Komisyon raporunda da efendim işte bu şeyde
1: İmamoğlu falan gündeme geldi.
3: Hatırlıyor yani. Hatırlıyor onu söylüyorum. Bu şeyde tutuklular işte bilmem ne olur anayasa falan saçma sapan bir yere götürüyor iş yani. Adamların Türkiye'nin başındaki beladan haberleri yok yani. Veya umurlarında değil. Dolayısıyla bu kafanın verdiği iyi, bu kafanın verdiği evet oyundan bir hayır gelmez zaten yani. Bu kerhen verilen bir evet oyu. İki, ben Özgür Özel'in gruba evet oyu verin, yani evet oyu vermesini istese bile evet oyun verin dememesinin sebebinin sözünü geçiremeyeceğini bildiği için demediğini ben düşünüyorum.
1: Şöyle bir şey olabilir mi? Bizde de bugün onunla ilgili haber vardı. Yani hem tepki oylarını alalım, hani bir tepki varsa onu alalım. Hem de Dem'i küstürmeyelim siyaseti gibi bir durum mu var acaba burada?
3: Dem'le bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Dem hatta tam aksine, yani şöyle demin şeyde söyledi ya, Dem'in meselesi başka bir şey. Sadi dedi hani beraber iyi de hep söyledim sana bunu ben. Dem'in oyunu, daha doğrusu onun HDP'lilerin oyunu almak, HDP ittifak yapmak için bunlar o zamanki HDP'nin bulunduğu o radikal ırkçı yere gittiler. Oraya aynen gittiler. Evet. Niye gittiler diyoruz?
1: Onlar demeye yaklaştı.
3: Tabii niye? Az önce dedi ya İsmail abi tezkereye hayır dediler. Niçin? HDP'yi küstürmemek için. Efendim Suriye'de ne işin var dediler. Libya'da ne işin var dediler. Bu PYD PKK'ya mı saldıracak dediler. Bu nasıl bir ulusalca bir parti anlayışı olabilir bu?
2: Fakat, Afrin'e girersen çıkamazsın.
3: Çıkamazsın. Sakın girme dediler. Fakat vahim olan şey şu. Bir şey oldu sonra Türkiye'de. Bir şey oldu. Bir mutabakat sağlandı. Bir efendim bir zemin oluşturuldu. O ırkçı politika izleyen, efendim istismar politikası izleyen HDP veya uzantısız DEM neyse, onlar oradan kalktılar, merkeze doğru geldiler. Ama bu CHP ve uzantısı orada kaldı.
1: Kaldı. Orada kaldı.
3: Orada kaldı. Şu anda bakın. Bakın orada kaldılar. Öbürü ise, o İyi Parti ise çok çirkin, çok ucuz bir şey peşinde bence. Niçin? Şimdi o 1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavır, affedersiniz çok özür diliyorum, Bahçeli enayi mi? Yani Bahçeli o ortaya koyduğu tavırın siyasi dönüş bakımından ne olacağını bilmiyor mu?
1: Aynen öyle.
3: Kimden bahsediyoruz? Ya Türk milliyetçi üzerine siyaset yapan birinden bahsediyoruz. Buna rağmen Türkiye'nin karşı karşıya olduğu meseleyle alakalı olarak daha önce defalarca yaptığı gibi kendi siyasi geleceğini tehlikeye atarak çünkü MHP tabanının tamamının onun gibi düşünmesini bekleyemez yani. Bunu tehlikeye atarak bir tavır ortaya koydu. Fakat bu aslanın sofrasında kalan artıkları toplayan sırtlan hesabı, tamam mı? Çok çirkin, çok ucuz bir şey yapmaya kalktı İyi Parti. Oradaki efendim Bahçeli'nin bu tavrından dolayı ona tepki gösterecek olan milliyetçilerin, hani daha radikal olacak milliyetçilerin oyuna sahip olmak için böyle çok ucuz, çok çirkin, eski Türkiye'yi hatırlatan bir tavır ortaya koydular. Hadi şeyi de bıraktım bir kenara. Hayır diyeceğiz. Onu da bıraktım bir kenara. O komisyondaki ortaya koydukları çirkinlik, tamam mı? Ya burada çıkacak olan karar belli, tamam? Tamam, efendice siz gelin, efendice bakın, efendiliğinizi bozmadan tepkinizi ortaya koyabilirsiniz. O dayanmalar, o efendim üzerine yürümek, bunlar 80'li yıllarda kalan şeyler ya. Sırf kendilerinin böyle bir enfeksiyonlu bir biçimde kendilerinin varlığını göstermek. Ama böyle bir konuda bunu yapmamalar lazımdı. Yapmamalar lazımdı bunu. Yani bu yaptıkları şey gerçekten yani Türkiye'nin bir nevi hayat memat meselesinde kendileri adına çok çirkin, çok ucuz, çok basit, hakikaten çok basit bir hesaba girdiler. Geçmiş olsun.
1: Burada aslında şeyi sormak lazım herhalde. Yani hayır diyenlerin işte Yeni Parti ile İyi Parti çözüm önerileri ne yani? Neyle?
3: Niye hayır dediniz? Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani? Ne düşünüyorsunuz? Evet, soru o yani. Yanıt yok ama.
2: Şimdi bunun alternatifi nedir? Bunun alternatifi silahlı çatışma ya da ne bileyim işte teröristler eylem yapsınlar. Yapabildikleri kadar Türk milleti de, Türk devleti de önleyebildiği kadar aynı yoldan önlesin, öldürsünler.
3: Sayın, çok özür diliyorum. Ya yarım kaldı, çok özür diliyorum. Bu hayır diyenler, mesela CHP, ya iyi de niye hayır diyorlar? İşte, çok onunla istismar ediyor, şehit aileleri. İyi de biz geçen bu 40 sene içerisinde, bu son 10 seneden öncesine, 7 sene öncesine kadar şehitler gelince bunların ne zaman tepki gösterdiğini gördük şeye, PKK'ya.
2: Ya bir önceki bunlar, hikayede altılı masada İyi Parti'de yok muydu?
3: Vardı.
2: Tamam.
3: Dem'le beraberler, HDP'le beraberler.
2: Şimdi orada politika yaparken demokrasi ve çözüm adına yapıyorsun. Hani o bir bakıma hani terör, burada legal temsilcileri var. Biz bunlarla bu işin şey...
3: Güya.
2: Şimdi ne oldu çözüm aşamasına gelince? Zaten şey oluyor. çözüm aşamasına gelince vazgeçiyorlar. Hani o kırıcı devam etmiş zaten oluyor. Yani İYİ Parti güya milliyetçi bir tabanı var. O milliyetçi tabanı çok iyi analiz edilmesi lazım. Yani milliyetçi derken neyi kastediyor? Zafer Partisi tabii milliyetçiliği ya da bu Avrupa'daki işte o faşist gelenekten, Nazi gelenekten

0: gelen bir milliyetçiliğe benziyor sanki. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçilik anlayışıyla onların anlayışının bu kadar ayrışması da hayırlıdır. Yani Türkiye için hayırlıdır. Çünkü Devlet Bahçeli...
1: Ayrıca tabanını da tamam böyle düşündü, bilmiyoruz şu anda. Yani İyi Parti'nin tabanını da aynen tabii bunlar gibi düşündüğünü bilmiyoruz.
0: Düşünmeyenleri tercih ediyoruz. Ama tabii sonuçta temsil eden, en üstteki koltukta oturanlar doğru böyle karar aldılar ve bu red oyları çıktı. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında Türk milliyetçiliği ya da milliyetçiliği hiç iyi analiz edememişler. Yani Türkiye'de diyelim ki sol gelenek eskiden de dönem dönem de Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Ülkücü Hareket'i, Devlet Bahçeli'yi faşizmle suçlamıştır falan filan. Ama onun öyle bir milliyetçilik olmadığını, Türk milliyetçiliğinin kafatasından değil, işte Türk milletinin kültüründen, inancından, çok daha işte genel yapısından, tarihinden, geleneklerinden kaynaklandığını, çok farklı bir tarifi olduğunu hiç analiz edememişler. Zaten bunları çıkarınca da geriye ne kalıyor? Böyle bir tavır kalıyor. Yani şimdi Türk-Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir, bu sloganı ilk söyleyenler de vaktiyle ülkücülerdi. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. 1980'lerin sonuna doğru, işte PKK 1984. Biz İstanbul'da büyüdük. İstanbul'da çalıştığımız ya da okuduğumuz yerlerde PKK sempatizanı olan gençler bir sürü laf ederlerdi ama Türk milliyetçilerinin aslında çözüm için asıl muhatap olduğunu, yani genel bir millet kavramı içinde söylerlerdi. Diyeceksin ki sen bunu nerede? Ya ben bunu yaşadım. Ve ben Devlet Bahçeli bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olarak ilk söylediği anda bir sürü insan ekranlarda şaşkındı. Ben hiç şaşırmadım. Çünkü milliyetçilik budur. Yani milletini, devletini muhafaza etmek, mümkünse büyütmek. Şimdi kafatası milliyetçiliğiyle neyi büyütebilirsin? Neyi muhafaza edebilirsin? Paramparça etme, Allah korusun. Yani bir şeyin eşiğine getirirsin. Bunu deneyen, yapan, Avrupa'da, başka ülkelerde, başka kıtalarda yapanların hepsi paramparça oldu. Dolayısıyla İyi Parti hiç iyi değilmiş bence. Yeni Parti de hiç yeni değilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki sosyal demokrat değil mi? Yani hep söylüyorum. Yani bir sosyal demokrat olduğunu söyleyen kitle var orada. Deniz gezmişleri, şunları bunları acayip bir yad ediyorlar falan. Devrimcilik, demokrasi vesaire. Bakıyorsun işte sığınmacılara karşı en faşist söylemler onlarda. Hani Türkiye'ye insanlar sığınıyor. Muhafazakar milliyetçi iktidar, söyledikleri iktidar onlara kol kanat geriyor. Avrupa'ya ders veriyor. Kendi iç işte kaç yıldır devam eden bu antidemokratik tarihi eylemlerle, işkencelerle, dayatmalarla, retlerle bu hale gelmiş bir büyük problemi çözüm için işte 467 evet var. Ana kemik ne? Milliyetçi, muhafazakar. Yani AK Parti zaten öyle. MHP zaten öyle. Neredeyse full, hani mazeretler dışında evet diyor.
2: 4'te 3
0: sosyal olmuş demokratım ben diyen, geçen iki seçimde de az önce konuştuk. Tam böyle hani teröristin kendini terörist olarak tanımladığı, böyle manifesto falan ilan etmediği dönemde onunla yan yana durup seçim kazanmak. Bak çok pragmatist bir tavır bu. Seçim kazanmak için bunu yaptılar. Hiçbir çözüm için yapmamışlar. Hayır. O zaman da şimdi de zaten bu beyanla ne diyor? Beyanla diyor ki bu diyor Erdoğan'a yeniden başkanlık yolunu açar. O yüzden ben işte bilmem ne.
2: Ya Allah aşkına. 91'de
0: eğer senin düşündüğün gibi.
2: Depe ilk defa meclise koyan kim?
0: Yani kimin mi? 93 miydi?
2: O, 91.
0: 91. Eğer senin düşündüğün gibi çok büyük tepki varsa toplumda bu evete, zaten senin istediğin olacak demektir. Millet oy vermeyecek
1: değil
0: demektir.
1: Madem ki
0: hadi hodri meydan. Bu iş çözülürse, yoluna girerse ki söylüyorum tarihi bir dönem ve çok son noktaya gelmiş durumdayız. O zaman göreceğiz bakalım. Yani seçim olduğunda sen aday olacaksın ya da aday çıkaracaksın birisini. O zaman da göreceksin hani.
3: Peki size verelim. Son 7 dakikamız. Buradan devam edelim.
2: Evet. Yani

0: Öncelikle dürüst, samimi olmak lazım. Siyasi mugalata her devirde vardır ama siyasi mugalatadan sonuca varanlar herhalde yok gibidir. Dolayısıyla her zaman söylüyoruz programlarda, şimdi CHP ikiye bölündü. CHP'nin yenisi eskisi 75 seneden beri, 76 seneden beri halktan iktidar vizesi alamıyor. Bunu oturup da bir başını iki elinin arasına alıp niye üstünde düşünmüyor? Yani bu halk niye 3 çeyrek asırdır bize iktidar vizesi vermiyor?
1: Vermiyor.
0: Veya biz bu ülkenin önüne hangi programı, hangi yeni ufku ve vizyonu koyduk da kabul görmedi? Sloganların ötesinde, Kemalizm ticaretinin ötesinde şu ana kadar bir şey ortaya koyamadılar. Yani son çeyrek asırda tek partinin yönettiği ülkenin düne göre nereden nereye geldiği de ortada. Bütün engellemelere rağmen, ki bu iktidarın 25 yıllık iktidarın ilk 10 yılı vesayetle mücadele şeklinde geçti. Yani
2: 15 hatta.
1: Tabii yani.
0: Hatta 15. Hatta 15. Evet. Dolayısıyla bu zorluklara rağmen, bu engellere rağmen Türkiye'nin altyapısında efendim bu kadar gelişme, bu kadar bugün Türkiye altyapısını halletmiş bulunuyor. Büyük çapta %80'lerde, 90'larda altyapı tamamlanmış durumda. Bundan sonrası çok daha hızlı kalkınmaya müsait olacak. Ulaşımda olsun, evet, efendim kara, deniz, hava ulaşımında, fabrikaların efendim modernizasyonunda, ticarette, şu anda sadece savunma sanayi hep sık söyleniyor, çok hızlı ilerlediği için. Ama diğer sanayi sektörlerinde de aynı şekilde güçlü bir rekabet yaşanıyor. Yani bugünkü farklı sebeplerden kaynaklanan ekonomik sıkıntıları tabii yok saymıyoruz. Onları unutmuyoruz ama bütün dünyanın zorluklarla, efendim bu sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye farklı bir adada yaşamıyor. Türkiye dünyayla bütünleşik, dünya sistemi içerisinde o rekabeti sürdürmeye çalışıyor. Dolayısıyla terör belasına rağmen, yani 50 sene boyunca bu kadar büyük kayıplara uğramış olmasına rağmen, hatta 3 sene önce işte büyük asrın felaketini geçirmiş olmasına rağmen, 11 vilayeti yeniden ayağa kaldırarak efendim
3: 100 milyar doların üzerinde.
0: 100 milyar doların üzerinde kaba rakamlarla 104 milyar dolar hesaplanmış ama bu sadece akım vatandaşın cebinden gidenin hesabı yok. Neredeyse onun kadar. Yani aksayan iş gücü, insanların kayıplardan dolayı yaşadığı şoklar. Yine dolayısıyla bu zorluklarla mücadele etmek, bu felaketler karşısında bu derece yine ayakta dimdik durmak her baba yiğidin kârı değil.
1: Siz şey dediniz, savunma sanayi dediniz, onu da hatırlatalım araya gitmeden önce. Teknofest heyecanı da bu yıl Şanlıurfa'da biliyorsunuz yaşanacak. Evet. Ama Sayın Bayraktar da açıkladı, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Mardin ve Adıyaman'da da etkinlikler düzenlenecek. Hani doğuda, güneydoğuda tam anlamıyla bir sonbaharda Teknofest fırtınası esiyor.
0: Şimdi Süleyman Demirel'in bir lafı vardı. Diyordu ki batıda ne varsa doğuda da o olacak. Bunu slogan halinde 30 sene söyledi. Herhalde şimdi nasip olacak bugünkü iktidara. Hakikaten öyle oluyor. Ama hakkını da yemeyelim. GAP projesini başlatan da Süleyman Demirel'di. 1976'da temeli atıldı. Eğer terör belası olmasaydı 1990'larda büyük çapta tamamlanması öngörülüyordu. Ama bugüne kadar hala daha GAP'ın ancak %60-70'i tamamlanabildi. Bu zorluklardan dolayı, bu terörden dolayı.
3: Tabii.
0: Yani 4500 köyün boşaltılmış olması, yüzlerce fabrikanın kapatılmış olması, binlerce, on binlerce insanın şehirlere göç etmesi, plansız, evet, programsız bir şekilde gelip kalabalık ailelerle apartmanların bodrumlarına sığınması, bunlar çok büyük travmalardır. Türkiye bunlarla mücadele ederek, bunlara karşı ayakta kalarak gücünü gösterdi, rekabetçi gücünü. Bundan sonra reel sektörde, uluslararası ticarette, uluslararası arenada bütün zorlukları göğüsleyebilecek çapta bir birikimle devam ettirecek.
1: Peki,
0: inşallah.
1: Şimdi çok teşekkür edelim. İlk bölümü yavaş yavaş tamamlıyoruz ama unutmayalım, araya gitmeden önce bugün Eren Bülbül ve Assubay Ferhat Gedik'in şehadetinin de 9. Evet. yılı. Onları da Cumhurbaşkanı Erdoğan arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar. Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı Eren Bülbül evladımıza jandarma subayımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyor Cumhurbaşkanı. Biz de iyi ki varsın Eren diyelim, iyi ki varsın Ferhat Assubayımız diyelim. Mekanları cennet olsun, tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyelim. Bir araya gidelim. İkinci...
3: Erdoğan, özür diliyorum bu çok... şeyi. Aslında hani hep istismar ettikleri çocuklar konusunda en üst seviyedeki hassasiyetli bir bence şeydir.
1: Yansıması.
3: Evet.
0: Bu topraklarda nice isimsiz kahramanlar var.
1: Peki araya gideceğiz ama ikinci bölümde yine bir başka önemli mesele var. Mekke Anlaşması, o da çok konuşuldu. Özellikle Yunanistan, İsrail'de çok ciddi etki de yarattı. Konuşacağız, yansımalarını değerlendireceğiz. Kısa bir ara.

0: Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk-İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
1: Çok gürültülü olur.
0: Ay, bu evin balkonu ne kadar ferah.
2: Çok geniş.
1: Zor temizlenir.
3: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
4: Bu çok alçak.
1: Onun da rengi kötü, bilemedim.
3: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
1: Hayatım, tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Peki ne var?
5: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
6: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
5: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
8: Otobit'te. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
2: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitirmiş.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
6: Troy!

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit. Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adına.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: Basın Ekspres devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Tabii terörsüz Türkiye'yi konuştuk, eline boyuna ele aldık ama geçtiğimiz hafta Cuma günü Türkiye açısından ve bölgesel anlamda da çok önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirebileceği belirtilen bir anlaşmaydı. Bu tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Ben yine konuklarımızdan 1-2 dakika süre rica edeyim. Kalkalım, bir hazırladığımız birkaç led var bu tarihi anlaşmaya ilişkin. Onlara bakalım. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz. Az önce de söyledik, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından Mekke'de imzalandı. Üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı hükme bağlandı. Bu çok konuşuluyor. Özellikle bu konu üzerinde duruluyor. Anlaşmaya göre 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla da geliştirilmesi öngörülüyor. Bu da bir başka önemli konu. Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı da güçlendirmeyi amaçlıyor. İşte liderlerin o anlaşmaya imza attıktan sonra verdikleri fotoğraf bu şekildeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tabii sosyal medya hesabından bir değerlendirme geldi. Bu anlaşmanın imzaları atıldıktan kısa süre sonra ne dedi Cumhurbaşkanı? Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır. BM şartının 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkına da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeye hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin de katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir. Son bir ledimiz var, ona da bakalım. Bölgesel barışın anahtarı diyoruz Mekke İttifakı ve ülkelerin öne çıkan güç faktörleri. Şimdi Türkiye ile başlayalım. Tabii teknoloji ve askeri doktrin lideri, gelişmiş yerli savunma sanayi hamleleri, operasyonel tecrübesi ve yeni nesil harp doktrinleriyle ittifakın teknik ve askeri üretim lokomotifi Türkiye burada öne çıkıyor. Suudi Arabistan finansal güç ve enerji merkezi, çok geniş mali imkanları ve zengin enerji kaynakları, ortak askeri teknolojik projelerin finansı için ana sermaye gücü ve Pakistan nükleer caydırıcılık ve beşeri güç, İslam dünyasının tek nükleer silah gücüne sahip olan ülkesi ve dinamik nüfusla birlikte de askeri insan gücü. İşte bu anlaşmayla birlikte ülkeler bir anlamda da hani güçlerini de birleştirmiş oldular. Nuh Bey'e dönelim hemen. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii özellikle baktığımız zaman İsrail ve Yunanistan'dan ciddi tepkiler de geldi. Hatta Müslüman NATO'su olarak adlandırılıyor yabancı medyada da. Türkiye açısından önemli, bölge açısından önemli. Özellikle bu birine yönelik saldırı olursa işte diğerleri de ona karşı, o konu üzerinde de çok duruldu. Ve İran'a karşı mı değil mi soruları da soruldu ki onunla ilgili biraz sonra Hakan Fidan Dışişleri Bakanı değerlendirmesiyle ekrana taşıyacağız ama genel anlamıyla ne söylersiniz?
1: Aslında Yunanistan'la İsrail'in tepki ve paniğini görünce
0: ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz.
1: Bizim içeridekilerin tepkisini anlamakta insan zorlanıyor. Yani Türkiye kötü bir şey yapmışsa gerçekten Türkiye açısından, onların bu kadar paniklemesi, bu kadar tepki göstermesinin sebebi ne? Türkiye onların tepkisine bakılırsa demek ki iyi bir şey yapmış. O zaman bunların bu kadar, efendim, sanki Türkiye yarın Pakistan'la beraber Hindistan'a karşı savaşa giriyormuş gibi veya işte Yemen'de bilmem Suudi Arabistan'ın yanında, böyle saçma sapan bir varsayımla. Az önce bir önceki şeyde bölümde terörsüz Türkiye konusundaki tutumları belirlenirken bahsettiğimiz o siyasi bakış, siyasi görüş, ideolojik bakış burada da var aslında. Burada da aynı şey görülüyor. Halbuki bu tür konularda her türlü ideolojik, siyasi farklılığı bir kenara bırakarak ülke açısından bakmak gerekiyor. Çünkü sürekli her kademedeki yetkili tarafından başından beri vurgulanıyor. Bu caydırıcılık üzerine kurulu bir ittifak. Asla savaş değil, tam aksine barış hedefleyen bir ittifak diye. Kaldı ki Sayın Dışişleri Bakanı şeydeki hemen bunun ertesi günü Anadolu Ajansı'ndaki o editör masasındaki açıklamalarında ısrarla hep şunu vurguladı. Bizim NATO ile alakalı birikimimiz burada ön planda diye. NATO Türkiye 52'den beri bildiğim kadarıyla NATO üyesi. Ne zaman işte bir ülkenin beraber onun yanına savaşa girdik yani. Dolayısıyla böyle bakmak başlangıçta en uzak, en yani belki de hiç söz konusu olmayan bir ihtimal üzerinden değerlendirmek çok şey değil.
0: Şöyle bir şey diyeceksem, araya giriyorum kusura bakmayın ama hazır bakana getirmişken sözünü ne tabii söyledi? Buyur. Bir ekrana taşıyalım, evet. Belki onun üzerinden sizin değerlendirmeniz, evet, olacaktır. Hemen izleyicilerimize de hatırlatalım. Nuh Bey'in dediği gibi bir gün sonrasında bu anlaşmanın Anadolu Ajansı editör masasının konuydu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve önemli değerlendirmelerde bulundu. Hatırlayalım, tekrar Nuh Bey'le devam edelim sohbetimize.
2: Bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi, en azından durdurulması ve daha büyük ekonomik ve sosyal entegrasyonu sağlanarak bölge halkının refahının ilerletilmesi konusunda büyük bir irade var. Bu kolay bir iş değil. Çok başındayız. Bunun bilincindeyiz. Bunun bütün zihinsel, kavramsal hazırlıkları, planları var. Bunları kurumsal olarak nasıl hayata geçireceğiz, ona ilişkin çalışmalarımız var. Ve bunları yaparken ne türden sorunlarla karşılaşacağız? Onları biliyoruz. Bunları tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. Hangi pratikte net şekilde hayata geçeceği her zaman için ifade ettiğim gibi bir şeye bağlı, tartışmaya ve ilgili kurulların karar almasına bağlı. Yani bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı, daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Ama bölgesel istikrara katkıda bulunmak için tabii ki ortaya koyduğumuz bu güç kompozisyonunun yapıcı katkısı olacaktır. Yani onu da söylemek gerekiyor. Zaten bunu da bu maksatla kuruyoruz. Bunu ileri taşımamızın sebebi de bu. Ama altını çiziyorum. Yani İran bu örgütün şeyi değildir.
3: Hedefinde değildir.
2: Yok. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi üç ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Hani prensipleri, standartları ve yani bu yapının bekasını belirlemede aktif rol ülkesin oynasınlar. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar.
0: Evet, iyi de oldu aslında. Tam da

0: Aynen. Siz de o konuyu oraya getirmiştiniz. Aynen. Bakan filanın da değerlendirmelerini de aldık. Buyurun.
1: Aynen, tam da ben de işte onu söylemek istiyordum. Şöyle, bu ifadelere baktığımız zaman tam aksine barışa yönelik bir yapılanma bu. Ve bunu anlamak da zor değil. Yani düşünün, geçtiğimiz Ramazan ayında, Ramazan ayının içerisinde Pakistan'la Afganistan birbirleriyle savaş, yani çatışma başladı. İki İslam ülkesinin, yani Ramazan ayında üstelik. Üstelik de aslında gerisine baktığımız zaman İsrail gibi, Hindistan gibi şeylerin tahrikleriyle olan bir şey. Mesela böyle bir şeyde ben Türkiye'nin bundan sonraki bu yapılanma içerisinde çok daha etkili olabileceğini düşünüyorum böyle bir şey önlemede. Hakeza Suudi Arabistan'ın bugüne kadar hiçbir sonuç alamadığı ve başının belası olan işte şeydeki durumla alakalı. Bu tür konularda ben tam aksine Türkiye'nin çatışmayı önleme noktasına çok ciddi katkısı olacağını ben düşünüyorum. Tabii ki de bu ülkelerin ortak bu ülkelerin hedef durumunda olduğu ülkeler karşı ülkelerin nezdinde de bir tabii ki efendim şey olacaktır. Bu da çok normal. Bir ne diyelim ona? Caydırıcı bir şey olacaktır. Bu da çok normal. Burada ben yine şeyi vurgulayacağım. Aslında bu imzaların atılması bile bu ülkelerin bu imzaları atmış olması da çok değerli bir şey aslında. Çünkü bugüne kadar Türkiye başından beri, ben hatırlıyorum yıllardan bu yana Sayın Erdoğan hep bölgemizdeki ülkeler arasında çıkacak herhangi bir anlaşmazlığı kendi aramızda çözelim. Başkalarını, o emperyalistleri tabii buraya çağırdığımız zaman onlar kendi menfaatleri peşinde koşuyor. Buraya allak bullak ediyor. Tıpkı işte şeye giren züccacı dükkanları filler gibi. Ama bu bir türlü olmamıştı. Zaten bu bölgenin başına ne gelmişse o dışarıdan gelenler yüzünden gelmiştir. Bu anlamda önemli bir adım bu. Bir de şeyden bahsedeceğim ben. Ben şeyde de paylaştım. Sosyal medyada daha önce paylaşmıştım. Bugün tekrar paylaştım. Biz Ramazan, hatta bayramı da Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçirmiştik. Sayın Dışişleri Bakanı'nın Riyad'daki şeyine takip etmiştik. Asıl konu Körfez ülkelerinin işte İran saldırılarına karşı tutunacağı, takınacağı tavrın belirlenmesi alakalı bir zirveydi. O zirveden sonra bu dört Dışişleri Bakanı bir fotoğraf verdiler.
0: Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan
1: ilaveten Mısır. Evet.
0: Ki Mısır'da konuşuluyor.
2: Başlangıçta zaten dörtlü inisiyatif tabii olarak başlamış.
1: Evet. Şimdi oradan öbür tarafa geçerken Sayın Fidan sohbette şunu söyledi bize. Yani bu nokta şey yapmakta bir sakınca olduğunu ben düşünmüyorum. Aslında bu çalışmanın, bu dört ülke arasında bu ittifak çalışmasının çok önce başladığını ve epeyce bir süre kamuoyundan şey açıklamadan sürdürüldüğünü, fakat bir aşamaya geldikten sonra çok ilginçtir. Mısır'da bir gazete tarafımızda yayınlanan bir gazete bunu ifşa ettiğini, açıkladığını söyledi. Ama ondan sonra da epeyce bu konunun biraz sürüncemede kaldığını, işte bu zirvede tekrar başladı ki ondan sonra tekrar şeyde de görüştüler Pakistan'da. Fakat bugün bakıyoruz şey yok. Mısır yok. Çok bunun üzerine şey yapmak istemiyorum ama ben az çok Mısır'ın niye olmadığını tahmin edebiliyorum. Belki Mısır daha sonra katılacaktır ki yetkililerden buna benzer şeyler duydum. Ama şunu vurgulamak istiyorum. Bu anlaşmaya imza atmak, daha doğrusu bu anlaşmanın ben asıl mimarı Türkiye olduğunu ben düşünüyorum. Bu da gene aslında birinci bölümde bahsettiğimiz o tam bağımsızlığın başka bir tezahürüdür diye ben düşünüyorum. Bunu da. Hoş bütün dünya meydan okumak anlamına değil ama sonuçta küresel bir dünyada yaşıyoruz. Yani ülkelerin Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya, Türkiye'nin mesela bunların tamamıyla ilişkilerini bir arada götürmesinden daha doğal bir şey yok. Yani ben bunu şu anlamda söylemiyorum. İşte bu imzayla Türkiye Amerika'ya meydan okudu falan demiyorum. Evet. Ama neticede bu platformda açılacak alanları kullanarak ve kendisi alan açarak kendi ülkesinin, kendi milletinin menfaatlerini yönünde adım atabilmek tam da o bahsettiğim tam bağımsızlığın bir tezahürüdür. Bu da böyle bir şey yani. Şimdi niye zıplıyor şey İsrail
0: ve Yunanistan?
1: Özellikle İsrail ve Yunanistan. Onların işine gelmiyor çünkü. Bugüne kadar düşünebiliyor musunuz? Türkiye İslam ülkesi, yani sonuçta Müslümanların yaşadığı bir ülke. Laik bir de, o ayrı konu. Suudi Arabistan öyle, Vahabi ayrı, ayrı konu ama ne diyor bir İsrail'den birisi? Türkiye ile Suudi Arabistan Türkiye'nden de yer alması bizim için çok kötü, çok tehlikeli diyor. Evet, çünkü bugün kadar hep bunu böyle yaptılar. Hep onları efendim kendi yanlarına aldılar. İslam ülkelerini, Müslümanları, 2 milyar İslam Müslüman coğrafyasını, nüfusunu paramparça ettiler. Bu önemli bir başlangıç bu. İslam NATO'su falan belki çok şu anda abartılı bir şey olabilir ama netice itibariyle bölgede ortak tehditlere karşı nasıl tavır alınabileceği konusunda önemli bir başlangıçtır bu. Ben bunu genişleyeceğini düşünüyorum. Şey anlamında, yani ülke katılım ortak anlamında. Onun da önemlisi, bugüne kadar hep yakınlığımız, ya bu işte İslam ülkeleri teşkilatı ne alemde, Arap Birliği niye böyle, efendim bu bölgede işte bu kadar Arap ülkesi bir şu kadarcık bir avuç şeyin önleyemedi gibi efendim yakınmalarımızın bundan sonra bir şekil alacağını ben düşünüyorum. Yani bu kültürün biraz daha gelişmesi, biraz daha ilerlemesi bana göre daha başka sadece siyasi, askeri anlamda değil, ekonomik her türlü işbirliklerine de yol açacağını düşünüyorum.
0: Tabii yani burada bir savunma anlaşması bu ama mesela basında, yine yabancı basında, hani onlar tabii ki işte İsrail, Yunanistan bir takım korkularını dile getiriyor ama yapılan analizlerde Türkiye açısından da savunma sanayi ve ekonomik anlamda da çok büyük fırsatlar doğuracağına da dikkat çekiyorlar. Hani o açıdan değerlendirecek olursak Türkiye'ye ne katacak bu ittifak, anlaşma?
3: Şimdi şöyle bir şey var. Suudi Arabistan bir kere bütün bu hani Arap coğrafyasında, Mısır'ı ayrı bir yere koyalım, Irak'ın özel durumu var, Suriye'nin özel durumu var şu anda hani. Suudi Arabistan en kritik, en güçlü, nüfus olarak da iyi durumda olan ülke ve finans gücü çok büyük. Yani şimdi konuşurken baktım, 1.4 trilyon dolar yıllık milli geliri var. Nüfusu da işte 35 milyon.
2: 35,5 milyon.
3: Dolayısıyla ortada çok büyük dış ticaret fazlası veren, Türkiye ile 3-4 yıl önceydi ticaretini işte maalesef yanlış politikalarla neredeyse sıfırlamaya çalıştı ama sonra büyük bir pişmanlık oldu. Şimdi iyi noktalara geldi. Yine 10 milyar dolara gidiyor
2: tabii
3: ticaret. Dolayısıyla ortada bir, bu üçlü saca yaysa burada bir tane çok büyük bir finans kaynağı var. Zaten düşünün, Trump bile gelip gidip o kapıyı çalmıyor mu?
1: Ya her iki başkan döneminde ilk gittiği ülke.
3: Yani şimdi oradaki kaynağın farkındalar yani. Ama bizim aklı evveller işte kimi Arapları sevmiyor, kimi Araplar sırtımızdan vurdu diyor, kimi şöyle diyor ki. Bunu da en çok İsrailler seviniyordur. Yani tabii, yıllarca sevinmişlerdir. Şimdi Pakistan ise hani şöyle, yani cari fiyatlarla ekonomisi işte 20. sırada dünyada. İşte ama satın alma gücü paritesine göre baktığımızda 2.1 trilyon dolarlık bir ekonomi. Satın alma gücü paritesi şu. Bizim de mesela bu rakamımız çok daha yüksek çıkıyor. Yani 23-24 bin dolara çıkıyor o zaman şeyimiz, kişi basına.
2: Satın alma paritesi.
3: Sonuçta bu ülkede hani bazen konuşulur ya, bu kadar araba nasıl satılıyor, bu kadar ev nasıl alınıyor, satılıyor falan. Yani vatandaşın aslında yılın sonunda baktığında ortaya çıkan toplam harcamalar tarafına baktığında satın alma gücünün başka bir milli gelir olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi Pakistan, oradaki nüfus çok büyük. Ekonomisi de yılda ortalama 3 ila %5 büyüyor.
2: 260 milyon.
3: Nükleer enerji, nükleer silah var caydırıcılık anlamında. O bir avantaj. Kendi güvenliği için tabii ki. Bizim öyle bir hani iddiamız olamaz. Bazıları onu sanki Türkiye, ama Pakistan kardeş ülke. Yani bu kardeş ülke lafı da herhangi bir ülke için kullanılan kardeşlik lafından çok daha dolu olduğunu tarihte de biliyoruz. Şimdi bu Mekke anlaşmasına, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ittifakına değil, İçeride yine malum çevrelerin muhalefetine baktığımızda ortaya şu çıkıyor. Şunu hatırlatmak zorundayız. Yani Atatürk 1937'de değil mi Sadabat Paktı'nı niye kurdu? Sadabat Paktı kimlerle kurulmuştu?

İran, Irak, Afganistan, Türkiye. Avrupa'da Almanya ve İtalya'nın ne halt edeceği belli değildi. Malum emperyal güçler. Bu ülkeler arasında sınır problemleri vardı. Aynı tablo neredeyse. Yani o şey

0: arasında Şattül Arap, sonra İran-Irak Savaşı'nı çıkaran kritik nokta aslında. O fitneyi oradan başlattılardı. 8 sene sürdü o savaşta. Yani Cumhuriyet'in
1: Benzer bir...
0: kurucusu olarak, hani diyorlar ya, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'i kuran partidir, Atatürk'ün partisidir. Atatürk bütün niteliklerine, bütün kurarken attığı adımlara, her şeye baktığımızda, o şartlarda dahi Müslüman ülkelerin, işte bunların hepsi değil mi, farklı farklı çok da kritik ülkeler bir ittifak yapıyor, bir pakt kuruyor. Dolayısıyla bugün kurulan pakt, bugün de Mekke anlaşması diyoruz. Peki burada İran niye yok, Irak niye yok, Suriye niye yok? Malum işte, yani İran'ın durumu belli. İran'ın bir kere bu rejim sürecinin bir değişmesi gerekecek, farklı politikalara gelmesi gerekecek, belki bir şeyleri anlaması gerekecek. Tıpkı Suudi Arabistan gibi, tıpkı işte diğer Körfez ülkeleri gibi, bize böyle bir hep
1: Mısır gibi,
0: mesafeli
1: Mısır
0: duran,
1: gibi.
0: hep işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin pozisyonu hatırlatalım daha birkaç sene önce. Ama o Körfez'deki, Suudi Arabistan dışındaki zengin ülkelerin nüfus yapıları, yani güçleri, orduları vesaire, bunlarla ilgili veya siyasi irade anlamında bir kalıpları yok. Yani onlar belki dahil olabilirler. Muhtemelen de bu görüşmeler yapılır. Çünkü Türkiye aslında bölgede gerçekten istikrarı ve barışı sürekli söyleyen, isteyen, eylem yapan, bu konuda çaba harcayan tek ülke olduğunu artık herkese anlatmıştır. Yani anlamışlardır diye düşünüyorum. Bu İran ekseninde işte ABD, İsrail'in İran'a saldırmasıyla ortaya çıkan tablo, Körfez'e hapsolunca petrolünle, gazınla ortada kalıyorsun. Hatta Irak'ın, yine PKK'ya da bağlanan bir şey bu, İşte Kerkük yumurtalık hattının bunca seneler boyunca kadük edilmesi, sabotajlar vesaire, kapasitesinin neredeyse %25'i ara sıra çalıştı. Şimdi full çalışacak. Yani ortada o kadar entegre olmak gereken konu var ki, Mısır'ın da dahil olması bence mümkün, ama tabii orada çok daha kalabalık bir ülke. Mısır ordusunun durumu var, darbe
1: Artı
0: sonrası bir yönetim
1: İsrail'le
0: var, İsrail'le olan ilişkileri
1: var,
0: var. Belki
1: David Anlaşması var
0: İsrail'le
1: vesaire falan.
0: çözemeyeceği işler var, belki Amerika'yla bambaşka bir
1: İsrail'e
0: ilişkisi
1: daha
0: var,
1: fazla
0: bilemeyiz.
1: bağımlı.
0: Bizim de ilişkimiz var Amerika'yla, müttefikiz, ama bakın biz ne yapabiliyoruz? Suriye'de şunu yapamazsın, biz bunu böyle yaparız. İşte terör, şunu yaptınız, bunu yaptınız. Avrupa'daki müttefiklere de aynı. Mısır da inşallah o noktaya gelir. Yani sonuçta komşusu ya da müttefiki.
2: Onların aynı.
0: Ama kendi, az önce bağımsızlıkla ilgili yaptığın vurgu çok güzel. Yani o bağımsızlık, ne kadar
1: Çok
0: bağımsızsan
1: önemli.
0: o kadar işini
1: Menfaatlerini
0: gücünü
1: koyabilirsin.
0: hani halledersin, kendine göre, kendi menfaatlerine göre yürürsün. Bence çok kritik, tarih tekerrür değil. Yani buradan önümüzdeki 20, 30, 40 yıla böyle uzayıp gidecek. Altına savunma dışında, savunma sanayi dedin, diğer sanayiler var. Turizm var, ticaret var. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar olabilir. Bir sürü iş var. Zaten öyle ya da böyle karşıda çıksalar, birileri sabote etse de, bu ülkelerle ilişkilerimiz merhum Turgut Özal döneminden beri bir noktaya geldi. Yani arada tökezleme olsa da o zamana kadar çok daha uzak duruyorduk. Yani Türkiye uzak duruyordu. Değişik bir politikaydı o.
1: Tabii.
0: Avrupa'nın, Amerika'nın böyle kucakladığı, çok büyük menfaatler elde ettiği ülkeler, ki bizim tarihsel bağlarımız falan, bunları hep konuşmak hamaset gibi oluyor. Bizi uzak tuttular birileri. Şimdi öyle olmuyor. Şimdi iyi bir anlaşma bu. Altı dolacak, ticaret büyüyecek, yatırımlar büyüyecek. Savunma sanayindeki katma değerli üretimler, savunma sanayinde bir üretimin başlamasıyla ortaya çıkan ihracat rakamlarının nasıl arttığını,
2: Tabii.
0: bunların hepsini biliyoruz. Yani çok kısa sürede işte bir 300 milyon dolarlardan 10 milyar dolarlar seviyesinde gelen ihracat. Aslında tabloyu da değiştiren, bu ittifakları da sağlayan bir şey bu aynı zamanda. Hem bizim o savunma sanayindeki gücümüz, hem de o bölgede çıkan o karışıklıklar, ki bunların hepsini çok güvendikleri insanlar çıkardı. Yani İran üst vuruyorum dedi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni mahvetti yani. En azından inşallah kısa sürede düzelsin diyelim. İsrail bize bir şey

0: yapmaz dediler. İsrail onu da vurdu, onu da vurdu. Vurulmaz denen yerleri vurdu. İsrail kim? Amerika. O zaman onlar da çözüm arıyorlar. Yani Türkiye bu çözümü hep söylüyordu. Bu masaya geldiler. Hayırlı olsun.
1: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de şöyle bir anlayış da oldu. Sanki yani bu ittifak İran'a karşı kurulmuş gibi bir, gerçi bakan Fidan da hani buna değindi, özellikle dile getirdi, ama öyle bir algı da yaratılmaya çalışıldı. Bir yandan da tabii İsrail'deki, Yunanistan'daki o endişe ve panik hali, bu ittifak ne ifade ediyor? Türkiye için neden önemli?
2: Birçok ittifak var. İslam İşbirliği Teşkilatı var. 1969'da İslam Konferansı olarak başladı. 47 yıl sonra ismi değişti. Nihayet yani 47 yılda ancak isim bulabildi. Mesela Gazze konusunda, Filistin konusunda Türkiye'nin bütün zorlamalarına rağmen dişe dokunur bir eylem ortaya koyamadı. Yani. 1945 yılında kuruldu Arap Birliği Teşkilatı. 23 tane üyesi var. Arap zirvelerini çok izledim. Artık bıkmışlardı. Bazı liderler diyordu, geliyoruz buraya, oturuyoruz, konuşuyoruz, kararlar alıyoruz, arkası boş. Yani Arap Birliği kendi içinde kaç parça, Körfez İşbirliği ülkeleri var. İşte bütün bu zenginler başını Suudi Arabistan çekiyor. Dolayısıyla teşkilatın kurulması tek başına bir şey ifade etmiyor. Şimdi ECO var mesela, Economic Cooperation Organization. Burada da İran var, Pakistan var, Afganistan var, Türk Cumhuriyetleri de var tabii. Daha önce RCD idi bu. Türkiye, İran, Pakistan'dı. Sonra genişledi. Şimdi burada da dörtlü olarak başladı, başlamak istedi. İnisiyatif olarak Mısır dahildi. Tabii Mısır'ın İsrail'le angajmanı var. Amerika'nın her sene verdiği 3 milyar dolar askeri yardım var. Bunları gösterince Mısır'ın ileri atılması, hemen böyle atak davranması mümkün değil. Emirel demişti ki, borç aldığınız ülkelerden talimat da alırsınız.
0: Doğru.
2: Şimdi bu borcun ötesinde hibe alıyor. Daha fena.
0: Hala hibe alıyor yani.
2: Evet.
0: Bir dönem Mısır, İsrail, Yunanistan, Türkiye, Amerika her yıl şey açıklar, yardım.
3: Maşallah.
2: Evet. Şu anda İsrail almaya devam ediyor. Tabii kat be kat, yani kayda geçmeyen tabii, esas tabii, örtülü doğru. Ödenekten ödediği 10 milyar dolarlar var.
0: Sual olmuyor ya.
2: Orada sual olmuyor. Burada Türkiye'nin liderlik etmesi, yani Suudi Arabistan'ın işte enerji kaynağı 2 milyon 100 küsür bin kilometre karelik bir ülke, büyük bir ülke, büyük bir coğrafya. Pakistan büyük bir nüfus, 260 milyon. Ha. Türkiye büyük bir askeri güç. Efendim bu potansiyelin bir araya gelmesi caydırıcılık bakımından, bölgenin meselelerine çözüm getirme kabiliyeti bakımından bulunmaz bir fırsat. Ama devamının gelmesi lazım. Şimdi teşkilatları say say bitmiyor. Merhum Erbakan'ın kurulmasına öncülük ettiği D8'ler de vardı. O da İslam ülkelerinden müteşekkil. Bugüne kadar yani dişe dokunur bir varlık gösteremedi. Sadece kağıt üstünde kültürel faaliyetler, işte sonuç getirmeyen toplantılar, zirveler filan. Oysa 57 tane İslam ülkesi var. Bunların içerisinde hali vakti yerinde olanlar da var çok. Ama bunların koordine edilip bir birlik, gerçek manada bir birlik haline getirilip karşı tarafı için bir blok mahiyetine sokulması bir türlü mümkün olmadı. Şimdi bu son adım, tabii bölgenin içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla aslında en azından teorik olarak çok şey ifade ediyor. İşte Yunanistan'ın, İsrail'in tutuşması bu sebeple. Çünkü kendileri atraksiyonlarda bulundular. Buna karşı daha büyük bir kapasitenin
1: bir araya gelmesi,
2: bir araya gelme becerisini göstermesi caydırıcı oluyor. Ama bunun devamının gelmesi lazım. Yani aslında üçlü olarak bile, yani Türkiye'nin tek başına yaptığı işleri baktığımız zaman, işte Libya'da oynadığı rol, efendim Suriye'deki etkisi, Afrika ülkelerindeki, Sudan'daki, efendim Etiyopya'daki, Somali'deki rolü, özellikle Libya'da bugüne kadar sergilediği performans, tek başına Türkiye bunları yapıyorsa, Pakistan'la birlikte, efendim Suudi Arabistan'la birlikte çok daha büyüğünü yapabilir. Bu mümkün. Ama karşı tarafın da bu inancı, bu sadakati, bu samimiyeti göstermesi lazım. Yani İslam

0: Dünyası İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş sebebi Mescid-i Aksa'nın uğradığı saldırıydı. Bir Yahudinin yakmış olmasıydı. Bu mesele için kurulan teşkilat, aradan geçti 50 sene, 50 küsür sene, hala daha gerçek manada bir ağırlık koyamıyor. Özellikle son Gazze felaketi sebebiyle Türkiye 3 defa liderler zirvesi tertipledi. Olağanüstü zirveler yapıldı. Ama beyanatın ötesinde, hatta o beyanata bile katılmaktan imtina eden ülkeler oldu maalesef. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile gizli açık ilişkileri Körfez'de başlı başına bir mesele. Sonunda Suudi Arabistan bile ona isyan etmek zorunda kaldı. Şimdi Amerika'nın Suudi Arabistan üzerindeki sultası ortada. Her sene yüz milyarlarca dolarlık güya silah alınıyor. Ama o silahları kullanacak bir asker yok Suudi Arabistan'da. O silahların bir kısmı ambalajından bile çıkmıyor. Bir kısmı depolarda çürüyor. Ama o paralar ödeniyor. Dolayısıyla varlık var, zenginlik var, kaynak var. Ama bu kaynakların doğru yerde, doğru zamanda, doğru biçimde kullanılması konusunda irade eksikliği var. Bu riski alamıyorlar. Trump birinci döneminde Suudi Arabistan'a ne demişti? Bak kral, biz seni desteklemesek 2 ay orada duramaz. Şimdi bu kadar açık yani. En azından Trump bunları açık açık söylüyor. Çökeceğiz diyor, alacağız diyor. Başkaları, yani Trump'ın selefleri, halefleri bunu daha örtülü bir biçimde, daha ostruplu bir şekilde yapmaya çalışıyorlardı. Yapıyorlar da. İngiltere'nin Körfez'deki etkisini mesela çok fazla takip etmiyoruz. Çünkü o kadar sinsi gidiyor ki. Yani bakın, Katar ablukaya alındığı vakit eğer Türk üssü orada olmasaydı, askeri üssü, bugün bu Katar yönetimi iş başında olmayabilirdi. Ama orada Türk askerinin bulunması Katar devletinin devamını sağladı. Somali devlet olmaktan çıkmıştı. Sayın Erdoğan'ın başbakan sıfatıyla ilk defa oraya gidip ziyarette bulunması, devamındaki ilişkiler Somali'yi tekrar bir devlet vasfına kavuşturdu. Somali ile Etiyopya gırtlak gırtlağa gelmişti. Türkiye o savaşı önledi. Efendim, Sudan'daki iç savaşı dindirmek için canla başla çalışıyor. Libya'da bunu başardı. Önemli. Bütün emperyalist planlara, tezgahlara rağmen Libya'da Türkiye çok başarılı oldu. Şimdi bunları hepsini yan yana koyduğunuz zaman, üst üste koyduğunuz zaman potansiyelin büyüklüğünü görüyorsunuz. Ama öbür ülkelerin kendi içerisinde bağımsız hareket edebilmesi lazım ve size karşı da dürüst ve samimi olması lazım.
1: Onu da zaman herhalde gösterecek.
0: Yani bu biraz da mecburiyet gerektirecek. Eğer mecbur hissetmezse kendisini, her an için yanlış adım atabilir. Tabii. Bugüne kadar bu adımlar atıldı zaman zaman maalesef. Yani Irak'ta atıldı, Suriye'de yıllarca terör kartını hep bize karşı kullandılar. Şimdi Irak bir İran nüfuzundan kurtulmaya çalışıyor. Bu ittifaka bir şekilde bulaşması halinde bunu daha rahat başarabilir. Ama bunun için zamana da ihtiyaç var.
1: Peki artık son böyle 15 dakikamız. Son bölümü de biraz AK Parti ve bu Ağustos ayında iki önemli tarih var biliyorsunuz. Biri Türk demokrasi tarihinde ilk kez 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı'nın milletin oylarıyla seçilmesi. Evet. Bunun 12. yıl dönümü. Diğer taraftan da tabii AK Parti 14 Ağustos'ta zaten kutlama da olacak. AK Parti'nin de 25. yıl dönümü. Tabii Türk siyasetinde son 25 yıldır çok şey değişti. Ülkede çok şey değişti. Nuh Bey ilk bölümde de hatırlarsanız hep vesayet vurgusu yapmıştı. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan vesayetle mücadelesinde belki de en kritik adımlardan biriydi. Halkın oylarıyla seçilmesi. İsterseniz bu iki önemli tarih ve Türkiye'ye, Türk siyasetine, ülkeye olan yansımalarıyla son bölümü de ben sizden alayım, değerlendirmeleri.
2: Çok uzun, çok geniş bir konu aslında. Ben çok kısaca şunu izah etmeye çalışayım. Evet, aslında 10 Ağustos 2014'ün ehemmiyetinin üzerinde çok fazla durulmuyor. Cumhurbaşkanının ilk defa halkın seçmesi bildiğimiz bir tarafı için, ama

0: Türkiye'de uygulanma biçimine, daha doğrusu oraya gelmeden önceki döneme bakmakta fayda var. Ben şöyle kısaca bir şey yapmak istiyorum. Zaten 2013'ün nasıl geçtiğini biliyoruz.
1: Tabii.
0: Mayıs'tan itibaren işte Gezi kalkışması. Sonrasında sonuna doğru 17-25 Aralık'ta cereyan eden şey, işte emniyet ve yargı üzerinden bir FETÖ darbesinin tezgahlanması. Ama mesela burada çok üzerinde durulmayan bir şey var. Bundan sadece bir hafta 10 gün önce dönemin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir heyette Amerika'ya gidiyor. Orada FETÖ yetkilileriyle görüşüyor, ileri gelenlerle görüşüyor, elebaşlarıyla. Dönüşte heyetten birileri çok yakın zamanda çok güzel şeyler olacak açıklamalar falan yapıyorlar. Peşinden de bir hafta geçmedi aradan şey oldu. 17-25, 17
1: başladı. O da bir darbe girişimi aslında.
0: Aynen. O dönemde Kılıçdaroğlu, Samanyolu'nda FETÖ kanallarında Erdoğan gidecek, kaçacak. Hatta uçağını da hazırladı ama geri getireceğiz falan açıklamalar yapıyordu. Şimdi bu önemli, şöyle önemli. 10 Ağustos'ta seçim Cumhurbaşkanı halk seçeceği için eğer Erdoğan 10 Ağustos'ta aday olursa ve o bildiğimiz haliyle bildiğimiz Erdoğan aday olursa kazanacak kesin. Halbuki o zamanki bütün dertleri AK Parti'yi Erdoğan'sız hale getirmek, AK Parti'yle Erdoğan'ı ayrıştırmak. FETÖ'nün patronlarının. Maalesef CHP de bunun içerisindeydi. İşte onun için 17-25 bunun için tezgahlandı. Sonrası daha önemli. Sonrasında çok konuşulmuyor. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde FETÖ öyle bir abandı ki bu seçimlere. Bakın az önce başka bir şeyle konuştuk. FETÖ, CHP ve HDP, dolayısıyla PKK bir şey oluşturuldu. Bütün mesele şuydu. Erdoğan'a kaybettirmek bu seçimlerde. Ne olacak kaybedince? Yerel seçim sonuçta ama yerel seçimde büyük bir hizmetle çıkarsa AK Parti, Erdoğan ondan kısa süre sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimine aday olamayacak diye. Bu amaç buydu. Hatta şeyler var. Bizde yazı yazan Hüseyin Gülerce bir kitap, o dönemde bir kitap yayınladı da orada diyor ki kitapta, çok güvendiğim insanlardan Hoca Efendi'den mesaj geldi bu şeyden önce. Yerel seçimden önce. Hoca Efendi bu bahsetti, o şeyin içerisinde o zaman, bu da işte şeyde yönetici zamanda. Çok yakın o şeyin içerisinde zaten yani. AK Parti'nin oyları %23.5'e düşmüş. Hoca Efendi karar vermiş, düşmüş yani. efendim, bizzat duydum bunu Hoca Efendi'den falan gibi. Sonra %25'in altına düştü. Bak Erdoğan kaçacağı uçağı bile hazırladı. Bunların tamamı o dönemde bunu söyleyecek zaten şeydi. Mustafa Yeşil, bu Gazeteciler Adalet Vakfı'nın başkanı. Erdoğan 30 Mart seçimlerini bile göremeyecek. O zamanki yapılan açıklamalar. Bütün mesele Erdoğan'ın ya seçimde aday olamaması, ki zaten 17-25'in amacı da buydu. Yani itibarsızlaştırmak. İşte bir takım zorlama şeylerle, yolsuzluk vesaire şeylerle. Orada olmayınca bu sefer dediğim gibi yerel seçime abandılar. Yerel seçimde de bunu sağlayamayınca Erdoğan aday oldu. Ve aslında bana göre Sayın Erdoğan'ın 10 Ağustos'taki zaferi, daha sonraki o 15 Temmuz'daki hani halk iki sefer Erdoğan'ı FETÖ'de kurtardı aslında. FETÖ'nün ve onun maalesef müttefiklerinin kıskacından. Bunun birincisi 10 Ağustos seçimidir. 10 Ağustos bunun birincisi yani.
1: Diğeri de 15 Temmuz.
0: 10 Ağustos'ta oylarıyla kullandı. 15 Temmuz'da canıyla kurtardı. Yani canıyla açtı, kurtardı. O 10 Ağustos'un çok önemli bir şeyi var. Yani 10 Ağustos'a gelinmemesini çok uğraştı FETÖ ve diğer, daha doğrusu Amerika beraber işte. O bakımdan o ilk Cumhurbaşkanlığının halkın seçmesinden öte aslında vesayetin en büyük yenilgisini aldığı tarihte o. Ki ondan sonra zaten devamı da var bunun. Madem öyle, o zaman bu sefer 2015'teki 7 Haziran seçiminde bu sefer yüklendiler. Orada bir oyun oynadılar orada. HDP meclise girerse AK Parti çoğunluğu kaybeder hesabı yapıldı. Ve HDP, bakın orada bugün terörü bitirmekle uğraşıyoruz. HDP'nin eş başkanı demiş.

0: Demirtaş'ın içeride olan Demirtaş meydanlarda terörü önlemenin bir tek yolu var. O da HDP'nin meclise girmesidir dedi. HDP meclise girecek, girsin. Biz o zaman PKK silah bırakacak dedi. Söz verdi böyle millete. HDP hayatında olmadığı biçimde 13.7 oy aldı. O 7 Haziran seçiminde. Ama daha o gün akşam şeyden ayar yedi Kandil'den. İlk daha seçim akşamı. Emanet oyların değerini biliyoruz falan gibi açıklama yaptı. Hemen o akşam emanet oyu falan yok dedi. Barajı seçim şeyle açmadık diye geri adım attı. Dolayısıyla o şeyde çok şükür 1 Kasım seçiminde telafi etti halk tekrar oradaki o 7 Haziran'daki şeyde. Dolayısıyla bu 10 Ağustos'un böyle kritik bir şeyi var. Tabii. Aslında bana göre vesayetin birinci, yani vesayetle verilen savaşın en önemli birinci aşaması bu 10 Ağustos idi.
1: Siz ne dersiniz?
2: Valla yani bu işte geçen 24 yıl mı oluyor? İktidar 2002, dönemini kastediyorum.
3: İktidarda tam 24 yıl, 24 parti yıl. Kuruluşu 25.
2: İşte parti kuruluşu sonra partinin işte seçime katılışı vesaire. İlk başbakan olamaması, yasaklı olması. Aynen. Bunların hepsini yaşadık demokratik anlamda Türkiye. Ama ben şunu söyleyeyim. Siyasi anlamda işte bir sürü laf edildi. Türkiye birçok konuda devrim yaptı. Yani o kadar tarihi şeyler var ki şimdi hepsi harcı alem hale gelmiş gibi işte. Ayasofya'yı mı söylesek, başörtüsü meselesini mi söylesek, kamuda kadınların çalışabilmesi. Onun dışında hani işte bu bugün çözüm noktasına gelişimiz, Kürtçenin eski halini, Kürtçenin serbestçe konuşulabilmesini. Yani bir takım kültürel hakların verilmesini, ana dille ilgili ilk eğitimlerin başlamasını vesaire. Yani ortada demokratik açıdan çok iş yapıldı. Ekonomik açıdan da şunu söyleyebiliriz. Rakamlar yalan söylemez. Yani ekonomide sıkıntılar hiç bitmez. Ama bütün bu süreçte şöyle kriz oldu, böyle kriz oldu laflarda ben şahsen hep karşı çıktım. Ekonomik kriz başka bir şey, ekonomik sıkıntı başka bir şey. Halen de bir kabul şeklinde maalesef ekonomik kriz var deniliyor. Ekonomik kriz, işsizliğin %30'lara gittiği, bankaların battığı, açılan şirketten çok daha fazla şirketin kapandığı ekonomide olur ki bunların hiçbiri yok. Olmadı da yani bu kadar zaman içerisinde. Nereden nereye geldik? Birkaç rakamla onu söyleyeyim. Yaklaşık 3500 dolarlardan milli gelirde işte 17-18 bin dolarlara geldik. Bu satın alma paritesine göre de değil. Cari fiyatlarla. İhracat işte 32-33 milyar dolardı. İşte 280 milyar dolara geldik. Hani insanlar başka rakamlara da bakabilirler. Türkiye'de işte kişi başına düşen otomobil sayısı ya da bir otomobil kaç kişi ya da işte yıllık konut pazarı, yıllık otomobil pazarı, birinci el, işte ikinci el pazarlar. Bütün bunlara baktığımız zaman refah seviyesinde ciddi iyileşme oldu. Altyapılarla ilgili mega projeleri hatırlayalım. Ve muhalefet her mega projeyi şeytanlaştırmaya çalıştı. Havalimanı dahil, köprüler dahil, Avrasya geçidi dahil, Marmaray dahil. Sonra da
1: en çok onlar kullan.
2: Sonra da işte tabii eleştirilecek yanları olabilir. Şöyle olsa daha iyi olurdu, böyle olsa. Ya bunlar ayrı şeyler ama projelere karşı çıkmak gibi bir geleneğini kökleştirdiler. Hala da öyle konuşuyorlar. Hala da lüzumsuz görüyorlar. Demek ki millet siyasi tarafta ve hayatında da özellikle ekonomide neler yapıldığını, neler edildiğini iyi biliyor. Son seçimde, Sayın Cumhurbaşkanı bir daha seçildiği seçimden önce ekonomi çok konuşulmuştu. İşte şöyle demişler Demirel'i de hatırlatarak, işte mutfak götürür, işte ekonomi evet. Götürür. Ben de seçimden sonra şunu dedim. Demek ki ekonomide, mutfakta evet sorun varmış ama o kadar da yokmuş. Eğer o kadar olsaydı, onların anlattığı gibi olsaydı götürürdü herhalde. Orada da bir sonuç var.
3: Tencere kaynamazsa.
2: Tencereyle hani nereden nereye geldiğimize dair çok şey anlatılabilir. Ama işte ekonomideki temel sorunlar, yapılması gereken işler ki bunlarla ilgili de zaten öz eleştiri yapıyor zaten. AK Parti'nin birçok şeyi yapıyor bunu. Cumhurbaşkanı da zaman zaman söylüyor. Bu sorunu biliyoruz diyor işte. Muhalefet bunlarla uğraşmak yerine nelerle uğraşmış onu da yani hatırlamak lazım.
1: Soruyoruz aslında. Muhalefet tamam evet dedi.

0: gibi ekonomi krizi olduğunu iddia ediyor ama peki çözüm ne dediğiniz zaman
1: çözüm yok. Çözümü yok. Şöyle, çözüm şu, o kadar basit ki çözüm. Bir cümle alayım. Çok basit çözüm. Diyor ki asgari ücret 60 bin lira olacak. Nasıl olacak? Olursa ne olacak? Bunun sonuçları ne olur? Birkaç sene içinde şimdi ya 60 bin lira niye olmasın diye bana kızanlar olabilir. Bunun formülünü bul. De ki şu kaynaklarla şöyle olacak. Bu olunca fabrikalar kapanmayacak. Bu olunca bütçe açık vermeyecek. Bu olunca Türkiye'nin rekabet gücü azalacak. Yani öyle bir şey yok. Sadece ben geleceğim, bir karar alacağım, şöyle olacak. İşte enflasyonu herhalde yasaklayacaklar. Yani yasaklayarak çözecekler, bilmiyorum.
0: Peki, son sözü size verelim. Buyurun.
2: Evet. Aslında kırılma noktası 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi. Orada 367 kararı mahut. Kilitledi sistemi ve seçimler yenilendi. Seçimler yenilenince AK Parti %34 olan oyunu %46.7'ye çıkardı. Yani halk darbe ve vesayete karşı duvar ördü. Ve Ekim ayında da referandum yapıldı. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi %69 da kabul edildi. Ve ilk defa da Sayın Erdoğan halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak göreve geldi. Bunlar kırılma noktalarıdır. Çok temel kırılma noktaları. Cumhurbaşkanlığı seçimi Cumhuriyet'in kuruluşundan başlayarak o tarihe kadar hep problemli olmuştur. Atatürk'ün seçilmesi de dahil olmak üzere. Ama 2007'deki referandum meseleyi kökünden halletti. Daha sonra 2017'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de Türkiye'yi bugünkü eksenine oturttu. Ve böyle devam ediyor. Yani İstikrarsızlık ortadan kalktığı gibi, Türkiye istikrara kavuştuğu gibi vesayet etkilerinin de sistem üzerindeki bütün etkileri bertaraf edilmiş oldu. Bu uzun bir konu ama senin...
0: Yo, 2-3 dakikamız var. Yani tabii uzun bir konu, o kadar çok uzun süre yok ama 2,5 dakikamız evet. Daha var. Buyurun.
2: Tamam, o zaman anlatalım. Şimdi Türkiye yıllar yılı... Ömrü 1 ay, 3 ay, 5 ay süren koalisyonlarla yönetilmeye çalışıldı ve tabii yönetilemedi. Dolayısıyla her başarısız, yani kurulup da efendim güven oyu alamadığı için tekrar görevi iade eden bir sürü başbakanı hatırlıyoruz.
1: Turlamalar.
2: Cumhurbaşkanı 149 turda seçilememişti ve daha sonra 12 Eylül askeri darbesinin gerekçesi olarak o da sayılmıştı. Ondan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Çankaya Köşkü'nün üzerinden jetler alçak uçuş yapmıştı. Yani Türkiye çok şey yaşadı. Tabii bunun temelinde askeri ve hukuki ve diğer siyasi, sosyal vesayet odaklarının etkisi var. Hiç tereddütsüz bir şekilde. Yani iktidar, seçilen iktidar, hasbelkader halktan yeteri kadar oy alıp iktidara gelen hükümetler muktedir olamadı. Çünkü zinde güçler hep müdahale etti. Sayısız muhtıralar, sayısız gizli müdahaleler ve açık darbeler. İşte 60'tan başlayarak efendim 80'e kadar, daha sonra bu postmodern darbelere dönüştü. Bütün bunlar memlekete kan kaybettirdi. Yani bugün bu akşam bir trilyon dolarları telaffuz ettik burada. O trilyon dolarların heba olmasının temelinde vesayet odaklarının baskıları ve yanlış politikaları da var. Tamam, terör azdı. Kontrolden çıktı, efendim kan kaybettirdi ama onun o hale gelmesinin temelinde vesayet odaklarının niyeti ve şeyi var, müdahalesi var. Dolayısıyla bu değerlendirmeyi adam akıllı yapmak lazım. Yani ezber sloganlarla bir yere varılamaz. Son 25 yıla Türk siyasetine Erdoğan damgası var. Erdoğan'ın aslında siyasetteki 50. yılı, 1976'da Beyoğlu İlçe Teşkilatı'nda gençlikte başladı. 50 yılını doldurdu. Peki. Ama son 25 yılı tek başına sürükledi. Bunu teslim etmek
1: 50 yılın 25 yılında iktidarda. Bravo.
2: Yani bu kırılması siyaset imkansız için. Bir rekor.
1: Tabii.
2: Allah ömürler versin, sağlık, afiyet versin diyelim.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. İsmail Kapan, Noel Bayrak, Sade Özdemir. Keyifli, güzel bir program oldu. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. İyi geceler, hoşça kalın.

0: seçti. Evet. Türkiye güçlendi. Neden bahsediyoruz?
1: Cumhurbaşkanlığı
0: meselesinden. Hakikaten hafızaları zaman zaman tazelemeye ihtiyaç var. Öldü galiba değil mi? Sabih Kanadoğlu diye biri vardı. 367 diye bir garabet ortaya atmıştı. Merak edenler için kısaca özetleyeyim. Cumhurbaşkanını meclis seçiyor efendim. Mecliste 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti tek başına iktidar olduğu için, 2002 seçimlerinde tek başına iktidarı kazandığı için ciddi bir milletvekili üstünlüğü var mecliste. 360 küsür milletvekili var diye hatırlıyorum.
2: 28 Şubat tarihi 2023'te ölmüş. 28 Şubat 2023'te işte ölmüş. Çok manidar bir tarihte ölmüş. Ya,
0: 2007 seçimleri Cumhurbaşkanı'nın görev süresi doldu. Ahmet Necdet Sezer'in 2007'de yeni cumhurbaşkanını ondan önceki 10 cumhurbaşkanı gibi, 9 cumhurbaşkanı gibi meclis seçecek. İlk turda nitelikli çoğunluk olmadı. İkinci turda nitelikli çoğunluk olmadı. Üçüncü turda salt çoğunluk. Dolayısıyla Özal nasıl seçildiyse, Demirel nasıl seçildiyse, bu noktada Sezer nasıl seçildiyse, bu noktada cumhurbaşkanı seçimi tartışmaları devam ederken 367 diye bir şey çıkardı efendim. Bu Sabih Kanadoğlu adındaki kişi. Dedi ki mecliste seçim yapılabilmesi için en az 367 milletvekilinin, o nitelikli çoğunluğu 367 milletvekilinin olması lazım. Eğer mecliste hazır bulunmazsa o seçim geçersiz kalır. Herkes güldü buna. Güldüler, hakikaten saçma bir şey bu. Yani hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi, yani liseden çıkmış, LGS'ye girmiş çıkmış birinci sınıf öğrencisi der ki bu saçma bir şey, bu böyle olmaz. Yedik efendim bunu. Anayasa Mahkemesi, CHP meclise girmedi. Erkan Mumcu'yu kimya bozan bir paşa aradı. Tuncer Kılınç olduğunu sonradan gazeteler yazdı. Erkan Mumcu o dönem Anavatan Partisi'nin, grubu olan bir partinin genel başkanı. Telefon etti ve dedi ki genel kurula girmeyin. Ona girme, buna girme. Asker zoruyla genel kurula sadece AK Parti girdiği için 361-362 milletvekili katıldığı için geçersiz sayıldı birinci oylama. Tam bir kaos ortamı oluştu. Bu kaos ortamında Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı derken Sayın Cumhurbaşkanı o zaman dedi ben millete gidiyorum. 2007 seçimleri, seçim 2007 seçimleri yapıldı. Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi de meclise girdi. Öyle olunca yine aynı 367 gayretiyle yine CHP, o dönem Baykal'ın CHP'si elini ovuşturup 367'yi geçemedi falan dediler ama Devlet Bey orada da bir oyun bozdu. Dedi ki benim bir cumhurbaşkanı adayım var, merhum Sabahattin Çakmakoğlu. Dedi ki cumhurbaşkanı adayıma girerim, ben genel kurulda oyumu ona veririm. 70 küsür milletvekili vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Hakikaten de girdiler, oylama yapıldı. CHP yine yoktu ortada. İlk turda değil, ikinci turda değil, üçüncü turda Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Ama bu sürdürülebilir olmadığını burada gördük abi.
2: Evet.
0: Burada görünce de Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki madem millettir bu işin gerçek patronu, kararı da millet verecek. Öyle mecliste, öyle vesayetlerin hizmetinde falan olmayacak bu iş dedi ve referanduma gittik. Aradan 12 yıl geçmiş.
2: Evet.
0: Bu referandum 2007'de 19 yıl ama Abdullah Gül'ün görev süresinin bitiminde ilk halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı.
2: Bütün bu anlattıklarında halkla kavga eden kim? Kim halkla kavga etmiş? Bir, Cumhuriyet Halk Partisi. İki, Anayasa Mahkemesi. Yargıtay'ı AK Parti'ye kapatma davası açan, muhtıralar veren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile mücadele ediyoruz bahanesiyle yıllarca ülkenin bütün siyasetinin üzerinde tahakküm kuran o kafalar kimiyle kavga ettiler gerçekte? Halkla.
0: Evet.
2: Peki halk bütün bunlara ne zaman cevabını verdi? Erdoğan gibi bir yiğit çıktıktan sonra dedi ki halk benimle beraber misin dedi. Ben bu kavgayı vereceğim dedi. Halk dedi ki ben senin arkandayım. Sen bu kavgayı ver. Referandumlarda da verdi. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kendisine oy verdi. Sonra hükümet sistemi değiştirirken de verdi. Halk daima kendisine benzeyenin yanında olarak halk düşmanlarıyla savaştı. O açıdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu ana kadar görebildiğimiz en güçlü halk önderi

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
6: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Birazdan detayları paylaşmaya başlayacağım ama öncesinde günün bir özetini yapalım. Terörsüz Türkiye çerçeve yasanın kabulünün ardından bir yandan görüşmeler de devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Gelen fotoğraflar böyle. Orada da önemli detaylar konuşuldu, elbette paylaşacağız birazdan. Yasa tamam. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Önemli bir soru bu. İlk saha adımı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı İçişleri Bakanı. Neler oldu? Paylaşacağız, aktaracağız. Kolombiya 7,4'lük bir depremle sarsıldı, gelen görüntüler böyle. Şu ana kadar paylaşılan can kaybı 224. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahaya gideceğiz, bir bağlantı yapmaya çalışacağız. Önümüzdeki dakikalar içerisinde oradaki durumla beraber bakacağız hepsine. Altında yükseliş devam ediyor birkaç gündür. Peki o yükseliş sürecek mi? Piyasalar bize ne söylüyor? Moderatör Gece'de bu soruya da yanıt arayacağız. Başlıyoruz.

0: terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme safhası da geride kaldı. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük destekle kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ele alındı. Bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, dün mecliste 467 milletvekillerinin oyuyla kabul edilen terörsüz Türkiye süreç yasasını değerlendirdi. 467 rakamının Cumhuriyet tarihinde önemli bir sayısal ve siyasal mesaj içerdiğini söyledi. Çelik, bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa bölge ülkeleri içinde bir yöntem ve adres olacaktır dedi. Mecliste bazı vekillerin eleştirilerini ise yasada olmayan hayali senaryolar üzerinden yaptıklarını söyledi.
1: Herhangi bir üçüncü göz olmadan, gayet şeffaf bir biçimde, 86 milyon vatandaşımızın gözünün önünde, örgütün tasfiyesi ve silah bırakması için bu yasal çerçevede oluşmuştur.
2: Mecliste kabul edilen çerçeve yasayla ilgili konuştu. Yeni dönemde Türkiye'nin terörle mücadelede örnek olacağını söyledi.
1: Bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa, bu bölge ülkeleri içinde bir yöntem olarak bir adres olacaktır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik genel merkezde kameraların karşısına geçti. Gündemde terörsüz Türkiye hedefi ve mecliste kabul edilen çerçeve yasa vardı. Çelik teklifin rekor oyla kabul edildiğini belirtti.
1: 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Daha öncesinde de söyledik, Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını emperyalizme yemetmeyeceğiz dedik. Birileri Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularıyla Yeşilırmak'ın, Kızılırmak'ın kuzularının birbiriyle yumruk yumruğa karşı karşıya geldi.

0: vermesini istiyor.
1: Ömer Çelik düzenlemeye ilişkin eleştirilere de cevap verdi. Cumhuriyete ve demokrasiye zarar verildiği iddialarının hukuki zemini olmadığını belirtti.
2: Maalesef son derece yıkıcı bir takım, az da sayı az da olsa bir takım yıkıcı eleştirilerle mecliste bir görünürlük üretmeye çalışanlar oldu. Burada en yanlış olan işlerden bir tanesi, çok az sayıda da olsa meclisteki bazı eleştirilerin esasında yasada olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir şey üzerinden bir eleştiri üretmeye çalıştığıdır.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde ilk saha adımı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı toplantıda yasal düzenlemenin sahadaki uygulaması ve sürecin yol haritası ele alınacak.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal çerçeve oluştu. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasanın ardından ilk adım İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını video konferans toplantısına çağırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı toplantı çarşamba günü saat 15'te İçişleri Bakanlığı Gamer Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinin 81 ildeki uygulama adımları ele alınacak. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin şekilde sürdürülmesi konuları değerlendirilecek. Valilerden gelişmeleri anlık olarak takip etmeleri istenecek. Toplantının önemli başlıklarından biri de dezenformasyon ve olası provokasyonlar olacak. Valiler, emniyet ve jandarma birimlerine süreç boyunca karşılaşılabilecek risklere karşı dikkatli olunması talimatı verilecek. Valiler illerinde sürecin koordinasyonunu yürütecek. Emniyet ve jandarma da kamu düzeni ve asayişin korunmasında görev alacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürecin akamete uğramaması için herkesin üzerine düşeni yapacağını belirtti. Gerçekleştirilecek toplantıyla terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki uygulama adımları netleştirilecek.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şırnak ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Şırnak'ta eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra terörsüz Türkiye sürecinde atılan tarihi adımı değerlendirdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesini milat olarak nitelendirdi. Sürecin sabote edilme ihtimaline karşı da kararlılık mesajı verdi.
6: Her seferinde programımızı ertelememiz gerektiren bazı durumlar oldu. Kısmet bugüneymiş ve güzel bir günde geldik. Ben dünün bir milat olarak kabul edilecek kadar önemli olduğuna inanıyorum.
7: Şırnak ziyaretinin güzel bir günden sonra gerçekleştiğini belirtti. Türkiye'de terör sorununun çözüldüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şırnak ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.
6: Türkiye'nin hem ekonomik kalkınması, hem toplumsal refahı, hem de toplumsal barışı açısından kangren haline gelmiş çok önemli bir problemi. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Devlet Bahçeli Bey'in aldığı inisiyatifle birlikte çok büyük bir çoğunlukla bu sorunu çözecek yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti.
7: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şırnak'taydı. İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. 2002 döneminden önceki süreci hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde atılan demokratikleşme adımlarına değindi.
6: 2002'den itibaren atılan demokratikleşme adımlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkede 2005 Diyarbakır konuşmasındaki bir cümle çok önemliydi. Bu ülkede artık temel hak ve hürriyetlerin, insan haklarının misafir değil ev sahibi olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz demişti. O tarihten itibaren de bu anlamda gerek yasal düzenlemeler, gerekse politik kararlar çerçevesinde Türkiye'de bugün dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasal düzenleme için toplumsal bir zemin oluştu.
7: Tarihi çerçeve yasasının kabul edilmesinden sonra sürecin sabote edilme ihtimaline karşı kararlılık mesajı verdi. Hep birlikte çalışacağız dedi.
6: Manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmak bize düşen görev.
7: Bakan Şırnak'ta yürütülen eğitim öğretim çalışmalarına da değindi. Eğitimde gelinen noktayı değerlendirdi.
6: Şırnak'ta eğitim öğretimin somut göstergeleri, fiziki göstergeleri itibariyle ihtiyaçları büyük oranda çözülmüş bir il tablosu var.
7: Bakan Tekin 2002 yılı sonrasını rakamlarla açıkladı.
6: 2002-2003 eğitim öğretim yılında Şırnak'ta 1841 öğretmenimiz çocuklarımıza eğitim öğretim süreçlerine destek olmakta idim. Bugün çok şükür öğretmen sayımız 9230. Derslik başına düşen öğrenci sayısı istatistikleri de bizim için çok önemli. Uluslararası göstergeler açısından eğitimin kalitesiyle ilgili verileri analiz ederken en çok kullandığımız rakamlardan bir tanesi. 6624 derslikle tamamladık. Yani 5069 ilave en az derslik yapmış durumdayız.
3: Yeni partinin siyasetteki ilk büyük sınavı çerçeve yasa oylamasıydı. İmamoğlu'nun özele çelme takma çalışmasıyla parti 54 fire verdi. Kriz havası oluştu. İktidara gelme hedefinde olduğunu iddia eden yeni parti bu sınavda 3 kritik hata yaptı. Peki bunlar neydi? Yanıtı analiz haberimizde.
0: Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz.
8: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk ciddi sınavında çuvalladı. Meclis kürsüsünden verdiği mesaj aslında bir imdat çığlığıydı. Zira İmamoğlu dışında Yeni Parti'ye bir de İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ayar vermeye çalışmıştı. Yüzümüzü millete dönüyoruz etiketiyle sosyal medyada başlatılan kampanya Özel'i köşeye sıkıştırdı. Sözcü gazetesinin, Halk TV'nin manşetlerden verdiği destekte durumu netleştirdi.
0: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok biz sahibiz.
8: Çerçeve yasa konusunda yeni partideki kapalı toplantıda grup kararı alınamayınca Özel meclis kürsüsünden durumu kurtarmaya çalıştı. Demokrasi istiyoruz konulu konuşmasında Can Atalay'ın, Selahattin Demirtaş'ın adını andı. Ama İmamoğlu'nun adını tek bir kez bile konuşmasında dile getirmedi. Belli ki Dilek İmamoğlu'nun başlattığı kampanya canını sıkmıştı.
9: Şöyle biraz sert olacak ama yeni parti daha kurulma aşamasında ilk vurgunu yedi. Bu yeni partinin bölünme işaretidir. Kurulmamış partiyi ortadan böldüler.
10: Evet, aslında
9: buyurun bakalım toparlasınlar bir daha. Nasıl toparlayacaklar?
8: Gibi. Parti içinde bir kriz mi var soruları zihinlerde oluştu. Oylamadan kısa süre önce cezaevinden bir mesaj gönderen İmamoğlu, Özel'in aldığı kararların altına imza atıyorum diye yazdı. Yani Zevahir'i kurtarmaya çalıştı. Ancak buna rağmen yeni partiden 35 milletvekili evet derken 54 milletvekili çerçeve yasaya hayır oyu verdi.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
8: Özel yönetim evet diyecek demesine karşın MYK üyesi Gizem Özcan'la Nurhayat Altaca Kayışoğlu hayır dedi. Özel'in birlikte yol yürüdüğü ama yeni partide kurmay kadroya almadığı Malatya milletvekili Veli Ağbaba da hayır cephesinde yer aldı.
0: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok biz sahibiz.
8: Şimdi yeni partideki bu derin fikir ayrımını demokrasinin gereği gibi pazarlamak mümkün elbette. Ancak Türk siyasi hayatı böyle işlemiyor. Türk siyasetinde partiler lider odaklı. Kol kırılır, yen içinde kalır misali tüm tartışmalar yapılıyor ama bir karar alındıktan sonra tüm parti topyekun o kararın arkasında duruyor. Yeni partide ise daha karar alacak irade bile ortaya konulamıyor.
11: Yeni siyasetin partisidir. Bu partide...
8: Meselenin birkaç boyutu var. Özel'in ilk liderlik sınavında çuvallaması birinci boyutu. İkinci boyutu, Özel İmamoğlu ikilisi seçim zamanı kent uzlaşısı kurduğu deme 54 hayır oyunu nasıl açıklayacak sorusu.
12: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin
10: eş başkanı diyesim geldi.
8: Üçüncüsü ise siyaseti okuma konusundaki başarısızlıkları. Zira çerçeve yasaya tepki oylarına İYİ Parti zaten en başından talip oldu. Mecliste de kışkırtma çabası içine girdi. Topyekün olarak da kararının arkasında durdu.
0: Bu parlamentoyu seyreden, bu oturumu seyreden ve kendini çaresiz hisseden.
8: Ancak İYİ Parti'nin tek başına iktidara gelmek gibi bir iddiası yok zaten. Onlar az olsun bizim olsun anlayışıyla çözüm süreci karşıtı olan küçük kitleyi safında tutma çabasında. Peki ya yeni parti lideri Özgür Özel? Zira çerçeve yasa oylamasına bakıldığında kullanılan oyun 5'te 4'ü evet şeklinde çıktı. Milletin temsil edildiği çatıda son dönemin en büyük uzlaşısı ortaya konuldu.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
8: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve cezaevinden ona yön tayin edip ayar vermeye çalışan İmamoğlu çifti baltayı taşa vurmuş olabilir. Ortaya dirayetli bir duruş koyamadıkları gibi milletin gittiği yönü de anlayamamışlar. Özel'in hem şehit yakınlarının gazilerin oyunu alayım hem demi küstürmeyeyim stratejisi bir çıkmaz sokak gibi görünüyor. Çünkü seçmen yalpalayan siyasetçiyi pek tutmuyor. Zira ülkeyi yönetmeye talip kadroların çelikten bir iradeye sahip olması, rüzgara göre savrulmaması gerekiyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
3: Yeni Parti'deki duruma baktık, bir de sürece bakalım. Çerçeve yasa genel kurulda rekor oyla kabul edildi. Peki bundan sonra sahada süreç nasıl işleyecek? Detaylar haberimizde.
4: Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Oylama için 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
12: Genel kurulda kapılar kapandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir oturumu geride bıraktı. 12 saat süren genel kurulda çerçeve yasa 467 oyla kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl değişecek?
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
12: Yasanın uygulanmasında silah bırakma ve MGK kararı şart. PKK'nın sahadaki faaliyetleri mercek altında. Milli İstihbarat Teşkilatı teröristlerin her adımını not ediyor. Öncelikle PKK'nın varlığının sona erdiğine dair güvenlik kaynakları rapor hazırlayacak. Bu rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. MGK söz konusu raporu inceleyecek ve PKK'nın varlığının sona erdiğine dair karar alacak. Söz konusu MGK kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşaması başlayacak. 6 ay süreyle silah bırakan teröristler yasadan faydalanmak için başvuru yapabilecek. Süreci iki kritik kurul yürütecek. Bu kurullardan ilki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Üst Düzey Yürütme Kurulu olacak. Üst Düzey Yürütme Kurulu Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'ndan oluşacak. İkinci kurulsa meclis çatısı altında siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme ve İrtibat Kurulu olacak. Hukuki süreç 5 adımda işleyecek. MGK kararının ardından silah bırakan teröristler başvurularını gerçekleştirecek. Erteleme kapsamındaki suçlardan tutuklu veya adli kontrollü olanların tedbirleri kaldırılacak. Soruşturmadaki dosyalar için doğrudan bozma kararı verilecek. Üst sınırı 15 yıl ve 6 hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl erteleme, 15 yıldan fazla hapis veya müebbet gerektiren suçlarda 10 yıl erteleme imkanı tanınacak. Erteleme kararları özel bir sisteme işlenecek. Davalarda zaman aşımı işlemeyecek. Süreçte 2005 sonrası yakalanan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç cezaevinde olanlar tahliye edilecek. Erteleme süresince yeni bir terör suçu işlenmezse soruşturması sürenler için düşme kararı verilecek, cezası ertelenenlerin infazı tamamlanmış sayılacak. 5 yıllık denetim süresinde en az 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde en az 3 yıl sorunsuz tamamlandığında sulh ceza veya infaz hakimliğine başvurularak kişilerin üzerindeki tüm hak yoksunlukları hukuki sonuçlarıyla kaldırılacak.
3: Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve jandarma assubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 9. yılında kabirleri başında dualarla anıldı. Türkiye yasa boğan o hain saldırının üzerinden 9 yıl geçti. Ancak milyonların yüreğinde "İyi ki varsın Eren" sözü yankılanmaya devam ediyor.
13: Gene Hangi duayı okudun anne? Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne?
14: Takvimler 11 Ağustos 2017'yi gösteriyordu. Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında sıcak temas yaşandı. O gün 15 yaşında

0: Spor sevgisiyle de çevresinde tanınıyordu. O gün teröristlerin hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine gösterirken şehit düştü Eren Bülbül. Eren'i korumak için üzerine kapanan 41 yaşındaki Assubay Başçavuş Ferhat Gedik de aynı saldırıda şehit oldu. İki şehit 11 Ağustos 2017'den bu yana Türkiye'nin hafızasında. Hain saldırıyı gerçekleştiren ve kırmızı kategoride aranan teröristler güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmiş, kahramanların kanı yerde kalmamıştı. Eren ve Ferhat Gedik şehadetlerinin 9. yılında kabirleri başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anne Ayşe Bülbül oğlunun kabri başından bir an olsun ayrılmadı. Dokuz yıldır ne Eren unutuldu ne de kahraman Assubay Ferhat Gedik. İsimleri okullarda, tünellerde, gökyüzündeki sihalarda yaşatılıyor. Şehadetinin 9. yılında Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 37 şehirden şairlerin kaleme aldığı İyi ki Varsın Eren şiir kitabı da okurlarla buluşturuldu. Milyonlarca yürekse bir kez daha aynı hisse aykırıyor. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız kahramanlar.
1: Gene hangi duayı okudun anne? Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı. Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı rahmetle yad ediyorum dedi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun kabulünün ardından meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamladı. Son olarak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kabul edildi. Genel Kurul 1 Ekim'e kadar tatile girdi. İç tüzük gereği 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Genel Kurul, kabul edilen önerilerle çalışmalarını 10 Ağustos'a kadar sürdürdü. Genel Kurul'da 1 Temmuz'dan bu yana 7 kanun kabul edildi. TSK'ya ilişkin düzenlemelerin yanı sıra yargı paketi, en düşük emekli aylığının artırılması ve öğrenci affına ilişkin düzenlemeler de yasalaştı. Meclis, çeşitli ülkelerde görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini de kabul etti. Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılar ve küresel Sumut filosuna müdahaleye ilişkin meclis başkanlığı tezkereleri de oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul son olarak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu kabul etti.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Meclis 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te yeniden toplanacak. Milletvekilleri bu sürede basın toplantılarını sürdürebilecek. Çalışmasına karar verilen komisyonlar da faaliyetlerine devam edecek.
2: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Filistin Devlet Başkanı Abbas, 2 gün sürmesi planlanan resmi ziyaret kapsamında başkent Ankara'ya ulaştı. Abbas Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı. 11-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'de olacak Mahmut Abbas'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Ağustos'ta külliyede kabul edecek. Kabulde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Suriye'de devrim sonrası beklenen tarihi Adalet Günü geldi çattı. 2024 yılının Aralık ayında devrilen Baas rejiminin lideri Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Atif Necip hakkında açılan davada karar açıklandı. Şam'daki ceza mahkemesi sanıkları insanlığa karşı suç işlemekten idama mahkum etti.
5: yıllarca kendi halkını katletti, binlerce insanın ölüm emrini verdi. İşlenen suçlar cezasız kalmadı. Suriye yargısı tarihi bir karar aldı. Devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Atıf Necip, insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı idam cezasına çarptırıldı. Şam 4. Ceza Mahkemesi, Suriye'de

0: 61 yıl süren Bağız rejiminin karanlık dönemini yargıladığı davada kararını verdi. Mahkeme Başkanı Fahrettin Aryan, devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve eski DERA Siyasi Güvenlik Şube Başkanı olan kuzeni Atıf Necip'in de aralarında bulunduğu 9 sanığı idama mahkum etti.
1: Cinayet el-katl-el amed.
2: Hafız ve Anisa'nın oğlu kaçak Beşar Esad, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları olarak sınıflandırılan işkence ve ölüme yol açan işkence suçlarından ve birçok kez özgürlükten mahrum bırakma suçundan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştır.
0: Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşmada mahkeme sanıkları kasten ve taammüden cinayet, ölümle sonuçlanan işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tuttu. Davada firari olmayan tek üst düzey sanık Esad'ın kuzeni Atıf Necip'ti. 2011 yılında Dera'daki sivillere yönelik kanlı baskınları yönettiği tespit edilen Necip, hakkındaki idam kararını mahkeme salonundaki demir bir kafesin içinde dinledi. Bu karar Şam'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Adliye sarayı önünde toplanan ve yıllarca ağır zulüm gören Deralılar, uluslararası gözlemcilerin de izlediği yargılamayı gerçek adaletin tecellisi olarak niteledi. Gözyaşlarına hakim olamayan mağdur yakınları, bugün bizim için bayram diyerek sevinç gösterilerinde bulundu.
3: Dera halkı bugün çok mutlu. Bugün bizim için bayram. Ancak asıl büyük bayram Dera'da.
0: Dera'da Atıf Necip'in idam kararından sonra camilerden de tekbir sesleri yükseldi. Ülkesinde insanlığa karşı suçlardan en ağır cezaya çarptırılan firari Beşar Esad'ın Rusya'daki yeni hayatı ise dikkat çekiyor. Aralık 2024'teki devrimin ardından ailesiyle Moskova'ya kaçan devrik lider, milyarderlerin ve Rus elitlerinin yaşadığı prestijli Rublyovka semtinde lüks bir yaşam sürüyor. İngiliz basınına sızan bilgilere göre paraya ihtiyacı olmayan Esad şu sıralar Rusça öğreniyor ve elit bir kitleye hizmet vermek amacıyla eski mesleği olan göz doktorluğuna geri dönmek için oftalmoloji bilgilerini tazeliyor.
4: ...21-24 Eylül'de New York'ta düzenlenecek olan Davos toplantısının açılış konuşmasını yapmak için Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan davet edildi. 25 üst düzey liderin katılacağı toplantıda Emine Erdoğan konuşma yapacak.
5: İnsanlığın geleceği adına güzel bir niyetle buluşmuş olmaktan son derece mutluyum.
6: New York'ta döngüsel ekonomi toplantısı düzenlenecek. Davos'tan Emine Erdoğan'a özel davet geldi. Dünya Ekonomik Forumu Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ı açılış konuşması için davet etti. New York'ta sürdürülebilir kalkınma etki toplantıları gerçekleştirilecek. Çevrimsel ekonomi dönüşüm topluluğu başlıklı üst düzey yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Açılış konuşmasını yapmak üzere Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan davet edildi. Davet bizzat Dünya Ekonomik Forumu Başkanı'ndan geldi.
5: Hepimiz çocuklarımıza daha adil ve yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak için seferber oluyoruz.
6: Toplantıya katılım 25 üst düzey liderle sınırlandırıldı. Etkinlikte döngüsel ekonominin sanayi rekabetçiliği, tedarik zinciri dayanıklılığı ve kaynak güvenliği ele alınacak. Program kapsamında Emine Erdoğan açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Emine Erdoğan yaklaşık 20 dakika sürecek hitabında Türkiye'nin küresel ölçekte örnek gösterilen sıfır atık vizyonla ilişkin üst düzey mesajlarını paylaşacak. Davet Emine Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olarak uluslararası görünürlüğünü güçlendirmesini sağlayacak. Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecinde döngüsel ekonomi ve sıfır atık alanındaki liderliğinin uluslararası kamuoyuna aktarılması imkanı sunulacak. Ve kamu özel sektör işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil ediyor.
4: Gençler dünyanın gündemini konuşmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya geldi. Bosphorus Diplomasi Forumu'nda 30 farklı milletten 400'e aşkın katılımcı 6 komitede gerçek diplomasi süreçlerini deneyimliyor. Forumun açılışında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, eğitim ve akademik diplomasinin dikkatine, önemine dikkat çekti.
7: Sizce birkaç yıl Türkiye'de eğitim alan bir genç?
8: Dünyanın farklı coğrafyalarından gençler uluslararası meseleleri konuşmak için aynı masada buluştu.
9: Kızım da belirttiği üzere eserin merkezinde Kubbetü'z-Zahra.
8: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, gençlerin foruma ilgisini Türkiye'nin gelecekteki diplomatik gücü açısından önemli bir işaret olarak değerlendirdi.
10: Dünyanın genelinde bu tür meselelere gençlerin ilgi göstermekte aslında daha geri gittiğini düşünürken, Türkiye'de böyle bir birleştiriciliğin ve böyle bir heyecanın olduğunu görmek, yani güçlü liseli ve üniversiteli öğrencilerin dünyanın meselelerini Türkiye'de değerlendirmek için bir arada olduğunu görmek bence Türkiye'nin diplomaside gelecekteki gücünün de bugünden bir sinyalcisi olsa gerek.
8: Bilal Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası öğrenciler için önemli bir eğitim merkezi olduğuna dikkati çekti. Akademik işbirlikleri, araştırma ve geliştirme çalışmalarının Türkiye'nin bölgesel istikrara katkısını güçlendireceğini vurguladı.
2: Türkiye'de uluslararası öğrenciler için önemli bir hedef noktası. Sanıyorum geçen yıl itibarıyla 350 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapıyordu. İşin bir boyutu bu. Ancak ben bugünkü konuşmamda bunun daha genel bir versiyonunu, yani akademik diplomaside, araştırma ve geliştirmede, üniversiteler arası işbirliği ve ortaklıklarda öne çıkarmaya çalıştım. Türkiye'nin bölgedeki rolü göz önüne alındığında bunun dünyaya sunacağı daha çok şey olduğunu düşünüyorum. Entelektüel kapasitedeki bir diplomasinin bölgesel istikrara daha fazla katkı sağlayacağı kanaatindeyim.
8: Türkiye'de eğitim gören yaklaşık 350 bin uluslararası öğrencinin ülkenin dünyada doğru tanınmasına katkı sağlayan gönüllü elçiler olduğunu vurguladı.
11: Türkiye bugün dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında. 350 bin kadar misafir öğrencimiz var. Türkiye'ye gelen 350 bin uluslararası öğrencinin, işte bunun her yıl yeni 100-150 bin öğrenci olduğunu düşünürsek, dünyada Türkiye'nin doğru tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını düşünmemiz lazım. Türkiye'nin gönüllü elçileri olacaklarına ben olduklarını da inanıyorum, olacaklarını da inanıyorum.
8: Bilal Erdoğan, uluslararası öğrenci sayısının önümüzdeki dönemde 1 milyona ulaşabileceğini söyledi.
11: Ben gerçekten Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 1 milyona rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyorum. Üniversite altyapımız bu anlamda çok müsait ve güçlü. Bunun hem ekonomimize katkısı açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum, hem Türkiye'ye yönelik bir beyin göçünü sağlamak açısından güçlü bir koz olduğunu düşünüyorum, hem de gerçekten Türkiye'nin dünyada doğru tanınmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum.
4: Dünyanın birçok yerinde sıcaklıklar ve sıcakların sebep olduğu orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Rekor sıcaklar yaşanırken birçok bölgede kuraklık ve erken hasat kaçınılmaz oldu.
6: Avrupa'da yeni bir sıcak hava dalgası kapıda. Yangınlara sebep olan sıcaklıklarla mücadele sürerken ülkeler kavrulmaya devam ediyor. Birçok ülkede alevler dinmiyor. ABD ana karasında Temmuz yaklaşık 25 dereceyi bulan ortalama sıcaklığıyla en sıcak ay olarak kayıtlara geçti. Bu değer kuraklık döneminin yaşandığı Temmuz 1936'daki rekoru yaklaşık 0,13 derece aştı. Kıtada yangınlar da sürüyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir surdaki orman yangını yaklaşık 700 hektar alana yayıldı. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Kanada'da ise yangınlar can aldı. Alevlerle boğuşulan bölgede yaklaşık 20 bin kişi evinden oldu. Aşırı sıcaklar kuraklık ve erken hasadı da beraberinde getirdi. İtalya'da tarım olumsuz etkilenirken yangınlarla mücadele sürüyor. Alevleri kontrol etmek için yoğun çaba gösteriliyor. Po Nehri de kuruyor. Nehirde su seviyesi kritik ölçüde azaldı. Bu durum tarım faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor. İngiltere ve Hollanda'da da kuraklık kapıda. İngiltere'de kuraklık koşullarının hakim olduğu bölgeler genişletilerek ülkenin 2/3 için resmen kuraklık ilan edildi. Hollanda'da kuraklık nedeniyle nehirlerdeki su seviyesi düştü. Yüzer evlerle kıyıya bağlı teknelerde suyun çekilmesiyle zeminde kaldı. Yalnızca Avrupa değil, Asya'da da yangınlarla mücadele devam ediyor. Endonezya'da Broma Dağı alev aldı. Yangın takım adalar genelinde giderek artan sayıda orman yangınına dönüştü. Afette tahliye gerekmezken söndürme çalışmaları da sürüyor.
4: Türkiye'nin düzenlediği 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde 12 bilim insanı 12 farklı alandaki projeleri hayata geçirdi. 3 yabancı araştırmacı da ekibe katıldı. İklim değişikliğinin kutup ekosistemleri üzerindeki etkilerinden Kuzey Kutbu'na özgü kuş türlerinin dağılımına ve bölgedeki mikroplastik kirliliğine kadar farklı araştırmalar gerçekleştirildi.
6: Altıncı Arktik Bilimsel Araştırma Festivali'ne birçok ülke katıldı. Katılımcılar araştırmalar yaptı, önemli incelemelere imza atıldı. Katılan yabancı araştırmacılar farklı alanlarda araştırmalar gerçekleştirdi. İklim değişikliğinin kutup ekosistemleri üzerindeki etkileri, Arktik'e özgü kuş türlerinin dağılımı ve bölgedeki mikroplastik kirliliği incelendi.
12: İklim değişikliği nedeniyle buzulların geri çekilmesinin ekosistemin sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçladık. Bu kapsamda sediment örnekleri topladık. Ekosistem sağlığını değerlendirmek için küçük organizmaları biyolojik gösterge olarak değerlendirdik ve çevresel değişkenleri analiz ettik.
6: Bilim ekibi gemiyle 82 derece kuzey enlemine kadar çıktı. Biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirildiği sefere 12 bilim insanı katıldı. Sefere Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay'dan 3 yabancı araştırmacı da iştirak etti. Arktik'teki kuş topluluklarının yapısı ve yalnızca bu bölgede görülen türlerin coğrafi dağılımı araştırıldı.
3: Açık denizde yaklaşık 30 ila 40 kuş türü gözlemlenebildi. Bu kuşlar karada yuvalanıyor. Beslenmek için ise açık denize çıkıyor.
6: Kutup bölgelerinin atmosferindeki mikroplastik kirlilik de incelendi.
13: Kullandığımız sistem havadaki parçacıkları filtre üzerinde topladı. Laboratuvar analizleriyle kutup bölgelerindeki mikroplastik yoğunluğunu belirlemeyi hedefledik. Daha önce aynı yöntemi Antarktika'da da uyguladık. Arktik'ten elde ettiğimiz verileri Antarktika'daki sonuçlarla karşılaştıracağız.
4: Kolombiya 7,4'lük büyük bir depremle sarsıldı bugün. Yıkım var, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye gideceğiz son durumu öğrenmek için. Anadolu Ajansı muhabiri Sinan Doğan bizi bekliyor. Sinan Doğan merhaba, kolay gelsin. 7,4'lük bir deprem. Önce şununla başlayalım. Yıkım ne boyutta?
14: Merhabalar. Sizin de dediğiniz üzere 7,4 büyüklüğünde şiddetli bir depremin ardından çok sayıda can kaybı söz konusu. Şu anda resmi rakamlar 230'u geçtiğini söylüyor. Yaralı sayısının 900'ü aştığı belirtiliyor. Yalnız çok sayıda kayıp sayısından bahsediliyor. Yani gittiğimiz her enkazda kayıplarını arayan depremzedelerle karşılaştık. Hemen hemen her enkaz bölgesinde şikayetler ve şurada da şu kadar insan var. İşte burada benim kardeşim var, burada benim babam var, çocuklarım var diyen aileler bekliyorlar. Yani yıkımın boyutunu tabii ki bundan iki ay önce Venezuela'da yaşanmış olan o büyük iki depremle mukayese edemeyiz. Ancak şöyle düşünün, yani çok fazla yıkılan bina değil de çok fazla hasarlı bina var. Yani bir yani şöyle düşünün, bir cadde düşünün, böyle bir çarşı gibi içinde lokal eşyalar satan, ne bileyim aklınıza gelebilecek her şeyi düşünün. Orası komple hasarlı. Yani orayı mesela yıkılmamış ama devlet orayı tekrardan vatandaşlarına verebilmesi için sıfırdan yıkması gerekecektir. Yani çok fazla hasarlı bina, yapı, hastaneler, eğitim kurumları, polis karakolları ve burada aynı şekilde uluslararası havaalanı da kısmen çöktüğü için 3 kişi dün yaşamını yitirdi. Yani arama kurtarma çalışmaları tabii ki aralıksız devam ediyor ve her geçen saat can kaybı sayısı artıyor. Daha da artması bekleniyor. Ancak dediğim gibi Kolombiya'daki büyük depremi Venezuela ile karşılaştırmamamız gereken önemli bir husus var.
4: Ekipler her yere yetişebiliyor mu Sinan Doğan? Ekipler yetişebiliyor mu yıkıma, binalara? Her yerde ekip var mı?
14: Hayır, çok ciddi bir ekipman eksikliği var. Yani çok sayıda enkaza henüz dokunulmamış, çok fazla yardım talebi var, ekipman eksikliği var. Yani Kolombiya'da şimdi 5 tane şehirde aynı anda bu deprem yaşandı. Yani deprem sadece benim bulunduğum bu Pereira kentinde en fazla can kaybının olduğu yerde duruyorum ben. Sadece burada olmadı. Manizales'te oldu, Cali'de oldu, şu anda aklıma Armenya'da oldu. Dolayısıyla yani aynı anda bu

0: Size bahsettiğim bütün yerlere yetişebilmeleri zaten mümkün değil. Kolombiya'nın da uzun zamandır böyle bir deneyimi yoktu. En son 1979'da böyle büyük bir depremle imtihan edilmişler. Dolayısıyla dışarıdan bir uluslararası yardıma kesinlikle ihtiyaçları var.
1: Evet.
0: Ve çok sayıda enkaz bölgesinde de bir beklenti söz konusu depremzedelerden.
1: Peki siz deprem olurken orada mıydınız, sonradan mı gittiniz? Yani hissettiniz mi bu depremi? Onu da sormak istiyorum.
0: Tabii çok güçlü hissettik. Hatta yaşadığımız binadan aşağı inerken gözümün önünde düşen insanlar oldu sarsıntının etkisiyle. Tabii biz Türkiye'den deneyimli olduğumuz için o kriz yönetimine biraz daha profesyonel yaklaşabiliyoruz. Yani benim kucağımda benim kızım vardı.
1: Çok geçmiş
0: Ben daha
1: olsun.
0: sakin kalmayı başardım ama etrafımızda çok sayıda Kolombiyalı komşumuzun düştüğünü ve ciddi panik yaşadıklarını gördük. Yani biz başkentte olmamıza rağmen çok hissettik.
1: Sizin
0: Fakat
1: ayrıldığınız
0: gerçek yıkım
1: binada bir
0: size
1: hasar veya çökme yaşandı mı?
0: ya çok hafif bir çatlaklıklar oldu ama endişe edilecek bir durum değil.
1: Evet, arçıları da sormak isterim. 70'ten fazla arçıdan bahsediliyor. Onlar işte o hasar
0: Evet.
1: alan binalarda yıkımı artırdı mı? Arçılar şiddetli mi?
0: En büyüğünün 4,8 olduğu söyleniyor. Yani çok böyle korkutucu, insanları dışarıda çadırlarda yaşamaya mecbur edecek bir durum yok. Ancak bugün deprem bölgesini çok kapsamlı dolaştık. Arçıların etkisiyle birkaç tane yıkılmak üzere olan binanın yerle bir olduğuna şahit olduk yani.
1: Yani söylediklerinizden biraz da şunu anlıyorum. Doğru mu? Kolombiya bunu biraz hazırlıksız yakalandı. Böyle bir depreme.
0: Kesinlikle. Ya zaten Kolombiya biliyorsunuz yeni bir cumhurbaşkanı var. Bugün dördüncü gün. Yani dün bir, bugün iki büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Yani ekibini bile daha yeni hazırlamıştı.
1: Evet.
0: Yani kimlerle muhatap olacak, bu krizi nasıl yönetecek ki, nerede ne kadar yıkım var? Yani onun üzerine çok sürpriz, çok büyük bir sürpriz oldu onun için.
1: Peki şunu da sorayım son olarak. İnsanlar muhakkak evlerinde kalamıyorlar bu süreç içerisinde.
0: Evet.
1: Yıkılan binalar, ağır hasarlı binalar bahsettiniz az önce. Peki onların dışarıda
0: Evet.
1: yaşamlarına devam etmesi için ortam hazırlanabildi mi? İnsanlar nerelerde kalıyorlar?
0: Şimdi birincisi depremin yaşandığı yerlerde hava çok sıcak. Yani en azından soğuktan şikayet edecekleri bir durum yok.
1: Evet.
0: Ancak az önce de dediğim gibi hava çok sıcak. Parkta yatanlar, evin önünde derme çatma döşekler, süngerler kuranlar var tabii ki ama Türkiye'deki gibi bir hızlandırılmış bir çadır kent yok şu anda.
1: Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Size de bir kez daha geçmiş olsun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Anadolu Ajansı muhabiri Sinan Doğan, Kolombiya'daki son durumu aktardı bizlere. Çok sayıda kayıp var. Can kaybı artıyor. Yıkım ciddi seviyede. Kolombiya'daki son durum. Detayları paylaştık. Devam ediyoruz.

0: 11. Anadolu Medya Ödülleri Külliye'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Türk Medya iki ödüle birden layık görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz programda yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine değindi. Medyaya bu hassas dönemde büyük görev düştüğünü hatırlattı.
1: Özellikle silahların bırakılmasını kapsayan bu hassas dönemde basına da medyaya da çok önemli bir görev düştüğünün altını çizmek isterim.
2: Terörsüz Türkiye kapsamında genel kurulda onaylanan çerçeve yasaya dikkati çekti. Sürecin ilerletilmesinde basının rolüne vurgu yaptı.
1: Dezenformasyon çabalarıyla ülkemizi rayından çıkarmaya çalışan çevreler olabilir. Çeşitli güç odakları olabilir ve bunların çabaları olabilir. Buna karşı milletçe bütün kesimler olarak çok uyanık olmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Siyasetin, medyanın ve milletimizin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, bu sürecin başarıya ulaşması bakımından büyük önem taşımaktadır.
2: Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği 11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Külliye'de düzenlenen törende Türk medya iki ödüle layık görüldü. Özgün ve dikkat çekici yorumlarıyla yılın yorumcusu ödülü Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'e verildi. Yiğitel ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı.
3: Sayın Mehmet Sait Sobacı'yı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
2: 11. Anadolu Medya Ödülleri'nde Türk medyaya bir ödül daha geldi. Türk savunma sanayinin önde gelen dergisi Savtek, yılın savunma dergisi ödülüne layık görüldü. Ödülü genel yayın yönetmeni Yusuf Alabar da aldı.
0: Trakya'nın tarım ve hayvancılık sektörü Çorlu'da buluştu. Türkiye'nin en büyük açık alan tarım fuarlarından Çorlu Tarımtek 19. kez kapılarını açtı. 150'den fazla firma, 700'e aşkın markayla üreticinin karşısına çıktı.
2: Traktörden biçer dövere, sulama sistemlerinden dijital tarım teknolojilerine. Tarım ve hayvancılık sektöründeki yenilikler Çorlu'da vitrine çıktı. 19. Çorlu Tarımtek Trakya Avrupa Hayvancılık Sanayi ve Gıda Fuarı 50 bin metrekarelik açık alanda kapılarını açtı. Fuarda 150'den fazla firma yer alıyor. 700'e aşkın markanın binlerce ürün ve teknolojisi sergileniyor. Fuara sadece Trakya'dan değil Türkiye'nin dört bir yanından üretici ve firmalar katılıyor. Organizasyon, üreticileri yeni teknolojilerle buluştururken firmalara da yeni pazarlara ulaşma ve bayi ağlarını genişletme fırsatı sunuyor. 15 Ağustos'a kadar sürecek fuar, Çorlu ve çevresinde de ekonomik hareketlilik sağlayacak. Konaklamadan ulaşıma, restoranlardan ticarete, birçok sektöre katkı sunacak.
0: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, Bordo Mavili camiada adeta bir fırtına koparıyor. Dünya yıldızının gelişiyle birlikte taraftar coştu, forma ve kombine satışları tavanı gördü. Dükkanlarda vardiya mesaisi başlarken satış rakamları rekora koşuyor.
4: Trabzon'a da iyi şeyler yapacağını tahmin ediyorum. Yöresel olarak da orayı seveceğini tahmin ediyorum. Bu sene Trabzonspor zorlayacaktır şampiyonluğu diye düşünüyorum ben.
5: Şampiyonluk bekliyoruz. Bir de ligde nereye kadar gidebilirsek artık Avrupa Ligi'nde.
6: Bize kadar gelmiş. Biz de alalım dedik yani. Bir katkımız olsun.
7: Yani takıma güven sağlıyor abi. Sabah hemen erkenden koştum, Salah'ın formasını almaya geldim çünkü hızlı bitiyor.
8: Bordo Mavili ekibin Muhammed Salah transferi taraftarı sokağa ve mağazalara döktü. Dünya yıldızının imzası forma ve kombine satışlarında patlama yarattı.
9: Tabii Salah transferiyle birlikte forma satışları patladı diyorduk. Şimdi yanımdaki beyefendi 5 forma almış. 5 forma ailede herkes Trabzonlu mu?
10: Evet, herkes Trabzonlu. Hepsine birden formayı hediye ettik.
9: Hediyeleri doldurdunuz. Evet. Peki nasıl hissettiriyor büyük bir transfer?
10: Çok güzel hissettiriyor. Gerçekten Salah gibi bir yıldızın Trabzonspor forması altında emek vermesi, ter dökmesi heyecan verici.
11: Zaten Salah için geldik buraya, Salah formasını almaya.
6: Ligde de bu kadar kariyeri bu kadar büyük olan bir oyuncu hiç geldi mi? Artık daha fazlası gelecek mi bilmiyorum ama bence ligin en büyük transferlerinden biri.
7: Abi çok iyi hissediyorum. Böyle bir büyük ismin Trabzonspor'a gelmesi gerçekten huzur verici.
8: Trabzonspor'un lisanslı ürünlerini satan mağazalarda kuyruklar oluştu. Muhammed Salah transferinin ardından 15 bin forma anında tükendi. Planlanan toplalımlarla birlikte bu rakamın kısa sürede 100 binlere ulaşması bekleniyor.
7: Ben gelmez diyordum abi. Şimdi
9: formasını almaya geldim.
7: Aynen, şimdi formasını aldım. İnşallah takıma büyük katkılar sağlar abi.
9: Kaç gol atar sence?
7: Abi bence 20. O kadar fazla.
9: Siz İstanbul'dan kalkıp Trabzon'a maça gidiyorsun.
10: Evet, iç saha maçlarına özel olarak babamla beraber bu sene bayağı bir yolculuğumuz olacak hem Avrupa.
9: Salah ne katar Trabzon'a, ne bekliyorsunuz bu sene?
10: Valla ligde 19 gol 13 asist bekliyorum.
8: Lig öncesinde kombine bilet satışları da şimdiden 17 bin seviyesine ulaştı. Hedef yeni sezonda stadyumun tamamen dolması.
4: Valla çok şey hissediyorum. Yani böyle 50 yıldan beri Trabzonspor'u takip ediyoruz. Gençliğimizden beri. Yani daha başarılı olmasını istiyoruz.
8: Muhammed Salah transferinin oluşturduğu bu heyecan dalgası Bordo Mavili camiada büyük bir sevinç yarattı.
11: Abi hiç beklemiyorduk. Çok sürpriz oldu zaten. Zaten ondan sonra da bir sürü kombine forma satışı oldu tekrardan. Yani bütün taraftarlar için çok sürpriz ve çok iyi oldu abi.
0: Efendim bu bölümü noktalayalım. Saat başı devam edeceğiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
10: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
11: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
9: Ben Ömer Necati Albayrak.
10: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
9: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
10: Gün ilk dakikada başlar.
11: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
4: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
5: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
3: Ben Ömer Necati Albayrak.
4: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
3: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
4: Gün ilk dakikada başlar.
5: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
6: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
7: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili soruşturmada çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi FETÖ'cü Adil Öksüz'ün helikopterin düşmesinden 2 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği belirlendi. Öksüz'ün 23 Mart 2009'da Türkiye'den ayrıldığı, 1 Nisan'da ise geri döndüğü tespit edildi. Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düşmüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Adil Öksüz bağlantısının soruşturma kapsamında incelendiğini açıklamıştı.
1: Olay günü örgütün mahrem imamlarıyla, Elazığ mahrem imamıyla telefonu, daha öncesinden de Adil Öksüz'le telefonları, toplantıları, Adil Öksüz'ün bu olay için Türkiye'ye gelmesi, bunlar hepsi bize örgütsel bağlantıyı gösteriyor.
2: Tarih 23 Mart 2009. Firari FETÖ'cü Adil Öksüz Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. 2 gün sonra 25 Mart 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Keşdağ bölgesinde düşüyor. Şimdi soruşturmada bu iki tarih mercek altında. FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem imamı olarak bilinen 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimleri arasında yer alan terörist Adil Öksüz'ün yurt dışı giriş çıkış kayıtları incelendi. Kayıtlara göre FETÖ'cü terörist, Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinden tam 2 gün önce 23 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Türkiye'ye dönüş tarihi ise 1 Nisan 2009. Yani helikopterin düştüğü 25 Mart'ta Öksüz Amerika'daydı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu bakanlıkta kabul etmiş, soruşturmaya ilişkin bilgi vermişti.
1: Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
2: Bakan Gürlek, Adil Öksüz bağlantısının da soruşturma kapsamında incelendiğini belirtmişti. Şimdi yıllar sonra aranan başlıklardan biri de bu. FETÖ'cü Adil Öksüz helikopterin düşmesinden 2 gün önce neden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 1 Nisan'daki dönüşünün Yazıcıoğlu dosyasıyla bağı ne? Şimdi tüm bu detaylar derinlemesine araştırılıyor.
0: Sabahattin Şirin olarak bilinen Galatasaray taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin hakim karşısına çıktı. Şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Ultrasan Amigos'u savcılık ifadesinde evinde ele geçirilen yüklü miktardaki parayı kişisel birikim ve düğün takısı olarak açıkladı. Evinde bulunan ateşli silahlar ve balistik yelekler hakkında da ilginç bir savunma yaptı.
3: Yerin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bu oyun bitmeyecek.
4: Spor suçları, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve ruhsatsız silah ve mermi bulundurma. Hakkında ciddi suçlamalar bulunan Ultraslan grubu lideri Muzaffer Şirin adliyedeydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifade verdi. Şirin tüm suçlamaları reddetti. Kamuoyunda Sebahattin Şirin olarak tanınan Galatasaray taraftar lideri Muzaffer Şirin, telefon şifresini savcılıkla paylaşmadı. Telefonun içeriğinde ailesine ait bilgi ve belgeler yer aldığını söyledi. Herhangi bir suç unsuru bulunmadığını savundu. Savcılık şüpheliye sosyal medyada yaptığı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslendiği paylaşımı sordu. Devlet içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacağı şeklinde dedikodular duyduğunu iddia etti. Bu sosyal medya hesaplarının birçoğunun anonim hesaplar olduğunu dile getirdi. Amacının Bakan Gürlek'in dikkatini bu sosyal medya paylaşımlarına çekmek olduğunu savundu. Şirin ikametinde yapılan aramada tespit edilen paralar hakkında da bilgi paylaştı. Bu paraların geçmişten bugüne yaptığı birikimler ve oğlunun düğün takısı olduğunu söyledi. Ele geçirilen varlıkların herhangi bir suçtan elde edilmediğini iddia etti. Masak raporlarına yansıyan hesap hareketleri de şüpheliye soruldu. Şirin, 8 milyon 630 bin lira tutarındaki para hareketliliğini ticari faaliyet olarak açıkladı. Oğluyla arasında da aile ilişkisi kaynaklı para transferi olduğunu dile getirdi. Oğlu İbrahim Şamil Şirin'e ait bankacılık işlemleri hakkında ise bilgi sahibi olmadığını savundu. Ayrıca MASAK verilerinde tespit edilen 38 milyon 440 bin lirayla 3 milyon 337 bin liralık işlem hacminin kendisiyle ilgisi olmadığı da öne sürdü.
3: Türkiye'nin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor, boyun bitmeyecek.
4: Muzaffer Şirin evinde bulunan ateşli silahlar hakkında da konuştu. Tabancayı kendisini korumak için aldığını söyledi. Tribünlerde uyuşturucu satmaya çalışan kişilerle mücadele ettiği için tehdit altında olduğunu iddia etti. İkametinde tespit edilen şarjörlere ve fişeye dair bir bilgisi olmadığını da dile getirdi.
3: En üst seviyede şu anda. Çünkü aramızda Kürt...
4: 4 adet balistik yelek hakkında ise Mossad ve FETÖ savunması yaptı. Tehdit durumlarında kendisini korumak için bu yelekleri aldığını aktardı. Tribünü her türlü uyuşturucu ve devlete karşı olası tehlikelerden korumak amacıyla hareket ettiğini savundu. Şahsıma yönelik olası tehditleri Mossad, FETÖ gibi devletimize karşı ajan ve örgütlerden üst düzey tehdit olarak görüyorum dedi. Şirin karaborsa bilet iddialarını da inkar etti. Kulüp tarafından kendisine ücretsiz bilet verilmediğini söyledi. Sadece öğrencilere indirim yapıldığını aktardı. Biletlerin de değerinin üzerinde başkaca şahıslara satıldığına dair iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum ifadelerini kullandı.
3: Türkiye'nin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor, boyun bitmeyecek.
4: Muzaffer Şirin savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
0: Bir yanda kayıtlı gelir, diğer yanda milyonlarca liralık para trafiği ve gayrimenkuller. Ultrasen lideri Sebahattin Şirin ve ailesine ilişkin MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı. Raporun en dikkat çeken isimlerinden biri 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin. Son olarak şoförlük yaptığı, aylık ortalama gelirinin 39 bin lira olduğu belirtilen Şirin'in üzerine iki gayrimenkul kayıtlı. Elektronik para hesaplarındaysa milyonlar dönüyor. Babası Muzaffer Şirin'le aralarındaki para trafiği de 1,5 milyon lirayı aşıyor. MASAK ailenin mali profilini ve hesaplardaki para hareketlerini tek tek ortaya çıkardı.
5: MASAK'ın mali profil analizinde rakamlar dikkat çekici. 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in SGK kayıtlarına göre 2023'ten itibaren ön muhasebeci, son olarak da bir medya kuruluşunda şoför olarak çalıştığı belirlendi. Son iş yerindeki aylık ortalama geliri 39.358 lira. Buradan elde ettiği toplam gelir ise 275.509 lira olarak kayıtlara geçti. Ancak mali profilin diğer tarafında bambaşka rakamlar var. Şirin'in adına Çatalca'da 5002 metrekarelik tarla, Güngören'de ise çatı arası piyesli bir mesken kayıtlı. Herhangi bir şirkete ortaklığı ya da yöneticiliği de bulunmuyor. Peki hesaplardaki para trafiği, MASAK elektronik para ve ödeme kuruluşlarındaki hareketleri de inceledi. Bu kuruluşlardan Şirin'in hesaplarına toplam 2.553.088 lira geldi. 784.647 lira ise bu hesaplara geri gönderildi. En yoğun trafik Papara'da. 142 işlemde 1.548.388 liralık giriş. 142 işlemde 1.548.388 lira giriş. 246 işlemde 406.909 lira çıkış. Payfix'te ise 931.650 liralık giriş, 131.515 liralık çıkış kayıtlara geçti. Raporda baba oğul arasındaki para trafiği de ayrı bir başlık. 7 Eylül 2021 ile 9 Temmuz 2026 arasında Muzaffer Şirin'den oğlu İbrahim Şamil Şirin'e 59 ayrı işlemde 1.390.344 lira gönderildi. Oğuldan babaya ise 13 işlemde 131.617 lira gitti. Toplam hacim 1.521.961 lira. Üstelik para trafiği sadece aile içinde değil. Orhan Baştürk'le 2 milyon 245 bin lira, Fahrettin Sincar'la 1 milyon 762 bin lira, Fahrettin Sincar'la 1 milyon 762 bin lira, İbrahim Gökten Geyik'le 1 milyon 600 bin lira yaşayan işlem hacmi tespit edildi. Raporda diğer 1282 farklı kişiyle yapılan işlemlerin toplamı ise 12 milyon 392 bin lira. Baba Muzaffer Şirin'in mali profilinde de dikkat çeken rakamlar var. 2017'den beri çalıştığı belirtilen Diamond Gayrimenkul'den hesabına 6 ayrı işlemde toplam 4 milyon 350 bin lira aktarıldı. Muzaffer Şirin'in üzerine 2023 model lüks araçla Güngören ve Ayvalık'ta taşınmazlar kayıtlı. Masak raporu da para hareketlerini ortaya koydu. Bu paraların kaynağı ve hareketlerin hukuki niteliğine ilişkin nihai değerlendirmeyi adli makamlar yapacak.
0: 11 yıl önce Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin failler 11 yıldır bulunamamıştı. Ancak faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 11 yıllık dosyayı yeniden incelemeye aldı. Elde edilen yeni delillerle 5 şüpheli yakalandı.
6: ...11 yıl önce Sarı Lacivertli kafile saldırıya uğramış, dosya aydınlatılamadan kapatılmıştı. Yıllar sonra dosya yeniden ele alındı, 5 şüpheli yakalandı. 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe Rizespor deplasmanından dönüş için takım otobüsüyle Trabzon'a hareket etmişti. Takım otobüsü Trabzon Havalimanı'na ulaşamadan 22-20 sıralarında Araklı yolunda silahlı saldırıya uğradı. O günlerde fail ya da failleri bulunamadan dosya kapanmıştı. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 11 yıllık dosyayı yeniden incelemeye aldı. Dosyanın ele alındığı ilk soruşturmada mahkeme kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varmış, dosya rafa kaldırılmıştı. İlk olarak o karar bozuldu. Ardından güncel teknolojilerle 3 GSM operatörü üzerinden 6 baz istasyonundan alınan HTS analizleriyle yeni deliller elde edildi. HTS kayıtlarında en dikkat çekense şüpheli 5 şahsın olay anından önce telefon üzerinden birbirleriyle irtibatta olduğu, olay anında irtibatlarının kesildiği ve olaydan sonra tekrar birbirleriyle irtibata geçmeleri oldu. Elde edilen deliller kapsamında 5 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı ve polis ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Merkezi vize randevusu soruşturmasında 6 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
5: 49 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. 63 adrese operasyon düzenlendi. Suçlulara göz açtırılmadı. Konuya ilişkin açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı operasyonların yapıldığını belirtti. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeler de ele geçirildi. Bunların üzerindeki incelemelerin de devam ettiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında vatandaşlara belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verildi. Vatandaşlardan yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildi. Taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği hallerde ücret iadelerinin yapılmadığı da ortaya çıktı. Öte yandan başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edildi. Yapılan incelemelerde ise Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği tespit edildi. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanların hesaplarına yönlendirildiği, yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu belirlendi. Öte yandan Bakan Gürlek, insanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz ifadelerine yer verdi.
0: Türkiye'yi saran yeni nesil suç örgütlerinin kan donduran çarkı gözler önüne serildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda Casper'lar ve çirkinler olarak bilinen sokak çetelerine yönelik iddianamesini hazırladı. Sosyal medyadan tuzağa düşürülen çocukların eylem başına binlerce lira vaadiyle nasıl tetikçi yapıldığı tamamen deşifre edildi.
7: Bunu tabiat edeceksiniz.
8: Kötü niyetli kişiler çocukla sürekli iletişim kurarak onun güvenini kazanmaya çalışıyor. Bir süre sonra küçük talepler başlayabiliyor. Küçük bir talep daha büyük bir talebin başlangıcı oluyor.
5: Lüks arabalar ve motorlar, deste deste paralar, hepsi sosyal medya büyüsü ve yine hepsi gençleri tuzağa düşürmek için. Suç örgütleri TikTok ve Instagram'da ağlarına düşürdükleri çocukları piyano olarak kullanıyor. Sonu ne yazık ki hüsranla bitiyor.
8: Yani kötü niyetli kişi olay yerinde olmadan süreci dijital ortam üzerinden yönlendirmeye devam ediyor.
5: Aslında tuzak çocukları doğrudan hedef alıyor. Klasik mafya modellerini yıkan, mikrofon başında ilerleyen bir çete modeli görülüyor.
9: Hiç yani kısa yoldan çalışmadan zengin olmak, lüks hayat, şatavat hayat yaşamak.
10: Yani kötü yola düşüyor.
9: Tabii ki bundan kötü yola düşüyorlar.
5: Casper'lar, çirkinler ve daha nice süslü isimleri olan çeteler. İşte yapılan operasyonlar o sömürü çarkını gözler önüne serdi.
11: Bu tarz girişimlerde aslına bakarsanız daha çok kendini yalnız, değersiz hisseden çocukların bir topluluk halinde buluştuklarını, işte gruplar üzerinden haberleştiklerini görüyorsunuz. Ve burada özellikle duygusal olarak zorlanma yaşayan, duygusal sorunlar yaşayan çocukların daha çok hedef haline getirdiğini ve onun o yalnızlık ya da o boşluk hissinden faydalanıp daha çok bunu manipüle etmek üzerine bir sistem kurduklarını görüyoruz.
8: Bu yüzden çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmak değil, dijital dünyada nasıl güvende kalacaklarını öğretmek zorundayız.
5: Korkup kaçmak isteyenlerin ise ailelerine zarar verilmekle tehdit edilerek silahlı eylemlere sürüklendiği yazılı olarak belirtildi.
11: Bir grup içerisine ait hissettiğini zanneden çocuklar aslında çok ciddi risk ve tehdit altında olabilir. O yüzden bu konuda oldukça dikkatli olmak gerekir. Yalnız hisseden bir çocuksa ya da ekonomik olarak kötü bir durumdaysa daha manipülasyon açık bir hale gelebiliyor ve özellikle de bu tarz çocukların kullanıldığını ve seçildiğini görüyoruz.
5: Sosyal medyadaki lüks yaşam videoları, milyonluk araçlar ve balya balya paralar aslında hiçbiri gerçek değil. Bütün bunların hepsi sosyal medyada paylaşılan bir algı aslında. Yani gençleri ağa düşürmek için çetenin kullandığı bir silah.
11: Aslında bu çetelerin temel amacı aslında çocukların zorlandıkları, zayıf oldukları alanları hedef almak. Yani çocuğun ihtiyaç duyduğu ya da zorlandığı bir alan varsa, ailesiyle ilişkisi kötüyse ya da kendini yalnız, değersiz hissediyorsa ya da maddi zorlanmalar yaşıyorsa daha çok buradan hedef aldıklarını görüyoruz.
5: Çete psikolojik manipülasyonla adeta beyin yıkıyor.
11: Yani dijitali, işte medyayı ya da oyunları bilinçli bir şekilde kullanmaları gerektiği konusunda çocukların eğitilmesi gerekiyor. Bir de çocuk anne babadan korkmamalı.
5: Yeni nesil sokak çetelerinin parıltısı gençleri etki altına aldı. Sosyal medyadaki lüks şatafat videolarına kanan gençler çetenin peşine düşünce hayatları karardı. Yani sadece komik yol paraları karşılığında tetikçilik yapan gençler cezaevine düştü.
11: Ekran başında hiçbir şekilde çocuk yalnız başına kalmamalı. Muhakkak ki ergenlik çağı diyorum, özellikle üstüne basa basa bu dönemdeki çocuklarla iletişimimizi sağlam tutup gizli bir şekilde çocuğa da çok fazla hani müdahale etmeden takip ediyor olmak lazım.
8: Özellikle sosyal medya ve sohbet platformlarında bu iletişim güçlü hale geliyor. Çocuğun takip ettiği hesaplar, ilgilendiği içerikler ve paylaşımlar onun hakkında dijital bir profil oluşturuyor.
5: Doğruca çocuğun eline silah verilerek değil, bir süre cep harçlığı gibi masum adımlarla tuzağa çekiliyor. Çetenin çocukları bulmak için savaş oyunlarından sohbet oyunlarına kadar sızdığı görülüyor. Örgüt liderleri yurt dışında keyif yaparken tetikçi olarak tuttukları çocuklar da aslında onlar için kirli planların alet ettikleri birer parça haline geliyor. Sadece 4-5 bin lira gibi rakamlarla tetikçilik yaptırdıkları çocukların hayalleriyle oynuyorlar.
11: Burada çocuğu bir aidiyet duygusuyla artık sen bizimle berabersin, biz bir ekibiz, sen bize yardım ediyorsun denerek aslında biriymiş gibi hissettiriliyor. Ve burada da bu doğrultuda çocuğu manipüle ederek süreç içerisinde istediklerini yaptırdıklarını ve maalesef çok riskli durumlarla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz.
5: Lüks hayat, şatafatlı yaşam, kısa yoldan para kazanma isteği cazip mi geliyor?
9: Tabii ki. Kısa yoldan kazanmak o cazip geliyor.
5: Kısacası adalet, sokak çetelerinin kullan at piyanona dönüştürdüğü çocukların sömürülmesine geçit vermedi.
7: Orhan Bulut'a biat edeceksiniz.
0: CHP'li belediyelerle ilgili rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları sürüyor. Şile Belediyesi'ne ilişkin dosyada ise görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan eski başkan Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Özgür Kabadayı'nın icbar suretiyle irtikap, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık,

rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından cezalandırılması talep edildi. Kabadayı'nın örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması istenen iddianame de Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

0: Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün önce Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol'un yanı sıra bazı firma sahipleri, mimar ve teknikerlerin de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından karar açıklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre aralarında Şebnem Kars Şenol'un da bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan belediye başkanlarının yerine belediye meclislerinde yapılan seçimlerle ilgili iddialı bir cümle kurmuştu. İfadesi aynen şöyle: AK Partili bir belediye başkanının yerine vekil seçilecek olsun, aday çıkaran Özgür Özel namerttir, çıkarmam. Ancak Etimesgut da bu sözünü unuttu. CHP adayının karşısına Yeni Parti'den rakip çıkardı. İşte detaylar.
1: AK Partili bir belediye başkanının yerine vekil seçecek olsun, aday çıkaran Özgür Özel namerttir. Çıkarmam. Çıkarmamak lazım.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in en büyük sorunu bu aslında. Dik duramıyor, sözünün arkasında durup dirayetli bir siyaset çizgisi izleyemiyor. Zira mesele kendi çıkarı olduğunda söylediklerini unutuveriyor. Tıpkı Etimesgut Belediyesi'nde olduğu gibi.
3: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
2: Önce meseleyi bir hatırlayalım isterseniz. Özgür Özel'in adaletin Yılmaz savunucusu gibi tanıttığı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Üstüne uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı. Üstelik 2014 yılında da uyuşturucu kullandığı için başı yargıyla derde girmişti. Beşikçioğlu tutuklanınca yerine belediye başkan vekili seçilmesi durumu söz konusu oldu. İşte Özgür Özel'in az önceki konuşması burada anlam kazandı.
1: AK Partili bir belediye başkanının yerine vekil seçecek olsun, aday çıkaran Özgür Özel namerttir. Çıkarmam. Çıkarmamak lazım.
2: Özel yeni partiyi kurdu ama Erdal Beşikçioğlu namı diğer Behzat Ç. CHP'de kalmayı tercih etti. İşte meselenin bam teli de burası. Özel'in söylemine göre Etimesgut Belediye Başkan Vekilinin de bu mantıkla CHP'nin adayı olması gerekiyordu. Ama yeni parti karşısına rakip çıkardı.
4: Mehmet Özdemir.
2: Böylece CHP ile Yeni Parti arasındaki ilk kapışmada yaşanmış oldu. Cumhur İttifakı önce konuya dahil olmadı ancak CHP adayı Seda Dilber'in karşısına Yeni Parti Mehmet Özdemir rakip olarak çıkarınca işin rengi değişti. CHP'nin başkan adayı Seda Dilber, Cumhur İttifakı'nın verdiği destekle seçimi 21 oyla kazandı. Yeni Parti giriştiği kavgada CHP karşısındaki ilk yenilgisini de almış oldu.
0: Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen büyük sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde onlarca bina zarar görmüş, 65 kişi hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 5 yılda yapılan yatırımlarla Bozkurt ilçesi yeniden ayağa kaldırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından "El ele verdik, bir kez daha zoru başardık" sözleriyle yapılan çalışmalara dair bir paylaşımda bulundu.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaraların sarılması talimatını verdi. Çalışmalar başladı ve yaralar sarıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından "Acımızı kalbimize gömüp yüzleri güldürmek için verdiğimiz emeğin hikayesi" sözleriyle Kastamonu'yu sarsan sel felaketinin 5. yıl dönümünde sel felaketinden en çok etkilenen Bozkurt'ta yapılan inşa çalışmalarını gösteren bir video paylaştı. "Telafi edeceğiz" dedi, vatandaşa söz verdi.

0: Murat Kurum, el ele verdik, bir kez daha zoru başardık dedi. Paylaşımda şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu ifadesini kullandı. Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden sonra çalışmalar 1,5 yıl içerisinde tamamlandı. Konutların anahtarları vatandaşlara teslim edildi. Vatandaş yeniden yapılan ya da onarılan iş yerlerinde hayata tutundu.
1: Yaklaşık 1,5 sene sonra 663 adet konut, 128 adet dükkan, bir pazar alanı, meydan, afet zedeleri teslim edilmiştir.
2: Gerçi görsünler, bunda daha iyisi yapılamazsın.
3: Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 dünyanın farklı coğrafyalarından gençleri aynı masada buluşturuyor. Gençler temsil ettikleri ülkelerin perspektifinden değerlendirerek küresel krizlere çözüm önerileri geliştiriyor. Geleceğin diplomatları forumda edindikleri deneyimle uluslararası arenaya hazırlanıyor.
4: Forumumuzun da aslında bir önemli tanımı da gençliğin vicdanını temsil eden Bosphorus Diplomasi Forumu olarak hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla bizlerin burada amacı Genç Diplomasi Derneği olarak bu forumu hayata geçirirken gençlerin vicdanını en doğru şekilde bu platformda temsil etmek, gençlerin uluslararası meselelerde hangi tarafta olduğunu, ne düşündüklerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri bir platform olmak.
5: Gençler bu kez ders kitaplarından değil, diplomasi masasından öğreniyor. Bosphorus Diplomasi Forumu 2026, krizler çağında insani diplomasi temasıyla demokrasi ve özgürlükler adasında başladı.
6: Bu foruma katılma amacımın zaten en çok bu teorik değil, daha çok sahada ve karar vericilerin de bu ortamda olduğu yerde bulunmak benim için çok değerli. Özellikle şu anda bu masaları yakından gözlemliyorum ama ileride uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edeceğime eminim.
5: Türkiye'den ve dünyanın farklı bölgelerinden 400'ün üzerinde katılımcının yer aldığı forumda 6 komitede müzakereler yürütülüyor. Devlet Başkanları Komitesi'nde Filistin meselesi, Dışişleri Bakanları Komitesi'nde Suriye'nin yeniden entegrasyonu ve inşası masada. Ekonomiden enerjiye, savunmadan insan haklarına kadar pek çok başlık, gençlerin perspektifiyle ele alınıyor.
6: Öncelikle ben bu diplomasi forumuna deneyim kazanmak için katıldım. Bu alanda bir fikir sahibi olmak için katılmıştım. Yeni farklı kültürler, farklı bakış açılarıyla bu alanda deneyim kazanmak için katılmıştım. Ben de diğer arkadaşların da dediği gibi bilinçli bir genç olarak gelecekte Türkiye'yi uluslararası arenada gururla ve sevinçle temsil etmek için buradayım.
5: Forumda 125 delege temsil ettikleri ülkelerin politikalarını savunarak müzakere yürütüyor. Gençlerin hedefi ise sadece diplomasiyi konuşmak değil, farklı kültürlerden akranlarının bakış açılarını dinlemek ve uluslararası sorunlara çözüm üretmek.
7: Bu foruma katıldım çünkü benimle benzer düşüncedeki akranlarımla tanışmak, ilgi alanlarım hakkında konuşmak ve ilgi duyduğum konular üzerine çalışmak için bir fırsat olarak gördüm. Kendi kariyerimde ulaşmak istediğim noktalara gelmeme belki de yardımcı olabilecek insanlarla tanışmamı sağlıyor.
6: Or maybe could help me get to places where I firstly I believe
8: Beklentim buradan ayrıldığımda farklı ülkelerden pek çok insanı tanımış olmak, kendi bakış açımı paylaşabilmiş ve diğer insanların bakış açılarını da dinlemiş olmak ve muhtemelen dünyadaki mevcut sorunlar veya çatışmalar için çözümler bulabilmektir.
6: Conflicts etc. So my expectations actually attended the first diplomacy.
9: Aslında bu diplomasi forumunun ilkine geçen yılda katılmıştım. Bu yüzden öğrencilerin kendi fikirlerini tartışabileceği, doğru olan için mücadele edebileceği, güvenli ve destekleyici bir ortamda network yapmayı, yenilikçi çözümler duymayı bekliyorum.
5: Bosphorus Diplomasi Forumu 16 Ağustos'a kadar farklı paneller ve müzakere oturumlarıyla devam edecek.
3: Altın, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz beklentilerinin etkisiyle salı günü üst üste 3. seansta yükseldi. 2 ayı aşkın sürede en yüksek seviyesine çıktı. Peki sarı metalde yükseliş sürecek mi? İzliyoruz.
7: Gram altın rekor tazeledi. Altın 2 ayın zirvesini gördü. Piyasa hareketi.

0: etrendi. Sarı metalde ibre yukarı döndü.
1: Altının ons fiyatı haftalık bazda %7,4 değer kazandı. ABD verileri ve jeopolitik iyimserlik piyasaları rüzgarına kattı. Altın 7 ayın en iyi performansına imza attı. Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü.
0: Ancak Orta Doğu'da süren görüşmelerden beklenen sonucun henüz çıkmamasıyla artan enflasyon endişeleri ve bununla bağlantılı olarak ABD Merkez Bankası'nın faiz artışına gidebileceğine yönelik öngörülerin yeniden canlanması, piyasalarda belirsizliklerin artmasına neden oluyor.
2: Yani savaş devam ederse bir 110'luk tekrar bir sert satışla gelebilir, karşımıza gelebilir altın. Eğer anlaşma netleşirse, ürünümüz açılırsa da 110'luk bir daha yukarı yapabilir. Bu sefer 700 üzerinde bir rakamda konuşabiliriz. Aksi takdirde eğer sertleşme olursa petrolle birlikte yeni bir rekorla imza atabiliriz. Bu da altın tekrar 6-6 onlara satış gelebilir. Vatandaş yani iki arada bir ortada kalmış gibi gözüküyor.
1: 28 Şubat 2026 ABD-İran-İsrail savaşının başlamasıyla birlikte piyasalarda denge alt üst oldu. Sarı metal yatırımcısı üst üste kayıplar yaşadı. Bu hafta itibariyle gram altın 6500 lira direncini kırdı. Peki yatırımcı bu noktada nasıl konumlanmalı? Ani alımlar, satımlar yapmalı mı?
2: Temkinli olmak lazım. Yani çok tehlikeli riskli aylar. Şu anda yatırımcılar borcu olanlar düştükçe kademeli alabilirler. Kar olanlar da işte dediğim noktalardan 6.80-6.90 kısa vade değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Bu madde kalacağız.
0: Petrol fiyatları ise Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği beklentisiyle geçen hafta sert düştü. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin belirsizliğini koruması ve Husi saldırılarıyla Hürmüz'deki gemilere yönelik saldırıların arz riskini canlı tutmasıyla 88 doların üzerine çıktı.
2: Dünyanın zaten gözdesi petrol. Kaynak orada. Amerika'nın da gözü orada olduğu için bu düşüşe alış kullanacaklardı. 70-75 dolar yukarıda 120-120 dolar. Yani bu kışa doğru tekrar görebilir. Bu altın için yukarı olan baskıyı devam ettirebilir. Şu anda hareketlenmede yükselirken bütün ekonomistler, bütün fonlar hep yukarı kesiyorlar ama aşağı düşerken de bir şey söyleyemiyorlar. İşte petrol çok yükseldi. Savaş tekrar başladı ama asıl olan şu. Altını yükselten dolar TL'dir.
3: Türkiye'nin yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi kritik bir eşiği daha geride bıraktı. 96 metre yüksekliğindeki Alev Kulesi platforma başarıyla monte edildi. Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar paylaştı.
4: Yerli ve milli enerji arayışında önemli bir eşik daha geride kaldı. Osman Gazi yüzer üretim platformuna Alev Kulesi yerleştirildi. Görev için geri sayım başladı. Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. Osman Gazi yüzer üretim platformu Karadeniz'de göreve başlamadan önce Filyos'a demirlemişti. Geçtiğimiz süreçte birçok kritik entegrasyon yapılan Osman Gazi sonunda Alev Kulesi'ne de kavuştu. Kule montajında Denvişler sahneye çıktı. Hassas kaldırma işleminin ardından 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki kule platforma yerleştirildi. Alev Kulesi'nin montajı ile Osman Gazi'nin görev için geri sayımı hızlandı. Platformun Eylül ayı sonunda Sakarya gaz sahasında göreve başlaması bekleniyor. Osman Gazi Sakarya'daki üretimi iki katına çıkartacak. Böylece 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den sağlanacak.
3: Türk savunma sanayinin öne çıkan şirketlerinden Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Malezya Kraliyet Donanması için inşa ettiği 3 korvetlik projenin son gemisini de İstanbul'da törenle denize indirdi.
5: Türk savunma sanayinden Malezya'ya güçlü imza atıldı. 4 ayda 3 gemi de denize indirildi. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ana yükleniciliğinde Malezya Kraliyet Donanması için kıyı görev gemisi Faz 2 programı kapsamında inşa edilen 3 korvetin sonuncusu da denize indirildi. İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törene Malezya Kadah Sultanı başta olmak üzere savunma sanayi firmalarının temsilcileri de katıldı. Proje Türkiye ile Malezya arasındaki stratejik işbirliğinin en somut örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Gemilerin saç kesim töreni 4 Aralık 2024'te, blok koyma töreni ise 8 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Projenin ilk gemisi 24 Mayıs, ikinci gemisi 7 Haziran,

0: üçüncü ve son gemisi ise 9 Ağustos'ta düzenlenen törenlerle denize indirildi. Öte yandan Türkiye, Türk Deniz Kuvvetleri ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde geliştirilen Milgen projesiyle dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geldi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ihracat vizyonuyla Türkiye ekonomisine katkı sunulurken dost ve kardeş ülkelerin savunma kapasiteleri de geliştiriliyor.
1: Kanal İstanbul güzergahında inşa edilen köprünün çalışmaları gece saatlerinde de sürüyor. Arnavutköy'de bulunan dev şantiyede projektörler gecenin karanlığını gündüze çevirdi. 196 metre yüksekliğe ulaşan iki kule havadan görüntülendi.
0: Kanal İstanbul projesi hız kesmeden devam ediyor. Projenin ilk köprüsü geceyi aydınlatıyor. Köprü Sazlıdere Barajı'nın güneyinde yükseliyor. Gece saatlerinde şantiyenin farklı noktalarındaki yoğun aydınlatma ise dikkati çekti. Kulelerin çevresindeki çalışma platformları, vinçler ve köprü güzergahındaki şantiye faaliyetleri ışıklar altında net şekilde görüldü. Köprünün çevresindeki karanlık arazi içerisinde yükselen aydınlık yapı, İstanbul'un gece silüetine farklı bir görüntü kazandırdı. Öte yandan Kanal İstanbul'a dair en son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026'da gelmişti. Doğu ve batıdaki kuleler 196 metre yüksekliğe ulaştı. Proje genelindeki fiziksel ilerleme ise %80'in üzerine çıktı. Sazlıdere Köprüsü, kule yüksekliği bakımından İstanbul'un en yüksek ikinci köprüsü olacak. İstanbul'un en yüksek köprüsü ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Onun da kule yüksekliği yaklaşık 330 metre.
1: Artık yavaş yavaş kırtasiye alışverişi başladı. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini hızlandırdı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak.
2: Okul zili için geri sayım sürerken kırtasiye alışverişi de tüm hızıyla başladı. Veliler eksikleri tamamlamak için raflara koştu. Ticaret Bakanlığı ekipleri de denetim için sahaya indi.
3: Genellikle sağlıklı içerikler olmasına dikkat ediyorum. Onun dışında belirli markaların özellikle şeylerini tercih ediyorum. Evet doğru, yani sağlıksız şeyler oluyor. Hani ağızlarına sokuyorlar, geri geliyor.
2: Peki ekipler sahada tam olarak neyi inceliyor?
4: Okul maratonu başlamadan denetimler başladı. Ticaret Bakanlığı kalemlikleri, okul çantalarını, defterleri ve türlü kırtasiye malzemelerini inceliyor. Güvensiz olduğu düşünülen ürünler laboratuvarlarda inceleniyor. Sağlığa zararlıysa bu ürünler raflardan toplanıyor ve üretici firmalara ciddi cezai yaptırımlar uygulanıyor.
5: Ticaret Bakanlığı şu an merdiven altı imalatları kontrol ediyor. Çok da iyi yapıyor. Faturalara dikkat ediyor.
6: Yani bilinçli olmalılar. Alacakları şeye kararlı olmalılar. Ne alacaklarını bilmeliler. Çocuklar her şeyi isteyebilir. Ama çocukların gerçekte neye ihtiyaçları varsa onu iyi anlamak lazım. Ona göre bilinçli alışveriş etmek lazım.
2: Okul alışverişinde neler istiyorsun?
7: Kalem, silgi, çanta. Bu kadar.
2: Tehlikeli ürünleri rafta tespit etmek ve sorgulamak veliler için mümkün mü?
4: Veliler okul alışverişinde nelere dikkat etmeli? Üzerinde Türkçe uyarı, C işareti ve üretici adresi bulunmayan ürünler büyük risk taşıyor. Şüphelendiğiniz ya da güvensiz olduğundan endişe ettiğiniz tüm ürünleri gubis.ticaret.gov.tr adresinden tek tıkla sorgulayabilirsiniz.
5: Gubis sisteminden, Ticaret Bakanlığı'nın Gubis sisteminden, güvenli ürün sisteminden bakılıyor. Orada ilan ediliyor. Bizim genelde ürünlerin çoğunda kanserojen madde var mı, toksit madde var mı, ondan sonra CE belgesi var mı, yok mu, bunlara kontrol ediyorlar, bunlara dikkat ediyorlar.
8: Alışverişte kızımın isteği neyse ona göre, uygunluğuna göre bakıp alıyoruz. Özellikle Çin'den gelen ürünlerde bayağı bir sıkıntı var. Bu plastiğin ham maddesi olan ürünlerde. Onu C sertifikasını özel gösteriyoruz. Yani ona bakıyoruz.
4: Kaçıncı sınıfa başlayacaksın?
7: Dördüncü sınıfa başlayacağım.
4: Peki listede neler var? Okul alışverişi için neler alacaksın?
7: Defter alırım. Fosforlu kalem alırım.

0: Uçlu kalem alırım. Yani kurşun kalem alırım.
1: Ticaret Bakanlığı sağlık kadar bütçe güvenliğini de takibe almış durumda. Denetimlerin bir diğer ayağı da cep yakan fiyat farkları.
2: Bakanlığın radarında sadece sağlık değil fiyat etiketleri de var. Zincir marketler ve kırtasiyeler mercek altında. Fiyat etiketi denetimleriyle velilerin ekonomik olarak mağdur edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
3: Fiyatları özellikle denetliyorlar. Mesela atıyorum bugünkü fiyatlarla bundan bir ay sonra okulların açılacağı dönemdeki fiyatlar aynı mı değil mi? Bunları kontrol ediyorlar. Bundan biz de memnunuz açıkçası.
4: Trakya'da ayçiçeği üretiminde gözler hasada çevrildi. Son yağışlar kuraklık stresini azaltırken üreticiler bu yıl verim ve kalitenin yüksek olmasını bekliyor.
5: Trakya'da ayçiçeği tarlalarında hasat öncesi son durum değerlendiriliyor. Bölgede etkili olan yağışlar ayçiçeğinde kuraklık stresini azalttı. Yağışlarla birlikte bitkilerin gelişimi toparlanırken verim ve kalite beklentileri de yükseldi. Ayçiçeğinde kesin verim hasat döneminde belli olacak. Trakya'da ekim zamanı ve yağış miktarındaki bölgesel farklılıklar nedeniyle tarlalar arasında verim farklılıklarının oluşması bekleniyor. Üreticiler son yıllarda yaşanan kuraklığa bağlı kayıpların bu yıl tekrarlanmayacağını düşünüyor.
6: En çok ekim alanımız olan ilimiz Trakya bölgesinde Tekirdağ, Türkiye'de de Tekirdağ. Dolayısıyla biz Trakya bölgemizi ayçiçeği konusunda yağ ambarı olarak görüyoruz. Bununla ilgili bizim alanımız yaklaşık olarak 1 milyon 700 bin dekar bir alanda ayçiçeği ekimimiz var. Bu yıl bütün ürünlerde olduğu gibi ayçiçeğimize de verimin yüksek gelmesini bekliyoruz.
5: Tekirdağ'da da bu yıl verimin yüksek olması bekleniyor. Kentte yaklaşık 1 milyon 700 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapılıyor. Bölgede dekardan 225 kilogramın üzerinde verim alınırken bu yıl verimin daha yüksek olması öngörülüyor.
4: İstanbul'da deniz ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül'le Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş, Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin ev sahipliğinde Tavşan Adası ve çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
1: Denizden çıkan atık yeniden kaynağa dönüşüyor. Tavşan Adası'nda yürütülen çalışmalar denizel ekosistemler için örnek model teşkil ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş, Tavşan Adası'nda yürütülen deniz koruma ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
7: Kirlenmenin durması, bozulmanın durması ve daha önce kirlenenin de belli bir takvim içerisinde temizlenmesi mümkün. Bunu çeşitli bakanlıklarımız yapıyor.
1: Yaklaşık 11 yıldır sürdürülen çalışmalarda bölgede 700'ün üzerinde Gorgon Mercanı kolonisi restore edildi. Denizden çıkarılan hayalet ağlarsa ham maddeye dönüştürülerek sıfır atık modeline hazırlanıyor.
8: Gözümde gördüğünüz işte bu güneş gözlüğünün ham maddesi tam olarak arkamdaki bu adadan toplanıyor. Ada çevresinde bırakılan atıl durumdaki işte bu hayalet ağlar dalgıçlar tarafından toplanıldıktan sonra bu gözlüklerin ham maddesi üretilmiş oluyor. Gözlüklerin üzerinde ise ağların nereden ve hangi koordinatlardan toplandığıysa sizinle bir ömür beraber kalıyor.
1: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Tavşan Adası'ndaki çalışmaların yanı sıra son dönemde tartışma konusu olan mikroplastik konusuna da değindi. Akdeniz bölgesine saha ziyareti yapılacağını belirtti.
9: Sıfır Atık Vakfı olarak yine Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un liderliğinde son dönemde Akdeniz ve Ege kıyılarında ve nehirlerde gözlenen plastik atık ve mikroplastik kirliliğine karşı kapsamlı bir saha çalışması da başlatıyoruz.
1: Programın dikkat çeken başlıklarından biri de Mor Mercan restorasyonu oldu.
10: Buraya şu anda da zaten arkada görmüş olduğunuz görüntüler hiç olmayan canlıları daha sonrasında ekerek doğanın kendini yenilediği bir oksanı yaratmış olduk. Dünyada sadece bu derinlikte ulaşan ve bu tür çalışmalar çok sınırlıdır. Uzman bir kadromuzla beraber bu çalışmaları yürütüyoruz. Şimdi ekip arkadaşlarımız önemli değil.
1: Tavşan Adası'nda ortaya konulan modelle denizel ekosistemlerin korunması, sıfır atık, döngüsel ekonomi ve iklim eylemini aynı çatı altında buluşturması hedefleniyor. Öte yandan geliştirilen modelin Antalya'ya taşınması da amaçlanıyor.
4: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan temizlik görevlisi Yusuf Başaran, 2 yıl önce sahibini kaybedip sokakta kalan Dayı isimli köpeğe sahip çıktı. Onun cebinde taşıdığı mama ve sosislerle besleyen Başaran'ın hayvanlara olan sevgisi de görenlerin içini ısıtıyor.
5: Sahibi öldü, yalnız kaldı. Dayı isimli köpeğe kimse sahip çıkmayınca temizlik görevlisi vatandaşın gösterdiği duyarlılık herkese örnek oldu.
11: Sabah gelirdim ya şimdi, alırım süpürgemi. Biridim de beşim de.
5: Yusuf Başaran Bursa'da 15 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Sokakları temizlerken bir yandan da sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmiyor. Cebinde taşıdığı mama, sosis ve salamlarla denk geldiği sokak hayvanlarını besleyen Başaran, Dayı isimli köpeğin sahibi ölünce onu yalnız bırakmadı. Köpekle Başaran arasında güçlü bir bağ oluştu.
11: Bunun sahibi ölünce ortada kaldı yani. Gelip burada yatıyor. Beni görünce sabahları ben gelirim, hemen yoluma çıkayım, yem veririm.
5: Başaran'ın hayvan sevgisi görenlerin içini ısıtıyor.
11: Bu da kedi, bu da aynı, buna da. Böyle yani, hayvan severim ben yani, hayvanları severim.
12: Al bakalım.
4: 111 yıl önce Çanakkale'de verilen mücadele şimdi dijital dünyaya taşındı. Savaşın yaşandığı coğrafya, siperlerden üniformalara kadar pek çok ayrıntıyla yeniden oluşturuldu.
13: Cepheler yeniden kuruldu. Settülbahir'den Arıburnu'na Çanakkale Savaşları'nın izleri bu kez dijital dünyada hayat buldu.
14: Bundan tam 111 yıl önce bu topraklarda verilen mücadele dijital ekrana taşındı. Oyuncular Çanakkale Kara Savaşları'nı dijital ekranda deneyimleme fırsatı buluyor.
13: Üstelik ilk deneyim savaşın yaşandığı topraklarda gerçekleşti. Katılımcılar ekran başına geçti. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Settülbahir Kalesi Gallipoli oyun lansmanına ev sahipliği yaptı.
15: Gayet güzel gerçekçi bir oyun yapmışlar.
16: Oyunda gerçekten güzel, tarihi doğru bir şekilde anlatmaya çalışmış.
13: Ama hedef yalnızca bir savaş oyunu ortaya çıkarmak değil. Çanakkale'nin hikayesini yeni nesillere, dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ulaştırmak.
17: Türkiye açısından baktığımız zaman Türk çocukları oynarken Türk kahramanlarını seçip onlarla beraber oyunu devam ettirebilecek ve Çanakkale ruhunu daha iyi anlama imkanına sahip olacak. Çanakkale'yi daha çok merak edecek. Çanakkale gelme isteğini daha da kuvvetlendirecek. Yabancı gözünle baktığımız zaman da Çanakkale daha çok merak edilen ve gelinmek istenen bir yer haline gelecek.
13: Gerçeklik içinde ince ince çalışıldı. Siperler, üniformalar, silahlar ve savaş alanları. Dönemin atmosferini yansıtmak için her ayrıntı tek tek ele alındı.
18: Bir deneme sürecimiz oldu medyayla, o yayıncılarla vesaire geçtiğimiz hafta. Oyunun şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz farklı serilerde oyunlarımız oldu. Başka Birinci Dünya Savaşı'nı alıyoruz genelde. Birinci Dünya Savaşı'nın farklı cephelerinde oyunlarımız oldu. Bu sürekli üstünde koyarak buraya kadar getirdik. İlk başta Verdun, Tannenberg ve İstonzo olarak devam etti ve en sonunda Gallipoli'ye ele almış olduk. Tam olarak biz Birinci Dünya Savaşı cephelerini konu alıyoruz.
19: Biraz zor, yani şöyle bizim neslimiz için zor diyelim. Gençler için zor değil. Onlar zaten çok hızlı bir biçimde adapte oluyorlar. Teknolojiyi bizden daha iyi kullanıyorlar. Ben gerçekten emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
13: Settülbahir Kalesi, Kumkale, Arıburnu ve Anzak Koyu haritalar ve 3 boyutlu verilerden yararlanılarak savaşın yaşandığı noktalar dijital ortama aktarılıyor. Tarihle teknolojiyi buluşturan işbirliğinin imzaları da Settülbahir Kalesi'nde atıldı. Çanakkale Savaşları'nı dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla buluşturacak Gallipoli 20 Ağustos'ta oyuncularla buluşacak.
20: Ben size taarruz emretmiyorum.
4: Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah bu kez golleriyle değil bir Karadeniz sofrasındaki görüntüleriyle gündemde. Trabzonspor'un Mısırlı Yıldız için hazırladığı transfer filmi milyonlarca kez izlendi.
13: Rüyasında Muhammed Salah'ı Trabzon formasıyla gördü, uyandı, mutfağa girdi, sofrayı hazırladı. Milyonların izlediği transfer filminin hikayesi böyle başladı. Çekimler Araklı ve Sürmene'de yapıldı. Salay için kuymaktan kara lahana sarmasına, mısır ekmeğinden kayganaya kadar yöresel lezzetler sofraya dizildi. Sofranın ev sahibi ise 74 yaşındaki 6 çocuk annesi Hatice Akbaş'tı.
12: Hiç ummazdım ki ben Muhammed Salay'la ben şey çekeceğim, bir masada oturup yiyeceğiz. Ben onu yedireceğim. Oğlum, yani kendi oğlum gibi hissettim. Çok sevindik yani.
13: Hatice teyze kimi ağırlayacağını çekim günü öğrendi. Salağı karşısında görünce büyük sürpriz yaşadı. Sonrası tam bir Karadeniz misafirperverliğiydi.
12: Dolma yaptık, sarma yaptık. Ondan sonra kuymak yaptık, turşu kavurduk. Hamsi pişirdik. Ne bileyim, çok şeyler yaptık.
13: Film Rüyada Görürsünüz diyenler bizde rüyalar gerçek olur mesajıyla yayınlandı. Sosyal medyada milyonlara ulaştı. Görüntülerin gerçek olduğuna inanmayanlar bile çıktı.
21: Çünkü herkes yapay zeka mı falan filan diyor şimdi bize. Değil dedim, tamamen doğal orijinal. Geldi orada çok sıcaktı. Burada baktım bayağı bir bizden biriymiş gibi. Normal bir köyün evindeki, köy evinde hani gelirsin de antrenmana gidecek bir evin evladı gibi. Bir samimiyet oluştu orada.
13: Hatice Akbaş'ı görenler onu tanıtım filminden tanıdı.
22: Reklamı izleyince zaten tanıdım onu da. Heyecanlıyım, mutluyum. Reklam da güzeldi. Yani buranın tam her şeyini içeriyordu.
13: Salah'ın transferi şehirdeki heyecanı da büyüttü. Yıllardır şehri görmeyi hayal eden taraftarlar da o filmin izini sürdü.
23: 30-35 yıldır Koyu Trabzonspor taraftarıyız ama bu taraflara gelmek hiç nasip olmadı. Muhammed Salah'ın transferiyle de bir heyecan. Bir istek, gidelim görelim. Hem Trabzon'u görelim.
4: Efendim, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Moderatör geceye noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOGG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 km'yi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOGG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOGG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOGG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anki 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anki 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle

ile hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolun mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesi ile ciddi bir fark yaratıcı. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40 bin feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hızı ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Doktor Murat Özer'le birlikteyiz bugün. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne var ne yok?
1: Teşekkür ederim, sağ olun Ömer abi.
0: Eksik olma, kırmadın davetimizi.
1: Estağfurullah, ne demek.
0: Hikmet abinin hiç

0: gitmeyen izni sürüyor. Öyle olunca biz beraberiz. Bir şekilde
1: onun
0: gündeme...
1: Onun boşluğu doldurulamaz ama.
0: Selam olsun buradan Hikmet Gence. Hareketli bir gece yaşadı Türkiye. O hareketli geceden yansıyanları enine boyuna konuşacağız. Ama sabaha da biraz hareketli uyandık. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek sosyal medya paylaşımından iki sosyal medya paylaşımı yaptı. Biri, bir süredir bu tartışma zaten kamuoyunun gündemindeydi. Mutlaka takip etmişsindir. Vize randevuları. Yani o tırnak içerisinde fırsatçı yapı, işte bot hesaplarla açılan vize randevularını açılır açılmaz kontrol altına alıp bunu ücretle vatandaşlara satıp ciddi bir mağduriyet ortaya çıkartıyordu. Sayın Bakan bu konuyla ilgili gerekli olan soruşturmanın başladığını ve bu soruşturma kapsamında şöyle bir hızlıca notlarıma da bakayım. 63 adreste eş zamanlı operasyon düzenlenip 49 şüphelinin yakalandığını ilan etti, duyurdu. Ellerinize sağlık. Bu noktada hemen hemen her gün yeni bir operasyonla uyanıyoruz. Ve bu durum fevkalade hoşumuza gidiyor.
1: Kesinlikle.
0: İkinci mesele de uzun süredir, 11 yıldır tartışılan bir vaka vardı. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün kurşunlanması hadisesi. Onunla ilgili olarak da yine Sayın Adalet Bakanı gerekli olan operasyonun yapıldığını ve 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ya bu operasyonlar çok kıymetli bence. Yani satır arasında kalmayacak kadar önemli. Biliyorsun faili meçhul dosyalar bir bir raftan iniyor. Gülistan dokusundan tut da Muhsin Yazıcıoğlu'suna kadar pek çok karanlıkta kalmış hadise gün ışığına çıkartılmaya çalışılıyor. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı kolluk kuvvetleriyle hummalı bir çalışma içerisinde. Böyle bir genel yorumunu alayım. Sonra dün akşama dönelim.
1: Şunu görmemiz lazım. İnsanlar şimdi şaşırıyorlar. Diyorlar ki peş peşe bu kadar operasyon. Çetelere, faili meçhul cinayetlere, işte Uğur Mumcu dosyası, Muhsin Yazıcıoğlu dosyası vesaire vesaire vesaire. Peş peşe bu ne oldu yani? Bu kadar yani Adalet Bakanı kendinden mi böyle bir şey yapabiliyor? Böyle bir gücü nasıl erişti? Neden böyle bir şey şimdi mümkün diye soruyor. Aslında bunun cevabı çok açık. Bu söylediğimiz şeylerin, suçların ve suçluların çok çok önemli bir kısmı Türkiye'de başka bir takım siyasi yapılarla ilişkili olduğu için dokunulmuyordu. Ve insanlarda, kamuoyunda da şöyle bir algı vardı. Bunlar çok güçlü, ne kadar suç işlesinler asla dokunulmaz. Ama mevcut hükümet bu suçların hiçbirisinde iştirak etmediği için, bu kirlerin hiçbirisine dahil olmadığı için... hiçbir şekilde mafyayla, terörle, küçük hesaplar yüzünden ilişkiye girmediği ve onları asla kollamadığı için çok rahat bir şekilde bütün bu suçluların üzerine gidebiliyor. Bence en temel şey bu. Çünkü eski Türkiye dediğimiz yapı aslında o mafyatik düzenle iş tutan siyasilerle yürüyordu. Doğal olarak onlara dokunma ihtimali yoktu. Yani önceki dönemlerde neden böyle bir şey olmuyordu, neden olamıyordu, neden mümkün değildi? Hı hı. Çünkü onların hepsi aslında onların bir parçasıydı. Eski Türkiye siyaseti içerisinde de kirli bir mafya düzeninin olduğu, terörün de aynı şekilde, PKK terörü bitti mesela, şimdi bunu konuştuğumuz uzun uzun. PKK terörü de aynı zamanda siyasetten, hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki bazı yapılardan güç devşirerek ayakta kalabilmişti. Mesela Uğur Mumcu'nun öldürülmesindeki en temel sebeplerden bir tanesi budur. PKK ile TSK içerisindeki bazı yapıların uyuşturucu ticaretinde yaptığı işbirliği üzerine çalışıyordu. En son öldürülmeden önce yarım kalmış olan dosyası. Bu gerçekti. Şimdi neden devlet şimdi bunların üzerine gidebilir? Çünkü bu devlet artık temiz bir devlet. Bu hükümet hiçbir şekilde bu kirlere bulaşmamış bir iktidar tarafından bu devleti...
0: Sen Cumhurbaşkanı'nın zaten ucu nereye uzanırsa uzansın vurgusunu yakın zamanda bir kere daha işitmiş idik. Dolayısıyla Tam da bahsettiğin gibi galiba kimsenin layık

0: içgüdüsel olmadığını, yani sorgulanamaz olmadığını görüyoruz, yaşıyoruz. Şöyle ki ben apar topar Cumhurbaşkanı adayı olursam, en azından yürütülen bir soruşturmada ortaya çıkan deliller, iddialar bir şekilde sümen altı kalır yahu. O zaman haydi bakalım bir Cumhurbaşkanı adayı açıklayalım. Seçim yok da olsun olsun açıklayalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bile dedi ki ya seçim yok, siz neyi açıklayacaksınız, ne oluyor? Ben girmiyorum dedi böyle bir erken seçime falan, yoklamaya, temayülle. Girmiyorum dedi, yani o günleri yaşadık. Alel acele, apar topar, hop bir tane sıfat eklendi.
1: Cumhurbaşkanı adayı diye.
0: Diploma yok. İptal oldu, efendime söyleyeyim. Soruşturma kararlılıkla devam etti. Yani kimsenin layusel olmadığını yaşayarak görmüş olduk.
1: Ucu nereye dokunursa dokunsun sözü çok kıymetli bir sözdür. Ucu mevcut hükümete hiçbir şekilde dokunmayacağı açık olduğu için onun verdiği gönül rahatlığıyla bunu söylüyor. Biz diyor çünkü hiçbir zaman suçları, yani siyaseti suçları örtmek için yapmadık. Bugüne kadar siyaseti suç örtmek için yapmadık. Ama bugüne kadar siyasilerin pek çoğu suçlarını örtmek için siyaseti bir kılıf aracı, bir kılıf olarak kullandılar. Bir araçtı, bir argümandı siyaset. Dokunulmazlıkların tamamı aslında kendi büyük suçlarını örtmek için yapılmış bir şeydi. Ve bu artık bu devir kapanıyor. Bu devir ne zamandan beri kapanıyor? Cumhurbaşkanımız 2014'te dün de Cumhurbaşkanlığına halk tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına geçişinin 12. yıl dönümü sanırım 2014'te 12. geçmişti. Evet. Evet. Doğal olarak bu 12 yıllık süreçle beraber bu devran döndü artık. Bu saatten sonra hani devran dönecek, siz yargılanacaksınız falan diyenler gerçekte adaletin ve hukukun önünde şu anda hesap veriyorlar.
0: O zaman gel bakalım devam edelim sevgili Murat Özer. 467 el barışa kalktı.
1: Evet.
0: Şimdi o kadar fazla şey geçiyor ki aklımdan. Yani sen işte Cumhurbaşkanı'na halk tarafından seçilmesinin seneyi devriyesi diyorsun ki notlarım arasında var. Konuya değineceğiz. Bugün Sabah gazetesi manşetten çok güzel toplamış meseleyi. O dönem yani Cumhurbaşkanı'nı meclis tarafından seçildiği dönem kimin Cumhurbaşkanı olmasını arzu edersiniz diyen atanmış bir askeri bürokratın karşısında ceket ilitleyip iki büklüm olan Emin Çölaşanlar, Murat Yetkinler, Taki Doğanlar aklıma geliyor. Kimin Cumhurbaşkanı olmasını uygun görürsünüz efendim diye sordular bu ülkede. Tabii. Sonra bir de utanmadan, sıkılmadan bugün çıkıp demokrasi havarisiymiş gibi. Çoğulculuğu, efendim özgürlüğü bilmem neyi savunuyorlarmış gibi.
1: Hatta Cumhurbaşkanı Franco'ya benzetecek kadar alçalabilir.
0: O kadar aşağılıkça zihniyetleriyle şu kadar, yani milimetre kadar da pişmanlık, nedamet, efendime söyleyeyim mahcubiyet hiçbirinin bünyelerinde bulunmadığı bir grup var. Tabii,
1: hicap çünkü insani bir duygudur.
0: Yaşa. O gruba da değineceğim. Ama önce biz bu neden şey dedim 411 el kaosa kalktı deyip bu ülkede 400'ün üzerinde milletvekilinin kabul oyu verdiği çok az yasa varmış. Dün gece merak ettim, biraz araştırdım. Dedim ki yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bugüne kadar hangi yasada nasıl bir mutabakat yakalanmış diye hızlıca, yani çok bilimsel veriler de değil ama hızlıca baktığımda çok nadir olduğunu gördüm dün akşamki tablonun. Mesela bunlardan biri 2007 yılında başörtüsü düzenlemesiyle ilgili düzenlemeydi. Yani başörtüsü üniversitelerdeki kılık kıyafet kanununu yeniden düzenleyen bir işti. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin meclisteki ezici çoğunluğuyla kabul edilen bir anayasa değişikliği teklifiydi.
1: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin koşa koşa gidip kendi vesayetindeki anayasa mahkemesini iptal ettirdiği.
0: Aynen öyle. Ona da bugün Franco benzetmesi yapan alçakların 411 el kaosa kalktı başlığıyla kamuoyu oluşturma çabalarına şahit olduk. Evet. O gün 411 el kaosa kalktı.

0: kalktı başlığını atanların bugün 467 el barışa kalktı başlığı atmayacağı aşikar.
1: Tabii ki.
0: Ama 467 el barışa kalktı.
1: Kalktı çok
0: sevgili
1: şükür.
0: Murat Özer. Buyurunuz.
1: Neden bu barış çok kıymetli bir şey? Neden? Biz PKK teröründen bahsetmiyoruz. Türkiye'de konuştuğumuz hadise, yani Türkiye'de dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen hadise sadece 1980'li yıllarda kurulmuş bir terör örgütünün artık Türkiye gündeminden çıkması anlamına gelmiyor. Çok daha büyük bir şeyden bahsediyoruz. 1921 Koçgiri isyanından beri Kürt ayaklanmaları dediğimiz bir tarihimiz var bizim. Sonrasında Dersim ayaklanması, Koçgiri ayaklanmasını yapanların failleri Alişir Efendi. Dersim isyanında da aynı kişidir yani. Failleri bile aynıdır, zihniyet aynıdır. O devam etmiştir. Yani 1921'den 1984'e kadar PKK ortaya çıkana kadar zaten Kürt isyanlar tarihi diye bir tarihi var Türkiye'nin. Dün itibariyle Kürt isyanları Türkiye Cumhuriyeti tarihinden silindi, bitti. Bu çok kıymetli bir şeydir. Çünkü PKK'nın kurucu lideri olduğu iddia edilen kişi çıktı dedi ki bizim PKK'yı lağvetmemizin sebebi askeri mağlubiyetimiz değil sadece. PKK'yı varlık gerekçesi olan Kürt sorunu Türkiye'de ortadan kalkmıştır. Çünkü mevcut hükümet uyguladığı politikalarla Kürtlere insanca muamele edilmesi gerektiğini anayasal bir zemine oturtmuştur. Türkiye'de Kürtçenin önündeki yasaklar kalkmıştır. Kürtlerle Türkler eşit yurttaş olarak artık tarih sahnesine yeniden çıkmıştır. Doğal olarak biz bu saatten sonra silahlı mücadele verebilecek bir zemini elde edemiyoruz. Bu ortadan kalkmıştır. Şimdi bu 1921'den beri var olan şey değişti. Türkiye'nin kaderi değişti ve bunun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli. Bunu Türkiye'de İslami düşünce üzerine bina etmiş bir siyasi partinin yani AK Parti kadrolarının ve Türkiye'de Türk milliyetçiliğinin karargahı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri olan Türk milliyetçiliğinin gerçek lideri olan Devlet Bahçeli eliyle yapıldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ta Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkan üç tarzı siyaset vardı. İslamcılık, Türkçülük, Osmanlıcılık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelene kadar ki Türkiye'deki temel düşünce biçimlerinden bahsediyorum. Bu iki düşünce biçimi 15 Temmuz günü Cumhur İttifakı adıyla Türkçüler ve İslamcılar Türk-İslam senteziyle buluştular ve dediler ki Türkiye'nin kurtuluşu buradadır, reçete budur. Eğer Türk-İslam düşüncesi yani ilahi kelimetullah düşüncesi bu ülkeye hakim olursa Türkiye'nin hiçbir sorunu kalmayacaktır. Çünkü kronik bütün sorunların kaynağı bu düşüncenin hilafına hareket edilmesinden kaynaklanmıştır dedi. O kadar temelli bir dönüşüm yaşıyoruz ki biz şu anda. O kadar büyük bir devrimin şafağındayız ki bunu ve bunların eliyle yaptık yani. Türk milliyetçilerinin, Türkiye'deki İslami düşüncenin müntesiplerinin elleriyle gerçekleşti bu. Sorunun kaynağı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bütün bu sorunun kaynağı olan. Onlar bölündüler bir şekilde. Çok şükür ki.
0: Ben bölünmenin de bölünmeye yol açabileceği gibi bir emare aldım. Onu da konuşuruz şimdi.
1: Şimdi o bölündükçe Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlar dediler ki Kılıçdaroğlu cephesinde kalanlar evet biz bu sorunun muhatabıymışız. Bu sorunu ortaya çıkartan bizim düşüncemizmiş. Şimdi çözümü bir parçası olacağız dedi. Diğerleri ise o eski arkaik ilkel kafalarında ısrar ediyorlar. Aynı şekilde devam ettiler. Çünkü o ayrılanlarla İyi Parti aslında çok benzeşen yönleri var. Onlar eski Türkiye'nin özlemi içerisinde olan ilkel bir zihinsel yapıya sahipler. Onlar Türkiye'yi monşerler eliyle yönetilmesini isteyen, Türkiye'de insanlar arasında etnik ve mezhebi ayrımcılığın körüklenerek kaotik bir düzen oluşturulursa ancak batılı emperyalistlerin bizi daha iyi sömürebileceğine iman eden insanlar oldukları için onlar bu sürecin parçası olmadılar ve onun dışında kaldılar. Buna rağmen Türkiye'de bu dünkü oylamada evet oyu toplam oyun içinde %85.
0: Evet.
1: Demek ki siz nasıl Türkiye'de %15 bile yani. Değilsiniz. Yani.
0: Kaldı ki o toplam oy dediğimiz parlamento, dün de değindim buna. 2023'teki seçime katılım oranına baktığında temsil oranı seçime katılımla değerlendirildiğinde temsil oranı en yüksek parlamentolardan biri.
1: Biri, evet.
0: Ve o parlamentonun %85'inin mutabakatıyla ortaya çıkan bir yasal evet. düzenleme. Şimdi bunu hala sağından solundan çekiştirme gayretinde olanlar olduğunu görüyoruz. Buna sen az önce çok net ve güzel ifade ettin aslına bakarsan. Yani hani varoluş sebepleri aslında bu. Eski Türkiye özlemi.
1: Evet.
0: Ama artık eski Türkiye'nin olmadığını ve kalmadığını bir şekilde her defasında duvara çarpmak suretiyle tecrübe ediyorlar. Gelelim yeni parti meselesine. Şimdi dün en çok merak edilen mesele, çünkü bu işin dediğin gibi fitilini ateşleyen kişi Milliyetçi Hareket Partisi ve onun kıymetli genel başkanıydı. Bu işe hamilik yapan, süreci devlet politikası halinde yürüten kişi AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı. Yani Sayın Cumhurbaşkanıydı. Yani AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grubundan herhangi bir fire beklenmiyordu ki öyle oldu. Bu işin çözümü noktasında gayretlerini defalarca ifade eden DEM grubu vardı. Evet, mesele çözülsün istiyoruz diyorlardı. Siyaset sahnesindeki o terör vesayetinden belli ki onlar da muzdaripti. Onlar da o vesayeti üstlerinden atmak istiyorlardı. Onlar da tamamdı. İyi Parti en başta ben eski Türkiye sevdalısıyım. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu yayındayken, canlı yayında, TRT, TBMM TV canlı yayındayken saklı gizli iş yapılıyor deyip cep telefonuyla yayın açma gayretinde ki örümcek kafalılardan
1: şimdi
0: bahsediyorum.
1: Kendileri de o esnada kürsüde konuşuyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu yayında.
0: İnanılmaz bir durum. Yani ya, kitle böyleyse evet. Korkunç bir şey var. Kitle böyle değilse kitlesinin yani seçmen kesiminin zekasıyla dalga geçen bu eski Türkiye sevdalıları zaten çok uzun siyasi ömre sahip olmazlar diye düşünüyorum. İşte arkadaşlarım getirdi. Ben madem konusu açıldı verin bakalım Burak Dalgın ve Melih Aydın iki isim. İki İyi Partili. Biri diyor ki milyarlarca vergilerimizden milyarlarca lira alan kamu yayıncısı tırnak içine almış. TRT TBMM'nin tarihi oturumunu yayınlamıyor. Ne yapsalar boş diyor. O esnada bir başka İyi Partili diyor ki Meclis TV'de utanç gününde Meclis TV'yi utanç gününde canlı izliyorum diyor. Yani bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu demekle
1: yani
0: yetineyim.
1: Siz milletin vekili olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Göz göre göre nasıl yalan söyleyebilirsiniz? Tamam, başka türlü yalanlarınıza kabul ediyoruz.
0: Abi,
1: gizli kapaklı yaptığınız işleri, yalanları onları da anlıyoruz.
0: Bak açtırma ağzımı şimdi.
1: Apaçık gözümüzün önünde neden nasıl yalan söylersiniz?
0: Adam kürsüden cezaevinde isyan çıktı diyor ya.
1: Evet.
0: Kürsüden söylüyor bunu. Bu kadar sorumsuz davranabiliyor. Evet. Yani ondan sonra da ya bir özür ya bir ne, yanlış hayır, enformasyon alıp öyle bir şey de
1: mesele
0: yok.
1: Şu,
0: yap geç.
1: Niçin bunu yapar? Bunu niçin yapar bir insan? Niçin durduk yere bir yalan söyler yani? Ve bu kadar büyük bir yalan söyler bu kadar kıymetli bir günde.
0: Hakkı.
1: Neden? Herhangi bir yani aklı evvel bunu yapar mı yapmaz? Deli bile bunu yapmaz. Kötü niyetli olmanız gerekir bunu yapmak
0: için. Abi Göbels taktiği diyordu Sedef Kabaş hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Çok büyük bir yalan söyleyeceksiniz. Bu CHP'nin fikir önderlerinden Sedef Kabaş'tan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Hani gözaltına alındığında elleri serbestken sırf algı oluşturabilmek için arkadan kelepçeliymiş gibi çek pampa şeyine giren, o moduna giren Sedef Kabaş ne diyordu abi? Çok büyük bir yalan söyleyeceksiniz. Bu çok basit bir yalan olacak ama çok büyük olacak ve siz bunu ısrarla tekrarlayacaksınız.
1: Evet.
0: Siz tekrarladıkça kitlelerin sizin arkanızdan geldiğini göreceksiniz diyordu.
1: Tabii.
0: 128 milyar dolar nerede yalanının zeminini oluşturan bu zihniyetti. Buna Göbels taktiği deniyor abi. Yani o Nazi Almanya'sının enformasyon yeteneğinin buradan hareket ettiği söyleniyor.
1: Büyük yalan olunca kimse o kadar artık herhalde bunda bir hikmet vardır. Bu kadar da olmaz herhalde diye düşünüyor çünkü. Küçük yalanlara inandırmak zor. Büyük yalanlara daha çabuk inandırırsınız.
0: Allah Allah.
1: Böyle. Ama bunların devri kapandı yani. Bunlar niçin bu kadar büyük yalanlar söylüyorlar? Başka imkanları kalmadı. O bitti artık o. Şimdi DEM Partisi de bu işin bir parçası. Evet doğru. Neden bitti? Çünkü Şimdi bakıyorsunuz mesela olağanüstü bir şey yok. Önceki yazımda bunu yazmaya çalıştım. Olağanüstü bir şey yok diye. Halka bakıyorsunuz, milletimiz öyle büyük bir heyecan içinde değil. Niye biliyor musunuz? Çünkü millet heyecanını yapması gerektiği işin yapması gerektiği esnada heyecanını ortaya koydu. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz'dan 40 gün sonra Afrin'e

0: Bunu gösterdi. Bütün o emekli paşalar, bazılarını tenzih ederim, iyilerin normalleri vardır eminim.
1: Var, var.
0: Ama ekran ekran dolaştılar. Bir yıl öncesine kadar dediler ki PKK'nın 100 bin kişilik ordusu var, artık baş edemezsiniz. Arkasında Amerika var, İsrail var. Bunu AKP rejimi bu kadar büyük bir şey yaptı dediler. Demediler mi?
1: Dediler.
0: Orada terör devleti kuruldu. Siz öyle arkasından bakarsınız demediler mi?
1: Dediler.
0: Ne oldu? Bütün PYD'liler, hiçbir kere birincisi 100 bin kişinin olmadığını gördük. Geri kalanları da üniformalarını çıkarttılar. Suriye devletinin ordusuna dönüştüler. Suriye ordusu oldular. Asker silahlarını da orduya teslim ettiler. Amerika'nın verdiği binlerce tır silah şu anda Suriye ordusunun mühimmat depolarında.
1: Bizim sınırımızda seküler yapısıyla bildiğimiz bir YPG, PYD beni zinhar rahatsız etmez diyen emekli amiraller duydum ya. Ben. Sınırımızda diyor YPG, PYD'den müteşekkil, devletçik artık ne derse tabii, yapı beni rahatsız etmez. Çünkü onlar seküler diyor ya. Adamın bakış açısına bakar mısın? Tabii. Ve sen bu insana ilkokuldan itibaren tabirimi hoş gör ama donun dahil olmak üzere, o askeri lisede donu dahil olmak üzere alıyorsun, büyütüyorsun, okutuyorsun, yetiştiriyorsun. Türlü imkanlar sağlıyorsun. Yurt dışına gönderiyorsun. Sen yapıyorsun bunu. Vergilerinle yapıyorsun. Adamın kafasındaki tek düşünce, başörtülü kimse olmayacak. Yapılar seküler olduğu takdirde hiçbir sorun yok. Namaz kılan değil, bale yapan olacak. Biz de resepsiyondan resepsiyona, papyonlarımızla birlikte 10. yıl marşına tempo tutacağız diyor adam.
0: Evet.
1: Ve bu adamın asli görevi milli güvenlik. Öyle mi abi? Ya bırak Allah aşkına ya.
0: İşte onun için o eski Türkiye içerisinde özlem duyuyorlar. Çünkü o eski Türkiye'de kendilerine yer zemin ediniyorlardı. Ama gerçek bir ülkede, gerçek insanların yaşadığı, gerçek bir devletin olduğu bir yerde bunlara kimse, bu kölelere, bu köle ruhlulara asla itibar etmez. İtibar da görmüyorlar o sebeple işte artık. Ondan dolayı bu öfkelerinin sebebi bu. Nefretlerinin sebebi bu. Ben şimdi mesela çok net bir şekilde söylüyorum.
1: Erdoğan'ı seyrettirmeyin.
0: Erdoğan'dan kardeşim, Erdoğan nefreti diyor ya, böyle bir şey oluşturdular. Niçin nefret ediyorsun? Bir cümleyle söyle. Tek bir gerekçe söyle. Erdoğan'dan niçin nefret ediyorsun? Tek bir gerekçe ya. Yani hizmetinden mi nefret ediyorsun? Yollardan mı? Yani ne bileyim.
1: Ya da çalışmadı mı ya? Yani bir şey sen söyle daha fazla mesela, daha yüksek yani, bir şey bekliyordun evet, da olmadı mı yani?
0: Yani bir de kendi desteklediğin adamlarla mukayese ederek bunu yaptı ki ha, biz işte şunları yaptık, onlar bunu yapamadılar. Bir şey söyle. Hiçbir şey yok. Biraz önce söylediğin şey tek cümleyle ifade edersek Allah düşmanlığı. Başka bir şey yok. Allah'a düşman olursan bu millete düşman olursun. Çünkü bu millet İslam'ın sancakları bin yıldır.
1: Evet.
0: O açıdan bu vatanın ekmeğinden rahatsız olanlar, bu vatanın suyundan rahatsız olursanız ya Allah'a düşman olduğunuz için ancak olabilirsiniz. Başka hiçbir gerekçe yok. Erdoğan düşmanlığı eşittir İslam düşmanlığı. Başka hiçbir şey yok. Başka tek bir makul gerekçe bu, bir şey söylesinler. Ben saatlerce tartışmaya razıyım. Kabul edeceğim yani. Diyecek ya, her şeyi kabul edebilirim. Her şeyi. Yok. Tek bir makul, yani rasyonel tek bir gerekçe söyleyebilirlerse eyvallah diyeceğim, yok.
1: Güzel söyledin. Yani çok da diyecek bir şey yok. Gelelim yeni partiye o zaman. Şimdi yeni parti...
0: Neresi yeni parti bu arada onun?
1: Şeyde zaman zaman Hikmet abi oraya atıf yapar. Güldür Güldür Show'u çok sever Hikmet abi. Ben çok sadık bir seyircisi değilim, onu itiraf edeyim. Ama Hikmet abiden bazen tüyosunu alıp küçük skeçlerini internetten bakarak izliyorum. Fena da değil. Güldür Güldür Show'da Hüseyin Doç diye bir model vardı. Hala var mı bilmiyorum. Şeye karşıyım diyor mesela. Yeni yıl meselesine. Çünkü diyor yeni olursa bir şeyin değişmesi lazım diyor. Ben 1 Ocak'ta kalkıyorum, 31 Aralık'ta neyse gün aynı şekilde devam ediyor diyor yani. Nesi yeni bunun diyor. Hakikaten de yanlış demiyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanca güçleriyle siyaset arenasında boy gösteren havlularla, baklava kutularıyla, efendime söyleyeyim peştemallarla boy gösterenlerin şimdi yeni parti saflarında yeni bir siyaset üretmelerini çok da beklemiyoruz açıkçası. Neyse tamam, çok uzattık. Dün bu yeni partinin Yayın

0: organları mesela şu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı diyen, savaş bir halk sağlığı sorunudur diyen, STK'ları kanaat önderi kabul eden, manşetine taşıyan ama şu arada milliyetçi hassasiyetleri depreştiği için bu söz konusu yasal düzenlemeye itiraz eden.
1: Ben bir elimdeki... şey itiraz ediyorum. Arada itiraz ediyorum. Milliyetçi falan bir şey değil. Türk milliyetçiliği asla böyle bir şey değil. Türk milliyetçisi Türk milletinin, Türk devletini ve Türk vatanına sonuna kadar, kanının son damlasına kadar sadık olan kişiye denir. Türk milliyetçiliğiyle zerre kadar alakaları yok. Yani biraz önce söylediğin sıfatlar ancak başka bir ülkenin köleliğine, tasmalı köleliğine razı olmuş, onun gönüllü olarak bu işi yapan adamlara olur. Türklükle alakası yok.
0: Çok iyi söyledin. O zaman şöyle diyelim, milliyetçilik ambalajına bürünmüş diyelim. En azından isabetli de olur. Doğru. Milliyetçilik ambalajına bürünmüş Sözcü gazetesi mesela dün açıktan çağrı yaptı manşetinden. Mutlaka okumuşsundur. Dedi ki yani cesur olun ve bu tuzağı bozun Özgür Bey dedi falan. Tuzak muzak falan. Ya hakikaten ne, çok enteresan insanlar.
1: Tam sonra çıktı kürsüde evet oy vereceğini söyledi.
0: Kıyamet koptu. Kıyamet koptu. Yani kıyamet koptu dediğim şu bunun konsolide ettiği
1: hadi
0: yapı.
1: Hadi şimdi söyle de ki orada manşetten de ki Özgür Özel'e utanmıyor musun diye başlık atsana.
0: Tuzağın parçası olduğunu desene.
1: Ver bakayım.
0: Diyemez.
1: Diyemez tabii.
0: Diyememe sebebi.
1: O kadar ikircikli bir siyaset yürütülür mü? Partinizin milletvekillerinin bir kısmı hayır oy veriyor. Öteki evet oy veriyor. Biri kürsüde evet niçin evet verdiğini anlatıyor. Öteki bu demokratik falan bir şey. Sen partine sahip olamıyorsun. Ya bu milleti kandırmanın her türlü reçete diyor ki bak bu reçetem de var. Fark etmez sen de gel. Bu da var, o da var, bu da var. Fark etmez. Yeter ki sen gel diyor ya gel.
0: Peki.
1: Çünkü bizim havlulara ihtiyacımız var, pavyonlara ihtiyacımız var, otel odalarına ihtiyacımız var, bizim doymaya ihtiyacımız var. Sen de beni besleyen adamsın diyor halka.
0: Şimdi o zaman oradan devam edeyim. Bu millete bizim hazine yardımımız kesildi, lütfen bağış yapın çağrısı yapmıştı ya Özgür Özel.
1: Evet.
0: Ya bu kitle biraz şey, parası kıymetli bir kitle. Şöyle, mesela deprem gibi çok... hassasiyetin üst noktada olduğu bir konuyu bile sana yaptığım yardım haram zıkkım olsun falan diyecek kadar alçalan parası kıymetli kitle bu.
1: Çok.
0: 15 Temmuz akşamı ATM önündeki kuyruklar da onu
1: makarnacılar.
0: Onu gördük. Şimdi bu parası kıymetli kitle Özgür Özel'in açıklamasından sonra yine sahneye çıkmış. Takibi de üyeliği de bırakıyoruz. Verdiğimiz bağış haram olsun. Yazıklar olsun yaptığım bağış haram zıkkım olsun. Bağış makbuzuna size güveniyoruz yüzümüzü kara çıkarmayın diye yazmıştım. Mürekkebi kurumadı daha haram olsun. Boğazımdan sıkıp bağış yaptım haram olsun. Bu çok fena bir kitle abi bu. Ya ama bu
1: vallahi
0: kitleyi kendileri büyüttü.
1: Vallahi o gerçek bir kitle mi onu da bilmiyorum. Kendileri troll hesaplar üzerinden
0: bilemem.
1: Bir sürü operasyon çekiyorlar ya.
0: Bilemem.
1: Operasyonun yani o promptu öyle yazmışlardır. O öyle devam ediyor. Yani promptu değiştirmeyi unuttular herhalde.
0: Ondan diyorsun tabii. Yani. Ama paralarının kıymetli olduğunu ben seçimde gördüm.
1: Tabii çok kıymetli.
0: Yani deprem bölgesinden Sayın Cumhurbaşkanı'na oy çıktı diye depremzedeleri kapı önüne koyan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin zihniyeti bu.
1: Tabii.
0: Siz yardımı kimin yaptığını anlamamışsınız. O yardımları biz yapmıştık diyen şu ekranda gördüğün sıfır yetenek. Bak oyuncuymuş bu ben tanımıyorum. Bir yerde bir filmdeki rolünü seyrettim. Bu kadar üçüncü sınıf bir oyunculuk yeteneği yok ama... Haklı olarak ama böyle varlar.
1: Sadece oyunculuk yeteneği sıfır değil aynı zamanda da müthiş bir yalancı. İki yüzlü. Neden bunu söylüyorum? Çünkü mahkemeye çıktığında dedi ki ben bu ahbaplara tek kuruş para yardımı yapmadım dedi.
0: Haydi bakalım.
1: Yani hani millete biz verdik, biz ahbap üzerinden verdik. Siz de gidip AK Parti'ye oy verdiniz demiştiniz. Ne oldu?
0: Katılır mısın bilmiyorum Murat abicim ama bak bunların geçtiğimiz dönemde o eski sanatçılardan bir farkı var. Bunlar yaptıkları işin paçozluğunu... siyasal açıklamalarıyla ve bir zümrenin hani menajerler falan hatırlıyorsan gözaltına alındı bu ülkede. Niye? Çünkü o gezi kalkışmasında bunların tamamını konsolide etmekle görevlendirildikleri iddiasıyla. İpler birinin eli.

0: Şimdi evet. Öyle olunca bunlar o sanatsal paçozluklarını ait oldukları mahallede şirinlik yaparak kamufle etme gayretindeler. O yüzden ben çok yadırgamıyorum bunların yaptığını. Hal böyle olunca ahbapta bir patladılar zaten. Şimdi bak ya, bunların parası kıymetli. Bunların bir tane şarkıcısı var. Savunma Sanayi Fonu'na bir defaya mahsus.
1: O İranlı, İran kökenli şarkıcı diyorsun.
0: 100 bin lira kredi kartı limitinin üstündekilerden bir defaya mahsus 750 lira savunma sanayi fonuna bir kesinti yapılsın teklifi vardı, daha yasalaşmadı. Şu ekranda gördüğünüz kişi 99 bin liraya indirdi kredi kartı limitini. Evet. 99 bin liraya yaşamaya devam ettiği kanaatindeyim ben. Ve bu kalkıp bu ülkede, doğru mu abicim? İşte demokrasi, millilik, yerlilik falan söylemlerinde bulunuyor. Dediğin gibi yani kökeni
1: Türkiye'ye aiti, biraz önce söyledim. Bu vatanın, bu vatana aidiyet hissetmediğiniz için bunu yapıyorsunuz. Aynen. O açıdan bu Mustafa Sandal adını da söyleyeyim. Ekranda da yazıyor zaten. Türk milliyetçisi falan, ama Türk milliyetçisi olmanın birinci şartı Türk milletinin ideallerine sahip olmaktır. Başka bir ülke adına, başka bir ülkenin mültecisi olarak bu ülkede yaşıyorsanız, hala da gönlünüz o ülkedeyse, bir tane CHP'li milletvekili hatırlıyor musunuz? İran'la Türkiye savaşa girerse ben İran'ın safında savaşındayım işte.
0: Hatırlamaz mıyım ya? Tabii canım.
1: Yani şimdi siz niye bakıyorsun, Kastamonu'lu, Yozgatlı, Çankırılı falan gibi nüfus kütüğünde böyle olabilir. Ama gönlü burada değil. Bunlar da öyle. Bunun aynı zamanda kütüğü de başka bir yerde yani. Evet. Onun için Türkiye'ye ait olmayan adamlar.
0: Dolayısıyla hani bunlar şimdi kalkıp da, az önce Murat Özer'in tavsiyesi çok doğru. Yani gerçekten orada düzeldim. Hani milliyetçi hassasiyeti ifadesini bile kullanmanın zul addedildiği bir atmosfer bunlar için. O zaman şöyle diyelim, milliyetçilik ambalajına bu ara bürünmüş olanların tamamının aslına bakarsanız Cemaziyel evveli herkes tarafından biliniyor. Bu milleti uyutamazlar, yutturamazlar. İşte bu abuk sabuk tırnak içerisinde sanat dedikleri o yeteneksizlik gösterileriyle de bir yere kadar yani. Bir yerden sonra o da olmuyor. Nerede o eski sanatçılar? Yani ben şimdi bakıyorum abi, hakikaten bir Neşet Uygur vardı, Allah rahmet eylesin. Yani çıktığı zaman sen tiyatro seyrettiğini ve güldüğünü anlardın. Şimdi bakıyorsun ivedik mivedik bir şey yapmış. Orada abuk sabuk falan yapıyor ve çok paçoz, anladın mı yani?
1: Bir de başka bir ülkede dünyaya gelmiş olmasa rağmen gönlü sürekli Türkiye'de atanlar da var. Mesela dün Allah rahmet eylesin vefat etti Cansever mesela. Makedonya göçmeniydi. Makedonyalı birisiydi. Tüm türkülerini Türkiye için ve Türkiye onun yabancı bir, ya Makedon olduğunu falan bile öldükten sonra pek çok insan anladı. Çünkü bu toprağın nefesiydi yani. Ya, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Bir de şu da çok önemli. Bakın o da o kadar güçlü. Sanat öyle bir şeydir yani. Sanat kendi meziyetinizle, kabiliyetinizle, yeteneklerinizle ortaya koyabildiğiniz şeyin adıdır. Sizin sesiniz o kadar güçlüdür ki artık fiziksel özelliklerine bakmazsınız. Ya mesela o ankilozan spondilit denen bir rahatsızlığa sahip, kamburlaşan bir, işte vücut sürekli kamburlaşıyor. Fiziki olarak yani son derece acılı ağrılar çeken birisiydi. Doğal olarak fiziksel hiçbir bedeni teşhir etmedi. Ama neden? Sanatıyla var olabildi. Çünkü o ses o kadar güçlüydü ki.
0: Evet.
1: Onun gibi aynı hastalığa sahip olan Suna Pekuysal'ı hatırlarsınız. O da öyle, onun gibi bir hastalığa sahipti. Yani onun tiyatroları herhalde Türkiye'nin en güçlü tiyatrolarından birisiydi. Çok güçlü tiyatroculardan birisiydi. İşte Lüküs Hayat'ta yıllarca oynadı.
0: Evet.
1: Şimdi bedene, yani fiziksel özelliklerinize, bedeninizi teşhir etmenize falan sanatın öyle bir şeye ihtiyacı yok. Siz gerçek bir sanatçıysanız, gerçekten sanatı hangi anlamda icra ediyorsanız, bedeninizle mi icra ediyorsunuz, sözlerinizle mi, sesinizle mi, insanlar ona bakıyorlar ve siz gerçekten el üstünde tutuluyorsunuz.
0: Bravo.
1: İşte o sanatla alakalı bu arkadaşlarımıza o açıdan sanatçı falan
0: değil,
1: diyemiyoruz.
0: Değil.
1: Yani.
0: Evet, zul addediyoruz.
1: Yani hakaret etmek maksadıyla söylemiyorum.
0: Abi,
1: yani sanatla alakalı sanat tarihi doktor olduğum için söylüyorum. Belki birazcık o kadar hakkım olsun diye söylüyorum. Sanatın şeyine, tabiatına tamamen ters bir şeyden bahsediyoruz. Bunlar sanatçı falan değiller.
0: Anlaşıldı. Herhalde onlar da anlamışlardır. Öyle düşünüyoruz. Şimdi tekrar dönelim Yeni Parti'de. Yeni Parti'de dün Özgür Özel çıktı ve ben kabul oyu vereceğim. Yönetici arkadaşlarım da kabul oyu verecek, milletvekillerimi serbest bırakıyorum deyince eş zamanlı olarak asrın yolsuzluğu davasının, 100 yılın yolsuzluğu davasının bir numaralı şüphelisi, suç örgütü kurmakla suçlanan ve yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi hanımefendi bir sosyal medya paylaşımında bulundu eş zamanlı. Ortaya da şöyle bir tablo çıktı. Yeni yüzümüzü millete dönelim. Verin verin bunları bana gösteriyorsunuz ya, seyirci görmüyor. Halil İbrahim. Heh, verin bunları. Tamam. Yüzümüzü millete dönelim.
1: Yani hayır oyu çağrısı. Onun
0: eş zamanlı. Özgür Özel'le eş zamanlı.
1: Evet.
0: Sonrasında ortaya bir tablo çıktı. Tabloyu da sana söyleyeyim. Yeni Parti'nin 54 milletvekili hayır oyu verdi.
1: Evet.
0: 35 milletvekili genel başkanıyla paralel hareket etti. 2 milletvekili de katılmadı.
1: Yani 3'te 2'si hayır cephesinde yer almış.
0: Enteresan değil mi? Yani hayırcı grubun liderliğini çektiği düşünülen İyi Parti'yi de ikiye katlamış.
1: Evet. Yani Dilek İmamoğlu'nun parti üzerindeki saltanatı Özgür Özel'den çok daha fazlaymış. Bunu da görmüş olduk.
0: Vay be.
1: Ekrem İmamoğlu'ndan bile daha fazla. Ekrem İmamoğlu da Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı çünkü peşinden.
0: Şimdi orada acaba biri iyi polis, biri kötü polis mi oynuyor?
1: Vallahi ikisi de, biri kötü polis, diğeri daha da kötü polis oynuyor bence.
0: Çok enteresan. Ya Dilek Hanım'ı şimdi Yeni Parti'nin bir Cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi yokmuş. Yokmuş, evet, şöyle yokmuş. Ben baktım, arkadaşlarım araştırdılar. Bir önceki seçimde %5 olan barajı geçmek ve mecliste grup sahibi olmak, evet, gibi bir şartı var. Mecliste grup var ama bir önceki seçime girmediği için.
1: Evet.
0: Ama ne olur işte 100 bin imzayla bu iş yapılabilir. Yani hani daha önce yapılmışlığı
1: yani
0: var.
1: Dilek İmamoğlu iyi bir Cumhurbaşkanı adayı olur. Yani.
0: Ben de onu söyleyeceğim.
1: Bu ama 54, Özgür Özel ne yapar onu bilmiyorum.
0: 54
1: yani
0: ya şöyle bir durum var abi bak. Acaba bu Yeni Parti'de de bir bölünme mi olacak? Neden diyeceksin? Şimdi biyolojim biraz düşük. Ne olur sen hani o noktada düzelt. Bir mitoz bölünme vardı yani. Bölünüp
1: onu
0: çoğalan.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Bölünüp çoğalan. Sen de bilmiyorsun. Evet. Bilen seyircilerimiz. Yani bölündükçe çoğalan bir yapıdan bahsediyoruz. CHP bölündü. Hakan Bayrakçı mıydı? Hı-hı. Bir anket şirketi sahibi
1: oğlu
0: var ya.
1: Oğlu da CHP'den şeymiş.
0: Yeni Parti'den.
1: Yeni Parti'den.
0: Şimdi CHP bölündü. Bölünmeden önce CHP'nin anketlerdeki oy oranı %30'lar civarındaydı efendim. CHP bölündü. İki parça halindeki bu yapı %40'a çıktı. %40'ları geçti. O Hakan sonra Bayrakçı'nın son anketinde yani 35 falan. Tabii, Yeni Parti 5-6 şey %40'larını %50'ye yakın. Yani bir anda bölününce oy arttı. Bu Yeni Parti'de bölünürse %60'a çıkarlar mı bunlar toplam?
1: %120'ye bile çıkarlar yani. Onlar her şeyi yaparlar.
0: Belki o amacı taşıyor olabilir mi?
1: Ama bak şu anket meselesi şu anda Hakan Bayrakçı, bütün anket firmaları için söylüyorum. Yeni Parti'yi çok yüksek gösteren, CHP'yi de çok küçük gösteren anketler var ya. Onların hepsi, hiç tamam için söylüyorum. Tamamı AK Parti karşısında nasıl bir güç devşirildiğini anlatmak için yapılmıyor. Aksine CHP'yi daha fazla yok etmek maksadıyla yapılıyor. CHP seçmenine diyor ki orada hiçbir ışık yok, gitme oraya, bize gel diyor. Ve bütün mesele o, kendi iç hesaplaşmaları. Yoksa herkes biliyor. 2023 seçimlerinde bak, 2023 seçimleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bu. Saadet Partisi var. Gelecek Partisi var. Deva Partisi var. O büyük büyük partiler biliyorsun onlar. Muhteşem partiler.
0: Ben selam verdim mi Anadolu ayağa kalkar yani. Hani.
1: O partiler seçime girmediler biliyorsun.
0: Evet.
1: Onlar Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden, evet, parlamentoya gidiyor. Yani CHP'nin içerisinde hepsi var. Yüzde kaç oy aldı? 25. En büyük şişirildikleri zaman aldıkları oy %25'tir. Şimdi bir tane etrafınıza sorun. Herkese söylüyorum yani. CHP daha önce CHP'ye oy vermiş herhangi birisine sorsunlar. Oy tercihinde ne değişiklik oldu? Bir de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine sorun. Siz bütün bu yaşadıklarımızdan sonra 2023 seçimlerinde AK Parti ya da MHP'ye oy vermiş bir insan olarak bu saatten sonra Özgür Özel'e oy vereceğim diyen bir tane Allah'ın kulunu gördünüz mü yanınızda? Nasıl olacak peki %40'lara, %50'lere, %60'lara Özgür Özel'in deyimiyle gelecek? Ya AK Partili sana oy verecek ya MHP'li sana oy verecek. Başka

0: yok ki.
1: Aynen öyle.
0: Yani başka bir,
1: tabanı belli zaten.
0: Yani başka bir uzaydan başka. Yani seçmen bu. Ya AK Parti'ye verecek ya MHP'ye vermiş. Onlar sana oy verecek ki sen %40'lara çıkasın, %30'ları bulasın. Yani hangi AK Partili, hangi MHP'li? Ya bırak CHP'yi, sana oy verecek yani. Yani böyle bir şey hiç gördünüz mü? Bu anketlerin hepsi çer çöp, çöp, çöp. Ve tamam, bütün gerekçesi manipülasyon ve tamamen yeni partiyi, CHP'yi yok edip peki, yeni partiyi yükseltmek
1: için. Yeni parti içinde son olarak onu da sorayım.
0: Bazı milletvekilleri söylüyorum. Heh. Bazı milletvekilleri, bizzat görüştüğüm bazıları da var, isimlerini vermeyeceğim.
1: Tamam.
0: Şu anda yeni parti milletvekillerinden bazıları çok net bir şekilde eğeri değil bir takım şeyleri bekliyorlar. Yani bu yolsuzluk operasyonlarının parti içerisinde kimlere sıçrayacağını çok iyi biliyoruz çünkü diyorlar. Bu hırsızlığın kimlere ulaşacağını kendimiz çok iyi biliyoruz çünkü biz bizzat görüyoruz, içindeyiz diyorlar. Biz anında Cumhuriyet Halk İstifade Cumhuriyet Halk Partisi'ne döneceğiz. Şu anda biz zorla burada duruyoruz. Kesin olarak CHP'ye katılacağız. Bu partiyi hemen terk edeceğiz diyen çok sayıda milletvekilini biliyorum.
1: Bir de birden fazla kutup, zaten tek kutup olmaz da, iki ve daha fazla kutbun çatıştığını görebiliyor muyuz? Yoksa ben çok mu fazla anlam yüklüyorum bu tabloya? Yani bir genel başkan çıkacak ve diyecek ki ben kabul oyu vereceğim. Bu memleket için kritik bir meseledir diyecek. Eksiklerine rağmen hayati bir konudur diyecek. Olumlayacak. Yani ben bunun hesabını sonra sorarım eksiğini diyecek. Sonra o genel başkanın 90 civarındaki milletvekilinden 3'te 2'si 60'a yakın milletvekili.
0: Onu dinlemeyecek.
1: Onu dinlemeyecek. Peki mesela grup toplantısı yaptığında o milletvekilleri neden dinliyor?
0: Apaçık bir şey var. Bir menfaat ilişkisi var. Ne ideolojik bir ilişki var, ne siyasi bir ilişki var. Zaten millete hizmet konusundaki bir ilişki biçimi de yok. Bu parti bütünüyle menfaat üzerine kurulmuş. Menfaat ilişkileri üzerine kurulmuş bir parti. O açıdan o partide yer alanların bir kısmı da korku belasını orada yer aldıklarını biz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Yani bütün medyada bulunan herkes, gazete yani vekillerle teması olan bir şekilde teması olan herkes bunu çok net bir şekilde bilir ki orada o menfaat ilişkisi zedelendiği an o parti paramparça olacak. O bir parti değil çünkü. O bir menfaatler bileşkesi.
1: O zaman belli ki pilav orada daha çok su kaldıracak gibi görünüyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: O zaman takip edelim. Peki
0: bir de şu yeniden refah bir cümle bir şey söylemek istiyorum.
1: Elbette. Dükkan yani, senin. Ona da bakabilir miyim? Yeniden refah 4 oy milletvekilliğiyle
0: çekimser.
1: Düzeltiyorum. Evet. 4 milletvekilliğiyle meclisteymiş ve 4 çekimser oy kullanmış.
0: Şimdi siz yani Erbakan'ın mirasını takip ettiğinizi söylüyorsunuz. Türkiye'de Erbakan'ın misyonu dediğimiz şey Türkiye'de Kürt sorununu belki de ilk defa en çarpıcı bir şekilde dile getiren ve bunun çözümünün
1: evet.
0: İslam kardeşliğinde olduğunu söyleyen tek şeydi yani. Tek damar buydu. Ya bu misyon üzerine Türkiye'nin güneydoğusu Silme Refah Partisi çıkmıştı. Hatırlayın 91 evet. seçimleri sonrasındaki seçimler.
1: 94 seçimleri.
0: Niçin? Çünkü Kürt halkı diyordu ki evet. Biz İslam kardeşliği üzerine Türklerle Kürtlerin kardeş olduğu inancı üzerinden ancak bu sorun çözüleceğini biliyoruz, inanıyoruz ve bunu destekliyoruz demişti. Ya bu adam babasının mirasına ihanet ediyor şu anda. Çok net yani. Ya bu kadar olmaz. Bir de şu yani siz oradaki sandalyelerinizi AK Parti'ye borçlusunuz. Eğer AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın içerisine girmemiş olsaydınız siz %7 barajını aşıp da orada gelme ihtimaliniz olmadığı yok, için parlamentoya yok. Giremeyecektiniz.
1: Evet.
0: Parlamentoya girmenizin sağlayan şey Cumhur İttifakı oldu. Yani Cumhur İttifakı bu kadar ağır bedeller ödeyerek bu işleri bu noktaya kadar getirmiş. Yani siz neyin hesabını yapıyorsunuz? Kime göz kırpıyorsunuz? Kime işmal ediyorsunuz? Yani zaten belli ki bölgeyi tamamen silmişsiniz. Bölgeden hiç oy falan talebiniz yok. Yani Doğu ve Güneydoğu'da. Ya size İzmir'deki layık teyzeler oy vermez. Boşuna uğraşma Fatih Erbakan.
1: Siz zencisiniz. Siz hep zencisiniz. Yani hani bunu kabul edin. Yüzünüze gülenler, sizi gazetelerine manşet yapanlar falan sadece konjonktürel. Durduğunuz yeri sevdikleri için. Hadi bakalım bir özünüze dönün. O zaman o gazetede bir satır olumlu haberiniz çıkacak mı? Hep birlikte ben işin gazetecilik boyutundan değerlendiriyorum. Öyle, öyle. Çünkü benim mesleğim bu.
0: AK Parti için bir bölen olduğunda kıymetlidir Yeniden Refah Partisi aynen onların öyle gözünde. Seçimlerden önce söyleyeyim. Hala aynı videoyu dönüp dolaştırıyorlar. Aynı şeyi tekrar söylüyorum. Ne bir tane belediye başkanlığı kazanabileceksin ey Refah dedim. Ne ilçe belediyesi ne il belediyesi. O söylediğim şu anda vaka hayata geçmiş durumda. Siz AK Parti'nin aday göstermediği adamları götürüp aday gösterdiniz. Onlar da seçildikten sonra AK Parti'ye gittiler. Bir tane belediyeniz kaldı mı şu anda elinizde? Gerçek bu. Bunu söylemeye çalışıyordum. Diyordum ki siz sadece AK Parti'ye kaybettiren olabilirsiniz. İşte Gazi Osman Paşa'da kaybettirdiniz. İstanbul'da, Ümraniye, pek çok yerde kaybettiren şey oldunuz. Aday çıkartarak. Peki elinize bir şey geçti mi? Geçmedi. Geçtiği yerlerde ne oldu? Şanlıurfa Belediyesi bir tek büyükçe kaybettiniz. Nerede? Yine kaybettiniz. Sizin vizyonunuzla, misyonunuzla, ideolojinizle ortaya koyduğunuz pratikle insanlar gelip size oy vermiyorlar. Bunu görmüyor musunuz? Başkalarının aparatı olduğunuzda kıymet ifade ediyorsunuz. Yapmayın bu işten, yanlış, dönün.
1: Diyor. Ama doğru da söylüyor. O zaman son olarak birkaç dakikamız kaldı. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti değineceğiz demiştim.
0: Mekke İttifakı'nı konuşamadık. Artık yarına kaldı herhalde.
1: O pilavda daha çok sıkıldı. Millet seçti. Evet. Türkiye güçlendi. Neden bahsediyoruz? Cumhurbaşkanlığı meselesinden. Hakikaten hafızaları zaman zaman tazelemeye ihtiyaç var. Öldü galiba değil mi? Sabih Kanadoğlu diye biri vardı. 367 diye bir garabet ortaya atmıştı. Merak edenler için kısaca özetleyeyim. Cumhurbaşkanını meclis seçiyor efendim. Mecliste 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti tek başına iktidar olduğu için, 2002 seçimlerinde tek başına iktidarı kazandığı için ciddi bir milletvekili üstünlüğü var mecliste. 360 küsür milletvekili var diye hatırlıyorum.
0: 28 Şubat tarihi 2023'te ölmüş. 28 Şubat 2023'te ölmüş. İşte. Çok manidar bir tarihte ölmüş. Ya.
1: O Sabih Kanadoğlu adındaki kişi, 2007 seçimleri Cumhurbaşkanı'nın görev süresi doldu. Ahmet Necdet Sezer'in 2007'de yeni Cumhurbaşkanı'nı ondan önceki 10 Cumhurbaşkanı gibi, 9 Cumhurbaşkanı gibi meclis seçecek. İlk turda nitelikli çoğunluk olmadı. İkinci turda nitelikli çoğunluk olmadı. Üçüncü turda salt çoğunluk. Dolayısıyla Özal nasıl seçildiyse, Demirel nasıl seçildiyse, bu noktada Sezer nasıl seçildiyse, bu noktada Cumhurbaşkanı seçimi tartışmaları devam ederken 367 diye bir şey çıkardı efendim. Bu Sabih Kanadoğlu adındaki kişi. Dedi ki mecliste seçim yapılabilmesi için en az 367 milletvekilinin, o nitelikli çoğunluğu 367 milletvekilinin olması lazım. Eğer mecliste hazır bulunmazsa o seçim geçersiz kalır. Herkes güldü buna. Güldüler, hakikaten saçma bir şey bu. Yani hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi, yani liseden çıkmış, LGS'ye girmiş çıkmış birinci sınıf öğrencisi der ki bu saçma bir şey, bu böyle olmaz. Yedik efendim bunu. Anayasa Mahkemesi, CHP meclise girmedi. Erkan Mumcu'yu kimya bozan bir paşa aradı. Tuncer Kılınç olduğunu sonradan gazeteler yazdı. Erkan Mumcu o dönem Anavatan Partisi'nin grubu olan bir partinin genel başkanı. Telefon etti ve dedi ki genel kurula girmeyin. Ona girme, buna girme. Asker zoruyla genel kurula sadece AK Parti girdiği için 361-362 milletvekili katıldığı için geçersiz sayıldı birinci oylama. Tam bir kaos ortamı oluştu. Bu kaos ortamında Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı derken Sayın Cumhurbaşkanı o zaman dedi ben millete gidiyorum. 2007 seçimleri, seçim 2007 seçimleri yapıldı. Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi de meclise girdi. Öyle olunca yine aynı 367 gayretiyle yine CHP, o dönem Baykal'ın CHP'si elini ovuşturup 367'yi geçemedi falan dediler ama Devlet Bey orada da bir oyun bozdu. Dedi ki benim bir Cumhurbaşkanı adayım var. Merhum Sabahattin Çakmakoğlu. Dedi ki Cumhurbaşkanı adayıma girerim. Ben genel kurulda oyumu ona veririm. 70 küsür milletvekili vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Hakikaten de girdiler. Oylama yapıldı. CHP yine yoktu ortada. ilk turda değil, ikinci

0: İkinci turda üçüncü turda Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Ama bu sürdürülebilir olmadığını burada gördük abi.
1: Evet.
0: Burada görünce de Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki madem millettir bu işin gerçek patronu, kararı da millet verecek. Öyle mecliste öyle vesayetlerin hizmetinde falan olmayacak bu iş dedi ve referanduma gittik. Aradan 12 yıl geçmiş.
1: Evet.
0: Çok bu referandum 2007'de 19 yıl ama Abdullah Gül'ün görev süresinin bitiminde ilk halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı.
2: Bütün bu anlattıklarında halkla kavga eden kim? Kim halkla kavga etmiş? Bir, Cumhuriyet Halk Partisi. İki, Anayasa Mahkemesi. Yargıtay'ı AK Parti'ye kapatma davası açan, muhtıralar veren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile mücadele ediyoruz bahanesiyle yıllarca ülkenin bütün siyasetinin üzerinde tahakküm kuran o kafalar kiminle kavga ettiler gerçekte? Halkla.
0: Evet.
2: Peki halk bütün bunlara ne zaman cevabını verdi? Erdoğan gibi bir yiğit çıktıktan sonra dedi ki halk benimle beraber misin dedi. Ben bu kavgayı vereceğim dedi. Halk dedi ki ben senin arkandayım. Sen bu kavgayı ver. Referandumlarda da verdi. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kendisine oy verdi. Sonra hükümet sistemi değiştirirken de verdi. Halk daima kendisine benzeyenin yanında olarak halk düşmanlarıyla savaştı. O açıdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu ana kadar görebildiğimiz en güçlü halk önderi Recep Tayyip Erdoğan.
0: Bunu da mütemadiyen görüyoruz.
2: Evet.
0: Gezi olaylarında da gördük. 17-25 Aralık'ta da gördük. 15 Temmuz'da da gördük. Her türlü yöntemde de biz bunu gördük.
2: Evet.
0: Abi ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Allah bir mani vermezse, sağlığımız yerinde olursa yarın da beraber
2: İnşallah.
0: Miyiz?
2: İnşallah.
0: İnşallah. Evet, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: merhabalar, iyi akşamlar. 11 Ağustos Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Yine gündem oldukça yoğun, sıcak gelişmeler var. Konuşacağız, tartışacağız hepsini. Mercek programında bu akşam öncelikli olarak Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendireceğiz. Çünkü hem stratejik tamamlayıcı özelliği hem de bölgesel entegrasyon açısından oldukça önemli bir anlaşma. Ve bu anlaşmayla ilgili olarak İran anlaşma için ne söylüyor? İsrail'den nasıl bir tepki geldi? Bölgeye etkileri neler olur? Türkiye'nin önemi nedir? Anlaşma genişler mi? Hepsini konuşacağız, tartışacağız, masaya yatıracağız. Çünkü Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında anlaşma, imzalanan bu anlaşma yalnızca askeri caydırıcılık açısından önemli değil. Aynı zamanda savunma sanayi açısından, bölgedeki ticaret yolları ve kalkınma açısından, ortak refah açısından da önemli bir başlangıç olarak kabul ediliyor. Anlaşmayı konuşacağız. Efendim, diğer önemli bir haber, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Libya'da önemli görüşmelerde bulundu, temaslarda bulundu. Ana gündem tabii ki Türkiye ile Libya arasındaki ilişkiler, Libya'daki siyasi süreç, Doğu Akdeniz ve tek Libya politikası. Bu ziyaretin önemini konuşacağız. Türkiye hem Mekke Anlaşması hem de Sayın Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili bölgede önemli temaslarla, önemli anlaşmalarla hem gücünü arttırmaya devam ediyor hem de bölgenin geleceğine yön vermeye yön veren en önemli aktörlerden biri olarak varlığını koruyor. Şimdi diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim devam ederken İran 6 tane şart koştu, konuşacağız. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tepkiler neler oldu? Aynı zamanda Donald Trump yine İran'la ilgili olarak sadece askeri anlamda el yükseltmekle kalmadı. Artık askeri olarak daha şiddetli tepkiler vereceğini söylemekten ziyade ekonomiye döndü. Bunun etkisi ne olacak? Eleştirilen konulardan biri. Diğer taraftan yine Donald Trump demişken aslında Grönland'ı almak istemesi, özellikle Arktik bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı ile ilgili Donald Trump'ın bu konuyu bu kadar çok önemsemesinin arka planında Çin'in Kutup İpek Yolu dediğimiz Arktik bölgesindeki İpek Yolu'nda hakimiyet kurmasından duyduğu endişe, bir mücadeleydi. Arka plandaki en önemli nedenlerden bir tanesi Çin'de Arktik'te nakliye hattını hayata geçiriyor. Haftalık olarak nakliye hattı kullanılacak. Neden önemli? Konuşacağız, tartışacağız. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş giderek, şiddetlenerek devam ediyor. Özellikle birbirlerini yıpratmak için insansız hava araçlarını kullanarak artık gökyüzünden savaşlar, kara harekatından ziyade hava harekatları düzenleniyor insansız hava araçlarıyla. Konuşacağız, tartışacağız. Çünkü savaş sonucunda, saldırılar sonucunda birçok insan hayatını kaybediyor. Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği saldırı sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti. İran'da üst düzey yönetim de önemli değişiklikler oldu. Bunu da masaya yatıracağız, konuşacağız, tartışacağız efendim. Peki kimle birlikteyiz bugün? Doktor Canan Tercan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Biz Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile başlayalım programımıza. Önemli bir anlaşma. Ben yönetmenimden rica edeyim. LED'imizi de eğer ekrana getirebilirsek hem anlaşmanın kapsamı nedir? Neden bu kadar önemli? Genişletilebilmesi, farklı ülkelerin katılması neden önemli? Onu birlikte hocam sizinle konuşalım, tartışalım. Çünkü İsrail'den de İran'dan da açıklamalar geldi. Şimdi anlaşma hem stratejik tamamlayıcılık hem de bölgesel entegrasyon açısından önemli bir anlaşma. Hı hı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması nedir? Üç ülke arasında imzalandı. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan. Ortak güvenlik anlayışı ve külfet paylaşımına dayanıyor anlaşma. Üç devletten herhangi birine yapılan silahlı saldırı üçüne yapılmış sayılacak. Herhangi bir ülkeyi hedef almıyor. Şimdi bu önemli bir madde. Hatta işte NATO ile karşılaştırılan en önemli madde. Üç devletten herhangi birine yapılan silahlı saldırı üçüne de yapılmış sayılacak. NATO'nun 5. maddesine de bir gönderme. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın amacı nedir? Olası saldırılara karşı caydırıcılığı güçlendirmek, ortak mücadele zemini oluşturmak, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini desteklemesini sağlamak, savunma sanayinde işbirliği geliştirmek, bölgesel güvenliği güçlendirmek ve terörsüz bölge hedefine katkı vermek. Şimdi burada iki maddenin altını çizmek isterim. Ben herhangi bir ülkeyi hedef almıyor. Aslında bunu söylerken belki de Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmalar, son dönemdeki anlaşmalar ve Amerika'nın yine Suudi Arabistan'la birlikte hareket ederek belki de İran Savaşı'na Suudi Arabistan'ın müdahil olması ve beraberinde tabii ki Pakistan'ın arabuluculuğu. Bunlar en çok konuşulan ve kendisine hedef olarak hissedebilecek olan ülkelere de verilecek olan önemli mesajlardı. Herhangi bir ülkeyi hedef almıyor dendi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı nasıl değerlendirirsiniz? Önce bunu sorayım size. Ve tabii ki anlaşma dengeleri nasıl etkiler? Bir de onun yorumunu alayım sizden.
1: Evet hocam, şimdi Mekke Anlaşması dediğimizde öncelikle şunu düşünmemiz gerekiyor. Neyi düşünmemiz gerekiyor? İsrail biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ve Donald Trump iktidara geldikten sonra, aslında biraz daha geri götürüp izah edebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de tabii ki detaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı oldu ama İsrail İbrahim Anlaşması yapmak istiyor Suudi Arabistan'la ve Suudi Arabistan'ı bir partner olarak yanında görmek istiyor. Neden? İşte yeraltı kaynakları çok kuvvetli, petrolü var, doğalgazı var, madenleri var, ekonomik olarak çok güçlü bir ülke ve her zaman İsrail politik olarak Suudi Arabistan'ı yanına almak istedi ama bir taraftan da İsrail hani o hep gösterdiği harita var ya, Orta Doğu'ya hakim olmak istediği harita, Suudi Arabistan'ın bu haritanın da bir parçası. Yani bugün Gazze'ye saldıran İsrail yarın muhtemelen Suudi Arabistan'da hedef alacak mı? Evet, alacak. Bir tarafta da böyle bir gerçek var. Ama özellikle İran Savaşı'nda Suudi Arabistan hedeflerinin çok fazla vurulması ve Husilerin de bir tarafta, şimdi Hürmüz Boğazı'nda biliyorsunuz ki evet, İran Suudi Arabistan'ın elini kilitliyor ve Suudi Arabistan'da Yanbu Limanı'nı, yani Babül Mendeb'e açılan, evet, Kızıldeniz Limanı'nı kullanarak ticaretine devam ediyor. Fakat Yemen'de de Husiler ciddi anlamda Suudi Arabistan'a baskı yapınca, bu sefer bir tarafta İran, bir tarafta Husiler, Amerika Birleşik Devletleri nükleer çalışmalar için şöyle bir madde getirdi. Biz seninle birlikte hareket edeceğiz. Nükleer çalışmalarında sana destek olacağız ama İbrahim Anlaşması yapmak zorundasın İsrail'le. Ve aslında köşeye sıkıştırılan bir Suudi Arabistan vardı. Ve Suudi Arabistan tercihini Türkiye'den yana kullandı. Bu çok önemli. Çünkü biz hep şunu gördük. Donald Trump iktidara geldi. Geçen sene büyük billboardlarda İbrahim Anlaşmaları'nın Orta Doğu'daki diğer ülkelerle de yapıldığını gördük. İşte böyle bir hedefi vardı. Kimin? Netanyahu'nun. İran Savaşı ile birlikte de aslında yapılması istenen buydu. Evet. Bir Sünni-Şii çatışması çıksın ve buradaki ülkeleri Amerika tam olarak korumasın. Bunlar daha çok Amerika'ya bağlı olsun. Ve Amerika'da bunun karşılığında İbrahim Anlaşmaları'yla bu ülkeleri sıkıştırsın istenildi. Ama geldiğimiz noktada bir alternatifin Türkiye olacağı, Türkiye-Pakistan hattı olacağı düşünülmedi. Pakistan'la bir anlaşma zaten aylar öncesinden imzalanmıştı, evet, Suudi Arabistan tarafından. Ancak Türkiye'nin de bu denkleme katılmasıyla birlikte Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluştu. O yüzden çok önemli. Hani evet, 2-3 ülke böyle bir anlaşma yapabilirler fakat özellikle İsrail'in çok beklediği bir anda ve Amerika'nın İsrail olsun diye sıkıştırdığı bir anda manevra yaparak Türkiye ve Pakistan'la yapalım denilmesi denklemin yeniden çözülmesi anlamına geliyor. O yüzden çok önemli. Beşinci maddeye geldiğimizde de çok tartışılan bir konu var. Nedir o? İşte şimdi Husilerle bir çatışma olabilir Suudi Arabistan arasında, evet, ki oluyor da zaten. Peki Türkiye oraya asker mi gönderecek? İşte çatışma esnasında biz bu Orta Doğu coğrafyasına müdahil mi olacağız? Aslında Türkiye riske mi girdi? Böyle bir soru işareti, evet, oluştu. Fakat gelelim NATO'nun 5. maddesine ve NATO ülkeleri nasıl uyguladılar bunu? Rusya-Ukrayna savaşında daha 3 gün önce kimliği belirsiz ama tabii ki tırnak içinde kimliği belirsiz Rusya'ya ait insansız hava araçlarının nerede? Almanya'daki hava alanında görülmesi. Yine Almanya'daki uçakların insansız hava araçlarıyla gökyüzünde çarpışması sonucu geçen hafta oldu. İşte bir uçağın burnunun kırılması ve zorunlu iniş yapması. Füzelerin zaman zaman Polonya'ya isabet etmesi, farklı NATO üyesi ülkelere gelmesi NATO'yu bir savaşa soktu mu? Hayır, sokmadı. Doğru. Beşinci madde devreye girdi mi? Girmedi. Münferit olaylar üzerinden bir topluluk savaşa girmiyor. Yani hiç kimse, işte iki füze geldi, üç atışma oldu, hadi bakalım seferberlik ilan edelim. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Kaldı ki özellikle maddeler içerisinde vurgulanan tabii ki Türk hukukunun, meclisin, Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlar perspektifinde Türkiye'nin hareket edeceği. Dönelim NATO'da ne olmuştu? 2003 yılında Irak çıkartmasında biz, meclisimiz izin vermedi ve biz Irak'a girmedik. O dönem asker göndermedik. Çünkü biz anayasal bir yönetime sahibiz. Parlamento üstünlüğü var. Dolayısıyla bu anlaşmayla birlikte Türk ordusu herhangi bir sahada aktif olarak hemen savaşa girecek mi? Böyle bir şey söz konusu değil. Bunu özellikle izleyicilere buradan belirtelim. Çünkü çok fazla tartışılıyor. Sosyal medyada da tartışılıyor. Evet. Dolayısıyla önemli. Ama burada önemli olan ikinci bir madde nedir? Bu anlaşmanın beraberinde ticari anlaşmaları da doğuracak olması.
0: Savunma sanayi, ticari anlaşma, koridorlar.
1: Çok güzel izah ettiniz hocam. Peki bu Türkiye için ne demek? Şimdi bu tarz anlaşmalar, askeri anlaşmalar karşılıklı farklı anlaşmaları da beraberinde getirir. Peki neden getirir? Taraflar rahatlıkla ayrılamasın diye bir anlamda da bu var. Çünkü siz anlaşma yaptınız, savaş durumunda karşıya ne kadar güvenebilirsiniz? Karşı tarafın vazgeçme ihtimaline karşı ve bir de ortak savunma mimarisi inşa etmek adına ticaretlerinizi birleştirirsiniz. Evet, savunma sanayi adına Türkiye çok fazla yatırım getirecek ülkeye. Birlikte işte İHA üretimleri, SİHA üretimleri, bilgi paylaşımı, bunların Türkiye'ye ekonomik anlamda getirisi olacak ve yeni bir pazar olarak girecek. Ama diğer taraftan da bakalım biz NATO ülkeleri ne yapıyorlar? Birlikte çalışıyorlar. Çünkü bu ülkelerin birbirine bağlanmalarını, farklı noktalarda da entegre olmalarını sağlıyor ve bu şekilde ayrılamayan, bir bütün halinde devam eden ülkeler birliğini görüyoruz. Bu da Türkiye'nin gelişmesi için, ekonomisinin kalkınması için ve daha görünür olması için çok önemli. Kaldı ki NATO üyeliğimiz var ve Orta Doğu'da da böyle bir üyelikle birlikte Türkiye'nin bölgesel gücü biraz daha pekişmiş oluyor diyebiliriz.
0: Peki bu önemli tabii ki. Şimdi anlaşmaya tepkiler de geldi, açıklamalar da geldi. Hem İran'dan geldi açıklama, hem İsrail'den geldi. Onu soracağım ama Türkiye kurucu aktör ve bölgede özellikle biz hani küresel güç, bölgesel gücü yıllardır tartışıyoruz ve Türkiye bölgesel güç ve bölgedeki aslında politikaları küresel etkilerle birlikte şekillendiren en önemli aktörlerden biri. Şimdi bu anlaşma daha genişler mi? Onu soracağım. Çünkü burada önemli bir önemli bağlantılar, savunma sanayi ile ilgili, ticaret yolları ile ilgili de önemli bağlantılar var. Stratejik önem açısından üç ülkenin de önemi büyük. Dolayısıyla aslında bölgenin hem kalkınması ve yeni bir başlangıcın yapılması için de çekirdek bir anlaşma olarak değerlendirebilir miyiz bu anlaşmayı? Farklı ülkelerde katılmak ister mi? Böyle bir durumda şimdi bugün İran'dan ve İsrail'den gelen açıklamalar, endişeler, İran'dan değil de daha çok İsrail'den gelen endişe, farklı ittifakların doğmasına da neden olur mu?
1: Evet.
0: Yani karşı ittifakların doğması. Evet. Karşı olmaz da ama
1: Pakistan, İsrail,
0: karşısına konumlanabilecek ittifakların doğmasına neden olur mu?
1: Yunanistan'dan yapılan açıklama vardı. Hindistan'la birlikte bir ittifak ekseni kurabiliriz diye. Muhtemel olacaktır ama bu ittifak anlaşması yapılsa da yapılmasa da zaten biz bu grubun birlikte çalıştığını biliyoruz. Sadece imza atılmadı. Dolayısıyla bu Türkiye için bir şey fark eder mi? Etmez. Bir ikincisi, Suudi Arabistan çok kuvvetli bir aktör. Bakın şimdi biz Pakistan'dan bahsediyoruz. İşte Pakistan'ın nükleeri var, Hindistan'ın nükleeri var. Dolayısıyla karşımızda gruplanacak birliğin içerisinde de nükleer silah olduğu için tehlike midir? Tamam, Pakistan ve Hindistan'ı denkleştirdik. Peki İsrail'in karşısına koyabileceğimiz bir aktör var mı? Türkiye çok daha kuvvetli bir aktör. Evet, her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve dünya, Batı destekliyordu olsa Türkiye tabii ki çok önemli bir aktör. Ama finans açısından, kaynak açısından Suudi Arabistan hangi ülkeyle bu müttefiklik içerisinde bir tutabilirsiniz ki? Yunanistan'da mı ekonomik açıdan? İsrail'le mi? Pakistan'da mı? Tamam, Pakistan'ın nükleeri var ama ekonomisi yerlerde sürünüyor. Gelişmişlik seviyesini biliyoruz. Dolayısıyla bu her ne kadar farklı birliktelikler kurulmak istenilse de en azından sözü geçen bu birlikteliğin, kurulan birliktelik yani Mekke birlikteliğinin karşısında durabilecek güçte olduğunu söylemek mümkün değil. Diğer taraftan Çin faktörü var. Bakın Çin bu birlikteliği çok olumlu karşıladı.
0: Evet.
1: Ve bir taraftan da yeşil ışık yakmaya başladı. Hı-hı. Yani çok enteresan. Hani İslam NATO'su mu kuruluyor vesaire derken, Çin, çünkü biliyorsunuz ticareti çok önemli ve Çin'in 3 önemli partneri olan ülke. Özellikle Suudi Arabistan ve Çin'in ne kadar entegre olduklarını biliyoruz. Ve Çin bölgede güvenlik istiyor ki ticareti devam edebilsin. Bu birliktelik de bölgede güvenliği getirdiği için Çin'in işine yarıyor. Özellikle ben hani çok fazla Mısır ve Katar konuşuluyor. Evet, Mısır ve Katar çok önemli aktör. Özellikle Katar'ın çok yakın zamanda ben bu birliğe katılacağını açıkçası düşünüyorum. Mısır, İsrail baskısına rağmen ne kadar devam edebilir, ne kadar katılabilir bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu birliğe destek verdiğini de düşünürsek Mısır da yine bir ihtimal katılacaktır. Ve tabii ki Libya'nın katılma ihtimali de çok yüksek.
0: Evet.
1: Ancak beklenmeyen bir aktör Çin. Katılmasa bile uzaktan bu birliğe destek veren bir aktör, bunu da bir parantez içinde belirtmek gerekiyor. Bir de bu birlikle ilgili hocam şunu konuşuyorlar çok fazla. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir hareket mi? Bölgede artık Amerika Birleşik Devletleri savunma adına geri planda mı duracak? Hayır, bu Amerika Birleşik Devletleri'ni destekleyen bir birlik. Amerika Birleşik Devletleri bölge güvenliğini tek başına sağlayamadığı için aslında Amerika'nın da elini rahatlatan bir birlik diyebiliriz.
0: Evet, çokça tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çıkmak istiyor ancak çıkamıyor. Aslında burada da hedef olarak Netanyahu çok fazla değerlendiriliyor. Yine Batı basınında en çok yazılan, çizilen konulardan bir tanesiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki varlığı, çünkü İran'da bir çıkmaza girdi. Ama buna gelmeden önce hatta... yönetmenimden şu anda rica etmeyeceğim, biraz sonra isteyeceğim hem İsrail'den hem İran'dan gelen açıklamaları, ama hazır biz Mısır'dan bahsetmişken, Libya'dan bahsetmişken, Sayın Hakan Fidan da Libya'da resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Hem Libya'nın batı, doğu ve güneyi arasında ayrım gözetmeyen yaklaşım, hem Doğu Akdeniz meselesi, Türkiye-Libya ilişkileri önemliydi. Şimdi böyle önemli bir ziyaret gerçekleşmişken, tabii ki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ittifakından sonra, Mekke Anlaşması'ndan sonra da bu ziyaretin gerçekleşmesi önemli. Muhtemelen Sayın Hakan Fidan'ın yine bölgesel farklı ziyaretleri de olacaktır önümüzdeki günler. Aradaki bağlantıyı nasıl kurarsınız bu ziyaretlerle birlikte? Aslında anlaşmanın hani temeli oluşturuldu. Şimdi genişletilebilecek diyaloglar mı kuruluyor, diplomasi çalışmaları mı yapılıyor? Ya da tabii ki hani bu ziyaretlerdeki konulardan bir tanesi de bu olur mu?
1: Evet, çok önemli bir nokta. Yine belirttiğiniz gibi Libya'nın katılması muhtemel mi? Çok büyük bir ihtimal Libya katılacaktır. Şimdi Türkiye biliyorsunuz serbest münhasır alan anlaşması var Libya'yla ve İsrail ve Yunanistan birlikteliği bunu kırmaya çalışıyor. Ancak biz bunu bu anlaşmalarla genişleterek kendi etki alanımızı genişletiyoruz. Bu tabii ki çok önemli. Önemli bir nokta var. NATO sonrasında yapılan görüşmelerde denildi ki Türkiye'nin Libya ile olan ortak anlaşmasına Amerika Birleşik Devletleri'nin de müdahil olma ihtimali var denildi. O zaman bizim serbest münhasır alanımız her ne kadar Yunanistan tarafından kabul edilmek istenmese de daha resmi, daha real bir hale gelecek. Dolayısıyla Amerika'nın da buraya katılmak istediğini biliyoruz. Çok daha geniş kapsamlı bir anlaşma olarak düşünüldü bu. Bir taraftan tabii Cezayir var. Bakın, savaşın Akdeniz'e sıçrama riskine binaen ve tabii ki Süveyş kanalına, yani Kızıldeniz'e sıçrama ihtimaline binaen yapılan bir anlaşma ve genişletilen bir anlaşma var. Peki bu anlaşmadan 4-5 gün önce ne oldu? Biz neyi konuşuyorduk? Aslında Akdeniz'de ve tabii ki Kızıldeniz'e uzanan ve Hürmüz Boğazı'na uzanan başka bir anlaşmayı konuşuyorduk. 14 ülkeyi kapsayan, işte Somali'den Endonezya'ya kadar, Katar'dan pek çok ülkeye kadar genişleyen bir coğrafyada deniz koruma anlaşması yaptı Türkiye pek çok ülkeyle. Bu da çok önemliydi. Yani bir tarafta siz NATO gibi bir Mekke anlaşmasını getiriyorsunuz, bir taraftan da denizleri korumak adına Afrika'dan Asya'ya uzanan bir çember içerisinde böyle bir güvenlik ekseni oluşturuyorsunuz. Bu ikisinin bir araya gelmesi aslında gelecek projeksiyon adına, güvenlik çemberi adına tahminlerin ve planlamaların ne olduğunu bize yeteri kadar gösteriyor.
0: Peki şimdi gelelim İsrail'den ve İran'dan tepkiler nasıldı? Onlara bir bakalım. Yönetmenimden rica edeyim. LED'leri ekrana getirebilirse, İran çok fazla bir tehdit olmadığını ifade etti. gitti. İsrail Bakanı ne dedi? Ona bakalım. Mekke Anlaşması korkusu, Mekke İttifakı son derece tehlikeli ve endişe verici. Suudi Arabistan'ın Türkiye ile hareket etmesi çok kötü bir gelişme. Akdeniz'den Suriye cephesine kadar ciddi sonuçları olabilir. Tabii en önemli noktalardan biri Akdeniz. İsrail açısından çok ama çok kötü bir gelişme. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland ile ittifaklarımızı derinleştirmeliyiz dedi İsrail Diaspora Bakanı. Ne dersiniz bu açıklamaya?
1: Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Biraz önce değindik zaten. Suudi Arabistan, İsrail'in çok ciddi istediği, hırslı bir şekilde üstünde durduğu bir aktördü. Bunu tamamen kaybetti. Bunun hayal kırıklığı bir tarafta var. Diğer tarafta Birleşik Arap Emirlikleri şu anda her ne kadar İsrail'le İbrahim Anlaşması olsa da bu anlaşma artık bu saatten sonra riske girdi. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin asıl İsrail'le anlaşma yapmasının sebebi neydi? Hemen Hürmüz Boğazı'nda karşısında ne var? İran. İran tehdidine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik eksenine girmek için Birleşik Arap Emirlikleri özellikle İsrail'le birliktelik yaptı. İran korkusundan. Ama şimdi Mekke gibi çok güçlü bir birliktelik var ve siz İsrail'le hareket ediyorsunuz. Ortada Gazze problemi var. Ve Orta Doğu'da aslında soyutlanmaya başlıyorsunuz.
0: Evet.
1: İsrail'le bu İbrahim Anlaşması'nı bırakıp Mekke Anlaşması'na yönelme ihtimali başladı. Bu da İsrail için ayrı bir korku. Yani Suudi Arabistan'ı isterken elindeki Birleşik Arap Emirlikleri'nden de olma tehlikesiyle karşılaşan bir İsrail var. Dolayısıyla Orta Doğu'da denklem aslında gün be gün değişiyor ve bu denklemin değişmesinde Amerika Birleşik Devletleri de aslında Orta Doğu ülkelerinin yanında duruyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i durduramadığını anladı. Yapılan baskıları kesemiyor. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz yapısal olarak İsrail'le müttefik. Bunu kesme imkanı yok. Ancak artık İsrail'in menfaatine çalışmak Amerika'nın zararına geliyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da güçlü bir birliktelikle İsrail'i bastırıp kendi emellerine ulaşmak isteyen, Kasım'da seçimler var biliyorsunuz Donald Trump ve zaten önümüzde ne kadar senesi kaldı, Kasım'dan sonra da vakti daralıyor. Elini kuvvetlendirmek istiyor. Bu Orta Doğu bataklığından çıkıp o MAGA ideolojisi de birazdan belki bahsederiz, Grönland'dır, Kanada'dır.
0: Tabii.
1: Çok daha büyük bir coğrafya hayaliyle gelen Donald Trump Orta Doğu'dan kurtulup asıl hedefine ilerlemek istiyor diyebiliriz.
0: Ama Orta Doğu'dan kurtulmasını da hazır İsrail'den konuşuyorken onu da söyleyelim. Orta Doğu'dan kurtulmasını engelleyecek en önemli unsur olarak da Netanyahu görülüyor. Çünkü Netanyahu, Donald Trump son günlerde aslında İran'la ilgili

0: askeri anlamda elini yükseltmekten ziyade dedi ki biz İran'ın dedi ekonomisini takip ediyoruz ve dedi çok kötü durumdalar. Hani daha çok ekonomi üzerine aslında İran'ın ticari anlamda ihtiyaçları üzerine ve buna sahip olmaması üstüne bir takım açıklamalarda bulundu. Daha yumuşak açıklamalar mı bunlar diye değerlendirildi bir anlamda. Çünkü biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında tükenmiş silah stokları da çok çok konuşulduğunu düşünürsek burada Donald Trump sanki biraz daha sessiz sedasız bir yaklaşım benimsiyormuş gibi değerlendirildi. Tam o esnada Netanyahu dedi ki ben Gazze'deki barış planını da Donald Trump'a reddediyorum. Ve aslında Donald Trump'ın kurmaya çalıştığı tüm o köprüleri de yıkan, biraz da Amerika Birleşik Devletleri'ni zorlayan Netanyahu oldu. O yüzden de iki liderin özellikle kendi içlerindeki seçim nedeniyle tam zıt taraflara düştüğünü ve ilişkilerinin gerildiğini defalarca yazıyorlardı. Yine New York Times'ta ya Washington Post'ta ikisinden bir tanesinde yine bu konuyla ilgili bir makale vardı. Çünkü artık dayanılamaz bir noktada belli ki. Şimdi şunu sormak istiyorum. Özellikle Donald Trump'tan hani bahsediyoruz bir de. Tükenmiş silah stokları bir. Amerika Birleşik Devletleri'ne acı çektirmek isteyen, yani yenilgiyi asla kabul etmeyen bir İran. Beraberinde yeniden seçilmek için elinden gelen her şeyi yapan bir İsrail Başbakanı Netanyahu ve İran Savaşı nedeniyle de içeride fiyatların artması. Bu işte yine son yapılan açıklamalarda petrolün varil başına fiyatı 90 dolara ulaşmıştı. Sonra tekrar aşağıya indi ama İran Savaşı nedeniyle yükselen fiyatlardan rahatsız olan bir seçmen. Şimdi bütün bunların hepsi çıkan kargaşanın siyasi sonuçları. Bu sonuçları Netanyahu nasıl, Donald Trump nasıl ödeyecek?
1: Evet, Donald Trump'ın Kasım seçimlerini kazanması şart. Çok önemli. Kongre'de biliyorsunuz hem Senato hem Temsilciler Meclisi seçilecek ve Donald Trump hayalleri olan, iddiaları olan bir lider. Eğer Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ederse 3. dönem başkan bile olabilir. Anayasanın gerekli maddesini dahi değiştirir. Bu kadar güçlü olması gerektiği bir dönemde Netanyahu paçalarını çekiyor. Çünkü biri Ekim'de biliyorsunuz birinin seçimi, diğerininki de Kasım'da, Amerika Kasım'da, Ekim'de de Netanyahu'nun seçimleri var. Netanyahu kaybederse ne olur? Pek çok dava var biliyorsunuz. Yolsuzluk davaları var.
0: Savaş suçlusu.
1: Bir taraftan halkına hesap veremeyen bir Netanyahu var. Hala esirler var. İsrail'de esirler Filistin tarafında. Dolayısıyla hesap veremeyeceği bir dönem var ve devam etmek isteyen Netanyahu var. O yüzden diş dişe girmiş durumdalar. Bu durumdan istifade eden bir İran var. Hazır diyor, iki tarafta seçime girecekken 300 milyar dolarlık bana yatırım sözü verdiler. Ben diyor bununla niye yetineyim? Madem öyle Hürmüz Boğazı'nı komple alayım. Yarın öbür gün bana savaş açmayacakları tekrar ne var? Hatta başlamışken Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki bütün üslerini de temizleyeyim.
0: Tabii.
1: Kimse bana düşmanlık yapamasın. O yüzden devam ediyor. Diyor ki bir kere bu riskle karşılaştım. Bir daha izin vermeyeyim. Hazır koz elimdeyken, Kasım seçimleri varken aslında İran'ın bastırmasının sebebi de bu. Geldiğimiz noktada Donald Trump kazanmak için elinden geleni yapacak ve şu çok önemli. Netanyahu biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cebinden bir harita çıkarttı. İşte Suriye'de Türkiye var. İşte
0: sürekli bir şey çıkartıyor zaten.
1: İşte onların burada ilerlemesi bizim için tehlikeli vesaire. Donald Trump konuşturmadı bile. Çok kısa bir görüşme yaptı. Bibi dedi. Gönderdi. Neden? Çünkü muhtemelen Mekke anlaşmasıyla ilgili kafasında bir taslak çok kafasına yattı. Burada dedi sulh oluşabilir ve bu güvenlik çemberi caydırıcılığıyla burada savaşın büyümesini engeller. Dolayısıyla ben de rahat ederim. Petrol fiyatları da dengelenir diye düşündüm.
0: Akabinde Şam'da patlamaları da gördük beraberinde. Yani o aslında haritayı ne kadar yukarıdan okursak, olan olayları ne kadar yukarıdan okursak ilişkileri ve hani bu tür saldırılar ve beklenen sonuçlarla ilgili belki ilişkiyi de daha iyi okuyabiliriz. Şimdi İran demişken İran'ı soracağım size. Donald Trump son açıklamasında şöyle bir şey söyledi ama bu da önemli. İran'ı yüksek enflasyonu ve parasızlığı gerçeğiyle izliyoruz dedi. Her şey yoluna girecek, her zaman yoluna girer dedi. Satranç oyunu gibidir dedi. Donald Trump biraz daha hani saldırırım, yok ederim, taş devrine gönderirim

yüzden artık farklı bir noktaya doğru geliyor. Şimdi Mekke Anlaşması ile ilgili İran'ın açıklamasını alayım. Sonrasında da İran'daki aslında böyle üst düzey değişiklikler oldu. Biraz böyle sert isimler de geldi. Yönetmenimlerle

0: bölgesel güvenlik iddiasına itimat edilmediğinin göstergesi dedi. Biraz da böyle Amerika Birleşik Devletleri'nin hani bölgesel güvenlikteki rolüne gönderme yapmış. Şimdi bu anlaşmayla aslında Mekke, yani bu açıklamayla Mekke anlaşmasıyla ilgili herhangi bir endişesi olmadığını İran dile getiriyor. Ama her zaman için rekabet var. Dolayısıyla yakından da takip ettiğini düşünüyorum. Ben size de fikrinizi soracağım. Aynı zamanda şimdi İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi açısından, yani Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Müşteba Hameney'in askeri danışmanı Rızai oldu. Şimdi sertlik yanlısı olduğu biliniyor. Aslında sertlik yanlısı birçok isim geldi ama en çok konuşulanı, en çok işaret edileni askeri danışmanlık da yaptığı için Müşteba Hameney'in Rızai oldu. Şunu sormak istiyorum. Özellikle biz Maduro'nun kaçırılmasından sonra Donald Trump'ı da böyle sertleşmiş gösteren bir FAFO doktrini vardı. Hani bulaş ve belanı bul doktrini. Hatta Eylül ayında Pete Hegseth Amerikalı askerlere, komutanlara bir açıklama yaparken dedi ki düşmanlarımız aptalca bir şekilde eğer bize saldırırlarsa, bize meydan okurlarsa o zaman dedi Savaş Bakanlığı'nın şiddetini, keskinliğini ve vahşetini görecekler. İsterseniz deneyimi bunu görün diye de bir açıklamada bulundu. Aslında Amerika Birleşik Devletleri de Donald Trump üstünden kendini daha sert gösteren, sertleştiğini gösteren bir doktrin çizmeye çalışmıştı. Bu doktrin çöktü mü? İran'daki sertleşmeyi nasıl görüyorsunuz? Karşılıklı bu sertleşecek isimlerin ya da bir sertleşme politikasının masada olması durumu nasıl etkiler? Onu soracağım size.
1: Evet, Kasım seçimleri. Özetliyorum. Kasım seçimleri.
0: Dönüp dolaşıp oraya geliyoruz.
1: Kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi polis, kötü polis oynuyorlardı. Hı-hı. Kötü polis. Hashtag'ti. İyi polis kimdi? Vance'ti. O dönem daha çok Savaş Bakanı açıklama yapıyordu. Şimdi biz daha çok ekranlarda Vance'i görüyoruz. İşte bebeği oldu, işte Orta Doğu'da ne işim, işte şöyle de İsrail aslında beni de hedef alıyor, işte İsrail'le hareket etmemeliyiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasını yumuşatan bir aktörü sahnede görüyoruz. Diğer tarafta İran'ın eli kuvvetlendi. Şimdi İran'da da tek bir gruptan bahsedemiyoruz. Bir tarafta Pezeşkiyan ve grubu, diğer tarafta da devrim muhafızları. Daha agresif, daha ilerlemeci, hazır elimiz kuvvetlenmişken daha ileri gidelim diyen bir grup vardı ve o grup şu an üstün yönetimde daha etkili. Dolayısıyla İran'ın politikasının değişimi tabii ki isimlerin de değişimini beraberinde getirdi. Diplomasiden ziyade daha fazla ne alabiliriz'e yönelen bir İran isimleri de değiştirdi diyebiliriz aslında özetle.
0: Peki şimdi çok az vaktim kaldı. Sanırım 4 dakikam var. Bu 4 dakikada da Çin'i konuşmak istiyorum. Neden? Çünkü Arktik bölgesi çok önemli. Çokça konuştuk. Kutup İpek Yolu dedik. Şimdi Buz İpek Yolu olarak da görüyoruz, yazıldığını görüyoruz. Özellikle buzulların erilmesiyle birlikte tüm bu ticaret yollarının kısalması ve buradan özellikle Çin'in ve Rusya'nın faydalanacak olması Amerika Birleşik Devletleri'ni çok endişelendirmişti. Özellikle Donald Trump'ın Grönland'la ilgili hedefleri, aynı zamanda Finlandiya'nın yine Arktik Konseyi olarak aslında NATO'ya alınması ve bu konuda Biden döneminde yapılan ısrar, bütün bunların hepsi aslında Arktik bölgesindeki buzulların erimesi ve tamamen buradaki ticaret yolunun kısalmasıyla ilgiliydi. Şimdi Financial Times'ın haberine göre Türkiye ve Kuzey Afrika pazarlarına odaklanan Çinli konteyner taşımacılığı şirketi Legend bu hafta Arktik üzerinden ilk düzenli konteyner taşımacılığı seferini başlatacak. Önemli bir konu, bunu sormak istiyorum hocam size. Özellikle burada Çin ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İpek ticaret yoluna da atıfta bulunarak Buzdan İpek Yolu, yani Kutup İpek Yolu, Buz İpek Yolu, böyle değişik görüyoruz. Bu isim verildi. Şimdi bunun özellikle yaklaşık deniz yolculuğu süresini yarı yarıya indirdiğini, sigorta şirketleri, ödenen paralar, maliyet, bunları yarı yarıya düşürdüğünü, süreyi yarı yarıya düşürdüğünü düşünürsek ne dersiniz? Bu konuyla ilgili artık ilk adımlar atılmaya başlandı. Bundan sonrasında nasıl bir mücadele görülür? Amerika Birleşik Devletleri bu revanşı nasıl alır?
1: Şimdi yine Hürmüz Boğazı'na dönüyoruz. Hürmüz Boğazı ile çok bağlantılı. Amerika Birleşik Devletleri Grönland'a ve farklı bölgelere, Asya Pasifik'e yönelmek istiyor. Hem yukarı hem aşağı inmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da çok oyalandı. Ve dolayısıyla artık Netanyahu'nun onu oyalamasını istemediği için yine geldik Mekke Anlaşması'na. Peki bu yol kullanılıyor muydu Kuzey Arktik? En çok ya da nerede kullanılıyor? Rusya bunu kullanıyordu. Evet. Çin ve Rusya arasındaki seferlerin özellikle işte petrol alışverişinin bu yol üzerinde

0: yeniden yapılması, daha da artması bekleniyor. Ancak riskli bir yol. Evet, yolu kısaltıyor, evet. Fakat buzulların olması, gerekli limanların olmaması, kurtarma ihtimalinin çok düşük olması. Çünkü siz Babülmendep'ten ilerlerken ya da diğer rotalardan ilerlerken pek çok liman var, yerleşmiş bir yapı var. Fakat orada bu da yok. Yani başınıza bir şey gelse sizi kurtaracak ekiplerin oraya ulaşması zaten çok zor. Ve tabii ki Temmuz ve Ekim ayında aktif olabilecek yol daha çok. Diğer aylarda da çok rahat kullanılmıyor. Dolayısıyla yine orta koridor önemli, yine aşağısı önemli, ancak yeni bir alan olarak sahneye çıkıyor mu? Çıkıyor. Peki buradan nereye ulaşılabiliyor? Danimarka, Hollanda, Finlandiya, İngiltere özellikle. Bu Çin'in elini kuvvetlendirebilecek bir süreç. Ancak yine çok önemli bir şey var. Rusya'nın burada eli çok kuvvetli, çok fazla, çok geniş bir sınıra sahip, Arktik sınırına sahip. Dolayısıyla burada ilerlerken de yine Rusya ile ilgili güvenlik tehditleri var. Tabii. Avrupalı ülkeler için özellikle.
1: Evet, özellikle Avrupalı şirketlerin çoğu da hassas Arktik ekosistemine zarar vermemek için bu yolu kullanmayacağına dair de söz veriyor. Danimarka'da dahil olmak üzere. Son bir dakikam, şunu sormak istiyorum. Özellikle bu çatışmalar, jeopolitik önemdeki darboğazlar ve Husiler gibi hani ambargo koyan çatışmaların yaşandığı bu darboğazlarda, işte Babilmendep'ten örnek verdik, Kürmüz'den örnek veriyoruz. Bütün bunlara alternatif yol arayışı içinde önemli bir kapı aralanmış oldu mu?
0: Kesinlikle oldu. Alternatif bir yol ve gelişecektir. Yani belki bu 5 sene içerisinde olmaz ama 15 sene içerisinde bu yolunda bir şekilde ilerlediğini ve belli bir rotaya ulaştığını, çok daha rahat seyir sefer yapıldığını göreceğiz. Ben inanıyorum ki bu kadar savaş oluyor. Neden bu kadar Grönland üzerinde ısrar eden, Kanada üzerinde ısrar eden bir Donald Trump vardı? Çünkü ileriye yatırım yapıyordu. Dolayısıyla ilerleyecek bir yol diyebiliriz.
1: Kesinlikle öyle. Çokça konuşacağımızı düşünüyorum ben de. Özellikle buzulların erimesi, bu yolun daha sonrasında ekosistemi bozmadan nasıl güvenli hale gelebilecek? Aslında belki de yine çalışılacak en önemli akademik anlamda konulardan biri Arktik güvenliği. Arktik güvenliği.
0: Şunu da bir cümleyle eklemek isterim ama askeri sevkiyat içerisinde de çok önemli bir yere sahip olacak. Şimdi siz aşağıda savaş yaparken Çin'e ya da Rusya'ya mühimmat göndermek isterken bu yolları tabii ki kullanmak isteyeceksiniz. Daha güvenli göreceksiniz. Dolayısıyla o yola da yatırım yapılması sadece ticari açıdan değil, askeri açıdan da önemli.
1: Güvenlik açısından da, askeri açıdan da oldukça önemli. Efendim, biz Mercek programının bu akşam sonuna geldik. Doktor Canan Tercan bizimle birlikteydi. Kendisine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki vakit ayırıp izlediğiniz için önce sizlere ve kıymetli katkılarından dolayı kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında 28 Şubat 2026 biliyorsunuz bu yıl başlayan savaşın anatomisini çıkartacağız. Çünkü pek çok analiz, tartışma yapıldı etrafında. Bu akşam konunun uzmanı ve uzun yıllardır İran üzerine çalışan hem tarihi hem günceli Serhan Afacan konuğumuz. Bizim anlattıklarımız üzerinden siz bir mülahazada bulunacaksınız ve bu arada tabii Mekke Anlaşması'ndan da söz edeceğiz. Elbette savaşın bir sonucu değil ama savaşın sonucunda çok daha iyi değerlendirilebilecek bir haber. Hoş geldiniz Serhan Bey.
1: Hoş bulduk Berkis Hanım, teşekkür ederim.
0: Şimdi biz kendi ekranlarımızda da bir parça

0: Batı medyasında da öyle gördük yani. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bu çeşit yorumlar gördük. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi baktığımızda İran'da ne yazık ki diyorum, Tahran'da 50 bin konut yerle bir oldu. Hı hı. Petrol altyapısı çöktü. Nükleer tesisleri vuruldu. Deniz kuvvetleri neredeyse yok oldu. Topyekün bir felaket söz konusu İran'da. Ama dediğim gibi sadece İran'da değil, İran dışı, Türkiye'de de öyle. Ya bilerek ya bilmeyerek ya da öyle görmeyi tercih ederek bu savaşta, savaştan İran'ın direnişi ve galibi gibi söz ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bu elbette çok yüzeysel bir değerlendirme. Öncelikle böyle başlamak lazım. İran'da bunun propagandası yapıldı. Hatta hatırlayalım, Nisan başında, 8 Nisan'da ateşkes ilan edildiğinde de, 17 Haziran'da mutabakat imzalandığında da İran İslam Cumhuriyeti yönetimi bunu sokaklara, kamuoyuna böyle sundu. Hatta bununla ilgili gerek belli cenaze merasimlerindeki en sonuncusu.
0: Hatta bir söylemeyi unuttum. Bütün karizmatik kişiliklerini de
1: çok kritik
0: yitirdi.
1: Bir konu. Çok kritik bir konu bu gerçekten. Bunu da ayrıca konuşmak lazım. Çünkü
0: tabii.
1: Oğlu ve halefi durumdaki Müçtaba Hamine'nin ortada olmamasıyla alakalı bir tartışma da var İran'da. Çünkü bu İran'da bazı tartışmaları daha da derinleştiriyor ve ekseninden kaydırıyor, öyle söyleyebiliriz. Şimdi dolayısıyla İran bunu böyle sundu. Bunu bir zafer olarak sundu. Amerika'nın ateşkesi kabul etmesini, efendime söyleyeyim, mutabakatta İran'a verilen tırnak içinde tavizleri ya da taahhütleri taviz olarak okudu İran yönetimi. İran'ın bunu böyle sunması belli noktalarda anlaşılabilir. Çünkü İran bunun gerçek bir zafer olmadığını biliyor. Çünkü gerçek bir zaferi nasıl tanımlayacaksınız? Bu kadar kaybın üstündeki siz sıraladınız zaten. İran'ın güney hatları günlerce vuruldu. Binlerce hedef vurdu Amerika Birleşik Devletleri. Bunun içinde tabii ki ne yazık ki 3500 sivil can kaybı da var.
0: Tabii. 26 bin, onları not ettim müsaadenizle
1: tabii,
0: söyleyeyim. 3500 ile 6 bin arasında hayatını kaybedenlerin sayısı. 26 bin daha fazla yaralı var. 10 milyon ton enkaz var.
1: Tabii. Dolayısıyla bu zafer olarak çok sunulacak bir görüntü değil. Ama şu yönüyle zafer olarak sunmaya çalıştılar. Mağlup olmamak. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail geçen sene de yapmıştı malum Haziran ayında. Şimdi Amerika ile beraber yaptı.
0: O zaman nükleer tesislere dönük.
1: İran sonrasında 22 Haziran'da yani ateşkes 24 Haziran'da ilan edilmeden 2 gün önce Amerika İran'ın nükleer tesislerini, Fordo'yu, Natanz'ı, Isfahan tesislerini vurmuştu. Sivil alanlar herhangi bir saldırı yapmamıştı. İsrail daha ziyade bunları yapmıştı. Şimdi ise daha geniş çaplı bir saldırı oldu ki zaten ayrıntılarını verdiniz bunların. Ve İran bunu şöyle okudu. Hatta bu arada bir de hatırlıyordum, İran'da Ocak ayında protestolar oldu. Aralığın sonunda başladı.
0: Ve geniş protestolar.
1: Oldukça geniş. Yani hala tartışılan, hayatını kaybedenler üzerinden yapılan tartışmalar var. İran İslam Cumhuriyeti yönetiminin verdiği tepki tartışılıyor. Ve arkasında kimin olduğu da tartışılıyor. İran bunların hepsini birleştirdi. Hazirandaki savaş, Aralık sonunda başlayıp Ocak boyunca devam eden protestolar, sonrasında ikinci savaş. Ve bunların İslam Cumhuriyeti'ni yıkmaya dönük, rejimi yıkmaya dönük bir saldırı olduğu, dolayısıyla rejimin dayanıklılığını, gücünü ispat ettiği ve bunun da bir başarı olduğu, zafer olduğu.
0: Trump'ın da bu söylemi kuvvetlendiren bir söylemi oldu. O da kitle gösterilerinde rejimin düşürüleceğini, destek vereceklerini beyan ettiği açıklamaları oldu.
1: Evet.
0: Değiştirse de. Ama en azından o propagandanın daha tahkim edilmesini sağladı sanki söylemler.
1: Çok net. Hatta protestolar devam ederken hatırlayalım, böyle mutat, işte yardım yolda geliyor, işte kurumları tutun falan tarzında böyle ileri düzey, kabul edilemez açıklamalar yapıyordu. Dolayısıyla Tahran'dan bakıldığında bu işte Amerika topuyla tüfeğiyle geldi ama biz ayakta durduk.
0: Ağzıyla da söylüyor.
1: Hatta başka şeyler de söyledi. Hatırlıyordum, işte Kürtler üzerinden bir takım planlar geliştirmek istedikleri, işte bundan dolayı Kürtleri suçladı, silahları verdik
0: boşa
1: ama
0: gitti.
1: Falan boşa gitti. Onları öfkeliyim, tepkiliyim meyanında açıklamalar da yaptı. Şimdi dolayısıyla buradan bakıldığında İran bu planlar çöktü. Biz ayakta kaldık. Amerika'ya tırnak içinde dersini verdik. Amerika Haziran'da nasıl ki İsrail ateşkesi kabul etmek zorunda kaldıysa

0: Amerika'da ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı şeklinde bir anlatı inşa ettiler. Ama meseleyi biraz bu ideolojik anlatı ve propaganda zemininden uzaklaştırıp biraz daha gerçekçi bir zemine taşıdığımızda İran'ın kayıpları kazanımlarından daha büyük. Bu çok net. Yani bir maliyet hesaplı şöyle bir şey söyleyeyim. 17 Haziran'da biliyorsunuz mutabakatta 14 madde var. Bu 14 maddenin büyük bir bölümü ekonomi meseleler, Hürmüz gibi, işte savaşın bütün cephelerde bitmesi gibi jeopolitik konular da var. Ama genel itibariyle İran'ın dondurulmuş varlıktan serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması ve 300 milyar dolar Amerika ve Amerika'nın müttefikleri, Orta Doğu'daki müttefikleri ne demek ise bunlar tarafından İran'ı yeniden kalkınma, yapılanma için bir fon sağlanması gibi bazı maddeler de vardı. Bize bu şunu gösteriyor, savaş bittiği noktada eğer bugün savaş biterse ki hala onu da tartışırız ve orada da akışkan bir süreç var, İran çok büyük bir maliyetle karşı karşıya kaldı. Altyapı maliyetiyle karşı karşıya kaldı, bu çok net.
1: Diğer... Ya bitmezse de onun için felaket, biterse de.
0: Bitmezse zaten şimdi...
1: Evet, evet, ama biterse de kolay bir tablo yok önünde.
0: Kesinlikle yok. Hatta şöyle, Amerika olağan koşullarda bile İran ekonomisinde baskı, yani Aralık'ta protestolar neden çıktı? İran ekonomisinin durumunun ne olduğunu bizim söylememize gerek yok. Bizzat İran'da bu tartışılıyor. Ben çokça referansta bulunuyorum. Geçtiğimiz aylarda, yani özellikle geçtiğimiz sene Haziran'da savaş çıkmadan önce Mayıs ayında, Mart ayında çeşitli dönemlerde bizzat İran Meclis Araştırma Merkezi'nin raporları var İran ekonomisine dair. Bunlar istatistikler, İran'ın ilgili kurumlarından verilen istatistikler. Her ölçüte göre İran ekonomisinin kötü olduğu, İran ekonomisinin toparlanmasının zor olduğu, bu baskıya İran'ın dayanamayacağı, yani yaptırımların getirdiği külfetlere dayanamayacağı, olağan pazarlığını bile kaybettiği vesaire. Dolayısıyla Amerika'nın zaten olağan koşullarda bile baskısı İran'a çok büyük maliyetler getiriyordu ki bu zaten İran'ın milli gelirindeki düşüş, petrol gelirleri ve diğer hemen hemen işsizlik, enflasyon gibi belirlerinde dövizdeki hareketlilikte bu görülüyordu. Dolayısıyla ortada bence nispi bir başarıdan ancak bahsedebilir İran. O nispi başarı da nedir? Gerçekten işte rejimin düşmemesi, efendime söyleyeyim, liderinin öldürülmesine rağmen bir şekilde ayakta kalması. Ama geride İran'da çok büyük bir yıkım. Altından kalkmak ki bakın, dün daha İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian bir açıklama yaptı. Daha doğrusu videolar daha önce çekilmiş. İkinci görevdeki ikinci senesi bitip üçüncü senesine girdiği için bir seri röportaj yapılmış uzun. Dün de üçüncü bölümünün bunun son bölümü paylaşıldı. Dış politika ve toplumsal katılım konularını ele alan şunu söylüyor özetle adam. Diyor ki yani biz savaşmak zorunda değiliz. Bakın ABD ile Çin de dost değil ama savaşmıyorlar. Çin ekonomik kalkınmasına ağırlık veriyor. Dolayısıyla bizim kendi sorunlarımıza dönmemiz lazım. Yani bir an evvel artık yeniden yapılanma, işte İran-Irak Savaşı sonrasında benzer bir tartışma. Orada da vardı bu tartışmalar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı kabul edilirken. Dolayısıyla ortada real, gerçek bir zaferden bahsetmek, olduğunu söylemek bence abesle iştigal olur. Var olan nispi başarıda ya da zaferde rejimi bir şekilde ayakta kalması, özellikle İsrail'in rejim değiştirme konusundaki takıntısının gerçekleşmemiş olmasından ibaret.
1: Peki orada küçük bir soru sormak istiyorum rejim değişikliği ile alakalı. Geçen sene, yani yıl başında Ocak ayındaki, daha önceki senelerde de olan ama Ocak ayında daha kitlesel dönüşen, ki daha geniş kitlelere yayılan o gösteriler sırasında Türkiye'de de dünyada da gerçekten İran'ı tanıyan, rejimi bilen, bunların arasında siz de varsınız. Kimse rejimin değişeceğini söylemedi. Hı hı. Yani bunu da kehanetle değil, tabii, dinamiklerine bakarak. Amerikan siyaseti, yani Trump öyle söylese bile, öyle bir söylem kullansa bile, sahiden İsrail'deki artık, yani bakınca İran açısından maalesef istihbaratını elek gibi ele geçirmiş görülen bir ülke, o ülkede rejimin düşüp düşmeyeceğini bilemez mi?
0: Şimdi benim buradaki kanaatim şu, ben Amerikalıların İran'da rejim düşecek ya da rejim düşmeli konusunda bir takıntısının olduğunu düşünmüyorum. Değil, elbette.
1: Bu bir savaş söylem.
0: Evet, yani Trump ABD Başkanı bunu gün aşırı kullandı, dillendirdi vesaire, bir baskı unsuru olarak da düşünebiliriz. İsrail cephesinde muhtemelen bakış açısı farklı. İsrail'in başka hülyalarının olduğu, yani herhangi bir şekilde İslam Cumhuriyeti rejimiyle orta yol bulmanın kendilerine güvenlik sağlamayacağını, bu rejimin düşmesi gerektiğini İsraillerin düşündüğü kanaatindeyim. Ama Amerikalılarda bence bu kanaat yoktu. Hatta bana kalırsa bu 28 Şubat'ta başlayan savaş çok da Amerikalıların gönüllü girdiği bir savaş değildi bence. Onu da söyleyeyim. Yani Amerikalı Trump yönetiminin İran'la arası iyiydi, diplomatik sonuç alabilirdi. O ayrı bir tartışma konusu. Bunları söylemiyorum elbette. Ama biraz Ocak ayındaki görüntüler anladığımız kadarıyla İsraillilerin Amerikalıları ikna etmesini kolaylaştırmış gibi duruyor. Ya bakın burada olan koşullarda bile bu toplumsal baskıya direnemediler. İşte İsraillere kalırsa 50-60 bin kişi öldürüldü. Dolayısıyla daha büyük bir olay biz çıkarırsak, rejimi istikrarsızlaştıracak bir saldırı başlatırsak bunların tutunması mümkün değildir diye. Ama bence Amerikalılar bunu çok erken, bunun test edilemeyecek, gerçekleştirilemeyecek bir şey olduğunu fark ettiler. Ve ben o yönde hareket ettikleri kanaatinde değilim. Zaten saldırıların geneline de baktığımızda rejimi düşüreyim falan saldırıları değildi bu. Biraz daha İran'ı askeri anlamda zayıflatma, hatta olabildiği düzeyde zayıflatma. Bazen ABD Başkanı zayıflatılanın üstünde bir imaj çizmeye çalıştı. Bitirdik, yoklar artık falan gibi. Ama büyük oranda İran'ı zayıflatma. Böylelikle tırnak içinde İran'ı bir sorun olmaktan çıkarma yönünde hareket ettiğini ben şahsen düşünüyorum. Hatta bir noktada İsrail'den farklı olarak ABD Başkanı İsrail'i denklemin biraz dışına itti, hatırlayalım.
1: Şimdi yani birazdan İsrail'i tabii de ayrıca
0: dolayısıyla evet yani Amerika'da
1: masaya öyle yatırmak istiyorum zaten. Yani evet, evet, aslında bütün üç ayağını da ele alalım. Yine ama büyük bir başlıktan hareket edeceğim. Sonra müsaadenizle detaya girmeyi arzu ediyorum. Şimdi yine biz İran tarafından aslında onlarca yıldır bunu işitiyoruz. Hedefimiz Tel Aviv. Bu savaşta da öyle yola çıktı. Neredeyse her fırsatta İran, İslam dünyasının hamisi olduğunu, İsrail'i haritadan sileceğini söylem olarak iddia etti. Ancak bu savaşta fırlattığı 6000'den fazla füze ve İHA'nın %87'sini Birleşik Arap Emirlikleri anlaşılabilir. Yani ortalama gazete okuru Birleşik Arap Emirlikleri'nde nerede konum aldığını açıkça görebilir. Ama diğer taraftan Suudi Arabistan başta olmak üzere Katar, hatta Kuveyt, Müslüman Arap ülkelerini, finans merkezlerini, fabrikaları vurdu. Sivillere ait yerleri vurdu. Hatta bir Çinli fabrika işçisi öldü. Böyle bakınca iki şey sormak istiyorum. Bir, Kudüs davası Suriye Savaşı'nda olan biten sebebiyle, tırnak içinde söylüyorum, İran'ın Kudüs davası biraz ak koyun kara koyun düzlemine taşınmıştı. Fakat bu savaşla birlikte Körfez'e dönük, hatta Amerika'nın füzesinin düştüğü akşam Körfez'e dönük saldırıları konusunda şöyle değerlendirmeler var. Aslında İran'ın hiç asıl derdi bölgedeki komşularını çökertip istikrarsızlaştırmak, daha doğrusu bu iddia hep vardı ama artık daha muteber olmaya başladı. Bir kenarda köşede konuşulurken ulu orta analiz edilmeye başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi o vermiş olduğunuz istatistikler bence çok önemli. Burada benim önümde de birkaç veri var. Örneğin İran 1770 yaklaşık, tabii ki bu belli oran, şaşma oranı var bunun, sapma oranları, ama füzeden 650'sini İsrail'e göndermiş. Örneğin 563'ünü Birleşik Arap Emirlikleri'ne göndermiş. Sonrasında bunu %91 ile başka ülkeler takip ediyor. Özellikle Kuveyt, Bahreyn gibi ülkeler takip ediyor. Dronlara geldiğimizde bu oldukça çarpıcı. 3955, takriben 4000 tane göndermiş. Bunların 2256'sı Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Bunların 765'i İsrail'e, 515'i Bahreyn'e ve yine aşağı doğru bu böyle devam ediyor. Dolayısıyla
1: evet, aslında kestirmeden sorayım. Niye yani böyle de bir söylemi var zaten. Niye Tel Aviv'i vurmak yerine sağa sola vuruyor? Onu da sorayım.
0: Şimdi burada işin bir teknik boyutu var. Bir tanesi şu, füzelerin zaten büyük bir bölümünü İsrail'e göndermiş. Çünkü İsrail'e dronları ulaştırması çok mümkün değil. Dronları çok daha rahat ulaştırabileceği Körfez'in karşı kıyısındaki Arap komşuları İran'ın. Dolayısıyla buraya daha fazla drone saldırıları düzenledi. Ve İran perspektifinden baktığımızda Basra Körfezi üzerine bir tartışma var, biliyorsunuz. Muhtemelen gireceğiz. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı üzerine.
1: Pardon, ben de rakamlardan aldım. Tamamlayıcı olarak söylemek istiyorum. Biraz tabloyu biraz daha görelim diye. Mesela Bahreyn'e 429 füze. Füze ve İHA. Bahreyn bir de müttefiği sayılır değil mi?
0: Yani çok aslında değil. Bahreyn'de en azından, Bahreyn'de biliyorsunuz İran'da Bahreyn arasında toprak ihtilafları da var. Hatta Arap Baharı ilk başladığında Bahreyn nüfusun önemli bölümü Şii olan bir ülke.
1: İşte yani onlar da mesela sevinç çığlıkları attılar füzeleri inerken.
0: Tabii oradaki en azından Şii nüfus içinde.
1: Evet. Katar. Mesela Katar'a yazık değil mi diyor insan, 270 füze. Hele Kuveyt 950 füze İHA. Küçücük bir ülke, hiçbir zararı da yok İran'a. Gerçekten
0: yani bu bölümleri tabii biraz ayrıntılı belki değerlendirmek lazım, malum.
1: Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz gibi 2429, 414'ü balistik, 15'i seyir füzesi. Hı hı. 1914 İHA. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'ni anlıyoruz. Yani toplam 6700 füze ve İHA, %87'si komşularına.
0: Şimdi bir kere bunun İran açısından, eğer İran açısından bakıyorsak, belli açıklamaları var. Bunlardan bir tanesi örneğin Katar. Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük üssü El Udeyd üssü Katar'da. Ki hatırlayalım, geçen sene 12 günlük savaştan sonra Amerika İran nükleer tesisini vurduğunda İran'da Katar'a misilleme kabininden ve biraz bence sembolik bir misillemeydi sonuçları itibarıyla El Udeyd üssüne Amerika'nın saldırı düzenlemişti. Şimdi Kuveyt'i çok ağır vurdu İran. Çünkü Amerikan saldırılarının uçaklarının önemli bir bölümünün buradan kalktığını, hatta Kuveytlilerin buna iştirak ettiğini iddia etti İran.
1: İddia ediyor ama.
0: Tabii tabii, kesinlikle.
1: Bakın bunu... mesela Kuveyt'te sivil şantiyeyi vurmuş işte. Tabii, demin tabii. Söylediğim Çinli bir inşaat şirketine ait. Bir kişi de ölmüş.
0: Tabii.
1: Yani Çinli birisi ölmüş. Hani sivillere hiç atmıyorum diyor ama basbayağı şey atıyor. Bahreyn'de yine sivil yerleşim binaları iş merkezi. Kuveyt'te Mina El Ahmedi rafinerisi. Sonuçta bu ülkelerden de medya nereye ne vurdu bildiriyor. Suudi Arabistan'da El Harç'da bir apartman. Aramco petrol tesisi, Ras Tanura, Yanbu, Siheybah bölgelerinde sivil enerji altyapıları, petrol rafinerileri, Kızıldeniz'e giden sivil enerji nakil hatları, daha saysam askeri olmayan, Amerika Birleşik Devletleri ile hiç ilgisi olmayan bir sürü yer var gözüküyor.
0: Zaten Dubai'de bunları gördük, biliyorsunuz Doha'da gördük, efendime söyleyeyim. İran'ın, Körfez'in farklı şehirlerinde biz bunu gördük. Şimdi İran'ın bu sivil alanları vurmamalı, Amerika sivil alanları vuruyor ki sivil alanları vurmak elbette suç ki Amerika bunu yaptı. Ama İran bunu tamamen kendisi yapmamış. Sadece Amerika yapmış gibi anlatıyor. Bu doğru bir bilgi değil öncelikle. Hatta İran'ın ilk noktadan itibaren bu alanları hedef aldığını, şimdi bunların her birini İran açıklamaya çalışabilir. Amerikan askerleri alınmıştı, otelleri yerleştirilmişti falan filan diye ona bakarsanız. Amerika'ya baksanız, Amerika'nın bile yapmış olduğu bütün katliamları, cinayetleri bu şekilde meşrulaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Aynı şekilde İsrail'in de Gazze'de bu argümanları kullanmaya çalıştığını.
1: Aynı şekilde söylüyor. Evet. İşte Hamas militanları her yerde her diyor, vurdum diyor.
0: Efendime söyleyeyim.
1: Militanları da değil işte.
0: Tabii,
1: şey diyor.
0: Aynen öyle. İnsanları kalkan olarak kullanıyordu falan diye. Dolayısıyla sivil alanı vurduktan sonra bunu meşrulaştırmaya çalışmanızın bir karşılığı yok. Bunu tabii kendinizi yapabilirsiniz. Dolayısıyla İran Amerika'dan beklediği ve tekrar ediyorum, bu savaşı Amerika Birleşik Devletleri başlattı. İsrail başlattı. Haziran ayında İsrail başlattığı gibi. Dolayısıyla bu gayri hukuki bir savaştı. Gayri meşru. Bununla ilgili problem yok ama ilk noktadan itibaren Türkiye'nin tutumu neydi örneğin? Savaş yanlış. İran'ın komşularını vurması da yanlış. Şimdi bu noktadan itibaren İran'ın Amerika'yı suçladığı her şeyi komşularında yaptığını görüyoruz çok net bir şekilde. İstatistikler ortada ve söylediğiniz gibi bu ülkelerde de zaten raporlar ortada, bunlar çıkarıldı. Herkesin elinde bu bilgiler var. Bu ülkelerin vermiş olduğu tepki de zaten bununla ilgili. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın bir husumetinin olduğu biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin şayet bu bölgesel bir savaşa dönüşecekse ilk gireceği düşünülen devletlerden biri olduğu da biliniyor. Ama İran burada sivil alanları vurdu. Kuvvetli sivil

0: sivil alanları vurdu. Katar'da sivil alanları vurdu. İran ve İranlı iltisaklı gruplar biliyorsunuz Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Hatta bir noktada hatırlayalım savaşın ilk günlerinde Umman'ı bile hedef aldılar. Hatta sorulmuştu İran Dışişleri Bakanı Umman'ı niye vurdunuz falan. O da bu mozaik savunma sistemine doktrinde gönderme yapmıştı.
1: Umman'da hakikaten şoke olmuşlardı sosyal medyada Arap dünyası. Yani. Umman nereden çıktı
0: tabii
1: diye.
0: Tabii yani hani daha Umman ne kadar İran'a yardımcı olabilir falan gibi bütün müzakere süreçlerinde Umman vardı. Dolayısıyla İran buraları ne yaptığını bilerek gayet ölçülmüş, hesaplanmış bir savaş stratejisi.
1: Umman'ı da bilerek yani.
0: Yani orada Abbas
1: yoksa Arakçı... şey mi hani böyle artık hani çok kayıp yaşıyorsun, aklını yitiriyorsun. Ben ölüyorum herkes ölsün gibi bir mantık
0: o bence
1: mı?
0: Enteresan bir safhasıydı savaşın. İran Dışişleri Bakanı'na soruldu bu. Savaş başladıktan hemen sonra hatırladığım kadarıyla El Cezire olabilir bir röportajında. Dendi ki hani Umman'ı niye vurdunuz? O da bu mozaik savunma doktrinine vurdu.
1: Mozaik savunma doktrini demek?
0: Biliyorsunuz mozaik savunma doktrinin temel olarak şu. İran'ın özellikle ABD'nin Irak işgalinden sonra yani mevcut yüzyılda üzerine çalıştığı ve eğer merkezi hükümet, merkezi yönetim tam anlamıyla işler vasfını yitirirse, işlemez hale gelirse biz ülkeyi nasıl savunacağız? Bağımsız bir takım üniteler oluşturuldu ülkenin etrafında, farklı jeopolitik bölgelerinde. Ve burada İran'ın vaziyet alması, saldırılara doğrudan merkezden bir talimat beklemeksizin, biraz da ademimiz merkeziyetçi bir yapıdan bahsediyoruz, saldırılara karşılık vermesi ve dedi ki, işte biz mozaik doktrinini etrafında hareket ediyoruz. Savaştan önce genel prensipler verildi bu birimlere ama her vurulan noktayı da biz merkezden söylemiyoruz. Dolayısıyla aslında bu merkezin kararı değil ki zaten birkaç defa İran Cumhurbaşkanı buna vurgu yaptı. Yani komşularımızı vurmaktan
1: mecbur
0: dolayı.
1: Mecbur kaldı.
0: Evet mecbur kaldık, nedamet getiriyoruz işte. Hatta bunu söylediği için çok büyük de eleştirildi ülke içinde. Sen neden nedamet getiriyorsun? Kimden özür
1: vurduysak
0: diliyorsun?
1: Vurduysak vurduk mu?
0: Tabii vurduysak vurduk ve hak ettiler de vurduk. Hatta bize gelen füzeler tartışmasını da hatırlayalım. Orada da Mesut Pezeşkian çıktı. Cumhurbaşkanımızla görüşmesinde, telefon görüşmesinde dedi ki bir grup oluşturalım, komite oluşturalım, araştırılsın falan. Yani vuranlar, atanlar gayet yani vurduk, attık. Bir daha olsa bir daha atarız falan kafasında hareket ediyorlardı ki 4 defa o ya da bu şekilde.
1: Bizim ülkemizde ama onu da not düşelim. İran'ın bu beyanına rağmen yok İran atmamıştır diye
0: enteresan bir
1: televizyonlarda
0: şey.
1: İşittik.
0: Tabii yani buraya gitmiyordu, öbür tarafa gidiyordu. Efendim söyleyeyim işte bu Türkiye false flag lafı çok meşhur oldu ya bu aralar, sahte bayrak operasyonundan ibarettir falan diye. Halbuki bunun nereden geldi? Bizzat bizim savunma bakanlığımız.
1: Ülkemiz dışişleri açıkladı.
0: Tabii açıklama yaptı bunun İran istikametinden geldiği yönünde. Dolayısıyla savaş stratejisi şuydu İran'ın. Sivil alan, askeri alan ayırmamak kaydıyla büyük bir bölüm elbette askeri alanlara bu bölgeye bir savaşı yayacağız. Dolayısıyla Amerika ve bölge üzerindeki baskıyı artıracağız. Bu savaşın sürdürülemez olduğunu göstereceğiz. Şimdi burada iki temel nokta var. Bunlardan bir tanesi bunu inkar etmek ve yapılan her şeyi bu askeri hedeflere yapılmış bir saldırı. Bunun gerçekliği yok. Yani bu herkesin elinde bu bilgiler var. Bu bahsettiğimiz ülkeler de az buz ülkeler değil. Hepsinin zaten haber kaynakları
1: evet,
0: var.
1: Evet basınları.
0: Basınları var.
1: Yani Türkiye'de
0: basınlar.
1: Pek yansımadı Arap basınının. Tabii. O birinci sayfadan duyurduğu inen füzeleri, siviller.
0: Allah'tan El Cezire var. Evet. Onlar bu süreçte belki en sistematik şekilde tabii ki diğer ülkeler de vardı. Şimdi bu birincisi, bunun bir karşılığı yok. Açık konuşmak gerekirse yani işte biz vurmadık, bunun bir karşılığı yok, vurdunuz, her şey de ortada. Yani gidin kuvvetlilere konuşun, Katarlılarla konuşun, Ürdünlülerle konuşun, çok konuşmuyoruz Körfez'de olmadığı
1: doğru.
0: için. Yani
1: Kuveyt ama mahvoldu galiba.
0: Mahvoldu yani, çok büyük zararlar elbette gördü. Kuveyt'te şu an çok büyük bir öfke söz konusu doğal olarak. Şimdi bu işin bir boyutu, ikinci boyutunda ama biraz daha değiştiğinizde karşınıza şu çıkıyor. Biz bir hayat memat durumuyla karşı karşıyayız, ne gerekirse yaparız. Yani günün sonunda İranlıların ürettiği argüman bu. Yani biraz daha
1: herkesi ateşe atarız.
0: Evet yani biz yanıyorsak, ki bunu ben bu savaş başlamadan önce çok vurgulama ihtiyacı duyuyordum. İran vekil güçleri diyoruz ya, onlar direniş ekseni diyorlar. Bu sayede bölgede bir oyun kurmaya çalıştı. Oyunun da esası şuydu, ileri savunma hattı. Yani bakın ben bölgede her yerde nüfus sahibiyim, örgütler, işte birlikte hareket ettiğimiz yapılar var. Dolayısıyla beni hedef almaya çalışmayın, maliyet üretilir. Bu 7 Ekim'den itibaren tedricen çöktü. Sonrasında İran yeni bir strateji olarak bunu benimsedi. Dedi ki o zaman ben bölgeyi vuracağım. Hürmüz'ü kapatmak da bunun bir parçası. Bölgeyi vurmak da bunun bir parçası. Çünkü İran'a bakılırsa hayat mamat noktasında olduğunda bunların hepsini yapmayı kendini meşru bir hareket olarak, strateji olarak gördü İran başından itibaren.
1: Evet, bu arada Vietnam Savaşı ile mukayese edildi ama Vietnam Savaşı bir işgal ve işgale karşı direniş. Halbuki İran, biraz oradan da hatırlayalım istiyorum. Bir zamanlar yine Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle, onun sayesinde yani Irak Savaşı'ndan sonra bölgede bir yayılmacı ve oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Şimdi tabii bunu erbabı biliyor. Galiba o misyon artık değerli değil. Hı hı. Ve bir taraftan nükleer, bir taraftan da o dönemin bedelini ödüyor gözüküyor. Bu ikisinin mukayese edilmesi propagandasını nasıl yapıyor?
0: Şimdi öncelikle bu Irak meselesiyle alakalı enteresan bir şey var tabii. Malum İran'la Irak 8 sene savaştı. 1980-88 arasında Saddam'la İran durumu da belli. Nihayetinde Saddam İran açısından azılı bir düşman olarak görülüyordu ki 8 sene savaştılar.
1: Haklı.
0: Evet, haklı tabii ki. Yani 8 sene savaşılan ve İran...
1: Betahra'nın haftada tabii, bir tabii, ortasını füze attı.
0: Tabii ortasına füzelerin düştüğü, gündelik hayatın etkilendiği...
1: Bir sürü insan...
0: Yüz binlerce insan kanser yerinden olmuş, oldu, kanser
1: çocuktan
0: oldu.
1: Çocuktan büyüğe.
0: Hayatlarını kaybetti ve...
1: kimyevi...
0: Irak tarafında da tabii. Irak aynı tarafında şekilde. Da aynı şekilde. Ve İran İslam Cumhuriyeti ideolojisini... sembolizmini oluşturan modern dönemde en önemli olay İran Irak Savaşı. Şimdi muhtemelen buna bu savaş da eklenecek. Tahran'a siz zaten gittiniz İran'a, işte duvarlarda sağa sola semboller falan her zaman vurgulanan bir şeydir. Bu dayatılan savaş ya da Cengi Tahmili denen savaş. Ki İranlılar aynı ismi bu savaşlara da verdi. Haziran'daki ve Şubat'ta başlayan savaşa da verdi. Dolayısıyla bunlar dayatılmış savaşlardır. Biz de burada difa-ı mukaddes yapıyoruz. Kutsal direniş ortaya koyuyoruz diye. Ama diğer taraftan şöyle bir şey vardı. Saddam'ın devrilme sürecinde İranlılar çok net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile çalıştı. Bu artık bir...
1: Kendileri söylüyorlar.
0: Tabii,
1: yani
0: bu...
1: şimdi söylüyorlar ama.
0: Tabii.
1: Daha doğrusu şimdi ortaya çıkıyor. Çünkü onu da biraz daha açın isterseniz. Yani bir deccal var, şeytan var Amerika Birleşik Devletleri. Onunla hiçbir şekilde yan yana gelinmez, konuşulmaz. Halbuki bir taraftan da devletlerin real politik denen, değil mi? Yeri gelir en büyük düşmanıyla bile
0: tabii
1: masaya oturması gerekir. Ve bu anormal bir şey değildir. Bütün dünyada da anormal bir şey olmadığı kabul görmüştür. Ama İran sanki bunların hepsinden azade bir ülke profili ve söylemiyle hareket ettiği için şu anda da aslında konuşuyoruz. Yoksa yeri gelir dediğim gibi düşmanınla da ittifak kurabilirsin.
0: Bunun sayısız örneği var.
1: Bütün dünyada.
0: Bütün dünyada.
1: İnsanlık tarihi boyunca.
0: İnsanlık tarihi boyunca var. Bunun farklı adlandırmaları da var. Düşmanım mı, düşmanı dostum falan gibi. Ya da işte dediğiniz gibi modern dönemde real politik üzerinden açıklayamayacağınız hiçbir şey yok. Real politik diyorsunuz ve normalde söylemde farklı yere konumlandırdığınız bir devletle kompleks, girift bazı ilişkiler içine girebiliyorsunuz ki bu bugünün konusu da değil. İran-Irak Savaşı devam ederken Reagan yönetimi döneminde hatırlayalım. İran genç skandalı vardı.
1: Daha gelir gelmez. Hatırlatın.
0: Tabii. Yani temel olarak şuydu. Nikaragua'daki rejime, yönetime karşı mücadele eden komünist kontra gerillaları finanse etmek istiyordu Reagan yönetimi. Ama bunu tabii ki doğrudan Amerikan kanalları ve kaynakları üzerinden yapamıyordu. Amerikan hukuku gereği İran'a İsrail üzerinden silahlar satılıyordu ve böylelikle kontra gerillalara...
1: Yani rejimin ilk siftahı buydu.
0: Buydu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'yle.
0: Hatta bu çok büyük skandallar.
1: Yani Amerika deccalken.
0: Tabii Amerika hatta
1: hala
0: İran
1: deccal tabii.
0: İşte İran-Irak Savaşı'nda Irak'ı desteklerken, İran rejimini boğmaya çalışırken falan bu skandalı üzerine zaten kontra gerilla ya da İran gay skandalı üzerine çok farklı kaynaklar da var. Bunlar filmlere konu oldu, hatıralara konu oldu, kaynaklara konu oldu. Bu tek örneği değil. Dolayısıyla şu an yaşadığımız süreç. Şimdi İran'a dair bu tarz değerlendirmeleri yaparken ben iki şeyi birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu çok fazla vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Şimdi İran belki uzun uzadıya anlatılması gereken nedenlerden dolayı söylem geliştirme kabiliyeti çok yüksek bir siyasal sistemle karşı. Tarihe verebilirsiniz, dile verebilirsiniz.
1: Sembolizmin, edebiyat, tarih işi
0: var. Tabii mutlaka işin arkasında edebiyat var. Aynı zamanda sembolizm var. İşte biliyorsunuz Kerbela sembolizmi buradan gelir, efendime söyleyeyim Hazreti Hüseyin gezi sembolizmi buradan gelir. Bir sürü sembolizmler var anı da devre sokulan.